0: Bu bilgiye ulaşmak çok
1: Nerede,
0: zor.
1: nereden kaynaklandı, nereden beslendiğiniz önemli. Şimdi o zaman ben programın sonunda size kritik bir soru sorarak bu bölümü tamamlamak istiyorum. Bu yaş grubu kadın için böyle nokta nokta nokta söyleyeceğimiz, işte beslenmende şuna dikkat et, şöyle hareket et, şunu görürsen mutlaka doktora git gibi böyle bir paragraf oluşturabilir miyiz aklımızda kalması gereken?
0: Tabii ki de. Özellikle Akdeniz tipi beslenmeyi öneriyoruz. Kadın yaş aldıkça sadece menopoz değil, kardiyolojik olarak problemler de baş gösteriyor. Yani bizim kültürümüz biraz
1: bu
0: karbonhidrat,
1: hormonla da alakalı değil mi?
0: Kesinlikle, benzin bitiyor.
1: Hı-hı.
0: O nedenle bizim kültürümüz biraz karbonhidrat, daha böyle et ağırlıklı bir diyetten yavaş yavaş Ege'ye doğru, Akdeniz'e Hı-hı. doğru biraz otarlıklı diyete geçmek lazım. Mutlaka 40 yaşından sonra meme kontrolü ve rahim ağzı, yumurtalık, rahim açısından taramalar yapılması gerekiyor. En ufak bir adet rötarından sonra, 6 aylık bir rötar, 40 yaş üstü 6 aylık bir rötardan sonra kanama oluyorsa, bu normal ya, 6 aydır görmüyorum deyip üstünü kapatmamak gerekiyor. Mutlaka doktora gitmek gerekiyor. Mutlaka kegel egzersizi yapmak gerekiyor. Kiloya çok dikkat etmek gerekiyor. Benzin bittikçe araç atıllaşıyor. İster istemez kilo alımı başlıyor. Porsiyonlar biraz daha küçülüp biraz daha kilo kontrolü olması gerekiyor. Onun haricinde rahim ağzı kanseri açısından mutlaka ve mutlaka taranmak gerekiyor. 50 yaşından sonra kadın erkek fark etmeksizin mutlaka 5 yılda bir kolonoskopi yapılması gerekiyor. Gastrointestinal sistem, bağırsakların değerlendirilmesi gerekiyor. Aslında kadını bir bütün olarak görüp 40 yaşından sonra tüm sistemi ayrı ayrı yıllarına göre değerlendirmek gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyorum bugün için.
0: Rica ederim, ne demek.
1: Tekrar ben görüşmek üzere Volkan Bey. Dünyanın Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Kulak, burun, boğaz hastalıkları uzman operatör doktor Ahmet Yıldırım'la birlikteyiz. Tatil, güneş, yaz, havuz, deniz, daha fazla duş. Bütün bunlar kulak sağlığımızı nasıl etkiliyor? Bu sorunun cevabını arayacağız kendisinden. Merhaba efendim.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Bugün kulak sağlığını konuşacağız. Yaz mevsiminde kulak sağlığı diyeceğiz. Biz tabii deniz, güneş, havuz dedik ama bunların dışında bu mevsimde kulak sağlığımızı etkileyen başka neler var? Hatalarımız, doğrularımız, hepsini konuşalım istiyorum.
1: Evet, bir defa mevsimin kendisi, sıcağın olması dış kulak yolu hastalıklarını arttırıyor. Çünkü yazın malum terliyoruz. Kulak kanalının hemen dış kısmında da çok fazla özel yağlı ter üreten bezler var. Ve ayrıca başka tarzda üretim yapan bezler var. Bunlar da tabii çok sıcak havalarda çok fazla kir üretiyorlar. Ve çok da arkasından yıkanıyoruz. Kulağın ürettiği bu terler orada katılaşıyor. Yıkanınca, denize girince, havuza girince de bu sefer bu kir şişiyor. Şişince altında nemi tutuyor. Cildin üzerinde sürekli kapalı bir nemli ortamda mantar ürüyor. Mantar üremesi çok kısa sürede gerçekleşiyor ve hızlı ilerleyen bir şey. Orası enfekte oluyor. Kızarıyor, şişmeye başlıyor. Arkasından da bakteri enfeksiyonu meydana geliyor. Böyle bir kısır döngü mü diyelim? Yahut da böyle bir süreç oluyor yani kulağın içerisinde. Bu sadece havanın sıcaklığı ile bile olabilen bir şey. Ama bunun dışında kulak çok fazla suyla temas ediyor. Şimdi kulağa çok fazla suyla temas eden insanların çoğunda hiçbir şey olmuyor. Niçin? Çünkü onların cildi normal. Ama
0: sorun kimlerde?
1: Sorun sebasi cilde olan, yani ürettiği yağ fazla olan ciltler, hı hı. Ve yağ ürettiği yağ biraz kimyasal olarak bozuk olan tipler. O tip insanlar yani. Bir nevi egzama gibi düşüneceğiz bunu. Nasıl ki egzaması sedefi olan insanlar çok rahat havuza giremiyorlar, denize giremiyorlar. Kulağında bozuk yağ üretimi fazla olan ve bu üretimi çok fazla olan kişiler yazın çok fazla suyla temas ettikleri zaman cildin kendisi yara oluyor. Cildin kendisine egzama meydana geliyor yani. Tabi o zaman sulanıyor, kızarıyor, arkasından gene mantar oluyor, arkasından gene tekrar bakteri enfeksiyonu meydana geliyor.
0: Hiç bitmiyor bu yani.
1: Ya sık oluyor. Şimdi mesela biz şu an aşağı yukarı son 10 gündür veya bir haftadır havaların biraz ısındığı dönemdeyiz. Buraya polikliniğe günde gelen 10 hastadan 8'i böyle hastalar. Mesela kış aylarında böyle olmuyor. Ne oluyor? Nezle oluyor, bademcik iltihabı oluyor. Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları oluyor. Halbuki bu aylarda gelen hastaların 10'da 8'i falan, yani diyelim 10'da 5'i diyelim, hep dış kulak yolu hastaları. Bunların bir kısmı kulak kanalı çok fazla kir ürettiği için tıkanan insanlar. Kulak tıkanınca kir de suyu çekince kaşınmaya başlıyor. O zaman ne yapıyorlar? Ellerine o pamuklu çubukları alıyorlar. Kanalın içine sokuyorlar. Veya başka bir şey sokuyorlar. Veya parmaklarıyla itiyorlar. Gitgide kir içeriye doğru birikiyor. İnsanlarımızın çoğunun dış kulak yolu genişliği fazla geniş değil.
0: Tam da onu soracağım. Kulak şekli de etkili midir hocam?
1: Kulak şekli çok etkili kirin birikmesinde ve iltihaplanmasında. Çok geniş kanallar daha iyi havalandığı için ve kirini çok rahat attığı için bu kadar fazla etkilenmeyebilir. Ama insanlarımızın çoğunda böyle değil. Kanallar dar. Hatta çoğunda bu kulağa soktuğumuz pamuklu çubukların genişliği kadar yani o kadar dar. Ne oluyor? Tabii çıkaramıyor kiri. Gitgide daha çok içeri itiyor. Ama yazın kışın böyle olaylar sık olmuyor. Niçin? Çünkü terlemiyor kulak. Kulak terlemediği için fazla kir üretmiyor. Fazla kir üretmeyince nem tutmuyor, su tutmuyor. Su tutmayınca mantar olmuyor filan falan. Yani o süreç öyle o şekilde şey yapıyor. İlerliyor. Bir de tabii kulak kanal cildi bozuk olan insanlar var. Bunun dışında bozuk olan insanlar. Mesela kulak kanal cildi incelmiş insanlar var. Kulak kanalı çok kısa, kemik kısmı çok dışarıda olan insanlar var. Kulak kanalı böyle S şeklinde çok kıvrımlı olan insanlar var. Onlar da tabii suyu daha çok tutuyor, kiri daha çok tutuyor filan. Onlarda da o tip problemler oluyor.
0: Hangi şikayetlerle geliyorlar? Dış kulaktaki bu problemler nasıl belirti veriyor?
1: Bir, tıkanıyor kulak. İkincisi çok kaşınıyor. Üçüncüsü ağrı başlıyor. En son ağrı başlıyor. Bu şekilde ilerliyor. Tabii tıkanınca çok rahatsızlık verici bir şey. Tıkandığı zaman konuşulanları anlamama veya tam kendini dengeli hissetmeme gibi bir problem ortaya çıkıyor. Hasta bundan çok yakınıyor ve hemen gelip temizletmek istiyor. Bazı insanlar senede birkaç defa kulaklarını temizletirler. Bazıları senede bir defa temizletirler. İnsanların çoğu kulağını temizletmez.
0: Peki, gerekli midir diyeceğim.
1: İnsanların çoğu kulağını temizletmez. Böyle bir ihtiyaç duymaz.
0: Demek ki o şikayetlerle doğru orantılı aslında.
1: Evet.
0: Hissettiniz. Evet. Bu ağrı kuvvetli bir ağrı mıdır? İlaç kullanmak gerekir mi? Ağrı kuvvetli midir? İlaç kullanmak gerekir mi?
1: Tedavi protokolümüz oradaki şişkinliği bir defa önce temizlemek. Çünkü içeride bir birikme var, o su tutacak ve olaylar aynı şekilde devam edecek. Bizim onu temizlememiz lazım. Ne yapıyoruz? Ya yıkıyoruz ya da aspiratörle bir vakumla çekiyoruz içerideki kiri dikkatli bir şekilde. Kulak temizliği basit bir olay değildir. Ve tesadüfe bırakılacak bir şey değildir. Öyle ulu orta herkesin evde yapabileceği bir şey değildir. Çünkü herkesin kulak kanalının şekli değişik, cildi farklı, kirin yapısı farklı. Kimininki kabuk gibi çok sert, kimininki yumuşak. İşte kimininki çok yağlı. Bir doktorun temizlemesi her zaman daha uygun.
0: Alışkanlık yapanlar var, kulağını sürekli temizletenler. Onlara ne diyebiliriz?
1: İnsanların çoğu kulağını temizletmez ama bazı insanlar mecburen bu olaylar, çok fazla terlemeler, bozuk cilt yapısı, kanalın yapısının bozuk olması sebebiyle senede bazen birkaç defa temizletebilirler.
0: Alışkanlık olur, temizletmeyin, buna hiç başlamayın, hiç bulaşmayın gibi bir kanaat var.
1: Bu çok yaygın bir kanaat. Özellikle kulağın yıkanması durumunda bunun sık sık tekrar edeceğine dair bir inanç var. Bu tabii ilginç bir şekilde bizim toplumumuza ait bir inanç. Zaten kulak kirine de kir demek bizim Türkçemize ait bir özellik. Kir değil malum.
0: Renk
1: itibariyle kir gibi gözüküyor ama aslında o bir ter parçası. Yani kurumuş bir ter parçası ve çok da faydalı. Kulakta bir miktar kirin olması lazım. Çünkü eğer kulakta kir olmazsa kulak kendisini mantardan ve şeyden, bakteri enfeksiyonlarından çoğunlukla koruyamaz. Ama tam tersine tersi de oluyor. Bazen de işte kir şişiyor. Enfeksiyonun kendisi de olabiliyor ama bu aslında yani sağlıklı kulaklara göre daha az olan bir şey tabii. Çok daha az.
0: Hocam okullarda, yani şimdi yapıyorlar mı bilmiyorum ama bizim zamanımızda tırnak kontrolüyle beraber titiz öğretmenler çocukların kulaklarına bile bakar ve ailesine yazı yazardı çocuklarınızın kulaklarını temizleyin diye.
1: Kulak muayenesi tabii biraz zor ama gene de dışarıdan bazen görülebilir. Özellikle dışarı çok aktıysa. Çocuklarda ilginç bir şekilde kulak kiri çok daha cıvık salgılanabiliyor. Sıvı şekilde dışarı akabiliyor. Öğretmenler onu görebilirler ama içerideki kirleri görmesi
0: bunu
1: çok zor.
0: Kir dememek lazım.
1: Kir dememek lazım. Evet ama bir başka Türkçe'de verilmiş bir isim yok.
0: Evet.
1: Yani dışarıda mesela İngilizler mum diyor ona.
0: Kıvam olarak.
1: Mum gibi olduğu için mum diyorlar. Fakat tabii öğretmen şöyle de anlayabilir. İşte çocuğun dikkati dağınıktır, tam duymuyordur, tekrarlatıyordur, sık sık parmak kaldırıyordur. Oradan da kulağının tıkalı olduğunu anlayabilir.
0: Yani o ayrı bir tespit.
1: Ayrı bir tespit.
0: Evet. Öğretmenlerin böyle bir,
1: evet,
0: şey,
1: doğru,
0: bir yargısı vardır.
1: Doğru.
0: Şimdi içinde bulunduğumuz mevsimde denize, havuza gidiyor herkes ama hepimizin en büyük sıkıntısı işte kısıtlı günler tatilimiz, ya kulağıma havuz suyu, deniz suyu kaçarsa. Gerçekten bir problem midir kulağımıza havuz ya da deniz suyu kaçması? Biraz önce söyledikleriniz dışında başka problemlere yol açar mı? Nasıl tedbirler alabiliriz?
1: Çok doğru. Havuz suyu diye bir hastalık var. Havuz suyu hastalığı. Çünkü havuzların temizlenmesi gerekiyor. Durağan sular, kapalı sular olduğu için. Her ne kadar devri daim yapılıyorsa da havuzlar mutlaka klorla veya bromla veya hidrojen peroksitle temizleniyor. Bunlar iritan maddeler. Klor da, brom da, hidrojen peroksit de ciltte. Evet, bir nevi çamaşır suyu bunlar. Evet. Bunlar ciltte tahriş yapan maddeler. Bunlar gene birçok insana dokunmaz. Eğer uygun dozlarda kullanılırsa, havuzda uluslararası kriterlere uygun miktarda klor, brom olursa birçok insana dokunmaz. Ama eğer cilt hassassa, atopik birisi ise, alerjik birisi ise, egzaması varsa, yani cildin kendini koruma faktörleri bir miktar azalmışsa, o zaman havuz suyundaki bu maddeler çok daha fazla tahriş yapar. Direkt iltihap yapar. Direktman iltihap yapar. Bu sık sık olduğu zaman zaten doktor hastayı uyarır. Yani bu havuza ya girmeyecek ya farklı bir madde kullanılan, hidrojen peroksit bunların en iyisi. Yani bildiğimiz oksijenli suyla temizlenen havuzlar, onlar özel sistemlerle temizleniyor, makinelerle temizleniyor. Böyle havuzlar varsa onu daha çok tercih edebilirler o tip hastalar, ama özellikle klor çok daha tahriş edici.
0: Kulağa takılan tıkaçlar, bunlar için ne söylersiniz? Havuza girerken görüyorum ben, pek çok kişi kulağını kapatıyor.
1: Biz de tavsiye ediyoruz. Özellikle sık sık kulağını temizleten ve iltihaplanan hastaların, hatta hem tıkaç üstüne de bone şeklinde kulağı koruması daha doğru. Profesyonel tıkaçları tavsiye ediyoruz. Onlar daha az tahriş edici ve daha iyi yerleşiyor. Onlar çünkü 3 kademeli. Kulak kanalını bir nevi arabanın içindeki piston sistemi gibi koruyor. Yani böyle daha az yüzeye temas ederek daha fazla koruyor. O yüzden profesyonel yüzücü tıkaçlarını daha çok tavsiye ediyoruz. Herkesin kullanması şart değil. Birçok insana bir şey olmaz. Ama hassas olan insanlar kullanırsa iyi olur.
0: Bu grup içinde çocukları nasıl özelleştirebiliriz? Şimdi bulunduğumuz mevsim tatil. Kulak ağrısı ise çocukların bu mevsimde en az isteyeceği şey.
1: Çocuklar dış kulak yolu iltihabı açısından büyüklerden daha şanslı. Suyla temastan sonra dış kulak yolunun iltihaplanması onlarda daha az görülen bir şey. Kulak kiri de çocuklarda büyüklere göre daha az görülen bir şey. Ama tabii çocuklarda da bu olaylar aynen oluyor. Onların bir dezavantajı kulak kanallarının çok küçük olması ve temizlenmesinin daha zor olması. Ama anneler de tam tersine temizlemek için o çubuklara daha çok sokuyorlar çocukların kulağına. Sokunca da ne oluyor? Özellikle kir fazla üretiyorsa daha sık, daha kötü tıkanıyor daha doğrusu. Temizliği daha zor hale geliyor. Kulak kanalını temizlemek doktor açısından da çok kolay değil çocuklarda. Temizleniyor ama tabii kanallar bazen çok küçük oluyor, çok dar oluyor. Yani mecburen birkaç gün gliserin damlattırıp öyle çağırıyoruz genelde. Yumuşuyor hiç olmazsa, evet.
0: Peki bu deniz ve havuz arasındaki tercihte bu son dönemde daha çok deniz tercih ediliyor ama sizin yönlendirmeniz nedir?
1: Denizler için şöyle bir dezavantaj olabilir. Aslında tam temiz deniz suyu çok güzel bir şey, sağlıklı bir şey. Cilt hastalıklarına da iyi geldiğini düşünüyorum. Ama sahiller yerleşim yerlerine yakın oluyor ve içindeki basil miktarı fazla olabiliyor. Ve eğer bir kulak hassassa, tahriş olmuşsa, içinde kir varsa, içinde basil miktarı biraz fazla olan sulardan enfeksiyon kapma riski çok daha fazla oluyor. Denizin böyle bir dezavantajı olabilir.
0: Güvendiğimiz
1: sahillerde bir problem olacağını sanmıyorum. Yani kir varsa şişebilir, tıkayabilir. Hepsi o, başka bir şey olmaz. Ama deniz suyunun kendine ait, temiz bir deniz suyunun kendine ait bir tahriş edici özelliği yok yani. Öyle bir şey yok.
0: Peki kulağımda su kaçtı ya da çocuğun kulağına su kaçtı, denizdeyiz, havuzdayız. İlk anda yapmamız gereken nedir kulak sağlığı açısından?
1: Yani kulağın içine bir şey sokarak temizlemeyi tavsiye etmiyoruz. Biraz böyle o hemen kanalın girişindeki küçük kıkırdağa kanala sokup çıkartarak vaküm yapılabilir. Dışarıdan pamuk ama böyle ta içine dibine kadar değil de şey yapılabilir. Kafayı iyice yana yatırıp pamuğun üzerine sallanarak. Evet. Çünkü bazı kulak kanalları dar ve eğri olduğu için içerideki suyu yüzey gerilimiyle tutuyor. Onu boşaltmak için sallanmak, hafif vurmak ve böyle vakum yapmak iyi olur. Ama içeride başka sorun varsa o zaman tabii temizlenmez, tıkanmış olur yani. Onu doktora götürmek lazım.
0: Çok teşekkür ediyorum bugün için. Tekrar görüşmek üzere.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
7: TGRT FM.
6: Şimdi reklamlar.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Reklamları dinlediniz.
7: TGRT FM.
6: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri, onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı, gönül pınarı, İçimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, yapılan iyilikleri gizli mi tutmak lazım? Sağ elin verdiğini sol elin haberinin olmaması ya da bilmemesi lazım diye sözler var. Hadis-i şerif de olabilir, bilemiyorum. Bu şekilde, yani kimsenin haberi olmaması mı lazım yaptığımız bir iyilikten? Ya da bunları duyurmak mı lazım? Yani yerine göre mi değişiyor bu, yoksa makbul olan hangisidir?
1: Şimdi Pembeyikler o kadar güzel özetlemişler ki, siz öyle sorarken buraya not almışım. Şahapi Hazretleri talebelerine, sevenlerine buyururmuş ki, kötülüklerinizi gizlediğiniz gibi iyiliklerinizi de gizleyiniz.
0: Doğru ya. Kötülüğünü kim açığa çıkarır, değil mi?
1: Ben şöyle yaptım, böyle yaptım ki hırsızlık yaptım diyen var mı?
0: Yok. Yapmadım diyor hatta.
1: Yapmadım diyor.
0: Yaptığı halde.
1: Bir de Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifini nakletmişler. Büyükler. Yedi kısım kimse vardı ki Allah-u Teala'nın ihsan ettiği, gölgeden başka gölge bulunmadığı kıyamet gününde Allah-u Teala onları arşın gölgesinde gölgelendirir. Onlardan birisi de sadaka verdiği zaman sağ elinin verdiğini sol eli dahi bilmeyen kimsedir. Onun için Mustafa Bey, şimdi hani zekat verirken, sadaka verirken, onun için zekat bahsinde anlatırken fakire kalbinde niyet ediyorsun. Bir tane farz var zekatın, o da kalbinde niyet ediyorsun. Verirken hediye demenin de mahsuru yoktur. İslamiyet evet zengine emretmiştir. Zengine emret vermeyi. Fakiri muhayyer bırakmıştır.
0: Alıp almamakta.
1: Alıp almamakta. Fakat zengine yine emretmiştir ki onu rencide edecek şekilde verme.
0: Kafasına çakma yani.
1: Kafasına çakma.
0: Yazsana zekatımı vereyim falan. Sen muhtaçsın.
1: Tepeden bakarak şey yapma. Yani şimdi öyle fakirdi, öyle zengindi. Çok az ya. Bulmak zor. Hani bir Ramazan-ı Şerif'te yaşlı bir adamcağız Eyüp Camii'nin önünde bir...
0: Hayatının adı.

0: insan değişti. Zaman yine aynı zaman, yer aynı yer. Ama insan azgınlaşmış ve yoldan çıkmıştır. Dolayısıyla şeyde, kitaplarda anlatılırken bazı şeyler var. Onlara açıklama yapmak lazım. Mesela namaz için camiye gitmek lazım. Senin namaz kıldığını görmeleri lazım. Orada riya olmaz. Farz namaz. Oruçta da riya olmaz. Kimin oruç tuttuğunu bilmiyorsun aynı şekilde. Senin oruç tuttuğunu da kimse bilmez.
1: Tutmak da farz yani neticede. Evet. Bilse de yani. Bunda tabii böbürlenecek bir şey yok.
0: Zekat konusu anlatılırken buyuruyor ki aleni vermek gerekiyor. Hatta bir ayet-i kerime naklediliyor. Bakara suresi 271. ayet-i kerimesi. Sadakaları aşikare verirseniz ne güzeldir. Eğer gizleseniz ve onları sadakaları fakirlere verirsiniz. Bu sizin hakkınıza daha hayırlıdır ve günahlarınıza kefarettir. Allah Teala sizin yaptıklarınızdan haberdardır. Şimdi bu ayet-i kerimeleri müştehit alimler almışlar. Buyuruyor ki zekatı herkes zekat veriyorsa mesele yok. Onu da gizleyeyim. Ama bazıları böyle gevşek davranıyorsa o zaman açıktan aşikare vermek lazım. Farz ya. Aşikare vermek. Mustafa Toköz zekat vermiş. Ben ondan aşağı kalır mıyım ya? Ben de vereyim. Teşvik ediyorsun. Hatırlatma yapıyorsun böylece. Ama senin köyünde, kasabada herkes uşrunu veriyor, zekatını veriyor falan. Artık onu açıkça vermene gerek kalmıyor. O zaman onu gizle. Çünkü zaten herkes biliyor senin hani uşrunu verdiğini, hayvanın varsa hayvanın zekatını verdiğini, on sana eğer altının gümüşün paran varsa onları verdiğini herkes biliyor. O da aynı şekilde fakiri rencide etmeden. Mesela sen kalben niyet ediyorsun. Çocuğuna diyorsun ki al git yavrum şu işte Ali amcana. Babam gönderdi hediyeymiş Ali amca falan dersin. Bitti. Adamcağız rencide de olmaz. Ve şey yaptığın zaman kimsenin de haberi olmaz. Öyle gizlemeli mi? Evet, gizlemeli. Onun için de müştehit alimler bu hadis benzeri ayet-i kerime hadis-i şeriflere dayanarak sadakayı gizli vermenin lazım geldiğini bildirmişler. Sadakanın içine bütün hayır hasenat girmektedir. Bunları yaparken gizli yapmalıdır. Açıkça göstere göstere yapılırsa riya karışır. Şimdi cami yaptırıyoruz, ismimizi yazıyoruz. Çeşme yapıyoruz, ismimizi yazıyoruz. Okul yaptırıyoruz, ismimizi yazıyoruz, değil mi?
1: Evet.
0: Olmaz ki yani yazdırmasak da, değil mi ya? Çok ayıp bir şey.
1: Nereden bilecekler kimin olduğunu, kimi yaptırdığını?
0: Allah Allah. Caddelere falan isim veriliyor falan. Adam sanki kendi yaptırdı falan da. Neyse, o onları bileceğiz. Bizi ilgilendirmez de. Bütün din büyükleri nafile olarak yapılan ibadetleri, iyilikleri, yardımları gizlemeleri lazım geldiğini ortak olarak bildirmişler. Bak, bütün nafile. Farz vacibin dışındakiler. Yani kurban vaciptir Hanefi mezhebinde. O açık açık aynı şekilde yapılır. Zekatı açık açık aynı şekilde bu zamanda vermek gerekir. Başkalarının da teşvik için. Dolayısıyla nafile olarak yapılan ibadetleri, iyilikleri, yardımları gizlemenin lazım olduğunu bildirmişler. Yakub'u Mekfuf Hazretleri sevenlerine buyuruyor ki muhlis yani ihlas sahibi olan kimse günahlarını gizlediği gibi sevaplarını da gizleyen insandır. Yani iyiliklerini de gizleyen insandır. Kim yaptı bilmiyor. Mesela Osmanlı o yükseliş döneminde mesela şeyde bu Ebu'l-Vefa Hazretleri bulunduğu semt var ya,
1: evet.
0: Mesela onun hayatı anlatılırken yazıyor. Talebelerin hepsi böyle bütün sokaklara, mahallelere yayılıyorlar. Yetim, öksüz, garip, ihtiyaç sahibi çaktırmadan bunları tespit ediyorlar. Devletin yükünü de alıyorlar tabii. Şimdi devletten soyuyorlar.
1: Evet. Devlet soyuyorlar. Yetim hakkı yiyorlar.
0: Hem de din adamı bunu yapanlar. Ve İhtiyaçları tespit ediliyor. Aynı talebeler haneleri de işaretliyorlar. Kimin ne ihtiyacı varsa şey yapıyorlar, hazırlıyorlar. Gece sessizce tak tak kapıya vurup kapının önüne koyup kayboluyorlar. Kapıyı bir açıyorlar. İhtiyaçları falan. Arası bu sevindirdikleri insanlar Hristiyan'dı biliyor musun?

0: Müslüman değil. Halbuki İslamiyet Müslüman olsun, aynı şekilde gayrimüslim olsun. İhtiyaç sahibiyiz, onun ihtiyacını gidermeli. Ve oradaki o yaşayan insanlar diyorlar ki bu zaaf buraya gelince bunlar çoğaldı. Demek ki bu din mesela, o zaman papazlar da uyanıyor, işte o papaz falan getiriyor. Ya diyor, o papaz senelerdir burada ama bir şeysini vermedik diyor.
1: bir iğne vermedi adam.
0: İğne vermedi. Bugün geldi diyor, bütün bizim yetimleri, ihtiyaç sahibi kimler varsa hepsi tespit olmuş, onların ihtiyaçları aynı şekilde getirilip veriliyor. Demek ki diyor bu İslamiyet'in bir özelliği. Ve bu insanlar ondan sonra seve seve aynı şekilde koşa koşa yapmışlar.
1: Müslüman olmuşlar.
0: Ve bakmışlar hani bunlar iyilik yaptığı zaman, evet sana şunu verdiydim falan, gel bakalım iman et falan. Öyle bir şey diye demiyor. Sen dinle de karışmıyor. Zaten karışamazsın. Allah da yasak ediyor. La ikrah bit din. Yani gayrimüslim, sen Müslüman ol diyemezsin.
1: O insan olduğu için ona şey yapıyor.
0: Sen İslamiyet'in emrini yerine getiriyorsun. Yolda insan bakıyor. Arkadaş diyor, bir dakika diyor. Ya onu sana, yani sen diyor aynı şekilde karşı gelinecek kimse değilsin. Senin yaptıkların hak olan, doğru olan bir şey. Ben senin düşmanın olduğun halde ben mazlum konumuna düşünce sen koşup bana yardım ediyorsun diyor. O zaman arkadaş diyor, Ben de senin dinine giriyorum. Böyle miydi? Evet, böyle oluyoruz tabii ki. Onun için de ne pahasına olursa olsun, yaptığımız, işlediğimiz hayır hasenatı elimizden geldiği kadar gizlemek, aleni yapılması gerekenler varsa onları aleni yapmak. Peki bunlar nasıl öğrenilir Mustafa Bey? Bu da işte kitap okumak suretiyle. İlmihal fıkıh kitapları. Efendimiz Kur'an tercümesi okuyunca bir şey elde edilmez. Bir de son olarak Rabia Yadviye Hazretleri'nin kendisinden nasihat isteyene buyuruyor ki, işlediğiniz günahları gizlediğiniz gibi yaptığınız iyilikleri de gizleyiniz. Hepsinin ortak sözü bu, tamam mı? Rabia Yadviye Hazretleri.
1: Günahlarınızı nasıl gizliyorsanız iyiliklerinizi de
0: kimse duymasın diye aynı şekilde gizliyorsanız bunu da aynı şekilde duyurmayın.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicileri, biz bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, güzel abdest alıp camiye giren Allah'ın misafiri olur. Allahü Teala da misafirini mutlaka ikram eder. Şevahid-in Nübüvve, Peygamberlik Müjdeleri.
3: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem miracını anlatırken Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği gibi Mescid-i Aksa'ya uğradıklarını söyledi. Kureyşler onun Mescid-i Aksa'yı daha önce görmediğini biliyorlardı. Mescid-i Aksa'nın şeklini sordular. O sırada Cebrail aleyhisselam, Mescid-i Aksa'yı Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gözlerinin önüne getirdi. Sorulan şeylere Mescid-i Aksa'yı seyrederek televizyon gibi cevap verdi. Ayrıca Kureyşlilerin Şam'a gitmiş olan bir kervanından haber sordular. Kervan yoldadır. Ben onlara uğradığım zaman falan kişi deve üstünde oturmuştu. Hava soğuk idi. Kölesinden kilim istedi. Ben susamıştım. Falan kimsenin bardağından su içtim. Bir kimse bir şey kaybetmişti. Onu arayıp buldular. Bizim bırakımızdan kervandaki develer ürktü ve etrafa dağıldılar. Eğer develeri toplamak için çok oyalanmazlarsa, falan gün güneş doğarken Mekke'ye gelirler buyurdu. Kervanın geleceğini söylediği gün müşrikler iki grup oldular. Bir grubu kervanın geleceği tarafı, bir grupta güneşin doğacağı tarafı gözetlemeye başladılar. Kervanı gözetleyenler aniden "İşte kervan geldi!" diye bağırıştılar. O anda güneşin doğuşunu gözetleyenler de işte güneş doğuyor diye bağırıştılar. Kervanı karşıladılar ve anlatılanları ve başlarından geçen hadiseleri tek tek sordular. Hepsinin doğru olduğunu öğrendiler. Fakat inatlarından ve kibirlerinden dolayı iman etmediler. İnkârları ve kibirleri arttı. Allahü Teâlâ'nın dalalette bıraktığını kimse hidayete erdiremez. Yunus bin Bükeyr, İbni İshak'ın siretine ilaveten şöyle demiştir. O gün güneşin doğması, kafilenin gelmesine kadar Allahü Teâlâ tarafından geciktirilmiştir. Bir gün Ebu Cehl uzun münakaşalardan sonra Kureyşlere dedi ki, biz Muhammed'in hakkında artık mazuruz. Bundan sonra onu adeti üzere namaz kılarken görünce başına bir taş vurayım. Böylece onun elinden kurtulmuş olurum. Fakat bana yardımcı olun. Düşman eline bırakmayınız. Ebu Cehle, sana her bakımdan yardımcı olacağız. Seni gözeteceğiz. Seni düşman eline bırakmayacağız diye söz verip and içtiler ve bu işi yap dediler. Sabahleyin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldığı yere gelip namaza durdu. Ebu Cehl eline bir taş alıp arkadan yaklaştı. Yanına yaklaşınca yüzünün rengi değişti. Vücudu titremeye başladı ve perişan bir halde geri döndü. Kureyşler Ebu Cehl'e sana ne oldu diye sorunca dedi ki, taşı vurmak için ona yaklaşınca kocaman ve hırçın bir deve gördüm. Ömrümde öyle uzun ayaklı, keskin dişli ve heybetli deve görmemiştim. Eğer biraz daha yaklaşsaydım beni öldürürdü dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer yaklaşsaydı onu elbette yakalardı. Cebrail aleyhisselam bana böyle haber verdi buyurmuştur.

0: Allahü Teala'nın kitabı, kanunu. Allahü Teala'nın kitabına, Kur'an-ı Kerim'e inanmak imanın şartlarındandır. Bir ayetinden bile şüphe etmek caiz değildir. Şüphe edenler Allahü Teala'yı seven doğru din adamlarının İslam alimlerinin kitaplarını okuyarak şüphesini gidermelidir. Allahü Teala çok merhametli olduğu için emirlerini ve yasaklarını dünyada işitmeyen insan kalmasın diye yalnız peygamber göndermemiş, ayrıca kitabını, kanununu da göndermiştir. Müslümanların kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim peygamberimizden aleyhisselam evvel dünyaya gelen milletlere Allahü Teala tarafından gönderilen kitaplardaki emirleri ve hükümleri de içinde topladığı için bütün insanlara hitap eden bir kitaptır. Yani Kur'an-ı Kerim bugünkü dünyada mevcut Hristiyan, Yahudi, Mecusi vesaire gibi çeşitli dinlere sapmış insanlara da doğru yolu gösteren bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'e inanmayan Müslüman sayılmaz. Müslüman olmayan da Allahü Teala'nın ateşinden kurtulamayacaktır. Kur'an-ı Kerim Allahü Teala'nın kelamıdır. Yani Kur'an-ı Kerim'deki her söz ve her kelime Allahü Teala tarafından peygamberimize aleyhisselam bildirilmiştir. Peygamberimize aleyhisselam bu sözler vahiy yoluyla, yani meleklerin büyüklerinden Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla bildirilmiştir. Cebrail aleyhisselam insan şekline girerek bunları peygamberimize aleyhisselam okumuş ve ezberletmiştir. Peygamberimize aleyhisselam Kur'an-ı Kerim parça parça, kısım kısım gelmiştir. Sonradan bunlar bir araya toplanarak Kur'an-ı Kerim meydana gelmiştir. Dünyanın her tarafındaki bütün Kur'an-ı Kerimler birbirlerinin aynıdır. Bir kelime, hatta bir harf bile değişik değildir. Halbuki Hristiyanların ellerindeki İncil'ler birbirlerini tutmuyor ve birbirlerine benzemiyor. Kur'an-ı Kerim'in her ayetine, her cümlesine inanmak şarttır. İçinden birisine inanmamak insanın imanını giderir. İmansız insanın ahireti hüsrandır. Allahü Teala'nın emirleri münakaşa edilemez. Herkesin kendi anlayışına göre mana vermesi veya işine geldiği şekilde anlaması caiz değildir. Kur'an-ı Kerim'i en iyi anlayan yalnız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peygamberimiz aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in bizim anlamadığımız taraflarını hadis-i şerifleriyle açıklamıştır. Ayrıca büyük din alimleri Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayetlerin çok geniş manaları vardır. Onun için Kur'an-ı Kerim'i kelime kelime tercüme etmekle tam manası ifade edilemez. Ancak her ayetin selahiyetli büyük din alimleri tarafından tefsir ve izah edilmesiyle manasını öğrenmek mümkündür.
1: Orucun farzı üçtür. 1. Niyet etmek. 2. Niyeti evvel ve ahir vakitleri arasında yapmak. 3. Nehâr-ı şer'îde, yani imsak vaktinden güneşin batmasına kadar olan zamanda orucu bozan şeylerden sakınmaktır. İmsak vakti, fecr-i sadık denilen beyazlığın üfkü zahiri hattı üzerinde görüldüğü vakittir. Kişinin üzerinde oruç farz olmasının şartı 7'dir. 1. Müslüman olmak. 2. Bâli olmak. Çocuğun orucu sahih olur. 3. Akıllı olmak. 4. Darül Harp'te olanın orucun farz olduğunu işitmesi. 5- mukim olmak, 6- hayz, adetli olmamak, 7- nifas üzere, lohusa olmamak. 6 şey orucu bozar. Taam yemek, içilecek şeylerden birini içmek, cima etmek, hayz, nifas, ağız dolusu kusmak. Yalan, gıybet, nemime, yani Müslümanlar arasında söz taşımak, yalan yere yemin gibi şeyler orucu bozmazlar. Fakat sevabını giderirler. Ve dahi 7 kimse orucu yer. 1- hasta, 2- misafir, ertesi gün, 3- hayz, 4- nifas üzere olan hatun, 5- hamile hatunun kudreti yetmezse, 6- emzikli olan hatun çocuğuna zarar olursa, 7- pir-i fani olmak. Bir kimse Ramazan-ı Şerif'te imsak vaktinden evvel niyet etmiş olduğu orucunu kast ile bozsa, hem kefaret hem de kaza lazım gelir. Nafile ve kaza oruçlarında kefaret yoktur. Kefaret için bir köle azat edilir. Ona gücü yetmezse, Ramazan günlerinden ve oruç tutulması haram olan 5 günden gayri günlerde, arasını kesmeksizin 60 gün oruç tutar. Bundan sonra da bozduğu oruçların gün sayısı kadar, ayrıca kaza orucu tutar. Ramazan bayramının 1. günü ve Kurban bayramının 4 günü oruç tutmak haramdır. Ona da gücü yetmezse, 60 fakiri bir gün veya bir fakiri 60 gün 2 kere doyurur. Yahut her birine fıtra miktarı mal verir. Bir gün kaza orucu için bir gün oruç tutar. 5 kimseye kefaret lazım gelmez. Evvelki maris, ikinci müsafir, üçüncü emzikli hatun çocuğuna zarar verir diye tutmadıysa, dördüncü pir-i fani, beşinci açlıktan veya susuzluktan helak olmak korkusu olan kimse. Bunlar özürleri zahir olduktan sonra ancak gününe gün olarak kaza etmek lazım gelir. Bir kimse kefaret tutmaktayken Ramazan-ı Şerif veya Kurban Bayramı gelse, Ramazan'dan ve bayramdan sonra tekrar baştan başlamak üzere tutmak lazımdır. Evvelkiler sayılmaz. Oruçlu bir kimse terini yutsa yahut bir kimse boyalı ipliği çiğnese ve boyasını yutsa veyahut bir kimsenin tükrüğünü yutsa veyahut kendi tükrüğünü dışarıya çıkardıktan sonra yutsa yahut dişinin arasındaki tahamı yutsa ve yuttuğu şey nohuttan büyük olsa yahut cilt altına iğne ile ilaç zerk etse orucu bozulur ve yalnız kaza lazım olur. Bir kimse kağıt parçası veya avuç dolusu miktarı tuz yese, çiğ buğday, pirinç tanesi yutsa orucu bozulur. Lakin yalnız kaza lazım olur. Yediği tuz az miktarda olsa kefaret de lazım olur. Eşbah da zikrolunmuştur. Çünkü tuz az miktarda ilaç olarak da gıda olarak da kullanılmaktadır.
2: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Gümüş Hacıköy'ün nahiyesi, beldesi olan Şirin Gümüş beldesinden sesleniyoruz. Gümüş Hacıköy Belediyesi Gümüş Hacıköy'ü bitirdiğimiz halde bizim beldemizdir dedi. Desteklerini çekmedi sağ olsun, teşviklerini çekmedi. Burasını da yani mümkünse çekelim, bu bizim için tarihi bir kıymettir dedi. Biz de kırmadık ve bu göreve devam ediyoruz. Şu anda bulunduğum yer Görgüç Paşa Camii'nin artı Rüstem Paşa Camii'nin, aynı cami iki isim taşıyor. Avlusundayız. Buradan Şadrıvan'a doğru ben şimdi gideceğim. Size öncelikle bu camiyle ilgili bir ön bilgi verip sonra Şadrıvan'ı tanıtacağım. Efendim bu camiyi 1430'larda Görgüç Paşa yaptırdı. Görgüç Paşa'nın yaptırdığı bu cami Haliliye Medresesi yakınındadır. Ama hemen dibinde değil. Aradan şimdi bir yol geçiyor, o zaman yol yoktu tabii. Haliliye Medresesi daha önce yapıldı. Çelebi Mehmet Han zamanında yapıldı. Bu ise 2. Murat Han zamanında bu bölgenin emiri, komutanı olan Yörgüç Paşa tarafından yaptırıldı. Ahşabı çoktu. Yani ahşap ağırlıklı bir camiydi. Minaresi dahil. Ancak tabii zaman içerisinde ahşap taş gibi, kergir binalar gibi fazla dayanıklı olmadığından zaman içerisinde kullanımında bazı aksamalar oldu. Ve işte burayı Kanuni Sultan Süleyman Han'ın damadı olan Rüstem Paşa 1561'de kargir olarak yaptırdı. Bunu yaptıran paşa İstanbul'da Osmanlı mimarisinin göbeğinde bu camiyi de tam bir Osmanlı mimarisi stilinde yaptırdı. Şeklinde, usulünde yaptırdı. Şimdi birinin gözlerini kapasanız, buraya getirseniz gözünü açsa Osmanlı camiindeyim der. Şadırvanı da Osmanlı şadırvanları gibi İstanbul'daki, ancak biraz daha değişik, bu bölgenin külahlı şadırvanlar serisindendir. Şu anda tabii külahlı değil de biraz böyle yuvarlak dairemsi, tam kubbede olmamış, düz mimari şeklinde yenilenmiş ahşap kısmı. Ancak şuralardaki şu mermer sütunlar silinmiş. Nasıl silindi? İncelttiler mi? Ne yaptı? İnceltmiş olma ihtimalleri var. Bu kireç de sıvalıymış bu efendim. Şuralardaki çakma kurşunlar bunun eski Osmanlı'nın 1430'da yaptırdığı şadırvanın direkleri olduğunu gösteriyor. Direklerin altındaki destekler de, mesnetler de aynı şekilde yine Osmanlı mimarisidir. Şadırvanı şimdi havuz kısmında sizlere göstereyim. Bir şadırvanı bitirelim efendim. Ondan sonra camiye doğru yönelelim. Şimdi bakınız, buradaki şadırvanın havuzu mermer taşlarla çevrilmiş ve ortadaki fıskiyesi taze mermer, yeni, eski değil, tıfıl daha o. Şimdi şurada bir kitabesi var. Tabii bu kitabe ben 1014 gibi okudum, olmadı. 1300 gibi okudum, olmadı. Ancak çok eski bir yazı değil. Sanki buradaki bu kitabe kısmı sonradan bunun üzerine, mermerin üzerine sonradan burada işlenmiş gibi, daha sonraki senelerde ya bunun üzerinde bir tarihi bulunsun denmiş gibi. Ha, Osmanlı'da şadırvanlardaki kitabe nereye konur? Gelip bu mermerlere konmaz. Bu havuza konur. Bu havuzun kenarında bu tip kitabelere hep rastladık. Kitabenin yeri doğru. Ama kitabenin yazılışı sanki Osmanlı ilk dönemindeki yazı intizamından biraz farklı. Görüldüğü gibi ortasında fıskiyesi var. Hali hazırda zaten suyu bol bir beldedeyiz. Suları da gayet boldur. Efendim şimdi camiye doğru yöneliyoruz. Caminin sizlere son cemaat yerini bir aktarmak istiyorum. Son cemaat yeri kubbeli değil. Halbuki kubbeli olması lazımdı. Bu büyük bir zelzelede kubbelerini kaybetmiş. Ve o zelzeleden sonra tamir edilmiş, ahşap ve düz yapı olarak yapılmış. Ancak şu sütunlar, sütun başlıkları, sütun mesnetleri, yani sütunun oturduğu kaidesi o zamandan kalma. Şu son cemaat yeri görüntüsü efendim, şöyle bakarsak işte İstanbul'daki Osmanlı camilerin aynı. Konya'daki Mevlana Hazretleri'nin rahmetullahi aleyh türbesinin hemen yakındaki Yavuz Sultan Selim, Sultan Selim Camii'nin hemen hemen kopyası gibi bir görüntüsü var. Taş kapısını falan bilahare anlatacağız. Bu caminin bir etrafını sizlere tanıtmak istiyorum efendim. Şöyle bir dolanalım. Buyurun beraber gezelim. Bakınız bu duvarlardan çıkan taşlar üzerine oturtulmuş son cemaat yerinin tavan kısmı ve pencerelerinde de bol bol kesme taş, ama bu yörenin taşı kullanılmış. Şimdi minareye doğru gidiyorum ben. Bakınız minaresi de tabii sonradan epeyce bir onarım geçirmiş. Ancak dipdiri ve o zamanın usulüne uygun şekilde yapılmış. Şimdi şöyle gidiyoruz. Minareye geldik efendim. Minarenin kaidesindeki taşlar şöyle baktığımızda gerçekten o ilk yapıldığı dönemdeki taşlardır. Şurada bir kapı var. Gördüğünüz gibi sol elimin hizasında. Bu kapı alışılan bir kapı değil. Yani burada pencere olması lazım. Şu anda bu kapı da kullanılır durumda. Ramazan-ı Şerifler'de hanımefendiler teravihe geldiklerinde veya mevlid dinlemeye geldiklerinde buradan üstteki mahfile çıkıyorlar. Osmanlı döneminde böyle bir alışkanlık olmadığı için buranın da pencere olma ihtimali var yapıldığı zamanda. Sonradan o pencerenin birisinin yerine bu konmuştur. Süveleri de zaten taşları yontma taştan ve yekpare taştan öteki pencere süvelerindeki taştan farklı. Demek ki biraz genişleterek daha değişik bir taş buraya alıştırdılar, koydular. Şimdi devam ediyoruz efendim buradan. Caminin şu anda bir yan penceresinin öndeyiz. Bu yanda bir tane pencere var. Bir pencere daha olması lazım gibi geliyor bana ama yapılan hatırlara bakıyorum bir pencere izi yok. Demek ki öyle yaptılar. İşte bunun kenarlarındaki dikmeler ve lentolar görüldüğü gibi eski taşlardan yapılmıştır. Şimdi caminin kıble taraf duvarına gidelim. Orada Türk'ün medeniyetinin, merhametinin göstergesi, bakınız Gümüş nahiyesinde, şu anda Gümüş nahiyesinde bulunan bir camide. Bu merhametin, medeniyetinin bir şahidini göstereceğim sizlere efendim. Geçelim oraya. Şimdi Yörgüçpaşa Camii'nin kıble taraf duvarının dış kısmındayız. Yani avlusunun kenarındayız. Güzel görünüyor diye ben biraz da uzaklaştım avludan. Yuvarlak pencereler var kıble tarafında efendim, görüldüğü gibi. O yuvarlak pencerenin üstünde saçaklara yakın kuş oyukları var bakınız. 20'ye yakın kuş oyuğu var efendim. Kuşlar kışın soğuk havalarda ölmesinler, sığınacak bir yer bulsunlar diye. Bırakın insanın ev bulamamasını, kuşlar ev buluyorlardı. Hem de kirası falan da yok efendim. Aydınlatması, doğalgazı, hiçbir şey yok. Ecdat işte böyle merhametli bir yaşantının içerisindeydi. Ama şimdi bakıyorsunuz Avrupa'nın göbeğinde Paris'te her sene 1000'e yakın insan evsizlikten, barksızlıktan mukavvalar üzerinde can çekişerek ölüyorlar. Açlıktan, soğuktan ölüyorlar. Paris, Paris, Paris. İşte Paris orada, işte Yörgüçpaşa Camii'nin kuş evleri burada, kuş oyukları efendim. Bunlar oyuk. Burada tabii saray yapamamışlar. Köyde şimdi saray olur mu efendim? Köşk olur mu? Kuş köşkü, kuş sarayı yok. Burada oyuk yapmışlar. Caminin kubbeden aşağıya doğru, yani kıble duvarına doğru dönüşünde testere dişi bir böyle saçaklar var efendim. Bu da Selçuklu tarzını kopya etmiş. Minaresindeki çelenkleri bilahare sizlere göstereceğim. Şimdi bugünkü programda gösteremeyeceğim. Çünkü zamanımızın artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah yine yarın Gümüş'teki Yörgüçpaşa Camii'nin taş kapısını, minaresini ve iç mekanını anlatacağız. Hoşçakalınız efendim.

0: Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler. Arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül kıl, tevviz et ve rahat bul. Sabreyle ve razı ol, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Kalbin ana bendeyle, tedbirini terk eyle. Takdirini derk eyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hallak-u Rahim oldur, Razzak-u Kerim oldur, Faal-u Hakim odur, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bil kadıyı hacatı, kıl ana münacatı, terk eyle muradatı, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bir iş üstüne düşme, olduysa inat etme, haktandır o reddetme, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Haktandır bütün işler, boştur gamu teşvişler. Ol hikmetini işler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hep işleri faiktir, birbirine layıktır. Neylerse muvafıktır, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Dilden gamı dur eyle, Rabbinle huzur eyle. Tevvizi umur eyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen adli zulm sanma, teslim ol nara yanma. Sabret sakın usanma, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Deme şu niçin şöyle, bir nicedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Naçar kalacak yerde, nagah açar ol perde. Derman eder her derde, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her dem onu zikreyle, zeyrekliği koy şöyle. Hayrani hak ol söyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.
1: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi tek

Garip zenci, kendisini din kardeşliğine çağıran Ebu Bekir'e iyi ama der. Sen itibarlı bir tüccarsın. Bense hazırken sayılmayan, olmayınca aranmayan bir köleyim. Nasıl kardeş olabiliriz ki? Hazreti Ebu Bekir gülümser. Zaten der. Güzellik burada işte. Bilal-i Habeşi radiyallahu anh. Hani on parmağında on marifet derler ya, Amir tam öyle biridir. Bir bakışta devenin kilosunu, atın yaşını, altının hasını kestirir, dokumanın, çeliğin, derinin iyisini bilir. Itriyat ve mücevher gibi ince erişlerde de mahirdir. Cesurdur, çalışkandır, tertiplidir. Kolay kolay yaşa basmaz ve adama gelişinden not verir. Hepsi bir yana, para edecek malın kokusunu önceden alabilir. Ama o bir köledir. Gerçi Ebu Bekir gibi birinin kölesi olmak rahatlık ve huzur demektir. Sahibinin izniyle kendine de çalışır ve kısa sürede 10.000 altınlık bir servet edinir. Evet, hür değildir ama birçok hürü cebinden çıkaracak kadar zengindir. Habeşli Bilal, amir kadar becerikli olmasa da dürüsttür. İçi dışı birdir, güven verir. Sonra sesi çok güzeldir. Sahibi Ümeyye bin Halef onu düğün düğün, şenlik şenlik gezdirir, gazeller, kasideler söyletir. Kızgın zeminde günlerce yürüyüp, mayışan develer onun nameleriyle silkinir. Uyuz merkepler bile küheylan kesilir. Hatta öyle olur ki kervancılar hayvanların çatlamasından çekinir. Malum Mekke sivri sivri kara kara tepeciklerin arasına sıkışmış dar vadiciklerden ibarettir ve bu iklimde ne sebze ne de meyve yetişir ama Kureyşliler almayı satmayı iyi becerir. Parası olan Medine'nin hurmasını, Mısır'ın tahılını, Taif'in yeşilini ayağına getirir. Yanisi şu ki kutlu beldeye kervanlar gitse kervanlar gelse gerektir. İşte böylesi seferlerden birinde Kureyş'in ünlü tüccarı Ebu Bekir'le köle Bilal birlikte yola çıkar. Aynı yerlerde konaklarlar. İkisi de güler yüzlü, ikisi de cömerttir ve çok iyi anlaşırlar. Şam'a ulaştıkları günlerde Ebu Bekir gördüğü bir rüyanın tesirinde kalır. Yanına Bilal'i de alıp yaşlı bir rahibe danışır. Adamcağız nicedir beklediği bir haberi almış gibi sevinir. Size müjdeler olsun der. Sadık bir rüya görmüşsünüz. Çok geçmeden ahir zaman peygamberi dinini tebliğe başlayacak. Siz onun hayatında arkadaşı, vefatında halifesi olacaksınız. Yıllar sonra Sıddık-ı Ekber diye anılacak olan Ebu Bekr heyecanlanır ama Bilal daha çok heyecanlanır. Dolunayın tepsi gibi kızarıp büyüdüğü, rüzgarın ılık ılık dolanıp durduğu tatlı bir çöl gecesidir. Kandiller haniden sönmüş, şehir derin bir sessizliğe gömülmüştür. Pervaz hafifçe tıkırdar, hani çalındı mı çalınmadı mı dedirtecek kadar. Bilal'in uykusu hafiftir, hemen sıçrar, kapıya bakar. Karşısında Hazreti Ebu Bekir vardır. Sevinçle, "Müjde ya Bilal!" diye fısıldar. "O geldi." "Kim geldi?" Ahir zaman peygamberi. Dur ben söyleyeyim. Muhammedül Emin mi? Başka kim olabilir ki? Bak o güzel Resul bizi var ve bir olan Allah'a inanmaya davet ediyor. Ki o Allah dağları, denizleri, yıldızları, seni beni, bütün kainatı yarattı ve yaşatıyor. Amenna. Resulullah bizi putlara tapınmaktan, yalandan, gıybetten, fuhuştan, hırsızlıktan, cinayetten men ediyor. Din kardeşliğine çağırıyor. Senle ben kardeş olacağız, öyle mi? Evet, iyi ama sen itibarlı bir tüccarsın. Bense hazırken sayılmayan, olmayınca aranmayan, hesaba katılmayan bir köle. İyi ama hepimiz o büyük Allah'ın kulları değil miyiz? Güzellik burada işte. Peki Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmak için ne yapmam lazım? Paramı vermeliyim, senet mi? Senet mi imzalamalıyım? Hediye mi almalıyım? Hayır, hayır. Kelime-i şahadeti söylersen yeter. Bu kadar kolay mı? Evet, bu kadar kolay ama... Aması ne? Korkarım sonrası kolay olmayacak. Anlayamadım.
Sen Kureyşlilerin nasıl kinci olduklarını bilmezsin. Bak, amir bile iman etmekten çekindi. Kime ne zararımız var? Hem bize niye karışsınlar ki? Ah, senin haklı olmanı ne kadar isterdim. Korkma, bir şey olmaz. Ama olur. Özellikle de Bilal-i Habeşi olur. Ümeyye bin Halef kölesinin din değiştirdiğini öğrenince adeta kudurur. Bilal'in radiyallahu an sırtında kaç değnek kırar, kaç kamçı paralar bilemiyoruz ama Yorulası'ya vurur. Sadece o mu? Mekke'nin önde gelenleri işlerini güçlerini bırakıp Bilal'in başında toplanırlar. Kimi sesini yumuşatıp başını okşar, kimi önüne para mücevher koyar, kimi tekme tokat girişir, kafasını gözünü yarar. Lakin Bilal'i döndürmeye başaramazlar. Ümeyye bin Halef her yolu dener. Aç bırakır, susuz bırakır, döver, söver, en sonunda kızgın kumlara yatırıp iri kayalarla gömer. Ama o işkencelere gülüp geçer. Nefesi yettiği, sesi çıktığı müddetçe tevhidi söyler. Tam Ümeyye işi hançerle halletmeye niyetlenmiştir ki Hazreti Ebu Bekir çıka gelir ve doğrudan mevzuya girer. Bilal'i bana satar mısın? Önüme kese kese altın yığsan olmaz. Peki amirle değiştirmeye ne dersin? Ne? Amirle mi? Evet, amirle. Bak, bu hiç bir fena fikir değil işte. Bu yaştan sonra zengin oluyorum desene. Hemen oracıkta anlaşırlar. Hazreti Ebu Bekir din kardeşinin üzerinden taşları indirir. Garip köleyi yedirir, içirir, giydirir ve elinden tutup Resulullah'ın huzuruna getirir. Efendimiz nasıl sevinirler anlatılamaz. Hazreti Ebu Bekir server-i alemin sevincine sevinç kadar Bilal'i Allah rızası için bağışladığını açıklar. Tam o sırada Cebrail aleyhisselam gelir ve Velleyl suresinin 17. ayetini getirir ki Hak Teala Ebu Bekir'in cehennemden uzak olduğunu bildirmektedir. Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir yaraya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT efendim.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, ananın babanın çocuğuna olan ve mazlumun zalime olan bedduaları reddolunmaz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz. Programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz Silsile-i Aliye. Sevgili dinleyicilerimiz, silsile kelimesi birbirine bağlı, birbiriyle ilgili şeylerin oluşturduğu dizi, sıra, halka anlamına gelir. Mürşid-i Kamil, yani alim ve evliya olan zatlar, yetiştirdikleri ve artık başkalarını yetiştirebilecek hale gelen talebelerini halifelik ve icazet verirler. Sonra onlar da talebe yetiştirip, onlar da yetişen talebelerine böyle icazet verirler. Böylece alimler silsilesi meydana gelir. Bu halka Peygamber Efendimiz'e kadar ulaşır. Behaeddin-i Buhari, İmam-ı Rabbani, Mevlana Halid-i Bağdadi gibi zatların da içinde bulunduğu silsileye, Silsile-i Aliye, yani yüksek silsile denmiştir. Silsile-tü Zeheb, yani altın silsile de denir. İslam alimi yerden ot gibi, mantar gibi bitmez. Hocasız, icazetsiz alim olmaz. Mutlaka Peygamber Efendimiz'e dayanan bir silsilesi olur. Mesela İmam-ı Rabbani ve Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri gibi her ehli sünnet aliminin Peygamber Efendimiz'e kadar bütün hocaları bellidir. Ancak böyle bir zata bağlanılır ve onun kitapları okunur. Yazdıkları doğru bile olsa rastgele kimselerin kitapları okunmaz. Böyle bir zat bulamayan, yine böyle yetkili olan, yani silsilesi belli ve icazet sahibi olan bir alimin yazdığı kitapları okuyarak onu kendine rehber kabul etmelidir. Günümüzdeki silsilelerin farklı olması, hocaları halifelik, icazet vermediği halde ayrı bir kol tutmalarındandır. İmam-ı Rabbani Hazretleri daha 4 asır önce buyuruyor ki, bu yüksek yolun yolcuları garip oldular, azaldılar. Şimdiki tarikatçıların yoluna bid'atler karıştığı ve bu yolu bozdukları için Resulullah'ın sünnetine sarılmış olan büyükler tanınmaz oldu. Bu bilgisizlikten dolayı çoğu da kısa görüşlü oldukları için bu yüksek yola bid'atler karıştırdılar. Milletin kalplerini bu bid'atlerle kazanmaya çalıştılar. Böyle yapmakla İslam dinini olgunlaştırdıklarını sandılar. Bunlar bu yüksek yolu yıkmaya uğraşıyorlar. Silsile-i Aliye büyüklerinin isimleri sırasıyla şöyledir. 1. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 2. Ebu Bekri Sıddık. 3. Selman-ı Farisi. 4. Kasım bin Muhammed. 5. Cafer-i Sadık. 6. Bayezid-i Bistami. 7. Ebul Hasan Harkani. 8. Ebu Ali Farmedi. 9. Yusuf-i Hemedani. 10. Abdülhalik-i Gonçdüvani. 11. Arif-i Rivegeri. 12. Mahmud-i İncir Fagnevi. 13. Ali Ramiteni. 14. Muhammed Baba Semmasi. 15. Seyyid Emir Gilal. 16. Seyyid Muhammed Behaeddin Buhari. 17. Alaüddin-i Attar. 18. Yakub-i Çerhi. 19. Ubeydullah-i Ahrar. 20. Kadi Muhammed Zahid. 21. Derviş Muhammed. 22. Hacegi Muhammed Emkenegi. 23. Muhammed Baki Billah. 24. İmam-ı Ahmet Rabbani. 25. Muhammed Masum Faruki. 26. Seyfettin Faruki. 27.
Seyyid Nur Muhammed. 28. Mazhar-ı Can-ı Canan. 29. Seyyid Abdullah Dehlevi. 30. Mevlana Halid-i Bağdadi. 31. Seyyid Abdullah Şemdini. 32. Seyyid Taha-i Hakkari. 33. Seyyid Muhammed Salih. 34. Seyyid Sıbgatullah-i Hizani. 35. Seyyid Fehimi Arvasi. 36. Seyyid Abdülhakimi Arvasi. 37. Hüseyin Hilmi Işık Efendi. Silsile-i Aliye büyüklerinin isimlerini ezbere bilmek çok iyidir. Şu şekilde ezberlemek daha kolaydır. Nebi, Sıddık ve Selman, Kasım, Cafer Bistami, İrfan kaynağı oldu Ebul Hasan Harkani, Ebu Ali Farmedi geldi sonra bu meydana, çok veli yetiştirdi hem Yusuf-i Hemedani, Abdülhalik Gonçdüvani marifetler semasında dünyayı aydınlattı hem Arif-i Rivegeri, Mavera-ün Nehr ili Tur-i Sina gibi oldu. Nurlandıranlardan biri Mahmud-i İncir Fagnevi. Ali Ramitenidir Azizan ve Pir-i Nessac. Çok keramet gösterdi Muhammed Baba Semmasi. Seyyid Emir Gilal de ilim deryasında sadef. Andan meydana geldi Behaüddin-i Buhari. Alaüddin-i Attar zamanının kutbuydu. Yakub-i Çerhi'de oldu zahir Envar-ı Rahmani. Ubeydullah-i Ahrar ve Kadi Muhammed Zahid. Derviş Muhammed geldi ve Hacegi Muhammed Emkenegi. Baki billah'tan gelen nurlara kendi de katıp binlerce kalp temizledi İmam-ı Ahmet Rabbani. Urvetül Vüska Masum ve Seyfettin'le Seyyid Nur ve Mazher'le Abdullah sonra Halid-i Bağdadi. Feyiz verdiler bunlar da sonra bu nuru Abdullah Anadolu'ya yaydı hem de Taha-i Hakkari. Hem Seyyid-i Salih de kardeşin yerini tutup Fenafillah'a kavuştu Sıbgatullah-i Hizani. Bu üç velinin sohbetlerinde yükselip mürşid-i kamil oldu Seyyid Fehimi Arvasi. Bu 34 velinin kalpleri bir ayna gibi yaydılar hep cihana Envar-ı Resulullah'ı. Bütün bu nurlar en son toplandı bir hazinede. İsmi bu hazinenin Abdülhakim-i Arvasi. Dua edeceğin zaman silsileyi oku hemen. Salihleri söyleyince yar rahmeti rahman. Selam olsun, dua olsun bu yazardan daima silsile-i aliyenin ervahına ya Sübhan.

Abdullah bin Mübarek Hazretleri buyuruyorlar ki, din kardeşinin bir ihtiyacını görmem, bir sene nafile ibadet etmemden daha önemlidir.

ki bu başımıza ne zaman gelir acep? Ölümü düşündükçe keder çöker içine ve düşer bu dünyadan ayrılık ateşine. Gafillerin ölümü bu türlü anmaları daha uzaklaştırır Rablerinden onları. İkinci kısım ise tövbe eden bir kuldur. Ölümü hatırlayıp pişmanlığı çok olur. Yaptığı günahlara üzülüp olur nadim. Der ki bu günahlarla ne olur benim halim? Kaçırdığı fırsatı çalışır telafiye. Çok ister kavuşmayı gufran-ı ilahiye. O kötü bilmese de ölümü onlar gibi erken gelmesini de istemez pek tabii. Çünkü hazır değildir ölüm için o daha. İstemez o haliyle vasıl olsun Allah'a. Üçüncü kısım ise arif ve velilerdir. Bunlar istemezler ki eceli etsin tehir. Çünkü onlar aşıktır Allahü Teala'ya. Can atarlar ölüp de Rablerine varmaya. Ölümü yatlarından çıkarmazlar bunlar hiç. Çünkü ölümle gelir bunlara büyük sevinç. Kavuşmaktan başkaca olmaz bir gayeleri. Bundan ileri gelir ölmek istemeleri. Bunlar yalnız ölümle bulurlar huzur, rahat. Çünkü ancak ölümle mümkün olur bu vuslat. Bunların da üstünde bir derece vardır ki, onlar da düşünürler ölümü. Şu farkla ki, ölümün gelmesinde bu çok yüksek zevatın yoktur bir fikirleri, geç olmuş ya da yakın. Hakka bırakmışlardır onlar her hadiseyi. O ne takdir ederse beğenirler o şeyi. Kendi arzularından ileri geçmişlerdir. Murad-ı ilahiyi murad edinmişlerdir. Rıza derecesine varmışlardır ki onlar, kalmamıştır onlarda şu veya bu arzular. Takdir-i ilahiye eğmişlerdir tam boyun. O ne takdir ederse derler ki budur uygun. Ölüm ile hayatın onlarca farkı yoktur. Ancak böyle bulurlar onlar rahat ve huzur. Öyle dalmışlardır ki aşkullah'a bu kullar, onları başka şeyler etmez pek alakadar.

Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 1 Temmuz Çarşamba. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kaya görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Atilla Yaylan'ın "Vergide Ayrıcalık mı, Eşitlik mi?" başlıklı makalesini sunuyor. Vergi, devletle vatandaş arasındaki ilişkinin en önemli alanlarından ve unsurlarından biridir. Vergiyi sırf devletin gelir toplama aracı olarak görmemeliyiz. Vergi sadece ekonomik bir boyuta sahip değildir, aynı zamanda vatandaşlık bağının, ortak yükümlülüğün ve kamusal hizmetlerin finansmanına katılmanın bir ifadesidir. Bu sebeple vergi sisteminin temel ilkesi bazı kesimleri kollamak değil, herkese mümkün olduğu ölçüde eşit ve genel kurallar uygulamak olmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen son düzenlemeyle yürürlük tarihinden önce edinilmiş taksi, dolmuş, minibüs ve servis plakalarının satışından doğan kazançların gelir vergisinden, plaka devirlerinin ise KDV'den muaf tutulması öngörülmektedir. Ayrıca 18 yaş altındaki gençlerle öğrenimine devam eden 25 yaş altındaki öğrenciler için biletle girilen bazı eğlence yerlerinde eğlence vergisi alınmayacaktır. Bu düzenlemeler ilk bakışta belirli kesimlere kolaylık sağlayan, sosyal veya ekonomik amaçlarla hazırlanmış tedbirler gibi görülebilir. Ancak meseleye vergi adaleti açısından bakıldığında ciddi bir problem ortaya çıkmaktadır. Niçin bir iktisadi kazanç sağlayan veya iktisadi boyutları olan bir faaliyete katılan kişiler vergi öderken, başka bir iktisadi faaliyetten kazanç sağlayan veya faaliyete katılan kişiler vergiden muaf tutulmaktadır? Taksi plakası milyonlarca liraya ulaşabilen değerli bir iktisadi varlıktır. Bir gayrimenkulün, şirket hissesinin veya başka bir ticari varlığın satışından kazanç elde eden kişi vergi öderken ticari plaka sahibinin satış kazancının vergiden istisna edilmesi eşitlik ilkesiyle hiçbir şekilde bağdaştırılamaz. İstisna plaka sahiplerine açık bir ayrıcalık sağlarken diğer alanlardaki mükelleflerin nispeten daha ağır bir yük altında bırakılmasına yol açar. Aynı şey eğlence vergisi bakımından da geçerlidir. Gençlerin kültürel ve sosyal faaliyetlere katılmasını kolaylaştırmak savunulabilir bir amaç olabilir. Ancak bir faaliyeti teşvik etmenin yolu vergi sistemine yeni istisnalar eklemek olamaz, olmamalıdır. Gerçekten eğlence vergisi gereksiz veya ağır bulunuyorsa yalnız belirli yaş grupları için değil herkes için azaltılmalı veya tamamen kaldırılmalıdır. Vergi istisnaları çoğaldıkça mevzuat karmaşıklaşır. Her istisna yeni bir sınır, tanım, belge ve denetim ihtiyacı doğurur. Kim öğrencidir, hangi bilet istisna kapsamındadır, plaka ne zaman edinilmiştir, hangi satış istisnaya girmekte, hangisi girmemektedir gibi sorular ortaya çıkar. Basit olması gereken vergi sistemi giderek ayrıcalıklar ve istisnalar labirentine dönüşür. Üstelik bu yaklaşım devletin vatandaşlar arasında pozitif ve negatif ayrımcılık yapmış olmasına yol açar. Vergiden muaf tutulan kesim pozitif ayrımcılıktan yararlanırken aynı muafiyete sahip olmayan vatandaş negatif ayrımcılığa uğratılmış olur. Çünkü devletin vazgeçtiği gelirin yükü genellikle diğer mükelleflere aktarılır ve bu onların daha yüksek oranlı vergilerle karşılaşmasına sebep olur. Doğru vergi politikası, yüksek vergi oranları koyup sonra siyasi bakımdan etkili veya sempati duyulan gruplara istisnalar dağıtmak değildir. Doğru olan vergi tabanını geniş, oranları düşük ve kuralları sabit tutmaktır. İktisadi kazanç elde eden herkes vergi ödemeli ve devlet vatandaşları mesleklerine, yaşlarına veya siyasi pazarlık güçlerine göre ayrıcalıklı sınıflara ayırmamalıdır. Vergi adaletinin yolu muafiyetlerin çoğaltılmasından değil, vergi oranlarının düşürülmesinden, vergi mevzuatının basitleştirilmesinden, vatandaşlar arasında negatif ve pozitif ayrıcalıklara yol açabilecek kararların ve uygulamaların ortadan kaldırılmasından geçer.
Devletin görevi bazı vatandaşları vergiden kurtarmak ve bazı vatandaşları vergi yükü altında boğulmaya mahkum etmek değil, herkes için daha düşük oranlı, daha sade ve daha eşit bir vergi sistemi kurmaktır. Türkiye Gazetesi'nde Atilla Yaylan'ın "Vergide ayrıcalık mı, eşitlik mi?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Kerem Alkin'in "Piyasalar riskten kaçış, büyümeye dönüş arasına sıkıştı" başlıklı makalesini sunuyorum. Küresel piyasalar son günlerde aynı anda iki zıt hikayeyi fiyatlamaya çalışıyor. Bir tarafta İran merkezli jeopolitik gerilim, Hürmüz hattındaki kırılganlık, Amerika-İran temaslarının belirsizliği ve enerji arz güvenliği endişesi, diğer yanda ise petrol fiyatlarındaki çözülme, altındaki kar satışları, doların yeniden güçlenmesi ve küresel büyüme beklentilerinin kısmen toparlanması dikkat çekiyor. Bu tablo klasik riskten kaçış refleksinden daha karmaşık bir döneme işaret etmekte. Çünkü piyasalar artık yalnızca savaş ihtimali değil, savaşın sınırlarını da fiyatlıyor. İran'ın Singapur bayraklı gemiye yönelik hamlesi, eğer iddia edildiği gibi Amerika'nın yönlendirdiği Umman'a yakın alternatif güzergaha bir tepki ise, bu yalnızca askeri değil, deniz egemenliği ve müzakere psikolojisi açısından da iyi okunmalı. Tahran burada güvenlik geçişi ben belirlerim mesajı verirken, Washington'sa enerji ticaretinin tamamen kesintiye uğramayacağı yönünde piyasalara güven vermeye çalışıyor. Bu nedenle İran'ın saldırısına rağmen ham petrol fiyatlarının beklenen sert sıçramayı yapmaması şaşırtıcı olmamalı. Küresel piyasalar Hürmüz'ün tamamen kapanacağı bir senaryoyu şimdilik ana senaryo olarak görmüyor. Üstelik Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Umman ve Çin gibi aktörlerin de enerji akışının sürmesi yönünde güçlü çıkarları söz konusu. Dolayısıyla piyasa aktörlerinin zihninde belirli belirsiz bir savaş primi oluşsa da savaş riskine yönelik endişenin kalıcılaşmakta zorlandığını görüyoruz. Altın cephesinde de benzer bir sıkışma gözlenmekte. Jeopolitik risk normal şartlarda altını destekler. Ancak Amerikan dolarının güçlenmesi, Amerikan tahvil faizlerinin yüksek kalması ve Fed'in bugün için faiz indirimlerine yönelmeyeceği beklentisi altının nefes alanını daraltmakta. Altının onsu 4000 dolar eşiğinde tutunmakta zorlansa da bunun kalıcı bir kırılma olup olmadığını söylemek henüz erken. Altının ons fiyatında 3800 dolara doğru kalıcı bir çekilmenin olup olmayacağı için bir haftalık günlük kapanışları, ETF girişlerinde hızlanma olup olmadığına ve başta Çin Merkez Bankası olmak üzere önde gelen Merkez Bankası alımlarının güçlü bir şekilde devam edip etmediğini görmek gerekiyor. Aksi halde 4000 dolar seviyesi yeni bir destek noktası değil, 3800 dolarla 4200 dolar arasında geniş bir dalgalanma bandının psikolojik merkezi haline dönüşebilir. Bugün için küresel piyasalarda asıl okunması gereken tablo, altın ya da petrolün tek başına hareketi değil, dolar, tahvil faizi ve emtia dengesi arasında üçlü ilişki. Dolar güçleniyor, petrol gevşiyor, altın kar satışı yiyor ve tüm bu gelişmeler yaşanırken jeopolitik tansiyonda düşmüş gözükmüyor. Bu tablo küresel sermayenin şu an için yeniden altın gibi güvenli limana kaçma eğiliminde olmadığını, fakat dünya ekonomisinde makul büyümeye dönüş senaryosunu da henüz satın almadığını gösteriyor. Yani piyasalar iki dünya arasında sıkışmış durumda. Birinci dünya, savaş riskinin büyüdüğü, enerji arzının kırıldığı, altının yükseldiği ve sermayenin güvenli limanlara kaçtığı dünya. İkinci dünya ise diplomatik temasların sonuç verdiği, petrol fiyatlarının gevşediği, doların güçlendiği ve sermayenin yeniden büyüme hikayesine döndüğü dünya. Doha'da beklenen Amerika-İran teması bu nedenle yalnızca diplomatik bir başlık değil, aynı zamanda piyasa mimarisini belirleyecek bir dönemeç noktası. Eğer kontrollü gerilim ve sınırlı mutabakat senaryosu öne çıkarsa, petrol ve altındaki savaş primi etkisi daha da azalacaktır. Fakat Hürmüz hattında yeni bir saldırı ya da geçiş rejimine ilişkin açık meydan okumalar yaşanırsa, fiyatlamalar hızla tersine dönebilir.
Küresel piyasaların bugünkü hali bize şunu söylüyor. Sermaye artık sadece korkuya değil, korkunun yönetilebilir olup olmadığına bakıyor. Riskten kaçışla büyümeye dönüş arasındaki bu sıkışma önümüzdeki dönemin ana finansal gerilimi olacak. Sabah gazetesinde Kerem Alkin'in "Piyasalar riskten kaçış, büyümeye dönüş arasına sıkıştı" başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nedim Şener'in "Rüşvet savunucusu besleme medya soruyordu. Para nerede? İşte burada" başlıklı makalesini sunuyorum. CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'nın alımı sırasında İmamoğlu'nun en yakın adamları olan ve beraber yargılandığı Fatih Keleş ile Tuncay Yılmaz'ın beraberindekilerle balyaları üst üste koyarak oluşturdukları para kulelerine gözlerini kapatan medyadaki beslemeler, Manavgat Belediyesi'ne yönelik operasyonda baklava kutusundaki rüşveti de görmezden geldi. Sadece görmezden gelseler iyi, bir de yolsuzluk ve rüşveti aklayıp kitleye de bunu inandırmak için yarışa girdiler. Bunlar yetmezmiş gibi şimdilerde de CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in etkin pişmanlıktan yararlanıp adaylık karşılığı rüşvet verdiklerini itiraf etmelerini tartışmaya açtılar. Muhittin ve Gökhan Böcek'in Özgür Özel'e 1 milyon 150 bin euro, Veli Ağbaba'ya 1 milyon euro, Ekrem İmamoğlu'na 5 milyon euro rüşvet verdiklerini itiraf etmeleri karşısında hep aynı soruyu sordular. Para nerede? Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek verdikleri paranın tutarını, yerini, tarihini detaylı olarak itiraf ederken savcılık anlattıklarını HTS kayıtlarıyla da karşılaştırdı. Muhittin Böcek'in Ferdi Zeyrek ve Ekrem İmamoğlu ile görüşmesinden sonra çektirip paylaştığı fotoğraflarda iddialarını güçlendirdi. Muhittin Böcek'in özel kalem müdürü Yasin Yellice de 27 Haziran'da verdiği ifadede hem görüşmelerin hem de deste deste para iddiasını doğruladı. Muhittin Böcek'in adaylık için 5 milyon euro verdiği İmamoğlu'yla yaptığı görüşmelere de katılan Yasin Yellice, Ferdi Zeyre'ye 15 Ocak 2024 tarihinde çanta içinde verilen paraları gördüğünü şöyle anlattı. 2024 yerel seçimlerinde başkanın adaylığı henüz açıklanmadan önce 15.01.2024 tarihinde Manisa iline gittik. Başkan Bey'in hastalığından bu yana ilaçlarını ben takip ederim. O sabah başkana ilacını vermek adına her zaman seyahatlerde kullandığı lacivert renkli orta boy sırt çantasını açtığımda içerisinde euro cinsinden döviz gördüm. Miktarın tam olarak ne kadar olduğunu bilmiyorum fakat çantanın dolu olduğunu gördüm. Sadece şüpheli ve tanık ifadeleri değil, HTS kayıtları, dijital deliller, para nerede diyenlere cevap olacak şekilde ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de CHP'nin yeni Aziz Aktaş'ı diye bilinen Turgut Koç'un telefonundan çıkan yeni deliller. Hatırlanacağı gibi daha önce CHP milletvekili Veli Ağbaba'nın 16 Ocak 2024 tarihinde Turgut Koç'un ve kendisinin şoförlüğünü yapan Gökhan Cumali'ye WhatsApp üzerinden para nerede şeklinde mesaj gönderdiği tespit edilmiştir. Şimdi de Turgut Koç'un telefonunda yapılan incelemede ise 18 Ocak 2024 tarihinde Koç tarafından gerçekleştirilen görüntülü görüşmeye ait bir fotoğraf bulunduğu, fotoğrafta dolar ve euro destelerinin yer aldığı belirlendi. CHP'li belediyelerden verilen ihalelerle bilinen Özgür Özel ile Veli Ağbaba'ya çok yakın isim olan ve CHP'nin yeni Aziz Aktaş'ı diye denilen Turgut Koç'un 29 Haziran 2026 tarihli ifadesinde de Veli Ağbaba'nın kendisini Ankara'ya çağırdığını ve 500 bin TL var mı diye sorduğunu anlattığı ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın 16 Ocak 2024 tarihinde Turgut Koç'un ve kendisinin şoförlüğünü yapan Gökhan Cumali'ye WhatsApp üzerinden para nerede şeklinde mesaj gönderdiği belirlendi. Söz konusu mesaj dosyada para trafiğine ilişkin dikkat çeken başlıklardan biri olarak yer aldı. Turgut Koç'un telefonunda 18 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilen görüntülü görüşmeye ait bir fotoğraf bulunduğu tespit edildi. Söz konusu fotoğrafta dolar ve euro destelerinin yer aldığı belirlendi.
Turgut Koç'un önceki gün verdiği yeni ifadesinde ise 14 Nisan 2026 tarihli fotoğraf ve WhatsApp yazışmaları soruldu. Söz konusu yazışmada Veli Ağbaba'nın saat 19.28'de sorun varsa bana yaz dediği, Koç'un ise yok abi sorun perşembe oradayım şeklinde yanıt verdiği tespit edildi. Ağbaba'nın buna karşılık sorun olacaksa yaz kesin mi dediği yazışmalar da Koç'a soruldu. Koç bu yazışmaya ilişkin ifadesinde şu beyanlarda bulundu. Veli Ağbaba beni Ankara'ya çağırdı. 500 bin TL var mı diye sordu. Ben de kendisine kesin vereceğimi söyledim. Ancak hem parayı veremedim hem de Ankara'ya gidemedim. 16 Nisan 2026 tarihindeki aramadaysa WhatsApp üzerinden bir dakika görüştük. Bu görüşmede nerede olduğumu, gelip gelemeyeceğimi sordu. Ben de şu anda gelemeyeceğimi söyledim. Koç'un ifadesinde yer alan 500 bin TL var mı beyanı dosyada para trafiğine ilişkin en çarpıcı ayrıntılardan biri oldu. Daha önce para nerede mesajı ve döviz destelerinin yer aldığı görüntülü görüşme fotoğrafıyla gündeme gelen dosyada Koç'un yeni ifadesiyle birlikte para konulu görüşmelere ilişkin yeni bir başlık daha ortaya çıktı. Dosyadaki tespitler, WhatsApp yazışmaları, görüntülü görüşme fotoğrafı ve Turgut Koç'un telefonunda yapılan dijital incelemede elde edilen verilerle 29 Haziran 2026 tarihli ifadesinde anlattıkları soruşturmanın derinleştirileceğini ortaya koyuyor.

Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in rüşvet savunucusu besleme medya soruyordu. Para nerede? İşte burada. Başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Hüseyin Gülerce'nin İmamoğlu Özel maceralı yeni yola giriyor başlıklı makalesini sunuyorum. CHP'de iki başlılık nihayet sona eriyor. İmamoğlu Özel ikilisi nihayet CHP'den ayrılmanın kararını verdi. Dananın kuyruğu bugün yarın kopar. Özel'in meydan meydan, sokak sokak konuşmaları aslında gördünüz çok direndik ama başka çaremiz kalmadı yollu ikna çabasından ibaret. Bakınız dün yine Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu yeni ihraç kararları aldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, 26 il başkanının görevden alındığını, bunlardan 7 il başkanı hakkındaysa kesin ihraç istemiyle tedbirli disiplin süreci başlatıldığını açıkladı. 6 ilde yeni görevlendirmeler yapıldı. Yargının mutlak mutlak kararı sonrası Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Malatya, Erzurum, Bursa ve Bitlis il başkanları da görevden alınmıştı. Ayrıca CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya da görevden alındı. 10 Haziran'da da Özgür Özel'e yakın 9 milletvekili tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Yargıtay Siyasi Partiler Sicil Bürosu 9 CHP'li milletvekilinin parti üyeliklerini sildi. Kriz derinleştikçe derinleşti, derinleşiyor. Özgür Özel takımının yaşadığı yaprak dökümü değil, tam anlamıyla tırpan yemek. Bu duruma daha fazla dayanmaları ya da mücadele ediyor gibi görünmeleri mümkün değil. Nitekim Manisa Milletvekili Özgür Özel önceki gün İzmir'de Bayındır, Ödemiş, Kiraz, Beyda ve Tire ilçelerinde ziyaretlerde yaptığı konuşmalardan artık net konuştu. Özel, biz partimizdeyiz ama yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz. Parti yeni de olsa, mevcut partide devam da olsa yeni bir siyaseti müjdeliyoruz. Biz Türkiye'de yeni bir yol açıyoruz, dedi. Dün de CHP grup toplantısında noktayı koydu. İşgal bitmezse bu milleti seçeneksiz bırakmayacağız. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır. Aslında İmamoğlu ve Özgür Özel cambaza bak oyununu devam ettiriyorlar. Nedir o oyun? Türkiye demokrasi tarihinin en büyük yolsuzluk, rant, soygun davasının kendilerini içine soktuğu kaosun unutturmaya, gündemi saptırmaya çalışıyorlar. Evet, yargıda devam eden davada ortaya konan MASAK raporlarına, HTS kayıtlarına, itiraflara, belgelere rağmen her şeyi inkar ediyorlar. Dün devam eden İBB davasında en önemli sanıklardan Murat Ongun hakkındaki somut iddiaların hiçbirine cevap vermedi. Bakınız 3 gündür gündemin en önemli gelişmesi 2 CHP'li eski belediye başkanının yeniden verdikleri ifadeler. Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ek ifadesinde Ekrem İmamoğlu'nun adaylık karşılığında kendisinden 15 milyon euro talep ettiğini ve bu paranın 5 milyon euroluk kısmını ödediğini ileri sürdü. Böcek'in verdiği ifadeler teknik verilerle delillendirildi. Soruşturma dosyasındaki HTS kayıtları ve baz istasyonu verileri, Böcek'in iddia ettiği telefon görüşmelerini ve İstanbul'daki gizli buluşmayı saniye saniye doğruladı. Yine soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım 26 Haziran'da savcılığa ek ifade verdi. Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullanımına sunulmak üzere helikopter alınmak istendi, parti yönetiminde mali işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı olan Özgür Karabat benimle WhatsApp üzerinden irtibata geçerek alınacak olan helikopterle ilgili araştırma yapmamı istedi. Özgür Özel alınacak olan helikopterin özellikle Skorsky tipi olmasını istemişti diyor. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, Muhittin Böcek ve Özkan Yalım'ın ifadelerine sert tepki gösterdi. Her türlü şantajla ve tehditle iftiralar attırıyorlar savunmasını yaptı. Ama kamuoyunun beklediği cevabı ne İmamoğlu ne Özgür Özel bugüne kadar vermedi. Böyle şeyler olmadı, Özgür Özel'in bahçe duvarına para bırakılmadı, İmamoğlu genel başkan olmadığı halde belediye başkan adaylarını para alarak belirlemedi, söylendiği yerde telefonu sinyal vermedi. Bunları hiç duymadık. Özgür Özel'in bahsettiği yeni yol, üzerlerinden akan kirden, çamurdan dolayı yürünemeyecek bir yol. Gittikleri yol, yol değil, çıkmaz sokak.
Hele bir yürüsünler, görecekler. Star gazetesinde Hüseyin Gülerce'nin İmamoğlu Özel maceralı yeni yola giriyor başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşamda Yusuf Alabarda'nın Trump'ın çantası mı başlıklı makalesini sunuyorum. Haftalardır aynı konu. Trump'ın çantasında ne var? Oysa asıl konuşulması gereken bir Amerikan başkanına giderken elim dolu gideceğim dedirten amiller neler? Türkiye birçok alanda yeni harp doktrini oluşturacak ürünler geliştirirken ısrarla Trump'ın çantasını konuşmak niye? Trump'ın çantasından çıkacak olan her ne varsa neden eski önemini muhafaza etmiyor? O zaman bunların cevaplarına bir göz atalım. NATO zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelecek olan Başkan Trump, kuvvetle muhtemel 80 adet F-1110GE motoru ve bakım setlerinin satışına dair Türkiye'nin talep ettiği konuyu çözüme kavuşturacak. Başkan Trump, konuya dair resmi bilgilendirmeyi Amerikan Kongresi'ne iletti bile. Kongre, 15 günlük süre içerisine itiraz etmezse Türkiye mezkur motorları Amerika'dan tedarik edebilecek. Ya Kongre onay vermezse? Öncelikle bu satış KATSA yaptırımlarına tabi olan bir satış değil. Dolayısıyla Türkiye'ye uygulanan KATSA yaptırımlarının içine girmiyor. Söz konusu tedarik Amerikan sistemi içinde ticari satış kapsamında değerlendiriliyor ve Başkan Trump bu konuyu kendi yetki çerçevesi içinde ve mevcut konjonktürü de kullanarak çözeceğe benziyor. Neden önemli? ABD bu motorların satışına onay vermemesi durumunda Türkiye farklı alternatiflerle yola devam edebilir. En kötü ihtimalle kendisinin geliştirdiği TF-35000 motorlarıyla yola devam edebilir. Bu tercih projede azami 5 yıllık bir gecikmeye neden olur. Lakin proje durmaz. Motorların satışı gerçekleşirse üretilecek ilk blok Kaan Milli Muharip uçakları Amerikan motorlarıyla uçar ve Türkiye seri üretime 2028 yılında projede bir gecikmeye mahal vermeden yoluna devam eder. İlk üretilen uçaklar envantere girerken yerli ve milli imkanlarla geliştirilen TF-35000 motorunun seri üretim safhası da başlar. Bizim asıl konuşmamız gereken husussa Türkiye'nin hangi alanda ambargoya uğrarsa uğrasın artık birçok alanda geri dönülmesi mümkün olmayan çizgiyi geçmiş olmasıdır. Türkiye günümüzün temel harp doktrinlerinin belirlenmesine katkı sunuyor. Geçtiğimiz günlerde İtalyan savunma devi Leonardo ile Baykar ortaklığıyla yürütülen K-Swarm programı kapsamında havacılık tarihi için devrimsel bir adım atıldı. İnsanlı bir M-346 uçağı, Türkiye'nin insansız savaş jeti Bayraktar Kızılelma'yı havada doğrudan komuta etti. Bu tarihi test, geleceğin hava muharebelerinin ana omurgasını oluşturacak MUMT, İnsansız insanlı takım çalışması konseptinin dünyadaki ilk gerçekçi ve başarılı uygulamalarından biri oldu. Otonom olarak taksi yapıp havalanan Kızılelma, Baykar'ın geliştirdiği akıllı filo otonomisi algoritmaları sayesinde havada M-346 ile kol uçuşuna katıldı. Gökyüzündeki insanlı uçağın pilotu, kokpitteki özel aviyonik ara yüz üzerinden Kızılelma'ya ayrılma, yeniden birleşme ve formasyon değiştirme gibi kritik emirler verdi. İnsansız jetse bu komutları tamamen yapay zeka tabanlı otonomi ile uyguladı. Veri akışı ise siber saldırılara karşı kriptolu radyo frekans mimarisiyle korundu. Bu deneme 6. nesil savaş stratejilerinin en kritik unsuru olarak sadık kanat adamı doktrininin artık bir simülasyon olmaktan çıkıp cephe gerçeğine dönüştüğünü kanıtlamaktadır. Pilotların yükünü azaltırken görev etkinliğini çarpan etkisiyle artıran bu teknoloji geleceğin hava savaşlarında taktik üstünlüğün anahtarını teslim etmektedir. Şimdi günümüz hava kuvvetleri, muharebeleri ve savaş doktrinleri apayrı bir düzlemde gelişmeye devam ederken ve konuşmamız gereken yukarıda özetlediğim çerçevedeki konular olması gerekirken soğuk savaş dönemlerinde olduğu şekliyle Trump'ın çantasını tartışmak bize ne kazandırır Allah aşkına? Akşam gazetesinde Yusuf Alabarda'nın Trump'ın çantası mı
başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Ramazan Topdemir'in "Erdoğan seçimlerden önce AK Parti'de değişimler yapacaktır" başlıklı makalesini sunuyorum. AK Parti'nin Sapanca'daki 33. kampında Erdoğan'ın şu ifadeleri partinin gelecekteki anahtar sözcükleriydi. Erdoğan, "Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin." Bu söz parti teşkilatına, vekillere ve bakanlara verilen önemli bir uyarıdır, mesaj değildir. Bence Erdoğan şu ikazı yapıyor. "Yani sizleri uyarıyorum. Ben yüz yüze halk ile iç içe olmanızı istiyorum. Meydanları boş bırakmayın. Meydanlar boş kalırsa birileri doldurur" demek istiyor. Meydanlar dolu olsaydı acaba Erdoğan bu ifadeyi kullanır mıydı? Kullanmazdı elbette. Burada Erdoğan otoritesini ortaya koyuyor ve çareyi söylüyor. Tüm partilileri, yani yol arkadaşlarının hepsinin performansını bilir. Bilmedikleri hakkında da bilgi alır. Bir yandan ekonomik sıkıntılar, öte yandan terörsüz Türkiye'nin zorlu yolları ve dış politikadaki karmaşıklıklar ancak dinlenmiş kadrolarla çözüme kavuşur. Artık vakit sonuç alma, adım atma vaktidir. 25 yıllık iktidar halkın karşısına çıktığında "yaptık, sorunları çözdük" ifadelerinin karşılık bulacağını bilmektedir. Yani iktidar şikayet yeri değil, çözüm yeridir. Düsturunun uygulanması vaktidir. Bundan dolayı bir kesime "biraz dinlenin, sonra sizi değerlendireceğiz. Diğer bir kesime de hizmetleriniz için teşekkür ederiz. Yürüyüşümüz bir bayrak değişimidir" denilecektir. CHP'deki iç karışıklığın bir getirisi olur mu? Alın teri dökülmeden, yorulmadan, halka dokunulmadan bir mesafe alınmaz düşüncesi günümüz politikasında geçerlidir. Efendim, CHP'deki karışıklıktan kaynaklı seçmenler bize gelir diyenler yanılgı içindedirler. Seçmen olup bitenleri farklı mecralardan dinlediği ve izlediği için etki altına girmiyor. Yani CHP'deki karışıklık başka partilere fayda getirmez. Erdoğan'ın siyasetteki başarısı halk ile yüz yüze, gönül gönüle olan stratejisidir. 2002'den 2026'ya uzanan yol hikayesinde sokakları, caddeleri hiç boş bırakmadı. Bu bırakmayışını şu ifadelerle tekrar etti. "Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda." Aradan geçen uzun yıllardan sonra verdiği mesajlar artık uyarı haline gelmiş ve uyarıları tekrar etme ihtiyacı duymuş ve son sözünü 33. Sapanca kampında söylemek gereği duymuştur. Sonuç olarak Erdoğan bir kesimle yol ayrımına gelecek, bir kesimde sahnenin dışında kalacaktır. Tıpkı Devlet Bahçeli'nin partisinde yaptığı değişimin ve uygulamanın bir benzerini de Erdoğan yapacaktır.

Yeni Akit'te Ramazan Topdemir'in Erdoğan seçimlerden önce AK Parti'de değişimler yapacaktır başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Bülent Orakoğlu'nun Yunanistan, Kıbrıs ve Birleşik Arap Emirlikleri ayakta başlıklı makalesini sunuyorum. İsrail basınından Mariv'in iddiasına göre ABD istihbaratının bölgede olağan dışı bir askeri koordinasyon tespit etmesiyle birlikte Yunanistan, Kıbrıs ve Birleşik Arap Emirlikleri ABD Dışişleri Bakanlığı nezdinde yoğun bir diplomatik baskı kulisi başlattı. İsrail merkezli Mariv gazetesi Türkiye ile Mısır arasında savunma ve askeri alanlarda sessizce yürütülen derin işbirliğinin Doğu Akdeniz'de güç dengelerini kökten sarsacak bir boyuta ulaştığını yazdı. Bu haber tüm kırmızı ışıkları yaktı. Erdoğan ve Sisi'nin İsrail ve Amerika'yı telaşlandıran hamlesi başlıklı haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin attığı stratejik adımların başta İsrail ve Amerika olmak üzere bölge ülkelerinde büyük bir panik ve alarm durumuna yol açtığına değinildi. İki ülkenin askeri yakınlaşmasına dair şu ifadelere yer verildi. Erdoğan ve Sisi'nin hamlesi İsrail ve ABD'yi telaşlandırıyor. ABD istihbaratı bölgede olağan dışı faaliyetler tespit etti. Mısır ve Türkiye dengeleri tamamen bozabilecek silah anlaşmalarını da içeren geniş çaplı bir askeri işbirliğini sessizce ilerletiyor. Kudüs ve Washington'da acil açıklamalar talep edilirken perde arkasında çok daha büyük bir plan olduğuna dair haberler geliyor. Amerikan istihbarat kaynaklarının Türkiye ve Mısır Savunma Bakanlıkları arasındaki askeri ve güvenlik koordinasyonunun kapsamında, düzeyinde ve sıklığında belirgin ve olağan dışı bir artış tespit ettiği aktarıldı. İstihbarat raporlarının ardından Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ofisinin acil koduyla Ankara ve Kahire Büyükelçiliklerine resmi bir not gönderdiği öne sürüldü. Washington'un iki ülkenin üst düzey subayları arasındaki istişarelerin niteliğini ve Doğu Akdeniz'deki dengeleri tamamen değiştirecek kapsamlı güvenlik anlaşmalarının ayrıntılarını anlamaya çalıştığı kaydedildi. Amerika'nın yaptığı araştırmalar Washington'un müdahale edip etmeyeceğini belirleyecek bir durum tablosu oluşturmayı amaçlıyor. Masadaki stratejik işbirliği seçeneklerinin yanı sıra Mısır'ın özellikle Türk yapımı gelişmiş hava savunma sistemlerini satın alma konusundaki yoğun ilgisi ve bu konuda yürütülen görüşmeler yakından takip ediliyor. Türkiye ile Mısır arasındaki bu güçlü askeri yakınlaşmayı durdurmak ve ayrıntıları öğrenmek için İsrail ile bölgedeki ortaklarının yoğun bir diplomatik kulis yürüttüğü iddia edildi. Maarif konuya ilişkin şu kulis bilgisini paylaştı. İsrail, Amerikalıları Kahire ile Ankara arasındaki bu güvenlik yakınlaşmasının ayrıntılarını araştırmaya teşvik eden ana aktör konumunda. Kudüs, Amerikan kanallarını kullanarak bu temasların içeriği hakkında bilgi toplamaya çalışıyor. Aynı zamanda Yunanistan, Kıbrıs ve Birleşik Arap Emirlikleri de Amerikan Dışişleri Bakanlığındaki üst düzey yetkililere baskı uygulayarak Türk ve Mısırlı askeri yetkililer arasındaki bu olağanüstü görüşmelere dikkat çekmeye çalışıyor. İsrail basını ayrıca Doğu Akdeniz'deki dengelerin değil, küresel ölçekte çok daha geniş bir askeri eksenin kurulmakta olduğuna dair Avrupa merkezli istihbarat raporlarına da ele aldı. Alman güvenlik ve siyasi kaynaklarının iç raporlarında Türkiye ve Mısır arasındaki mutabakatlarda önemli bir artış olduğu yönünde ciddi uyarılarda bulunduğu aktarıldı. Gazetenin aktardığı bilgilere göre Ankara ve Kahire merkezli askeri işbirliğinin ilerleyen aşamalarda Pakistan ve Suudi Arabistan gibi güçlü aktörleri de bünyesine katarak geniş kapsamlı bir ortak Arap-İslam askeri ittifakı çerçevesine dönüşebileceği ihtimali başta İsrail olmak üzere tüm Doğu Akdeniz ittifakını derin bir endişeye sevk etmiş durumda. İsrailli yazar şu ifadeleri kullanıyor. Yıllar süren siyasi gerginliğin ardından Türkiye'nin attığı bu büyük normalleşme ve askeri ortaklık adımları Ankara'yı bölge sahnesinde tüm dengeleri belirleyen en merkezi aktör olarak konumlandırıyor.

Yeni Şafak gazetesinde Bülent Orakoğlu'nun Yunanistan, Kıbrıs ve Birleşik Arap Emirlikleri ayakta başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda Hüseyin Selim Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: TGRT FM.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT'de.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 11 Sure Tevbe Suresi 94-122. Ayetler Sayfa 201-205.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن

0: sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz.
1: Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tevazu sahibiydi. Menbaadır Resulullah bütün güzelliklere. Gücü yetmez kimsenin onu sena etmeye. Çok zaman ashabının arasında olurdu. Ayağını uzatmaz, diz çöküp otururdu. Gelseydi

0: az söylerdi çok defa. Konuşurken ağzından nur çıkardı adeta. Hiç kimsenin aybını vurmaz idi yüzüne. Asla sert söylemezdi sahabeyi güzine. Bir şey istendiğinde katiyen yok demezdi. O şey var ise verir, yoksa cevap vermezdi. Konuşmaya başlardı hep tebessüm ederek. Ve lakin gülmezdi hiç kahkaha eğleyerek. Bazen aylarca az yer, çok yemeği sevmezdi. Tam doyuncaya kadar yediği görünmezdi. Vücudunun kokusu güzeldi miskten daha. Teri dahi çiçekten güzel kokardı hatta. Hep önüne bakarak yürürdü süratlice. Geçtiği kokusundan bilinirdi hemence. Hiç işitilmemiştir yemek beğenmediği. Kabul edip yer idi her yemek ve meyveyi. Ayırmazdı yanından tarak ve misvakını. Hep aynaya bakardı tararken saçlarını. Kırmızıyla karışık, beyaz benizliydi hem. Onun gibi bir güzel hiç görmedi bu alem. Hep onda toplanmıştı iyi huy, güzel ahlak. Gönderdi Hak Teâlâ onu rahmet olarak. Kendi için kimseden intikam almazdı hiç. Onu gören insanı kaplardı neşe, sevinç. Bir kimse onu eğer görseydi ansızın, korkuya kapılırdı elinde olmaksızın. Halbuki tevazuyla davranırdı her zaman. Eshabının yüzüne bakmazdı hayasından. Aç yatıp tok kalkar ve olmazdı esnemesi. Hiç düşmezdi toprağa vücudunun gölgesi. İçi hurma ağacı iplikleriyle dolan deri yatak üstüne yatardı çoğu zaman. Bazen hasır üstüne, bazen kıldan bir keçe, bazen kuru toprakta yatıyordu öylece.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurun hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Fudayl bin İyad rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki, kim din kardeşi için diliyle sevgi gösterir de içinden ona düşmanlık ve kim beslerse Allah-u Teala ona lanet eder. Dilsiz yapar ve kalp gözünü de köreltir buyuruyor Fudayl bin İyad kuddise sırru.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizi alalım. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: Hayırlı günler hocam.
1: Buyurun.
3: İki tane sorum var hocam size.
2: Dinliyoruz efendim.
3: Birincisi, eşim emekli oldu. Parayı biz bankaya yatırdık. Bankacı bayan, işte gençlere yönelik kampanyamız var dedi. Birkaç ay bir çocukta kaldı. 7 aydır da kızımın üzerinde. Şimdi zekat vereceğiz ama kullanım hakkı da bizde. Nasıl vereceğiz acaba bunu, öğrenmek istiyorum hocam. Yani kendi adımıza mı vereceğiz? Kızımın adına mı vereceğiz?
2: Onu peki efendim.
3: İkinci sorumda hocam, eşimin köyü merkeze 120 kilometre. Biz 3 sene kurbanımızı orada kestik, geldik. Ama bilmiyordum ben, hani seferi olarak namazlarımızı seferi olarak kılıyorduk orada. Yani kurbanımız oldu mu olmadı mı acaba? Bir de bunu merak ettim hocam.
2: Peki efendim.
3: Bir de dualarınızı istiyorum çocuklar.
2: Rabbim size de evlatlarınıza din ve dünya saadeti versin inşallah Teala.
3: Allah razı olsun hocam. Bir de son olarak bu bankada verilen fazlalıkların, arkadaşlar diyorlar hani sizden kötü bir şekilde çıkar, kullanmayın. Yani sizden duyduğum kadarıyla hani kullanabilirsiniz demiştiniz ama ev taksitimizi ödüyoruz hocam.
2: Kullanın efendim.
3: Acaba kullanabilir miyiz? Kullanın.
2: Kullanın. Tamam.

0: Tamam hocam. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. İyi günler.
1: Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler efendim. Buyurunuz hocam.
2: Şimdi demin böyle gazetelerin internet haber sitelerine bakıyordum da baktım bazı haberler var, dikkatimi çekti. Allah Allah dedim ya, İhlas parmağını kaldırsa işte İhlas'tan beklemezdik. İhlas böyle yaptı, İhlas şöyle yaptı, İhlas şunu yaptı, İhlas bunu yaptı. Adam mesela dini bir topluluğun itimadını veya da oraya girmiş şey yapmış falan. Yani gazeteler şey yapıyor falan. Yarım ton altını almış götürmüş. E ne yapalım canım falan işte. İçinde insanın kötüleri de çıkar. İyi de arkadaşım, İhlas'a gelince aynı şekilde demediğiniz laf, küfretmediğiniz kelime, sövmediğiniz kelime kalmıyor. Allah'tan korkun ya. Bu ne menem şeydir de. Ne menem şeydir. Yani sende kötü bir şey, kötü birisi çıkabilir, kötü birisi olabilir. Seninki yakşı. İhlasınki tukaka. Ne biçim anlayış ya. Şeyde de var ha. Siyasette de var. Siz yemiyor musunuz? Adam yediğini meşru göstermeye çalışıyor. Yediğini meşru göstermeye çalışıyor. Ondan sonra da bakıyorsunuz bütün bunlar haktan, adaletten, Allah rızası diyor, cennet diyor falan. Fiziğe bakıyorsun zahiren.
1: Kelle kulak denk.
2: Ha, kelle kulak denk. Kılık kıyafet üzerinden aynı şekilde habire sen işte Müslüman değilsin. Sakal bıyığın olmazsa kabire girdiğin zaman melekler seni erkek mi kadın mı nereden bilecekler diye. Allah Allah. Şimdi bütün bunlar hep böyle kafam allak bullak olunca, Mustafa Bey sen de gülüyorsun da allak bullak olunca, Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh sözü hatırıma geldi. Bu zat buyuruyordu ki hayattayken, artık kızacak insan kalmadı. Acınacak insan, acınacak. Yani bir sakal bırakırsan veya bir sarık sararsan ya da eline bir 99'luk tesbih alıp minibüse bile öyle binersen, otobüse öyle binersen derviş oluyorsun, sofa oluyorsun, bizden oluyorsun. Adamın İslamiyet'le bir alakası yok ya. Adamın İslamiyet'le hiç zerre kadar bir alakası söz konusu değil. Şimdi bu internette bazı tarihi hadiseleri ne diyorlar onlar? Animasyon şeklinde.
1: Animasyon.
2: Ha, çizgi filmleriyle falan şey yapıyorlar falan. Yani aldıkları kaynaklarda mesela söylüyor bazıları işte o kaynaklarda böyle yazıyor falan diye. Adem Aleyhisselam'dan itibaren iyiler olmuş, kötüler olmuş. Bazen iyiler çoğunlukta olmuş, bazen kötüler çoğunlukta olmuş. Mesela Selçuklu ve Osmanlı yükseliş dönemlerine bakıyorsun, iyiler çoğunlukta. İnsanların başına hep iyiler gelmiş. Ondan sonra insanlar yüzünü ahiretten çevirmiş dünyaya. Bu sefer dünyalık adamlar gelmiş, kötüler iş başına gelmiş. Kıyamete doğru da kötüler artarak gidecek. Ve hadis-i şeriflerde buyuruyor ki, ahlaksız olanlar iş başına gelecek, ahlaksız olanlar alkışlanacak. Şimdi mesela bakıyorum, adamda her türlü pislik var, ahlaktan bahsediyor.
1: Ve onu destekleyen kahir ekseriyet.
2: Ve evet, bir de onu destekleyen hani şey, yaşa var ol falan diye.
1: %50 desteği var adamın.
2: Şimdi, mesela. Bir zamanlar bizim lise yıllarındaydı. Adam biraz öldüm, ölmedim bilmiyorum. Emekli asfa, asfa emeklisi diye biliyordum falan. Miyeli Abdullah diye bir şey vardı. Roman. Adam şimdi asker kökenli olduğu için o hadiseyi Mısır'da geçiyor diye yazmış, tamam mı? Mısır'da geçiyor.
1: Türkiye'de değil, yazamamış ya.
2: Yazamamış. Halbuki anlattığı şeyler Türkiye'de. Anlattığı şeyler Türkiye'de. Mesela oradaki okuduğum zamanlar hatırımda kalan bir şey var, bir bir bölüm. Şimdi otobüste otururken yapıyorlar. İşte gariban birisi falan. Otur oraya, yer yok mesela. Almışlar yol parasını da almışlar. Otur oraya, ayakta dikiyorlar falan. Olsa bir yerde kaza almışlar. Bak şu kadın var falan. Ondan sonra neyse yaralılardan otobüs dolu aslında, alabilecek mi falan. Hemen şoför bakıyor falan. Aa diyor, bu şarkıcı burada. Gel ablam, gel, sana yer buldum falan. Baldır küldür öndekileri kaldırıyorlar. Kadınlar. Tövbe yarabbim. Tövbe yarabbim. Hemen bu hatırıma geldi, kıyamet alametleri. Şimdi her geçen gün daha da aynı şekilde artıyor. Bir zamanlar unutmadığım bir şey, bu TGRT'de bir ara program yaptıydı, bir şarkıcı bir kadın. İşte bunun şeyleri çıkmıştı, videolar falan yayınlanmıştı. Sapık videoları, cinsel nitelikte falan. Ya sonra İzmir'de mi ne bir konser yapmıştı. Böyle şeyler benim dikkatimi çekiyor. Senin hatırında bile kalmaz da. Eğitim yolundan sevişine. Şimdi baktım oraya bir sürü gelmiş. Arkandayız, yanındayız. Allah Allah. Neyin arkasındasın ya? Fahişelik yapıyorsun. Hemen bu hatırıma geliyor. Ahlaksızlar alkışlanacak. Ahlaksızlar iş başına gelecek. Tabii bunlar hepsi olacak mı olacak? Böyle bir zamanda işte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar. El İslamı bede gariben feseyaudu kema bede fetuba lil kuraba. İslamiyet garip olarak başladı. Sonra da garip haline dönecek. Onu Ehl-i Sünnet alimleri açıklamışlar, izah etmişler. Mekke-i Mükerreme'de 13 sene. 23 senenin 13 senesi Mekke'de geçti Mustafa Bey ya. 13 sene. Horlandılar, itildiler, kakıldılar. O zaman iman edenler. Hatta 3 sene Müslümanları belli bir vadide, bir mahalle olarak şey yaptılar, ambar koyuladılar oraya. Onlardan mal almadılar, mal satmadılar, giriş çıkışı bile yasakladılar. 100 sene ambargo edildiler. Bütün bunlara aynı şekilde sabrettiler. Bütün bunlara sabrettiler. Yani garip başladı. Garip başladı. Hatta sadece şeyde de değil, Allah-u Teala'nın dini hep böyle olmuştur. İsa Aleyhisselam'a iman edenler, o şeylerde, Roma'nın gladyatör dövüşlerinde falan Müslümanlar çıkartıyorlar. Aslanlar üstlerine saldırıyorlar. Ondan sonra bilmem işkencelere tabi tutuyorlar. Böyle kazıklar dikiyorlar demirden. Onun üstüne atıyorlar. Yani insanın aklına yerleşiyor.
3: Zırhlı adamların önüne atıp onları öldürüyorlar.
2: Onları öldürüyorlar. Ondan sonra geç Endülüs Müslümanlara Hristiyanların İspanya ve Portekiz'de yapmış oldukları, ateşler yakarak onların içerisine atmaları. Yani ne dönemlerden geçirmiş. Yani kötüler hep kötü olmuş. İyiler de hep iyiler. Şimdi işte ahir zamanda da iyiler azalacak. Hatta Emel abiler Allah-u Teala rahmet eylesin buyurdular ki azalacak buyuruyor, yok olacak değil. Şey de öyle. Mesela çok kimse efendim işte kuraklık olacak, açlık olacak falan. Öyle değil o. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açıkça buyuruyor ki beni unutursanız rızıklarınızı kısarım. Bak keserim buyurmuyor. Kısarım. Ya ben 70 yaşını geçtim Mustafa Bey şimdi. Ben çok rastladım. Zaman zaman hep dile getiriyorum. Bir sene mesela kar yağmadı, yağmur da yağmadı. Ya bir öküz bir danayı ikisini 500 liraya verdiydik. Hiç unutmuyorum ben onu. Niye? Ya saman yok, hayvana yedirecek saman yok. Ot da yok. Olmadı. Ama o zaman böyle hiç küresel ısınma falan diyenler yoktu yani.
3: Oysa küresel ısınmışsınız.
2: Evet.
3: Haberiniz yok.
2: Haberimiz yokmuş. Biz bir küresel ısınma devrini geçirmiş. Halbuki Allah-u Teala kıyamete kadar, çünkü Adem Aleyhisselam'ı yarattığı zaman sağ tarafında, sol tarafında zerreler halinde ta kıyamete kadar gelecek olan bütün Adem Aleyhisselam'ın nesline gelecek olanların hepsini gösterdi Allah-u Teala. İşte sağdakiler kim, soldakiler kim diye sordu. Sağdakiler iman edecek olanlar, saidler, soldakiler inkar edecek olanlar, şakiler diye de Allah-u Teala bildirdi. Ondan sonra da ya Rabbi bunları delillendir. İşte Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala hepsine sordu. Elestü bir Rabbik, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler ki bela, evet. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bu. Bu sözü tasdik etmek için Allah-u Teala dünyaya gönderiyor. Söz verdiniz bakalım, sözünde duruyor musun, durmuyor musun falan, dünyaya gönderiliyor. Dolayısıyla o sait olanlar kendilerine uygun işleri yapıyorlar. Şaki olanlar da kendilerine uygun olan yapıyorlar. Bazen mesela bakıyorum, ya diyorum ben büyüklerden, evliyadan bir kimsenin sözünü okuduktan sonra böyle dehşete kapıldım. Bu zat buyuruyor ki ben sonumdan değil başımdan korkuyorum. Yaşakilerden sen. Çünkü peygamberin buyuruyor ki iman etmiştir böyle ibadet yapıyor ömrünün sonuna bir karış kalmıştır ömrünün bitmesine. Bir hadis oluyor nefsine uyuyor inkar ediyor reddediyor mürted oluyor tam o anda ölüm meleği geliyor alıp götürüyor kafir gidiyor yani. Birisi tayin çenke inkar ederek geliyor ömür bitmesine bir karış kalıyor hidayete eriyor Müslüman oluyor ve gidiyor. Olmuş mu? Ya olmuş. Peygamber bir zamanda olmuş. Peygamber Uhud'a giderken Aleyhisselatü Vesselam 90 yaşında bir adam çıkmış karşısına. Peygamber Efendimiz diyor ki sen kimsin? Necisiniz? Ne yapıyorsun? Peygamber Efendimiz diyor ki Allah-u Teala beni peygamber olarak gönderdi. Birazcık böyle konuşunca adam dikkatli bir şekilde bakıyor. Bu yüzün sahibi diyor yalancı olamaz diyor. Ben inandım diyor. Sen Allah-u Teala'nın gönderdiği peygambersin. Kelime-i şehadet getiriyor. Ondan sonra Resulullah Efendimiz diyor ki Eshab-ı Kiram nereye gidiyorsunuz? İşte Mekke'li müşrikler, kafirler bizi yok etmek için bizimle harp etmeye geliyorlar. Oraya gidiyoruz. Ben de geleyim diyor. Diyorlar ki amca zaten 90 yaşına gelmişsin yani. Yok diyor ben yaşadım boşver. Ve savaşa giriyor orada da şehit düşüyor. 0 kilometre ha. Peygamber Yahudi kökenliymiş o. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki hayrul Yahud mıhrık.
3: Adda mıhrıkmış.
2: Adda mıhrıkmış. Yani Yahudilerden hayırlısı mıhrık. İman ediyor çünkü. Ve Allah-u Teala da buyuruyor ki iman edince o 80 sene 90 sene yapmış olduklarını silip atıyor. Her şeyin sahibi bu. Dolayısıyla insan böyle garip garip şeylere rastlayınca din büyüklerinin sözleri hatırına geliyor. İşte kitapları okunmasının sebebi de bu. Hüseyin Elmi Efendi rahmetullahi aleyh kitapları okuyunca yese düşmüyorsun. Ya bunlar böyle olacak zaten. Çünkü ahir zaman. İmam Rabbani Hazretleri Hicri 1000 yılından sonra ahir zaman başlamıştır buyuruyor. Yani şu anda 400 sene geçmiş, 400 küsur sene geçmiş üzerinden İmam Rabbani Hazretleri'nin buyurduğundan. Yani ne kadar geriye kaldı? İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor ki Hicri 2000 yılında Hazreti Mehdi gelecek. Hazreti Mehdi'den sonra zaten dünyanın fazla bir şeysi kalmıyor.
3: Yani 600 yıl.
2: Bak. Evet. Dolayısıyla yani hepimiz yolcuyuz. Geçen sene kendi doğduğum köye gittim. İşte annem babamın dedeler, ninelerim falan hep kabirleri var orada. Doğduğum çocukluğumun geçtiği köyde baktım kendimi yabancı hissettim. Çünkü nenem, annem, babam, ondan sonra halam, teyzem, dayım, emsallerim hepsi gitmiş. Tanıdığım kimse yok. Benim emsallerimden de aynı şekilde çok kimse vefat etmiş. Yeni nesil tanımıyorum zaten. Onlar da beni tanımıyor. Yani herhangi böyle garip bir ülkeye gitmişim, garip bir yere gitmişim. Ha Avrupa'nın bir şehrine, bir köyüne gitmişim. Ha aynı şekilde kendi köyüme gitmişim. Ve Allah-u Teala bir kuluna kendi sevgisini, sevdiklerinin sevgisini doğru itikadı ihsan edince bırak aynı şekilde köyünde, şehrinde garip kalmayı, yalnız kalmayı, ailesinin içerisinde de garip kalıyor. Konuşacak bir derdin, konuşacak bir ortak bir tarafında olmuyor. Sadece bakıyorsun böyle ya falan öyle mi oldu? Öyle mi? O kadar yani başka bir şey söylemeye de gerek kalmıyor. Onun için Allah-u Teala hepimizin anlayışını ve idrakini arttırsın. Ve bu ahir zamanda kendimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu ateşten kurtarmayı nasip ve müyesser eylesin. Son nefesi de bize iman selamet versin inşallah.
3: Amin hocam. İkinci bölümde devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Mert isen kendine baba ol. Mert sözlük anlamı itibariyle yiğit, sözünün eri, özü sözü doğru demektir. Namert ise mert olmayan, korkak, alçak anlamındadır. Allah-u Teala bu dünyayı amel, ibadet yeri olarak yaratmıştır. Bunun için ibadetleri, taatleri yapmakta, haramlardan sakınmakta mert olmalı, gevşek, kaypak olmamalıdır. İmam Rabbani Hazretleri bir talebesine hitaben buyurdu ki, "Biz kuluz, sahibimizin emrindeyiz, başıboş değiliz, her istediğimizi yapmaya serbest değiliz. İyi düşünelim, uzağa gören akıl sahibi olalım. Kıyamet günü utanmaktan, pişman olmaktan başka ele bir şey geçmez. Gençlik çağı kazanç zamanıdır. Mert olan bu vaktin kıymetini bilip elden kaçırmaz." Allah-u Teala ruhları yarattığı zaman hepsine hitaben "Elestü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye sorduğunda bütün ruhlar "Kalu bela," yani "Evet Rabbimizsin" diye cevap verip söz verdiler. Allah-u Teala peygamberleri vasıtasıyla verilen bu sözü kullarına hep hatırlatmıştır. Sözünde sadık olup mert olanlar bu dünyaya geldikleri zaman ruhlar aleminde verdikleri bu sözde durup Allah-u Teala'nın emirlerini yapıp yasaklarından sakınmışlar ve ebedi saadete kavuşmuşlardır. Verdikleri sözü unutan namertlerse nefsinin kulu ve kölesi olup sonsuz felakete sürüklenmişlerdir. Evliyanın büyüklerinden Ebu Said Ebu'l-Hayr Hazretlerine "Falanca kimse su üstünde yürüyor, buna ne dersiniz?" dediklerinde cevabında "Bunun kıymeti yoktur. Ördek ve kurbağa da suda yüzer." buyurur. "Falan adam havada uçuyor." dediklerinde "Sinek ve çaylak da uçuyor. Sinek kadar kıymeti vardır." buyurur. "Falan kimse bir anda bir şehirden diğer şehre gidiyor." dediklerinde ise "Şeytan da bir solukta doğudan batıya gidiyor. Böyle şeylerin dinimizde kıymeti yoktur. Mert olan herkesin arasında bulunur. Alışveriş yapar, evlenir fakat bir an Rabbini unutmaz." buyurur. Muhammed bin Münkedir Hazretleri ticaretle meşgul olurdu. Mağazasında çeşitli kumaşlar satardı. Bunlardan bazısının fiyatı 5 altın, bazısınınki ise 10 altındı. Bir gün kendisi yokken çırağı bir köylüye 5 altınlık kumaşı 10 altına satar. Kendi gelip haber alınca akşama kadar köylüyü aratır ve bulunca "Bu kumaş 5 altından ziyade etmez." der. Köylü "Ben bunu seve seve aldım." deyince "Ben kendime uygun görmediğimi din kardeşime de uygun görmem. Ya satıştan vazgeç veya 5 altını geri al yahut da gel 10 altınlık kumaştan vereyim." buyurur. Köylü 5 altını geri alır ve orada rastladığı birisine "Bu mert kimdir?" diye sorar. "Muhammed bin Münkedir" derler. Köylü bu ismi duyunca "Sübhanallah, bu öyle bir kimsedir ki çölde susuz kalınca yağmur duasına çıkıp onun adını söylediğimiz zaman rahmet yağıyor." der. Bir zaman Harun Reşit Hazretleri Fuday bin İyad Hazretlerine gelerek ondan nasihat ister. Sohbetten sonra Harun Reşit Hazretleri "Birisine borcun var mıdır?" diye sorar. O da "Evet, Allahü Teala'ya borcum var. O da itaattir. Huzuruna böyle borçlu çıkarsam vay halime." buyurur. Harun Reşit Hazretleri "İnsanlara borcum var mı? Demek istiyorum." der. "Allahü Teala'ya şükür olsun ki bana çok nimetler verdi. Hiç şikayetim yoktur." buyurur. Bunun üzerine Harun Reşit Hazretleri onun önüne bir altın koyup "Bunlar helaldir. Annemin mirasındandır." der. Fuday bin İyad Hazretleri "Bütün bu nasihatlerimin sana hiç faydası olmadı." buyurur ve yanından kalkıp gider. Daha sonraları Harun Reşit Hazretleri Fuday bin İyad Hazretlerinin ismi anıldığında "Ah, ne insandır o, hakikaten mert kimsedir." derdi. Hamidüddin Naguri Hazretleri'ne "Mülkün sahibi nerededir ki kalp gözünü ona çevirelim?" denildiğinde cevabında "Nerede değildir ki, nereye yönelirseniz Allah'adır" ayeti kerimedir. Dünya ve ahiret nasibinden vazgeçip mert olmak ve nefsin lezzetlerini terk etmek lazımdır ki nerede bulunursa onunla olsun. Nereye giderse onunla gitsin, ne söylerse onunla söylesin, ne ararsa onunla arasın. Sakın onun senden uzak olduğunu sanma. Belki sen ondan uzaksın. Sen, sensiz sende yok olursan başkasına açılmayan kapı sana açılır ve sana seninle maksat gösterilir." buyurdu. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri nakleder.
Hocam Osman Fadlı Efendi'nin huzurunda bazı Hristiyan ve Yahudilerin herkese mertçe, cömertçe davrandıkları, iyilik ettikleri söylendiği zaman cevabında, böyle olmak ebedi saadet sahiplerinin alametidir. Böyle olanların imana kavuşmaları, sonlarının felah, kurtuluş olması umulur buyurdu. Netice olarak mert olan Rabbini, sahibini ve Cenab-ı Hakk'a ruhlar aleminde verdiği sözü unutmaz. Nefsinin esiri, kölesi olmaz. Kısacası din büyüklerinin buyurduğu gibi, mert isen kendine baba olun.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, birinci bölümdeki dinleyicimiz, beyim dedi, emekli oldu dedi. Biz bunu da bankaya yatırdık. Fakat dedi, bankada müşteri temsilcisi, işte bunu şöyle yaparsanız, böyle yaparsanız, fonlar var bankaların, yönlendirir müşteriyi, kabul edersen. Hani onlar da aynı şekilde bu fonlar üzerinden, işte kızın üzerinde, oğlun üzerinden o fonlara yatırılmış. Ama orada İslamiyet, şeriat o isme bakmaz. Mülkiyet kime ait ona bakar. Mülkiyetin kime ait olduğuna bakar. Dolayısıyla mülkiyet kime aittir? Babaya aittir. Dolayısıyla bu çocuklar üzerindeki bunlar, bankada o fonlar üzerindeki hareket halinde olan para babaya aittir. Zekatını babası verecek. Ha derse ki dinleyicimiz, yok karı koca, beyim yarısını da bana verdi, İkisinin hesaba ulaşıyor. Şimdi altın düşüyor ama gene de yani 600 bin liradan aşağı pek düşmedi daha. Değil mi? 600 bin liradan aşağı pek düşmedi. Yani
0: işte biraz 550-600 arasına falan geliyor.
1: 500-600 arasına değişiyor. Dolayısıyla şey itibariyle söyleyiver. Bunun zekatını.
0: Yani tasarruf yetkisi kimdeyse o verecek.
1: Tabii babaya aittir. Çünkü çocukların imza yetkisi ve çekme eksi yok. Anlattığına göre öyle.
0: Yok.
1: Tasarruf da doğrudan doğruya babaya aittir. Ve diyelim ki hanımına da aitse bir kısım çekmek ve gerçekten bey de bunu da sana verdim dediyse onun olmuştur. İkisinin hesaba ulaştıysa ayrı ayrı zekatını verecek. Veyahut da hatta vekalet verir, öyle bir durum olmuş olsa hanımın beyine. Tamamı üzerinden 40'ta birini zekat olarak verir. Peki mesela dinleyicilerin hatırına gelebilir. Çocuklar bu çağında on sana çocuğa tamamen, yani ya da akıllı tamamen vermiş olsaydı ne olurdu?
0: Veya çocuğun hesabını aktarmış olsaydı.
1: Tasarruf çocuğa aittir diye ana baba da aynı şekilde sadece onun için bankadan işte rüşt çağına kadar banka diyor, yani velisinin izniyle olacak. Evet. Velisinin izniyle çekilenler çocuğa harcanıyordu. Ha o zaman peki 10 yaşındaki çocuğun bankada 1 milyon parası oldu. Zekat verecek mi, kurban kesecek mi? Tercih edilen kabile göre zekat da vermez, kurban da kesmez. Kurban konusunda başka bir kabil de var. Saadet-i Bedi'de var o. Yani zengin çocuğun malından babası zekatla kurban da kesebilir. Ama tercih edilen kabil kesmez. Çünkü Allah Teala ona daha emretmemiş. Niye emretmemiş? Bütün ibadetlerin farz olabilmesi için 3 şart bildiriliyor. Nedir o? Müslüman olacak, akıllı olacak. Akıllı 7 yaşından itibaren akıllı deniyor. Akıllı olacak. Buluğ çağında olacak. Bu 3 şart namaz içinde, kusur içinde, zekat içinde, oruç içinde hepsinde mevcut. Hac içinde mevcut. Ondan sonra başka şartlar devreye giriyor o ibadetlerin farz olabilmesi için. Dolayısıyla çocuğun üzerinde 1 milyon para olmuş olsa, bankada olmuş olsa, buluğa da ermediyse zekat verilmiyor. Buluğa erdiği an mükellef oluyor. Namazda farz, zekatta farz, kurbanda vacip. Bunların hepsi patır patır devreye giriyor. Efendim gelelim. Beymin dedi köyü 120 kilometre bulundukları yere uzakta. Kurbanları orada kesiyorduk. Şimdi kurbanları hem olur hem olmaz. Şimdi dinleyiciler görmüyor ama Mustafa Bey böyle yan yan bakıyor. Sen de iki de bir böyle iki ayrı cevap veriyorsun. Olur hem, olmaz hem, ya hem olur. Olmaz. Ya olur ya olmaz. Yani hem olur hem olmaz. Nasıl olur? Değil mi? Doğru. Herkesin hatırına geliyor. Ben de okurken geliyordu.
0: Hadi bakalım cevap verin.
1: Ya. Kurbanları olur. Eğer bunlar köyde evlendiyse. Başka bir yere de ölünceye kadar yerleşmeye niyet edip bir yere gitmedilerse. Yani çalışmak için gittiler ama. O ayrı mesele. Vatan ikamet olur gittiği yer. 30 sene bile kalsa vatan ikamet olur orası. Dolayısıyla köylerine gittikleri zaman burası vatanı asliyle olur. Vatanı asliye girer girmez seferlik iptal olur. Dolayısıyla mukim olurlar. Orada namazlarını 4 rekat kılarlar. Kurbanlarını da keserler. No problem o zaman, problem olmaz. Ama öyle değil. Köyden çıktılar, başka bir yerde evlendiler. Mesela şimdiki dinleyicimizin dediği yerde evlenmişler ise, vatan asisi, karı koca ikisinin de orası oldu. Dolayısıyla doğduğu büyüdüğü yer köye gittiği zaman seferi olur 120 kilometre. Kestiği kurban nafile olur. Vacip olmaz. Bu durumda da üzerinde borç kalır veya kalmaz. Mustafa Bey diyor ki gene bugün hep iki türlü söylüyor.
0: Havet gibi bir şey oluyor.
1: Borç kalır veya kalmaz.
0: Evet.
1: Kalmaz. Bunlar Kurban Bayramı için gitti. Kurban Bayramı birinci, ikinci, üçüncü günü falan orada kaldı. Dört, hatta beşinci gün oradan köyden ayrıldılar. Yani Kurban Bayramı günlerinde hep köyde kaldılar. Kurban Bayramı bitti, döndüler. Dolayısıyla bunlar borçlu değil. Kestikleri kurban olur. Ama ne yapıyla kurban olur? Ama yok. Kurban Bayramı'nın birinci veya ikinci günü kestiler. Etlerini aynı şekilde arabalarına koydular. Hadi gidelim dediler. Yani ikinci gün akşamı geldiler. Üçüncü gün mukim oldular. Kurban nisabına da malik oldukları için, yerine kesmeler lazımdı.
0: Üzerlerine vacip oldu.
1: Bilmiyorlardı, kesmediler. Borçlu kaldılar işte o zaman.
0: Nasıl telafi ederler?
1: Kitaplarda açık net bir şekilde Kurban Bayramı'nın birinci, ikinci, üçüncü günü kendisine kurban kesmesi vacip olan bir Müslüman kesemezse hatta hayvan bile bulamazsa, bir sene İstanbul'da olduydı öyle, hayvan bulamadı. Hatta şeyde söyleyiver, eski Tekeret'te binasındayken Vedat Kızıl vardı. Bizim damadın abisi. Telefon açtı. Abi dedi, ya dedi, İstanbul kazan ben kepçe dedi. Dolaşıyorum dedi. Hayvan bulamadım. Birinci gün aradı, ikinci gün aradı, üçüncü gün ne yapacağım dedi. Dedim güneş batana kadar arayacağım. Gitti. En son bir dedikleri yarmış, oraya da gitti. İşte güneşin batmasına az bir zaman kaldı. Abi burada dedi tek hayvan bulamadım. Yok. Hayvan yok. Oradan dönüşte abi dedi akşam girdi. Tamam dedim, geçmiş olsun. Şimdi ne yapacağım dedi. Şimdi dedim altın olarak bedelini vereceksin fakire. Altın olarak veyahut da altınla devrini yap dedim. Bunlar da aynı şekilde. Öyleyse durumları kaç sene böyle devam ettiler? 10 sene. 10 senelik kurban borçları var. Bilen bir fakire. Peki onların fiyatlarını tahmini olarak o zaman mesela şu anda 1 gram altın hala 6000 lira civarında oynuyor. Değil mi?
0: Evet.
1: 5500-6000 lira civarında oynuyor. Yani 6000 liraya yurt dışında bir hayvan bulunabilir. Durumlar müsait değilse. 6000 lira üzerinde kaç sene? 10 sene. Ne eder? 60000 lira eder değil mi? 6000 liradan. Bilen bir fakirle 60000 lira 10 gram altın ediyor. 10 gram altını işte geçmiş senelerimin 10 senelik kesemediğim kurban borçlarım olarak bu altını sana verdim. Ama o karşıdaki bilecek bunu. Pazarlık yapılmaz. Ben sana vereyim sen bana ver denmez. Karşıdaki bilen. Onun için de saatte belirli. Bilen bir fakirle buyuruyor. Devrini yapar. Devrini yaptıktan sonra her insan zaman zaman hayır hasenat yapar. O verdikleri mesela şeyde bizim dinleyicilerimizden çoğu onu iyi anladı, alıştırdılar da. Hatta biz radyoda defalarca söylüyoruz, kurban borcu olan, sadaka fıtır borcu olan, geçmiş dönemde zekat borcu olan. Şimdi Mustafa Bey eğer şey değilse söyleyiver, böyle dini bir kitap okumadıysa veyahut da dinin emir ve yasaklarını bilen birilerinin yanında bulunup onlardan dinlemediyse nereden hatırına gelecek ki? Adam parası olmuştur o dönemde. Hani biz bir zamanlar huzura doğru da demişiz işte 3000 lirası olan dinen zengin diye.
0: Ne günlerdi o günler.
1: Demek ki o zaman 3000 liraya 96 gram altın alınıyormuş. Değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi yok. Öyle bir durum söz konusu değil. Hasbelkader bir yayınlamışlar da değiştirilmemiş de. Habire telefonlarla falan. Aa siz böyle dediniz ya.
0: İyi misiniz falan.
1: Dolayısıyla yani o günleri şey yaparak yani bir gram altın üzerinden en azından diyelim ki bir çeyrek altın 1.8 ya bir çeyrek altın olarak düşünmüş olsa bunu Yani 20 senelik bile olsa işte 20 sene 20'yi 1.8'de çarpar, karşısına çıkan altında devrini yapar, şey yapar. Mesela böyle olan dinleyicilerimiz bize mesela kitap parası gönderenler oluyor. Biz de dağıtıyoruz, siz dağıtırsınız, dağıtıyorsunuz diye. Biz de mesela diyoruz ki böyle 3.000, 5.000, 10.000 neyse gönderenler, yani ayrıca bize arasınlar, adını soyadını bildirip geçmiş senelerin kurban borcu, zekat borcu, sadaka-i fıtır borcu olan devrini yapıyoruz. Biz devrini yapıyoruz. Gene aynı şekilde kitap harcıyoruz onları. Böylece borçtan kurtuluyor. Çünkü Mustafa Bey, ahirette namaz sorulacak, oruç sorulacak. Eğer nisaba girdiysek zekat sorulacak. Uşur sorulacak, toprak mahsulü zekatı. Hanefi mezhebinde kurban ve sadaka-i fıtır vacip olduğu için bu da sorulacak. Efendim ben okul yaptırdım. Ya mübarek olsun. Cami yaptırdım. Mübarek olsun. Çeşme yaptırdım. Mübarek olsun. Efendim ben baraj yaptırdım. Ya mübarek olsun.
0: Ama öbür tarafta sormayacaklar.
1: Onu sormayacaklar.
0: Tamam. Yaptırdım mı yaptırmadım mı demeyecekler.
1: Demeyecekler.
0: Sevabını alacaksın.
1: Sevabını alacaksın. O ayrı bir mesele. Ama bunu soracaklar. Bunun için dünyadayken zor bir şey değil. Hani diyoruz ki arayın bizi, bize bekar edelim. Biz bunun altına devrini yapıyoruz. Bugüne kadar yapmadık mı? Yaptık. Evet, evet. Bundan sonra geri çevirecek halimiz de söz konusu değil. Dolayısıyla bu dinleyicilerimiz de bu şekilde böyle şey yaparsa borçlarını ödeyebilirler. Gelelim efendim.
0: Vatan asli konusunda bu dinleyicimiz 120 kilometre belli ki yakın yerler. Kendi köyünde düğün olsa, orada yemek falan verilse, kalksalar gelseler, zifaf da bu 120 kilometre ileride olsa, hangisi vatan asli olacak?
1: Zifaf olduğu yer. Hı. Evini oraya kurmuş.
0: Evlendiği yer deyince şimdi o bu karıştırılabilir yani.
1: Hindistan, Hintliler Antalya'da düğün yapıyor. Değil mi? Ama evler orada.
0: Evler orada. Hemen gidiyorlarsa.
1: Evet. Bir de dinleyicimiz bankada verilen fazlalığı aynı şekilde mi? Piyasada ne kadar çok bilmiş bana. Kullanma. O sende acı bir şekilde çıkar. Peki şöyle dese. Ya banka bunu verdi falan. Yani ben sana bunu versem falan. Ver biz kullanırız onu, hallederiz. Hiç böyle şeysiz. Hani böyle sahtekar hoca kılıklılar var ya. Adam birisi vaktiyle dağda bir koyun bulmuş falan. Ama adamın imanı olduğu için koyunu kesip yemiyor. Demiş bir hocaya sorayım. Hoca kılıklı birisi varmış falan. Gidiyor demiş hocam, böyle dağda bir koyun bulsa. Yani demiş o nasıl olur falan. Demiş bir kitaba bakayım. Adam çıkarmış kitaba. Uyduruyor tabii. Dağda bir koyun buluna. Bu koyun hocanın ola diyor. Tamam
0: mı? Kitapta öyle mi?
1: Kitapta öyle yazıyormuş.
0: Çok güzel.
1: Adam bakmış. Koyun gidiyor. Demiş hocam şuna iyi baksana demiş. Demiş bacağı saçağı kurtaramayız. Kurtaramaz mıyız? La saçak ve la bacak. Hepsi hocanın olacak demiş. Alçak herif. Hoca değil tabii. Sadıkarın peki.
0: Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehl-i sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: TGRT FM.
1: Bağdı Sabah.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, bazı kimseler günah işleyenler için artık bu iflah olmaz, affedilmez gibi düşünüyor. Hatta bazı kimseleri bırakalım, insan kendisi için de bazen düşünenler olabilir. Yani artık ben adam olmam, ben affedilmem, ben iflah olmam, bu kadar günah nasıl affedilir gibi yakınmalar içine giriyor. Bu doğru mudur? Yani böyle söylemek, böyle düşünmek.
2: Mustafa Bey, küçükken ben de hatırlarım. Mesela bazıları böyle annemler, babamlar emsallerinde dinlerdim. Aa, bu adamı teneşir paklar artık ki. Ya iflah olmaz manasında söylüyorlar. Yalnız insanların yani geleceği hakkında herhangi bir kimse karar veremez. Bu mümkün değil. Evet. Allah-u Teala ilmi ezelisiyle kolunun neyi tercih edeceğini bildiği halde o günahkardır, kafirdir, fasıktır diye yazmıyor. Günahkar kimsenin ölmeden önce bir şansı var. Kafirin de ölmeden önce yine bir şansı var. Nedir? İman etmek. Peki fasık olanın, fasık kime denir? Günah işleyene denir. Onun da şansı var mı? Elbette. Günah ne kadar çok olursa olsun, Allah-u Teala şirk dahil. Şirk ne demek? Allah-u Teala ortak koşmak demektir. Mesela bir kimse putperest olabilir, ateist olabilir, Yahudi olabilir, Hristiyan olabilir, Mecusi olabilir. Yani gayrimüslimdir. Yani bu kimse ölmeden önce bir hüküm verilemez. Ha, imansız gittiyse imansız git denir. İmansız gitmediyse, yani ölmediyse, hayattaysa, hala daha İslamiyet'le de şereflenmediyse, iman nimetine şereflenmediyse, yine hala daha onun kullanacağı bir şansı var. Günahkarın da öyle. Hatta kitaplarda buyuruyor ki, günahı olup da imanı varsa ve imanlı olarak ölürse, günahlarına tövbe etmemiş olsa bile, günahlarıyla ahirete gitse, Allah-u Teala dilerse affedebilir. Veya işte Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam, sabilerin, evliya-i kiramın, şehitlerin şefaatiyle de af olabilir. Velev ki buyuruyor, affa uğramasa, Allah-u Teala affetmese, günahları karşılığı cehenneme gitse bile sonsuz kalmaz. Yine oradan çıkar buyuruyor. Yine cennete girer mi? Evet, cennete girer. Peki imansız olarak ölürse onun şansı yok. Yani imansız gittiyse, yani orada şefaat söz konusu değil. İmansız gitmenin cezası sonsuz cehennem azabıdır.
1: Onun bir tek karşılığı var, o da cehennem.
2: Evet, artık onun karşılığı cehennemdir. Ama onun dışında günahkarlar için sen artık tevbe edemezsin. Sen de kabul olmaz. Sen iflah olmazsın. Seni teneşir paklar. Bundan sonra artık senin yapacağın şeylerin hiçbir sana faydası olmaz gibi sözleri söylemek, o kimsenin geleceği hakkında, yani kayıp hakkında söz söylemek olur ki yanlıştır. Çünkü nice bu şekilde böyle eşkıyalık yapmış, meyhaneden çıkmamış, on sonra ne bileyim gayrimeşru yollara ahlaksız işler yapmış nice kimseler var. Tövbe etmek suretiyle bunlar evliya olmuş. Hatta müşrikken, yani Allah-u Teala'ya, Allah-u Teala varlığına ve birliğine inanmazken ve Allah-u Teala'ya ortak koşarken, ki bunlara müşrik deniyor, iman nimetiyle şereflenmiş eshab-ı kiram olanlar var. Hal böyle olunca, dolayısıyla bir kimsenin geleceği hakkında kesin olarak, yok efendim sen çok günah işledin, artık bundan sonra sen iflah olmazsın, senin tövben kabul olmaz, senin için tövbe kapısı kapılmış gibi lafları söylemek veya sözleri söylemek, Allah-u Teala korusun. Ki bunlar insanı küfre bile götürür. Çünkü gaybı bildiğini iddia ediyor.
1: Müslümanın söyleyeceği sözler değil yani.
2: Değil. Yani tövbe kapısı herkes için açık mıdır? Herkes için açık. Allah-u Teala Davud Aleyhisselam'a vahiy ederek, ey Davud Aleyhisselatü Vesselam, benim kapımı kim çaldı da ona açmadım? Benden kim bir şey istedi de ona vermedim? Bana kim dua etti de kabul etmedim? Beni kim andı, kim zikretti de ben onu anmadım, zikretmedim? Ey Davud Aleyhisselatü Vesselam, günahkarlara müjde ver, salihleri de korkut buyuruyor Allah-u Teala. Günahkarlara müjde ver. Bunun üzerine Davut Aleyhisselam arz eder. Ya Rabbi, ben bunu nasıl yapacağım? Yani günahkarlara nasıl müjde vereceğim, salihleri nasıl korkutacağım. Allah Teala bunun üzerine vahyederek buyuruyor ki, günahkarları tövbe ile benden ümit kesmemekle müjdele. Ha, demek ki günah ne kadar çok olursa olsun ümitsizlik haram.
3: Evet.
2: Yani tövbe kapısı herkes için açık mıdır? Evet, tövbe kapısı herkes için açıktır ve ümitsizlik dediğimizde haram. Devam ediyor. Benden ümit kesmeyip tövbe ederlerse günahlarını affederim. Salihleri de ibadetlerine korkut ki ibadetlerine aldanmasınlar. Yani biz ibadet ediyoruz, biz köşeyi döndük, bizim işimiz garanti demesinler. Yani yaptığı ibadetleri sebebiyle buna güvenmeyin. Tökezleyebilirsin, yanlış yola girebilirsin. Dolayısıyla ben ondan üstünüm diyerek kibirlenmeyin. Yaptığınızı beğenip ucup sahibi olmayın. Ucup kendini beğenmek kötü bir huydur. Kibir, başkasından kendisini üstün görmek, o da kötü bir huydur. Bu iki hal insanı cehenneme sürükler, evet cehenneme sürükler. Dolayısıyla Allah-u Teala Davud Aleyhisselam'a günahkar olanlara tövbe kapısının açık olduğunu, tövbe etmek suretiyle samimi olarak şartlarına uyularak yapılan tövbenin kabul olacağını Allah-u Teala vaat etmiştir. Açıkça bildirmiştir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak vaadinden dönmez buyuruyor. Onun için hangi günah olursa olsun. Yalnız günahlar tabii kısım kısım ayırmışlar. Şimdi Mustafa Bey, bir kimsenin kendisiyle Allah-u Teala arasında olan günahlar var. Bunu kimse bilmez. Oturur dua eder, gözyaşı döker. Allah-u Teala siler atar. Ama biz sosyal bir varlıkız. Dolayısıyla insanlarla beraberiz. Komşumuz var, iş yeri arkadaşımız var. Çalıştığımız şehirde, köyde, kasabada neyse görüştüğümüz insanlar var. Yani üzerimizde kul hakkı varsa tövbe istiğfar etmekle bu affolmaz buyuruyor. Kul hakkının affolabilmesi için özür dilemem. Mutlak surette o hak sahibiyle helallaşmak lazım. Hayvan hakkı, kul hakkı. Bunlarla mutlaka hayvanlarla helallaşılmaz. Ama daha sonra hayvanlara iyi muamele etmek suretiyle, dua etmek suretiyle Allah-u Teala affeder. Ama kul hakkı tövbe etmek suretiyle değil. Mutlaka gideceğiz, onunla helallaşacağız. Onun dışında mesela namaz kılmak emirdir. Yerine getirmedik. Kılmamak büyük günahtı. Hemen kaza etmeye başlamak. Kılmadığımız zaman dilimi içinde de, yani vaktinde kılmadığımız için ayrıca tövbe istiğfar etmek suretiyle. Tutmadığımız oruçlar varsa onları kaza etmek. Artık tutamayacak durumdaysa fidyesini vermek suretiyle. Veremediğimiz zekatlar varsa onları ödemek suretiyle. Arkasına da tövbe istiğfar etmek suretiyle. Bütün günahların hepsi affolur mu? Elbette affolur. Ama efendim işte ben zina ettim, çok içki içtim, şunu yaptım, bunu yaptım. Bunlar kendisiyle alakalı. Tamam, kul hakkı olarak da ulaştığı yerler var. Dolayısıyla helallaşmak suretiyle, tövbe istiğfar etmek suretiyle bunlar hallolur mu? Evet, hallolur. Mesela Fuday ibn İyad Hazretleri eşkıyalık yapıyordu. Ve bütün aynı şekilde kimin malını mülkünü aldıysa onları aradı, buldu, onlarla helallaştı, evliya oldu. Habibi Acem Hazretleri tefecilik yapıyordu. Ve yine aldıklarını iade etmek suretiyle helallaştı, evliya-i kiramdan oldu. Bişi Hafi Hazretleri meyhaneden çıkmazdı. Dolayısıyla tövbe istiğfar etmek suretiyle evliyadan oldu. Hazreti Ömer radıyallahu teala an Hazretleri Peygamber Efendimiz'i öldürmek niyetiyle gidiyordu. Ama iman nimetine kavuşunca Allah-u Teala geçmiş günahlarını sildiği gibi insanların en iyilerinden oldu. Peygamberlerden sonra birinci sırada Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu teala, ikinci sırada da Hazreti Ömer'in Faruk radıyallahu teala gelmektedir buyuruyor. Dolayısıyla peygamberlerden sonra insanlığın ikinci sırasına geçti. Demek ki tövbe kapısı herkese açık mıdır? Evet, tövbe kapısı herkese açıktır. Hiçbir zaman hiçbir kimseye şöyle bir yetki ve izin verilmemiştir. Senin bu günahların affolmaz. Senin bu yaptıkların artık seni bitirmiştir. Bir daha aynı şekilde sen kurtulamazsın. İnsanın kendi kendine söylemesi, ya benim bu yaptıklarımı kim affeder kardeşim falan demesi de uygun değil. Sen kimsin ki? Ben kimim ki? Yani yapılan şirk dahil buyuruyor kitaplarda. Şirk, Allah-u Teala'ya ortak koşmak. Hayattayken, ölmeden önce bu da dahil olmak üzere eğer tövbe istiğfar edilir ise Allah-u Teala vaat etmiştir affedeceğine dair. Bakın bir hadis-i kutsi var da Allah-u Teala buyuruyor ki, hadis-i kutsi ayet-i kerime sözde, mana da Allah-u Teala'ya ait. Hadis-i kutsi de mana Allah-u Teala'ya aittir. İfade ediş şekli Peygamber Efendimiz'e aittir aleyhissalatü vesselam. Buyuruyor ki hadis-i kutsi de, ey kullarım, Allah-u Teala buyuruyor, ey kullarım, bedenleriniz zayıf, yol uzak, yük ağır, sırat incedir, geminizi yenileyin, azığınızı bol alın, yükünüzü azaltın, halis para alın, gittiğiniz yerdeki sarraf kalp para almaz, sahte para almaz. Cenab-ı Hak çok merhametli olduğu için kullarına bunları da hatırlatıyor. Yani gideceğiniz yer kabir, kabirden sonra mahşer yeri. Uzun süre beklenecek mahşerde. Dolayısıyla orada artık yani kalp paradan kalp para almaz. Yani amellerinizi ihlasla yapın. Allah rızası için yapın. Yaptığınız ibadetleri de o şekle çevirin. Yine bir hadis-i kutsiyle Allah-u Teala buyuruyor ki ey insanoğlu, günahlarınıza tevbe ederek kendi kendinize ikramda bulunun. Cenab-ı Hak buyuruyor bunu. Salih amel işleyerek cihad edin. Henüz kıyamet kopmadan kıyametin dehşetliğini düşünüp ona göre hazırlanın. İşittiğiniz halde sağırlardan olmayın. Gönlünüze gelen sıkıntı, mal ve rızkınızdaki eksiklik malayani sözlerden ve zamanı iyi değerlendirmemekten ileri gelir. Başkalarının kusurlarını gördüğü vakit kendi kusurunu hatırlamayan şeytanı sevindirir. Rahmanı gücendirir. Gizli ve açık bütün yaptıklarınızdan sorulacaksınız. Oruç tutanlara sayısız nimetler ihsan ederim. Tevbe edenleri, günahından tevbe edenleri azabından emin kılarım buyuruyor. Bu en büyük müjde. Tevbe edenleri ama samimiyetle tevbe eden, şartlarına uygun tevbe edeni azabından emin kılarım. Her nimet bendendir. Bunun için yalnız bana şükredin. Her şeyi veren benim. Her şeyi benden isteyin. Rahmetimden ümit kesen helak olur buyuruyor. Demek ki hiç kimse hakkında efendim sen iflah olmazsın, artık senin işin bitmiştir veya kişi kendisi hakkında benim günahlarım artık affolmaz, ben perişan oldum, bittim deme durumunda değildir. Böyle söylemek uygun değil. Tövbe kapısı ölmeden önce herkese açık mıdır? Evet, herkese açıktır. Şartlarına uygun olarak yapılan tevbenin de Allah-u Teala indinde kabul olacağını bizzat Cenab-ı Hak kendisi bildirmiştir.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan güzel bilgiler öğrendik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Saadeti Ebediyeden. Nazar değmesi haktır. Yani göz değmesi doğrudur. Bazı kimseler bir şeye bakıp beğendiği zaman gözlerinden çıkan şua zararlı olup canlı ve cansız her şeyin bozulmasına sebep oluyor. Bunun misalleri çoktur. Fen belki bir gün bu şuaları ve tesirlerini anlayabilecektir. Nazarı değen kimse, hatta herkes beğendiği bir şeyi görünce maşallah demeli, ondan sonra o şeyi söylemelidir. Önce maşallah deyince nazar değmez. Nazar değen veya korkan çocuk için çöp yakıp etrafında döndürerek tütsülemek veya ergimiş mumu başı üzerinde suya dökmek ve kurşun dökmek caiz olduğu Fetavâ-yı Hindiyye'de yazılıdır. Fatiha, Ayetel Kürsi ve Eûzu bi kelimâtillâhi tâmmeti okumak hadis-i şerifte emredildiği Tesil 76. sayfede yazılıdır.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
5: Abdülaziz Dehlevi Hazretleri. 2. Bölüm. Hindistan Evliyası'nın büyüklerinden Şah Veliyullah Dehlevi Hazretlerinin oğlu. İsmi Şah Abdülaziz Gulam Halimi Faruki Dehlevi'dir. 1746 Hicri 1159 senesinde Dehli'de doğdu. Hindistan'da İngiliz yönetimine karşı Hürriyet Meşalesini yakarak Siracül Hint lakabıyla tanındı. 1824 Hicri 1239 senesinde doğduğu yer olan Delhi'de vefat etti. Babasının yanına defnedildi. Abdülaziz Dehlevi Hazretleri, meşhur hadis, kelam alimi ve Nakşibendi yolunun büyüğü olan babasından edep öğrendi. Küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. 11 yaşındayken babasının vazifelendirdiği hocalardan okudu. Meşhur 6 hadis kitabı Kütüb-ü Sitte başta olmak üzere Muvatta, Mişkatül Mesabih, Şemail-ü Tirmizi gibi kıymetli eserleri babasından dinledi. Hadis-i şerif ilminde diploma aldı. 16 yaşındayken tefsir, fıkıh, usul, hadis, akaid, kelam, mantık, matematik, geometri, astronomi gibi ilimlerdeki derin bilgisiyle herkesin dikkatini çekti. Abdülaziz Dehlevi Hazretleri 1762 senesinde babasının vefatı üzerine Rahmaniye Medresesi'nde ders vermeye başladı. Büyük evliya Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri talebelerini hadis ilmini tahsil etmeleri için Abdülaziz-i Dehlevi Hazretlerine gönderdi. Abdullah-ı Dehlevi Hazretlerinin en büyük talebesi maddi ve manevi ilimler hazinesi Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri de Abdülaziz-i Dehlevi Hazretlerinden hadis ilminde icazet, diploma aldılar. Abdülaziz-i Dehlevi Hazretleri bir yandan medresede talebe yetiştirirken bir yandan da eser yazıyordu. 25 yaşından sonra yakalandığı çeşitli hastalıklar yüzünden bir süre sonra medresedeki derslerini talebelerinin ileri gelenlerinden iki kişiye bıraktı. Ömrünün son günlerini eser yazmak, salı ve cuma günleri halka vaaz ve nasihat vermekle geçirdi. Abdülaziz Dehlevi Hazretleri talebelerine nasihatlerinde şöyle buyurmuşlardır. Birisinden yardım istenirken yalnız ona güvenilirse onun Allahü Teala'nın yardımına mazhar olduğu, kavuştuğu düşünülmezse haramdır. Yalnız Allahü Teala'ya güvenilip o kulun Allah'ın yardımına mazhar olduğu, Allahü Teala'nın her şeyi sebep ile yarattığı, o kulun da bir sebep olduğu düşünülürse caiz olur. Peygamberler ve evliya da böyle düşünerek başkasından yardım istemişlerdir. Böyle düşünerek birisinden yardım istemek Allahü Teala'dan istemek olur. Abdülaziz Dehlevi Hazretleri Müslümanların İngiliz idaresine karşı direnmelerinde büyük rol oynadı. Ona İslam aliminde görülen kötülüklerin başlıca sebebi nedir denildiğinde İslam aleminde görülen kötülüklerin başlıca sebebi, Müslümanların İslamiyet'ten uzaklaşmalarıdır. Kurtuluşun nerede olduğu soruldukta, İslam'a uymak, bid'atleri terk etmekte, buyurdu. Allahü Teala, hayvanların yaşamaları, üremeleri için, muhtaç oldukları şeylere her tarafta bol bol yaratmış, bunlara kolayca kavuşmalarını ve bulduklarını kolayca kullanabilmelerini ihsan etmiştir. Allahü Teala insanlarda da şehvet ve gadab kuvvetlerini yaratmış ise de insanların muhtaç oldukları şeylere kavuşmaları, bulduklarını kullanabilmeleri ve korktuklarına karşı savunabilmeleri için bu kolaylığı ihsan etmemiştir. Yalnız en lüzumlu olan havayı her yerde yaratmış, ciğerlerine kadar kolayca girmesini insanlara da ihsan etmiş, ikinci derecede lüzumlu olan suyu her yerde bulmalarını ve kolayca içmelerini ihsan etmiştir. Bu iki nimetten daha az lüzumlu olan ihtiyaç maddelerini elde etmeleri ve elde ettiklerini kullanabilecekleri hale çevirmeleri için insanları çalışmaya mecbur kılmıştır. İnsanlar çalışmazlarsa, muhtaç oldukları gıda, elbise, mesken, silah, ilaç gibi şeylere kavuşamazlar. Yaşamaları, üremeleri çok güç olur. Bir insan muhtaç olduğu bu çeşitli maddeleri yalnız başına yapamayacağı için birlikte yaşamaya, iş bölümü yapmaya mecbur olmuşlardır. Allahü Teala merhamet ederek seve seve çalışabilmeleri, çalışmaktan usanmamaları için insanlarda üçüncü bir kuvvet daha yarattı. Bu kuvvet nefs-i emmare kuvvetidir. Bu kuvvet şehvetlere kavuşmak ve gadap edilenlerle dövüşmek için insanı zorlar. Abdülaziz Dehlevi Hazretleri sevenlerine yapmış oldukları sohbetlerinde şöyle buyurmuşlardır. Müminin sahip olduğu şeylerin ilki ve en kıymetli

ahiretten alıkoyduğu kul ne kötü bir kuldur. Halbuki dünya fani, ahiret ise bakidir. Her gün ömrünün bir kısmı gitmekte. Sen ise buna üzülmüyorsun. Her gün sana yetecek kadar rızık verilmekte. Fakat sen sana verilen şeyleri kâfi görmüyorsun ve seni azgınlaştıracak, Allahü Teala'dan uzaklaştıracak şeyi istiyorsun. Aza kanaat etmiyor, çokla doymuyorsun. Kendine ihsan edilen ve içinde bulunduğun nimetlere şükretmekten aciz iken daha fazlasını istemek nasıl uygun olur? İsteğinin fazlalığı seni aldattı. Arzu ve istekleri dünya için olan bir kimse ahiret için nasıl çalışabilir? Hayret edilir, ne kadar çok şaşılır şu kimseye ki ahirete inanıyor ve dünya için çalışıp ona koşuyor. Ey Adem oğlu, sen sustuğun müddetçe selamettesin. Konuştuğun zaman sakınmaya, düşünüp ölçülü ve dikkatli konuşmaya yapış. Kim fısktan, günahtan razı olur, beğenirse onu yapanlardan olur. Kim de Allah'a isyan edenleri beğenirse, razı olursa Allahü Teala onun ibadetlerini kabul etmez. Şaşılır şu kimseye ki kalbi ahirete bağlıyken kendisine ufak bir şey tesir etse veya pire ısırsa ahireti hemen unutuverir. Şu iki insan dünyada azap içindedir. Dünya nimetleri kendisine verilmiş fakat bunları kâfi görmeyip dünya ile devamlı meşgul olan insan. İkincisi ise dünya nimetlerinden mahrum olduğu halde devamlı onların hasret ve üzüntüsüyle ve ona kavuşma arzusuyla dolu insan. Allah'a yemin ederim ki bedenlerimiz sizi Allahü Teala'ya yaklaştıran bineklerdir. O bedenlerinizi Allahü Teala'ya itaatte kullanınız ki Allahü Teala o bedenlerinizi mübarek kılsın. Allahü Teala'nın baktığı şeyden ibret alan bir göz, fasih bir lisan, hayrı anlayan, inanan ve amel eden bir kalp verdiği kimseler felah bulur, kurtulurlar. İnsanların üç kısım olduğunu beyan etmiş ve birincileri hayırlı amel işleyen, ona devam eden ve ona devam ettiği halde ölenler. İşte bunlar mukarreplerdir. İkincileri ömürlerini günah ve uzun bir gafletle geçirip sonra tövbe etmiş olanlar. İşte bunlar eshab-ı yemindirler, cennet ehlidirler. Üçüncüsü ise ömürlerini Allahü Teala'nın men ettiği şeylerle geçiren, harama, günaha devam eden ve o haliyle dünyadan ayrılanlar. İşte bunlar eshab-ı şimaldirler, cehennemliklerdir. Ölümü düşünen insan, ne dünyanın geçici sıkıntılarına üzülür, ne de gelip geçen nimetlerine sevinir. Abdülaziz Dehlevi Hazretleri, yine başka bir sohbetinde şöyle buyurmuşlardır. Ey Âdemoğlu! Yaratandan kuvvetli, yaratılandan zayıf kimse yok. Allahü Teala, ben kuluma kâfiyim. Yeter ki o bana taatte bulunsun. Beğendiğim şeyleri yapsın. Ben ona istemeden verir, dileklerini yerine getiririm. Çünkü ben onun ihtiyacını, ona lazım olanı daha iyi bilirim, buyuruyor. Şeytan, yüz binlerce cahile karşı göğüs gerebilir. Onlara karşı üstünlük kazanabilir. Onlarla alay eder. Hatta onları istediği tarafa çekebilir. Fakat bir alime karşı bunu yapamaz. Onun karşısında çok güç durumlarda kalır. Şeytana dağları parça parça etmek zor gelmez. Lakin akıllı bir mümine karşı koymak onun için çok ağır bir iştir. Çünkü akıllı ve bilgili mümin basiret ve firaset sahibidir. Baktığına Allahü Teala'nın nuruyla bakar. Onun için böyle bir mümin şeytana demirden daha sert ve kuvvetli gelir. Bu yüzden şey

0: şeytan akıllı müminden bir çaresini bulup uzaklaşmak ister. Bu defa cahil olan kimsenin yanına gider, onu esir edip kötülüklere sürüklemek için koşar. Davud aleyhisselam, "Ya Rabbi, aradığımda seni nerede bulurum?" dedi. Allahü Teala, "Benden korktuklarından dolayı kalpleri titreyip ürperenlerin yanında," buyurdu. Yakınlarından birisine şunları tavsiye etti: "Yemeye besmele ile başla. Sonunda Allahü Teala'ya verdiği nimetinden dolayı hamd et. Elhamdülillah de. Senden bildiğim bir şey sorulursa söyle. Eğer bilmiyorsan bilmiyorum de. Sana sorulursa cevap ver ve konuş. Yoksa sükût et. Cahille konuşmak ölüyle konuşmak gibidir. Akılsız kimseyle konuşmak, fayda ile zararı birbirinden ayıramayan kimseyle konuşmak gibidir. Anlatılana kulak vermeyen kimseyle konuşmak, ölüye sofrada yemek ikram etmek gibidir. Dağın başından taş götürmek, anlayışsız insana söz anlatmaktan daha kolaydır. Münafığın özelliklerinden ikisi, övülmeyi sevmek, zemmedilmekten, yerilmekten hoşlanmamaktır. Allahü Teala Hazreti Davud aleyhisselama şöyle vahyetti: "Ey Davud, biliyor musun kullarımdan kimin günahını bağışlamayı severim?" diye buyurdu. Hazreti Davud, "Onlar kimdir ya Rabbi?" dedi. Allahü Teala, "Günahlarını hatırladığı zaman içi titreyenlerdir." buyurdu. İnsanın dini için en faydalı ahlak, dünyaya rağbet etmemesi, en kötüsü de hevaya, arzu ve isteklere uymasıdır. Hevaya uymanın bir kısmı, malı, makamı ve herkes yanında methedilmeyi sevmektir. Malı ve rütbeyi seven kimse, haramlara düşer. Haramları yapan, Allahü Teala'yı gazaplandırır. Allahü Teala'yı gazaplandıran kimse, helak olur. Şu üç şey zulümdür. Kendisinden yukarıdakilere karşı gelip emirlerini yerine getirmemek, kendinden aşağıdakilere güç ve kuvvet kullanarak haksızlık yapmak, zalimlere yardım etmek. Münafığın alameti üçtür. Yalnız olduğu zaman tembeldir. Yanında birisi olduğu zaman çalışkandır. Bütün işlerinde övülmeyi çok sever. Hasetçinin alameti de üçtür. Haset ettiği kimse yanında yoksa gıybetini eder. Yanında bulunduğu zaman dal kavukluk yapar. Onun başına bir bela geldiği zaman sevinir. Tembelin alameti üçtür. Gevşektir, ihmalkârdır, vakitlerini zayi eder, hatta günaha bile girer. İstişare etmeyen pişman olur. Kendisini başkalarına muhtaç görmeyen, kendi bildiği gibi hareket eder. Fakirlik bir çeşit ölümdür. Ceza verdiğin gibi sana da ceza verirler. İnsanların en zahidi, temiz ve helal kazanç peşinde koşandır. Bu kimse, dünya işleriyle ne kadar uğraşırsa uğraşsın, bu zühdüne mani, engel değildir. İnsanlardan dünyayı en çok seven, kazancına haramın karışmasına aldırmayan kimsedir. Böyle birisi, dünyadan yüz çevirmiş gibi görünse de, harama helale dikkat etmeyişi, onun dünya sevgisi hastalığına tutulduğunun alameti, işaretidir. İnsanların en cömerti, Allahü Teala'nın haklarına riayet edip, emirlerini ve yasaklarını yerine getirendir. En cimrisi de bunlara riayet etmeyendir. Etrafına çok para pul dağıtsa bile. Allahü Teala'nın katında şirkin dışında en büyük günahlardan birisi insanlarla alay etmektir. Eğer insan bela, sıkıntı ve darlığa düşerse bilsin ki bu peygamberlerin ve salihlerin hallerindendir. Çünkü onların hepsi bu dünyada çok sıkıntı çektiler. Eğer insan rahatlığa kavuşursa, bilsin ki o büyüklerin yolu, rahatlık ve lezzetler içerisinde yaşama yolu değildi. Size üç şeyden sakınmanızı tavsiye ederim. Nefsinizin arzu ve isteklerine uymaktan, kötü arkadaştan ve ucuptan, kendini beğenmekten. Şeytanın en sevdiği kimseler, çok uyuyan, çok yiyendir. Şeytan, şehvetine, nefsine, arzu ve isteklerine hakim olup, nefsin kötülüklerine aldanmayan kimsenin gölgesinden bile kaçar. Çok gıybet edip, buğz edenlerin nasihatine güvenilmez. Kendini olduğundan fazla gösteren kimse, kendi durumunu inkar etmiş olur. Başkasınınkinden önce kendi aybına bakanlara, çaresiz bir kimse olduğundan değil de, gerçekten tevazu gösterenlere ne mutlu! Helal olan malından fakirlere sadaka ver. İlim, hilm, yumuşaklık ve hikmet ehliyle otur ve sohbet et. Nimetin başı şu üç şeydir. Birincisi, İslam nimeti. Bütün nimetler bununla tamam olur. Müslüman olmadıktan sonra hiçbir nimet insana fayda vermez. İnsan ebedi saadetten mahrum kalır. İkincisi sıhhattir. Bu nimet olmadan hayatın kıymeti kalmaz. Dünya insana zindan gibi olur. Üçüncüsü zenginlik. Hayır yolda kullanılırsa insanın çok ecir ve sevaba kavuşmasına vesile olur. Müminin insanların arasına karışması, onlardan öğrenebileceği faydalı şeyleri alabilmek için, susması boş ve faydasız sözden sakınmak için, konuşması da başkalarına iyi ve güzel şeyleri anlatmak içindir. Mümin günahlarını düşünür, onlar için üzülür, amellerini küçük görür, yaptıklarından dolayı gururlanmaz. Ey oğul, Allahü Teala'ya ibadeti ihlasla, sırf onun için yap. Kim bir iyilik yapar, Allahü Teala için onu gizlerse, yaptığı bu iyilik zayi olmaz.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, gıybet, insanın sevabını ve iyi amellerini ateşin kuru odunu yaktığı gibi yakar.

Bugünkü konumuz israf, felakettir. Sevgili dinleyicilerimiz, yapılan hesaplamalara göre yalnız İstanbul'da israf edilip çöpe atılan bir haftalık ekmek, Norveç halkının bir günlük ekmek ihtiyacına denk gelmektedir. Ekmeğin yanında buğday ve diğer hububatın hasadı sırasında milyonlara varan senelik israf vardır. Umumi bir kaide olarak dinimizde abes ve lüzumsuz şeyleri yapmak caiz değildir. Mesela boş ve lüzumsuz yere bir şeyler karalamak israf ve abestir. Burada kaç türlü israf vardır? Zaman, emek, enerji, kağıt, kalem, mürekkep. Hepsinden mühimi de faydalı bir şeyle meşgul olunmaması. Eğer dünyadaki her ferdin boşa harcadığı zaman, enerji ve emek hesaplansa, dünyada açlık ve yokluk içinde kıvranan milyonlarca insanın ihtiyaçlarına kâfi gelebilecek zaruri meta üretilebilirdi. 10 milyonu aşkın memur ve hizmetlinin sadece boşa harcadığı kağıt hesap edilse, bunlarla neler yapılmaz? 10 milyon insan günde bir kağıt israf etse, beşer liradan 50 milyonu bulur. Bu kadar kağıdın imali için ormanlardan ne kadar ağaç kesilmemiş ve bu ağaçların işlenmesi için kurulan kağıt fabrikaları ne kadar müddet boşa çalışmamış olurdu? Buraya sarf edilen emek ve para nerelere harcanabilirdi? Kalem ve mürekkep içinde aynı hesap yapılabilir. Basit bir şey olarak görülen boşa harcanmış, buruşturulmuş, çöp sepetine atılmış bir kağıdın nelere mal olduğunu düşünmek mecburiyetindeyiz. Dinimizin boşu, abesi, haramı, israfı yasaklamasında insanların saadeti, refahı, adaleti ve her şeyi yatmaktadır. İsrafın miktarı ne olursa olsun zararı büyüktür. Küçük zannedilen şeyler yan yana geldiği zaman büyük rakamlar, değerler ortaya çıkar. Damla damla göl olur, atasözü meşhurdur. Dakikada 10 damla kaçıran bir musluk, ayda 170 litre su akıtmış olur. Dünyada her gün yeteri kadar su alamamaktan doğan hastalıklar sebebiyle binlerce insan ölmektedir. Sadece su ve ekmekteki bu rakamlar israfın ne büyük felaket olduğunu göstermeye yetmektedir. Malı dinin ve mürüvvetin uygun görmediği yerlere dağıtmaya israf denir. Mürüvvet, faydalı olmak, iyilik yapmak arzusudur. Dine uymayan israf haramdır. Mürüvvete uymayan israf tenzihen mekruhtur. Semavi dinlerin hepsinde Allahü Teala kötü bir huy olan israfı yasak etmiştir. Dinimizde cimriliğin israftan daha çok kötülenmesi, israfın cimrilik kadar kötü olmadığını göstermez. Cimriliğin daha çok kötülenmesi, insanlardan çoğunun mal biriktirmeye meyilli olmasındandır. İsrafın kötülüğünü göstermek için Allahü Teala'nın "Yiyiniz, içiniz, fakat israf etmeyiniz. Şüphesiz Allahü Teala israf edenleri sevmez ve israf etme, israf edenler şeytanların kardeşleridir" kelamı yetişir. Allahü Teala mallarını israf edenlere bir şey vermeyiniz emriyle müsrifleri en kötü şekilde vasıflandırıp "Mallarınızı sefihlere, alçaklara vermeyiniz" buyuruyor. Firavun'u kötülerken "O israf edenlerdendi" buyuruyor. Lut aleyhisselamın kavmini de "Siz israf eden kavimsiniz" diye kötülüyor. Sevgili dinleyiciler, ne israf etmeli ne de kısmalıdır. Bunların ortasını bulmaksa makbuldür. Buna iktisat etmek denir. İşte cömertlik de malını iktisatla kullanmaktır. Zira sevgili Peygamber Efendimiz de cömertlikle emrolunmuştur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor ki, "Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme. Büsbütün de açıp israf etme." Allahü Teala salihleri, cömertleri överken buyuruyor ki,
Onlar sarf ettikleri zaman ne israf ederler ne de cimrilik. İkisi arasında orta bir yol tutarlar. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, iktisat eden sıkıntı çekmez. Geçimde iktisatta güzel yol takip etmek, peygamberliğin 20 küsur cüzünden bir cüzdür. İktisat edeni Allah zenginleştirir, israf edeni fakirleştirir. Aziz ve celil olan Allah'ı zikredeni de Allah sever. Yiyiniz, içiniz, giyiniz ve tasadduk ediniz. Fakat bütün bunlarda israftan ve kibirden sakınınız. Malı boş yere saçmayınız. Kıyamet günü herkes 4 suale cevap vermedikçe hesaptan kurtulamayacaktı. Ömrünü nasıl geçirdi? İlmiyle nasıl amel etti? Malını nereden, nasıl kazandı ve nerelere harcetti? Cismini, bedenini nerede yordu, hırpaladı? İsrafın zararları, israf edenlerin şeytana, Firavun'a ve Lut aleyhisselamın kötü kavmine benzetilmesi ve Allahü Teala'nın bunları sevmemesi ve bunlara sefih demesi ve ahirette azap çekmeleri, dünyada aşağı, muhtaç duruma düşmeleri ve pişman olmalarıdır. İsrafın kötü olmasının birinci sebebi malın kıymetli olmasıdır. Mal, Allahü Teala'nın verdiği bir nimettir. Ahireti kazanmak malla olur. Dünya ve ahiret malla intizam bulur, rahat olur. Hac, cihat sevabı malla kazanılır. Bedenin sıhhat, kuvvet bulması malla olur. Başkasına muhtaç olmaktan insanı koruyan maldır. Sadaka vermek, akrabayı dolaşmak, fakirlerin imdadına yetişmek malla olur. Mescitler, mektepler, hastaneler, yollar, çeşmeler, köprüler yaparak, asker yetiştirerek insanlara hizmet de malla olur. Dinimiz, insanların en iyisi, onlara faydası çok olanıdır buyuruyor. İnsanlara yardım etmek için çalışıp para kazanmak, nafile ibadet etmekten daha çok sevaptır. Cennetin yüksek derecelerine malla kavuşulur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allahü Teala bir kuluna mal ve ilim verir, bu kulda haramlardan kaçınır, akrabasını sevindirir, malından hakkı olanları bilip verirse, cennetin yüksek derecesine kavuşur. İki şeyden birine kavuşan insana gıpta etmek, buna imrenmek yerinde olur. Allahü Teala bir kimseye İslam ilimlerini ihsan eder, bu da her hareketini bilgisine uygun yapar. İkincisi, Allahü Teala birine çok mal verir, bu kimse de malını Allahü Teala'nın razı olduğu, beğendiği yerlere harc eder. İyi kimseye malın iyisi ne güzel yakışır. Büyük alim Süfyan-ı Sevri Hazretleri, bu zamanda mal insanın silahıdır. Yani insan canını, sıhhatini, dinini ve şerefini malla korur buyurdu. Büyük bir nimet olan malı israf, Allahü Teala'nın nimetini hakir görmek, nimete kıymet vermemek, nimeti elden kaçırmak, kısaca küfranı nimet etmek, yani şükretmemek olur. Buysa nimeti verenin düşman muamelesi yapmasına, azarlamasına ve azap etmesine sebep olacak büyük bir suçtur. Nimetin kıymeti bilinmeyince, hakkı gözetilmeyince elden gider. Şükredilince ve hakkı gözetilince elde kalır ve artar. İsraf, malı helak etmek, faydasız hale getirmek, dine ve dünyanın mübah olan işlerine fayda olmayacak şekilde sarf etmektir. Malı denize, kuyuya, ateşe ve elden çıkmasına sebep olan yerlere atmak, onu helak etmektir. Kullanılmayacak hale sokmak, kırmak, kesmek, ağaçtan meyveyi toplamayıp çürütmek, tarlayı hasat etmeyip ekini telef etmek, hayvanları soğuktan, düşmandan korunacak yere koymamak ve soğuktan, sıcaktan ve açlıktan ölmelerini önleyecek kadar yedirmemek ve örtmemek de helak etmek israftır. Günah işlemek için ve günah işlenilmesi için verilen mal ve paralarda israf olur. Sofra bezi ve masa üstüne düşen ekmek ve yemek kırıntılarını toplamayıp atmak da israftır. Bu kırıntıları toplayıp
kedi, köpek, koyun, sığır, karınca, kuş, tavuk gibi hayvanlara yedirmek israf olmaz. Fasulye, pirinç, nohut gibi şeyleri yıkarken dökmek ve dökülenleri toplamamak israftır. Elbise, çorap, ayakkabı gibi giyim eşyasını iyi kullanmayıp, iyi saklamayıp çabuk eskitmek, onları yırtmak, yıkarken suyu, sabunu çok harcamak, lambayı, mumu, elektriği, hava gazını boş yere yakmak hep israftır. Doyduktan sonra fazla yemek de israftır. Yalnız misafir utanmasın diye ev sahibinin fazla yemesi ve orucunu rahat tutmak için sahurda fazla yemek israf değildir. Acıkmadan yemek de israftır. Nefis yemekler yemek, kıymetli yeni elbise giyinmek, yüksek büyük binalar yapmak ve haram olmayan daha bunun gibi şeyler helalden kazanıldığı, kibir ve övünmek için olmadığı zaman israf değildir.

Ebu Osman Hiri Hazretleri buyuruyorlar ki, insanlar isteklerine karşı çıkılmadıkça bulundukları ahlak üzere halim selimdirler. Karşı çıkılınca hemen kötü ahlaklı kesiliverirler.

Şiirlerle Menkıbeler. İmam-ı Rabbani Kuddisesi Ruh. Harama uzanmamalı. İmam-ı Rabbani ki çok büyük evliyadır, hasta gönüller için her sözü bir devadır. Bir gence mektup yazıp buyurdu ki, evladım, seni bu din yolundan ayırmasın Allah'ım. Dünya ile ahiret birbirinin tam tersi. Birini razı etsen gücenir ötekisi. Ey yavrum, sana pek çok lütfedip Hak Teala şereflendirmiş idi tövbe ve istiğfarla. Ve sonra Cenab-ı Hak lütfedip pek çok yine kavuşturmuştu seni bir veli sohbetine. Şimdi bilmiyorum ki nefisle şeytanın, din bilgisi olmayan kötü arkadaşların arasında o temiz halde kalabildin mi? Bu üç güçlü düşmana karşı durabildin mi? Gençlik var ve para bol, arkadaşlar uygunsuz. Nefsin her arzusunu yapmak kolay ve ucuz. Ey yavrum, benim sana diyeceğim tek şudur. Körpeciksin, yolunda begayet korkuludur. Öyleyse mübahlara fazla eğilmemeli. Az kullanırken dahi iyi niyet etmeli. Mesela bir şey yerken yiyip kuvvetlenmeye, Allah'a daha iyi ibadet eylemeye. Giyerken örtünmeyi niyet eylemelidir. Gösterişi hatırdan hiç geçirmemelidir. Her bir mübah içinde, ders çalışırken hatta, böyle iyi niyetler yapmalıdır mutlaka. Büyükler azimetle amel edip her zaman, elden geldiği kadar kaçındılar ruhsattan. Mübahları zaruret kadar kullanmalıdır. Haram ve şüpheliye hiç uzanmamalıdır. Hak Teala kullara merhamet edip zira mübahla zevklenmeye izin verdi onlara. Haram kılmış ise de birkaç zararlı şeyi, fakat mübah kılmıştır faydalı çok nesneyi. Aklı gideren içki haram ise de fakat helaldir tatlı renkli türlü türlü meşrubat. Hınzır haram ise de fakat buna mukabil birçok kuş ve hayvanlar helaldir, haram değil. Helal olan sayısız zevkleri bırakarak onun haram kıldığı bir iki zevke sapmak Hakk'a karşı ne kadar büyük edepsizliktir, ne derece bir inat, ne terbiyesizliktir. Hem de haram ettiği lezzetler her neyse mübah olanlarda da vardır, hem fazlasıyla. Helal olan zevkleri bırakalım bir yana, Hak rızası daha çok lezzet verir insana. Bir insanın işinden razıysa Rabbi eğer, işte bu zevk yanında hiç kalır diğer zevkler. Bir insanın işini Halık'ı beğenmezse, bundan büyük bir cefa olur mu o kimseye? Cennette olanlardan razı olması Rabbin, hepsinden tatlı gelir cennet nimetlerinin. Razı olmamasıysa cehennemdekilerden daha çok acı gelir her azap ve elemden.

0: Yahya bin Muaz-ı Razi Hazretleri buyuruyorlar ki, bir şeye ihtiyaç duyulduğu halde çalışıp onu temin etmemek, çoluk çocuğu perişan bırakmak cahillik ve tembelliktir.
1: Bağdı Sabah.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT'de.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
3: Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz anma etkinliklerinin ana temasının irade bizim, zafer bizim olarak belirlendiğini duyurdu. Ve son olarak tabii ki dış gündeme de bakacağız. O da oldukça önemli. Sadece o ülkeleri değil, tüm dünyayı ilgilendiriyor çünkü. ABD-İran hattında Doha muamması. ABD-İran hattında böyle bir muamma var. ABD heyeti Katar'daki masada tek başına kaldı. Ve Başkan Yardımcısı J.D. Vance durumu sinir bozucu olarak nitelendirdi. Washington, Tahran'dan nükleer geri adım bekliyor. İran'sa Hürmüz'de benim sözüm geçer diyor. Başlıklarımız böyleydi. Şimdi bir de gazetelere bakalım hangi manşetler var. Onları da hemen kısaca bir geçelim. Etiketimizi verelim. Sonra dolu dolu programımıza devam edelim efendim. Tabii ki önce Türkiye Gazetesi. Çocuk doktoru alarmı, genç hekimler riskli bulduğu dalları tercih etmiyor. Daha önce de aslında son 2-3 yıldır bunun konusu birçok kez gündeme geliyor. Özellikle tercih dönemlerinde bazı branşlarda doktorlar artık oraları seçmiyorlar. Sınav sonuçları tehlikeyi ortaya koydu. Çocuk yoğun bakım kadrosunun %96'sı, yeni doğan branşının da %91'i boş kaldı. Oldukça önemli efendim. Araçtan inme cezası kamerayı patlattı. Bunun detaylarına da bakacağız ilerleyen dakikalarda. Çünkü biliyorsunuz artık araçtan inmenin cezası kavga için, tartışma için trafik sırasında oldukça yüksek. Bu yüzden de sürücüler araçlarına kamera takmayı tercih ediyorlar. Şimdi devam edelim. Sağ baştan başlayalım. En sola doğru gideceğiz. Akit gazetesi mezhep simsarlığı mide bulandırıyor başlığını atmış. Kur'an'a hakarete komedi diyenler Alevili'yi eleştirenleri ekranlardan sildi başlığı Akit gazetesinde. Ve yine iletişim başkanı Burhanettin Duran'ın irade bizim, zafer bizim mottosunun işleneceği 15 Temmuz'un 10. yılındaki anma programlarıyla ilgili sözleri yer alıyor. Milliyet gazetesi, belanın adı C31K. Bunun da detaylarına bakacağız efendim. Özellikle sosyal medyada gençlerimizi, çocuklarımızı tehdit eden çok önemli bir problem. Bu nedir bu C31K? Bunun da detaylarına bakacağız. Milliyet gazetesi bununla çıkmış efendim. Ve Yeni Şafak'ta Türkiye'nin yeni belası başlığı var. Sanal bahis çetelerine 2 ayda 1000 operasyon düzenlendi. Aslında çok da yeni bir bela değil ama oldukça büyük bir bela olduğu kesin. Devam edelim efendim. Türkiye gazetesine en başta bakmıştık tabii ki. Sabah gazetesi. Derin CHP'nin vakfında 37 milyonluk vurgun, CHP'nin TÜLOV isimli vakıf üzerinden yaptığı vurguna dair iddiaların yer aldığı bir haber yer alıyor Sabah gazetesinde. Hürriyet'e de gelelim. 45 yaş üstü savunmasız. Bu neyle alakalı? 45 yaş üstünün dolandırıcılara karşı mağdur olmasıyla alakalı efendim. Biliyorsunuz her gün haberini yapıyoruz. Kendisini savcı, polis, hakim ve benzeri asker diye tanıtan kişiler ne yazık ki orta yaşın üzerindeki vatandaşları bu şekilde kandırıp milyonlarca liralık vurgun yapıyorlar. Bununla alakalı bir manşetle çıkmış Hürriyet gazetesi de. Akşam gazetesi, Venezuela'da 38 cana Türkeli. Bunun da detaylarına bakacağız. Türkiye dünyanın her yerinde mazlum, düşmüş, herhangi bir şekilde sıkıntıda olan kim varsa elini uzatmaya devam ediyor dünyanın neresinde olursa olsun. Bu var ve aynı zamanda Özgür Özel'in Financial Times'a kaleme aldığı yazı da yine Akşam gazetesinde Türkiye'yi dördüncü kez şikayet etti manşetiyle yer almış efendim. Ve Ekonomi gazetesinde de son olarak güçlü faize rağmen borsa ilk yarıyı reel getiriyle kapattı manşeti yer alıyor. Borsadaki gelişim yazılmış efendim. Şimdi gazetelere baktık. Gelelim etiketimize. Bugün bizim etiketimiz zamanı geldi. Nelerin zamanı geldi? Bunu sosyal medyada bize yazın efendim. Hep konuşuyoruz. Aslında attığımız her etiketi bir yandan aklıma ilk gelen barış oluyor. Çünkü barışın zamanı geldi, hatta geçiyor bile. ABD-İran hattında, Rusya-Ukrayna'da ve dünyanın daha birçok yerinde, Asya-Pasifik'te. Zamanı geldi. Sizin de hayata dair artık zamanı geldi dediğiniz şeyler illaki vardır. Onları da yazın. Bekliyoruz efendim. Etiketimiz zamanı geldi. Günaydın Türkiye başlıyor.
4: İstanbul Ticaret Odası, mega kentin Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Şehirde aylık fiyat artışı %1,14 olurken yıllık enflasyon %35,94'e yükseldi. Zam şampiyonu ise haberleşme sektörü oldu. Az sonra. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı planlı alanlar imar yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Bodrum katlar emsal hesabı, yapı ruhsatları, tek bağımsız bölümlü konutlar ve ofislerin konuta dönüştürülmesine ilişkin yeni hükümler getirildi. Az sonra. Taksicilerden sonra berberler de kıyafetlere NATO ayarı yaptı. Hepsi beyaz gömlek, siyah pantolon giyecek. Berberler de Türk misafirperverliği rüzgara esecek. Az sonra.
3: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel yine yurt dışında Türkiye'yi şikayet etti. İngiliz Financial Times gazetesinde bir yazı kaleme aldı Özel. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef aldı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi. Özgür Özel, vesayetçi zihniyetin personeli olmaktan öteye gidemez dedi.
0: Hadi kendi itibarını umursamıyorsun. Bari bu milletin gururunu ayağa düşürme, başkalarına çiğnetme. Diyet borcunu ödemek uğruna Türk demokrasisini batılı yoldaşlarına kötülerken hiç mi yüzün kızarmıyor?
5: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, İngiliz Financial Times gazetesine bir makale yazdı. O makalede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef aldı. Muhalefete baskı olduğunu iddia edip bunun NATO müttefikleri ve bölgesel istikrar açısından da tehdit oluşturduğunu öne sürdü.
0: Türkiye'nin ana muhalefet partisi kimliğine de mi saygın yok? Yabancıların huzurunda ülkeni eleştirmekten hiç mi hicap duymuyorsun?
5: Her fırsatta Türkiye'yi yurt dışında şikayet eden Özgür Özel'e AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi.
6: Özgür Özel'in milletimizin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanımızı NATO müttefiklerimiz için tehdit olarak tanımlaması kendi siciline yazdığı bir utançtır. Siyasi tarihimizde bu derece çarpık bir zihniyet görülmedi.
5: Çelik, Özgür Özel'in yurt dışında vesayet arayışına girdiğini belirtti.
6: CHP'nin siyasi tarihimizde en çok başvurduğu şey rejim krizi çıkartmak yoluyla kendine alan açmaktır. İç siyasette bu yöntem artık kullanılamaz hale gelince Özgür Özel ve ekibi dış vesayet arayışına yöneldi. Kimseden yüz bulamasalar da Türkiye'nin her siyasi gündemini kendi vesayet arayışlarına zemin yapmaya çalışıyorlar.
5: Çelik, Özel'in toplumsal ve siyasi çalkantı iddiasının da gerçeği yansıtmadığını belirtti. Çalkantı olan tek yer içindeki taht kavgaları yüzünden CHP'dir dedi.
6: Siyasi tarihimizde bu derece çarpık bir zihniyet görülmedi. Bu sözü söyleyen kişi vesayetçi zihniyetin personeli olmaktan öteye gidemez. Dünyanın en bilinen liderlerinin başında gelen Cumhurbaşkanımız hakkında söylenen bu sözü kimse ciddiye almaz.
0: Madem vatana millete bir hayrın dokunmuyor, en azından zarar verme. Hep söylüyorum, bunlar değişmez, bunlar düzelmez, bunlar iflah olmaz.
3: CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin iradelerini menfaat vaadiyle etkiledikleri iddiasıyla açılan ceza davası Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tanık olarak dinlenen Adem Soytekin, delegelere ve CHP'li meclis üyelerine Kiptaş üzerinden daire satışı yapıldığını söyledi. Mahkeme duruşmayı 16 Eylül erteledi.
7: Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.
5: CHP 38. olağan kurultayında şaibe olduğu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararıyla tescillendi. O şaibeye sebep oldukları iddia edilen 12 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşma 16 Eylül'e ertelendi.
8: 100 bin lira çıkardı, poşetin içinde 100 bin lirayı verdi.
5: Aralarında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik'in de yer aldığı 12 kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası sistemiyle yargılanıyor. Davanın 6. duruşması Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada sanık olan Beltur Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama savunma yaptı.
9: Hakkımda ileri sürülen iddialar gerçek dışıdır. Otelde bulunma sebebim arkadaşlarıma selam vermektir. Otelin lobi bölümünde bulundum. İddia edildiği gibi para dağıtılması söz konusu değildir.
5: İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Adem Soytekin ise bu davada tanık olarak dinlendi.
9: Kiptaş'tan daire satıldı. Bir liste vardı. Bu listedeki birçok isim Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi ve delegelerdi. Genellikle siyasi bağlantıları bulunan isimlerdi.
5: Mahkeme 36. Hukuk Dairesi'nden mutlak butlanla sonuçlanan davanın gerekçeli kararının gönderilmesini istedi. Duruşma 16 Eylül'e ertelendi.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Murat Ongun davada yine hakim karşısına çıktı. Savcı, Murat Ongun'a Beykoz'da lüks sitede oturduğu villa hakkında soru sordu. O soru cevaplanmadı.
5: Murat Ongun yine hakim karşısında kürsüdeydi. Bu kez de kirada oturduğu lüks villanın hesabını veremedi. Murat Ongun İstanbul Büyükşehir Belediyesi rüşvet ve yolsuzluk davasında bir kez daha hakim karşısına çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ongun, Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanmıştı. Murat Ongun aylık kirası 300 bin lira olan Beykoz Acarkent'teki lüks villada oturuyordu. Savcı Ongun'a oturduğu evin kirası hakkında bir soru sordu. O soru cevapsız, Murat Ongun sessiz kaldı. Sanık Ongun, konunun bana yöneltilen suçlamalarla bir ilgisi yok. Kiracı olmaktan suçlanan tek kişiyim. Cevap vermemeyi tercih ediyorum ifadelerini kullandı. Ongun'un kirada oturduğu villanın sahibi, savcılık ifadesinde bir yıllık kira ücreti olan 3 milyon 717.400 lirayı peşin aldığını söylemişti. Murat Ongun da daha önce Ekrem İmamoğlu'ndan maddi destek aldığını itiraf etmişti.
3: Bolu Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6. dalga operasyonu düzenlendi. Aralarında Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız'ın da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
10: O zaman arkadaş, hesap soracaksan, bizden böyle bir şey talep ediyorsan biz vermeyiz demiyoruz.
5: Zimmet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, rüşvet. İddialar bir kez daha ekipleri harekete geçirdi. 6. kez operasyonun düğmesine basıldı. Bolu Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatılmıştı. Bu kapsamda Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklanmış ve görevden alınmıştı. Devam eden soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Belediye kadrosundaki 10 isim de radara girdi.
11: Tek tek hesabını vermeye hazırız.
5: Zimmet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında jandarma harekete geçti. 6. kez şafak vakti operasyon yapıldı. Eş zamanlı baskınlarda Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız'la birlikte belediye iştiraklerinde görevli olduğu belirtilen 10 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri şüphelilerin evlerinde ve belediyeye ait ilgili çalışma birimlerinde detaylı arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda incelenmek üzere çok sayıda belge ve dijital materyale el konuldu. Öte yandan soruşturma kapsamında 6 Temmuz günü duruşma görülecek ve Tanju Özcan hakim karşısına çıkacak.
10: O zaman arkadaş, hesap soracaksan, bizden böyle bir şey talep ediyorsan biz vermeyiz demiyoruz.
3: Efendim, bu görüntü canlı. Burası İstanbul Boğazı. Şu anda özellikle metrobüsle araçlarıyla köprü üzerinden geçenler bu devasa gemide neyin nesi diye böyle soruyor olabilirler. Tam 216 metre boyundaki JSD 6000 isimli bir gemi bu efendim. İtalya'dan Romanya'ya gidiyor. Bahama Adaları bayraklı. Peki neden gidiyor? İstanbul'dan geçişi neden? Herhangi bir problem var mı diye sorabilirsiniz. Sebebi şu: Romanya'daki doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılacak bu gemi. O yüzden gidiyor ve şu anda İstanbul Boğazı'ndan geçiyor bu devasa gemi. İşte dediğim gibi şu anda köprü üzerinden özellikle geçenler bu 216 metrelik dev yapıyı gördüklerinde endişelenmesinler. Bu gemi Romanya'ya gidiyor. Doğalgaz boru hattı döşemeleri için devam edelim efendim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin askeri hastanelerin açılması için yaptığı çağrı Ankara'daki yeni sağlık modeli hazırlığını gündeme taşıdı. Masada eski GATA dönemine dönüş yerine iki bakanlığın ortak hareket ettiği hibrit bir sistem var. İşte detaylar.
12: Askeri hastanelerinin yeniden açılması ve ordu bünyesine kazandırılması meselesi hayati değerdedir.
5: MHP lideri Bahçeli, askeri hastane ve askeri hekim geri gelsin çağrısı yaptı. Ancak 15 Temmuz öncesi sisteme dönülmeyecek. Milli Savunma ve Sağlık Bakanlığı'nın rol paylaştığı hibrit bir modele geçilecek.
12: Mehmetçiğimizin yanında askerimiz evladı bilen, kardeşi sayan, onun değil yaralanmasına, saçına rüzgar değmesine dair yüreği razı olmayan, vatanı namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir.
5: Yeni plana göre stratejik askeri hastaneler yeniden kurulacak. Sağlık hizmetleri ve idari işleyiş Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek. Ancak harp cerrahisi, askeri travma, nükleer, biyolojik ve kimyasal savunma tıbbıyla askeri sağlık eğitimi Milli Savunma Bakanlığı'nın sorumluluğunda olacak.
12: Bir ordunun topu kadar tabibi, tüfeği kadar tıbbı, zırhı kadar sıhhiyesi de o ordunun şanındadır, caydırıcılığındadır.
5: Olası seferberlik veya savaş halinde bu hastaneler doğrudan Türk Silahlı Kuvvetleri Komutası'na geçecek. Askeri doktor yetiştirilmesi içinse yeni bir kurumsal yapı planlanacak.
12: Askeri hastanelerin yeniden yapılandırılması, Gülhane Ruhu'nun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası ve harp cerrahisinin güçlendirilmesini tekraren ifade ediyorum. Milli beka meselesidir.
5: Kibrit hastaneler askeri personele hizmet vermekte kalmayacak. Jandarma, sahil güvenlik, polis özel harekat ve AFAD ekipleri de bu hastanelerden yararlanacak.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek 2026 yılının ilk 6 ayında 31 ülkeden 197 firari suçlunun adalete teslim edildiğini duyurdu. Suçlular için kaçacak yer yok diyen Bakan Gürlek, uluslararası operasyonların kararlılıkla süreceği mesajını verdi.
5: Yurt dışına kaçan suçlular için çember daraldı. Yılın ilk 6 ayında 31 farklı ülkeden 197 suçlu Türkiye'ye iade edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Türkiye'de suç işleyip yurt dışına kaçan kişilerin adaletten kaçamayacağını vurguladı. Sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.
13: Suç işleyip adaletten kaçabileceğini sananlar, dünyanın neresine saklanırlarsa saklansınlar, kendilerini güvende hissedemeyecekler. Adalet Bakanlığı olarak yurt dışına kaçan suçluların iade süreçlerinin çok daha sıkı, tavizsiz ve anben takipçisi olacağız.
5: Bakan Gürlek, 2026 yılının ilk 6 ayında adli suçlar ve terör suçları kapsamında 31 farklı ülkeden toplam 197 şüphelinin Türkiye'ye iade edildiğini dile getirdi.
13: İade edilen şahısların 85'i Gürcistan'dan, 52'si Almanya'dan, 9'u Yunanistan'dan, 8'i Karadağ'dan, 6'sı Bulgaristan'dan, 3'ü Hollanda'dan ve 3'ü Kırgızistan'dan ülkemize getirilmiştir.
5: Gürlek, suçla mücadelede uluslararası işbirliğinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
13: Suçlular için kaçacak yer yoktur. Türk adaleti er ya da geç gereğini yapacaktır. Hangi suç örgütüne mensup olursa olsun, hangi ülkeye kaçarsa kaçsın, teröristlerin, organize suç örgütü mensuplarının, dolandırıcıların ve milletimizin huzuruna kasteden suç odaklarının peşini bırakmayacağız.
3: İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı. Yasa dışı bahis ve kumar suçlarına yönelik operasyon yapıldı. 30 milyar liralık işlem hacmine ulaşan 40 şüpheli gözaltına alındı.
14: Aç kapıyı polis, aç! Aç polis!
5: 9 ilde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Yasa dışı bahis ve kumar şebekesi çökertildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla polis harekete geçti. 41 şüphelinin MASAK raporları, banka hareketleri incelendi. Teknik ve fiziki takibin sonunda yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin finansal sisteme sokulması, aklanması ve yurt dışına aktarılmasına yönelik organize bir yapının faaliyet gösterdiğine dair önemli bulgular elde edildi. Birbirleriyle yoğun şekilde para transferi gerçekleştirdiği belirlenen 37 şirkette ayrıntılı incelendi. İncelemelerde 2016-2018 yılları arasında yaklaşık 30 milyar lira işlem hacmine ulaşıldığı tespit edildi. İncelenen kişi veya şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle söz konusu işlem hacminin uyumlu olmadığı değerlendirildi. Deliller doğrultusunda suç yapılanmasıyla bağlantılı oldukları değerlendirilen 40 şüpheli, İstanbul başta olmak üzere 9 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alındı. 200 milyon liralık mal varlığına el konuldu.
3: Efendim, Trabzon'da sabah saatlerinde kırsal alana insansız hava aracı düştü. Ukrayna'dan Rusya'ya gönderildiği değerlendirilen İHA'nın yön değiştirdiği tespit edildi. Yaklaşık 5 kilogram patlayıcı taşıyan İHA bir ağacı çarpıp infilak etti.
5: İçinde tam 5 kilo patlayıcı vardı. Rotayı şaşırdı. Bir felakete dahi sebep olabilirdi. Ağaçlara çarparak patladı. Trabzon'da insansız hava aracı paniği yaşandı. Vakfı Kebir ilçesine bağlı Açık Alan mahallesinde sabah saatlerinde büyük bir gürültü duyuldu. O gürültü bir İHA patlamasıydı. Bir insansız hava aracı ağaca çarparak infilak etti. İhbar üzerine bölgeye güvenlik ve uzman ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından ilk teknik incelemelere göre İHA'nın Ukrayna tarafından Rusya'ya yönelik gönderildiği belirlendi. Ancak uçuş sırasında rota değiştirerek Karadeniz üzerinden 3000 fit irtifada Trabzon hava sahasına ulaştığı değerlendirildi. İlk teknik incelemelerde İHA'nın yaklaşık 5 kilogram patlayıcı taşıdığı tespit edildi.
15: Bu tarafa kimse gelmesin, boşaltın bu tarafa.
5: Patlamanın ormanlık bölgede meydana gelmesi nedeniyle olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. İHA'nın teknik yapısı, uçuş rotası ve Türkiye sınırlarına nasıl ulaştığına ilişkin kapsamlı inceleme yürütülüyor.
3: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek zirve öncesinde konuştu. Türkiye'nin NATO'nun en güçlü ordularından biri olduğunu vurgulayan Rutte, savunma sanayindeki gelişmelere dikkat çekti.
5: NATO Genel Sekreteri 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek zirve öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında konuşan Rutte, Türkiye'nin ittifak içindeki rolüne dikkat çekti.
16: Türkiye, NATO açısından son derece önemli bir ülke. Kurucu üyeler arasında yer almasa da ittifakın kuruluşundan yalnızca 3 yıl sonra 1952'de NATO'ya katıldı. Dolayısıyla neredeyse en başından beri ittifakın bir parçası. Bugün de NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip. Türk Silahlı Kuvvetleri son derece iyi donanımlı ve iyi eğitimli.
5: Genel Sekreter Rutte, Türk savunma sanayisinde artan yatırımlara ve gelişimlere dikkat çekti.
16: Yaklaşık 3000 şirketten oluşan devasa bir savunma sanayisi altyapısına sahip olmanız da önemli bir avantaj. Büyük, orta ve küçük ölçekli bu şirketler inovasyona büyük önem veriyor. En yeni teknolojileri geliştiriyor ve örneğin Ukrayna Savaşı'nda sahadan edinilen dersleri savunma sanayisi üretimine yansıtıyor. Bu da Türkiye'nin savunma sanayisini son derece güçlü kılıyor. İşte bu nedenle NATO Zirvesi Savunma Sanayi Forumu'nu 7 Temmuz'da Ankara'da düzenleme konusunda son derece kararlıydık.
5: Bölgesel gelişmelere de değinen Mark Rutte, NATO'nun karşısındaki temel tehdidin Rusya olduğunu söyledi.
16: Genelde uyumaya çalışıyorum. Ancak uykularımı kaçıracak bir konu varsa o da Rusya'dır. Ne yazık ki uzun vadede karşı karşıya olduğumuz temel tehdit Rusya. Bunu Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü bu akıl dışı saldırı savaşında açıkça görüyoruz.
5: Rutte ayrıca Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore'nin birlikte hareket ettiğini öne sürdü. Bu konuda saf davranmamalıyız uyarısında bulundu.
3: Şimdi Hürriyet Gazetesi'nin haberiyle devam edeceğiz efendim. Ankara'ya 1000 kişiyle geliyor Donald Trump. Tabii ki biliyorsunuz attığı adım olay oluyor. Başkan Trump Ankara ziyaretinde Kaan uçaklarına motor satışını onayını açıklaması da bekleniyor denilmiş Hande Fırat imzalı bu haberde. ABD Başkanı Trump Ankara'daki NATO zirvesine dev bir ekiple gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la baş başa görüşecek. Ardından basın toplantısı bekleniyor birlikte ve aynı zamanda Kaan özel araçlarını ve helikopterini de getirecek ve Kaan uçaklarına motor satışında onayı bekleniyor. Bu arada helikopteri demonte olarak uçağa yüklenecek. Ankara'da Amerikalı teknik heyetler tarafından montajı yapılacak denilmiş Hürriyet Gazetesi'nin haberinde. Efendim etiketimiz zamanı geldi. Bunu unutmayın, sosyal medyada mesajlarınızı bekliyoruz. Yazın tüm Türkiye okusun. ABD-İran hattında bir Doha muamması var. ABD heyeti Katar'daki masada tek başına kaldı. Başkan yardımcısı J.D. Vance durumu sinir bozucu olarak nitelendirdi. Washington Tahran'dan nükleer geri adım bekliyor. İran ise Hürmüz'de benim sözüm geçer diyor.
5: Hürmüz'de silahlar şimdilik sussa da masada sert bir soğuk savaş başladı. ABD görüşmeler Doha'da başladı diyor, İran reddediyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la çok iyi geçiniyoruz dedi.
17: Çok iyi toplantılar oldu, bakacağız. Bildiğiniz gibi 3 gece boyunca onları sert vurduk. Ama şimdi çok iyi geçiniyoruz. Nükleersizleştirme süreci gerçekleştiriliyor. Görüşmeler iyi gidiyor.
5: Bundan önce Trump, İran bir görüşme talep etti. Heyetler Doha'da bir araya gelecek dedi. Ancak İran yalanladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Doha'da ABD ile hiçbir temas planlamıyoruz dedi. Ancak Tahran, Doha'ya bir teknik heyetin gideceğini kabul etti. Heyetin tek amacınınsa mutabakat kapsamında dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması sürecini takip etmek olduğu açıklandı. Reuters'a konuşan bir kaynaksa, Trump'ın damadı Jared Kushner ve ABD'nin Orta Doğu temsilcisi Steve Witkoff'un Doha'da olduğunu, dolaylı teknik görüşmelerin Pakistan'ın arabuluculuğunda başladığını söyledi. Ancak iki ülke heyetlerinin teknik oturumlara katılmadıklarını ifade etti. Washington'sa Doha'daki soğuk duş karşısında tepkili. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'ın çelişkili açıklamalarını sinir bozucu olarak nitelendirdi. Vance, ABD'nin beklentisinin doğrulanabilir ve kalıcı nükleer taahhütler olduğunu söyledi. İran'sa dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması konusunun yanı sıra Hürmüz'de tam denetim hakkında ısrar ediyor. Öyle ki Hürmüz'de mayınların temizlenmesi konusunda da tek başına hareket etmek istiyor. Bu konuda İran, Fransa ile mayın temizleme krizi dahi yaşadı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hürmüz'de mayın temizliğine destek verebileceklerini açıklayınca Tahran ateş püskürdü. İran, İslamabad mutabakatına göre Hürmüz'de mayın temizleme yetkisi yalnızca İran'a aittir. Fransa gerilimi artırmasın açıklaması yaptı. İran'dan diğer bir sert açıklama ise İsrail'e karşı geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'ın İran'ın dini lideri Müçteba Hamani'yi ölümle tehdit etmesine ateş püskürdü. Arakçı, ABD Başkanı ülkesinin Tel Aviv'deki finolarını susturmayı taahhüt etti. Eğer İsrail'dekiler efendilerini dinlemezse İran onlara gereken dersi verecektir dedi.
3: Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Lübnan'ın güneyindeki işgal bölgesine gitti. Netanyahu askerlerine tehdit gördüğünüz anda vurun emri verdi.
5: Soykırımcı İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Lübnan'da yeni katliam emri verdi.

0: kaybettiğini savundu. İsrail'in uluslararası alanda çöken itibarından doğrudan mevcut hükümeti sorumlu tuttu. Eski başbakan askeri stratejiyi de eleştirdi. Ucu açık ve uzun süren savaşlar İsrail doktrinine aykırıdır dedi. Bennett, savaşın ekonomiyi tükettiğini ve yedek askerleri yıprattığını belirtti. İsrail'in acilen basiretli bir hükümete ihtiyacı olduğunu vurguladı.
1: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde İletişim Başkanlığı koordinasyonunda anma programları düzenlenecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz anma etkinliklerinin ana temasının irade bizim, zafer bizim olarak belirlendiğini duyurdu. İzleyelim.
2: O millet Çanakkale ve milli mücadeleden sonra 15 Temmuz gecesi kıyamete kadar iftiharla anılacak şanlı bir destan yazmıştır.
0: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümüne sayılı günler kaldı. İletişim Başkanlığı önderliğinde anma etkinlikleri düzenlenecek. Türkiye'nin demokrasi zaferi anlatılacak, milli hafıza güçlendirilecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz anma etkinliklerinin ana temasının irade bizim, zafer bizim olarak belirlendiğini açıkladı.
3: Aziz millet, tarihte eşine az rastlanır bir sivil direniş ortaya koydu. Biz 15 Temmuz'u milletimizin direnişi, kahramanlığı ve zaferi olarak görüyoruz.
2: Hainlere karşı duran, gövdesini siper edip o hayasız akını durduran, baş verip ama işgalcilere baş eğmeyen tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.
0: İletişim Başkanı Duran, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümündeki anma etkinliklerinin stratejik yol haritasını medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle paylaştı.
2: Bu destan kökü bu topraklarda olan cesur insanların ruhuyla birlikte vatanını da satan mankurtlara galip gelişidir.
0: İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 81 ilde ve yurt dışında stratejik merkezlerde 10. yıl dönümü anma etkinlikleri düzenlenecek. 81 ilin tamamında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma çadırları kurulacak. Şehir meydanları, millet bahçeleri ve yaya trafiğinin yoğun olduğu alanlarda kurulacak anma çadırları birer yaşayan hafıza merkezi olacak. Çadırlarda video gösterimleri, bilgilendirici broşürler, dijital ekranlar, etkileşimli bilgi panoları yer alacak.
2: FETÖ elebaşının kurduğu tuzak 15 Temmuz gecesi milletimizin dik duruşuyla, cesur duruşuyla, kahramanca direnişiyle darmadağın olmuştur.
0: 81 ilde nöbetler tutulacak, sancak koşuları düzenlenecek. Konserlerden tiyatro gösterilerine kadar geniş bir yelpazede anma etkinlikleri gerçekleştirilecek.
2: 15 Temmuz milletimiz için bir turnusol kağıdı vazifesi gör. Milletin zaferine çamur atanlar ve gidişata göre pozisyon alanlar emin olun daima utançla anılacaklardır.
0: Ankara'da başkent Millet Bahçesi'nde binlerce kişinin katılımıyla anma programı gerçekleştirileceğini belirten İletişim Başkanı Duran, Gazi Meclis'te de anma töreni yapılacağını belirtti. İstanbul'da ise Ayasofya'da 253 hafızın katılımıyla hatim programı icra edilecek. 253 teknelik deniz korteji, 400 araçlık taksi kortejiyle drone ve ışık gösterileri düzenlenecek. İletişim Başkanı Duran, 15 Temmuz'un 10. yılı için iki kitap hazırladıklarını sözlerine ekledi.
1: Efendim şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Çaylarınızı, kahvelerinizi tazeleyin. Az sonra tekrar birlikteyiz.

Aracınız hararet yaptığında aslında altınızda saatli bir bomba taşıdığınızı biliyor musunuz? İşte o bombanın pimini aceleyle çeken bir sürücü az kalsın canından oluyordu. Erzurum'da yaşayan 61 yaşındaki inşaat ustası Lütfü Korkmaz, torunlarını da yanına alarak Oltu ilçesine doğru yola çıktı. Ancak bir süre sonra otomobilin motoru alarm verdi.

0: hararet göstergesi taban yaptı. Korkmaz aracını hemen yol kenarına çekti. Amacı kavurucu sıcakta torunlarını bekletmeden arızayı hemen çözmekti. Aracın kaputunu açtı. İşte ne olduysa o saniyede oldu.
1: Göğsümden yukarı yüzüm komple yandı.
0: Aşırı basınçtan dolayı devir daim hortumu büyük bir gürültüyle patladı.
1: Fişi kontrol edeyim derken işte tahliye borusu patladı. Antifriz yüzüme geldi.
0: Hortumdan fışkıran antifrizli kaynar su Korkmaz'ın yüzüne, göğsüne ve karnına isabet etti. Hemen hastaneye kaldırılan Korkmaz'ın durumunun ciddi ve tedavisi uzun bir dönem sürecek.
2: Yine bir ağrınızsınız olduğunda ben ara ara geleceğim sizi kontrol etmeye. Geçmiş olsun.
0: Peki seyir halindeyken aracı hararet yapan sürücüler ne yapmalı, nasıl davranmalı?
3: Aracını stop etmemesi gerekir. Aracı yol kenarında çekip kaloriferlerini açıp en azından aracın motorun soğumasına sebebiyet vermesi gerekir.
0: Trafo bomba gibi patladı. Ortaya çıkan ses herkesi korkuttu. İstanbul Küçükçekmece'de elektrik trafosunda yangın çıktı. Peş peşe patlamalar meydana geldi. Alevler havai fişi aratmadı. Yangın bölgede paniğe neden oldu. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bomba gibi patlayan trafodaki yangın söndürüldü.

0: Haraç için iş yerini kurşunladı. Dur ihtarına uymadı. Bekçi ayağından vurarak yakaladı. İstanbul Şişli'de bir tekstil firmasına silahlı saldırı düzenlendi. 22 yaşındaki şüpheli iş yerine iki el ateş açtı. Bekçi dur ihtarında bulundu. Saldırgan koşarak kaçmaya çalıştı. Ayağından vurulan şüpheli yere düştü. Ellerini kaldırıp teslim oldu. Yaralanan saldırgan hastanede tedavi altına alındı. Silahlı saldırının haraç nedeniyle düzenlendiği ileri sürüldü.
1: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: Şol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu. Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu. Salınır Tuğba dalları, Kur'an okur hem dilleri, cennet bağının gülleri kokar Allah deyu deyu. Kimi yiyip kimi içer, hem melekler rahmet saçar, İdris Nebi hulle biçer, biçer Allah deyu deyu. Hep nurdandır direkleri, gümüştendir yaprakları, uzandıkça budakları biter Allah deyu deyu. Aydan arıdır yüzleri, miskü amberdir sözleri, cennette huri kızları gezer Allah deyu deyu. Hakk'a aşık olan kişi akar gözlerinin yaşı, pür nur olur içi dışı, söyler Allah deyu deyu. Ne dilersen Hak'tan dile, kılavuz ol doğru yola, bülbül aşık olmuş güle, öter Allah deyu deyu. Açıldı gökler kapısı, rahmetle dolu hepsi, sekiz cennetin kapısı açar Allah deyu deyu. Rıdvan durur kapı açan, hülle donlarını biçen, Kevser şarabını içen, kanar Allah deyu deyu. Miskin Yunus var yarına, koma bugünü yarına, yarın Hakk'ın divanına varır Allah deyu deyu. Kadir Mevlam, senden bir dileğim var. Muhannes kuluna muhtaç eyleme. Cenneti alayı nasip et bana, Sırat köprüsünden yolum bağlama. Kapımıza kara deve çökünce, fırtınası şol alemi yıkınca, cehenneme kul seçilip çıkınca, Kadir Mevlam o kullardan eyleme. Kadir Mevlam ateş atma özüme, dünya malı görünmüyor gözüme. Kadir Mevlam sen bak benim yüzüme, cehennemin ateşiyle dağlama. Karaca olan hata çıkmaz dilimden, kocadım da hayır gelmez elimden. Kadir Mevlam asla geçmez kulundan, deli gönül ah çekip de ağlama.
3: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
1: TGRT FM Haber.

0: Efendim yeniden günaydın, günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor. Ben Okan Ateş. Başlıklarımıza bakalım bugün neleri konuşacağız, dünden bize neler kaldı. Gelsin ekranlarımıza efendim. Başlıklarımız geldi. Çelik, Özgür Özel vesayetçi zihniyetin personeli dedi. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel yine yurt dışında Türkiye'yi şikayet etti. İngiliz Financial Times gazetesinde bir yazı kaleme alan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, Özgür Özel vesayetçi zihniyetin personeli olmaktan öteye gidemez dedi. Gelsin bir diğer başlık efendim. O da yine CHP'nin kurultay davasıyla alakalı. Kurultay davasında daire itirafı. CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin iradelerini menfaat vaadiyle etkiledikleri iddiasıyla açılan ceza davası Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tanık olarak dinlenen Adem Soytekin delegelere ve CHP'li meclis üyelerine Kiptaş üzerinden daire satışı yapıldığını söyledi. Mahkeme duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. Gelsin bir diğer başlığımız efendim. Milyonlarca emeklinin gözü 3 Temmuz'da. Milyonlarca memur ve emekli 3 Temmuz'u bekliyor. Açıklanacak enflasyon rakamlarına çevirdiler gözlerini. Çünkü en düşük emekli aylığına zam yapılıp yapılmayacağı da bir ayrı merak konusu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, enflasyon oranları belli olduğunda mecliste gereken düzenlemenin yapılacağını belirtti. Gelsin bir diğer başlığımız efendim. 15 Temmuz'un 10. yılına özel anma programı. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde İletişim Başkanlığı koordinasyonunda anma programları düzenlenecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz anma etkinliklerinin ana temasının irade bizim, zafer bizim olarak belirlendiğini duyurdu. Ve son olarak bütün dünyanın merak ettiği ABD-İran hattında Doha muamması var. ABD heyeti Katar'daki masada tek başına kaldı. J.D. Vance durumu sinir bozucu olarak nitelendirdi. Washington, Tahran'dan nükleer geri adım bekliyor. İran ise Hürmüz'de benim sözüm geçer diyor. Başlıklar bu şekilde efendim. Gelelim etiketimize. Sosyal medyada X'te mesajlarınızı bekliyoruz. Etiketimiz zamanı geldi. Neyin artık zamanının geldiğini düşünüyorsanız programımızla ilgili, bizlerle ilgili görüşlerinizi zamanı geldi etiketine bekliyoruz. Günaydın Türkiye'nin ikinci bölümü başladı.
1: İstanbul Ticaret Odası mega kentin Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Şehirde aylık fiyat artışı %1,14 olurken yıllık enflasyon %35,94'e yükseldi. Zam şampiyonu ise haberleşme sektörü oldu. Az sonra. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı planlı alanlar imar yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Bodrum katlar emsal hesabı, yapı ruhsatları, tek bağımsız bölümlü konutlar ve ofislerin konuta dönüştürülmesine ilişkin yeni hükümler getirildi. Az sonra. Taksicilerden sonra berberler de kıyafetlere NATO ayarı yaptı. Hepsi beyaz gömlek, siyah pantolon giyecek. Berberler de Türk misafirperverliği rüzgara esecek. Az sonra.
0: Efendim Dünya Kupası'nda elenen takımlarda istifalar devam ediyor. Şu ana kadar 7 ülkede teknik direktörle yollar ayrıldı. Bilin bakalım hangi ülkede öyle bir durum söz konusu değil. Haberimizi izleyelim.
2: Dünya Kupası'nda teknik direktör kıyımı sürüyor. Erken veda eden ülkelerde istifalar peş peşe geliyor. Fas'a penaltılarda elenen Hollanda'da Ronald Koeman dönemi sona erdi. 63 yaşındaki teknik direktör görevini bıraktığını açıkladı. Koeman, Hollanda ile çalışmanın sona ermesi acı verici ifadelerini kullandı. Meksika'ya elenen Ekvador'da ise Becasese istifa etti. 45 yaşındaki teknik direktör huzurla buradan ayrılıyorum dedi. Şimdiye kadar Uruguay'da Marcelo Bielsa, İskoçya'da Steve Clark, Çekya'da Miroslav Kubek, Güney Kore'de Hong Myung-bo istifa etti. Tunus'ta Sabri Lamouchi görevden alındı. Hollanda'da Ronald Koeman ve Ekvador'da Sebastian Becasese görevinden ayrıldı. Almanya ise Türkiye ile aynı durumu yaşıyor. Paraguay yenilgisiyle Nagelsmann topun ağzında bulunuyor. Eleştirilerin hedefi olan 38 yaşındaki teknik direktör Montella gibi istifa etmeyeceğini söyledi.
0: Nagelsmann da gitti bu arada. Onu da kısa bir süre önce gönderdiler. Yerine de Klopp'u istiyor Almanya Futbol Federasyonu. Türkiye'de neler oluyor efendim? Türkiye'de Montella'nın arkasındayız. Neden? Çünkü Yeşilburun Adaları'nın tur atladığı Dünya Kupası'nda bizi tehlikeli pozisyon üretemeden eletti sağ olsun. Başkan Hacı Osmanoğlu diyor ki biz Montella ile yolumuza devam edeceğiz. Neyse devam edelim. Dün hangi maçlar oynandı, hangi skorlar alındı, kimler tur atladı hemen bakalım. Amerika Birleşik Devletleri 10 kişi kalmasına rağmen Bosna Hersek'i 2-0'la geçti ve adını son 16'ya yazdırdı. Rakibi de Belçika oldu. Belçika'da dün gece Senegal'le 2-0 geriye düştüğü maçta 90 dakikayı 2-2'lik beraberlikle tamamladı ve 120 artıda penaltıdan bulduğu golle 3-2 Senegal'i mağlup etti ve adını bir üst sıraya yazdırdı. Yine dünün bir başka maçı İngiltere Demokratik Kongo Cumhuriyeti mücadelesiydi. Dakika 75'e kadar Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçı önde götürdü. Ama sonra sahneye tabii ki İngiltere'nin yıldızı Harry Kane çıktı. 2 gol attı ve takımını bir üst tura taşıdı. İngiltere'nin rakibi Meksika, Brezilya'nın rakibi Norveç, Belçika, ABD, Kanada, Fas ve Paraguay, Fransa maçları oynanacak. Son 16 turunda Dünya Kupası'nda heyecan gitgide daha da büyüyor. Mbappe şov yapıyor. Hem gol krallığına hem de tarihe geçmeye hazırlanıyor. Eğer 1-2 gol daha atarsa bunu başaracak. Tarihin Dünya Kupası'ndaki en golcü oyuncusu olacak. Aynı zamanda bir Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncu da olabilir. Ama bu noktada en büyük rakibi Messi, yani işi biraz zor. Türk futboluna sayısız futbolcu kazandıran Altın Ordu Kulübü ikincilikten çekildi. İzmir ekibi sadece genç futbolcu yetiştireceğini açıkladı. Geliyor Türkiye'nin altın ordusu,
2: yoktur hiç kimseden onun korkusu. Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Berke Özer ve daha niceleri. Türk futboluna sayısız futbolcu kazandıran Altın Ordu ligden çekildi. ...1923'te kurulan ve altyapısıyla dikkat çeken Altın Ordu, gelecek sezon 2. lige katılmama kararı aldı. İzmir ekibi yaptığı açıklamada artık yorulduk ifadelerini kullandı. Altın Ordu'nun yatırımcı arayışı olumsuz sonuçlandı. Yıllarca Süper Lig'e çıkamayan İzmir ekibi A takımını kapattı. Altın Ordu altyapısı çalışmaya devam edecek. Kırmızı lacivertli kulüp 7-15 yaş arasındaki futbolcuları yetiştirecek.
0: Özellikle 2010'lu yıllarda 1. lige damgasını vurmuştu Altın Ordu ve müthiş bir planlamaları söz konusuydu. Özellikle Süper Lig'e çıkma noktasında acelecilikleri yoktu. Bir planlamaları vardı. Süper Lig'e şu yılda çıkacağız, daha sonrasında ilk 5'e şu yılda gireceğiz. Şu yılda Avrupa hedefliyoruz diye gerçekçi bir hedef koymuşlardı ama ne yazık ki bugün gelinen noktada bir yatırımcı olmaması böylesine güzel bir kulübü ligden çektiriyor efendim. İnşallah Türk futboluna yine böyle az önce haberimizde izlediğimiz gibi Berke gibi, Cengiz gibi önemli oyuncuları katarlar ve hem milli takıma destekleri olur hem de kendileri yeniden kalkınır efendim. Devam edelim şimdi. Bir gazetemiz var. O gelsin ekranlarımıza. Yine futbolla alakalı, sonra futbol dosyasını kapatacağız. Trabzonspor'da bir transfer fırtınası var efendim. Yeni sezona güçlü bir ekiple girmeyi planlayan Trabzonspor. Ön anlaşmaya vardığı 4 oyuncuyla resmi sözleşme imzaladı. Kim onlar? Samet Akaydın, Metehan Mimaroğlu, Melih Kabasakal, Thierry Darnell Karadeniz. 4 Türk oyuncu Trabzonspor'un futbolcusu oldu. Geçtiğimiz sezon flaş bir yıl geçirmişti Trabzonspor. Özellikle teknik direktör Fatih Tekke'nin bunda payı çok büyüktü. Ama Trabzon halkının da biraz daha kulübe destek olması gerekiyor. Geçen yıl şampiyonluğa oynayan takımın tribünlerinin boş olması çok da kabul edilebilir değildi. Bu yıl da yine iyi transferler yapıldı. Ki 10+4 yabancı kuralı göz önünde bulundurulduğunda Türk oyuncu transferi oldukça önemli. Hoş o yabancı kuralını da Türkiye'de hiç kimse istemiyor ama isteyen bir tek TFF başkanı var. O da ben böyle yaptım, böyle oldu dediği için bir türlü değişmiyor. Devam edelim. Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Evinin önünde oynayan 1,5 yaşındaki çocuk sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı. Başından ağır yaralanan minik yakınlarının zamanında müdahalesiyle ölümden döndü.
3: Çalı sesleri geldi. Hemen koştum, baktım küçük çocuğun kafasını ısırmıştı.
2: Neye uğradığını şaşırdı. Kendini bir anda köpeğin dişlerinin arasında buldu.
3: Yetişmeseydik Çocuğu parçalardı. Kurtulma şansı sıfırdı.
2: Olay Şanlıurfa'nın Halpeti ilçesinde yaşandı. Evinin önünde sahipsiz köpeğin saldırdığı 1,5 yaşındaki Muhammed Ali'yi yakınları köpeğin dişleri arasından son anda kurtardı.
4: Sapını çekermişiz.
2: Talihsiz çocuk kanlar içinde kaldı. Kaldırıldığı Halpeti Devlet Hastanesi'nde 4 dikiş atıldı. Müdahalenin ardından Harran Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi tamamlanan Muhammed Ali taburcu edildi. Sahipsiz köpek sorununa dikkat çeken acılı baba Aziz Aral yetkililere seslenerek sokak köpeklerinin toplatılmasını istedi.
5: Yani bu köpeklerin toplanması lazım. Yani. Bütün yani benim çocuğum değil yani başka bir çocuğu olabilir. Yani başka bir aileye zarar verebilir.
2: İçişleri Bakanlığı sokak köpeği saldırıları ve mevzuat ihlalleri nedeniyle 3 belediye başkanı hakkında harekete geçmişti. AK Partili Narman, CHP'li Köyceğiz ve Demli Hilvan belediye başkanları hakkında soruşturma ve ön inceleme izinleri verildi.
0: Artık yazık, gerçekten yazık. 1,5 yaşında küçücük bir çocuk sahipsiz köpek tarafından ısırılıyor. Hayatını kaybedebilirdi. Onun hayatı daha başlamadan bitebilirdi. Bu sorunun artık bir şekilde kökünden çözülmesi gerekiyor. Bunun doğru yolu neyse bu şekilde yapılması lazım. Hayvanlara da yazık, çocuklarımıza da yazık. Yaşlılarımıza da aynı şekilde. Onlar da karşı koyamıyorlar çünkü. Artık 2026 yılının ortasında Türkiye'de sokakta bir insan ne insan köpeğe zarar vermeli ne de bir köpek insana. Çünkü bu da söz konusu. İnsanlar da köpeklere, sokak hayvanlarına zarar veriyorlar. Onlar da net bir şekilde cezalandırılmalı. Sokaklarda da artık ne köpekler acı çeksin, çöpten buldukları yemekleri yesinler, hasta nesiller yetişsin ne de insanlar bu şekilde zarar görsün. 2024'te tespit ettiğimiz 52 bin sahipsiz köpeğin tamamını sokaklardan topladık dedi. Gözden kaçan varsa diye taramaların devam ettiğini söyledi. Bu açıklamayı Ankara Valisi Yakup Canbolat yaptı.
6: Yeleğimi tuttular, sırtımdan çıkarttılar. Ayağımdan, terliğimden, kolumdan, kolum niye parçalandı?
2: Sahipsiz köpeklerin sokaklardan toplanmasını öngören yasa 2 yıl önce çıktı. Ancak köpek saldırılarının ardı arkası kesilmedi.
7: Köpek hala çevrede saldırmaya devam ediyordu. Vatandaşların yardımıyla köpeği tuttuk. Hemen sağlık ekipleri de içeri girer girmez hastaya müdahale etti.
2: Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 11, Erzurum'un Narman ilçesinde de 10 yaşındaki bir çocuk sahipsiz köpek saldırısına uğradı. Kilvan'da ise yasaya rağmen belediyenin barınak yapmadığı belirlendi. 3 belediye başkanı için soruşturma izni çıktı. Deyim yerinde ise devlet sorumluluk alın mesajı verdi.
8: Bizim çocukluğumuzda olmayan köpekler nedeniyle biz saldırıya uğramadık. Ama yeni nesil çok uzun süredir çocuklarımız köpek saldırılarıyla büyüyorlar.
2: Başkentlilerin içini rahatlatan haberse Ankara Valisi Yakup Canbolat'tan geldi.
9: Ankara ilimizde 2024 yılında tespiti yapılan 52 bin sahipsiz sokak hayvanının toplanması çalışmalarında bugün itibariyle 52 bin sayısına ulaşılmıştır. Tespit dışı kalan varsa arama tarama ve toplama çalışmalarına titizlikle devam edilecektir.
2: Toplanan köpekler barınaklara yerleştirildi. Ekipler hem taramalara devam edecek hem de gelen ihbarları değerlendirecek. Ankara'da sahipsiz köpeklerin başıboş şekilde sokaklarda dolaşmasına izin verilmeyecek.
10: Ülke genelindeki sahipsiz sokak hayvanlarının %78'i toplandı.
0: Saat başına geldik. Dönelim yine siyasetin gündemine. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel yine yurt dışında Türkiye'yi şikayet etti. İngiliz Financial Times gazetesinde bir yazı kaleme aldı Özel. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef aldı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, Özgür Özel vesayetçi zihniyetin personeli olmaktan öteye gidemez dedi.
11: Hadi kendi itibarını umursamıyorsun. Bari bu milletin gururunu ayağa düşürme, başkalarına çiğnetme. Diyet borcunu ödemek uğruna Türk demokrasisini batılı yoldaşlarına kötülerken hiç mi yüzün kızarmıyor?
2: CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, İngiliz Financial Times gazetesine bir makale yazdı. O makalede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef aldı. Muhalefete baskı olduğunu iddia edip bunun NATO müttefikleri ve bölgesel istikrar açısından da tehdit oluşturduğunu öne sürdü.
11: Türkiye'nin ana muhalefet partisi kimliğine de mi saygın yok? Yabancıların huzurunda ülkeni eleştirmekten hiç mi hicap duymuyorsun.
2: Her fırsatta Türkiye'yi yurt dışında şikayet eden Özgür Özel'e AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi.
9: Özgür Özel'in milletimizin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanımızı NATO müttefiklerimiz için tehdit olarak tanımlaması kendi siciline yazdığı bir utançtır. Siyasi tarihimizde bu derece çarpık bir zihniyet görülmedi.
2: Çelik, Özgür Özel'in yurt dışında vesayet arayışına girdiğini belirtti.
9: CHP'nin siyasi tarihimizde en çok başvurduğu şey rejim krizi çıkartmak yoluyla kendine alan açmaktır. İç siyasette bu yöntem artık kullanılamaz hale gelince Özgür Özel ve ekibi dış vesayet arayışına yöneldi. Kimseden yüz bulamasalar da Türkiye'nin her siyasi gündemini kendi vesayet arayışlarına zemin yapmaya çalışıyorlar.
2: Çelik, Özel'in toplumsal ve siyasi çalkantı iddiasının da gerçeği yansıtmadığını belirtti. Çalkantı olan tek yer içindeki taht kavgaları yüzünden CHP'dir dedi.
9: Siyasi tarihimizde bu derece çarpık bir zihniyet görülmedi. Bu sözü söyleyen kişi vesayetçi zihniyetin personeli olmaktan öteye gidemez. Dünyanın en bilinen liderlerinin başında gelen Cumhurbaşkanımız hakkında söylenen bu sözü kimse ciddiye almaz.
11: Madem vatana millete bir hayrın dokunmuyor, en azından zarar ver. Hep söylüyorum. Bunlar değişmez. Bunlar düzelmez. Bunlar iflah olmaz.
12: TGRT FM.
13: Şimdi reklamlar.
14: Garanti BBVA.
15: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalından İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
14: Garanti BBVA.
16: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servis.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
3: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
4: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.
4: İçin birbirlerini davet etti.
5: Ticaretten enerjiye, savunma sanayinden konsolosluk ve kültür konularına muhtelif alanlarda ortak faaliyetlerde hep beraber bulunmaya devam edeceğiz.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Cenbeki Kulubayev Ankara'da bir araya geldi. İki bakanın eş başkanlıklarında Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. toplantısını düzenledi.
5: Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefi var. Buna ulaşmaya çalışıyoruz.
4: İki bakan kameralar karşısında güçlü işbirliği mesajı verdi.
5: Sayın Cumhurbaşkanımız ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Japarov'un ortak iradeleri sayesinde Kırgızistan'la işbirliğimiz istikrarlı bir şekilde güçlenmekte.
4: Fidan ve Kulubayev ticaret koridorlarının etkin kullanımı için ortak görüşteydi.
5: Koridorlar, bağlantı yolları giderek daha da önem kazanıyor.
4: Kulubayev de bizim için ortak koridor en önemli istikamet olur dedi. Türkiye üzerinden Avrupa'ya, Arap ülkelerine açılma hedefleri olduğunu dile getirdi. Kırgız Bakan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'un gerçekleştireceği karşılıklı ziyaretleri planladıklarını da aktardı.
6: Türkiye Gazetesi'nin bir başka haberiyle devam edeceğiz. Kırgızistan'la hedeflerimiz çok büyük. Stratejik ortaklık gelişecek başlığını gördük. Türkiye ve Kırgızistan Ankara'daki toplantıda ticaretten enerjiye her alandaki işbirliğini daha da geliştirme kararı aldı. Kardeş iki ülke Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. toplantısında önemli kararlar aldı. Hakan Fidan ticaretten enerjiye her alanda ortak faaliyetler sürecek firmalarımız Kırgızistan'da yatırım planlıyor. 5 milyar dolarlık ticaret hacmi içinde çalışıyoruz dedi bu haberle. Ekranlarınızdaydık efendim Türkiye Gazetesi'nin Kırgızistan'la hedeflerimiz çok büyük başlığıyla. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı. Son 66 yılın en yoğun yağışlarının tarımda bereketi de beraberinde getirdiğini belirtti. Kırıkkale'de Biçer Döver'in direksiyonuna geçerek hasat yapan Bakan Yumaklı bu yıl 140 milyon tonluk bitkisel üretimde tüm zamanların rekorunun kırılacağını müjdeledi.
4: Gökten bereket yağdı, topraktan rekor fışkırdı. Ambarlar son 66 yılın en cömert yağmurlarıyla dolup taştı. Tarımda bereket yılı yaşanıyor. Kırıkkale'de hasat başlatan Bakan İbrahim Yumaklı kuraklık endişesine noktayı koydu.
7: Bu hasat döneminde malumunuz çok iyi bir yağış aldık. Hamdolsun barajlarımız doldu.
4: Yağışlar tarımda tarihi verim getirdi. Yumaklı buğday ve arpadaki büyük artışa dikkat çekti.
7: Eğer öngörülerimiz tutarsa bu yılı 140 milyon tonluk bir bitkisel üretimiyle bütün zamanların rekorunu kırarak tamamlamış olacağız inşallah.
4: Rekor üretim için tüm kurumlar teyakkuzda. 20 milyon ton kapasiteli toprak mahsulleri ofisi kapılarını açtı. Alımlarda tarihi hıza ulaşıldı.
7: Sadece 21 günde 1 milyon tonluk ürün aldı toprak mahsulleri ofisi. Yani bu bir rekor.
4: Toprak mahsulleri ofisinin alımları sürerken gözler ödemelere çevrilmişti.
7: Şu ana kadar da 2 milyar liralık bir ödeme üreticilerimizin hesaplarına yatırıldı. Hamdolsun bu sene rüzgar bizden yana daha iyi, daha bereketli bir ürün hasadını konuşuyoruz.
6: Dünyanın enerji damarlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda yeni bir kriz başlıyor gündemde. New York Times'a göre İran ve Umman boğazdan geçen ticari gemilerden ücret alınmasını öngören yeni bir sistem üzerinde çalışıyor.
4: Petrolün kalbine gişe kuruluyor. ABD basınına göre İran ve Umman Hürmüz Boğazı'nda yeni bir dönem başlatmaya hazırlanıyor. New York Times'ı dikkat çeken haberi manşetine taşıdı. Habere göre ABD ve İran arasında yaşanan savaşın ardından Tahran yönetimi küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı ekonomik bir gelir kaynağına dönüştürmeyi hedefliyor. Plan net. Boğazdan geçen gemiler ücret ödeyecek. Dünya petrolünün önemli bir bölümü bu dar su yolundan geçiyor. Bu yüzden atılacak her adım enerji piyasalarını sarsabilecek güçte. İran uygulamanın deniz güvenliği için olduğunu savunuyor. Washington ise aynı fikirde değil. ABD yönetimi planın küresel ticareti tehdit edebileceğini düşünüyor. Trump da daha önce bu girişime sert tepki göstermişti. Uzmanlara göre mesele sadece bir geçiş ücreti değil, Hürmüz üzerinde yeni bir güç savaşı başlıyor ve bu savaşın faturası petrol fiyatlarından dünya ekonomisine kadar herkesi etkileyebilir.
6: ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamenei için 4 Temmuz'da başlayacak olan cenaze töreni için Tahran'da hazırlıklar devam ediyor.
4: İran'ın dini lideri Ali Hamenei için düzenlenecek cenaze töreninin hazırlıkları sürüyor. Başkent Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camisi tarihi törene hazırlanıyor. Cami avlusuna dev bir platform kuruldu. Hamenei ve saldırılarda hayatını kaybeden diğer isimlerin tabutları bu alana yerleştirilecek. Platformun çevresi beton bariyerlerle kapatıldı. Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Çok sayıda iş makinesi ve vinç hazırlık çalışmalarında görev yapıyor. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle tören alanına serinletme sistemleri de kuruldu. Program kapsamında ilk resmi anma töreni devlet başkanları ve yabancı heyetlerin katılımıyla 3 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Halkın katılacağı cenaze merasiminin ise 4 Temmuz sabahı başlaması bekleniyor. İran'ın dört bir yanından yüz binlerce kişinin Tahran'a gelmesi beklenirken güvenlik güçleri olası yoğunluğa karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Hamenei'nin son yolculuğu ise 9 Temmuz'da Meşhed kentinde sona erecek. Defin işleminin burada yapılması planlanıyor. İran geçtiğimiz günlerde Necef ve Kerbela'da Hamenei için cenaze töreni yapmak amacıyla Irak'a resmi talepte bulunmuştu. Bu teklif Irak tarafından kabul edilmişti.
6: Ukrayna, Rusya'nın yeni bir işgal planına hazırlandığını öne sürdü. İddiaya göre Rus lider Vladimir Putin, başkent Kiev'in işgali için plan hazırlanması talimatı verdi.
4: Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürerken Kiev cephesinden çok konuşulacak bir istihbarat iddiası geldi. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sirski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkent Kiev'i işgal etmek için yeni bir plan hazırlanması talimatı verdiğini öne sürdü. Kiev yönetiminin iddiasına göre Kremlin'in masasında iki farklı senaryo var. İddia edilen ilk senaryoya göre Rus ordusu Ukrayna'nın kuzeybatısındaki Belarus toprakları üzerinden yeni bir taarruz başlatmayı planlıyor. İkinci senaryoda ise kuzeydoğudaki Rusya sınırındaki Biryansk bölgesinden bir kara harekat öngörülüyor. Kiev'in bu kritik iddiası Ukrayna'nın Rusya'ya ait kritik bir uydu izleme merkezini vurmasının hemen ardından geldi. Kremlin ise iddialarla ilgili şimdilik sessiz. İşgal planı tartışmaları sürerken sahada Rus dronları Ukrayna şehirlerini vurmaya devam ediyor. Mykolaiv bölgesindeki Sinihurivka kasabası kamikaze dronların hedefi oldu. Rus insansız hava araçlarının isabet ettiği devasa bir yapı markette büyük bir yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi alevleri kontrol altına almak için saatlerce mücadele etti. Yetkililer yapı marketin küle döndüğü saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını açıkladı.
6: Ankara, NATO Liderler Zirvesi'ne topyekün hazırlanıyor. Zirve süresince kent güvenlik yönetim sistemiyle şehrin her noktası izlenecek. Bunun yanı sıra kentte hummalı çalışmalar da devam ediyor. Peki, hazırlıkta son durum nedir? İzleyelim.
1: Kırmızı Kriz merkezlerimiz oluşturuldu. Malumunuz KGS merkezinin içerisinde büyük bir kriz merkezimiz olacak.
8: Ankara'da güvenlik, kent güvenlik yönetim sistemi tarafından an be an takip edilecek. Liderlerin geçeceği noktalar yakından izlenecek.
4: 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi kapsamında güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Zirve boyunca kent güvenlik yönetim sistemi güvenliğin bel kemiğini oluşturacak. Lider konvoyları bu sayede anlık takip edilecek.
1: Sürekli izleme yapılacak, takip yapılacak. Onun haricinde birimlerimizin kendi kriz merkezleri de olacak ve bunlar eş güdümü içerisinde çok katmanlı bir şekilde takip edilecek.
4: Zirve boyunca polisler yapay zekadan da destek alacak.
1: Yaka kameralarımıza, yüz tanıma sistemlerimize yarı yapay zeka destekli, bazı yerlerde de tam yapay zeka destekli analizler yapacak vaziyete geldik.
4: Liderlerin kullanacağı yollar sadece geçiş sırasında kapatılacak.
9: Liderlerimizin geçişi esnasında güzergahta yollarımız kısa süreli kapatılacak ve bu yolların hepsinin alternatif yollara aktarımını sağlayacağız.
4: Şehirler arası yolculuktaysa hiçbir sorun yaşanmayacak.
9: Şehirler arası otobüsler daha önce zirve öncesinde de olduğu gibi gene Sabancı Bulvarı üzerinden Aşkı Terminali'ne intikal edebilecekler.
4: Öte yandan güvenlik nedeniyle çöp konteynerleri kaldırıldı.
8: Çankaya'da 36 cadde ve sokakta çöp konteynerleri güvenlik nedeniyle toplanacak.
4: Vatandaşlar zirve boyunca kapı önüne atık bırakamayacak.
8: Kent genelinde moloz, dal, budak, eski mobilya ve bunun gibi atıkların kapı önüne bırakılması yasaklandı.
4: Taksicilerse konukları güzel karşılamak için yabancı dil öğreniyor.
10: İngilizce çalışıyoruz ama Almanca var.
8: Hangi kelimeleri öğrendiniz?
10: Almanca, wie geht, wie heißen Sie, wo wohnst du? İngilizcemiz durağımızda bir kısmı biliyor zaten. Bilmese de öğreniyor illaki. Welcome diyoruz şimdiden.
8: Liderlerin geçeceği noktalarda kurulan setlerin üstüne NATO temalı görseller donatılıyor.
4: Liderlerin ve bakanların geçeceği güzergahlarda hummalı bir faaliyet sürüyor.
8: Havalimanından kent merkezine kadar uzanan yolda asfalt çalışmaları da hız kazandı.
4: Evlerin duvarları belediye tarafından ücretsiz boyanıyor. Hatta mazgallar yol seviyesine çıkartılıp geçiş konforu artırılıyor.
8: Yol çalışmaları sadece asfaltla sınırlı kalmadı, peyzaj çalışmaları da hız kazandı.
6: Restoran ve kafelerde yeni dönem başladı. Menüler sil baştan yazıldı. Çünkü artık menülerde fiyatın yanında ürünlerin kalorisi, alerjen bilgileri ve besin değerleri yazılması zorunlu hale getirildi.
4: Restoran ve kafelerde yeni bir dönem başladı.
11: Yeni düzenlemeyle birlikte restoran ve kafelerde menüler daha ayrıntılı hale geldi. Nasıl mı dersiniz? Normalde menüde sadece fiyatlar yazıyordu. Ancak şu anda menünün yanında hem kaloriler hem de alerjen içeren maddeler yazıyor.
12: Tabağın içindeki gıda bileşenleri yazıyor. Gramajlar, kalori bilgileri ve bence en önemlisi alerjen bilgileri yer alıyor. Bir ilde 3'ten veya fazladan şubesi olan firmalar ise 2026 sonunda bu sorumluluğa tabi olacaklar.
13: Çok doğal bir uygulama, başarılı bir uygulama.
4: Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı 8 bin gıda denetçisi menüleri denetleyecek. Zincir restoranlarda başlayacak uygulama kademeli olarak yaygınlaştırılacak.
11: Kalorinin yüksekliğine göre fiyatlar değişiyor mu?
12: Urfa kebabının kalorisi 650 kalori olarak gözüküyor. Karışık kebapta ise yine tek kişilik olması 1850 kalori. Biri 1050 lirayken diğeri 1600 TL. Farklı et ürünleri de içine girdiği için aralarında da 550 TL'lik bir fark var. Besleyicilikle fiyatta orantılı şekilde artıyor diyebiliriz.
11: Herkesin damak zevkine göre restorana geldiğinde sipariş verdikleri değişse de kebap siparişi verirsek eğer domatesli kebabın kalorisi 650, hemen tavuğa baktığımızda da onun da kalorisi 350.
14: Daha az kalorili ürünler daha iyi tercihim oluyor.
11: Gıda alerjisi olanlar için de önemli bir adım atıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı böyle bir listeyi hazırladı. Örneğin üçlü karışık kebap siparişi verdik. Hemen yan tarafında parantez içinde bir yazıyor. Yani bu ne demek oluyor? Gluten hassasiyeti olan ürünler ve öyle kişiler bunu yememesi gerekiyor.
12: Yani ürünlerin yanında ya sembollerle ya da rakamlarla alerjenleri belirteceğiz. Bu sayede tüketiciler yediklerinde hangi alerjen etken maddelerin olduğunu gözlemlemiş olacaklar.
11: En çok tükettiğiniz tatlı hangisi?
14: Bu sıcaklarda sütlü tatlıları daha çok tercih ederim.
11: Yaz ayının gelmesiyle beraber aslında daha hafif tatlılar tercih ediliyor.
15: Sütlaç.
11: Kalorisini biliyor musunuz peki?
15: Yok, bilmiyorum.
11: Artık öğreneceksiniz. Çünkü menüde yazacak. Birisi künefe, birisi de sütlaç. Kalorilerine baktığımızda bir porsiyon sütlacın kalorisi 350 olurken yine künefeninki 700'lere kadar çıkabiliyor. İşte yeni düzenlemeyle yine menülerde bunu görebiliyoruz.
15: Daha güzel olur bence.
4: Menülerdeki kalori hesaplamasını gıda mühendisleri ve diyetisyenler yapacak. 2027 yılı sonu itibarıyla tüm restoranlarda bu sistem geçerli olacak.
16: Fiziğine, sağlığına dikkat eden vatandaşlar için gayet başarılı.
6: Sistem ve kurallar önemli. Çok güzel ama denetim de şart. Çünkü hala daha bırakın kalorisini, alerjen maddelerini, fiyatını, ürünün fiyatını yazmayan kafeler, restoranlar hala var. O yüzden denetim de şart. Tabii alerjen ürünler neler içinde, bunu görmesi de oraya giden vatandaşın oldukça önemli. Ama bir kebap yiyip üstüne de künefe yiyecek adamın kalorisi kaçtır acaba bunların diye bakacağını da çok sanmıyorum. Devam edelim. WhatsApp'ta yeni dönem başladı. Ama beraberinde yeni bir tehlikeyi de getirdi. Artık telefon numarası yerine sadece kullanıcı adıyla iletişim kurulabilecek. Mahremiyet açısından doğru gibi görülse de dolandırıcı ve siber suçlular bunu fırsata çevirebilir. Yani risk artacak ve daha fazla dikkat etmek gerekecek.
17: WhatsApp'a kullanıcı adı özelliği geldi. Dolandırıcılar bu durumu hemen fırsat bildi.
18: Yani mesela bir erkek çok bir bayan tanımadığı bir bayanı çok rahat işletebilir.
19: Şimdiye dek WhatsApp'tan size birinin mesaj atabilmesi için telefon numaranızı bilmesi gerekiyordu. Yeni güncelleme ile birlikte bu durum ortadan kalkıyor. Artık yalnızca kullanıcı adıyla iletişim kurulabilecek.
18: Nickname olarak herkesin bildiği ismimin kısa halini kullanabilirim.
17: Telefon numarası yerine sadece kullanıcı adının görünmesi dolandırıcılar ve siber suçlular için yeni fırsatlar oluşturabilir.
20: Telefon numarasının ortalıkta olmaması iyi bir şey.
19: Sadece kullanıcı adı var, telefon numarası yok. Böyle birisi size mesaj atsa
20: şüphelenirim, yani kimden ne geliyor?
18: Başka birisinin adına, başka birisinin fotoğrafına insanlara mesaj atıyorlar ve gerçek bir insan yani değiller.
19: Kullanıcı adı almak için ayarlardan hesap bölümüne gelmemiz, ardından kullanıcı adı menüsüne tıklamamız gerekiyor. Buradan kullanıcı adı oluşturun menüsüne bir kez daha tıkladığımızda almak istediğimiz kullanıcı adını yazacağız. Kullanıcı adı kontrol edildikten sonra alabilirsiniz dediği zamansa ileriye tıklayarak telefon numaramızı onaylamamızı isteyecek.
17: Özellikle ilk kez iletişime geçilen kişilerle veya kalabalık gruplarda numaranın paylaşılmaması kişisel verilerin korunması açısından olumlu bir adım. Ancak gizliliği arttıran her özellik kötü niyetli kişiler tarafından da kullanılabilir.
21: TC ile olur veya gerçekten şirket kimliğiyle böyle bir kullanıcı kodu oluşturursa daha mantıklı.
19: Uygulama yeni bir endişeyi de beraberinde getirdi. Uzmanlara göre yalnızca kullanıcı adıyla iletişim kurulması suçlulara ve suç örgütlerine kalkan olabilir. Sizce bu durum iyi mi olur, kötü mü olur?
20: Kötü olur.
22: Kime şikayet edeceğim bilgim yok.
19: Asıl sorunsa olası bir dolandırıcılık, tehdit veya hakaret durumunda ortaya çıkacak. Çünkü mağdurun elinde adli makamlara sunabileceği yalnızca bir kullanıcı ismi olacak.
17: Bu durum savcılık ve kolluk kuvvetleri hesabın gerçek sahibini tespit edebilmek için WhatsApp'tan bilgi istemek zorunda kalacak. Bu da soruşturmaların daha uzun sürmesine ve adli süreçlerin yavaşlamasına neden olabilir.
18: Muhtemelen böyle bir durumda WhatsApp'ı silerim.
6: Trafik ya da iş kazası sonrası mağdurların peşine düşüyorlar, tazminat vaat ediyorlar. Bunu yapan hasar danışmanlık şirketleri, sigortacılar, avukatlar ve eksperler kişisel verilerin gizliliğini ihlal ediyorlar. Kişisel Verileri Koruma Kurulu ilki kararı aldı. Cezai yaptırım uyarısı yaptı, izleyelim.
0: Öğrenciye vurup karşıdaki arabanın altına doğru fırlatmış. Ambulans geldi. Öğrenciyi götürdü. Öğrencinin durumu biraz sıkıntılıydı.
4: Trafik ya da iş kazası geçirenlerin kişisel bilgilerine kanunsuz şekilde ulaşıyorlar. Tazminat vaadiyle mağdurları arıyorlar. İşte bunu yapan yanacak. Kısa adı KVKK olan Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararı doğrultusunda ağır cezai yaptırımla karşılaşacak.
2: Daha 3 kişiyi daha götürdüler. Şu cama çarpmış. Biri şuraya düşmüştü. Toplam 3 yaralı falan var ya.
4: Her gün trafikte ya da iş yerinde kaza yaşanabiliyor. Bu kazalar mağduriyetlere yol açabiliyor. İşte o mağduriyetler üzerinden rant üreten bir sistem oluştu.
3: Doblocu benzinliğe girmek için aynasına bakmadan sağa kırılacak. Otobüsçü ona vurmamak için ki vurmuş da ağacı ve direği devirerek buraya kadar geldi. Ama içeride tam cam pazarıydı.
4: Hasar danışmanlık şirketleri, sigortacılar, eksperler veya avukatlar mağdurun bilgisi ve rızası dışında kaza dosyalarına ulaşıyor. Bununla kalmıyor, kişisel iletişim bilgilerini ediniyor. Telefon ya da mesajla bağlantıya geçiyor. Tazminat vaat ediyor, iş takibi için yetki talep ediyor.
3: İş kazası. Yani asansör elmağın bir parçası koptu. 3 tane arkadaş işte yere düştü.
4: Pek çok vatandaş bu arama ve girişimlerden rahatsız oldu. Şikayetler arttı. KVKK'da ilke kararı aldı. Kurum ısrarlı aramalar ve hak kaybı yaşanabileceğine ilişkin korkutmalarla vekaletnameler alındığına işaret etti. Hatta mağdurlar adına yetkisiz ve şüpheli işlemler gerçekleştirildiğine dikkati çekti.
23: Burada sürekli senede en az 4-5 defa kaza alıyor.
4: Hasar danışmanlık şirketleri veya benzeri yapıların tazminat süreçlerinde mağdurları temsil edemeyeceğini belirten KVKK, vekalet de alamazlar dedi. Buna aykırı girişimde bulunanlara idari ve cezai yaptırım uygulanacağı uyarısı yaptı.
0: Öğrenci yolu karşıya geçmiş üzereyken, çizginin üzerindeyken araç sollama yapıyor. Çok suratlıydı zaten.
6: Geldik ekonomi blokuna. Ekonomide neler oluyor? Tüm bunları şimdi Yaprak Hırka Yıldız'la birlikte konuşacağız. Yaprak günaydın, hoş geldin.
24: Günaydın, hoş bulduk Okan, sana ve sevgili izleyicilerimize. Bu arada artık yavaş yavaş haftayı tamamlayacağız. Haftanın önemli verisi iç piyasada yarın açıklanacak. Haziran ayı enflasyon rakamları. Öncesinde öncü veriler açıklandı İstanbul Ticaret Odası'nın. Birazdan ilerleyen dakikalarda o rakamları paylaşacağız sevgili izleyicilerimiz, ama istersen her sabah olduğu gibi döviz piyasalarıyla bir başlayalım.
6: Tabii.
24: Dolara ilişkin veriler ekranlara geliyor sevgili izleyiciler. Dolarda 46 lira 69 kuruş seviyeleri var. Euro 53 lira 26 kuruşta. Gram altın dün bu tabloda görüyordunuz. Her ne kadar serbest piyasada 6 bin liranın üzerinde seyretse de önünüzdeki tabloda 6 bin liranın altındaydı. Dün hafif yükselişleri gördük. Bu sabah da yükselişle başlayan bir altın görüyoruz. Diğer taraftan Euro'ya sizlerle paylaştık. Borsada da dün yükseliş vardı. Halka arzların yoğun olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Borsa İstanbul içinde 14.350 puanda ve 1.62'lik yükselişi vardı. Kapanış böyleydi. Bakalım haftayı nasıl tamamlayacak Borsa İstanbul. Devam ediyoruz hemen altında çeyrek altın rakamlarıyla. 10.079 liradan ve yarıma baktığımızda 20.159 lirayı görüyoruz. Tam 40.194 lirada. Ve birazdan kripto paraları konuşacağız ama öncelikle son verileri ekranlarınıza getirelim Bitcoin için. 60.743 doları görüyoruz. Litecoin 43 dolar. Ethereum 1632 dolar. Ripple çok hafif yükselişte. 1 doların üzerindeki seyrini devam ettiğini ifade edin.
6: Peki Yaprak, şimdi önemli gündem başlıkları da var ekonomide. Özellikle ekonomiyi yakından takip eden yatırımcıların merakla beklediği açıklamalardan biri geldi Avrupa Merkez Bankası Başkanı'ndan. Ve aslında riskin daha da azaldığını ve güvenli ortamın yavaş yavaş baş göstermeye başladığını, enflasyonun baskılanmaya başladığını söyledi. Bunların tam olarak anlamı nedir? Gerçek hayatta karşılığı ne olur?
24: Evet, aslında en doğru soru bu. Gerçek hayatta karşılığı ne olacak? Piyasalar bu açıklamaları nasıl algılayacak? Evet, en tepedeki isimler, Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın yaptığı açıklama var. Diğer taraftan İngiltere Merkez Bankası'nın da başkanının da yaptığı açıklamalar var. Şimdi biliyorsunuz Avrupa Merkez Bankası faiz artırımına gitmişti. Hafif bir artış olsa da bir yükseliş gelmişti. Bu kararın arkasında duruyor tabii ki Merkez Bankası Başkanı ve diyor ki bu kararı almak durumundaydık. Yani o zamanki koşullar bunu gerektiriyordu. Ama sürekli şu söyleniyor. Acaba Avrupa Birliği bir stagflasyona mı girdi? İşte bir işsizlik sorunu mu olacak? Büyümede sıkıntılar mı yaşanacak? Enflasyon kontrol edilemeyecek mi? Böyle bir durumun olmadığını söyledi. En azından yaşanmaması için gerekli tedbirlerin Merkez Avrupa Merkez Bankası tarafından alındığı bilgisi paylaşıldı. Diğer taraftan yani ben bu açıklamadan evet gerekirse bir faiz artırımı yapılabilir ama şu anda yani en azından önümüzdeki toplantıda böyle bir durumun gündemde olmadığını anlıyorum. Ama tabii ki her şey değişebilir. Çünkü piyasada anlık veriler tabii ki bu kararların alınmasını sağlıyor. Diğer taraftan da genel itibariyle Merkez Bankası tabii ki önümüzdeki dönemde gerçekleşecek, gerçekleşebilmesi olası olan tabii ki durumları ele alıyor ve ona göre tedbir alıyor. Ama mesela Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantı bazlı hareket ediyor. Bu ne o anlama geliyor? Ya o anki koşullar neyi gerektiriyorsa ona göre bir aksiyon almayı. Şimdi aynı

0: Ben bunu anlıyorum. Onu ifade edeyim. Keza bu açıklamalar gördük. Emtia cephesine bir miktar olumlu yansıdı. Altında hafif yükselişleri gördük. Onu da ifade edelim.
1: Peki. O zaman madem altından bahsettik, bir başka yatırım aracına dönelim.
0: Evet.
1: O da Bitcoin. Milyonlarca insanın bel bağladığı, belki de çok yüksekten alıp bir daha tekrar oralara çıkmasını beklediği, zarar ettiği Bitcoin daha da düştü. Yani bu işin sonu nereye gidiyor? Daha da düşecek mi?
0: Yani valla kripto para olunca mesele çok herhalde öngörüde bulunmak, evet, tahminde bulunmak doğru olmaz diye düşünüyorum ben. Zaten yatırım tavsiyesi değil burada konuştuklarımız ama sen de takip ediyorsundur. Sert inişler, sert düşüşler, evet, sert çıkışlar oluyor. Yani çıksa bile öyle diğer yatırım araçları gibi biliyorsun belli oranlarda düşmüyor. Ciddi yani düşüşleri görüyoruz. Zarar edenler çok fazla zarar ediyor. Kar döneminde de kar edenler çok fazla kar ediyor. Böyle bir yatırım aracı kripto para açıkçası. Burada tabii ki bu FED meselesi onun da gündeminde. Acaba faiz artırımı gelecek mi, öyle bir sürece mi giriliyor vesaire. Bu endişelerle birlikte düşüş yaşanmıştı kripto paralarda. Dün hafif bir yükseliş var, tekrar 60 bin doların üzerinde. Ama Okan, bana şöyle bir soru sorarsan, yıl sonu itibariyle Bitcoin'de senin beklentin nedir? Yani şu anda bugünden tahmin etmek zor gibi geliyor diyorum. Yani birçok ekonomistin de aynı fikirde olduğunu düşünüyorum açıkçası.
1: Aynı zamanda İstanbul Ticaret Odası da İstanbul'un Haziran enflasyonunu açıkladı. Neler oluyor İstanbul'da? Yine her şey pahalandı mı?
0: Şöyle, İstanbul'da İstanbul verileri zaten öncü veriler. Genel itibariyle biliyorsun bir iki gün sonra da genel Türkiye İstatistik Kurumu tarafından enflasyon açıklanır. Birbirine yakın çıkar. Ya pandemi döneminde biraz bu makas açılmıştı ama şimdi tekrar yaklaştıklarını görüyoruz. İstanbul'da 1.14'lük bir artış var aylıkta. Beklentiler de esasında genelde bu rakamlarda olduğunu söyleyelim. Biliyorsun en düşük 0.87 Haziran ayı enflasyonu bekleniyordu. En yüksek 1.70'in üzerinde. Ortalamaya baktığımızda işte 1.17 bekleyenler var, 1.36 bekleyenler var. Dolayısıyla İstanbul rakamlarına yakın bir aylık beklenti de var. Yıllığa baktığımızda İstanbul'da %35.94 olduğunu söyleyelim. Peki hangi ürün grubunda ki aslında kalem kalem bugün daha net bir tablo ortaya çıkar. Özellikle sebze ve meyvede fiyatı artanlar, azalanlar, işte giyimde son durum ne oldu? Bunların hepsini bugün daha net göreceğiz. Onu ifade edelim. İşlenmemiş maddelerde ciddi bir artış var İstanbul'da. Onu hemen yakacak ve enerji takip ediyor ki bu zaten sürpriz olmaz. Savaş nedeniyle biliyorsun enerji fiyatları yükseldi. Maliyetler de bununla birlikte arttı. Ve bakıyorum hemen onun hemen ardından da inşaat malzemeleri, son olarak da madenler grubunda ama yıllıkta İstanbul'da madenler grubunun ilk sırada artışta yer aldığını ifade edeyim.
1: Peki Yaprak, çok çok teşekkürler değerli katkıların için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim, Yaprak Hırkayıldız'la ekonominin gündemini de değerlendirdik ve Günaydın Türkiye'nin ikinci saat diliminde şimdilik noktalıyoruz. Kısa bir ara, az sonra tekrar birlikteyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel yıl

0: Bankası. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.

0: sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
1: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posa başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Bankartın jest oldu.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
4: Sensin Kerim, sensin Rahim Allah, sana sundum elim. Senden artık yoktur umum, Allah, sana sundum elim. Ecel erdi, vade yetti, bu ömrüm kadehi doldu. Kimdir ki içmeden kaldı, Allah, sana sundum elim. Dilim tetiği bozuldu, canım gövdemden üzüldü. Uçta gözlerim süzüldü, Allah, sana sundum elim. Vurdular suyum ılıdı, kavim kardeş cümle geldi. Esen kalsın kavim kardeş, Allah, sana sundum elim. Uç diktiler kefen donum, hazrete gönüldü yolum. Bunda kalan nemdir benim, Allah, sana sundum elim. Geldi salacağım sarılır, dört yana sala verilir. El namazıma derilir, Allah, sana sundum elim. Salacağımı götürdüler, musallaya yetirdiler. Görklü tekbir getirdiler, Allah, sana sundum elim. Toprağa çün düşürdüler, el toprağa üşürdüler. Taşlar ile bastırdılar, Allah, sana sundum elim. Çün cenazeden şeştiler, üstüme toprak saçtılar. Hep koyu bana kaçtılar, Allah, sana sundum elim. Geldi münker ile nekir, her birisi sordu bir dil. İlahi, sen cevap vergil, Allah, sana sundum elim. Yedi tamu sekiz uçmak, her birinin vardır yolu. Her bir yolda yüz bin çarşı, Allah, sana sundum elim. Görün acep oldu, zaman neyleriz figan. Ölürçün anadan doğan, Allah, sana sundum elim.
5: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
3: TGRT FM.
6: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
5: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
4: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstüne ölmüş.
2: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz ya. Ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
6: TGRT FM.
7: TGRT FM Haber.

0: Günaydın efendim tekrar. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam ediyor. Ben Okan Ateş. Hemen başlıklarımıza bakalım. Günün gündemine, sonrasında etiketimizi verelim ve Günaydın Türkiye'ye kaldığı yerden devam edelim. Gelsin efendim başlık ekranlarımızda. Çelik, Özgür Özel, vesayetçi zihniyetin personeli. CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel yine yurt dışında Türkiye'yi şikayet etti. İngiliz Financial Times gazetesinde bir yazı kaleme alan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hedef aldı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, Özgür Özel vesayetçi zihniyetin personeli olmaktan öteye gidemez dedi. Gelsin bir sonraki başlık efendim. Yine CHP ile alakalı, kurultay davasında daire itirafı. CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin iradelerini menfaat vaadiyle etkiledikleri iddiasıyla açılan ceza davası Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tanık olarak dinlenen Adem Soytekin, delegelere ve CHP'li meclis üyelerine Kiptaş üzerinden daire satışı yapıldığını söyledi. Mahkeme duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. Bir sonraki başlıkta gelsin efendim. Milyonlarca emeklinin gözü 3 Temmuz'da neden? Milyonlarca memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz'da açıklanacak. Enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. En düşük emekli aylığına zam yapılıp yapılmayacağı da merak konusu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, enflasyon oranları belli olduğunda mecliste gereken düzenlemenin yapılacağını belirtti. Gelsin bir sonraki başlık. 15 Temmuz'un 10. yılına özel anma programı. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde İletişim Başkanlığı koordinasyonunda anma programları düzenlenecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz anma etkinliklerinin ana temasının irade bizim, zafer bizim olarak belirlendiğini duyurdu. Ve 5. ve son başlığımızda gelsin efendim, ABD-İran hattında Doha muamması. ABD heyeti Katar'daki masada tek başına kaldı. J.D. Vance durumu sinir bozucu olarak nitelendirirken Washington, Tahran'dan nükleer geri adım bekliyor. İran ise çok net, Hürmüz'de benim sözüm geçer diyor. Başlıklarımız bu şekilde efendim. Tekrar gelelim etiketimize. Sosyal medyadan bize yazın. Zamanı geldi. Etiketimiz bu. Zamanı geldi etiketine siz de mesajlarınızı yollayın. Tüm Türkiye okusun. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam edin.
1: İstanbul Ticaret Odası mega kentin Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Şehirde aylık fiyat artışı %1,14 olurken yıllık enflasyon %35,94'e yükseldi. Zam şampiyonu ise haberleşme sektörü oldu. Az sonra. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı planlı alanlar imar yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Bodrum katlar emsal hesabı, yapı ruhsatları, tek bağımsız bölümlü konutlar ve ofislerin konuta dönüştürülmesine ilişkin yeni hükümler getirildi. Az sonra. Taksicilerden sonra berberler de kıyafetlere NATO ayarı yaptı. Hepsi beyaz gömlek, siyah pantolon giyecek. Berberler de Türk misafirperverliği rüzgara esecek. Az sonra.
0: 157 hırsızlık suçundan kaydı olan 32 yaşındaki kadın her yakalandığında hamile olduğu için serbest bırakılıyordu. 127 yılı aşkın kesinleşmiş hapis cezası olan kadın süresi dolmasına rağmen teslim olmayınca polis operasyonuyla yakalandı. Firari hükümlünün bu kez de 8. çocuğuna hamile olduğu ortaya çıktı.
2: ...127 yıl hapis cezası 7. hamileliği nedeniyle ertelenmişti. Yine hırsızlığa karıştı, yine yakalandı. Bu kez 8. çocuğa hamile olduğu ortaya çıktı. İstanbul Emniyeti aranan hükümlülere yönelik operasyonunda hırsızlık suçundan 157 kaydı bulunan ve hakkında toplam 127 yıl 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 32 yaşındaki Elif Şeyh'in yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin çocuklarıyla akrabalarının yanında kaldığı belirlendi. Yakın zamanda 70 yaşındaki bir akrabasının evine yüksek hızlı internet aboneliği yaptırıldığının tespit edilmesi üzerine ekipler adresi takibe aldı. Yapılan polis baskınında firari hükümlü yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sırasında dikkat çeken bir ayrıntı da ortaya çıktı. Elif Şeyh'in daha önce de yakalandığı ancak yaşları 2 ile 12 arasında değişen 7 çocuğu ve hamileliği nedeniyle cezasının ertelendiği belirlendi. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde şüphelinin bu kez de 8. çocuğuna 3 aylık hamile olduğu tespit edildi. Öte yandan Elif Şeyh'in alışveriş merkezlerinde gerçekleştirdiği hırsızlıklarsa güvenlik kameralarına yansıdı. Hakkında 18 ayrı aranma kaydı daha bulunan Elif Şeyh, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
0: Yazık günah, kendisine de yazık, çocuklara da yazık. Allah ıslahsın. Kara para soruşturması yalanına inanan 83 yaşındaki yaşlı adam yaklaşık 70 milyon lira değerindeki 1758 Cumhuriyet altınını kendi elleriyle gitti dolandırıcılara teslim etti. Polis 2 ay süren takibin ardından şebekeyi çökertti.
3: Her yıl 10-15 tane dolandırıcılık teklifi alıyordu. Hepsini usulüne uygun olarak reddetti.
2: Ancak son arayanlara tüm servetini kaptırdı. 1758 Cumhuriyet altınını kendi elleriyle dolandırıcılara teslim etti.
3: Beni bir nevi kendine mahkum etti ve onu dinlemeye başladım ve ondan sonraki şeylerinde bana 50'ye yakın telefon etmek istedi. Beni ifade etti ve paralarımı aldı.
2: Para ve sermaye piyasaları uzmanı 83 yaşındaki Dinçerke 16 Nisan'da kendisini arayan dolandırıcıların hedefi oldu. Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler kara para aklama soruşturmasında hesaplarınız kullanılıyor yalanıyla yaşlı adamı ikna etti. Yaşlı adam yılların birikimi olan altınlarını alarak şüphelilerin tarif ettiği adrese gitti.
3: Etiler metrosunun arkasındaki bankın yanına getir. Orada bir adamımı göndereceğim, ona teslim et dedi bana.
4: Evet.
3: Ben de hipnotiz olmuştum zaten, peki dedim.
2: Verilen adrese giden yaşlı adam kısa süre sonra gelen kapüşonlu ve maskeli şüpheliye altınları teslim etti.
3: Kapüşonlu, maskeli, genç bir çocuk geldi. Telefon etti, abi geldim ben paraları alayım. Al dedi orada. Göğsünün üzerinde bir tane boş torba vardı. Onu açtı, ben de benim çantayı onun içine koydum. Çekti gitti.
2: Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Şüphelilerin kullandığı telefon numaralarıyla paranın teslim edildiği bölgedeki güvenlik kameraları tek tek incelendi. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından dolandırıcılık şebekesine operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
0: Dinçer Bey, para piyasaları uzmanı, 70 milyonluk altın biriktirecek kadar zeki de bir adam. Nasıl başına geliyor böyle bir şey? Nasıl yutuyorlar bu numaraları? Anlaşılır gibi değil. Yıllardır ekranlarda söylüyoruz. Hiçbir savcı, hiçbir hakim, polis sizi arayıp adınız şu soruşturmada geçiyor, hadi bana birkaç milyon lira ver de seni buradan temizleyeyim demez. Bunu artık öğrenin. Yani haftada bir biz bir kişinin bu şekilde dolandırılmasının haberini yapıyoruz. Biz yapmaktan yorulduk, siz dolandırılmaktan yorulmadınız. Ne olur bunu anlayın artık, kimse sizi bu yüzden aramaz. Kimse altınlarını bize ver demez. Hiçbir polis, havcı, hakim bunu yapmaz. Sürekli İçişleri Bakanlığı'ndan, polisten bununla ilgili telefonunuza mesaj geliyor. Ne olur yapmayın. Şimdi bununla ilgili bir gazete haberi de var. Onu da vereceğiz ekranlarınıza. Bakın durum ne halde şu anda. Özellikle 45 yaş üstü büyük tehlike altında. Savunmasızlar. Neden efendim? Meclis komisyonuna bilgi veren Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Salih Gözüm, Türkiye'de dijitalleşmeye uzak kalan 45 yaş üstü nüfusun nasıl kolayca dolandırıldığını anlattı. Efendim, dijital dünyaya da gerek yok. Yani bir cep telefonuyla aranıp da hemen hızlıca dolandırılabiliyorlar. Yani 45 yaş üstünde kendilerini savcı, hakim diye arayanlara bir inanma durumu var. Ne olur artık inanmayın. İzmir'de bir eğlence mekanında gelen yüksek hesaba itiraz kanlı bir cinayetle bitti. O dehşet anları da güvenlik kamerasına yansıdı, izleyelim.
2: Eğlenmek için gitti, yüksek hesaba itiraz etti, canından oldu. Burası İzmir'in Konak ilçesi. Belediye işçisi Şenol Tayran ve arkadaşları bir mekanda eğlendi. Artık ayrılacaklardı, hesabı istediler. Şenol Tayran hesabı yüksek bulunca çalışanlarla sözlü tartışmaya girdi. Ne olduysa o anda oldu. Tartışma yumruklu şişeli arbediye dönüştü. Güvenlik kameralarına yansıyan o anlarda Tayran'ın bir çalışana şişeyle vurduğu, ardından da bıçaklı saldırıya uğradığı görülüyor. Ağır yaralanan 45 yaşındaki belediye işçisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Arkadaşının tedavisi ise sürüyor. Korkunç cinayetin ardından polis olaya karışan 5 şüpheliyi yakaladı. Adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: İstanbul Ataşehir'de bir motokurye sipariş götürdüğü sitenin güvenlik görevlilerinin çirkin saldırısına uğradı. O anlar saniye saniye kayda alındı.
4: Afiyet olsun, iyi akşamlar.
2: Her şey bu siparişi teslim ettikten sonra oldu. Motokurye güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı. O anlar kas kamerasına yansıdı.
5: Ben sana ne dedim?
4: Müşteri açtı kapıyı.
5: Müşteri ver, yasak yasak.
4: Bakın abi.
5: Niye girer lan?
2: Olay İstanbul Ataşehir'de yaşandı.
5: Ya yürüyeceksin ya da gitmeyeceksin.
2: Motokurye Ömer Toprak sipariş teslim etmek için gittiği sitede motosikletiyle içeri alınmadı. Güvenlik görevlilerinin hedefi oldu. Teslimatı arka kapıdan girerek gerçekleştiren Toprak sözlü saldırıya uğradı. Tehdit ve hakaretlere maruz kaldı.
5: Ben sana girmeyeceğim demedim mi?
6: Var ya, öldürürüm seni.
2: Motokuryeler de olayın duyulmasının ardından o sitenin önünde meslektaşları Ömer Toprak'a destek olmak için toplandı. Korna çalıp slogan attılar.
7: Bu yaşadığım olaydan dolayı da çok üzgünüm. Bugün burada toplanmamızın sebebi herkes benim için burada. Herkese tek tek teşekkür ederim.
0: Yaşlı başlı iki adam. Küçücük çocuğa. Üstüne gidiyorlar. Motosikletine vuruyorlar. O çocuk o motosiklet üzerinden ekmek kazanıyor. Bir hata yapmış olabilir. Çocuğun inancına, dinine, kendisine, ailesine küfür edip motosikletini tekmelemenin manası nedir? İnşallah gerekli girişimler yapılmıştır. Hak ettikleri cezayı bulurlar. Siz de emekçisiniz, o çocuk da emekçi. En çok halinden sizin anlamanız gerekiyor. Ve iki kişi gece vakti küçük çocuğun üstüne yürüyüp tekmeliyorsunuz bir de. Olacak iş değil. Şimdi efendim, trafikte de benzer kavgalar oluyor. Sadece sitelerde değil, trafikte her gün kavga var biliyorsunuz. Ama son yapılan düzenlemeden sonra o kavgalar biraz daha azaldı. Neydi o? Araçtan inmeye verilen ceza. Araçtan inme cezası kamerayı patlattı. Biliyorsunuz artık herhangi bir anlaşmazlık olduğunda trafikte kavga etmek için arabadan indiğiniz anda 180 bin lira cezası var. Şimdi vatandaşlar da artık bunun doğru bir yol olmadığını anladı. Dedi ki bari gerçek ortaya çıksın, o yüzden araç kamerası satın alalım. Kim kimin önüne kırdı, kim haklı kim haksız kamerada belli olsun. Bu yüzden de araç satışları patladı. Kamera sistemleri 2000 lirayla 20 bin lira arasında da değişiyor tabi. Aslında daha da ucuzdu ama talep artınca fiyatlar da arttı. Biliyorsunuz böyle şeyleri de esnaf hiç kaçırmaz. Fırsatçılar her yerde vardır. Fiyatlar da bu yüzden 20 bin liraya kadar çıkıyor efendim. Devam edelim. CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin iradelerini menfaat vaadiyle etkiledikleri iddiasıyla açılan ceza davası Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tanık olarak dinlenen Adem Soytekin, delegelere ve CHP'li meclis üyelerine Kiptaş üzerinden daire satışı yapıldığını söyledi. Mahkeme duruşmayı 16 Eylül'e erteledi.
8: Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.
2: CHP 38. olağan kurultayında şaibe olduğu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararıyla tescillendi. O şaibeye sebep oldukları iddia edilen 12 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşma 16 Eylül'e ertelendi.
9: 100 bin lira çıkardı, poşetin içinde 100 bin lirayı verdi.
2: Aralarında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik'in de yer aldığı 12 kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası sistemiyle yargılanıyor. Davanın 6. duruşması Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada sanık olan Beltur Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nam'a savunma yaptı.
10: Hakkımda ileri sürülen iddialar gerçek dışıdır. Otelde bulunma sebebim arkadaşlarıma selam vermektir. Otelin lobi bölümünde bulundum. İddia edildiği gibi para dağıtılması söz konusu değildir.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Adem Soytekin ise bu davada tanık olarak dinlendi.
10: Kiptaş'tan daire satıldı. Bir liste vardı. Bu listedeki birçok isim Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi ve delegelerdi. genellikle siyasi bağlantıları bulunan isimlerdi.
2: Mahkeme 36. Hukuk Dairesi'nden mutlak butlanla sonuçlanan davanın gerekçeli kararının gönderilmesini istedi. Duruşma 16 Eylül'e ertelendi.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Murat Ongun davada yine hakim karşısına çıktı. Savcı Murat Ongun'a Beykoz'da lüks sitede oturduğu villa hakkında soru sordu. Cevap alamadı.
2: Murat Ongun yine hakim karşısında kürsüdeydi. Bu kez de kirada oturduğu lüks villanın hesabını veremedi. Murat Ongun İstanbul Büyükşehir Belediyesi rüşvet ve yolsuzluk davasında bir kez daha hakim karşısına çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ongun, Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanmıştı. Murat Ongun aylık kirası 300 bin lira olan Beykoz Acarkent'teki lüks villada oturuyordu. Savcı Ongun'a oturduğu evin kirası hakkında bir soru sordu. O soru cevapsız, Murat Ongun sessiz kaldı. Sanık Ongun, konunun bana yöneltilen suçlamalarla bir ilgisi yok. Kiracı olmaktan suçlanan tek kişiyim. Cevap vermemeyi tercih ediyorum ifadelerini kullandı. Ongun'un kirada oturduğu villanın sahibi, savcılık ifadesinde bir yıllık kira ücreti olan 3 milyon 717 bin 400 lirayı peşin aldığını söylemişti. Murat Ongun da daha önce Ekrem İmamoğlu'ndan maddi destek aldığını itiraf etmişti.
0: Bolu Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 6. dalga operasyonu düzenlendi. Aralarında Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız'ın da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.
6: O zaman arkadaş hesap soracaksan, bizden böyle bir şey talep ediyorsan biz vermeyiz demiyoruz.
2: Zimmet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, rüşvet. İddialar bir kez daha ekipleri harekete geçirdi. 6. kez operasyonun düğmesine basıldı. Bolu Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatılmıştı. Bu kapsamda Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklanmış ve görevden alınmıştı. Devam eden soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı. Belediye kadrosundaki 10 isim de radara girdi.
11: Tek tek hesabını vermeye hazırız.
2: Zimmet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları kapsamında jandarma harekete geçti. 6. kez şafak vakti operasyon yapıldı. Eş zamanlı baskınlarda Bolu Belediyesi Özel Kalem Müdürü Özgür Nihat Yıldız'la birlikte belediye iştiraklerinde görevli olduğu belirtilen 10 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekipleri şüphelilerin evlerinde ve belediye ait ilgili çalışma birimlerinde detaylı arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda incelenmek üzere çok sayıda belge ve dijital materyale el konuldu. Öte yandan soruşturma kapsamında 6 Temmuz günü duruşma görülecek ve Tanju Özcan hakim karşısına çıkacak.
6: O zaman arkadaş hesap soracaksan, bizden böyle bir şey talep ediyorsan biz vermeyiz demiyoruz.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ve NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği stratejik hedeflerimizden biri dedi. Fidan, son iki NATO zirvesinde alınan kararların Ankara Zirvesi'nde gözden geçirileceğini söyledi.
12: Türkiye'nin AB'ye tam üyeliği stratejik hedeflerimizden biri. Bu konuda da Cumhurbaşkanımızın en başından itibaren güçlü bir iradesi var.
2: Türkiye-AB ilişkilerine değindi. İlişkilerimiz yapıcı rotada dedi. NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkinde değerlendirmelerde bulundu.
12: Bunun Türkiye'de yapılıyor olması aslında Türkiye'nin stratejik önemini, NATO içindeki rolünü de bir kez daha ortaya koyuyor.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Cembek Kulubayev'le ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulundu.
12: Avrupa Birliği üyeleriyle ikili ilişkilerimiz gerçekten biri ikisi dışında fevkalade iyi. Ticari, siyasi, ekonomik yani hiçbir sıkıntı yok. AB ile olan ilişkilerimizin kurumsal manada daha da ileri gitmesi, daha planlı, programlı ve somut çıktılar üreten bir yapıda olması beklentimiz.
2: Avrupa Komisyonu'nun 3 üyesi Kaya Kallas, Marta Kos ve Magnus Brunner NATO zirvesi öncesi Ankara'ya gelmişti. Bakan Fidan üst düzey AB yetkilileriyle yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı.
12: 3 komiserin aynı anda ziyaret etmesi ve birçok konuyu masaya yatırma imkanımız olması bizim açımızdan da önemli bir aşamaydı. Türkiye-AB ilişkileri son zamanlarda belli bir ivmeyle giderek daha yapıcı bir rotada temas ediyor. Her düzeyde ivme kazanan temaslar ve yapıcı adımlardan memnuniyet duymaktayız.
2: Ankara 7-8 Temmuz tarihlerinde NATO zirvesine ev sahipliği yapacak. Bakan Fidan zirvenin 22 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'de düzenlenmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.
12: Özellikle Külfet paylaşımı başlığı altında gündeme getirilen NATO daki üyelerin ittifakın güvenliği için ortak bir külfet paylaşımına girmesi ve ortak emek ortaya koyması prensibi pratikte nasıl hayata geçiyor? Bu tekrar masaya yatırılacak.
2: Kırgız Bakan Fidan'la ortak basın toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Suriye'nin başkenti Şam'da Emevi Camii'ni ziyaret etti. Çiftçi ikindi namazının ardından Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.
2: Suriye'de temaslarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından başkent Şam'da Emevi Camii'ni ziyaret etti. Çiftçi beraberindeki heyetle ikindi namazını kıldı. Ardından da Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Camide vatandaşlarla sohbet eden çiftçi, daha sonra Emevi Camii'nin onur odasına geçerek Şam'a özgü Mevlevi dinletisini dinledi. Bakan Çiftçi, Emevi Haziresi'nde bulunan Selahaddin Eyyubi Türbesi'ni ziyaret ederek dua etti. Çiftçi ayrıca Şam'da mezarları bulunan Türk pilotlarının kabirlerinde de Fatiha okuyarak dua etti. Mustafa Çiftçi, burada Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şar'a ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'la yaptığı görüşmeler hakkında konuştu.
13: Sınır açan suçlar başta olmak üzere uyuşturucuyla mücadele, iki bakanlık arasındaki ilişkileri daha da arttırma maksatlı görüşmelerimiz oldu. İnşallah önümüzdeki günlerde bunun somut neticelerini de görmüş olacağız.
2: Çiftçi önümüzdeki dönemde Suriye'de bir eğitim merkezinin faaliyete geçirilmesinin planlandığını aktardı. Türkiye olarak ihtiyaç duyulması halinde hem ülkemizde eğitim vermeyi sürdürecek hem de Suriye'de kurulacak eğitim merkezlerine destek sağlayacağız dedi.
0: Irak'a giden Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Kerkük'te temaslarda bulundu. Kalın'ın kentteki ilk durağı tarihi Kerkük Kalesi oldu.
14: Bu bizim Osmanlı mezarlığı.
2: Kerkük Kalesi'ndeki Türk şehitliğine gitti. Ellerini açıp dua etti. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Irak'taki temaslarını sürdürdü. Kerkük'e giden İbrahim Kalın'ın kentteki ilk durağı tarihi Kerkük Kalesi'ydi. Kalın kalenin içinde yer alan Osmanlı komutanlarının, subaylarının ve askerlerinin naaşlarının yattığı kutsal mekan Türk şehitliğini de gezdi.
14: Mustafa Paşa en mukaddes kutsal olan Türkiye'de.
2: İbrahim Kalın daha sonra Irak Türkmen Cephesi Genel Merkezi'nde Türkmen yetkililerle bir araya geldi. MİT Başkanı Kalın, Kerkük Valisi Muhammed Seman Ağa'yla da Kerkük Valiliğinde görüşme gerçekleştirdi. Birbirlerine hediye takdim ettiler.
0: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek zirve öncesinde konuştu. Türkiye'nin NATO'nun en güçlü ordularından biri olduğunu vurgulayan Rutte, savunma sanayindeki gelişmelere dikkat çekti.
2: NATO Genel Sekreteri 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek zirve öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında konuşan Rutte, Türkiye'nin ittifak içindeki rolüne dikkat çekti.
15: Türkiye, NATO açısından son derece önemli bir ülke. Kurucu üyeler arasında yer almasa da ittifakın kuruluşundan yalnızca 3 yıl sonra 1952'de NATO'ya katıldı. Dolayısıyla neredeyse en başından beri ittifakın bir parçası. Bugün de NATO'nun en güçlü ordularından birine sahip. Türk Silahlı Kuvvetleri son derece iyi donanımlı ve iyi eğitimli.
2: Genel Sekreter Rutte, Türk savunma sanayisinde artan yatırımlara ve gelişimlere dikkat çekti.
15: Yaklaşık 3000 şirketten oluşan devasa bir savunma sanayisi altyapısına sahip olmanız da önemli bir avantaj. Büyük, orta ve küçük ölçekli bu şirketler inovasyona büyük önem veriyor. En yeni teknolojileri geliştiriyor ve örneğin Ukrayna Savaşı'nda sahadan edinilen dersleri savunma sanayisi üretimine yansıtıyor. Bu da Türkiye'nin savunma sanayisini son derece güçlü kılıyor. İşte bu nedenle NATO Zirvesi Savunma Sanayi Forumu'nu 7 Temmuz'da Ankara'da düzenleme konusunda son derece kararlıydık.
2: Bölgesel gelişmelere de değinen Mark Rutte, NATO'nun karşısındaki temel tehdidin Rusya olduğunu söyledi.
15: Genelde uyumaya çalışıyorum. Ancak uykularımı kaçıracak bir konu varsa o da Rusya'dır. Ne yazık ki uzun vadede karşı karşıya olduğumuz temel tehdit Rusya. Bunu Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü bu akıl dışı saldırı savaşında açıkça görüyoruz.
2: Rutte ayrıca Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore'nin birlikte hareket ettiğini öne sürdü. Bu konuda saf davranmamalıyız uyarısında bulundu.
0: Kripto para piyasasında şimdiye kadar açıklanan en dikkat çekici siyasi servetlerden biri ortaya çıktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın mali beyanına göre kripto para projelerinden elde ettiği gelir dudak uçuklattı. Açıklanan rakamlar milyar dolar seviyesini aşarken rapor Washington'da tartışma başlattı.
2: ABD Başkanı Donald Trump'ın mali beyan raporu servetinin boyutunu gözler önüne serdi. Tam 927 sayfalık rapora göre Trump'ın kripto para girişimlerinden elde ettiği gelir 1 milyar 400 milyon dolara aştı. Trump'ın kurucuları arasında bulunduğu World Liberty Financial adlı kripto girişiminden 500 milyon doların üzerinde gelir sağladığı açıklandı. Dolar Trump adlı coin satışlarından elde edilen kazançsa 635 milyon dolara geçti. Kazanç bununla da sınırlı değil. Trump'ın medya şirketleriyle yaptığı anlaşmalardan 80 milyon doların üzerinde gelir elde ettiği, yurt dışındaki gayrimenkul projelerindense milyonlarca dolar daha kazandığı belirtildi. Raporda teknoloji devlerinin hisselerinden oluşan dev yatırım portföyü de yer aldı. Apple'dan Tesla'ya, Nvidia'dan Amazon'a kadar birçok şirkette yatırımı bulunan Trump'ın serveti, açıklanan rakamlarla yeniden gündemin merkezine oturdu. Demokratlar bu duruma adeta isyan etti. Trump'ın başkanlık imkanlarını kullanarak kripto piyasalarını manipüle edip kazanç sağladığı savunuluyor.
16: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
17: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma zamanı.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Arkası Yarın.
1: Kır Çiçeği 4. Bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Senaryo Tayfun Türkili. Program yönetmeni Haluk Kesim. Ses kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç.
2: İstanbul'a girebilmek için ailesinden habersiz bileziklerini satan Hacer, bir sabah erkenden geride bir veda mektubu bırakarak yola çıkar. Olayların nasıl geliştiğinden haberi olmayan Suzan hala, Hacer'i karşısında görünce çok sevinir. Fakat gerçeği öğrendiğinde ise ne yapacağını şaşırır. Hayati Bey ise Hacer'in gelişinden rahatsız olmuştur.

0: Geldim geldim, patlama, dur hele, geldim ha. Oo Dünür, gel içeri, gel, buyur buyur, gel, hoş geldin.
1: Teşekkür ederim Dünür.
0: Ben de nişan için baklava açıyorum.
1: Şey Dünür'üm, seninle birazcık konuşmak istiyordum.
0: Hayırdır Dünür, benzin sapsarı, yoksa kötü bir haberin mi var?
1: Yok öyle, kötü bir haber değil ama nasıl desem bilmem ki.
0: De hele de, yüreğimi ağzıma getirme benim.
1: Bizim kızı halası 2'de 1 İstanbul'a kursa çağırıyordu ya.
0: Yoksa gönderecek misiniz?
1: Aslında size haber vermemekte çok hata ettik ama.
0: Ne o Dünür? Yoksa kızı gönderecek misiniz? Anam bacım, biz konu komşuya, eşe dosta nişan haberini saldık bilem. Şimdi kızı İstanbul'a göndermenin sırası mı? Hem artık bizim de söz hakkımız olmalı değil mi? Hacer sizin kızınızsa bizim de gelinimiz olacak.
1: Dönürüm, haklısın ama bir de beni dinle Allah aşkına. Hele lafımı bir bitireyim ne olur.
0: De bakalım sen de hele.
1: Biz de hoş görün Dönürüm ama kızın da ısrarını kıramayıp biz kızı İstanbul'a gönderdik.
0: Ne? Gönderdiniz mi? Aman Allah'ım, daha neler duyacağım ben.
1: Mihriban Hanım, Allah aşkına bağırma. Yaptık bir hata ama artık elimizden bir şey gelmez.
0: Vay vay, şu başıma gelene bakın hele. Eğer bunu bizimki duyarsa bana etmediğini bırakmaz. Ben ne yapayım şimdi? Siz çocuk musunuz Gülle Hanım? Söz verilmiş haftaya nişanı olacak bir kızı nasıl gönderirsiniz İstanbul'a? Bizim hiç mi haysiyetimiz, şerefimiz yok? Hiç mi?
1: O nasıl söz Mihriban Hanım?
0: Bizimki bunu öğrenince her şeyi bir kalemde sildiği gibi bana da ağzına geleni sayar. Sen buldun bu kızı der de başka bir şeycikler demez. Amanın, ben ne edeceğim şimdi?
1: İnsan halinden anlarsınız diye söylüyorum. Bir hata ettik, affedin diyorum. Daha ne diyeyim bacım, ne diyeyim, nasıl anlatayım?
0: Siz ne derseniz deyin Güllü Hanım. Kız sizindir. İstediğiniz gibi İstanbul'a da gönderirsiniz, Ankara'ya da. Ne ederseniz edersiniz. Oğlumuz da bizimdir. Zorla gözenlik olacağı yok ya. Üzüldüğümüz şeye bak.
1: Mihriban Hanım, ben böyle bir şey demek istemiyorum ama.
0: Amasa falan yok. Kız gıtlığı mı var? Ben oğluma başka kız bulurum. Buraya kadarmış Gülhan Hanım. Hadi size uğurlar olsun.
1: Mihriban Hanım, beni yanlış anladınız. Ben size böyle olsun demeye gelmemiştim.

0: Ay, çok yoruldum Hacı. Şu paketleri mutfağa bırakıp biraz soluklanalım. Sonra da yemeği hazırlarız.
1: Dur hala, torbaları ben götüreyim. Hala, buraya gelirken bir başka niyetim de neydi biliyor musun?
0: Neydi?
1: Şöyle kurstan arta kalan zamanımda yorucu olmayan bir işte çalışarak düğünüme hazırlık olsun diye 3-5 kuruş biriktirmek istiyordum.
0: Kızım, İstanbul'da ha deyince nasıl iş bulacağız ki? Hem 6 aylığına bize kim iş verir?
1: Bulamaz mıyız?
0: Dur bakalım, hele kursun saatleri belli olsun. Kurstan arta kalan zamanda da bir iş bulmaya çalışırız.
1: Biliyor musun hala? İyi ki gelmişim İstanbul'a. Büyük şehirde yaşamak ne hoş duyguymuş.
0: Hacer, hadi aldığın yeni eteği ve bluzu giy bakalım.
1: Ciddi misin hala? Giyeyim mi?
0: Giy tabii. Hem yarın nasıl olsa giyeceksin, alışmış olursun. Ay kız, ne kadar güzelleştin böyle.
1: Hala, gerçekten çok güzel oldu değil mi?
0: İnan ki çok yakıştı sana. Güle güle Eskit. Bu şekilde hiç kimse anlamaz senin köyden geldiğini. Tıpkı İstanbullu gibi oldun.

0: Ya işte böyle bey.
1: İnanmam hanım, bana şaka yapıyoruz.
0: Ah keşke şaka olsaydı. Ama kız İstanbul'a gitmiş bilem.
1: Allah Allah. Benim bildiğim Rıza Efendi böyle çiğ iş yapmaz ama.
0: Yapmışlar işte.
1: Peki ne cevap verdin Güllü bacıya?
0: Ne cevap vereceğim? Kızınız da sizin olsun halası da deyip ağzıma geleni saydım. Bize ele güne rezil etmeye ne hakları var?
1: Yavaş konuş Mihriban, oğlan duyar. Gençtir, öfkeyle bir delilik yapabilir.
0: Ne olacak bu işin sonu efendi?
1: Ben gidip bir konuşayım Rıza efendiyle. Bu işlerde öfkeyle hareket etmek iyi olmaz.
0: Sen bilin. Git de bir konuş bakalım.

0: Hoş geldiniz Necmi Bey. Buyurun.
1: Hoş bulduk Dünür. Rıza Efendi uyuyor mu?
0: Yok, buyur gel.
1: İyi akşamlar Rıza Efendi.
2: Hoş geldin Dünür. Buyur otur şöyle.
1: Sağ olasın. Bak Dünür, bizim hanımdan bir şeyler duydum. Merak ettim. Aslı var mı bu işin ha?
2: Doğrusunu istersen Necmi Bey, biz de anlamadık ne olduğumuzu.
1: Yani kız şimdi İstanbul'da öyle mi? Rıza Efendi, hani sizinle söz kesmiştik, 3 gün sonra nişan olacaktı. Şimdi eşe dosta ne diyeceğiz biz? Hem genç hem de sözlü bir kız tek başına İstanbul'a nasıl gider? Hadi o gider diyelim. Siz nasıl izin verirsiniz Rıza Efendi?
2: Ne dersen de, yani yerden göğe kadar haklısın Necmi Bey. Ama anlayışınıza sığınmaktan başka yapacak hiçbir şeyimiz yok.
1: Madem pişman oldunuz, bir haber uçuralım İstanbul'a. Ya da gidip getirelim kızı.
2: Bilmem ki nasıl yaparız.
1: Canım, telefon ederiz ya da telgraf çekeriz. Acele gelmesini isteriz, olur biter.
2: Keşke öyle bir iyilik yapsanız Necmi Bey. Keşke.
1: Başka çare yok Dünürüm, çare yok. Bu çocuk oyuncağı değil.
2: Allah razı olsun Necmi Bey. Bir haber verin de gelsin bari.
1: Bu iş oldu sayılır Rıza Efendi. Kimse duymadan kızı getirtiriz buraya. Meseleyi de hallettiğimize göre ben de gideyim artık. Hadi sana hayırlı akşamlar.
2: Sana da Dünürüm, sana da.
3: Hacer, gel kızım.
4: Ne oldu hala?
3: Bak, annenlerden telgraf gelmiş.
4: Telgraf mı?
3: Hadi aç da oku şunu.
4: Nişan gününe yetişebilecek şekilde acele dön. Baban, Rıza ve Necmi. Hala, durumdan Necmi beylerin haberi olmuş. Ne yapacağız?
3: Ne bileyim Hacer. Sen geldin diye okula kaydettirdim seni. Bak kızım, istersen tekrar kasabaya dön.
4: Hala, cevap yazsak ne olur? Okula başladığımı, kısa sürede bitireceğini söylesek, nişanın biraz daha ertelenmesini istesek.
3: Ben böyle bir şey yazamam. Ben abime karşı saygısızlık etmiş olurum. Hem de nişan bozulacak olursa benden bilinir. O da bir tarafa, eğer enişten duyarsa inan beni rezil eder.
4: O zaman ben cevap yazarım hala. Olmaz mı? Ne yani? Başladığım okulu yarıda bırakıp kocaya mı gideceğim? Beklesinler biraz. Öyle değil mi hala? Alt tarafı birkaç ay. Ne dersin? Cevabı ben yazayım mı?
3: Bak ona da karışmam işte. Yazarsan yaz.
4: Peki sence yazayım mı, yazmayayım mı hala?
3: Kararı sen vereceksin kızım.
4: Peki hala. Hiç cevap vermesem ne olur? Zaten daha önce mektup yazmıştık. O yeter. Böylece bu sorumluluktan da kurtulmuş olurum.
3: Hadi bakalım. Hazırsan çıkalım artık. İlk günden okula geç kalma.
4: Peki hala.

0: Öyle mutluyum ki hala. Bak, okula kayıt yaptırdığımız gün tanıştığımız kızlar da burada.
1: Gel yanlarına gidelim.
0: Merhaba. Sizleri göreceğimi zannetmiyordum.
1: Ne sandın ya kız? Kursa gelmiyor muyuz? Tabii ki her gün göreceğiz birbirimizi. Kızım, evi biliyorsun artık. Seni beklememe gerek var mı?
0: Yok hala. Sen gidebilirsin, ben gelirim.
2: Merak etmeyin Suzan teyze. Benim yolum da sizin oradan geçiyor. Aynı otobüste geliriz.
1: Peki kızım. Hadi hoşça kalın.
0: Güle güle halacığım.
2: Bak Hacer, burada biz bizeyiz. Şu eşarbını çıkart başından. Okul çıkışı takarsın.
3: Tabii ya, kim görecek seni?
0: Peki. İşte oldu mu?
2: Ay, şimdi daha güzel oldun kız.
3: Gerçekten çok güzel oldun.

0: Aa, Hayati sen miydin?
1: Benim. Hacer nerede?
0: Okulda. Kendisi rahatlıkla gidip dönebilir diye bırakıp döndüm. Hem kız arkadaşları da var. Ne o Hayati? Canını sıkan bir şey mi var?
1: Evet. Sabahleyin benim gördüğüm manzarayı sen de görmeliydin Suzan.
0: Ne gördün ki?
1: Daha ne göreyim? Her sabah erkenden işine giden Sacit bu sabah geç kaldı. Neden dersin?
0: Ne bileyim bey. Niye geç kalmış? Söylemedi mi sana?
1: Bana söylemedi ama söylemesine de gerek kalmadı zaten. Kendiliğinden anlaşıldı. Bak. Bak işte perdeyi böyle aralamış. Sizin arkanızdan bakıyordu.
0: Sacit'in böyle bir duyguya kapılacağını zannetmiyorum.
1: Sen istediğin kadar sanma. Göreceksin. Yakında bu iş zıvanadan çıkacak. O zaman bilirim ben ne yapacağımı.
0: E peki ne yapmamı istiyorsun bey?
1: Ne bileyim ben. Hacer'in henüz bu işten haberi yok. Ama ben gözümle gördüm. Sacit beni fark edince kıpkırmızı oldu. Eğer böyle bir duygusu olmasa yüzü kızarır mıydı
0: ha? Ama Sacit Hacer'in sözlü olduğunu biliyor bey.
1: Biliyor veya bilmiyor, ne fark eder ki, gönül bu. Bir kere sevdaya tutulmaya görsün. Bak Suzan, eğer bu iş tahmin ettiğim gibi gönül işine dönerse kesinlikle söylüyorum, o kızı evden kovarım, bilmiş ol.
0: Ama bey.
1: Ben anlamam. Kendin çağırdın. Çaresini de kendin bul. Benden söylemesin.
2: Kırçiçeği isimli oyunumuzun 4. bölümünü dinlediniz. 5. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.

0: yorgun müzik istiyor, kafam bir dur.
1: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı geldi. Pepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Hepsi burada, hepsi.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Gerit Efendi'yiz, buluştuk, hoş geldiniz. Yine sıcak bir günde sizinle birlikteyiz. Türkiye için uyarı verilen bir gün bugün. Genel anlamda her yerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde. Temmuz'a böyle girdik, Allah kolaylık versin diyelim. Bol su tüketmek gereken günler, aynı zamanda biraz da diyetimize dikkat etmek gereken günler yaz sıcağında. Özellikle de kilo vermek istiyorsanız nelere dikkat etmelisiniz, bunu konuşacağız. Birazdan Türkiye Hastanesi'nden misafirlerimiz olacak. Bölgesel zayıflamanın da aslında talebinin en çok olduğu günlerdeyiz. Çünkü düğünlerin olduğu mevsim, törenlerin olduğu mevsim ve aynı zamanda tatillerin planlandığı mevsimdeyiz. Yaz mevsimi, kilolarımdan kurtulayım, yeni mevsime, işte okul başlarken, düğüne yaklaşırken daha fit bir halde gireyim diyenlerin alternatif zayıflama yöntemlerine yöneldiğini biliyoruz. Ama diyetisyen kontrolünde neler yapılabilir, onları bugün programda konu edeceğiz. Hemen şöyle bir bakalım ekibe. Ana kumanda masamıza İbrahim bizimle birlikte, ben Hülya. Hepinize, hepimize serin, esintili bir gün diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Uzman diyetisyen Esra Mutlu bizimle birlikte. Bugün hem online diyetleri hem de akıllı tartı uygulamasını konuşacağız. Akıllı tartı nedir, bize ne gösterir, oradaki bilgiler nasıl yorumlanır, bir diyetisyen ya da biz bunları nasıl yorumlayabiliriz. Bununla birlikte özellikle içinde bulunduğumuz mevsimde, bulunduğunuz yerde yaşamayıp başka yerlere gittiyseniz, tatil vesaire, daha uzun süreli bulunduğunuz yerden ayrıldıysanız, diyet programınız ve kontrolünüz yarım mı kalacak, tekrar başa mı döneceksiniz, bütün bunları konuşacağız. Bununla ilgili acaba nasıl bir model var, nasıl bir çalışma modeli var, bunları konuşacağız. Merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Bir kere şöyle başlayalım, online diyetle, çünkü bu uzun zamandır sosyal medyanın da gündeminde. İnsanlar hep böyle şey gibi düşünüyor, ya olmaz uzaktan bu iş. Biz bir sizin fikrinizi alalım, bu iş uzaktan olur mu?
1: Şimdi günümüz şartlarında artık aslında mecburi dediğimiz bir yöntem artık oldu.

0: hibrit dediğimiz sistemi biz de artık uyarlıyoruz. Ya da isterseniz sadece online da yapabiliyoruz. Çünkü artık bulunduğunuz şehir dışında Türkiye'deki bütün şehirlere, hatta dünyaya bu şekilde hitap edebiliyorsunuz. O yüzden 3 aşamalı diyebiliriz buna.
1: Peki burada mesela sıfırdan online bir diyete başladı kişi. Burada verilerin güvenliğini nasıl sağlıyorsunuz? Yani dedi ki ben 60 kiloyum ama aslında 70 kilo. Online görüşüyorsunuz. Ben 1.80'im ama aslında 1.60. Burada nasıl bir şey var, düzen var?
0: Şimdi tabii öncelikle şunu yapıyorduk. Karşınızdakine güven mevzusu, ama biz istediğimiz şuydu. Hasta evindeki tartıyla tartılıp biz en azından fotoğrafını gönderiyordu. Fotoğrafla ilgili takip yapıyorduk. Fakat işte bunu da artık ilerleyen teknolojide bir bağlantı kurmak gerekiyor. Biz bunu da aslında kendi hastane bünyemizde şöyle sağlamaya başladık. Bir akıllı tartı sistemi. Hastamız online olduğunda ister bize gelsin ister gelemiyor olsun. Çünkü gelemezse de kargoyla da gönderebildiğimiz bir akıllı tartı sistemimiz var. Yani hasta fiziksel bildiğiniz bir markanın bir tartısı. Şimdi biz bu firmayla hastane arası bir bağlantı, bir anlaşma yapıldığı için hasta oradaki bütün sistem benim bilgisayarıma aktarılıyor. Yani biz hastaya bu tartımızı hediye ediyoruz. Bu tartıyı evinde tartıldığı zaman direkt, hatta benden ayrı gizli tartıldığında bile ben bunları görebiliyorum. O yüzden öyle bir artık hani kandırmaca ya da şeye çok da imkan vermiyoruz yani.
1: Akıllı tartı size hastanın sadece kilosunu vermiyor. Adı üstünde akıllı, nasıl bir bilgi aktarıyor?
0: Vermiyor. Bizi şöyle mutlu ediyor. Çünkü bizlerde biliyorsunuz diyetisyenlerde ayrıntılı bir vücut kompozisyonu yapan cihazlarımız var bizim. Yani hastanın kilosuyla birlikte boyuyla bütün verileri girdiğimizde yağ ölçümünü, kasını, suyunu hepsini ayıran bir sistemimiz var. Şimdi artık evlerdeki akıllı tartılarda da bunlar tabii ki %5-10 yanılma payıyla, ama düzenli hep aynı tartı takip edilirseniz çok da büyük sıkıntı oluşturmayan sistemler var. O yüzden hasta yine evinde de tartıldığında ben tek tek yağ ayrımını, kas ayrımını, su hepsini görebiliyorum.
1: Aslında biz bu durumda kilo verdik ama istediğimiz forma ulaşamadık diyoruz ya bazen. Evet. İşte aslında sudan mı verdik, yağdan mı, kastan mı? Siz bu bilgiye hasta uzaktayken de ulaşabiliyorsunuz.
0: Aynen öyle, görebiliyoruz. Çünkü eskiden o manuel tartılarda bunu göremiyorduk. Şimdi gerçekten kişi yapıyor ama evet, ödem varsa tam yansımıyor, morali bozuluyor, diyet yapmaktan vazgeçiyor, motivasyon bozuluyor. Ama böyle bir durumda evet, ödem var ama yağdan verebildik, kasla ilgili sıkıntı var mı? Çünkü buna göre de haftalık beslenme programlarını değiştiriyoruz.
1: Mesela kas kaybettiyse bir sonraki hafta biraz daha protein ağırlıklı bir listemi oluşturuyoruz.
0: Kesinlikle. Hem protein ağırlıklı bir program, ona göre belki bazı takviyeler, ona göre fiziksel aktivitesine ağırlık vermesi konusunda mutlaka değişiklikler yapılıyor.
1: Ben şimdi biraz başa döneceğim. Online diyetlerde bir diyetisyenin danışanını motive etmesi çok kıymetli. Bu bir yürüyüş. Adımları birlikte atmadığınız zaman tökezliyorsunuz ve düşüyorsunuz. İstediğiniz başarı maalesef elde edilmiyor. Peki bunu nasıl sağlıyorsunuz? İlk gün online bir görüşme yaptınız hastanıza, danışanınızla. Ondan sonra nasıl bir yol haritası çıkartıyorsunuz? Bu görüşmelerin sıklığı nedir?
0: Normalde her hafta görüşülüyor. Ama eğer isterseniz WhatsApp'tan sürekli takiplerle, mesajlarla veya bizim sistemimizde tartıldığı noktada benim ayrıca hastayla iletişim kurabileceğim, ona böyle bir mesela tartılı ve benden haberi yok tartılı ve ben ona oradan bir şeyler yazabiliyorum. Yani benim gördüğümü aslında görüyor ve ben görüp ona uygulama üzerinden oradan mesajla iletebiliyorum. Burada biraz şeye de bağlı ama. Yani oradaki diyetisyenin de buna adapte olup o heyecanla da bağlı. Eğer takip edersek, yani motivasyonla takip etmek istersek, biz onu her şekilde, her yoldan mutlaka takip ederiz.
1: Mesela şöyle bir şey var mı bu online'ın içinde? Benim 2 hafta sonra çok yakın bir arkadaşımın düğünü var.
0: Evet.
1: Ben buna hazırlanmak istiyorum. Bu 2 haftayı nasıl geçirelim? O direnen, bir türlü gitmeyen 2 kilo, 3 kilo için şok bir şeyiniz mi var, yoksa başka bir şeyler mi yapıyorsunuz? Hani böyle kişiye özel bir değişim gösteriyor mu bu online danışma?
0: Yani kişiye özel tabii ki yapılıyor. Mutlaka sağlık çerçevesinde, yani belirli bir sağlık düzenini bozmayacak ölçüde kalori kısıtlaması veya farklı metabolizmayı hızlandırmaya yönelik tabii ki 2-3 haftalık diyetler yapılabilir. Ama tabii çok geç kalmadan da gelmesi gerekiyor. Yani bazen öyle oluyor. İşte düğüne 1 ay kala gelmiş diyorum ki, yani hani 10 gün kala gelseydin. Yani o yüzden biraz daha tabii planlamayı güzel yapmak lazım. Ama gerçekten bizim dediklerimizi uyarsa evet, 1-2 hafta içinde de yapar, ama istediği hedefe ulaşır mı? Yani oradaki hedefe göre 1-2 kilosu olan insan için evet rahatlıkla verir. Ama eğer çok kilo problemimiz varsa bunun için gerçekten daha önceden planlamak lazım.
1: Şimdi online diyette insanlar

0: Ben kendi açımdan düşünüyorum. Online diyette bir yere gitmiyor olmak bir konfor. Ama bazen insan bir hedefe ulaşmak istiyorsa onun için biraz daha fazla emek harcamak isteyebilir. Nasıl motive olduğuyla alakalı. Anladığım kadarıyla bu online diyette sadece online'a ya da sadece yüz yüzeye bağlı kalmadan kişiye özel bir ilerleme süreci de ortaya koyabiliyoruz. Yani ben eğer gelmek istiyorsam randevuma buraya gelebiliyorum.
1: Kesinlikle.
0: Ama diyelim ki gelemiyorum, yetişemiyorum ya da bir şey oldu, bunu online'a çevirebiliyorum.
1: Aynen öyle. Kesinlikle her şekilde kullanabiliyoruz. Çünkü mesela bana yüz yüze gelip daha önce online yaptım ama çok aslında benim için verimli olmadı diyen evet bir grupta var. Gerçekten zamanı ve evden çalışan çıkamayanlar için de yani çok aslında alternatifli. Sırf yüz yüze de devam edebilir. İsterse ayda bir, istiyorsa ayın iki görüşmesini yüz yüze yapıp iki görüşmesi online yapabilir. O yüzden aslında çok seçenek var. Kişiye göre bunu ayarlayabiliyoruz.
0: En büyük firmalarda bile artık iş yeri eve taşınmışken online'a gençlerin daha kolay uyum sağlayacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Kesinlikle. Yani artık diyorum ya değişen bu koşullarda mecburen bu tarz şeyler ayak uydurmamız gerekiyor ki hastanemiz de bu konuda bizi çok çok mutlu etti. Yani böyle bir gelişmeyle hemen bir ayak uydurup buna başlamak bizi de çok heyecanlandırdı. Güzel bir süreç olacağını düşünüyorum. Çünkü özellikle okullar şimdi kapanıyor, önümüz bayram, tatil. Bu süreçte biz genelde ne yapıyorduk? İşte devam eden programı dondurayım, en azından yazın bitiminde geleyim. Ama biz bunu artık gittiğimiz her yerde o takiplerimizi yapabiliriz.
0: Buna tatil de dahil. Yani gittik, tatildeyiz. Eğer istiyorsak,
1: Tabii ki.
0: değil mi?
1: istiyorsak dahil. Ama orada da şöyle bir düşüncemiz var. Tatiller her zaman hani kilomuzu koruyup tabii ki rahat edebileceğimiz ama kontrolü de elden bırakmadığımız. Yani hani ben bunu yaptım ama haberiniz olsun kısımları gerçekten
0: Çalışıyoruz
1: rahatlatıyor,
0: kesinlikle.
1: çalışıyor, kesinlikle çalışıyor. O konuda biz her zaman yanınızdayız bütün danışanlarımızın.
0: Yani tatilde 2 gün fazla yediysek, üçüncü gün ya
1: ne
0: bunu nasıl
1: yapacağız? Tabii tabii hemen
0: toparlayabiliriz?
1: bize yazabilir, sorabilir, ne yapayım diye onu toparlamak mümkün.
0: Yaz deyince tabii böyle biraz daha deniz, tatil, insanlar fazla kilolarından kurtulmak istiyorlar. Ama biz buna belki bir başka ayağıyla evinden çıkamayanları da katmalıyız. Yani biz işin güzel tarafını konuşuyoruz ama hastalığı sebebiyle çıkamayanlar, hareket kabiliyetini kaybetmiş olanlar ama kilo da vermesi gerekenler sağlığı için. Öyle de bir grup var.
1: Kesinlikle bu da çok ayrı hakikaten düşüneceğimiz, unutmayacağımız bir grup olmalı. Burada sadece hatta kilo değil bütün hastalıkları da düşünmemiz lazım. Yani dediğiniz gibi bu çok pardon diyabet, böbrek hastalıkları dediğiniz gibi evet kilo verme bunun hepsini düşündüğümüzde daha ulaşılabilir olmak bence toplum adına bilinçlenmek için de çok daha sağlıklı bir şey oldu.
0: Şöyle düşünmek lazım işin madalyonun diğer tarafına. Siz çalışıyorsunuz ama anneniz babanız evde, onu bir diyetisyene götürmeniz mümkün değil. İş
1: Doğru.
0: yerinden izin alıp yani onun bir online programın içinde olması onu da motive edecektir.
1: Kesinlikle. Yani bazen evet oluyor. Dediğiniz gibi kişi işte annesi çok belki evet yaşlı ve ciddi bir hastalığı var. Belirli bir programa uyması gerekiyor. Sonuçlarıyla bize geliyor ama dediğiniz gibi çalışıyor. Artık o gelemeyecek ya da onun da hakikaten vakit sıkıntısı var. O zaman da ulaşıp çok rahatlıkla böyle bir tedaviye devam edebilir.
0: Bu aynı zamanda diğer hastalıkların tedavisindeki başarı
1: Kesinlikle.
0: şansını da
1: Kesinlikle,
0: artıracak.
1: kesinlikle. Hepsinde uygulanabilir bir sistem oldu artık.
0: Peki şimdi hazır yaz gelirken, sizi de yakalamışken böyle bir iki öneri, hem düşünün ki online danışanınıza bir iki öneride bulunuyorsunuz, neler söylersiniz?
1: Şimdi öncelikle ilk söyleyeceğim şey tabii ki sıvı tüketim, hele ki bu sıcak günlerde bol bol kesinlikle su içmeyi ihmal etmeyin derim. Suyla birlikte tansiyon probleminiz yoksa günde 2 taneye kadar bir maden suyu içilebilir. Onu öneririm. Bunun dışında gerçekten kilo vereceğiz diye sağlığı etkileyecek. Çünkü şu anda da işte kilo vermede her şey reklamlar revaçta. Herkesin böyle bir temkinli, sağlıklı adımlarla ilerlemesini isterim. Her duyduğumuzu, her gördüğümüzü yapmamak gerekiyor kilo vermek adına.
0: Bir de destekler var. Kilo vermeyi teşvik eden ya da arttıran, metabolizmayı hızlandıran. Bunlar da herkese
1: Evet,
0: uygun değil.
1: herkes uygun işte onlardan bahsediyorum. Şimdi onların işte ilaçları, çayları, çorbaları her şey çıkıyor ama inanın o kadar sağlığı da bozuyor ki hele ki bu sistemde. O yüzden bunlara çok çok dikkatli adım atılmalı. Beslenmek çok keyifli işi. Gerçekten çok keyifli. Çeşitli, renkli beslenmek çok mümkün. Aç kalmak demek değil aslında kilo vermek. Aç kalmadan. Ben en azından bir öneri derseniz şu anda belki çok herkesin tercihi etmediği ama inanılmaz faydalı olan çok iyi bir antioksidan vücudu gerçekten hem kilo vermede de tokluk hissi, lif oranının yüksek olması açısından ben herkese mesela yaban mersini tüketimini öneririm. Günde en az 8-10 tane yaban mersini bir alışkanlık haline getirmek.
0: Tazesinden
1: şu an çok güzel, tam mevsimi. Kesinlikle evet evet, çok çok güzel. Yani yoğurtla karıştırın, yoğurtla balla karıştırıp dondurun, salataları bile eklenebilir. İşte yulafla karışımlarda kullanılabilir veya sade meyve olarak. Çok faydası var. Yani onu çok öneririm.
0: Yaban mersini ile ilgili şöyle bir not var hafızamda. İngilizler pilotlarına mutlaka yaban mersini yedirirlermiş. Bu bir zorunluluk çünkü görme kabiliyetini çok arttırıyormuş.
1: Kesinlikle. Yani gerçekten çok ciddi faydaları var. Ben özellikle böyle bir hem işte antioksidan özelliğinden dolayı biraz daha vücudu işte kansere karşı koruyucu özelliğinden de bir yaptım. Çok çalışmada çok dediğim gibi inanılmaz gözüme çarptı ve açıkçası benim de bundan bir yıl öncekine kadar çok beslenmemde yer vermediğim bir meyveydi. Ben bu kadar içindeyim ve yeni başlamışken insanlara hakikaten bununla ilgili çok daha önerilerde bulunmaya başladım. Çok çok kıymetli bir meyve. Bunu mutlaka tüketin diye öneririm.
0: O zaman bu yazın meyvesi yaban mersini.
1: Hele ki şu an tam zamanı. Taze yaban mersini çok öneririm mutlaka.
0: Biz bugün sizin her zaman röportaj yaptığımız odanızda değiliz.
1: Evet. Bu sefer farklı bir bölgesel zayıflamayla ilgili olan bir odamızdayız.
0: Biraz anlatalım mı? Bölgesel zayıflama nedir? Bölgesel zayıflamayı kolaylaştırmak için piyasada satılan, önerilen ya da reklamı yapılan çok sistem var. Biz bugün sizin denediğiniz, hastalarınız üzerinde, danışanlarınız üzerinde uyguladığınız ve sonuç aldığınız bir cihazdan da bahsedeceğiz. Nedir adı tam olarak?
1: Şöyle, bu cihazımız aslında şu anda Wonder cihazı. Şimdi cihazla ilgili bir takım bilgiler vereyim ama öncelikle bunlara evet neden ihtiyaç duyuyoruz? Şöyle evet, tabii ki ne yaparsanız yapın beslenme öncelikle, düzenli bir beslenme, mutlaka sağlıklı beslenme yapmak zorundayız. Çünkü sadece istediğim kadar yiyeyim içeyim ama cihaza gireyim çıkayım çok sonuçları kalıcı da olmaz. O yüzden mutlaka bir diyet tedavisiniz devam ediyor. Ama bunun yanı sıra tabii ki bu noktada hem motivasyonu arttırmak hem gözle görülür o incelmeleri görmek de bu süre zarfında gerçekten insanın motivasyonunu çok ciddi arttırıyor. Ben özellikle kendimden de pay biçerek bu konuya böyle çok önem de veriyorum. Bununla ilgili o kadar çok cihaz denemem oldu ki benim. Şimdi ben bunu anlattığımda kişi, danışanım beni bildiği için diyor ki hocam sen ne diyorsan en iyisin. Çünkü ben çok denemeler yaptım.
0: Siz tecrübelisiniz.
1: Tabii tabii, yani inanılmaz, ben buraya kendi girmeyeceğim hiçbir cihazı zaten. Önce kendim deniyorum. Cihazların birçoğunu, en az biz buraya 6-7 tane firmayla deneme cihazları getirdik, demolar. Ama çok, yani ben buna girdiğimde 3. saniyesinde evet işte bu dedim. Yani hakikaten çok farklı, onu size anlatacağım. Ama onun dışında bunlara gerek var mı? Evet, ama tabii ki yaparken, tercih ederken piyasada o kadar çok cihazlar var ki. Öncelikle benim kesinlikle önerim, lokal olarak bölgesel yapılan cihazları çok fazla önermiyoruz. Çünkü bunlar sonrasında gerçekten çok deforme edebiliyor cildi. Mesela bir süre sonra işte yağlar da orada bir bloke olarak kalmalar, işte çok yani görüntüde gerçekten çok hoş olmuyor. Her duyduğumuz, her önerilen ama aman işte şu kadar santim inceldi, bu kadar söyledik, her şeye de inanmamak gerekiyor. Burada aslında işin özü, bizim en çok sevdiğimiz ve istediğimiz gerçekten vücuda spor yapan etkiyi sağlayacak cihaz. Şimdi buradaki cihazda şu etki var. Biz cihazda 6 bölgeyi aynı anda 25 dakikada 52 bin kasılma sağlayarak yaklaşık 3,5 saatlik spor yapacağınız etkiyi 25 dakikada sağlayan bir şey. Güzelliği şu, kasa direkt elektrik vererek sizi canınızı da acıtarak yapmıyor. En güzel şey bunun kas stimülasyonu olması.
0: Nasıl çalışıyor?
1: Şimdi bu ne demek? Yani mesela bir hareket yaparken, şu an mesela elimi ben kaldırıyorum. Bunu yaparken beynimin bu hareketi kasıma emrettiği noktayı o nöronlara aslında bu cihaz sağlıyor. Yani o kadar konforlu, rahat ve yaparken rahatlatan bir şey. Yani sizin spor yaparkenki kasta oluşacak etkiyi aslında cihaz yatarken sağlıyor
0: size. Biz sanki kolumuzu kaldırıyormuş gibi.
1: O kaslarınızın her, yani kasın kasılmasını hissediyorsunuz siz. Yani ister buna bir masaj gibi dediğin rahatlama değil, ama o kas kasılmaları özellikle dolaşımın hızlanması ve yani biz onu tartılarda kas artışını da görüyoruz. Bu artması otomatik yağ yakımını sağlıyor zaten. Şimdi burada mesela biz öncelikle kol, ön bacak, arka bacak, işte kalça, karın ve yan sırt bölgeler, yan karın hepsine aynı anda etki ettiği için de bütünsel bir zayıflama görüyorsunuz. Çünkü kol çok zordur. Yani birçok bölgesel de tek yapılırken belki karın bölgesi, basen yapılır. Bunda hepsi dahil.
0: O yüzden görünüm harika, açısından da
1: harika sonuçlar olur. Yani ben mest oluyorum. Zaten ben bunu anlatırken hasta gözümden anlayıp o heyecanımla diyor ki hocam ne diyorsan onu yapalım. Gerçekten çok etkili. Çünkü biz ölçümleri aldığımız için kısa sürede, yani biz öncelikle bir 8 seans uyguluyoruz. Sonrasında bir 2-3 tur, bu devam ettirilebilen de bir sistem. Ama biz 4. 5. seansı çok merakımızdan deniyoruz. İnanılmaz santim incelmeleri bizi çok mutlu ediyor.
0: Tam olarak bir kürün tamamlanması için ne kadar zaman ayırmamız gerekiyor? Ne kadar sıklıkla gelmeliyiz?
1: Haftada 2 gün yapmak lazım. Bunu aynı spor gibi düşünün. Haftada 2 kere. Hani bir etkiler mi? Evet, ama sporu nasıl haftada bir giderseniz faydası görülüyorsa aynı. O yüzden en sağlıklısı haftada 2. Üst üste yapmayı çok önermiyoruz. O bir gün kaslar dinlenmesi gerekiyor. 25 dakika sürüyor zaten etkisi. Haftada 2 gün düzenli. Toplamda bir 8 seansa da önceki bir ay bir uygulama yapmış oluyoruz.
0: Şu ana kadar yaptığınız çalışmalardan elde ettiğiniz sonuçları da bizimle paylaşır mısınız?
1: Şöyle paylaşırım tabii, heyecan. Mesela en son 6. seansta ölçüm aldığımda mesela hani bacaktan özellikle 5-6 santimi, kollardan 3'er 4'er santimi çok rahatlıkla görüyoruz. Yani o bir aylık süre gerçekten kısa bir süre. Ki ben inanıyorum o yaz dönemi çok daha böyle hızlanacak, evet. O tatil öncesi hani dönemlerde. Tabii o bir ayda bir beden çok ciddi anlamda. Hatta geçen hafta bir stilist hastam vardı ve ölçtük, inanamadık. 2 beden incelmişim ben diyor 8 seansta.
0: Şimdi ben bir hastayı da ya da danışan gibi sorayım. Mesela ben geldim, hizmet almak istiyorum ama sadece belli günlerde gelip Wonder'dan istifade ediyorum. Bu yeterli sonuç almamı sağlar mı?
1: Yani bu da olabilir. Yani hani şunu tabii çok önermiyoruz biz. Yani hani beslenmeme dikkat etmiyorum ama cihaza giriyorum. Hani ne kadar? Sonuçta şey gibi düşün. İşte sporumu yapıyorum ama yiyorum. Yine de bedeninizde mutlaka bir fark. Çünkü kas çalışıyor. Fark hissedersiniz. Mutlaka fayda görürsünüz.
0: Aslında hedefimiz sadece kilo vermek değil yani. Hı-hı. Beden olarak incelmek demek. Bazen kilonuz değişmez ama vücudunuzun postürünüz ya da silüetiniz değişir.
1: Aynen öyle. Bir de çünkü zaten bu program, yani bu cihazın içindeki programlarda da özellikle duruş pozisyon bozukluğu olanlarda, idrar kaçırma olanlarda ya da zayıfsınızdır ama gerçekten kas oranınız düşüktür, çok çabuk yoruluyorsunuzdur. Onları da bu cihaza ayrıca alabiliyoruz. Yani sadece kilo olayım ve kilo vereyim diye de düşünmemek de gerekiyor. Çünkü dolaşım hızlanıyor, kas artıyor. Sağlık anlamında düşündüğünüzde zaten kas artışı demek. Belirli bir aslında sırttaki ağrılar, boyun ağrıları, onlara bile iyi geliyor diyebilirim.
0: Kaslar vücudun fabrikası gibi aslında. Aynen, değil mi? Onların aynen oranı arttığında vücudumuzda bir kere daha sağlıklı oluyoruz, dolaşımımız tabii hızlanıyor, postürümüz düzeliyor, silüetimiz düzeliyor, kendimizi mutlu hissediyoruz ayna karşısında.
1: Kesinlikle, bazen hani spor salonundan çıktığınızda bir enerjik, bir mutlu olursunuz, işte aynı etkiyi görüyoruz burada diyebilirim. Da, tabii tabii, yani onun da tüm hayatınıza yansıması da çok fark ediyor. Ha tabii nedir? Yapılabiliyorsa tabii ki spor ayrı yapılmalı ama gerçekten hayat koşullarında şu an 3 saatimizi oraya vermek çok mümkün değil. Biz bu 25 dakikada 3-3,5 saatlik bu etkiyi görmek, sonuçları görmek de bizi de çok mutlu ediyor.
0: Ya da bazen gençlerde şöyle bir şey oluyor, vermesi gereken çok kilo var. Hı-hı. O haliyle spor salonuna gidemiyor.
1: Evet.
0: Önce bir düzeleyim de diyor biraz. Hani şöyle bir hale yola geleyim de spor salonuna sonra gideyim. Aslında bu da onun düzenli spor yapmasına başlangıç oluşturması açısından çok kıymetli.
1: Tabii o açıdan da çok da faydası da oluyor gerçekten. Biz de hani en azından çok başta hemen spor salonuna gidemeyebiliyor, önermiyoruz. Evet. Düzenli bir sadece yürüyüş yapalım falan diyoruz. Ama bununla her aşamada başlayabilir.
0: Bir grubu var mı? Yani yaş grubu, kadın, erkek, bir hastalık grubu, şunları alırız, bunları alamayız gibi bir sınırlaması?
1: Şimdi tabii hastalık önemli. Hastamız bize başvurduğunda ön bir anemnezini mutlaka bir formunu dolduruyoruz. Genelde işte kalp hastalarında, kalp pili olanlarda, işte kemoterapi tedavisi görenler, hamilelerde biz tabii bu cihazı uygun bulmuyoruz. Ama onun dışında 15 ila 65-70 yaş arası herkes, sağlıklı olan tüm bireyler cihaza girebiliyorlar.
0: Bunu bir diyetle bütünleştirmekten bahsettiniz ki biz sizinle bugüne kadar hep aslında sağlıklı beslenmeleri, beslenme alışkanlıklarını konuştuk. Bu cihaza eklenmesi gereken önerebildiğiniz bir diyet var mı, yoksa onu da kişisel mi planlıyorsunuz?
1: Şöyle, aslında kişisel tabii ama belirli noktalarda tabii ki bu cihaza girerken de işte ne diyoruz, su içmek inanılmaz önemli. Kaslar için özellikle magnezyum, potasyumdan zengin beslenmek inanılmaz önemli. Buna girilen gün ayrıca takviye olarak magnezyum da önerebiliyoruz.
0: Mesela spora gidenler daha çok
1: protein tüketiyor. Yani. Artı dediğim gibi hep kastan bahsettik ya, kas artışı için kesinlikle mesela bir spor günleri protein al dediğimiz gibi buna girilen günlerde de bunlara dikkat edip beslenmeye ona göre programlıyoruz.
0: Düzenliyorsunuz.
1: Tabii mutlaka.
0: Peki dediniz ki işte 8 seans 2 beden. Evet, ulaştım ben hedefime. Artık ondan sonra ne yapacağım? Bu bir, bence bu makine yani bu wonder da bir şekilde bağımlılık yapar gibi geliyor bana.
1: Yani şöyle spor bağımlılığı gibi bir şey. O sonucu hep görmek istiyor tabii ki insan. Hani süresinde tekrar tekrar girilmesinde bir sıkıntı tabii ki yok ama şöyle biz bu beslenmede de diyoruz ya mesela kilo veriyor ya da hayat diyor ki ben şimdi hayat boyu ne yapacağım o zaman hep size mi geleceğim ama hayır. Şimdi bunu bir hayat düzeni haline getirmek lazım. Yani sürdürülebilir bir şekilde beslenme değişimi oldu. İstediğiniz görüntüyü sağladınız. Ama siz buna yine sağlıklı beslenip yürüyüşte devam edersiniz. Arada bir rahatsızlık hissettiniz. Bir ay tekrar bir gideyim gireyim diyebilirsiniz. Aynen yaz yaklaşıyor tekrar yapayım diyebilirsiniz. Ama kendinize bir 3-4 ay verip önce bir forma girip forma girdikten sonra da tabii bir koruma kriterleri önemli. Onları da hep yapmak lazım.
0: Şimdi bu röportajı yapmadan önce siz makineyi bana tanıtırken orada selülit kısmını gördüm.
1: Evet doğru.
0: O korkulu rüya portakal kabuğu tabii. Görüntüsü. Onun için de bir çare var galiba.
1: Var. Onun için de ayrıca bir programı var. Yine selülit programı da uyguluyoruz. Yine o da dolaşımı hızlandırarak. Çünkü bu kasları çalıştırırken ki uyguladığı frekans ve noktaları farklı. Selülit programı daha farklı bir kas grubunu çalıştırıyor. O yüzden o kısımda da gerçekten çok etkili. Dediğim gibi mesela her şey tamam çok zayıfladım ama spor anlamında devam etmek istiyorum derseniz de farklı programları var. Zayıfım ama yine kasım artsın dediğimizde ayrı programları var. Belirli bir yaş grubu üstünün kasını uygulanacak hızı ayarlayan farklı bir programı var. O yüzden tabii her grup için farklı bir program seçeneğimiz mümkün.
0: Peki nasıl ulaşacaklarsa Türkiye Hastanesi'nden randevu almak yeterli mi?
1: Tabii ki yeterli. Türkiye Hastanesi'ni aradıklarında beslenme bölümü ya da cihaz için dediklerinde zaten direkt bizimle irtibat kuruyorlar. Hı hı. Onunla ilgili randevu bilgi alabilirler. Her şekilde başlanabilir.
0: Gelir gelmez önce bir muayene bir sohbet mi yoksa aynı gün hizmet alabiliyor?
1: Aynı gün müsaitlik durumunda başlanabilir ama tabii ki öncesinde mutlaka bir ölçümünü özellikle biz bir yağ kas ölçümünü yapıyoruz ki başında sonrasındaki bir değişim nasıl olmuş. Hasta hani bir beslenme konusunda bize de en azından bilgi danışabiliyor. Beslenme kısmı da ön bir bilgilendirmeyle hani bir nasıl toparlıyoruz. Çünkü normalde diyet danışan hastalarımız da buna daha çok geliyor ama sadece cihaza geleyim diyenlerde de mutlaka ön bir görüşme yapılıyor.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.
1: Rica ederim. İyi günler herkese.
2: Şimdi reklamlar.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest
1: oldu. Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Analiz etmek. Bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Net %10 hepsi para kazanmaya hazır ol.
3: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM Haber.

0: Ülkemiz tarım sektöründe daha nice rekorlara imza atacak.
1: Dijital dönüşüm tarımda da kendisini gösterecek. Çiftçi yapay zeka desteğiyle üretim yapacak, tarım robotları hibe kapsamına alınacak.
2: Yapay zeka, büyük veri, görüntülü işleme sistemleri, sensör teknolojileri, robotik uygulamalar ve insansız hava araçlarını üretim süreçlerimize entegre ediyoruz.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı kırsal kalkınma desteklerinde teknoloji odaklı yeni bir dönemi başlattı. Yapay zeka tabanlı karar destek sistemleri, akıllı tarım uygulamaları, tarım robotları destek kapsamına girdi.
0: Hükümetlerimiz üreticilerimizi, çiftçilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı.
1: Artık tarımsal üretim veriye dayalı yapılacak. Yapay zeka, sulama, gübreleme ve üretim planlamasında kullanılacak. Sensörler sayesinde toprak ve çevre şartları anlık olarak takip edilebilecek. Böylece su ve gübre gibi girdiler daha etkin kullanılacak.
2: Yapay zeka destekli teknolojilerden dijital izleme sistemlerine kadar birçok yeniliği de su yönetiminin hizmetine sunuyoruz.
1: Robotik uygulamalar ve görüntü işleme teknolojileri özellikle sera üretimine katkı yapacak. Bitki gelişimleri izlenecek, hastalık ve zararlılar erken tespit edilecek. Üreticiler daha az iş gücüyle daha fazla üretecek.
2: Yapay zeka tarım için sadece bir teknoloji değildir. Verimliliğin, sürdürülebilirliğin en önemli anahtarıdır.
1: Programda güneş enerjisi sistemleri ve yağmur hasadı da desteklenecek. Ayrıca modern sera, dikey tarım, arıcılık, su ürünleri ve ortak makine parkı yatırımları da desteklenecek. Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı başvuruları 3 Temmuz'a kadar devam edecek.
0: Birileri tüm umutlarını buna bağlasa da Türkiye'de tarım bitmedi. İnşallah hiçbir zaman bitmeyecek.

0: dünyanın en ünlü gökdelenlerinden biri bu kez sıra dışı bir eyleme sahne oldu. İki kişi New York'taki Empire State binasının anten kulesinin en üst noktasına tırmandı. Yaklaşık 443 metre yükseklikteki tehlikeli noktada dakikalarca kaldılar. Ardından dev bir pankart açtılar. Pankartta sevginin gücü, güç tutkusunu yendiğinde dünya barışı mümkün olur mesajı yer aldı. Zirvede çiftlerden biri diğerine evlilik teklif etti. Rüzgarda dalgalanan pankart, Manhattan semalarında dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Kırmızı ikaz ışıklarının hemen yanında gerçekleştirilen eylem, çevredeki vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi. İki kişinin kuleye nasıl çıktığı ve güvenlik noktalarını nasıl açtıysa henüz bilinmiyor. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlatırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede milyonlarca kez izlendi. Karların gölgesinde, bulutların üzerinde, bu kez nefes kesen mücadele salonlarda değil zirvede yaşandı.
1: Bölge çok önemli bir bölge. 3000 rakımda bu organizasyonu yapmak kolay değildi.
0: Türkiye'nin en iddialı güreşçileri Hakkari'deki Cennet Cehennem Vadisi'nde mindere çıktı. 3500 metre rakım, bir yanda Cilo Dağı'nın beyaz zirveleri, bir yanda dünyanın sayılı buzul vadilerinden biri. Ortasında ise tarihi bir organizasyon.
2: Bu karların eşliğinde, karların tam erimeye başladığı dönem, dağların eteğinde karlar, kar sularıyla bulanmış bir masmavi bir nehir, yemyeşil bir ova. Biz bu güzelliği tüm dünyaya göstermek istedik.
0: Türkiye'de de dünyada da ilk kez Süper Lig finalleri bu yükseklikte yapıldı.
3: İnanılmazdı yani. Güreşirken bile buraları görmek, maçın içindeyken güzel bir manzara. Bu manzarada güreş yapmak da harika oldu.
0: Yaklaşık 100 sporcuyla Avrupa ve dünya şampiyonları oradaydı. Organizasyon sadece sporcuları değil binlerce kişiyi de zirveye çıkardı. Yaklaşık 2000 güreşsever saatler süren zorlu yolculuğun ardından müsabakaları yerinde izledi.

0: Kanada'da mezuniyet törenine damga vuran görüntü tartışma çıkardı. Filistin kefiyesiyle sahneye çıkan öğrenci sahnede müdahaleyle karşılaştı. Olay Saskatchewan eyaletindeki bir lisede yaşandı. Mezuniyet belgesini almak için kürsüye çıkan Şayima adlı öğrencinin boynundaki Filistin kefiyesi okul görevlisi tarafından aniden çekilip çıkarıldı. Görevli daha sonra belgeyi uzattı. Öğrenci töreni bozmadı. Belgesini aldı, fotoğraf çektirdi. Sahneden iner inmez de kefiyesini yeniden boynuna taktı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Müdahale, ifade özgürlüğü ve Filistin sembollerine yönelik yaklaşım tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Çin dünyada bir ilke imza attı. Ülkenin kuzeyindeki güneş termal santrali Jilin eyaletinin Daan kentinde devreye alındı. 100 megawatt kapasiteli tesis, yüksek enlem ve aşırı soğuk iklim koşullarında güneş termal enerjisinin uygulanmasında önemli bir eksik olarak değerlendiriliyor. Santralde güneş ışığını merkezi alıcıya yönlendiren 19.667 heliostat kullanılıyor. Toplanan ısı 565 dereceye kadar eritilmiş tuzda depolanıyor. 8 saatlik termal enerji depolama sistemi sayesinde tesisin 24 saat boyunca güvenli ve istikrarlı elektrik üretmesi hedefleniyor. Uzmanlara göre proje, zorlu iklime sahip bölgelerde benzer yatırımlar için örnek model olabilir. Belçika'nın Antwerp kentinde faciaya yol açan bir yangın çıktı. Alevler Linkeruwer bölgesindeki 10 katlı binanın 8. katında çıktı. Bina sakinlerinin camlara ve balkonlara çıktığı anlar kameralara yansıdı. Yetkililer çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını duyurdu. Binada yaşayan 200'den fazla kişi tahliye edildi. Çevrede yaşayanlara kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları uyarısı yapıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürüyor. Alkollüydü, pazara daldı, karpuzları bir bir ezerek yoluna devam etti.
1: Sıkıntı yok, sıkıntı yok.
0: Burası Aydın'ın Efeler ilçesinde bir semt pazarı. Aracıyla geri manevra yapamayan ve alkollü olduğu öne sürülen kadın otomobiliyle pazar alanına daldı. Dönüş yaptığı alandaki karpuz tezgahını bozan ve karpuzları ezen sürücü vatandaşların tepkisini aldırış etmeden yoluna devam etti.
1: Karışma abla, kimse karışmayacak.
0: Pazarcı esnafıyla vatandaşlar da duruma tepki gösterirken olayda neyse ki kimse yaralanmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yapay zeka artık sadece üretmiyor, dolandırıyor. ABD'de yapılan araştırmaya göre geçen yıl yaklaşık 15 milyon kişi yapay zeka destekli dolandırıcılıkların hedefi oldu. Rapora göre dolandırıcılık olaylarının %12'sinde yapay zeka ve deepfake teknolojileri kullanıldı. Sahte ses kayıtları, gerçek gibi görünen görüntüler ve kopyalanan internet siteleri dolandırıcıların en etkili yöntemleri arasında yer aldı. Vakaların %40'ında sahte internet siteleri kullanılırken, telefon aramaları, kısa mesajlar ve e-postalarda mağdurlara ulaşmak için tercih edildi. Yapay zeka ile hazırlanan içeriklerin gerçeğinden ayırt edilmesi giderek zorlaşırken, geçen yıl bu yöntemlerle oluşan maddi kaybın 68 milyar dolara ulaştığı açıklandı. Yetkililer organize suç şebekelerinin yapay zekayı kitlesel bir dolandırıcılık aracına dönüştürdüğü uyarısında bulunuyor.

Danimarka'nın Aarhus kenti yakınlarında sürdürülen kazılarda Vikinglerle ilgili çarpıcı bilgiler elde edildi. Alanda sadece savaş kimlikleriyle ön plana çıkan Viking dönemine ait büyük bir tekstil üretim alanı keşfedildi. Arkeologlar yaklaşık 60 bin metrekarelik alanda 48 çukur, evle, keten üretiminde kullanıldığı değerlendirilen atölyelere ulaştı. Kazılarda dokuma tezgahı ağırlıkları, ipler, madeni paralar, gümüş parçaları ve boncuklar da gün yüzüne çıkarıldı. Uzmanlar buluntuların bölgenin sadece bir yerleşim yeri değil, aynı zamanda önemli bir üretim ve ticaret merkezi olduğunu gösterdiğini belirtiyor. Yerleşimin en parlak döneminde yaklaşık 100 bin metrekarelik bir alana yayıldığı tahmin ediliyor. This morning new details about İngiltere Kralı 3. Charles'ın oğlu Prens Harry yeni bir güvenlik tartışmasının merkezinde. Harry'nin eşi Meghan Markle ve çocuklarıyla birlikte planladığı İngiltere ziyaretini yeniden gözden geçirdiği iddia edildi. Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada en büyük endişenin ziyaret boyunca yeterli güvenliğin sağlanıp sağlanamayacağı olduğu vurgulandı. Açıklamada Harry'nin çocuklarının İngiltere'yi güvenli şekilde ziyaret edebilmesi için tüm seçenekleri değerlendirdiği belirtildi. Prens Harry'nin bu ay Invictus Games hazırlıkları kapsamında İngiltere'de bulunması bekleniyordu.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Profesör Doktor Ekrem Buru ikinci ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Bugün denizcilikten bahsedeceğiz. Türkiye deyince biz kendi içimize konuştuğumuzda da dostlarla arkadaşlar işte etrafımız denizlerle çevrili ama maalesef denizlerden yeterince istifade edemiyoruz diyoruz. Bu işte bir deniz tatili olduğu zaman da böyle eskiden. Bu denizden balık anlamında istifade etmek dendiğinde de böyle, maden olarak istifade etmek, enerji olarak istifade etmek ya denizcilik olarak istifade etmek, hepsi bir arada. Mesela şu anda tatile gidiyoruz denize ama ulaşım anlamında denizciliği kullanmıyoruz. Bunun dışında tabii bir yandan da denizlere hakim olmak bir ülke için, bir coğrafya için aynı zamanda onun güvenliğini sağlamak anlamına geliyor. Orada da sanki Osmanlı İmparatorluğu belli noktalarda eleştiriliyor. Böyle Türklerde denizcilik diye konuşalım mı bugün?
1: Şimdi biz bozkır milletiyiz. Kim ne derse desin. Yani denizci bir millet değiliz. Biz bir Norveçliler gibi, İngilizler gibi, hatta Ruslar gibi değiliz. Yani denizci millet değiliz, doğru. Kökenimiz bozkır. Ama bozkırda kalmamışız ki. Yani bütün dünyaya dağılmışız ve hep deniz kenarlarında yaşamışız. Yani Selçuklular da deniz kenarında yaşamışlar. Osmanlılar da deniz kenarında yaşamışlar. Şimdi bu bizim eğer karakteristik hususiyetimiz ise bundan vazgeçmek icap ederdi. O zaman karakteristik olmadığı bir tercih olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü Türkler intibak kabiliyeti güçlü olan bir millet. Yani her milletin karakteristik hususiyetleri var. Mesela Türkler intibak kabiliyeti çok güçlü. Bulundukları cemiyete, iklime çok kolay intibak ediyorlar. Emsallerinden daha zeki, daha pratik zekalı ama mesela çalışkan değiller maalesef. Şark milletlerin hepsi gibi çalışkan bir millet değiliz. Bizim zaafımız zaten buradan geliyor. Ama sadece bu bize mahsus değil. Yani Çinliler de böyle, Ruslar da böyle, Araplar da böyle, İranlılar da böyle. Belki derece farkı vardır. Şark milletlerinde bir gaflet var, bilemiyorum. Atalet var. Halbuki güneş oradan doğuyor yani. Sizin tembellikle ne işiniz var?
0: Bir de dinimiz de tembelliğe izin vermiyor. Halbuki baktığınızda bu cemiyetler için.
1: Evet, yani Kur'an-ı Kerim dünya ve ahiret için devamlı amel etmeyi emrediyor. Sadece dünya değil. Şimdi diyeceksiniz ahiret, ama ahiret için amel etmeyi emrederse dünya için haydi haydi emreder. Ayet-i kerime var zaten. Ahirette çalış, dünyayı da ihmal etme. Dünyayı çalışmak zaten haydi haydi var. Dünyada kalacaksın çünkü. Buna rağmen, bu motivasyona rağmen enteresan bir şey. Bu bir dejenerasyon da olabilir. Yani çünkü eskiler bu kadar değiller. Ama bizim şu son 100 yıllık maceramız, 150 yıllık maceramız bir kötü bir manzara. Şimdi bu beni de çok kafamı kurcalıyor. Bu denizler meselesi. Biz millet olarak, bunu sadece Türk olarak düşünmeyin. Türkler ve Türklerle beraber olan milletlerde denizle 1000 yıldan fazla bir haşır neşir olma hususiyeti var. Bizim kadar denizlerden müstani olan, denizlere itibar etmeyen, kıymet vermeyen bir millet ben başka görmedim. Yani denizlerle böyle yaşasın da. Mesela Arap ülkelerinde yaşadım ben. Kızıldeniz'e sahil olan Yemen, Arabistan, Basra Körfezi'ne sahil olan Körfez ülkeleri ve Umman, denizcilik hayatlarının ortasındadır. İleri veya geri ayrı mesele ama denizcilik, balık yerler, denize girerler, denizden bir şeyler çıkartırlar, süsleme de kullanırlar, nakliye de kullanırlar. Bizde bu yok. Maalesef biz denize girmeyiz. Deniz tatili bizim hayatımızın şu anda şeyi oldu. Herkes denize tatile gidiyor. Kaç kişi giriyor denize? %80'i girmiyor. Deniz sahillerde denize gidenlerin çoğu denize girmiyor. Güneşlemek zararlı bir şey bir kere. Zaruret miktarı insan.
0: Güneşlenebilirsiniz, denize gitmenize gerek yok.
1: Halbuki önce denize ihtiyaç yok. Halbuki daha iyi olur. Güneşin belli bir miktar alınması lazım. Devamlı güneşte durmak zararlı. Ama denize girme, hiç girme. Ben dikkat ediyorum çünkü. Oturuyor ve hiç girmiyor denize. Tamam, tercih meselesi ama bu enteresan bir şey. Deniz kenarında oturuyorlar. Geçenlerde gördüm, deniz kenarında böyle bir genç çift oturuyor. Ya yeni nişanlılar, ya evliler, ya evlenecekler. O gençlikte güzel de giyinmişler. Akşam üzeri çok romantik, güneş batıyor. İkisinin de ellerinde cep telefonu, arkalarını denize dönmüşler. Telefona bakıyor. Bari birbirinize konuşun, bari kavga edin. Hani denize bakmıyorsanız. İletişim. Bu garip, benim garibime gidiyor. Denize girmiyoruz. Denizi seyretmiyoruz. Evi deniz manzaralı olan evler bile denizi seyretmiyorlar.
0: Perdeleri kocaman.
1: Üçüncüsü balık yemiyoruz. Yani biraz gıda tıp doktor şey olacak ama bu enteresan bir şey. Yani deniz, bu Kur'an-ı Kerim'de övülmüş, yani deniz nimetleri övülmüş, diyor ki denizden çıkanları yersiniz. Denizden çıkan süslemeler, mercanlar, inciler, bunları süs yaparsınız. Kur'an-ı Kerim buyuruyor bunu. Denizde gemileriniz yüzer, oradan oraya gidersiniz. Hani hiçbirisi yok. Hiçbirisi yok. Denizden çıkanlar süslememizde bizim birinci dereceden inci, mercan böyle şeyler kullanılmaz. Ve en mühimi, denizden nakliyet itibariyle biz istifade etmeyiz. Şu anda Türkiye'nin üç tarafı deniz. Deniz nakliyatı sıfır mesabesindedir.
0: Şimdi
1: siz duydunuz mu Ankara'dan, İstanbul'dan İzmir'e gemiyle gideni veya Trabzon'a gemiyle gideni? Hayır, otobüslerle gidiyorlar.
0: Halbuki
1: çok kolay deniz seyahati ve rahat.
0: Kullanılan da bir şeydi. Mesela şimdi biz Kurtuluş Savaşı'ndan bahsediyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk Samsun'a çıktı diyoruz.
1: Evet.
0: Deniz yoluyla gitti.
1: Efendim o zaman yolu yoktu, denize gitti. Hayır, deniz yani tamam, evet doğru söylüyor. O zaman mazbut yolu yoktu. Yolu yoktu değil, mazbut yolu yoktu. Tamam doğru. Çünkü bizim Anadolu coğrafyası çok elverişli bir coğrafya değil. Şimdi o eğri oturalım, doğru konuşalım. Rumeli gibi değil ve Arap dünyası gibi değil. Düz değil bir kere. Bir yerden bir yere yol vurmak kolay değil. Dağlar çıkıyor önünüze. Dağı delmek kolay değil. Vadiler çıkıyor. Denizler, göller çıkıyor. Zor. Ama deniz nakliyatı var. Osmanlılar zamanında bir gemi İstanbul'dan çıkıyor. Bir gemi, yolcu gemisi. Samsun'a, Giresun'a, Trabzon'a ve Batım'a uğruyor. Tekrar aynı şekilde dönüyor. Tam biraz uzun sürüyor. O zamanki gemiler 40.
0: İnsanların da acelesi yok.
1: Acelesi yok zaten. Zaten hayat öyle. Bakın, Ankara'ya gidecekseniz Samsun'da iniyorsunuz veya Amasya'da gidecekseniz. Erzincan, Sivas'a gidecekseniz Giresun'da iniyorsunuz. Erzurum'a gidecekseniz Trabzon'da iniyorsunuz. Kafkasya, Van, Ağrı, Kars, Batum'da iniyorsunuz. Oradan da memleketinize gidiyorsunuz. Bunu kullanmışlar. İzmir'e gidenler gemiyle gidiyor. Antalya'ya gidenler gemiyle gidiyor. İskenderun'a gidenler gemiyle gidiyor. Beyrut'a, İskenderiye insanlar gemiyle gidiyorlar. Kıbrıs'a gemiyle gidiyorlar.
0: Haç yollarını anlatıyorlar.
1: Hacca
0: da
1: gemiyle
0: mesela
1: gidiyorlar.
0: Evet.
1: Tabii gemi yolları muazzam. Evet. Rahat çünkü. Gemide rahatsınız. Her türlü işinizi yapabiliyorsunuz. Geziyorsunuz, oturuyorsunuz.
0: Yolculuğun, otobüs yolculuğu tabii, gibi değil, değil ki. Tren gibi bile
1: tren
0: değil.
1: Tren gibi bile değil. Evet. Yani yolculuktaki meşakkatten hiçbirisini yaşamıyorsun. Tamam, çok az insan denizden korkar. Çok az insanı gemi tutar. Onun da ilacı
0: o
1: var.
0: O da çok açıktan giden bir gemi değil zaten.
1: Değil.
0: Anladığım
1: değil.
0: Kadarıyla.
1: Şimdi bu garip bir durum. Yani bizim İstanbul mesela. Üç tarafı deniz, her tarafı deniz. Bırakın üç tarafın, her tarafı deniz. İstanbul'da bile gemi nakliyatı yoktur. Yani mesela Beylikdüzü en kalabalık olan yer, şimdi trafiği de en yoğun olan yer. Beylikdüzü'nden mesela bir gemi kalkıp mesela Avcılar'a, efendim Bakırköy'e, deniz otobüsü gibi, Yenikapı'ya, Kadıköy'e, Eminönü'ne, Kadıköy'e, Bostancı ve Pendik'e gidebilir. Hı. Her gün belli saatlerde. Yok böyle bir gemi, yok. Herkes E5'ten E6'dan gitmeye çalışıyor arabalarla. Bunda tabii bir devlet politikası var. Yanlış veya doğru veya politikasızlığı var. İkincisi muhtemelen bazı kesimlerin işte lastik lobisi, karayolu bilmem nesi gibi bunların belki...
0: Bir liman yapmak çok zor mudur? Mesela
1: onu ben bilemem. Onu ben bilemem ama...
0: Oradan Tekirdağ yani böyle...
1: Onu ben bilemem ama yani teknik olarak elbette ki normal bir ticaret limanı gibi, yükleme limanı gibi değil bu. İskele yani liman yapmayacaksınız, bir iskele yapacaksınız. Evet. Osmanlılar bütün... Boğaz köylerini bir iskele yapmışlar gemiler yanaşsın
0: diye. Şimdi değil mi ne kadar güzel
1: yani
0: zarif gezi.
1: Bu neden yapılmaz? Ben bunu hala hafsalam almış değildir. Türkiye'de denizden niçin insanlar istifade etmezler? Bu işte bizim denizcilik maceramızı da hülasa ediyor.
0: Şimdi biraz geçmişe dönmek istiyorum. Türkler ve deniz kısmına dönmek istiyorum. Aslında çok da yabancı değiliz ve başlangıç noktamız çok da yabana atılır hafiflikte değil. Çünkü biz şu anda belki de İstanbul'dan daha önce fethettiğimiz Rumeli topraklarını deniz yoluyla.
1: Evet. Ve sallada değil. Şiirde geçtiği gibi geçtiler sal ile Rumeli yanı arttı şanımız. Bu doğru değil. Salla geçmediler. Hı hı. Gemilerle geçtiler. Gemilerle. Demek ki bir kültür vardı. Gemi kültürü vardı.
0: Ya da olması gerektiğine inandılar ve buna adapte oldular,
1: evet, işte
0: dediğiniz gibi.
1: İntibak kabiliyeti. Şimdi Selçuklular, Osmanlıların selefi olan Selçuklular zamanında Anadolu'nun sahilleri Selçukluların elinde değildi. Ege sahilleri umumiyetle Bizanslıların elindeydi. Bir ara Türklerin eline geçti.
0: Akdeniz
1: öyle. Hı-hı. Akdeniz evet ama Ege öyle değildi. Bu sebeple Selçuklular denizcilikte çok iddialı olmadılar. Fakat bir Selçuklu kumandanı olan ve kısa bir zaman İzmir tarafında beylik kuran Çaka Bey, ki bugün gemilere ismi verilmiş, denizciliğin kurucusu kabul edilenlerden bir tanesidir. Bir kere Selçuklu devri denizciliğinin medarı iftiharıdır. İkincisi Sultan Alaaddin Keykubat, bugün Alanya dediğimiz şehri kurmamış ama imar etmiş. Hatta şehre onun ismine izafeten Alaiye denmiştir. Yani Alaaddin'in şehri. Burada yaşamış ve burası Selçukluların yazlık başşehri olmuştur. Alanya'nın karakteristik resimlerine baktığınız zaman bir bina görürsünüz. O bina Alaaddin Keykubat'ın yaptırdığı tersanedir. Ve bugün hala gemi yatağı ayaktadır. Demek ki Selçuklu burada gemi yapmış. Hı hı. Ve iyi kötü Akdeniz'de gerek nakliye gerek harp sebebiyle bu gemilerden istifade etmeyi düşünmüş.
0: Ve güvenlik açısından da tabii, önemli.
1: Zaten esas itibariyle emniyet. Hı hı. Donanmanın kuruluş sebebi ortalığı titretmek değil, emniyeti temin etmektir.
0: Saldırmak isteyenlere.
1: Evet, yani dış kapıyı siz süs için yapmazsınız.
0: Şimdi mavi vatan dediğimiz sınır değil mi?
1: Evet, aynen öyle. Şimdi Selçuklulara halef olan iki tane, üç tane devlet var. Bunlardan biri Osmanlılar, bir Karabeyliği. İkincisi Aydınoğulları, üçüncüsü Karesioğulları. Bunların ikisi Denizci beyler, Menteşeoğulları da var. Bu üçü, Karesioğulları, Menteşeoğulları, Aydınoğulları. Menteşeoğulları bugünkü Muğla, Karya havalisine hakimlerdi Antalya'ya kadar. Antalya'da Teke Beyliği vardı. Aydınoğulları İzmir, Aydın havalisine hakim idiler. Karesi beyleri ise Balıkesir, Çanakkale'ye. Şimdi bu iki, bu beyliklerden iki tanesinin bilhassa Aydınoğullarının ve Karesioğullarının ciddi manada denizcilikte nam yaptıklarını, o zamanın imkanlarıyla gemilerinin olduğunu, gemi nakliyatı yaptıklarını, savaş gemilerinin olduğunu biliyoruz. Muhtemelen Teke Beyliği'nin, Menteşe Beyliği'nin, Saruhan Beyliği'nin de cüz'i de olsa denizcilikte behresi yani nasibi vardı. Osmanlılar yeni kuruldukları zaman Söğüt etrafında bir kara beyliği, bir uç beyliği, markilik olarak kurulmuştu. Kuruluş maksadı Bizanslara karşı Selçuklu hududunu müdafaa etmekti. Selçuklu devleti çözülüp de dağılınca, inhilal edip dağılınca Moğol istilasından sonra bu Selçuklu valileri birer ikişer istiklallerini kazandılar. Ve Anadolu'da biliyorsunuz onlarca küçük devlet kuruldu. Tavaifi mülük derler bunlar işte. Saruhanoğulları, Germiyanoğulları, Karamanoğulları, Ertanoğulları, Candaroğulları vesaire vesaire. İlili ufaklı. Bunların her birinin kendine göre kültür tarihinde veya siyasi tarihte yeri vardır. Mevzumuzla alakalı olan bu Aydınoğulları ve Karesioğulları'nın donanması var. Osmanoğulları'nın donanması yok, olamaz, zaten sahilde değiller. Fakat çok enteresandır. Osman Bey'in, yani Osmanlı Beyliği'nin kurucusu sayılan Osman Bey'in, aslında Ertuğrul Gazi'dir kurucu ama müstakil bey Osman Bey olduğu için Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey kabul edilir. Hanedan ve devlete de Osmanlı ismi verilir. Yoksa beyliğin kurucusu aslında Ertuğrul Gazi. Fakat Ertuğrul Gazi bir Selçuklu valisidir. Yani otonom bir Selçuklu valisidir. Yani onu da siz devletin kurucusu saysanız yanlış bir şey söylemiş olmazsınız. Şimdi Osman Bey'in fetihlerini okuyoruz. Tarih kitaplarında var. Edebiyata bile girmiş. Yani şan şöhret edebiyatı. Hani Avrupa'da nasıl şövalyelik devri edebiyata girmişse Osman Gazi devri de romanlara, hikayelere, şiirlere mevzu olmuştur. Osman Gazi şöyle fethetti, şu kaleyi şöyle fethetti, bu kaleyi böyle fethetti. Malum hikayeleriyle, efsaneleriyle zengin bir. Aslında hiç bilgi olmamasına rağmen hep bilgiler sözlü, şifahi. Yanlış demiyorum. Dinleyicilerimiz yanlış anlamasın. Yazılı bilgi yok. Şifahi bilgi var. Sonra bu şifahi bilgiler Fatih devrinden itibaren, 2. Murat devrinden itibaren yazılı hale getirilmiştir. Şimdi burada bir dikkati çeken bir husus var. Ben Osman Gazi Devri ile alakalı bazı tetkikler yaparken, bunu tetkik etmedim, başka tetkikler yaparken şunu gördüm. Osman Gazi'nin fetihleri, şimdi burayı alalım, yanında da şu kale var, hadi orayı da alalım, şu kale de bizim olsun, değil.
0: Ve stratejisi mi?
1: Bir stratejisi var. Bu stratejisi ok halinde Marmara Denizi'ne ulaşmak. Yani Bizans topraklarının içine böyle ok çizerek denize ulaşmak. Osman Gazi gibi birisinin.
0: Neden?
1: Neden denize ulaşma? Denizde emniyetini bildiği için. Denize hakim olduğunuz zaman bir emniyet temin ediyorsunuz. İki fetihlerinizi genişletiyorsunuz. Düşmanı arkadan çeviriyorsunuz.
0: Bir tabii evet, destek almasını evet. Engelliyorsunuz.
1: Evet, işte Osman Gazi'nin fetihlerinden ben bunu görünce hayrete gark oldum. Yani bu kadar olamaz dedim. Tamam biz Orhan Gazi zamanında biliyoruz Osmanlı donanması var. Rumeli'ye geçildi gemilerle ama. Yani Osman Gazi'nin de stratejisi buydu. Denizlere
0: demek,
1: ulaşmak.
0: Demek ki Orhan Gazi de bununla büyümüş. Bunlar, bu, tabii, bunu duyarak büyümüş.
1: Tabii öyle, bunlar tesadüfi şeyler evet. Değil. Yani bu şimdi hamaset edebiyatı güzel de Osmanlı fetihlerinin her birisinin bir sebebi var. Yani mesela İsmail Hamid Danışmend'in İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisini okuduğunuz zaman zahmetli bir kitaptır okuması ama her savaşı anlatırken onun mutlaka siyasi, sosyal, ekonomik, askeri, dini, bu bir sebebini mutlaka yazıyor. Hiçbir şey sebepsiz değil. Hadi gidelim bir savaş yapalım. Savaş masraflı bir şey. Hı hı. Zahmetli bir şey. Size getirdiği kadar da götürüyor.
0: Tabii. Kayıplarınız oluyor.
1: Çok. Onun için yani mümkün mertebe idareciler savaştan uzak durmayı tercih ediyorlar.
0: Zaten öncesinde de hep savaş evet. Öncesinde evet. Bir sulhle halletmeye
1: bulmaya çalışıyorlar. Ama bazen savaş kaçınılmaz oluyor. O zaman da tamam. Şimdi Osman Gazi'den bu terbiye almış olan Orhan Gazi'nin fethileri genişleterek Marmara Denizi'ne çıkması elbette ki Osmanlı'nın denizcilik stratejisini kuvveden fiile dönüştürdü. Bir kere Osmanlıların Anadolu'ya geçişi Rumeli'ye geçişi Orhan Gazi zamanında oldu ve bu geçiş bir fetih geçişi değildi, çok enteresan. Balkanlardaki akınlara karşı, bilhassa Bulgar akınlarına karşı Bizans, müttefik olan Bizans'ı korumaktır. Şimdi bu da bir umumi telakkidir. Bizans, ah kahpe Bizans, hep bizimle düşman. Hayır, Bizans Osmanlı Devleti'yle hep dost. Çok nadir düşman olmuştur.
0: Karşı karşıya gelene kadar.
1: Evet, Osmanlı tarihinde her zaman Bizans'la samimi olmasa bile dostane münasebetler takip edilmiştir.
0: Hatta kız alıp verilmiş.
1: Kız alınmış. Orhan Gazi'nin iki hanımı Bizans İmparatorluğu'nun kızlarıdır. Yani Murat Hüdavendigâr'ın anneleri sadece odur. Ondan sonra da var. Rehine şehzadeler var. Devamlı mesela Orhan Gazi devri o kadar enteresan ki Bizanslılarla hep dost. Kayınpederinin yanına gidiyor. Kayınpeder onunla beraber ava çıkıyorlar. Kız Kulesi'nde yemek yiyorlar. Bugünkü Çamlıca ormanlarında avlanıyorlar. Beraber kayınpeder damat.
0: Yani İstanbul'u görüyor.
1: İstanbul'da yani. Böyle bir Üsküdar zaten fethediliyor. Hı. Şimdi böyle bir devirden bahsediyoruz. Bizanslara yardım etmek için Rumeli'ye geçiliyor. Şimdi şiirde geçtiler Rumeli'ye işte Salih'le deyince sanki sal yapmışlar da onunla geçmişler. Böyle tarihlerde de böyle
0: acaba
1: anlatılıyor.
0: Saldan kastı.
1: Belki de gemiydi.
0: Evet, gemiydi.
1: Gemiydi. Çok önemsememişler çünkü orada maksat orayı geçişin hikaye edilmesiydi. Hı. Tablo bile var hatta şeyin zannediyorum Kapı Dağlı'nın bir tablosu var. Gazi Süleyman Paşa'yı yani Murat Hüdavendigâr'ın oğlu ve veliahtı Gazi Süleyman Paşa gibi Bolayır'da o şehit düşmüştür, vefat etmiştir. Böyle saldı arkasında yiğitleriyle beraber Çanakkale Boğazı'nı geçerken tasvir edilmiş bir resim var. Halbuki tarihlerden biliyoruz ki Orhan Gazi zamanında Osmanlı Türklerinin Rumeli'ye geçişi gemilerle oldu.
0: Bu gemiler nereden elde edildi?
1: Şimdi Karasi Beyliği, Balıkesir'deki Karasi Beyliği Osmanlılar tarafından fethedildi. Fethedilince Osmanlılar bir kere onların donanmasına varis oldular. Ve Karasi Beyliği'nin elindeki Edincik, bugünkü Erdek yakınlarındaki Edincik'te Belkıs eski antik şehrinin yakınında çok eski bir şehirdi. Araplar zamanında bile var orası, çok korunaklı bir yer. Araplar bile orada şey kurmuşlar, Emeviler tersane kurmuşlar, hafif tersane. Orada bir tersane kurdular. Ama Osmanlı'nın ilk tersanesi bu değil. İlki Karamürsel'de. Karamürsel de zaten bugün bile denizciliğin merkezlerinden biri sayılır. Askeri birlikler vardır. Karamürsel Bey'in gemiciliğinden bahsedilir. İlk Osmanlı tersanesi Karamürsel'de. Sonra Edincik'te, sonra İzmit'in fethiyle İzmit'te, arkasından Gelibolu'nun fethiyle Gelibolu'da kuruldu. Rumeli'ye geçildi. Bu gemiler bir, Osmanlıların kendi gemileriydi. Kendi yaptıkları gemiler yetmedi. Karasi Beyliği'nden tevarüs edilen miras kalan gemilerde bunlar da yetmedi. Cenevizlilerden gemi kiralandı o zaman. Cenevizliler hakim oralarda, küçük küçük şeyleri var onların, Çan'da falan var. Kolonileri var, ticaret kolonileri. Parayla kiraladılar, düşün, gemilerle geçtiler yani. Evet. Hafif gemiler bunlar ama yani ama gemilerle geçtiler. Binaenaleyh bu Rumeli'ye geçiş Osmanlıların denizciliğinde enteresan bir hadisedir. Ve zaten Güney ve Doğu Marmara tamamen artık Osmanlı gemilerinin hakimiyeti altındaydı Orhan Gazi zamanında.
0: Fetihten önce de aslında gidiyorlardı
1: tabii,
0: değil mi?
1: Tabii gidiyorlardı. Evet. Tabii elbette. Öyle gidiyorlardı. Böylece artık yurt edindiler. Yani Rumeli'ye geçtiler. Yavaş yavaş Rumeli'de yurt edindiler. Yani savaş maksadıyla değil, müttefik kolonileri kurmak maksadıyla geçtiler.
0: Hatta İstanbul'un fethinden önce de ciddi anlamda bir Rumeli'de varlık
1: tabii,
0: elde tabii, ettiler.
1: Tabii Türk varlığı vardı.
0: Oradakiler de hep söylerler İstanbul fethedilmeden önce biz.
1: Buralar fethedilmiş. Selanik, vardı. Üsküp, Sofya, bunlar İstanbul'dan önce fethedilmiş. İstanbul'dan önce fethedilmiş.
0: Kısa bir araya gidelim.

0: Ücretli reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Hatta belki uzay gücünün tesiri donanmadaydı. Dünyada donanması olanlar işte Venedik gibi, Ceneviz gibi dünyaya hakim oluyorlardı. Hem ticaret ve hem de siyaset yoluyla. Osmanlılar bundan müstahni kalamazdı, geri kalamazdı ve kalmadılar da zaten. Ve yükselme devrinde hem muazzam bir donanma meydana getirdiler, hem dünya çapında denizciler, Burak Reisler, Kemal Reisler, Seyid Ali Reisler, Piri Reisler, Barbaros Hayrettin Paşa, üç kardeşin üçü de muazzam denizcidir.
1: Ama bunlar tabii bir yandan da korsanların Osmanlı denizciliği üzerindeki etkilerini tartışmamıza yol açtı.
0: Tabii, doğru. Korsan demek deniz piyadesi demektir. Biz korsan deyince bu Karayip korsanları gibi korsanları anlıyoruz. Yani yolcu gemilerini vuran, onların mallarını alan haydutlar, deniz haydutları. Halbuki korsan ilk zamanlardaki tabiri ordunun deniz piyadeleridir. Yani akıncılarıdır. Bunlar bir savaş esnasında veya arada savaş olan fakat bilfiil muharebe olmayan devletlerin deniz güçlerini vurarak onları zayıf düşüren, gemilerine el koyan, gemideki mallarına el koyan kişilerdir. Bunun ordu mensubudur.
1: Ha, legal kişilerden
0: tabii legaldir.
1: Bahsediyoruz.
0: Bütün dünyanın korsanları vardır. Bunlar subaydırlar. Devlet nezdinde itibarlıdırlar. Öyle, yani bunlara hiç kimse haydut
1: yasa dışı bir şey
0: yapmıyorlardı. Yani. Bu devletin askerleri bunlar. Deniz piyadeleri. Hı-hı. Ama mesela bunlar ne yapmışlar? Bir Fransız gemisini vurmuşlar. Hükümet hemen demiş ki bir dakika, biz Fransa ile anlaşmamız var. Derhal gemiyi iade edin. Malları iade edin. Tamam demişler. Malları ve gemileri iade etmişler.
1: Buna mesela karada akıncılar gibi.
0: Evet, karada akıncılar ne yapıyorsun? Mesela şimdi akıncıları gönderiyorsunuz.
1: Deliler gibi mesela. Deliler. Var öyle bir
0: savaş var mesela. Bir memlekette aranızda savaş var. Veya savaş olması, yani bir fil muharebe olmasına gerek yok. Savaş hali var resmen. Bu savaş zarfında akıncılar ne yaparlar? Yani akıncılar önce bir kere istihbarat toplarlar. Nerede köprü var? Nerede su kaynağı var? Ordu nerede konaklayabilir? Nereden geçebilir? Nerede zahire temin edebilir? Burada kaç köy var? Köy halkı hangi ırklardan müteşekkil? Bunlardan yardım alınabilir mi? Yani kontrgerilla gibi, gerilla gibi. Veya ya bunları tespit ederler.
1: Bir stratejik doküman çıkartıyor.
0: Çıkartırlar. En mühim işleri budur akıncıların. Herkesin zannettiği gibi hurra değil. O da var. Yani bir garnizon buldular, bir mühimmat deposu buldular. Bunları havaya uçurmak, bunları yakmak, bu da var. Veya küçük çatışmalar yapmak, küçük öncü birlikleriyle, bunlar da akıncıların vazifesidir. İşte akıncılar ne yapıyorsa ve deliler ne yapıyorsa kara ordusunda, korsanlar da deniz ordusunda bunu yapıyor. Osmanlılar yükselme devri dediğimiz 15-16. Asırda ki denizcilerin çoğu korsan hüviyetindedir. Yani akıncı hüviyetindedir. Bir de devletin resmi ordusunda bir donanma-i humayun var. Burada rütbeli, işte en başta kaptanı derya, kapudane, arkasından kapteyn sözü oradan geliyor. Riale, piale, patrona, böyle rütbeler var. Patrona işte koramiral demek. Riale, arkasından piale. Bunlar hep rütbelerdir. Kaptanı deryanın gemisi baş tarda, o sancak çekebilir. Diğer ikisi sancak çeker, diğerleri sancak çekemez. Çok muazzam, bunların protokol ve hiyerarşisi vardır. Çok muazzam bir donanma sistemi vardır. Yani İngilizlerde ve Fransızlarda rastladığımız tarzda yükselme devrinde bir donanma hiyerarşisi vardır. Çünkü donanma bambaşka bir dünyadır. Denizlerin ortasında ömrünüz geçiyor. Kolay bir şey, bunu herkes yapamaz ve o insanlar bambaşka karaktere sahip olurlar.
1: Hiyerarşi olmadığında da zaten çok çabuk isyana dönebiliyor değil mi?
0: Onun için çok sıkı bir hiyerarşi var. Şimdi bu hiyerarşiyle Osmanlı donanması, biliyorsunuz, 16. asırda Akdeniz'e hakim oldu. Akdeniz bir Türk gölü oldu. Şimdi diyeceksiniz ki bir dakika, sahillerin bir kısmı Osmanlı ama işte Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Suriye. Peki Batı, İtalya, gittikçe, Fransa, İspanya, Fas senin değil. Doğru. Biz demiyoruz ki dört tarafı Osmanlı topraklarına çevrildi. Karadeniz gibi değil. Hı-hı. Ama burada Türklerin sözü geçiyordu. Yani Türkler Akdeniz'e hakim olmuşlardı. Bütün ticaret, seyri sefain Türklerin kontrolündeydi. Yani Türkler istemediklerini burada gezdirmiyorlardı. Hı-hı. Güçleri vardı çünkü. Akdeniz'in, daha önce konuşmuştuk, böyle bir hüviyeti var. Bu devirde Osmanlı donanmasının, klasik devirde, üç kısımda tetkik ediliyor. Bunlardan bir tanesi ince donanma. Bu ince donanma Tuna gibi gemilerde gider ve bu donanma vasıtasıyla Avrupa'nın içlerine kadar Osmanlı donanması ve hakimiyeti nüfuz eder. Altı düzdür bunların. Derin değildir. Onun için sığ yerlerden bile rahatça geçebilir. Ama hafif gemilerdir. Onun için ince donanma derler. Karadeniz'den verirsiniz ince donanmayı, Tuna'dan ta içerilere kadar o donanma
1: biraz
0: gider.
1: Sakarya'da yapmak istedikleri
0: gibi. Aynısını Sakarya ile Sapanca Nehri ile birleştirme suretiyle Akdeniz'den, Marmara'dan oraya bağlantı kurmak istedi ama güç yetmedi. Birincisi bu. İkincisi kadırga dediğimiz kürekli gemilerdir. Bu kürekli gemiler bir,

0: forsalar, yani düşmanlardan alınan esirler, iki mahkumlar, üç ücretli işçiler tarafından çekilir. Hepsi forsa değildir. Hepsi mahkum değildir emniyet sebebiyle. Üçe ayrılır. Bunlar kürek çeker. Bu bir cezadır. Bir adamı ceza, iki sene kürek dedim, iki sene kürek çeker gemilerde. Zor bir iş. Zor bir iş. Ama o filmlerde gördüğünüz işte kırbaçlar, onlar da doğru değil. Neden doğru değil? Bir kere akıl ve mantığa aykırı. Yani bir insanın bir yük hayvanı olsa, en basiti, bu yük hayvanını aç bırakır mı? Buna eziyet eder mi? Psikopatları bir tarafa bırakıyorum. Normal bir insan yapmaz. Neden?
1: Yani fiziksel gücünden istifade edeceğiniz, evet, bir insanın bu gücü kaybetmesini
0: kendi
1: istemezsiniz.
0: Kendi yemez, ona yedirir. Kendine bakmaz, ona baktırır. Peki bugün bir köle olduğunu düşünün veya bir kürekçi olduğunu, daha çok yapar. Neden? Çünkü onun güçten düşmesi, moralinin bozulması, aç kalması kendi işini bozar. En basit şeyle insaniyeti bir tarafa bırakalım. Onun için filmlerde gördüğünüz o şeyler tabii ki o çok zor hayatı dramatize eden sahnelerdir. Öyle değil yani, forsaların hayatı öyle değil. Acıklı değil. Zaten hayat acıklı ama o işkenceler, kırbaçlar falan yok. Ama bir korku, de devamlı bir emniyet hissi var. Kadırga, ayıklarına gelirler.
1: Karşılıklı var bence biraz,
0: var,
1: da
0: onlarda
1: değil mi?
0: Da, onlarda da. İkinci gemi kadırgalar. Kadırga zahmetli. Üçüncüsü kalyonlar. Kalyonlar yelkenle çalışan ambarlı gemiler. Biraz da nakliye için çok elverişli, çok süratli ama rüzgara bağlı olduğunuz için de pratik değil. Kadırgalar, hı, öyle değil. Bu üç tür gemisi var Osmanlıların klasik devirde. Ve bununla muazzam bir hakimiyeti var bütün dünyada. Ve bu donanma, düşününüz, sadece Akdeniz'de değil, Hint Okyanusu'nda bile iyi kötü bir hakimiyet kurmuştur. Dörtten ziyade Hint seferi vardır. Bu Hint seferi, Hindistan dediğimiz ama aslında bugünkü Endonezya ve Malezya'nın da içinde olduğu mıntıkalardaki Müslümanların Osmanlı halifesinden, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, Sultan II. Selim, Sultan III. Murat, uzun zaman bir şey, yardım istemesi, Portekizlilere, Hollandalılara, sömürgecilere karşı yardım istemenin neticesinde oraya gönderilen gemiler. Bunlar orada Portekiz ve Hollanda istilasını önlemişler. Bir kısmı orada yerleşmiş, kalmış, halkı askerliğe talim ettirmiş. Bir kısmı orada evlenip kalmışlar ve bugün torunları orada yaşıyorlar. Bir kısmı geri dönmüşler. İşte bunlardan bir tanesi o Piri Reis'tir. Piri Reis oradan dönerken büyük bir, evet, fırtınaya uğradı. Gemilerini Basra Körfezi'ne bırakıp kendisi hazine gemisiyle Mısır'a geldi. Bu ise Osmanlı hükümeti tarafından çok büyük reaksiyonla karşılaştı. Bugün bile insanların anlamadığı ve Piri Reis'i acıdığı bir husus, denizciliği bilmemekten kaynaklanıyor. Denizcilikte gemi kaptanın namusu demektir. Bir kaptan asla gemisini bırakmaz.
1: Bu sözde ama hala
0: tabir
1: yaşıyor.
0: Nedir?
1: En son,
0: gemi en son
1: kaptan.
0: Kaptan terk eder. Onun için Piri Reis'in bu hareketi gemicilik namusuna aykırı görülmüş. Ve Piri Reis çok yazıktır ki idam edilmiştir. Çok yazıktır. Başka sebepler de var ama idam edilmiştir. Buradaki Türk denizciliğinde ahlaki kaideleri de gösteriyor. Yani gemi bir namustur ve itaat her şey demektir. Onun için Osmanlılar işte yükselme devrinde sadece Akdeniz'e değil, Karadeniz zaten açık denizlere hakim oldular. Fakat çok tenkit edilen bir şey var, onu söyleyelim, sonra son zamanlara geçelim. Osmanlılar niçin keşifler yapmadılar?
1: Tam da Piri Reis'ten bahsederken.
0: Evet, Osmanlılar İzlanda'ya kadar gittiler. Bununla alakalı vesikalarımız var. İngiltere'ye kadar gittiler Osmanlı denizcileri. İngiltere'nin Galler mıntıkasını, Cornwall mıntıkasını, İzlanda'yı vurdular. Oralara kadar gittiler. Fakat kalmadılar. Niçin kalmadılar? Dünyadan haberdar olmadıkları için değil elbette. Muhtemelen daha çok haberdarlardı diğerlerinden. Şimdi bir şey yapmak için bir altyapı lazım. Neden kendinize son model bir araba almıyorsunuz? Param yoktu onun için. Bu kadar basit. Osmanlıların açık denizlere çıkması, coğrafi keşiflere katılması imkanı yok. Çünkü açık denizlere çıktığınız zaman bir kere harp halinde olduğunuz memleketler var. Sizin aktarma yapabileceğiniz limanlarınız olması lazım. Nerede o limanlar? O limanlar sizde yok. Olmadığı zaman siz o kadar uzak bir mesafeye gidemezsiniz. Gidemezsiniz. Bu facia ile neticelenir.
1: Bir de şimdi batıdan doğuya doğru, diyelim ki İngilizleri, Portekizlileri, İspanyolları, İtalyanları göz önünde bulunduralım. Hep ekonomik olarak kendilerinden daha aşağı seviyedeki ülkelere doğru gitmişler.
0: Tabii.
1: Ve işleri orada hep kolay olmuş.
0: Kolay olmuş. Tabii bu da var.
1: Sömürgeleştirmek de kolay olmuş, gitmek de kolay, tabii, olmuş. Şimdi Türkiye için de, Osmanlı için sözünü ettiğiniz rota aslında çok da uygun bir rota değil zaten. Yani değil. Bu bile aslında mantığa
0: değil.
1: Aykırı.
0: Rota bir kere mantıklı değil. Hatta bakın İtalya bile Türkiye ile aynı kaderde olduğu için coğrafi keşiflere fazla katılmadı. Coğrafi keşiflere katılanlar biliyorsunuz İspanya, Portekiz, Hollanda, İngiltere olmuştur peş peşe ve biraz da Fransızlar. Mesela onlar bu içeride kaldığı için onlar Akdeniz'e ehemmiyet verdiler. Bu bir tenkit edilebilir. Yani Osmanlılar da İtalyanların hatasına düştüler. Bütün dünyayı Akdeniz'den ibaret kabul ettiler. Bunun dışındaki dünyaya kıymet vermediler. Oradan gelecek ne olacak? Buradan daha çok geliyor dediler. Haklılık payı var o zaman için. Bu bir ileri görüşsüzlük mü? Burası tartışılır. Birincisi gerek rota gerek ikmal yolları itibariyle Osmanlı'nın böyle bir avantajı yoktu. İkincisi Avrupalılar yol keşfetmek istediler onlar. Yani coğrafi keşiflerin sebebi Osmanlıların, Müslümanların hakim olduğu mıntıkalardan geçmemekti.
1: Bypass
0: yapmaktı. Bunun için coğrafi keşifler tesadüfendi. Avrupalıların çok ileri görüşlü oldukları, buralarda neler var çok merak ediyoruz. Dünyayı keşfedelim diye değil, yeni yollar bulalım içinde.
1: Mecburiyetti biraz.
0: Yeni yolları bulurken yeni kıtalar buldular. Ondan sonra ne dediler? Biz buraları sömürelim dediler. Sonra bu sömürgeciliğe bir kılıf bulmak için ne dediler? Bunlar bizden geriler. Biz bunları medenileştirmek için buradayız. İyi ki buradayız. Bizi Tanrı bu vazifeye verdi. Biz buraya gelmeseydik bunlar ne olurdu bu insanlar?
1: Tabii.
0: Çepsi çiçekten öldüler. Nasıl öleceklerdi falan gibi yani. Şimdi burası ayrı bir mesele. Tartışırsınız. Doğru değildir, doğrudur. O ayrı bir mesele. Fakat Osmanlılar'da sömürgecilik yok. Böyle bir kültür yok.
1: Yani şimdi tam da onu söylemeye hazırlanıyordum. Yani gitseydik de burayı sömürmeyeceğimiz için dünya tarihi bambaşka bir şey olurdu.
0: Gidemezdiniz, gitseniz de duramazdınız. Çünkü orayı sömürgeleştirmediğiniz takdirde orada kalmak çok maliyetlidir. Yani İngilizler işgal ettikleri mıntıkalardan niçin çekildiler? Mesela İstanbul'da niye çekildi İngilizler? Irak'tan niye çekildiler? Arabistan'dan niye çekildiler? Mısır'dan niye çekildiler? Maliyetli olduğu için. İngiliz raporlarını okuyun. İşgal İstanbul'unda Bilge Kris bunu neşretti. Her günü bilmem kaç milyon sterlin. Hükümet kıvranıyor. Daha niye duruyorsunuz orada? Bir an evvel terk edin diyor. Bırakın diyor. Kemalistler alsınlar İstanbul'u diyor. Bize her gün şu kadar masrafı var diyor. Bunlar hep yazışmalı. Irak'ı bırakın diyor. Irak diyor. Günü şu kadar bize maliyeti. Yani bunlar kolay şeyler değil.
1: Karşılamak lazım.
0: Ha oradan bir şey götürüyorsanız ne hale götüremiyorsanız bu boşa giden bir para. Osmanlı sömürge yapmayacağına göre oraları. Ne olacak o zaman bu paralar?
1: Yatırım yapacak.
0: Yatırım yapması lazım. Yapmış nitekim Libya'ya yapmış. Libya'dan para mı geliyor? Tunus'tan para mı geliyor? Hicaz'dan para mı geliyor? Tamam stratejik ayrı bir mesele. Ya ama yatırım yapmış. Kolay bir şey değil. Yani Osmanlı'nın bir kere yapacağı işler değil bu. Yoksa Osmanlı'nın ufkunun dar olduğundan dolayı değil. Veya donanmasının güçsüz olduğundan, bu çapta olmadığından değil. Şimdi gelelim Tanzimat Devri'ne. Osmanlı donanması yine her zaman güçlüydü. Ancak başka sebeplerle Avrupa'nın bu gücünü ileriye götürdüğünü biliyoruz. İngilizler mesela ada devleti olmanın avantajlarını kullandılar. Dünyanın en mühim denizci milleti oldular. Hollandalılar keza öyle. Osmanlıların onlarla baş etmeyi

0: Sultan Abdülmecit babasını bu mirasını devam ettirdi. Sultan Abdülaziz gibi hiç kimse olamaz. O babasını bu mirasını çok ileriye götürdü. Dünya çapında bir denizcilik meraklısıydı. Denize çok emniyet veriyordu ve Sultan Abdülaziz dünyanın üçüncü büyük donanmasını kurdu. İngiltere ve Fransa'dan sonra. Bu donanmanın kurulması çok muazzam masraflara sebebiyet verdi ve Osmanlı Devleti iflas etti. Niye donanmanız yok deyince de işte donanma olunca da böyle oluyor. Evet. Tabii bu...
1: Sonra ne oldu?
0: Bu donanmanın için alınan borçların ödenememesi Osmanlı Devleti'ni iflas ettirdi. İflas kararı Sultan Abdülmecid'i önce tahtından sonra canından etti. Arkasından 93 harbiyle Osmanlı Devleti'nin çok ağır bir darbe aldığını görüyoruz. Donanma bir işe yaramadı. Çünkü o kadar ağır bir darbe aldık. Fakat tarihçiler diyor ki 93 harbinde tahribatın çok büyük olmamasının bir sebebi donanmadır. Ruslar o donanmadan korktukları için donanma çıkaramadılar Karadeniz'e. Evet. Daha önce Kırım Harbi'nde Sinop'ta ve daha evvel Navarin'de Osmanlı donanmasını yaktılar ama bu öldürücü darbe değildi. İnebahtı muharebesinin de mağlup olunca Sokullu Mehmet Paşa tekrar bir donanma kurulma emrini verdiği zaman Kılıç Ali Paşa efendim bu kadar zamanda biz bunu yetiştiremeyiz dedi 6 ayda. Sen dedi bu devlet Ali'yi anlayamamışsın dedi. Öyle isterse dedi Atlas yelkenlerini Atlas'tan direklerini, lengerlerini gümüşten, yelken ipliklerini ibrişimden yapmaya gücü yeter. Hakikaten 6 aydan az bir zamanda bir donanma ortaya konuldu. Kıbrıs'ı fethetti, Rodos'u fethetti bu donanma. Düşünün 17. asırda Girit gibi çok zahmetli bir fethi Osmanlı donanması ile gerçekleştirildi ki bütün Avrupa karşı çıktı halde. Fransa bile, dostumuz olan Fransa bile karşı çıktı Osmanlı donanması. Onun için yani ama 19. asırda bir donanmayı yapmak ve elde tutmak çok zor. Artık motorlu gemiler var. Boyanması bile bir
1: beraber,
0: yıkım.
1: Evet.
0: Bakımı bir yıkım. Boyanması bile bir yıkım. Bırakın bakımını şeyini. Muhafazası bile bir ölümdü. Ve Sultan Abdülhamid tahta çıktığında bu donanmayı Halic'e çekip çürütmekle itham edildi. Halbuki bu donanma modası geçmişti. Tıpkı bugünkü cep telefonları gibi o zaman da gemilerin modası 1-2 senede geçiyordu. Sultan Abdülhamid zamanında yaptırılan gemiler Sultan Abdülhamid devrinde artık modası geçmiş gemilerdi. Bunları tamir etmek için uğraşmak yeni gemi almaktan daha pahalıya geliyordu. Sultan Abdülhamid yeni gemi siparişleri verdi. Bunun zamanında satın alınan ve yaptırılan gemilerle alakalı müstakil kitaplar vardır. Hiç kimse Sultan Abdülhamid'i bu hususa suçlayamaz. 31 bin donanmanın mevcudu Sultan Abdülhamid zamanında subayı ve eriyle 9000 de deniz piyadesi var. 40.000 kişi var donanmada. Bu muazzam bir güçtür. Bunlar herhalde şeyde oturmuyorlar sahillerde. Gemiler var. Çok gemi alındı Sultan Abdülhamid devrinde. Sonra Balkan Harbi'nde o Hamidiyeler ne zaman alınmıştı? İşte Sultan Abdülhamid devrinde alınmıştı. Ama dediğim gibi donanma tehdit edici bir şeydir. Sisam'da ayaklanma çıktı. 2 tane gemi gönderdi. Ayaklanma bitti. Yani donanma başka kullanılmadı Sultan Abdülhamid. Savaş yok. Ama emniyet için tuttu onu. Ve ondan sonra da biliyorsunuz o donanma ve donanma kültürü Cumhuriyet devrine de intikal etti.
1: Şöyle bir özellikle Birinci Dünya Savaşı öncesine yani artık Osmanlı İmparatorluğu'nun da süresini doldurduğu dönemlere denk geliyor. Aldığımız gemiler, bu gemilerin teslim edilmemesi, bunların bir kısmının batması, bakım çalışmalarının yapılamaması, maalesef şehitlerimizin olması ama bir taraftan da işte Çanakkale gibi savunmalarda, Çanakkale Savaşı'nda bu gemilerin kullanılması ve İngiliz gemilerini batırmaları.
0: Savaşın çıkışı zaten gemilere bağlıydı. Yani daha doğrusu Osmanlı Devleti'nin savaşa girişi gemilerle alakalı. İngiltere'den 2 tane dreadnought, muhrip siparişi verilmişti. Parası da ödenmişti İngiliz dezgahlarına. Bu gemileri İngilizler savaş çıkınca teslim etmediler. Tabii o millet arası hukukta bunun kaidesi var. Teslim etmediler.
1: Onlara karşı kullanacağı...
0: Kullanacağınız için. Parayı da geri vermediler. Düşman o diye. Barış yapıldığı zaman da Lozan yapıldığı zaman da savaş tazminatına karşılık tutuldu ve bu iki gemi gitti. Yani Sultan Reşat ve Osmaniye. Hayır.
1: Hatta basında bile var. Haberleri çıktı. Fotoğrafları tabii. Bitti, geliyor, teslim
0: tabii,
1: ediyor.
0: Halk yardım etti donanma.
1: Ya tabii evet bir de öyle kampanyalar tabii,
0: var. Donanma cemiyeti kuruldu. Donanma cemiyetine çok yardımlar yapıldı. Yani Osmanlı hanedanından da biliyor Sultan Abdülaziz onun oğulları hep Bahriye subayıydı. Muazzam saray da bu işin içinde para yatırıyorlar. Çok gemiler alındı o zaman. Yolcu gemileri alındı gibi nakliye ve yolcu gemileri alındı gibi savaş gemileri de alındı. Ve bu gemiler Balkan Harbi'nde yararlılık gösterdiği gibi Birinci Cihan Harbi'nde tamam Çanakkale Harbi'nde deniz harbi ama biz orada neticede küçük muhriplerle savaştık ama Çanakkale destanı biliyorsunuz deniz muharebeleridir. Orada da bu Sultan Abdülhamid devrinde kurulan ve kurulmaya başlanan donanmanın ve orada yetiştirilen zabitlerin büyük rolü olmuştur. O zabitler başka yerden gelmedi yani. Osmanlı zabitleridir hepsi. Ve

0: iki gemi, yani Almanya'dan kaçan iki geminin Osmanlı Devleti'ne sığınması ve bunların iade edilmemesi savaş sebebidir. Ve satın alınması göstermelik olarak işte Yavuz ve Midilli adlarını verilmesi. Bu gemilerin Rus limanlarını bombalaması da yine bizim Birinci Cihan Harbi'ne girmemize vesile ve bahane olmuştur. Daha sonra Cumhuriyet devrinde İngiltere'den yine iki tane gemi alınmıştı dezgahlardan ve bunların teslim almaya giden Rodos açıklarında battı. Eski bir gemiydi. İçindeki zannediyorum 50 kadar mürettebat subay öldüler. Bu çok acıdır. Yani subay kolay yetişmiyor. Çok başka deniz kazaları da, Üsküdar vapuru var falan, ama yani bu esaslı bir deniz kuvvetlerinin esaslı bir şeysiydi, kaybıydı. Ve tabii Türkiye ondan sonra artık dünyada güçlü donanma iddiasından vazgeçti. Hala etrafı denizde çevrili. Ama yine de Türk donanması Osmanlı Devleti'nden gelme ananeyi devam ettiren bir donanmadır. Ve şimdi Türk ordusu 2000 yıllık diyorlar ama orduda en çok ananeler donanmada vardır, bahriyede. yani deniz kuvvetlerinin ananeleri
1: hala
0: kara kuvvetlerinden çok daha eskidir. Çok daha eski. Subaylar biraz daha onlar köklü, içine kapanıktır. Biliyorsunuz dışa kapalıdır bahriye camiası ve ananelerine çok bağlıdır. Sadece bizde değil, bütün dünyada.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bu hafta için tekrar görüşmek üzere.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
1: TGRT FM.

Sen her şeyi süpürebilirsin, sonbaharı süpüremezsin. Yalnızsa sürekli bir sonbaharı süpürür hep, düşünemezsin. Yanar sobasında yalnızın üşüyen bakışları. Lambasında karanlığa dönük bir ışık titrer sönük sönük. Penceresi dışına kapanmıştır, kapısı içine örtük. Yalnız bin yıl yaşar kendini bir anda. Yalnızın nesi var, nesi yoksa, tümü birdenbiredir. Yalnız bir ordudur kendi çölünde. Sonsuz savaşlarında hep yener kendi ordusunu. Yalnızın saklandığı bir şey vardır. Boyuna yerini değiştirir, boyuna onu arar, biri bulsa diye. Yalnız hem bilgesi hem delisidir kendi dünyasının. Ayrıca hem efendisi hem kölesidir kendisinin. Tadını çıkaramaz görecesiz dünyasında hiçbirisinin. Yalnız sürekli dinleyendir söylenmemiş bir sözü. Sözünde durması yalnızın yalancılığıdır kendisine. Hep yüzüne vurur utancı. O yüzden gözlerini kaçırır gözlerinden. Yalnızın odasında ikinci bir yalnızlıktır ayna. Yalnız hep uyanır ikinci uykusuna. Yalnız kendi beninin senidir. Bir sözde saklanmış bir yalanı, bir gözde okuduğundan bakmaz kendi gözlerine bile. Her susadığında o kendi çölündedir. Kendi öyküsünü ne anlatabilen, ne de dinleyebilen, kendi türküsünü ne yazabilen, ne söyleyebilen. Bir zamanlar güldüğünü anımsar da, yoğurur hüznün çamurunu avuçlarında. Yalnız aranan tek görgü tanığıdır yargılanmasında kendi davasının, her duruşması ertelenir kavgasının. Yalnız hem kaptanı hem de tek yolcusudur batmakta olan gemisinin. Onun için ne sonuncu ayrılabilir gemisinden ne de ilkin. Yalnızın adı okunduğunda okulda ya da yaşamda kimse burada diyemez ama yok da. Uykusunun duvarında başladı. Önceleri bir toz gölgesi sanki, sonra bir yumak yün gibi. Ama şimdi iyice görüyor örümceğin ağını gün gibi. Yalnız duymuş olduğunun sağırı, görmüş olduğunun körüdür. Ölür, ölür, öldürür, öldürür, öldürür, ölür. Duyduklarını unutur, duyacaklarını düşünür. Yalnızın adına hiç kimse konuşamaz. O kendi kendisinin sanığıdır. Yalnız önceden sezer sonra olacakları. Paylaşacak biri vardır. Anlatır, anlatır ona olanları, olmayacakları. Her leke kendisiyle çıkar. Yalnızlık paylaşılmaz, paylaşılsa yalnızlık olmaz.''

0: Ülkemiz tarım sektöründe daha nice rekorlara imza atacak.
1: Dijital dönüşüm tarımda da kendisini gösterecek. Çiftçi yapay zeka desteğiyle üretim yapacak, tarım robotları hibe kapsamına alınacak.
2: Yapay zeka, büyük veri, görüntülü işleme sistemleri, sensör teknolojileri, robotik uygulamalar ve insansız hava araçlarını üretim süreçlerimize entegre ediyoruz.
1: Tarım ve Orman Bakanlığı kırsal kalkınma desteklerinde teknoloji odaklı yeni bir dönemi başlattı. Yapay zeka tabanlı karar destek sistemleri, akıllı tarım uygulamaları, tarım robotları destek kapsamına girdi.
0: Hükümetlerimiz üreticilerimizi, çiftçilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı.
1: Artık tarımsal üretim veriye dayalı yapılacak. Yapay zeka, sulama, gübreleme ve üretim planlamasında kullanılacak. Sensörler sayesinde toprak ve çevre şartları anlık olarak takip edilebilecek. Böylece su ve gübre gibi girdiler daha etkin kullanılacak.
2: Yapay zeka destekli teknolojilerden dijital izleme sistemlerine kadar birçok yeniliği de su yönetiminin hizmetine sunuyoruz.
1: Robotik uygulamalar ve görüntü işleme teknolojileri özellikle sera üretimine katkı yapacak. Bitki gelişimleri izlenecek, hastalık ve zararlılar erken tespit edilecek. Üreticiler daha az iş gücüyle daha fazla üretecek.
2: Yapay zeka tarım için sadece bir teknoloji değildir. Verimliliğin, sürdürülebilirliğin en önemli anahtarıdır.
1: Programda güneş enerjisi sistemleri ve yağmur hasadı da desteklenecek. Ayrıca modern sera, dikey tarım, arıcılık, su ürünleri ve ortak makine parkı yatırımları da desteklenecek. Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı başvuruları 3 Temmuz'a kadar devam edecek.
0: Birileri tüm umutlarını buna bağlasa da Türkiye'de tarım bitmedi. İnşallah hiçbir zaman bitmeyecek.

0: Dünyanın en ünlü gökdelenlerinden biri bu kez sıra dışı bir eyleme sahne oldu. İki kişi New York'taki Empire State binasının anten kulesinin en üst noktasına tırmandı. Yaklaşık 443 metre yükseklikteki tehlikeli noktada dakikalarca kaldılar. Ardından dev bir pankart açtılar. Pankartta sevginin gücü, güç tutkusunu yendiğinde dünya barışı mümkün olur mesajı yer aldı. Zirvede çiftlerden biri diğerine evlilik teklif etti. Rüzgarda dalgalanan pankart, Manhattan semalarında dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Kırmızı ikaz ışıklarının hemen yanında gerçekleştirilen eylem, çevredeki vatandaşlar tarafından da ilgiyle izlendi. İki kişinin kuleye nasıl çıktığı ve güvenlik noktalarını nasıl açtıysa henüz bilinmiyor. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlatırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede milyonlarca kez izlendi. Karların gölgesinde, bulutların üzerinde, bu kez nefes kesen mücadele salonlarda değil zirvede yaşandı.
1: Bölge çok önemli bir bölge. 3 gün rakımda bu organizasyon yapmak kolay değildi.
0: Türkiye'nin en iddialı güreşçileri Hakkari'deki Cennet Cehennem Vadisi'nde mindere çıktı. 3500 metre rakım, bir yanda Cilo Dağı'nın beyaz zirveleri, bir yanda dünyanın sayılı buzul vadilerinden biri. Ortasında ise tarihi bir organizasyon.
2: Bu karların eşliğinde, karların tam erimeye başladığı dönem, dağların eteğinde karlar, kar sularıyla bulanmış bir masmavi bir nehir, yemyeşil bir ova. Biz bu güzelliği tüm dünyaya göstermek istedik.
0: Türkiye'de de dünyada da ilk kez Süper Lig finalleri bu yükseklikte yapıldı.
3: İnanılmazdı yani. Güreşirken bile buraları görmek, maçın içindeyken güzel bir manzara. Bu manzarada güreş yapmak da harika oldu.
0: Yaklaşık 100 sporcuyla Avrupa ve dünya şampiyonları oradaydı. Organizasyon sadece sporcuları değil binlerce kişiyi de zirveye çıkardı. Yaklaşık 2000 güreşsever saatler süren zorlu yolculuğun ardından müsabakaları yerinde izledi.

0: Kanada'da mezuniyet törenine damga vuran görüntü tartışma çıkardı. Filistin kefiyesiyle sahneye çıkan öğrenci sahnede müdahaleyle karşılaştı. Olay Saskatchewan eyaletindeki bir lisede yaşandı. Mezuniyet belgesini almak için kürsüye çıkan Şayima adlı öğrencinin boynundaki Filistin kefiyesi okul görevlisi tarafından aniden çekilip çıkarıldı. Görevli daha sonra belgeyi uzattı. Öğrenci töreni bozmadı. Belgesini aldı, fotoğraf çektirdi. Sahneden iner inmez de kefiyesini yeniden boynuna taktı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Müdahale, ifade özgürlüğü ve Filistin sembollerine yönelik yaklaşım tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Çin dünyada bir ilke imza attı. Ülkenin kuzeyindeki güneş termal santrali Jilin eyaletinin Daan kentinde devreye alındı. 100 megawatt kapasiteli tesis, yüksek enlem ve aşırı soğuk iklim koşullarında güneş termal enerjisinin uygulanmasında önemli bir eksik olarak değerlendiriliyor. Santralde güneş ışığını merkezi alıcıya yönlendiren 19.667 heliostat kullanılıyor. Toplanan ısı 565 dereceye kadar eritilmiş tuzla depolanıyor. 8 saatlik termal enerji depolama sistemi sayesinde tesisin 24 saat boyunca güvenli ve istikrarlı elektrik üretmesi hedefleniyor. Uzmanlara göre proje, zorlu iklime sahip bölgelerde benzer yatırımlar için örnek model olabilir. Belçika'nın Antwerp kentinde faciaya yol açan bir yangın çıktı. Alevler Linkeruwer bölgesindeki 10 katlı binanın 8. katında çıktı. Bina sakinlerinin camlara ve balkonlara çıktığı anlar kameralara yansıdı. Yetkililer çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralandığını duyurdu. Binada yaşayan 200'den fazla kişi tahliye edildi. Çevrede yaşayanlara kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları uyarısı yapıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürüyor. Alkollüydü. Pazara daldı. Karpuzları bir bir ezerek yoluna devam etti.
1: Sıkıntı yok, sıkıntı yok.
0: Burası Aydın'ın Efeler ilçesinde bir semt pazarı. Aracıyla geri manevra yapamayan ve alkollü olduğu öne sürülen kadın otomobiliyle pazar alanına daldı. Dönüş yaptığı alandaki karpuz tezgahını bozan ve karpuzları ezen sürücü vatandaşların tepkisini aldırış etmeden yoluna devam etti.
1: Karışma abla, kimse karışmayacak.
0: Pazarcı esnafıyla vatandaşlar da duruma tepki gösterirken olayda neyse ki kimse yaralanmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yapay zeka artık sadece üretmiyor, dolandırıyor. ABD'de yapılan araştırmaya göre geçen yıl yaklaşık 15 milyon kişi yapay zeka destekli dolandırıcılıkların hedefi oldu. Rapora göre dolandırıcılık olaylarının %12'sinde yapay zeka ve deepfake teknolojileri kullanıldı. Sahte ses kayıtları, gerçek gibi görünen görüntüler ve kopyalanan internet siteleri dolandırıcıların en etkili yöntemleri arasında yer aldı. Vakaların %40'ında sahte internet siteleri kullanılırken telefon aramaları, kısa mesajlar ve e-postalarda mağdurlara ulaşmak için tercih edildi. Yapay zeka ile hazırlanan içeriklerin gerçeğinden ayırt edilmesi giderek zorlaşırken, geçen yıl bu yöntemlerle oluşan maddi kaybın 68 milyar dolara ulaştığı açıklandı. Yetkililer, organize suç şebekelerinin yapay zekayı kitlesel bir dolandırıcılık aracına dönüştürdüğü uyarısında bulunuyor.

0: Danimarka'nın Aarhus kenti yakınlarında sürdürülen kazılarda Vikinglerle ilgili çarpıcı bilgiler elde edildi. Alanda sadece savaş kimlikleriyle ön plana çıkan Viking dönemine ait büyük bir tekstil üretim alanı keşfedildi. Arkeologlar yaklaşık 60 bin metrekarelik alanda 48 çukur, evle, keten üretiminde kullanıldığı değerlendirilen atölyelere ulaştı. Kazılarda dokuma tezgahı ağırlıkları, ipler, madeni paralar, gümüş parçaları ve boncuklar da gün yüzüne çıkarıldı. Uzmanlar buluntuların bölgenin sadece bir yerleşim yeri değil, aynı zamanda önemli bir üretim ve ticaret merkezi olduğunu gösterdiğini belirtiyor. Yerleşimin en parlak döneminde yaklaşık 100 bin metrekarelik bir alana yayıldığı tahmin ediliyor.
1: This morning new details about
0: İngiltere Kralı 3. Charles'ın oğlu Prens Harry yeni bir güvenlik tartışmasının merkezinde. Harry'nin eşi Meghan Markle ve çocuklarıyla birlikte planladığı İngiltere ziyaretini yeniden gözden geçirdiği iddia edildi. Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada en büyük endişenin ziyaret boyunca yeterli güvenliğin sağlanıp sağlanamayacağı olduğu vurgulandı. Açıklamada Harry'nin çocuklarının İngiltere'yi güvenli şekilde ziyaret edebilmesi için tüm seçenekleri değerlendirdiği belirtildi. Prens Harry'nin bu ay Invictus Games hazırlıkları kapsamında İngiltere'de bulunması bekleniyordu.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
2: Reklamları dinlediniz. Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tevazu sahibiydi. Peygamber Efendimiz tevazu sahibiydi. Yine bu hasleti de büyük ve emsalsizdi. Şunu teklif etti ki kendine Cenab-ı Hak, yap peygamberliğini ister melek olarak. Lakin o, buna bile olmadı müteveccih. Kul olarak peygamber olmayı etti tercih. Yoksul ve fakirlerle oturup kalkıyordu. Köleler davet etse kabul buyuruyordu. Buyurdu ki, İsa'yı nasıl Hristiyanlar uzun uzun methedip övüyorlarsa onlar, beni de onun gibi böyle methetmeyiniz. Bana Allah'ın kulu ve Resulü deyiniz. Arpa ekmeğiyle iç yağından yapılan basit bir yemeğe de çağrılsaydı ne zaman, hiç tereddüt etmeden kabul edip giderdi. O kimsenin gönlünü yapar memnun ederdi. Sırtına çok sade bir şilte vurulmuş olan bir deve üzerinde hacca gitti bir zaman. Oysa fakir değildi o sevgili peygamber. Memleketler fethetmiş, almıştı ganimetler. Ve hatta bu haccında o peygamber-i zişan, 100 besili deveyi etmişti kendi kurban. Ancak mütevazıydı o serveri kainat. Dünyalı olsa da etmezdi hiç iltifat. Nitekim o Mekke'yi fethettiği gün bile, ordusu ihtişamla giriyorken şehire, o deve üzerinde geliyordu o zaman. Başı öne eğikti yine tevazuundan. Ebu Hüreyre dahi anlatır ki şöylece, çarşıya çıkmış idik ikimiz beraberce. Pazardan öteberi alıp Fahri Kainat, satıcıya parayı fazlaca verdi fakat. Onun bu ihsanından satıcı memnun kalıp, derhal öpmek istedi ellerine kapanıp. Lakin Peygamberimiz vermedi buna izin. Buyurdu, bir sebep yok elimi öpmen için. Çünkü ben ne melikim ve ne de padişahım. Ben sizin içinizden sadece bir insanım. Sonra satın aldığı o şeyleri alarak başladı taşımaya oradan ayrılarak. Ben taşımak istedim buyurdu ki, her kişi kendisi yapmalıdır kendine ait işi. O server emin, adil, doğru sözlüydü hem. İtiraf etmişlerdir bunu da cümle alem. Hatta peygamberlikten önce de herkes yine hep Muhammedül Emin derlerdi kendisine. İslam'dan önce dahi her hususta yine halk onun hakemliğine başvururdu muhakkak. Nitekim kendisi de buyurdu ki, vallahi ben doğru ve eminim. Yerde ve gökte dahi. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
1: Efendim, İslam alimlerinden Evliya-i Kerim'den olan İbn-i Vefa rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, Allah-u Teala bir kulunu severse onun kalbini razı olduğu kullarının sevgisiyle doldurur. Allah-u Teala kimin kalbini kendi sevgisiyle doldurursa onun kalbi başka bir şeyle meşgul olmaz. Çünkü o görünüşte halkla, insanlarla, iç haliyle de Allah-u Teala iledir buyuruyor İbn-i Vefa rahmetullahi teala aleyh.
0: Şimdi dinleyicilerimiz var telefonda. İlk dinleyicimizi alabiliriz. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
2: Hayırlı günler efendim. Buyurun. Ben kızımın adına konuşuyorum. Şu anda kendisi konuşmuyor telefonla, malumunuz. Sorumuz şöyle. Ankara'daki bir şeyde, sohbet toplantısında şöyle bir durum hasıl olmuş. Ayakkabısını yanlışlıkla başka bir ablamız şey yapmış. Yanlışlıkla giyip gitmiş. Onun ayakkabısı da orada kalmış. Bu şekilde bir durumda kalan ayakkabıyı giyip gitmek uygun değil diye biliyor kızım. Acaba bu doğru mu? Dinen hani şey, fakir, çok şey değil zaten. Bu hal durumu değiştirir mi? Ablalardan da ayakkabıyı tanıyan çıkmış, telefon edip söylemek istemişler fakat ulaşamamışlar. Çok dikkat çekecek şekilde olmamakla beraber onun ayakkabısında pırıltılar varmış. Kız yine de giymek istememiş. Ev ayakkabısı orada olduğu için onunla dışarı çıkmış. Yani bu yaptığı hareket uygun mu? Onu giyip eve gelmek zorunda kalmış. Yani her şey oradan alınır, giyilir
1: anlaşıldı
2: diye bir şey
1: efendim,
2: var,
1: tamam.
2: Bir davranış.
1: Tamam efendim, anlaşıldı.
2: Anlaşıldı değil mi
1: evet,
2: efendim?
1: Başka bir şey var mı?
2: Yani bu yaptığı davranış uygun
1: anlaşıldı
2: mu?
1: Anlaşıldı efendim, tamam.
0: Teşekkür ediyoruz, hayırlı günler efendim, sağolunuz. Uygun bir şey mi?
1: Uygun değil.
0: Hangisi uygun değil?
1: Yani kalanı giymesi uygun değil. Saatte bir de yazıyor. Uygun değil. Ancak başka alternatif yoksa, kendisi doğru mu da aynı şekilde garipse, o anda ayakkabı da yoksa başka çaresi yok. O zaman gelir. Yani diyelim ki ayakkabıyı bırakan kimse belli olmadı. Aradık. Kimse
0: bu, bunun ayakkabılarını almış gitmiş o gidende.
1: Tamam. Yani bunu rızası olmadan alıp gitti, onu da araştırması lazım. Sadece bu değil. O yani, da aynı şekilde. O yani. Da aynı şekilde. Bir kere o da uygun iş yapmamış. Başkasının ayakkabısını giydi, kendi ayakkabısını bıraktı gitti. Kalanı niye aynı şekilde öbür ayakkabısı alınan kimse giyemez? Çünkü buna izin verilmedi. Bunun malı değil, mülkü değil. Efendim takas yapıldı, yapılmadı. Sehven giydi gitti veya çaldı, neyse. Çeşitli şeyler hatıra gelebilir. Dolayısıyla kalan ayakkabıyı falana verdim diye ayakkabının sahibi tarafından herhangi bu şekilde böyle bir şey, niyet belirtilmemiş veya söz söylenmemiş. Onun için başkasının bir mülkü o. Efendim başkası benimkini aldı götürdü, ben de onu. Olmaz o. Başkası benim tarlama girdi, ben de Mustafa Tokuz'un tarlasına gireyim. Yok öyle bir şey. O zaman aynı şekilde söyleyiver, hukuk ortadan kalkar.
0: Herkes kendi hukukunu uygulamaya başlar.
1: Tabii. Bu dünyalık aynı şekilde. Devletler hukuku için de böyle. Allah-u Teala'nın bildirdiği hukuka, kanunlara da aynı şekilde aykırıdır bu. Suçtur, günahtır. İfadesi geçiyor Saadet-i Ebedi'de. Yani içinde yaşadığı ülkenin kanunlarına uymazsa suç işlemiş olur. Allah-u Teala'nın bildirdiği kanunlara uymazsa günah işlemiş olur diye bütün erfisine talimlerin bildirdiği hükmü Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kitaplarında Saadet-i Ebedi başta olmak üzere onu yazmışlar ve bildirmişler. Peki ulaşılmış, işte hani ulaşamamışlar veya bulamamışlar falan. Fakirse durum değişir mi diye sordu dinleyicimiz. Fakirse değişir. Çünkü birisi bırakmış. Aradılar taradılar, sahip bulunamadı. Dolayısıyla o bırakılan kimse fakirse kullanabiliyor, giyebiliyor. Hatta şey bile, Lukata Bahsi Saadet-i Ebediye'de buyuruyor ki bir kimse sokakta bir şey bulsa, para olsun, eşya olsun, sahibini aradı, bulamadı. Yoksa bulan kimse kendisi fakirse kullanabilir ifadesi geçiyor. Peki yiyecek olarak mesela çabucak deforme olan yiyecekler var. Şeftalidir, kayısıdır, kirazdır, vişnedir. Şeyler de öyle ya. Aşağı yukarı. Kavun, karpuz da öyle. üzerinde efendim tursun kuralım, 6 ay beklesin, öyle bir bekleme durumu yok. Yani bunlar böyle çabucak deforme olacak, bozulacak olan şeyler. Bulan kimse, yani sahibi yoksa yiyebiliyor. Yani izin var. Efendim yemezse suç olur. Yani neyi suç olsun? Yiyebiliyor demek izin var demektir. Tamam mı? Yiyecek demek değildir o. Yemesi lazım değildir. Onu da iyi anlamalı. Birbirine aynı şekilde karıştırmamalı. Dolayısıyla bunu bu şekilde böyle uzatmaya da gerek yok. Tam İbn-i Asatebili'yi kitabında zaten bu hususu anlatmış. Bakıyorum burada da oluyor bu. Mesela şeyde İhlas Holding'in B1 diyoruz biz, Bodrum 1. Orada Allah-u Teala rahmet eylesin Emre abiyle büyük bir yeri böyle mescit olarak açmışlar. Gerçi her katta mescit var da orası büyük bir mescit. İşte cemaate namaz da kılınıyor, cuma namazı da kılınabiliyor. Öyle bir durumu var oranın. Bazen mesela orası 500-600-800-900 bin kişi alabiliyor. Ya o kadar kimse geldiği zaman ayakkabılar karışabiliyor. Ben rastladım öyle. Ayakkabı arıyor falan. Ha bak bir tane kalmış. Bir tane kalmış. Şimdi holdingin içinde ise birinden biri diyecek ya ben mescide gittiydim böyle böyle bu ayağıma aynı şekilde şey geldi falan. En azından mail vasıtasıyla bir bilgi verilir. Böyle böyle bugün işte cuma namazında mescitte olandan ayakkabı değiştirmiş, herkes ayakkabısını cumaya gidenler kontrol etsin denir, duyurulsun. Ama hasbelkader misafir olarak gelmiş, cumaya gelmiş. Adam Kars'tan gelmiş, cumadan çıktı gitti, giydi ayakkabıyı gitti. Ayağına da uydu, hiç de hatırına gelmedi. Nerede bulacaksın onu, değil mi? Böyle durumlar da söz konusu. Kişi eğer fakirse kullanabiliyor. Başka alternatif yoksa da kullanabiliyor. Yok çünkü. Başka ayakkabı da yok. Ayağına giyecek bir şeysi yok. O anda gidip de ayakkabıcı da yok. Ayakkabı alıp da yani giyecek böyle bir durumu da yok. Olabiliyor mu? Olabiliyor. Tabii bazen değişme olduğu gibi çalma da olabiliyor. Ya enteresan bir şey. Ömrümde bir iki defa rastladım öyle. Benim biraz da ayaklarım taraklı Mustafa abi. Şeyde o zaman Türkiye Gazetesi'ndeyiz. İşte Cağaloğlu'na giderken o şeyi geçiyorsun, Beyazıt Camii'ni, o meydanı geçiyorsun, o Beyazıt'la Sultanahmet arasındaki yere bir isim veriliyordu, şu anda hatırıma gelmedi. Orada bir tane ayakkabıcı vardı falan böyle. Ya bir gün gittim falan, hakikaten ayağıma çok güzel uydu. Kendi kendime beğendim, kendi kendime nazar değdim herhalde. Böyle iki defa ayağa bakıyorum falan bana. Ya ne güzel ayakkabıymış falan diye. Ramazan-ı Şerif'ti. Bir arkadaş da iftara davet etti. Fatih'te işte bir arkadaş oraya gideceğiz. Tam onda da cami var. Ya girdim baktım namaza durmak üzereler. Ayakkabıyı ya buraya mı koysam, şey mi koysam? Ya iftara geldik falan. Ya Mustafa abi onu orada koydum. Halbuki ilmi halde buyuruyor ki böyle durumlarda camilerde var ya yanına evet. Bir şeye bırakma falan diye. Niye? Meşgul oluyor çünkü zihnin.
3: Zihnin orada kalıyor.
1: Çıktım ayakkabı yok.
3: Sakından göze çöp batarmış.
1: Aynen öyle oldu. Aynen öyle oldu. Bir de işte Fatih'te otururken oralarda bir işte birisi dadanmış, zaman zaman oluyor ya böyle giriyor, ne kadar ayakkabı varsa götürüyor falan diye. Ben de bir ayakkabı vardı, dışı güzel ama altı böyle şeydi, çatlamıştı falan, onu koydum. Hırsız uyanıkmış, altına bakmış, çatlak bırakmış. Beğenmemiş yani.
3: Yani adam o kadar emek veriyor
1: değil mi?
3: Zarar versin. İyi ki şöyle bir kural yok. Cemaatten birinin ayakkabısı çalınırsa imam ödemek zorundadır.
1: Ya.
3: Öyle bir şey olsaydı yandıydık.
1: O zaman adam eski ayakkabıyı getirir, imama yeni aldırtırır falan. İkinci ayda da imamı göremezsin. Çeker gider. Cenab-ı Hak sonumuzu hayır eylesin inşallah.
3: Amin. Bu az önce de şey yaptınız, söylediniz ya, yani kanunlara uymak, devletin kanunlarına uymak, isyan etmemek. Çok tavsiye ediliyor. Mesela İlmihal'de de var, diğer kitaplarda da var. Bunu mesela ben öyle birini tanıyorum. Yıllar önce karşı çıkıyorduk işte kitaplarda yazana Ya öyle bir şey mi var işte? Ne demek işte her şeye uyacaksın? Bir Müslüman olarak başımızı kaldırmayacak mıyız? Hani isyana teşvik eden bir tip. Sonra bu parayı bulmuş, ben yıllar sonra tekrar gördüm. Baktım devletçi olmuş. Devleti kanunlarına falan saygılı, parayı bulduktan sonra. Bizde de biliyorsunuz eski komünistler sonradan parayı bulduktan sonra kapitalist oluyor.
1: Kapitalist.
3: Bu önemli bir konu mudur? Yani devlet ya da kanunlara harfiyen uymak mı gerekir? Müslüman olarak.
1: Allah Teala rahmet eylesin. Emir abiyle bir şey buyururlardı. Şahaloğlu'nda daha tekerete falan yoktu. Zaman zaman o toplantılarda buyururlar ki Allah Teala vücutta baş yaratmış. Bütün organlar buna bağlı. Uyduruk bir devlet bile olsa, uyduruk bir devlet bile olsa,
3: Muz Cumhuriyeti bile olsa,
1: Muz Cumhuriyeti, bir tane baş var orada. Tamam. Yani diyor ki böyle yapın, böyle yapın, böyle yapın diyor, değil mi? Yani kanunları beğensen de beğenmesen de yani bir kanun nizam var. Öbür türlü anarşi olur. Çok baş olduğu zaman anarşi olur. Çeteler meydana gelir. Ya bir zaman da şimdi mesela herkes diyor işte Amerika Birleşik, ya Amerika Birleşik Devletleri, biz aynı şekilde okuyorduk gençlik yıllarımızda. Kuzey Amerika, Güney Amerika. Çeteler doluydu. Kovboylar doluydu falan. Basıyor, trenleri çeviriyor, bilmem yağmacılık ya bilmem ne yapıyor falan filan. Yani geçmişleri çok kanlı onların. Kızılderileri katlettiler. Her bir Kızılderinin başına bilmem neler ödüller verdiler falan. Kızılderinin neslini yok ettiler. Hani soykırım diyorlar ya, soykırımcı kendisi. Yani öyle bir devlet.
3: Kovboy dedikleri de at hırsızı.
1: At hırsızı. At hırsızı, it hırsızı hepsi.
3: Onları kahraman diye filmler çevirdiler.
1: Filmler çeviriyorlar. Dolayısıyla kanun nizam olmadığı yerde yani devlet de olmaz. Yani kanun devlet de olmaz. Şeyde mesela Suud için mesela anlatıyorlar. Yani biz kendimiz de yaşadık. Yani beraber gittiğimiz bir arkadaşımızın pasaportunu kaybettiler. Kendi kaybediyor devlet. Çıkış da vermiyor. Arkadaş hikayemi ne bekledi orada ya? Ya geçenlerde vardı. Bir tane 40 sene orada bekliyormuş mesela. Adamcağız gazetelere falan geçti. Çıkış vermiyormuş falan. Ne yaptıysa ne ettiyse bilmiyorum, detayını okuyamadım haberin de falan. Yani devlet yoksa kanun yoksa, hukuk yoksa orada eşkıyalık vardır.
3: Gücü olan
1: aynı şekilde hükmedecektir. Bunun için de Ehl-i Sünnet alimleri insanların huzuru için, insanların saadeti için, insanların beraberce bir arada yaşayabilmesi için yani devletin kanunlarına mutlaka saygılı olmalı. İçinde yaşadın. Almanya'daysa Almanya'nın, Fransa'daysa Fransa'nın. O kanunlarda sen kafir olacaksın. Hayır, ona itaat edilmez. Hatta saadeti ebediyede buyuruyor ki ana baba çok kıymetlidir. Birçok hadis-i şerifler var. Ayet-i kerim var. Annene babana üf bile deme. Ama annen kafir ol diyor. O yapılmaz. Ama devletin de ana babanın da yani kafir ol teklifi veyahut da kafir olmak için zorunda. Bunlar yapılmaz, yerine getirilmez. Ama bunun içinde isyan edilip münakaşa edilmez buyuruyor. İsyan edip
3: münakaşa. Sen böyle dedin diye de o öldürülmez.
1: Ha, öldürülmez. Dolayısıyla bir yerde kanun yoksa başkaları çıkar. Bunun için de Ehl-i Sünnet alimleri insanların rahat ve huzuru, nizamın devamı için bunu şart bilmişler ve kitaplarında yazmışlar. Kanunlara uyar suç işlemez. Allah'tan emirlerine uyar, günah işlemez. İkisini birleştirdiğin zaman bu insandan zarar gelmez Mustafa Bey.
3: Doğru.
1: Kanunlar uyuyor. Evet. Allah'tan emrine de uyuyor.

0: Hollande benim dedi. Venezuela'nın petrol lazım bana dedi. E hani demokrasiydi? Demokrasinin beşiğiydi bu ülkeler. Ya demokrasi demokrasi yok. Uyduruk bu. İngiltere'nin uydurduğu bir şeydir.
1: Menfaatler var.
0: Menfaatler var.
1: Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin konusu, mert isen kötülük yapana iyilik yap. Zulmedeni affetmek, hilmin, merhametin ve şecaatin en üstün derecesidir. Kendisine iyilik etmeyene hediye vermek, ihsanın en üstün derecesidir. Kötülük edene ihsanda bulunmaksa, insanlığın en yüksek derecesidir. Bu sıfatlar düşmanı dost yapar. Ra'd suresinin 22. ayetinde mealen, onlar şu kimselerdir ki, Rablerinin rızasını kazanmak için sabrederler. Namazlarını dosdoğru kılarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve aşikar infak eder verirler. Kendilerine kötülük yapanlara iyilik ederler. O müminler için ahiret saadeti ve rahatı vardır buyurulmuştur. Peygamber Efendimiz, sana darılana git barış, zulmedeni affet, kötülük yapana iyilik et buyurmuştur. Muhyiddin Arabi Hazretleri de, kötülük edene iyilik yapan kimse, nimetlerin şükrünü yapmış olur. İyilik edene kötülük yapan kimse, küfranı nimet etmiş olur buyurmuştur. Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri, Müslümanlara karşı çok şefkatli ve merhametliydi. Seher vakti bütün Müslümanlara dua ederdi. Kötülük gördüklerine iyilik yapardı. Kudretullah Han isminde bir komşusu vardı. Abdullah-ı Dehlevi Hazretlerine sıkıntı verir, gıybetini yapar, aleyhinde konuşurdu. Bir gün Kudretullah Han hapse düştü. Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri onun hapisten çıkması için çok uğraştı, fakat bunu ona hiçbir zaman söylemedi. Ebu Ali Sekafi Hazretleri güzel ahlak sahibiydi. Kendisine kötülük edenleri bağışlar ve nasihat ederdi. Bu zatın kuşçuluk yapan bir komşusu vardı. Her zaman sıkıntı verirdi. Ebu Ali Sekafi Hazretlerinin evinin damına konan güvercinleri taşlayıp uçururdu. Bir gün Ebu Ali Sekafi Hazretleri evinin damında oturmuş Kur'an-ı Kerim okuyordu. Kuşçu komşusu yine güvercinlere taş attı. Lakin attığı taş bu defa Ebu Ali Sekafi Hazretlerinin alnına isabet etti ve yardı. Yüzünden aşağı kanlar akmaya başladı. Etraftan bu hali görenler, şimdi Ebu Ali Hazretleri şehrin valisine gider, onu şikayet eder ve zararını def eder. Zira vali onun ricasını kabul eder. Böylece hepimiz onun zararından kurtuluruz dediler. O zaman Ebu Ali Hazretleri hizmetkarını çağırdı ve evladım, şimdi şu bahçeye git ve uzunca bir çubuk yap getir buyurdu. Hizmetçi çubuğu hazırlayıp getirince, şimdi şu çubuğu kuşçu komşumuza götür ve şu güvercinleri taş atarak değil de bu çubukla uçurmasını söyle buyurdu. Hizmetçi gidip Ebu Ali Sekafi Hazretlerinin sözlerini söylediğinde kuşçu yaptıklarına pişman oldu ve özür diledi. Ebu Hafs-ı Haddad Hazretleri Allahü Teala'ya ve onun kullarına karşı edep hakkında şöyle buyururdu. Allahü Teala'ya karşı edep, onun emirlerini ihlasla yerine getirmek, ondan korkmak, çekinmek, bir bela ve sıkıntı sırasında insanlara güzel muamele, genişlik zamanında yumuşaklıkla nefsin yoksulluğa düşmekten çekindiği zamanlarda cömertlik ve keremle davranmak, gücü yettiği zaman affetmek, insanlara merhamet ve şefkat göstermek, gelmeyene gitmek, kötülük yapana iyilik etmektir.''

Ebu Hüseyin Verrak Hazretleri şöyle anlatır. Biz talebeliğimiz sırasında şu hususlara dikkat ederdik. Bize verilen şeyleri ihtiyacımız olsa bile severek muhtaç birine verirdik. Bize kötülük yapanlardan asla intikam almaz, hatta onları mazur görüp özür dilerdik. Hakaret gördüğümüz kimseye iyilik yapardık. İçimizdeki kötü düşünceler yok oluncaya kadar ona ihsanda, ikramda bulunurduk. Netice olarak herkese iyilik yapmalı, kötülük edenlere kötülükle karşılık vermemelidir. Aklı olan, İslam'ın güzel ahlakıyla süslenir. Herkese iyilik eder. Kendisine kötülük yapanlara iyilikle karşılık verir. Hikmet ehlinin buyurduğu gibi, mert isen kötülük yapana iyilik yap.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bir dinleyicimizin şöyle bir sorusu var hocam. Diyor ki bir ayakkabı boyası aldım. Boya işte elime bulaştı. Biraz farklı bir boyaymış falan. Yıkadım çıkmadım diyor. Çıkmadı diyor. Bunun benim namazım abdestime bir zararı olur mu?
1: Mustafa Bey, daha önce başımıza geldiydi o saç boyaları sebebiyle. Bu boyalar hakkında da kimyager bir abimiz vardı. Ondan aynı şekilde sormuştuk. Onlar bunları izah ettiler. Bu ayakkabı boyası, saç boyası mürekkep, kına gibidir. Eline mürekkep değdiği zaman, yıkadığı zaman çıkıyor mu? Derinin altına giriyor, derin rengini değiştiriyormuş. Kına da öyle yapıyor. Saç boyası da öyle yapıyor. Ondan sonra ayakkabı boyası da öyle yapıyor. Yani yağlı boya gibi yüzünden cilalı değil. Ele bulaştığı zaman derinin altına giriyor, derin rengini değiştiriyor. Hemen birden çıkmıyor. Günlerce aynı şekilde, yıkı yıkı aynı şekilde o şey yapıyor. Dolayısıyla abdest ve kusya mani değildir. Yani ayakkabı boyasının altına da, saç boyasının altına da, kınanın da, mürekkebin de altına yağlı boya gibi olmadığı için su geçiyor. Abdest ve gusül de sahihtir. Herhangi bir problem söz konusu değildir.
0: Size gelenlerden herhangi birine siz şey söylediniz mi hocam? Yani İlmihal'den, tam İlmihal Sadebili kitabından anlayamazsınız. Onun için başkalarına nakletmeyin gibi böyle bir izin verme durumunuz oldu mu? Veya yasaklama durumu?
1: İzin verme durumumuz olmadı. Biz bu programda da anladık. İlmihal'den bile aynı şekilde veya da diğer kitaplardan okuduğun zaman, kendi başına okuduğun zaman bir cümleyi gördün, onu böyle oradan aldın, WhatsApp'ta yayınlıyorsun emir mağrup için. Sonra fitneye sebebiyet veriyor. Halbuki o cümlenin önü var, arkası var. Bunun için Emen abiler, Allah Teala rahmet eylesin, 3-5 kişi bir araya gelip okuyun.
0: Ne faydası?
1: Anlamadım.
0: Evet, ne faydası?
1: İlk duyduğumda ben bunu anlamadım. Dedim, niye? Bir, bu büyüklerin yoludur, sohbettir buyuruyor bu. Çünkü işlerinden bir tanesinin kalbi uyanıksa diğerlerinde sirayettir, hepsi uyanık olur. O hale gelir. İki, oradaki bulunan 3 kişinin hepsinin anlayışı, idraki aynı değil. Mesela onlardan bir tanesi diyelim ki Emen abinin tatbikatını gördü. Veyahut da Hüseyin Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken onun bir sözünü işitti. Değil mi? Ondan sonra kitapta okurken bu işle meşgul olan birisiyle istişare etti. İşare etti. Mesela biz şeydeyken söyleyiver TGRT falan yokken, Cağaloğlu'nda Türkiye Gazetesi'nde bizim sayfa sevgisindeyken orada 3-4 arkadaş oturduk. Yani bir konuda İlmihal'de mesela bir şey buyuruyor, biraz muğlak, altyapımız da olmadığı için idrak edemiyoruz. Bir arkadaş okurdu, 5 kişi dinliyorsak 3'ümüz aynı, 2'miz farklı anladık. Demek ki bunu dışarıda okuyan da böyle anlayabilir. Ve kitap hazırlayan Hüseyin Hilmi Efendi'ye rahmetullahi aleyh o izin verildiği için sual olarak arz ederdik. Burada mesela böyle anladık veya burası nasıl anlamamız da gerekir diye. Sonra onların çoğunu böyle açtılar, ilave yaptılar. Dolayısıyla bizim altyapımız müsait olmadığı için ve altyapısı müsait olmayanlar için kitabı okuyup kendi anladığını burası böyledir diye söylemesi uygun değildir. Biz televizyonda da, radyoda, gazetede habire naklettik. Bu yanlış bir şey değil ki. Bunu kaldırıp da efendim işte Osman Hoca diyor ki siz İlmihal'i anlayamazsınız.
0: Okumayın.
1: Bize sorun gibi bir anlam çıkardıysa temelli fecaat o.
0: İftira olur aynı zamanda.
1: İftira olur tabii ki. Şimdi mesela biz daha neyi naklediyoruz? Bu Kur'an tercümelerini okumayın diyoruz. Adam alıyor. Bunlar işte Kur'an'ın anlaşılmasını istemiyorlar. Öyle anlatıyor.
0: Kur'an'ın okunmasını istemiyorlar diyor.
1: Kur'an'ın okunmasını istemiyorlar diyenler var. Biz öyle nakletmiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın orada sözler var. O sözlerdeki murad-ı ilahi ehl-i sünnet alimleri öyle buyuruyor. Dolayısıyla bir İlmihal kitabını, fıkıh kitabını okurken de hemen cımbızla kendi başına okudun, bir şeyi gördün. Ha buradan böyle anlatılıyor falan, şak diye gittin. Halbuki başımıza bizim çok geldi. Yıllardır aynı şekilde bu işle meşgul ediyorlar bizi. Ya bir gün serviste gelirken bir arkadaşım birisi, siz dedi radyoda böyle anlattınız. İlmihal'de dedi farklı yazıyor. Dediği yeri hemen hatırladım. Dedim o senin dedim naklettiğin yerin üstünü ve altını okudun mu? Öyle dedi, orada öyle yazıyor dedi. Bak dedim. Bunu dedim başka bir yerde söylemem. Bak şimdi gideceğim. İkimiz de işe geliyoruz. Ben tekrar bakacağım aynı yere. Sen de bak. Geldim hemen baktım. Halbuki yukarıda açıklayıp geliyor. O ortadaki cümle altta izah ediliyor. Bizim radyoda da aynı şekilde o izah eden şekli naklediyoruz. O da diyor ki üstteki cümleyi böyle yazıyor diyor. Böyle yazıyor falan. İki hafta boyunca o arkadaş servise binmedi.
0: İşi çıkmıştır.
1: İşi çıkmıştır. Peki işin sahneleri. Neyse sonra yakaladım. Dedim okudun mu? Okudum abi dedi. Yaşça bizden küçüktü. Ya dedim el insaf ya. Ya bir İsmail abi vardı hani sosyal sigortalarda çalışırdı evet. Falan da. Çok hoşuma giderdi böyle Halim Selim bir arkadaş. Gayretliydi ama. İhlaslı ve gayretliydi. Bir gün serviste gidiyoruz. Ya dedi bugün radyoda da sen dedin ki dedi Ramazan-ı Şerif bayramının gecesi de gününden sonra dedin. Evet dedim İsmail abi öyle dedim. Ama ilmihalde öyle yazmıyor sanki dedi. Ya bir baksana dedi ilmihalde tekrar dedi. Biz mi yanlış anladık bunu? Allah Allah. Ya şimdi tamam dedim İsmail abi eve gider gitmez. İlk işim hemen ilmihalde açtım. Halbuki Arefe gecesi Kurban Bayramı birinci, ikinci, dördüncü geceleri önce gelir sonra gelirmiş. Biz bayram gecesi diye Ramazan bayramını da ona dahil etmişiz. Zihnime de öyle kalmış. Abime telefon açtım, teşekkür ettim. Abi dedim Allah'tan razı olsun. Allah'tan razı olsun. Yani yanlış anlayabilir miyiz? Anlayabiliriz. Yanlış hatırımıza kalmış olabilir mi? Olabilir. Bunlar nakledince Osman Hoca dedi ki siz ilmihal okumayın. Anlayamazsınız. Yanlış anlarsınız. Nakletmeyin. Ya nakledin diye bize emredilmedi ki. Kitap verin dediler. Değil mi?
0: Yani.
1: Allah'tan yani dinine hizmet etmek istiyorsa.
0: Ya nakletmek de nakletmek olsa yani şimdi adam bir cümleyi alıyor ya da bu bizim programı dinliyor buradan. Sizin ağzınızdan bir cümle hoşuna gidiyor. Onu alıyor. Ama bazı cümlelerde yanlış anlaşılabiliyor. Başka manalar açıklamasına ihtiyaç var yani. Sosyal medyaya tak yapıştırıyor. Yani emri maruf yapma ya, hevesi.
1: Defalarca bir sürü şey başımıza geldi. Sen de şahitsin yani. Ya. Bir gün işte burada birisi sordu. Dizlerim rahatsız. İşte oturarak namaz kılarsın. Çıktım gittim oda dahili telefon. Buyurun dedim. Siz dedi oturarak namaz kılınır dediniz. Evet dedim dedim. Sizin dizinizde rahatsız. Yok ama dedi siz dedi oturarak kılınır dediniz dedi. Evet dedim oturarak kılınır. Sen de destek verdin ona oturarak kılınır dediniz dedi. Ya iyi de arkadaş. Biz onun açıklamasını da yaptık. Allah Teala sıhhatli kullanma ayakta kılmasını. Eğer dizleri rahatsızsa oturarak kılmasın. Hatta
0: ayakta duramıyorsa.
1: Dizüstü oturamazsa bağdaş kılmasın. Bağdaş da okunamıyorsa ayaklarını kıble istikametini uzatır. O şekilde namazını kılar. Saatte bir de yazıyor bu. Dolayısıyla orada cımbızla bir cümle çekip ya da aynı şekilde ne bileyim ben cümlenin yarısını alıp o şekilde böyle hüküm vermeye kalkmak din bu. Bana bir şey olmaz. Benim söylediklerimde ben mesulüm. Sana bir şey olmaz. Ama senin söylediğin yanlışsa, bir gün demin de ifade ettiğiniz gibi sana böyle vazife verilmediyse, vazife verilmediği için himmet de gelmez sana. Dolayısıyla o yanlış anladığın şeyi yanlış aktardığın zaman mahşer günü sana bunu soracaklar. Bu nereden? Kitaptan. Niye sormadın? Veyahut da niye istişare etmedin en azından? Ya burasını ben böyle anladım. Birkaç kişiyle beraber oku bakalım. Senin anladığın doğru mu yanlış mı? Senin anladığın doğru mu yanlış mı? Hani bazılar zannediyor ki efendim diyor işte ya biz senelerce aynı şekilde şeyde o bizim sayfada da hocamız hayattayken sual olarak arz ettirdik. Takıldığımız yeri 3-5 kişi beraber okur. Farklı anlıyorsak hemen sorardık. Yani böyle bir tecrübeyle geldik. Hemen abiler de hoca alonda bizi mescitte imamet vazifesi verdilerdi. Öğle ikindi akşam yatsı namazlarda inerler. Ve de onun sette de 10 dakika 15 dakikada olsa sohbet ederlerdi orada. Namazdan sonra. Duyduklarımız, tatbik ettikleri, şahit olduklarımız vardı. Şimdi insafla yaklaşmak gerekir. O zaman aç telefon de ki böyle anladım ben anlayamadım. İlmihalde böyle yazıyor siz böyle söylüyorsunuz. Hatta bir tanesi bir gün hemen şartı basmış şeyi WhatsApp'tan işte ilmihalde böyle yazıyor yanlış anladınız dedim bir kere böyle bir şey denmez. Bir sorun olur ya, böyledir. Doğrudur, yanlış da söylemiş olabiliriz. Ben insanım. İnsan nisyanıyla maruftur. Abi ilmi halde böyle yazıyor, bakar mısınız falan. Biz mi yanlış anlıyoruz?
0: Yani ya usulüne
1: uygun
0: var yani.
1: Ha, usulüne uygun var mı? Yanlış anlattınız falan. Ha, demek ki içinde adamın düşmanlık var. Yani sana karşı aynı şekilde bir tepki şey yapmayacak falan. Böyle bir yakaladığı zaman tepesine binecek. Niyeti o. Ve sonra aynı şekilde Varık hocamıza sormuşuz onu. O ilmihaldeki midirlerinin açıklaması o. İlmihal şimdi onu da detaya inmediler ki, inmiş olsalar yani mevcut saadeti ebediye gibi saadet ebedi. Ama gün gelecek buyuruyorlar mübarekler. Bu kitaba haşiyeler yazılacak. Yani şerh edenler, alimler olacak. Öyle bizim gibi salaklar değil.
0: Estağfurullah.
1: Allah'a tabi hepimizin anlayışı. Ama şimdi Necip Fazıl kısa burayı bir almıştım. Bir beyti de gene gözüme çarptı. Mustafa Bey kusura bakma da onu gene okuyacağım. İnsanda yok ise edep, neylesin medrese mektep, okusa alim olsa yine merkep. Bunu nasıl idrak etmişti Necip Fazıl kısa kürek? Sidat olarak Abbas Hazretleri'ni tanıttan sonra anladım onu. Yoksa daha önceki şiirlerde yok böyle bir şey.
0: Değil mi? Evet öyle. Daha önceleri sosyal medya falan yokken işte Huzura Doğru programında işte televizyona çıkmak eskiden daha şeydi yani, böyle itibarlı bir işti. Şimdi herkes çıktığı için nasihatte bulunanlar oluyordu işte, sizin çok tövbe etmeniz lazım, şöhretlisiniz, televizyona çıkıyorsunuz diye. Sosyal medya o zamanlar Enver abi de sağdı. Sosyal medya yaygınlaşınca şimdi o nasihat edenlerin hepsi bir kanal açmış kendine. Görüyorum ben onları da, bir şey diyemiyorum tabii.
1: Tövbe etmeniz lazım. Şöyle davet ediyor.
0: Yani bu kanallar, şunlar bunlar, bir tek siz mi, size mi mahsustur bu dine hizmet etmek? Biz de hizmet etmek istiyoruz.
1: Tabii.
0: Az önce söylediğiniz şey önemli. Yani bunun bir izni olması gerekmiyor mu?
1: İzni olmak gerekiyor. Burada en çarpıcı misali, zaman zaman naklediyoruz ya. Şimdi Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri bu zat hakkında buyuruyorlar ki nüvvet hariç bütün üstünlükler verilmişti. Yani peygamberlik hariç bütün üstünlükler verilmişti Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri. Hatta Seyyid Abdullah Şemdini Hazretleri'nin, ondan sonra Seyyid Taha Kari Hazretleri'nin, Seyyid Salih Hazretleri'nin üstadıdır Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri. Onların üstadlarıdır. Bunları yetiştiren Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri. Bu zatın bir talebesi var. Muhammed Emin. Şafii mezhebinde kendisi. Ama alim bir zat. Hocası dönüyor buyuruyor ki Hanefi mezhebine ait bir fıkıh kitabı hazırla. Baş üstüne diyor. Şafii bak kendisi. Ama oturuyor yazıyor. Kitabın ismi kendi ismiyle müsemma olmuş. İbn Abidin. Ve Hanefi mezhebinin temel kitabı oldu. Belki kendi görüşüyle yazsaydı kimse dönüp bakmayacaktı.
0: Kendi isteğiyle yazsaydı.
1: Ama şimdi hocasının emriyle yapınca, çünkü o emirle olunca hocası tarafından ona himmet ve teveccüh nasıl bir şeyse yükleniyor. Diyeceksin peki efendim böyle bir şey olunca Mustafa Bey, böyle bir şey olunca melekler bile yardım eder. Ben Emel abiden işitiyordum. Buyuruyorlar ki hiç böyle aklı hayali gelmedik yerlerden mübarekler, mesela efendim şu konuda bir kitaba rastlayamadık falan, tak diye o kitap çıkar gelirdi. Ve mübareklere bir kitap geldiği zaman da sabah gelirse akşama, akşam gelirse sabaha kalmaz, bitirir okurlar, bitirirlerdi. Ne gayret abim derlerdi ya.
0: Olağanüstü bir şey.
1: Dolayısıyla yani o vazife verilen kimseye de ayrıca himmet ve tasarruf gidiyor.
0: Muhafaza da ediyorlar.
1: Ama sen en doğru şeyi yazarsın. Ya yıllardır mesela Türkiye Gazetesi'nde yayınlanıyor. Radyoda yayınlanıyor, televizyonda yayınlanıyor. Ne yayınlanıyor? Efendim resim, cünüp ve köpek bulunan eve rahmet meleği girmez. Bu hadis-i şerif. Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bir öğretim üyesi. Makul bir adam da. O bir söyledi, adamı tepe koydular ya. Emel abiler hayattaydı.
0: İlk defa duymuş gibi değil mi?
1: Tabii. Tepe koydular. Emel abiler buyurdular ki dedi izin yok adamın dedi. kendi kafasına göre aldı, yayınladı ve fitneye sebep oldu.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Ediliyor. Havanın gündeminde aktaracağız. Hemen gün ortasına başlayalım detaylarla. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın toplantısını NATO 2026 zirvesinin bir bölümünün de yapılacağı Ay Yıldız Karargahı'nda yaptı. Şimdi dönelim o önemli noktaya. Muhabirimiz Sait Kahraman karşımızda detaylarla Sait.
4: Evet, Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı kapısı ilk kez açılan Ay Yıldız Karargahı'nda yapıldı. Tabii 7-8 Temmuz'da bu karargah NATO üyesi ülkelerin Milli Savunma Bakanlarını ve yanında gelecek heyetleri karşılayacak ve resepsiyonda konuk edecek. Ay Yıldız Müşterek Karargah Projesi ile Bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları aynı yerleşkede bir araya getirilerek müşterek harekat anlayışının da güçlendirilmesi hedefleniyor. Ay Yıldızlı Al Bayrağımızdan ilham alınarak tasarlanan bu yerleşke, özgün mimarisi, akıllı bina konsepti ve çevre dostu yapısı, ileri teknoloji altyapısı, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayacak şekilde inşa edildi ve inşası hala devam ediyor. Tabii ileriki dönemlerde burada bütün bir halde olacaktır ve burada Pentagon'dan daha büyük, yani 12,6 bin dönüm üstüne kuruldu. Bugün gerçekleştirilen toplantıda hem bölgesel gelişmelere hem de Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ilgilendiren önemli başlıklara ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapıldı. Bakanlık, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının Suriye'nin toprak bütünlüğüne, istikrarına ve güvenliğine zarar verildiğini belirterek bölgedeki gerilimi arttıran bu saldırıların derhal sona erdirilmesi çağrısında bulundu. Açıklamada ayrıca görev süresi 29 Haziran itibariyle 6 ay daha uzatılmıştı. Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Misyonu'nun İsrail'in uluslararası hukuk kurallarını ihlal eden saldırıları karşısında görevini yerine getirmesi ve gerekli tedbirleri alması istendi. Toplantıda askeri hastanelerle ilgili tartışmalara da açıklık getirildi. Bildiğiniz gibi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu konuya dikkat çekmişti. Bakanlık, Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatları doğrultusunda askeri sağlık sisteminin güncellenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü, hedefin ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sağlık hizmeti ihtiyacını en etkin şekilde karşılamak olduğunu bildirdi. Bir diğer önemli başlık ise 5201 sayılı kanun kapsamında yer alan kontrole tabi malzeme listesi oldu. Bakanlık, savunma sanayiyi ilgilendiren bu listenin silah, mühimmat, harp, araç ve gereçleri, askeri patlayıcılar ile bunlara ait yedek parça ve teknolojileri kapsadığını hatırlattı. Yapılan güncellemenin yeni bir uygulama ya da politika değişikliği anlamına gelmediği vurgulanırken, listenin savunma sanayideki teknolojik gelişme, uluslararası kontrol mekanizmaları ve güncel ihtiyaçlar doğrultusunda rutin olarak revize edildiğini ifade etti. Dediğimiz gibi şu anda Ay Yıldız Karargahı'nın hemen önündeyiz ve kapılarını ilk kez açıyor. 7-8 Temmuz tarihinde de NATO üyesi ülkelerin Milli Savunma Bakanlarını ve heyetlerini karşılayacak ve akşamında burada bir resepsiyon olması bekleniyor. Dediğimiz gibi aslında çok gösterişli ve çok heybetli bir karargahdayız şu anda. Tabii bu da mutlu verici bir duygu aslında diyelim. Sözü Ankara'dan, Ay Yıldız yerleşkesinden size bırakalım.
3: Kesinlikle Sait'e çok teşekkür ediyoruz. Gurur verici, bizim artık milli savunma noktasında bir yerleşkemiz var. Ay Yıldız yerleşkemiz. Çok teşekkür ediyoruz Sait Kahraman'a. Sevgili izleyiciler, elbette gündemimiz NATO değerli izleyiciler. NATO 2026 zirvesine hazırlanıyoruz. Ankara'da elbette alınan önlemler var. Biraz detaylandıralım. Özellikle Ankaralıları da yakından ilgilendiriyor. Şimdi hemen bakalım 6-9 Temmuz tarihlerinde tüm bu tedbirler uygulanacak sevgili izleyiciler. Scooter ve motokuryelere bir kısıtlama var. Özellikle liderlerin geçeceği güzergahları ve zirve bölgelerini scooterlar ve kuryeler kullanamayacaklar. Kısıtlama Esenboğa ve Etimesgut Havalimanı güzergahlarını da kapsayacak. Park halindeki scooterlar 4 Temmuz'a kadar oldukları yerden kaldırılacaklar. Gelelim ana arterlerde trafik tedbirleri. Ana bulvar ve caddelerde güvenlik önlemleri zirve boyunca uygulanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve zirve otellerinin çevresinde çok doğal olarak kısıtlamalar getirilecek. Güzergahlar üzerinde kesinlikle park yasağı geçerli olacak. O bölge üzerine ya da zirvenin gerçekleşeceği ya da liderlerin geçeceği noktalarda park etmek kesinlikle yasak sevgili izleyiciler. Karavan, konteyner ve benzeri araçlarda aynı şekilde park yasağı var. Bulundukları yerlerden de çekilmeleri istenecek. 4-9 Temmuz'da geçerli olacak tüm bu tedbirler. Yakıt tankerleri, beton mikserleri ve çekiciler, diğer ağır tonajlı araçlar kente giremeyecekler. Zirve öncesi ve zirveden çok kısa bir süre sonra tedbirler geçerli olacak. Yasak 5 Temmuz saat 16'dan 10 Temmuz saat sabah 10'a kadar geçerli olacak. Bir kez daha söyleyelim. Tüm bahsettiğimiz bu yasaklar 5 Temmuz saat 16'dan 10 Temmuz sabah saat 10'a kadar geçerli olacak, yaklaşık 5 gün kadar. Gıda taşıyan kamyonlar belirlenen saatlerde özel güzergahlardan toptancı haline ulaşabilecekler. İlaç, bozulabilir acil malzeme taşıyan kamyonlar için bir istisna var. İstisnai bir geçiş söz konusu olacak. Belirlenen kısıtlı güzergahlar dışında yollar kullanabilecek. Uygulama 6 Temmuz saat 00'dan 9 Temmuz 05'e kadar geçerli olacak. İlaç ve acil malzeme için geçerli tarih bu. Yoksa biraz önce bahsettiğimiz scooter ve kuryelerin o güzergahlarda seyahati, park yasağı, ağır tonajlı araçların ile girememesi yasakları 5 Temmuz'da başlıyor, 10 Temmuz'a kadar devam edecek sevgili izleyiciler. Biz tabii peyderpey sizlerle paylaşacağız alınan güvenlik önlemleri. Son derece önemli ve çok da büyük bir hassasiyetle elbette bu çalışmalar yürütülüyor değerli izleyiciler. Şimdi bir Ankara'ya dönelim tekrar. Ankara'da yapılacak kritik NATO zirvesine yönelik güvenlik önlemleri artılırken atlı polislerin de görev alacağı zirvede sahadaki hazırlıklar nasıl seyrediyor? Ankara'dan Merve Şahin Poyraz bizlerle paylaşacak. Merve.
1: Gülden Kalecik Demirtaş, sizin de belirttiğiniz gibi NATO zirvesi için Ankara'da hummalı bir hazırlık var. Devam ediyor hazırlıklar. 7-8 Temmuz tarihinde yapılacak NATO liderler zirvesi için atlı birliklerde çalışmalarına ve sahada yapacakları güvenlikli devriyeler için şu anda Ankara Millet Bahçesi'nde hazırlıklarına devam ediyor. Kameraman arkadaşı Mehmet Tren sizlere görüntüyü aktarıyor. NATO zirvesi kapsamında alınan güvenlik tedbirleri doğrultusunda atlı polis grup amirliği ekipleri de sahada aktif görev yapacak. Görev kapsamında toplam 22 atlı polis görevde olacak, sahada olacak. Ve aslında bilindiği üzere atlar çok sakin canlılar değildir ve bu noktada yan yana olmaları, tabii ki sessiz bir ortamda olmaları oldukça önem taşıyor. Ancak tabii ki aldıkları eğitim nedeniyle de atların şu anda yan yana durmaları ve sakin bir şekilde kalmaları tamamen aldıkları eğitim nedeniyle. Ekiplerin hazırlıkları ve çalışmaları devam ediyor. Görevde kullanılacak atlarda yine eğitimini başarıyla tamamlamış atlar. Kalabalık ortam, yüksek ses, farklı çevresel koşullara uyum sağlayabilen, yine uzun süreli devriye görevlerine uygun fiziksel kondisyon ve dayanıklılığa sahip güvenlik hizmetlerine kullanılan özel eğitimli atlar şu an ekranlara yansıyan atlar. Atlı polis ekipleri kalabalık alanlarda sağladıkları yüksek görünürlük ve caydırıcılık sayesinde de alınan güvenlik tedbirlerinin etkinliğine önemli katkı sunacak. Aslında biz atlı birlikleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuk cumhurbaşkanlarını karşılama ekibinde de sıkça görüyoruz. Atlı birlikler konuk devlet başkanlarına da eşlik ediyor. Yine NATO liderler zirvesinde liderlerin başkenti Ankara'da bulunduğu süre zarfında atlı birlikler de sahada görevlerini sürdürmüş olacaklar. Görevde kullanılacak atların asfalt ve benzeri sert zeminlerde güvenli bir şekilde hareket edebilmeleri için de at ayakkabısı olarak bilinen özel kaydırmaz aparatlar takıldı. Bu ekipman kayma riskini de en aza indirerek görevin güvenli bir şekilde icra edilmesine de katkı sağlamış olacak. Atlı birliklerin şu anda Ankara Millet Bahçesi'nde eğitimleri devam ediyor. Hazırlıklar adına NATO liderler zirvesi için son hazırlıklardan yine gerçekleşiliyor. Tabii valiliğin aldığı önlemler de var. Bunlar da oldukça önemli. Yine kente giriş çıkışların yasaklanacağı araçlar var. Valilik yakıt tankeri, beton mikseri, yine çekici ve diğer ağır tonajlı araçlarında 5 Temmuz ve 10 Temmuz tarihi içerisinde şehir içine girmesini yasakladı bu noktada. Öte yandan 6-9 Temmuz tarihlerinde de uygulanacak çalışmalar olacak, kapalı yollar olacak. Güzergahlar anlamında bu bölgelerde park halindeki araçlar da yine 4 Temmuz itibariyle kaldırılacak. Tabii ki önlemler had safhada olacak NATO liderler zirvesi için. Atlı birliklerin hazırlıkları devam ediyor. Güvenlik tedbirleri yollarda alınıyor. Denetim yapan ekipler sahada görevleri başında NATO için hazırlıklarına devam etmiş oluyor. Biz de kameraman arkadaşı Mehmet Tren'le birlikte atlı birliklerin hazırlıklarını ve güvenlik önlemlerini sizlere aktardık diyerek sözü yeniden size bırakalım.
3: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Merve Şahin Poyraz'a, NATO zirvesi için güvenlik önlemleri büyük bir hassasiyetle yürütülüyor. Ankara'dan paylaştı Merve Şahin Poyraz. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Sevgili izleyiciler, öğrenci affı düzenlemesinde son durum ne? Meclise sunulması beklenen teklifte son aşamaya gelindi mi? Ön lisans, lisans ve lisans üstü düzeyde binlerce öğrenciyi ilgilendiren bu düzenleme ne zaman meclis gündemine gelecek? Dönelim bu çok merak edilen soruyu muhabirimiz Merve Güven'e soralım.
5: Milyonları ilgilendiren o düzenleme dakikalar sonra saatler 12.30'u gösterdiğinde meclis başkanlığına sunulacak. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin sunacak bu teklifi. Daha sonra da bir basın toplantısı düzenleyerek kamuoyuna detayları açıklayacak. Tabii teklifin 28 maddeden oluşmasını bekliyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi aslında binlerce öğrenciyi ilgilendiren çok önemli bir düzenleme. Çeşitli sebeplerle okulla ilişiği kesilmiş ya da okulunu yarıda bırakmak zorunda kalan yahut bir bölüm kazanıp da hiç kayıt yaptıramayan öğrenciler kapsam içerisine alınacak. Tabii söylediğimiz gibi aslında 28 maddeden oluşacağını söylemiştik bu teklifin. Öğrenci affının kapsamı genişleyecek. Buna göre önceki affları kaçıranlar ile 1 Temmuz 2022'den sonra kendi isteğiyle okulu bırakanlar aftan yararlanabilecekler. Bir bölümü kazanıp kayıt yaptıramayanlar da söylediğimiz gibi yeniden öğrenim hakkı elde edebilecekler. Düzenlemelerden hazırlık, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü programlarda öğrenimi yarıda kalanlar faydalanacaklar. Ve yüksek lisans ve doktora öğrenimini yarıda bırakanlara da ikinci bir fırsat tanınacak. Yani hem aslında üniversite aşaması hem de sonrasındaki yüksek lisans ve doktora yapan öğrencileri kapsayacak bu düzenleme. Ancak tabii her öğrenciyi kapsamayacak, kapsam dışı bırakılacak kişiler de var. Peki bu kişiler kimler? Terör, cinayet, işkence, cinsel saldırı ve istismar ile uyuşturucu ticareti suçundan hüküm giyenler üniversiteye dönemeyecekler. Yani ağır ceza suçlarını alanlar için üniversite kapıları yeniden açılmayacak. Tabii okula dönmek isteyenlerin af yürürlüğe girdikten sonra 4 ay içerisinde başvuru yapması gerekiyor. Başvuru yapmayanlar yeniden doğal olarak üniversiteye dönememiş olacaklar ve bu kişiler 2026-2027 akademik yılında üniversitelerine geri dönecek. Bu başvuruyu yapanlar, yeniden öğrenci statüsü kazananlara yatay geçiş imkanı da tanınacak. Yani aslında okula döndükten sonra okul değiştirmek isterlerse bundan da faydalanabilecekler. Öğrenciler giriş yılı puanlarının yeterli olması halinde aynı puan türünden farklı programlara geçiş başvurusu da yapabilecekler. Tabii düzenleme sadece geri dönüşü değil, geçişi de kolaylaştıracak. Yeniden kayıt yaptıran öğrenciler başvurmaları halinde açık öğretim programlarına da kayıtlarını yaptırabilecekler. Tabii uzun süredir beklenen bir düzenlemeydi. Özellikle söylediğimiz gibi çeşitli sebeplerle okuldan kopan öğrenciler, tabii deprem sel felaketi gibi, örneğin işte 2023'te yaşanan büyük deprem felaketi de okulunu yarıda bırakmak zorunda kalanlar gibi bu haberi bekliyorlardı. Saatler 12.30'u gösterdiğinde Özlem Zengin bu teklifin detaylarını açıklayacak. Bizler de aktarmayı sürdüreceğiz.
3: Peki Merve Güven'e çok teşekkür ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden aktardı değerli izleyiciler. Devam edelim gün ortasına. CHP'nin 38. olağan kurultayında delegelerin iradelerini menfaat vaadiyle etkiledikleri iddiasıyla açılan ceza davası Ankara 26. Asya Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tanık olarak dinlenen Adem Soytekin delegelere ve CHP'li meclis üyelerine Kiptaş üzerinden daire satışı yapıldığını söyledi. Mahkeme duruşmayı 16 Eylül'e erteledi.
6: Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.
7: CHP 38. olağan kurultayında şaibi olduğu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi kararıyla tescillendi. O şaibiye sebep oldukları iddia edilen 12 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşma 16 Eylül'e ertelendi.
8: 100 bin lira çıkardı, poşetin içinde 100 bin lirayı verdi.
7: Aralarında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Çelik'in de yer aldığı 12 kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası sistemiyle yargılanıyor. Davanın 6. duruşması Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada sanık olan Beltur Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama savunma yaptı.
9: Hakkımda ileri sürülen iddialar gerçek dışıdır. Otelde bulunma sebebim arkadaşlarıma selam vermektir. Otelin lobi bölümünde bulundum. İddia edildiği gibi para dağıtılması söz konusu değildir.
7: İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Adem Soytekin ise bu davada tanık olarak dinlendi.
9: Kiptaş'tan daire satıldı. Bir liste vardı. Bu listedeki birçok isim Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi ve delegelerdi. Genellikle siyasi bağlantıları bulunan isimlerdi.
7: Mahkeme 36. Hukuk Dairesi'nden mutlak butlanla sonuçlanan davanın gerekçeli kararının gönderilmesini istedi. Duruşma 16 Eylül'e ertelendi.
3: İstanbul Büyükşehir Belediyesi rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Murat Ongun davada yine hakim karşısına çıktı. Savcı Murat Ongun'a Beykoz'da lüks sitede oturduğu villa hakkında soru sordu. O soru cevaplanmadı.
7: Murat Ongun yine hakim karşısında kürsüdeydi. Bu kez de kirada oturduğu lüks villanın hesabını veremedi. Murat Ongun İstanbul Büyükşehir Belediyesi rüşvet ve yolsuzluk davasında bir kez daha hakim karşısına çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ongun, Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklanmıştı. Murat Ongun aylık kirası 300 bin lira olan Beykoz Acarkent'teki lüks villada oturuyordu. Savcı Ongun'a oturduğu evin kirası hakkında bir soru sordu. O soru cevapsız, Murat Ongun sessiz kaldı. Sanık Ongun, konunun bana yöneltilen suçlamalarla bir ilgisi yok. Kiracı olmaktan suçlanan tek kişiyim. Cevap vermemeyi tercih ediyorum ifadelerini kullandı. Ongun'un kirada oturduğu villanın sahibi, savcılık ifadesinde bir yıllık kira ücreti olan 3 milyon 717.400 lirayı peşin aldığını söylemişti. Murat Ongun da daha önce Ekrem İmamoğlu'ndan maddi destek aldığını itiraf etmişti.
3: Yükseköğretim Kurumları sınavında tartışmalara neden olan iki soru için ÖSYM'nin başlattığı inceleme sonuçlandı. Buna göre AYT'de bir soru iptal edildi. Bir sorunun da cevabı değişti.
10: Bayağı kolay bir sınavdı bence. Eledim, bayağı bir rakip eledim yani. Hedefte hukuk fakültesi var.
11: Edebiyat biraz zordu. Hedefte havacılık operasyon memurluğu bekliyorum.
12: Beni en çok matematik zorladı.
7: YKS'de iki soru tartışmalara neden oldu. ÖSYM hemen inceleme başlattı. Bir soru iptal edildi. Bir sorunun da cevabı değiştirildi.
13: Güzeldi. Eleyiciliğin arttığı bir sınav olduğunu düşünüyorum. Yani Türkçe'de kitap okumanın önemini bir kere daha anlamış oldum.
7: Yükseköğretim Kurumları sınavında tartışmaya neden olan iki soru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi inceleme başlatmıştı. O inceleme tamamlandı. Buna göre Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler 1 testi temel soru kitapçığında yer alan 20 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verildi.
14: İyiydi, yani sorular mantığa dayalıydı daha çok. Sayısalda bile çok fazla paragraflı şeyler vardı. İyi geçti. Podoloji bölümü var kafamda.
7: Alan yeterlilik testlerinin matematik testi temel soru kitapçığında yer alan 23 numaralı sorunun C olarak ilan edilen cevabı A olarak değiştirildi.
15: Ortalamaydı, çok zor değildi yani. Çalışan yapar. Türkçe seçiciydi. Matematik normaldi. Fen ve sosyalde beklendiği gibiydi. Dişçilik istiyorum.
16: Türkçe biraz çelişkiliydi. Fen ve sosyal kolaydı. Matematikte işlemli ve uğraştırıcıydı. Tıp okumak istiyorum.
7: Kural gereği sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılıyor. Bu yüzden geçerli soruların puan değeri yeniden saptanacak ve puanlama buna uygun şekilde yapılacak.
17: Bu sınav zordu genel olarak. Eleyici bir sınav olmuş. Çalışandan çalışmayan ayırt edilecek yani.
3: Yükseköğretim Kurulu 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7 lisans ve 9 ön lisans olmak üzere toplam 16 yeni programı listeye alacak. Yeni açılacak programlar arasında yapay zeka, finansal teknoloji, biyoteknoloji ve genetik paramedik ile balıkçılık teknolojisi bulunuyor.
7: Üniversitelerde tam 16 yeni bölüm açılacak. Bunlardan 7'si lisans, 9'u da ön lisans programı olacak. Programlar 2026 YKS tercih kılavuzuna eklenecek.
18: Ülkemizin istihdam yapısını, sektörlerin dönüşüm hızını, iş gücü piyasasındaki eğilimleri ve gelecekte ortaya çıkması muhtemel meslek alanlarını bütüncül bir çerçevede değerlendirdiğimizi sizlerle paylaşmak isterim.
7: Yükseköğretim Kurulu üniversitelerde yeni bölümler açılacağını duyurdu. Yeni programların arasında yapay zeka, finansal teknolojiler, biyoteknoloji, mobil güvenlik, dijital oyun teknolojileri ve ilaç üretimi yer alıyor.
18: Yeni açtığımız bölümler sadece çağın değil, sektörün ve iş gücü piyasasının taleplerine göre tasarlandı. Hem heyecanla okuyacağınız hem de mezun olunca İstihdam problemi yaşamayacağınız programlar sizi bekliyor.
7: Yeni bölümlerde yapay zeka teknolojisi, tarih, felsefe ve işletme gibi disiplinlerle buluşacak. Finansal teknoloji, biyoteknoloji ve genetik, paramedik ve balıkçılık teknolojisi lisans programları da ilk kez öğrenci alacak. Ön lisans düzeyinde de yine yapay zeka tasarımla harmanlanacak. Teknoloji ağırlıklı ders programları ilk kez tercih kılavuzuna girecek.
18: Kontenjan planlamalarını yaparken son derece titiz ve detaylı bir süreç yürüttüğümüzü paylaşmak isterim.
7: Yeni programların belirlenmesinde bugünün ve geleceğin iş gücü ihtiyacı dikkate alındı. Program planlamaları Türkiye'nin kalkınma hedefleri doğrultusunda yapıldı.
19: Günümüzün şartlarıyla artık uyumu kalmamış, mezunlarına imkan vermeyen, ne istihdamla ne de akademik üretkenlikle bağı kalan programlarda ısrar edilmesini doğru bulmuyoruz. Dönüşüm sürecini aynı kararlılıkla devam ettireceğiz.
3: İslam Ticaret Odası Mega Kent'in Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Şehirde aylık fiyat artışı %1.14 olurken yıllık enflasyon %35.94'e yükseldi. Zam şampiyonuysa haberleşme sektörü oldu.
7: İstanbul'da Haziran ayı enflasyon verilerinde haberleşme sektörü zirveye yerleşti. Ulaştırma maliyetlerinde ibre aşağı yönlü hareket etti. İstanbul Ticaret Odası Mega Kent'in Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Fiyatlar aylık bazda %1,14 arttı. Yıllık enflasyon %35,94 seviyesine yükseldi. Veriler farklı harcama gruplarında zıt yönlü hareketlerin yaşandığını ortaya koydu. Harcama grupları incelendiğinde en yüksek artış haberleşme kaleminde %4,28 olarak kaydedildi. Telefon ve internet hizmetlerindeki fiyat artışları aylık enflasyona en güçlü katkıyı veren unsur oldu. Alkollü içecekler ve tütünle ev eşyası gruplarında da belirgin artışları izlendi. Konut harcamalarında %2,37'lik yükseliş yaşanırken kira ve enerji maliyetleri fiyatlar üzerindeki baskıyı sürdürdü. Lokanta ve oteller, sağlık, gıda ve kültür gibi gruplarda da sınırlı artışlar görüldü. En dikkat çekici düşüş giyim ve ayakkabı grubunda %2,21 olarak gerçekleşti. Ulaştırma harcamalarında da %0,95 oranında gerileme kaydedildi. Eğitim harcamalarında ise herhangi bir değişim olmadı. Öte yandan toptan eşya fiyatlarında da yükseliş hızlandı. Haziran ayında toptan fiyatlar %3 artarken yıllık artış %24,65 seviyesine ulaştı. Gıda ve enerji gruplarındaki artışlar da bu tabloyu destekledi.
3: Restoran ve kafelerde artık yeni bir dönem başladı. Menüler sil baştan yazıldı çünkü artık menülerde fiyatın yanında ürünlerin kalorisi, alerjen bilgileri ve besin değerleri yazılması zorunlu hale getirildi.
7: Restoran ve kafelerde yeni bir dönem başladı.
5: Yeni düzenlemeyle birlikte restoran ve kafelerde menüler daha ayrıntılı hale geldi. Nasıl mı dersiniz? Normalde menüde sadece fiyatlar yazıyordu. Ancak şu anda menünün yanında hem kaloriler hem de alerjen içeren maddeler yazıyor.
20: Tabağın içindeki gıda bileşenleri yazıyor. Gramajlar, kalori bilgileri ve bence en önemlisi alerjen bilgileri yer alıyor. Bir ilde 3'ten veya fazladan şubesi olan firmalar ise 2026 sonunda bu sorumluluğa tabi olacaklar.
21: Çok doğal bir uygulama, başarılı bir uygulama.
7: Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı 8 bin gıda denetçisi menüleri denetleyecek. Zincir restoranlarda başlayacak uygulama kademeli olarak yaygınlaştırılacak.
5: Kalorinin yüksekliğine göre fiyatlar değişiyor mu?
20: Urfa kebabının kalorisi 650 kalori olarak gözüküyor. Karışık kebapta ise yine tek kişilik olması 1850 kalori. Biri 1050 lirayken diğeri 1600 TL. Farklı et ürünleri de içine girdiği için aralarında da 550 TL'lik bir fark var. Besleyicilikle fiyatta orantılı şekilde artıyor diyebiliriz.
5: Herkesin damak zevkine göre restorana geldiğinde sipariş verdikleri değişse de kebap siparişi verirsek eğer domatesli kebabın kalorisi 650, hemen tavuğa baktığımızda da onun da kalorisi 350.
22: Daha az kalorili ürünler daha iyi tercihim oluyor.
5: Gıda alerjisi olanlar için de önemli bir adım atıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı böyle bir listeyi hazırladı. Örneğin üçlü karışık kebap siparişi verdik. Hemen yan tarafında parantez içinde bir yazıyor. Yani bu ne demek oluyor? Gluten hassasiyeti olan ürünler ve öyle kişiler bunu yememesi gerekiyor.
20: Yani ürünlerin yanında ya sembollerle ya da rakamlarla alerjenleri belirteceğiz. Bu sayede tüketiciler yediklerinde hangi alerjen etken maddelerin olduğunu gözlemlemiş olacaklar.
5: En çok tükettiğiniz tatlı hangisi?
22: Bu sıcaklarda sütlü tatlıları daha çok tercih ederim.
5: Yaz ayının gelmesiyle beraber aslında daha hafif tatlılar tercih ediliyor.
15: Sütlaç.
5: Kalorisini biliyor musunuz peki?
15: Yok, bilmiyorum.
5: Artık öğreneceksiniz çünkü menüde yazacak. Birisi künefe, birisi de sütlaç. Kalorilerine baktığımızda bir porsiyon sütlacın kalorisi 350 olurken yine künefeninki 700'lere kadar çıkabiliyor. İşte yeni düzenlemeyle yine menülerde bunu görebiliyoruz.
15: Daha güzel olur bence.
7: Menülerdeki kalori hesaplamasını gıda mühendisleri ve diyetisyenler yapacak. 2027 yılı sonu itibarıyla tüm restoranlarda bu sistem geçerli olacak.
23: Fiziğine, sağlığına dikkat eden vatandaşlar için gayet başarılı.
3: Pilav ve kadayıf, biri sofraların vazgeçilmez tuzlusu, diğeri şerbetli tatlıların şahı. Şimdi ilk duyulduğunda kulak tırmalıyor gibi gelse de bu iki lezzet Rize'de aynı tabakta buluşuyor ve tadanları da kendine hayran bırakıyor.
7: Tuzlu tereyağlı pilav, ballı çıtır kadayıfla buluştu. Rize'nin bu gizli lezzet aşkı ön yargıları tek kaşıkta yıktı.
24: Pilav ve kadayıf bizim geleneksel bir yemeğimizdir.
7: İlk başta şüpheyle yaklaşılan bu sıra dışı kombinasyon tadanların vazgeçilmezi haline geliyor. Lezzetin sırrı ise tuzlu tereyağlı pilavla ballı kadayıfın mükemmel uyumunda saklı.
24: Tuzlu ve ballı kadayıfla pilav üst üste olduğu zaman mükemmel bir lezzet geliyor.
7: Bu ikisi birleşince mükemmel bir lezzet ortaya çıkıyor. Ön yargılı olmayın, deneyin, vazgeçemeyeceksiniz. şeker hastalığının yaygınlaşması lezzetin tüketici profilini değiştirdi. Eskiden her yaştan insanın yediği bu ağır lezzet artık sadece gençlerin ve sağlık sorunu olmayanların gözdesi.
0: İstanbul'da olsun, Trabzon'da olsun, Samsun'da olsun hiçbir yere göremedim. Yani sadece pilavı yesem aynı lezzeti alamam ama kadayıfla beraber pilavı yediğimde daha farklı olur.
7: Karadeniz'in ezber bozan lezzeti ön yargıları yıkarak damaklarda iz bırakmaya devam ediyor.
3: Dünyanın enerji damarlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda yeni bir kriz başlığı gündemde. New York Times'a göre İran ve Umman Boğazı'ndan geçen ticari gemilerden ücret alınmasını öngören yeni bir sistem üzerinde çalışıyor.
7: Petrolün kalbine gişe kuruluyor. ABD basınına göre İran ve Umman Hürmüz Boğazı'nda yeni bir dönem başlatmaya hazırlanıyor. New York Times'ı dikkat çeken haberi manşetine taşıdı. Habere göre ABD ve İran arasında yaşanan savaşın ardından Tahran yönetimi, küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı ekonomik bir gelir kaynağına dönüştürmeyi hedefliyor. Plan net. Boğazdan geçen gemiler ücret ödeyecek. Dünya petrolünün önemli bir bölümü bu dar su yolundan geçiyor. Bu yüzden atılacak her adım enerji piyasalarını sarsabilecek güçte. İran uygulamanın deniz güvenliği için olduğunu savunuyor. Washington ise aynı fikirde değil. ABD yönetimi planın küresel ticareti tehdit edebileceğini düşünüyor. Trump da daha önce bu girişime sert tepki göstermişti. Uzmanlara göre mesele sadece bir geçiş ücreti değil, Hürmüz üzerinde yeni bir güç savaşı başlıyor ve bu savaşın faturası petrol fiyatlarından dünya ekonomisine kadar herkesi etkileyebilir.
3: ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamenei için 4 Temmuz'da başlayacak olan cenaze töreninden dolayı Tahran'da hazırlıklar devam ediyor.
7: İran'ın dini lideri Ali Hamenei için düzenlenecek cenaze töreninin hazırlıkları sürüyor. Başkent Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camisi tarihi törene hazırlanıyor. Cami avlusuna dev bir platform kuruldu. Hamenei ve saldırılarda hayatını kaybeden diğer isimlerin tabutları bu alana yerleştirilecek. Platformun çevresi beton bariyerlerle kapatıldı. Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Çok sayıda iş makinesi ve vinç hazırlık çalışmalarında görev yapıyor. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle tören alanına serinletme sistemleri de kuruldu. Program kapsamında ilk resmi anma töreni devlet başkanları ve yabancı heyetlerin katılımıyla 3 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Halkın katılacağı cenaze merasiminin ise 4 Temmuz sabahı başlaması bekleniyor. İran'ın dört bir yanından yüz binlerce kişinin Tahran'a gelmesi beklenirken güvenlik güçleri olası yoğunluğa karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Hamenei'nin son yolculuğu ise 9 Temmuz'da Meşhed kentinde sona erecek. Defin işleminin burada yapılması planlanıyor. İran geçtiğimiz günlerde Necef ve Kerbela'da Hamenei için cenaze töreni yapmak amacıyla Irak'a resmi talepte bulunmuştu. Bu teklif Irak tarafından kabul edilmişti.
3: Rusya'dan Kiev'e büyük hava taarruzu. Ukrayna'nın başkenti füzeler ve İHA'larla hedef alındı. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Paniğe kapılan komşu Polonya savaş uçaklarını havalandırdı.
7: Ukrayna, Rusya'nın başkenti Kiev'e geniş çaplı bir hava saldırısı başlattı. Kiev füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Kentteki çok sayıda bina ve şehir merkezindeki bir otel alevlere teslim oldu. Saldırının ardından komşu Polonya hava sahasını korumak amacıyla savaş uçaklarını havalandırdı. Saldırı Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Rusya büyük bir gece saldırısı hazırlığında uyarısından saatler sonra geldi. Zelenski İrlanda ziyaretini yarıda keserek ülkesine döndü. Ukrayna Genelkurmay Başkanı ise Rus lider Vladimir Putin'in Kiev'i yeniden ele geçirmek için orduya yeni taarruz planları hazırlama talimatı verdiğini açıkladı. Bu planlarda Belarus üzerinden başlatılabilecek operasyonların da yer aldığı iddia edildi. Öte yandan Ukrayna'da Rusya'nın Leningrad bölgesini İHA'larla hedef aldı. Moskova hava savunma sistemlerinin 6 insansız hava aracını imha ettiğini duyurdu. Rusya son olarak Ukrayna ile bir barış planına hazır olduğunu açıklamıştı. Arabulucu ABD İran'a yoğunlaşmış durumda. İki ülke arasında ufukta kalıcı bir ateşkes görünmüyor.
3: Ülke genelinde etkili olan sıcak hava dalgası elbette Şanlıurfa'da etkisini çok daha fazla gösteriyor. En sıcak illerimizden biri kuşkusuz. Bu hava sıcaklıkları kaç dereceye kadar yükselmiş durumda? Şu anda günlük hayata nasıl etki ediyor? İLAS Haber Ajansı muhabiri Şinasi İnan karşımızda. Şinasi kolay gelsin. Çok da sıcak altında yayın yapıyorsunuz. Allah kolaylık versin diyelim ve sözü sana bırakalım.
1: Evet Gülden, Türkiye'nin en sıcak illeri arasında yer alan Şanlıurfa'da bugün hava sıcaklığı 39 dereceyi gösteriyor. Hafta başında 40 dereceyi aşmıştı ama dün ve bugün 39 derecelere kadar gerilemeye başladı. Yarın tekrardan 40 derecenin üzerine çıkacak. Daha sonra hafta içinde, yani hafta sonuyla birlikte hafta içinde tekrardan 37-38 derece seviyelerine seyredecek. Bu sıcaklıklar bile gerçekten insanların dışarı çıkmaması için yeterli oluyor. Çünkü normalde hava sıcaklığının etkisi, yani sahadaki etkisi daha fazla oluyor. İnsanlar öğlenin en sıcak olduğu vakitlerde gölgelik alanlara çekilerek ya da evlerinde dinlenerek zaman geçirmeyi tercih ediyorlar. Özellikle akşam saatlerinde insanlar tekrardan dışarı çıkıyor. Aslında bu da Şanlıurfa için çok sıcak bir derece değil. Çünkü önceki yıllara baktığımızda bu mevsimlerde, yani bugünlerde, bu aylarda hava sıcaklığı 45-46 seviyelerinde seyrediyordu. Bu sene yağan yağmurlar, havanın biraz daha serin geçmesi nedeniyle yazın başlangıcı diyebileceğimiz Haziran ayında hava sıcaklığı çok da yükselmedi. Şu anda Temmuz'a girdik. Artık yavaş yavaş

Şanlıurfa'dan çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Yapılan araştırmaya göre 2025'te dünya genelinde 1 milyon kişi dolar milyoneri statüsüne yükseldi. Türkiye'de Litvanya'dan sonra ikinci sırada. Muhabirimiz Nermin Geyik, kameraman arkadaşımız Erhan Esen'le birlikte dolar milyonerlerinin peşine düştü.

0: yapıyorlar. Bir de yerinde saymıyor yani.
1: Artar mı sizce milyonerler?
0: %100.
2: Dolar milyonerlerinin sayısı artmış.
3: Türkiye zirveye çıktı. Dolar milyonerlerinin en çok arttığı ikinci ülke oldu.
4: Milyonerler tavana çıkıyor.
1: O dolar milyonerlerinin peşine düştük.
5: Dolar milyoneri benim gibi bir adamın çevresinde nerede olsun?
1: Türkiye'de milyonerlerin sayısı 6,4 artmış, 93 bine ulaşmış.
6: Ben de bir milyonerim kendi çapımda.
1: Dolar milyoneri olmak için ne kadar ihtiyaç var?
7: Yarım tara ihtiyaç var.
6: Milyoner değilim.
1: Türkiye Litvanya'nın ardından dolar milyonerlerinin en çok arttığı ikinci ülke oldu.
8: Ben inanmıyorum.
1: Neden?
8: Yalandır.
1: Daha mı azdır diyorsunuz?
8: Evet.
7: Daha fazla.
1: Daha fazla diyorsunuz?
7: Tabii ki daha fazla.
1: Nerede bu milyonerler?
7: Banka hesaplarına bakarsan veya kendi kasalarına bakarsan evet, görürsün.
9: Milyonerler kendini ifşa etmiyor evet bence.
1: Abi. Var mı çevrenizde milyoner?
10: Çok var.
1: Milyoner misiniz efendim?
10: Değilim ama az kaldı.
1: İnşallah ben de o listeye gireceğim diyorsunuz.
10: İnşallah inşallah.
2: Ben doları sevmiyorum.
4: Allah bize versin.
3: Yapılan araştırmaya göre 5 milyon doların üzerindeki servetlerde güçlü bir büyüme kaydedildi.
11: Dolar kurunun düşük olmasından da kaynaklı olabilir.
4: Kriptolar sağ olsun millet yapıştırıyor alıyor, yapıştırıyor alıyor.
8: Kriptodan paraları batıranlar ne olacak?
1: Dediniz ki para yatıracağım, siz misiniz o milyonerlerden?
10: Değilim. Altın dolardan daha değerlidir. Türk milleti çok asil bir millettir.

0: TGRT FM Haber.
1: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Bursa, Kütahya, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 29, Ankara 32, İzmir 34, Bursa 32, Konya 33, Afyon 31, Denizli 34, Antalya 30, Adana 33, Zonguldak 25, Samsun 27, Trabzon 28, Kayseri 31, Erzurum 30, Gaziantep 35, Diyarbakır 39 ve Şanlıurfa 40 derece.

0: Şimdi reklamlar.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir yaraya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
1: Hadi hadi.
2: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
1: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
4: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
0: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
5: Şimdi reklamlar.
6: Garanti BBVA.
7: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
6: Garanti BBVA.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: kurudu. Bank kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Bank kartın jest oldu.
2: Reklamları dinlediniz.

0: TGRT FM Haber.
1: Görüyoruz. Türkiye'de aslında bir kaçak uygulama tamamıyla. Bu anlamda Türkiye'de izinsiz ve mevzuata aykırı yüksek öğretim faaliyeti yürütülmesini ve sahte diploma ve sertifika düzenlenmesinin önüne geçebilmek için son derece katı bir düzenleme yapıyoruz. Bununla ilgili hapis cezası da dahil olmak üzere bu tarz fiilleri cezalandıracak, bunun önüne geçecek ve bir anlamda kamuoyunu yanıltacak, gençleri yanıltacak ortamlara, diploma faaliyetlerine izin vermemek için bir düzenleme yapıyoruz. Diğer bir konu, disiplin soruşturmasında savunma hakkı. Bu da Anayasa Mahkemesi'nin daha evvel iptal ettiği bir düzenlemeydi. Bununla ilgili olarak da hangi prosedür dahilinde disiplin soruşturmalarının öğrenciler için yürütüleceğine dair sarih bir düzenleme ortaya koyuyoruz. Nasıl tebliğ edilecek, hangi şartlarda yapılacak, bununla alakalı bir düzenleme yapmış oluyoruz. Bir de kamuoyunda sizler de duyuyorsunuz, tez yazan ofisler var her anlamda. Akademik olarak kendileri akademisyen olduğu halde bu işi de bir iş olarak yapan ofisler, bürolar var. Bunların da çok adaletsiz bir rekabet ortamı oluşturduğu kanaatindeyiz. Tez yazan, makale yazan, kitap yazan, proje yapan ve bunlar neticesinde akademik unvanlarda bir gelişme sağlayanlar var. Bununla alakalı artık muhakkak bir düzenleme yapmak gerekiyordu. Bu konuyla ilgili olarak da her anlamda hem para cezası, adli para cezası uygulanabilecek, hem de bunu yapan akademisyenlerle alakalı onların üniversitelerden ilişiğinin kesilmesine kadar gidebilecek olan bir düzenleme yapmış oluyoruz. Tez ve akademik çalışmalara aracılık fiiline yaptırım getirmiş oluyoruz. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, bu kanun hazırlanırken değerli arkadaşlarım da şahitler, sanıyorum 6 ay aşan bir süre içerisinde başta YÖK olmak üzere Cumhurbaşkanlığından çok da başta Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı yardımcımız olmak üzere Cumhurbaşkanlığında görev yapan arkadaşlarımız, Milli Eğitim Bakanlığından değerli bürokratlarımız, Adalet Bakanlığından, Maliye Bakanlığından, Sağlık Bakanlığından, en önemlisi Sağlık Bakanlığından, pek çok bakanlıktan, çünkü çok paydaşlı bir aslında kanun yapma süreci içerisindeydik. Her zaman böyle oluyor ama YÖK'e dair yaptığımız bu düzenleme, öyle zannediyorum, daha geniş bir paydaşlar çerçevesinde oturuldu, konuşuldu, tartışıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızla da bir araya geldik. Ben bu kanunu hazırlarken emek veren tüm milletvekillerimize, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Cumhurbaşkanımıza, Cumhurbaşkanı yardımcımıza ve tüm bakanlarımıza, Sağlık Bakanımıza, Milli Eğitim Bakanımıza, Adalet Bakanımıza ve elbette YÖK Başkanımız dahil olmak üzere YÖK'te görev yapan çok değerli hocalarımıza, herkese çok teşekkür ediyoruz.
0: Fuzul Piyasa Ekranı. İnsan doğadaki bir ağaç gibidir. Beynimiz, vücudumuzun bir uyum içerisinde çalışmasını sağlayarak bizlere hayat verir. Madde kullanımı, insan bedeninin ruhsal ve fiziksel dengesini altüst eder, sinir sistemini tahrip eder. Maddeler uyararak, kimi zaman uyuşturarak, kimi zamansa halüsinatif etkiler oluşturarak geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar bırakır. Madde kullanımı, bireyin sadece kendisine zarar vermesiyle sınırlı kalmaz, aynı zamanda çevresine de zarar verir. Madde kullanımından uzak durun.
2: TGRT FM Haber.

Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati

0: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Yumurta haşlama suyunu ziyan etmeyin. Yumurta zengin vitamin kaynaklarından bir tanesidir. Yumurta haşlanırken kullanılan haşlama suyunu soğumasını bekledikten sonra çiçeklerinize dökebilirsiniz. Çiçekler için faydalı bir sulama olacaktır. Vazoda çiçeklerimizin uzun süre canlı kalması için içme suyu ya da yağmur suyu kullanarak daha uzun süre canlı kalmalarını sağlayabiliriz.
1: Aklınızda bulunsun.
3: İnsan doğadaki bir ağaç gibidir. Beynimiz, vücudumuzun bir uyum içerisinde çalışmasını sağlayarak bizlere hayat verir. Madde kullanımı, insan bedeninin ruhsal ve fiziksel dengesini altüst eder, sinir sistemini tahrip eder. Maddeler kimi zaman uyararak, kimi zaman uyuşturarak, kimi zamansa halüsinatif etkiler oluşturarak geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar bırakır. Madde kullanımı, bireyin sadece kendisine zarar vermesiyle sınırlı kalmaz, aynı zamanda çevresine de zarar verir. Madde kullanımından uzak durun.
4: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: TGRT FM Haber.
7: Merkel'in resmi portresi müzede düzenlenen törenle tanıtıldı. Tablo Fransız-Alman sanatçı Jeremy Kera tarafından resmedildi. Almanya'yı 16 yıl yöneten Merkel, portrenin ortaya çıkış sürecini bir macera olarak tanımladı. Portre 4 Ekim'e kadar Bode Müzesi'nde sergilenecek. Daha sonra Almanya Başbakanlığı'na taşınarak eski başbakanların resmi portrelerinin yer aldığı galeriye eklenecek. Görüntüler ABD'nin Houston kentinden. Trafikte drift atan bir sürücü kazaya neden oldu. Kontrolünü kaybeden araç seyir halindeki bir otomobile çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle araç takla attı. Kaza anı çevredeki kameralar tarafından kaydedildi. Olay yerine gelen ekipler sürücüyü gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Yeşil sahaların efsaneleri bu kez müzayedede yarışacak. ABD'nin Los Angeles kentinde 9 Temmuz'da düzenlenecek açık artırmada spor dünyasının efsane isimlerine ait hatıra eşyaları satışa sunulacak. Müzayedede Lionel Messi, Diego Maradona ve Cristiano Ronaldo'nun maçlarda kullandığı forma ve kramponların yanı sıra Serena Williams'la LeBron James'e ait özel parçalar da yer alacak. En dikkat çeken ürünlerden biri ise LeBron James'in imzalı çaylak forması. Formanın 300 bin ile 500 bin dolar arasında alıcı bulması bekleniyor. Müzayede yetkilileri 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ABD'de düzenlenecek olmasının futbol koleksiyonlarına ilgiyi önemli ölçüde artırdığını belirtiyor. Yunanistan'ın güneyindeki Sunion burnunda mest eden görüntüler kayda geçti. Antik Poseidon tapınağı, çilek ayı olarak bilinen Haziran dolunayına ev sahipliği yaptı. Tapınağın arkasından yükselen dolunay, tarihi kalıntıları aydınlatırken ortaya etkileyici görüntüler çıktı. Çilek ayı adı, Kuzey Amerika'da çilek hasadının başladığı döneme denk gelen Haziran dolunayından geliyor. Milattan önce 5. yüzyılda inşa edilen Poseidon Tapınağı, Ege Denizi'ne hakim konumuyla yıl boyunca ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Alevler bir anda başladı. Kısa sürede tüm otoparkı sardı. Alevlerden tam 62 araç zarar gördü. Görüntüler İzmir'in Bornova ilçesindeki 7 Emin Otoparkı'ndan. Doğanlar mahallesindeki otopark bir anda alevlere teslim oldu. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek otoparktaki araçlara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürülen yangında otoparktaki çoğunluğu motosiklet, 62 araç kullanılamaz hale geldi. Barış abi! Yangının otoparkın yanında bulunan otluk alanda başladığı ve otoparka sıçradığı ileri sürüldü.
6: Kimmiş?
8: Vallahi.
7: Mahalleli inanamadı. Duyanların kanı dondu. Her gün selam verdiği apartman görevlisi katili çıktı. Korkunç vahşetin adresi Gaziantep'li sahiye. 59 yaşındaki Saniye Yaşar evinde silahla vurularak öldürüldü ve altınları yağmalandı. Cinayet büro ekipleri günlerce süren titiz bir çalışmayla katilin izini sürdü. Zanlının kimliğini belirlediğinde ise herkes şoke oldu. Yaşlı kadını katleden kişi her gün yüz yüze baktığı apartman görevlisiydi.
6: Kimmiş?
8: Vallahi.
7: Altınlar için cinayet işlediği ortaya çıkan apartman görevlisi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

0: Mutlu günler diliyoruz. Gün ortası devam ediyor sevgili izleyiciler. Ayşe Tokyal cinayet davasında savcı mütalasını açıkladı. Cinayetin bir numaralı zanlısı Cemil Koç için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin davada kritik duruşma görüldü. Tutuklu sanık Cemil Koç'un da arasında bulunduğu bazı tutuklular duruşmaya Segbis'le bağlandı. 9'u tutuklu 11 kişinin yargılandığı davada taraf avukatlarının beyanları alındı. Mütalasını açıklayan savcı cinayetin bir numaralı faili Cemil Koç hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebinde bulundu. Tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamı istendi. Mecliste stajyer öğrencilere yönelik taciz davasında cezalar belli oldu. 4 kişiye 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verildi. 1 kişi beraat etti. 16 yaşındaki stajyer kız öğrenci 24 Eylül 2025'te meclis mutfağında tacize uğradığını ailesine anlattı. Meclis Genel Sekreterliği'nin titiz çalışmasıyla tacizin görüntüsü de ortaya çıktı. Aşçının stajyere fiziki teması kamera kayıtlarıyla belgelendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 4 kişi tutuklandı. İşte o yargılama sonuçlandı. Davada Durmuş Uğurlu'ya 6 yıl 16 ay 3 gün, Recep Seven'e 6 yıl 3 ay, Halil İlker Güner'e 1 yıl 16 ay 3 gün, İbrahim Beşlioğlu'na 1 yıl 15 ay hapis cezası verildi. Ramazan Çetin ise üzerine atılı suçlamalardan beraat etti. Taksicilerden sonra berberler de kıyafetlere NATO ayarı yaptı. Hepsi beyaz gömlek, siyah pantolon giyecek. Berberlerde Türk misafirperverliği rüzgara esecek.
1: Beyaz gömlek, siyah pantolon şeklinde NATO'dan gelen misafirlerimizi bu şekilde ağırlamaya gayret göstereceğiz.
2: Türk misafirperverliği müşterilere yansıtılıyor. Soğuk su, çay, Türk kahvesi gibi ikramlar veriliyor. Misafirler girişte kolonya ve şekerle karşılanıyor.
3: Biraz daha itina gösteriyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.
1: Türk kahvesi, şeker, lokum, çay, su, hani bütün meşrubatlarımızı ikram olarak her zaman zaten yapıyorduk. Buna daha özen göstereceğiz bu süreçte.
2: Ankara NATO zirvesine hazırlanıyor. Zirve için berber esnafı da özel hazırlık yaptı. Misafirler beyaz gömlek ve kumaş pantolonla karşılanıyor.
4: Ankara'da tüm berberlerimizle beraber hijyen koşullarına dikkat ediyorduk ama daha çok dikkat ederek devlet büyüklerimize ve oradaki bürokratlara inşallah belki dükkanlarımızı ağırlamak istiyoruz, tıraş etmek istiyoruz.
5: Ya hoşnutuz valla, çok memnunuz. İşte çay, Türk kahvesi, şeker ikramları gerçekten çok güzel. İnşallah tabii ki de devamlılığı olur.
6: Hoş geldiniz.
2: Yapılan hazırlıklardan müşteriler de bir hayli memnun.
7: Soğuk çay ve şeker ve benzeri ikramlardan çok memnun oluyoruz.
2: Sen yedin mi şekeri?
7: Yedim ve hepsi çok güzeldi teker teker ve çok da mutlu oldum yani böyle olunca.
0: Evet, NATO zirvesini detaylarıyla paylaşmaya devam ediyoruz. Bir taraftan güvenlik önlemi, bir taraftan taksicilerden berberlerine kadar hazırlık süreci tüm hızıyla devam ediyor sevgili izleyiciler. Ankara, Türkiye NATO zirvesine hazır. Şimdi 7-8 Temmuz'daki zirve için yaklaşık 8 bin ziyaretçinin Ankara'ya gelmesi bekleniyor. 8-10 milyar liralık bir katkı sağlaması bekleniyor ekonomiye sevgili izleyiciler, başkent ekonomisine. 5 yıldızlı otellerde doluluk oranı %100'e ulaşmış vaziyette. 4 yıldızlı otellerde de kapasitenin büyük bölümü dolu. Tabii liderlerle beraber heyetler, ekipler, dünya basını son derece yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayacak başkent sevgili izleyiciler. Tabii yeme içme sektörünü de son derece hareketlendirecek. Uluslararası basın mensupları burada olacak. Tabii zirve boyunca da dünya kamuoyu başkenti takip ediyor olacak sevgili izleyiciler. Bir taraftan da Ankara'nın kongre ve diplomasi turizmini güçlendirmesi bekleniyor bu zirvenin. Başkentin uluslararası organizasyonlara ev sahipliği kapasitesi bir kez daha gösterilmiş olacak diyelim. Evet, Ankara NATO Liderler Zirvesi'ne topyekün hazırlanıyor. Şimdi o zirvenin detaylarını ekranlara taşıyalım.
8: Kriz merkezlerimiz oluşturuldu. Malumunuz KGS merkezinin içerisinde büyük bir kriz merkezimiz olacak.
9: Ankara'da güvenlik, kent güvenlik yönetim sistemi tarafından an be an takip edilecek. Liderlerin geçeceği noktalar yakından izlenecek.
10: 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi kapsamında güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Zirve boyunca kent güvenlik yönetim sistemi güvenliğin bel kemiğini oluşturacak. Lider konvoyları bu sayede anlık takip edilecek.
8: Sürekli izleme yapılacak, takip yapılacak. Onun haricinde birimlerimizin kendi kriz merkezleri de olacak ve bunlar eş güdümü içerisinde çok katmanlı bir şekilde takip edilecek.
10: Zirve boyunca polisler yapay zekadan da destek alacak.
8: Yaka kameralarımıza, yüz tanıma sistemlerimize yarı yapay zeka destekli, bazı yerlerde de tam yapay zeka destekli analizler yapacak vaziyete geldik.
10: Liderlerin kullanacağı yollar sadece geçiş sırasında kapatılacak.
11: Liderlerimizin geçişi esnasında güzergahta yollarımız kısa süreli kapatılacak ve bu yolların hepsinin alternatif yollara aktarımını sağlayacağız.
10: Şehirler arası yolculuktaysa hiçbir sorun yaşanmayacak.
11: Şehirler arası otobüsler daha önce zirve öncesinde de olduğu gibi gene Sabancı Bulvarı üzerinden Aşti Terminali'ne intikal edebilecekler.
10: Öte yandan güvenlik nedeniyle çöp konteynerleri kaldırıldı.
9: Çankaya'da 36 cadde ve sokakta çöp konteynerleri güvenlik nedeniyle toplanacak.
10: Vatandaşlar zirve boyunca kapı önüne atık bırakamayacak.
9: Kent genelinde moloz, dal, budak, eski mobilya ve bunun gibi atıkların kapı önüne bırakılması yasaklandı.
10: Taksicilerse konukları güzel karşılamak için yabancı dil öğreniyor.
12: İngilizce çalışıyoruz ama Almanca var.
9: Hangi kelimeler öğrendiniz?
12: Almanca, wie geht, wie heißen Sie, wo wohnst du? İngilizcemiz durağımızda bir kısmı biliyor zaten. Bilmese de öğreniyor illaki. Welcome diyoruz şimdiden.
9: Liderlerin geçeceği noktalarda kurulan setlerin üstüne NATO temalı görseller donatılıyor.
10: Liderlerin ve bakanların geçeceği güzergahlarda hummalı bir faaliyet sürüyor.
9: Havalimanından kent merkezine kadar uzanan yolda asfalt çalışmaları da hız kazandı.
10: Evlerin duvarları belediye tarafından ücretsiz boyanıyor. Hatta mazgallar yol seviyesine çıkartılıp geçiş konforu artırılıyor.
9: Yol çalışmaları sadece asfaltla sınırlı kalmadı, peyzaj çalışmaları da hız kazandı.
0: ABD ile İran arasındaki Doha krizi zar zor da olsa atlatıldı. Dolaylı teknik temaslar tamamlandı. Heyetler ayrı ayrı sadece Katar ve Pakistan temsilcileriyle görüştü. Tahran, Washington'ı anlaşmayı ihlal etmekte suçlarken ABD anlaşmaya bağlılığını vurguladı.
10: ABD ile İran'ın sadece arabulucularla yürüttükleri krize yol açan Doha temasları tamamlandı. İran heyeti görüşmelerde ABD'nin mutabakatı ihlal ettiğini savundu. Özellikle Lübnan'daki çatışmaların sürmesi, ABD'nin bölgedeki askeri yığına ve Washington'dan gelen tehdit içerikli açıklamalar itiraz konusu oldu. Doğrudan görüşme yapılmadı. ABD ve İran heyetleri Katar'ın arabuluculuğuyla dolaylı temas yürüttü. İran, Katar'da dondurulan ilk 6 milyar dolarlık kaynağın bir bölümünü ihtiyaç duyduğu malların tedarikinde kullanacağını açıkladı. Doha temaslarının ardından Katar emiri, ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'la görüştü. ABD heyeti 60 günlük müzakere sürecinin devam etmesi konusunda kararlılık mesajı verdi. Bu sırada İran'dan sert mesajlar gelmeye devam etti. İran Meclis Başkanı ve Baş Müzakereci Bakır Kalibaf, ABD'nin vurduğu nükleer tesislerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerine açılamayacağını söyledi. Hürmüz Boğazı'nda ise gerilim sürüyor. İran, ABD donanmasının rehberlik ettiği bir yük gemisinin yapılan operasyon sonucu karaya oturduğunu duyururken, devlet televizyonu olayın görüntülerini yayınladı. Ateşkes sürerken İran'ın Hürmüz'de tek söz sahibi olma iddiası gerilimi tırmandırıyor.
0: Milli Savunma Bakanlığı İsrail'e Suriye uyarısı yaptı. Gerilimi tırmandırmaya dönük saldırılara derhal son verin çağrısında bulundu. Soykırım şebekesinin sözlermenin soykırımını tanımasına da tepki gösterdi. 1915 olaylarıyla ilgili kabul ettikleri siyasi karar suçlarını örtme çabasından başka bir şey değildir dedi. Bakanlık basın bilgilendirmesini Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tek çatı altında toplayan Ay Yıldız karargahı önünde yaptı. Gündemde İsrail'in Suriye saldırıları vardı. Saldırıların Suriye'nin toprak bütünlüğü ve istikrarına zarar verdiğini işaret eden bakanlık derhal son verin çağrısı yaptı. İsrail'in sözlermeni soykırımını tanıyan karar alınmasına tepki gösterdi. Bakanlık kararı suçlarını örtme çabası olarak nitelendirdi. MHP lideri Bahçeli'nin açılması için çağrı yaptığı askeri hastanelerle ilgili de değerlendirme yapıldı. Askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışma devam ediyor açıklaması yapıldı. Rusya'dan Kiev'e büyük hava taarruzu. Ukrayna'nın başkenti füzeler ve İHA'larla hedef alındı. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Paniğe kapılan komşu Polonya savaş uçaklarını havalandırdı.
10: Ukrayna, Rusya'nın başkenti Kiev'e geniş çaplı bir hava saldırısı başlattı. Kiev'i füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Kentteki çok sayıda bina ve şehir merkezindeki bir otel alevlere teslim oldu. Saldırının ardından komşu Polonya, hava sahasını korumak amacıyla savaş uçaklarını havalandırdı. Saldırı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin Rusya büyük bir gece saldırısı hazırlığında uyarısından saatler sonra geldi. Zelenski, İrlanda ziyaretini yarıda keserek ülkesine döndü. Ukrayna Genelkurmay Başkanı ise Rus lider Vladimir Putin'in Kiev'i yeniden ele geçirmek için orduya yeni taarruz planları hazırlama talimatı verdiğini açıkladı. Bu planlarda Belarus üzerinden başlatılabilecek operasyonların da yer aldığı iddia edildi. Öte yandan Ukrayna'da Rusya'nın Leningrad bölgesini İHA'larla hedef aldı. Moskova hava savunma sistemlerinin 6 insansız hava aracını imha ettiğini duyurdu. Rusya son olarak Ukrayna ile bir barış planına hazır olduğunu açıklamıştı. Arabulucu ABD İran'a yoğunlaşmış durumda. İki ülke arasında ufukta kalıcı bir ateşkes görünmüyor.
0: Irak'ın Musul kentinde yüksek öğretim düzeyindeki ilk Türkçe bölümü açıldı. Özel El Hatba Üniversitesi bünyesinde kurulan bölümde ücretsiz temel Türkçe kursları da başladı.
10: Irak'ın Musul kentinde yüksek öğretim düzeyindeki ilk Türkçe bölümü açıldı. Özel El Hatba Üniversitesi bünyesinde kurulan Türk Dili ve Çeviri Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi. Bölüm kapsamında ücretsiz temel Türkçe kursu da başlatıldı. Kurslara üniversite öğrencilerinin yanı sıra Türkçe öğrenmek isteyen tüm vatandaşlar ücretsiz katılabilecek. Açılışın ardından ilk 24 saat içinde 90 öğrenci kayıt yaptırdı.
13: Merkez öğrenci kayıtlarını almaya başladığından itibaren 90 öğrencinin de ilk 24 saat içerisinde kayıt yaptırdığını öğrendim. Bu sayının önümüzdeki dönemde daha da artmasını beklediğini Sayın Rektörümüzden duydum. Türkçe'ye olan ilgiden tabii ki çok büyük memnuniyet duyuyoruz.
10: Üniversite yönetimi Türkçe bölümünün Tokat'ta Musul arasında başlatılan kardeş şehir projesi kapsamında hayata geçirilen önemli adımlardan biri olduğunu vurguladı. Bölümün Türkiye ile Irak arasındaki eğitim ve kültürel işbirliğine katkı sağlaması hedefleniyor.
0: İşgal altındaki tarihi Filistin topraklarında ezan sesini hedef alan yasa tasarısı İsrail Meclisi'ndeki ön oylamadan geçti. Yasalaşması için tasarının komisyon sürecinin ardından meclise 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor. Tasarıya dünyanın farklı bölgelerinden sert tepki var.
10: Soykırımcı İsrail ezan sesine bile tahammül edemiyor. İsrail'de ezan sesini sınırlandırmayı amaçlayan yasa tasarısı meclisteki ön oylamada kabul edildi. Tasarı aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in partisinden milletvekili Zvika Fogel tarafından sunuldu. Ön oylamada tasarı 36 hayır oyuna karşı 50 evet oyuyla kabul edildi. Yasalaşması için tasarının komisyon sürecinin ardından mecliste 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor. Tasarıya göre İsrail Çevre Bakanlığı'nın izni olmadan camilerde hoparlör sistemi kullanılamayacak. Kurallara uyulmaması halinde İsrail polisine camilere baskın yapma ve para cezası uygulama yetkisi verilecek. İzin kriterleri arasında ses seviyesi, gürültü azaltıcı önlemler ve caminin yerleşim yerlerine yakınlığı bulunuyor. Tasarıya dünyadan tepki yağarken meclisteki Birleşik Arap listesi RAAM tasarıyı ırkçı ve din karşıtı olarak nitelendirdi. Tasarıyı hazırlayan milletvekili Zvika Fogel ise düzenlemenin siyasi değil halk sağlığı amacı taşıdığını savundu.
0: İsrail Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ediyor. Son saldırılarda Filistinli kaleci Salim El Ashkar'ın da aralarında olduğu birçok kişi hayatını kaybetti.
10: Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Can kaybı her geçen gün artıyor. Son saldırılarda spor dünyasını yasa boğan bir gelişme de yaşandı. Filistin Futbol Federasyonu Hadamat Han Yunus takımının kalecisi Salim El Ashkar'ın İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. 32 yaşındaki file bekçisinin ölümü futbol camiasında büyük üzüntüye yol açtı. Ashkar'ın henüz 5 aylık evli olduğu ve ilk çocuğunun doğumunu beklediği öğrenildi. Şili temsilcisi Kulüp Deportivo Palestino'da yayınladığı açıklamada Filistinli kalecinin ölümünden derin üzüntü duyduklarını belirtti. Kulüp adalet ve barış talep ediyoruz mesajını paylaştı. Öte yandan Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Esta bölgesi de saldırıların hedefi oldu. İsrail'in bir motosiklete düzenlediği saldırıda aralarında 10 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler için Nasır Hastanesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınları gözyaşları içinde sevdiklerine son görevlerini yerine getirdi. Saldırıda öldürülen Adil Cihat Asfur'un amcası bölgede ateşkesin fiilen uygulanmadığını söyledi.
14: Ateşkes denilen şey gerçekte yok. Ateş açılması, saldırılar, ölümler, katliamlar, dökülen kan, yıkım, zorla yerinden etme, baskı ve acılar hiç durmadan sürüyor.
10: İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı da Gazze kent merkezindeki Ömer Muhtar Caddesi'nde sivil bir aracı 2 füzeyle vurdu. Saldırıda yaralananlar Şifa Hastanesi'ne kaldırıldı. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 10 Ekim 2025'te ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda 1053 kişi hayatını kaybetti, 3406 kişi ise yaralandı.
0: İstanbul Ataşehir'de bir motokurye sipariş götürdüğü sitenin güvenlik görevlilerinin çirkin saldırısına uğradı. O anlar saniye saniye kayda alındı.
15: Afiyet olsun. İyi akşamlar.
10: Her şey bu siparişi teslim ettikten sonra oldu. Motokurye güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı. O anlar kas kamerasına yansıdı.
16: Ben sana ne dedim?
15: Müşteri açtı kapıyı.
16: Müşteri ver. Yasak.
15: Ha? Niye
16: giriyorsun lan?
10: Olay İstanbul Ataşehir'de yaşandı.
16: Ya yürüyeceksin? ya da gitmeyecek.
10: Motokurye Ömer Toprak sipariş teslim etmek için gittiği sitede motosikletiyle içeri alınmadı. Güvenlik görevlilerinin hedefi oldu. Teslimatı arka kapıdan girerek gerçekleştiren Toprak sözlü saldırıya uğradı. Tehdit ve hakaretlere maruz kaldı.
16: Ben sana girmeyeceğim demedim mi?
17: Var ya, öldürürüm seni.
10: Motokuryeler de olayın duyulmasının ardından o sitenin önünde meslektaşları Ömer Toprak'a destek olmak için toplandı. Korna çalıp slogan attılar.
18: Bu yaşadığım olaydan dolayı da çok üzgünüm. Bugün burada toplanmamızın sebebi herkes benim için burada. Herkese tek tek teşekkür ederim.
0: İstanbul Küçükçekmece'de işe gitmek üzere evden çıkan özel güvenlik görevlisi aynı iş yerinde çalıştığı mesai arkadaşının silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Cinayetin ardından işe gittiği belirlenen şüpheli olaydan 7 saat sonra yakalandı.
10: Birlikte çalıştığı arkadaşına sokak ortasında pusu kurdu, kurşun yağdırdı. Katil zanlısı polis ekiplerinin operasyonuyla 7 saatte yakalandı. Olayın adresi İstanbul Küçükçekmece. Özel güvenlik görevlisi Ahmet Akarsu motosikletiyle işe gitmek üzere yola çıktığı sırada silahlı saldırının hedefi oldu. Kasklı şüpheli akarsuya peş peşe ateş açtı. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz adam can havliyle yardım istedi. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri hemen olay yerine koştu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ahmet Akarsu hayatını kaybetti. Cinayetin ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri kasklı saldırganın kimliğini kısa sürede belirledi. Şüphelinin Akarsu'yla aynı iş yerinde çalışan özel güvenlik görevlisi Muhammed E.K. olduğu tespit edildi. Cinayeti işledikten sonra doğruca iş yerine gittiği belirlenen şüpheli olaydan yaklaşık 7 saat sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde Ahmet Akarsu'nun kendisine küfür ve hakaret ettiği gerekçesiyle olayı gerçekleştirdiğini öne sürdüğü öğrenildi.
0: Evet, ülkemiz sıcak hava dalgasının etkisi altında gerçekten günlük hayatı da çok zorlayıcı bir sıcaklıkla karşı karşıyayız. Şimdi 3 ayrı ilimizden paylaşacağız size günlük hayata nasıl yansıyor bu yüksek hava sıcaklıkları. İLAS Haber Ajansı muhabiri Suat Metin Antalya'da, Eren Ayhan Bodrum'da, Şinas İnansa Şanlıurfa'da. Önce bir Antalya'ya gidelim, sözü Suat Metin'e bırakalım.
19: Evet, turizmin başkenti Antalya'da hava sıcaklığından daha çok nem etkili oluyor diyelim. Şu anda hava sıcaklığı 30 derece. Geçtiğimiz günlerde 38 dereceye kadar termometreler çıkmıştı. Ancak bir düşüş yaşandı. 30 derece şu anda hava sıcaklığı. Nem oranı ise %80 oranına kadar ulaşmış durumda. Tabii nem oranı artınca hava sıcaklığı, hissedilen hava sıcaklığı 36 dereceye kadar çıkmış durumda. Şu an bulunduğumuz nokta her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin tercih ettiği Konyaaltı sahili. Özellikle öğle saatlerinde kentin cadde ve sokaklarında boşluklar oluşuyor. Bunaltıcı hava ile birlikte tatilciler de sahile gelerek Akdeniz'in berrak sularında serinlemeyi tercih ediyor. Tabii okulların kapanmasıyla birlikte yoğunluk durumu sahillerde de artıyor. Hafta sonları kent sakinlerinin de gelmesiyle birlikte bu plaj, bu sahil hınca hınç doluyor diyebiliriz. Meteoroloji verilerine bakacak olursak hafta içinde pazar gününe kadar hava sıcaklıkları 26 ile 32 derece arasında değişkenlik gösteriyor. Nem oranı yine aynı bantta, %70-80 bandında olacağı öngörülüyor. Pazar günü ise kentte yağış bekleniyor. Tekrar dönecek olursak dediğimiz gibi Antalya'da hava sıcaklığı şu anda 30 derece, ancak nem çok etkili, bunaltıcı bir nem var, %80 oranına kadar çıkmış durumda. Hissedilen sıcaklık ise 36 derece diyelim. Sözü size bırakalım.
0: Peki, teşekkür ediyoruz Suat Metin'e. İLAS Haber Ajansı muhabiri Antalya'dan aktardı. Şimdi bir diğer noktaya gidelim. Muğla'nın Bodrum ilçesinde karşımızda İLAS Haber Ajansı muhabiri Eren Ayhan var.
17: Evet Gülden, bu okulların kapanmasıyla birlikte Bodrum'da aşırı bir yoğunluk oldu yerli turistlerde, ama aynı şekilde hava sıcaklıkları da bir hayli arttı. Şu anda 38 dereceleri görmüş durumdayız. Saat 16.00 gibi 40 dereceye kadar çıkacağı söyleniyor hava sıcaklığının. Bizim bulunduğumuz nokta Bardakçı Koyu. Gördüğünüz gibi insanlar denize giriyor ve güneşlenmeye çalışıyor. Aynı şekilde bu oteldeyiz. Biz otelin bir sahilindeyiz. Asko Otel'in sahilindeyiz. Otel yetkilerine aldığımız bilgiye göre bazı vatandaşlar ise odalarından çıkmıyor. Klimanın altında serinlemeye çalışıyor. Tabii ki de kaymakamlık ve belediyede uyarılar yapıyor sıcaklara karşı dikkatli olunmasını, gölgelerde gezilmesini ve gölgelerde durulması için. Aynı şekilde 38 dereceyi bulmuş durumda şu anda. Şu anda 38 dereceyi bulmuş durumda Bodrum'da hava sıcaklığı. 40 derecelere çıkacağı söyleniyor. İnsanlar denizin, kumun, güneşin tadını çıkarıyor ama dediğim gibi hava sıcaklıkları bir hayli arttı. Ve şu anda biz de 38 derecenin altında yayın yapıyoruz. Ve yayın yapmakta bile zorlanabiliyoruz. Nefes almakta bile zorlanabiliyoruz. Aynı şekilde denize girenler denizden çıkar çıkmaz hemen gölgeliklerin altına, şemsiyelerin altına geçerek orada serinlemeye çalışıyor ki bu sıcaklık denizi de şu anda ısıtmış durumda ve insanlar gölgede durmayı daha çok tercih ediyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım Gülden.
0: Peki Bodrum'dan aktardı İLAS Haber Ajansı muhabiri Eren Ayhan. Şimdi de sıcaklıkların 40 dereceye yaklaştığı Şanlıurfa'ya dönelim. İLAS Haber Ajansı muhabiri Şinasi İnan bir kez daha karşımızda. Şinasi.
20: Evet, Şanlıurfa'da şu anda hava sıcaklığı sizin de dediğiniz gibi 40 dereceye artık yaklaştı. İnsanlar şu saatlerde neler yapıyor isterseniz onları size anlatayım. Günün en sıcak vakti yani 13 ile 14 arası insanlar özellikle kapalı alanlarda zaman geçirmeye çalışıyorlar. Tabii ki açık alanlara gidenler de oluyor ama onlar da özellikle suyun bol olduğu ve ağaçların, gölgelerin olduğu yerleri tercih ediyorlar. Şanlıurfa tarım kenti. Şanlıurfa'nın kırsal bölgelerinde de bu sıcaklar olumsuzluğa neden oluyor. Özellikle tarım işçileri için bu çok zor bir mesai demek ve onun için de sabahın erken saatlerinde işbaşı yapıp havalar ısınmaya başlayınca işi bırakarak daha sonra akşam vakti yine aynı şekilde çalışarak bunlar da mesailerini yani 8 saatlik mesailerini tamamlamaya çalışıyorlar. Kameraman arkadaşım Bekir Şeyhanlı'dan şimdi size şehrin merkezinde normalde yoğun olan bir bölgeyi göstermesini isteyeceğim. Burası eski ismiyle Topçu Meydanı, şu anki ismiyle de Rabia Meydanı. Normalde burası havaların serin olduğu zamanlarda tıklım tıklım insan kaynarken şu anda hemen hemen boş diyebiliriz. Bunun nedeni ise dediğimiz gibi hava sıcaklığının çok fazla olması. Hava sıcaklığının olumsuzlukların yanı sıra olumlu yönlerinin de olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Şanlıurfa'da havaların ısınması demek hem turistlerin yoğun bir şekilde ile gelip bu bölgeyi ziyaret etmesi demek hem de tarım ürünlerinin daha çabuk olgunlaşması anlamına geliyor. Özellikle bu sene yoğun bir yağmur yağdığı için tarım alanlarında bu sıcağa gerçekten ihtiyaç vardı. Ama bu sıcaklar dediğimiz gibi tarım alanlarında fayda sağlarken insanların çalışmasına da ciddi manada olumsuzluklara neden oluyor. İnsanlar günün en sıcak vakitlerinde yani öğle vaktinde özellikle kapalı alanlarda klimaların önünde veya suyun bol olduğu, gölgenin bol olduğu yerlerde dinlenerek zaman geçiriyorlar. Adeta öğle vakti diyebileceğimiz vakitlerde Urfa'da hayat durma noktasına geliyor da diyebiliriz kısmen. Onun dışında insanlar akşam serinliğinde tabii ki normal hayatlarına devam ediyor diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. İLAS Haber Ajansı muhabiri Şinasi İnan'a Şanlıurfa'dan aktardı. Sevgili izleyiciler, Yunanistan'da iktidar partisinin üyelerinin evleri bombalı saldırının hedefi oldu. Selanik'te peş peşe yaşanan patlamalarda bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
10: Yunanistan'da siyaset bu kez sandıkta değil, bombaların gölgesinde sarsıldı. İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin 3 üyesinin evleri el yapımı patlayıcılarla hedef alındı. Saldırganlar kamp gazı tüpleriyle hazırlanan düzenekleri apartman girişlerine bıraktı. Patlamaların ardından yangın çıktı, araçlar alev aldı. En ağır saldırı parti yöneticilerinden Afroditi Nestora'nın yaşadığı binada meydana geldi. Patlamada yaralanan Nestora hastaneye kaldırılırken ağır yaralanan annesi doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Binada yaşayan çok sayıda kişi dumandan etkilenirken yaralılar tedavi altına alındı. Aynı saatlerde Selanik'in Tumba ve Playa bölgelerinde iktidar partisine mensup iki ismin daha evine benzer saldırılar düzenlendi. Bu patlamalarda ise maddi hasar oluştu. Yunan polisi 3 saldırının bağlantılı olup olmadığını araştırıyor. Başbakan Kiryakos Mitsotakis saldırıları kör şiddet olarak nitelendirdi. Bu şiddete de tolerans tadınmayacağının altını çizdi. Saldırıları üstlenen herhangi bir grup bulunmazken olayın siyasi terör bağlantısı olup olmadığı çok yönlü soruşturuluyor.
0: Sayın seyirciler, İstanbul'un tarihi Mısır Çarşısı'nda çıkan yangına ilişkin son görüntüleri ve detayları sizlerle paylaşalım hemen. İki katlı baharatçıda çıktı yangın Mısır Çarşısı'nda. Yangının çıkış nedeni şu an itibariyle bilinmiyor. Şu an görüntüler geliyor Mısır Çarşısı'nın olduğu alandan. İki katlı bir baharatçıda yangın çıktı. Polis ekipleri, itfaiye ekipleri şu anda oradalar, yangına müdahale ediyorlar ama dediğimiz gibi yangının çıkış nedeni şu an itibariyle bilinmiyor. İki katlı bir baharatçı dükkanında çıktı yangın. Hemen itfaiye ekipleri olay yerinde yangına müdahale edildi. Bir yangın haberi de İstanbul'da bulunan Büyükada'da bir plajda. Plaj kısa sürede alevlere teslim oldu. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
10: Büyükada'daki plaj alevlere teslim oldu. Cayır cayır yandı. Korku dolanlar yaşandı. İstanbul Büyükada'da Viranbağ mevkiindeki plajda yangın çıktı. İşletmedeki tüpün patlamasıyla başlayan yangın büyük paniğe neden oldu. Rüzgarın da etkisiyle alevler hızla yayıldı. Ağaçlık alana ve plajdaki diğer işletmelere sıçramaması için hemen önlemler alındı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Yoğun dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.
0: Almanya'da doğum oranları alarm vermeye devam ediyor. Ülkede doğurganlık hızı son 28 yılın en düşük seviyesine indi.
10: Almanya'da nüfusun yaşlanması ve düşen doğum oranları ülkenin en önemli sorunlarından biri haline geldi. Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre 2025 yılında ülkede 654.241 bebek dünyaya geldi. Bu rakam bir önceki yıla göre yaklaşık 23.000 daha az ve 2. Dünya Savaşı sonrasındaki en düşük doğum sayısı olarak kayıtlara geçti. Bir kadının yaşamı boyunca doğurması beklenen ortalama çocuk sayısını gösteren toplam doğurganlık hızı ise 1,32'ye geriledi. Bu oran 1997'den bu yana görülen en düşük seviye oldu. Doğu eyaletlerinde ise durum daha vahim. Doğurganlık hızı 1,22 ile ülke ortalamasının altında kaldı. Uzmanlar doğum oranlarındaki gerilemenin sadece Almanya'ya özgü olmadığını belirtiyor. Avrupa Birliği ortalaması 1,34 çocuk seviyesinde bulunurken en yüksek doğurganlık oranı Bulgaristan'da, en düşük oransa Malta'da ölçüldü. Uzmanlara göre mevcut eğilim sürerse Almanya önümüzdeki yıllarda iş gücü ve sosyal güvenlik sistemi açısından daha büyük demografik baskılarla karşı karşıya kalacak.
0: Zayıflama iğneleri hamile mi bırakıyor? Birçok kadın iğneyi kullanmaya başladıktan sonra hamile kaldığını söyleyince bilim insanları harekete geçti.
10: Bu kadarını kimse beklemiyordu. Zayıflama iğneleri hamile kalmayı da mı kolaylaştırıyor? Maybe behind these unexpected pregnancies. Son dönemde zayıflama iğnesi kullanan birçok kadın planlamadıkları halde hamile kaldıklarını açıkladı. Among those reporting pregnancies on social media. Sosyal medyada paylaşılan bu vakalar bilim insanlarını da harekete geçirdi. Doctors say there is still research to do. Ancak uzmanlar henüz bu ilaçların doğurganlığı artırdığına dair kesin bir kanıt bulunmadığını söylüyor. And pregnancy. Doktorlara göre asıl neden ilaçtan çok kilo kaybı olabilir. Çünkü fazla kiloların verilmesi özellikle kadınlarda yumurtlamayı düzenleyebiliyor. Böylece hamile kalma ihtimalini artırabiliyor. Bir başka ihtimal ise zayıflama iğnelerinin doğum kontrol haplarının emilimini etkileyebilmesi. İlaç üreticileri gebelik planlayan kadınların zayıflama iğnesini en az 2 ay önce bırakması gerektiğini belirtiyor. Bilim dünyası ise zayıflama iğneleriyle ilgili bu sıra dışı gelişmenin nedenini araştırmayı sürdürüyor.
0: Çiftçinin girdi maliyetlerini düşürüp verimi artıracak dijital dönüşüm başlıyor. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı yapay zeka, tarım robotları, güneş enerjisi ve yağmur hasadı yatırımlarını hibe kapsamına aldı. Program için başvurular 3 Temmuz'a kadar yapılabilecek.
3: Ülkemiz tarım sektöründe daha nice rekorlara imza atacak.
10: Dijital dönüşüm tarımda da kendisini gösterecek. Çiftçi yapay zeka desteğiyle üretim yapacak, tarım robotları hibe kapsamına alınacak.
21: Yapay zeka büyük veri görüntülü işleme sistemleri, sensör teknolojileri, robotik uygulamalar ve insansız hava araçlarını üretim süreçlerimize entegre ediyoruz.
10: Tarım ve Orman Bakanlığı kırsal kalkınma desteklerinde teknoloji odaklı yeni bir dönemi başlattı. Yapay zeka tabanlı karar destek sistemleri, akıllı tarım uygulamaları, tarım robotları destek kapsamına girdi.
3: Hükümetlerimiz üreticilerimizi, çiftçilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı.
10: Artık tarımsal üretim veriye dayalı yapılacak. Yapay zeka, sulama, gübreleme ve üretim planlamasında kullanılacak. Sensörler sayesinde toprak ve çevre şartları anlık olarak takip edilebilecek. Böylece su ve gübre gibi girdiler daha etkin kullanılacak.
21: Yapay zeka destekli teknolojilerden dijital izleme sistemlerine kadar birçok yeniliği de su yönetiminin hizmetine sunuyoruz.
10: Robotik uygulamalar ve görüntü işleme teknolojileri özellikle sera üretimine katkı yapacak. Bitki gelişimleri izlenecek, hastalık ve zararlılar erken tespit edilecek. Üreticiler daha az iş gücüyle daha fazla üretecek.
21: Yapay zeka tarım için sadece bir teknoloji değildir. Verimliliğin, sürdürülebilirliğin en önemli anahtarıdır.
10: Programda güneş enerjisi sistemleri ve yağmur hasadı da desteklenecek. Ayrıca modern sera, dikey tarım, arıcılık, su ürünleri ve ortak makine parkı yatırımları da desteklenecek. Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı başvuruları 3 Temmuz'a kadar devam edecek.
3: Birileri tüm umutlarını buna bağlasa da Türkiye'de tarım bitmedi. İnşallah hiçbir zaman bitmeyecek.

0: Jobs,
1: birçok rapor önümüzdeki yıllarda milyonlarca işin otomasyondan etkileneceğini, buna karşılık yapay zeka odaklı yeni mesleklerin de ortaya çıkacağını öngörüyor. Uzmanlar geleceğin iş dünyasında yapay zeka ile rekabet edenlerin değil, onu kullanmayı öğrenenlerin öne çıkacağı görüşünde.
2: Güneş'te meydana gelen güçlü patlama dünyada iletişimi etkiledi. Kuzey Amerika ve Pasifik bölgesinde kısa süreli radyo kesintileri yaşandı.
1: Güneş'te dünyaya dönük leke bölgesinde güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama sırasında açığa çıkan yoğun X ışınları yaklaşık 8 dakikada dünyaya ulaştı. Kuzey Amerika'nın bazı bölgeleriyle Pasifik'te kısa dalga radyo iletişiminde kesintiler yaşandı. Patlamaya koronal kütle atımı olarak adlandırılan manyetize plazma bulutu da eşlik etti. Uzmanlar plazma bulutunun 3 Temmuz civarında dünyanın manyetik alanını teğet geçmesinin beklendiğini belirtiyor. Bu nedenle güçlü bir jeomanyetik fırtına ya da yaygın kuzey ışıkları oluşması öngörülmüyor. Ancak bilim insanları yine de tedbiri elden bırakmamak gerektiğini belirtiyor. Bununla birlikte uzmanlar, güneşteki leke bölgesinin önümüzdeki günlerde yeni ve güçlü güneş patlamaları üretebileceği uyarısında bulunuyor.
2: Ve bu saati noktalıyoruz. Saat başında yeniden birlikteyiz.

0: TGRT FM Haber. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Yeni aldığınız bir ayakkabı ilk giydiğinizde ayağınızı sıkıyor olabilir. Bunun için ayakkabınızın birkaç dakika buhara tutmanız yeterli olacaktır. Ya da içine bir gece önceden nemli bez koyarak da açılmasını sağlayabilirsiniz. Ayakkabınızın su geçirmesini önlemek için de ayakkabınızı akşamdan keten yağıyla yağlayın ve sabaha kadar bekletin. Sonrasında ayakkabınızın üzerindeki yağı bir kağıt ya da gazete yardımıyla silin. Ayakkabınızın artık su geçirmediğini göreceksiniz.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Uykuların kaçar geceleri, bir türlü sabah olmayı bilmez. Dikilir gözlerin tavanda bir noktaya, deli eden bir uğultudur başlar kulaklarında. Ne çarşaf halden anlar, ne yastık. Girmez pencerelerden beklediğin aydınlık. Kapanır yatağına, çaresizliğine ağlarsın. Onun unutamadığın hayali, sigaradan derin bir nefes çekmişçesine dolar içine. Sevmek neymiş, bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın aslında her şeyin boş olduğunu. Şerefin, faziletin, iyiliğin, güzelliğin. Gün gelir de sesini bir kerecik duymak için vurursun başını soğuk taş duvarlara. Büyür gitgide incinmişliğin, kırılmışlığın. Duyarsın ta derinden acısını, çaresiz kalmışlığın. Sevmek neymiş, bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın ne işe yaradığını ellerinin, ne için yaratıldığını, bu iğrenç dünyaya neden geldiğini. Uzun uzun seyredersin de aynalarda güzelliğini. Boşuna geçip giden yıllarına yanarsın. Dolar gözlerin, içim burkulur. Sevmek neymiş, bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın tadını sevilen dudakların, sevilen gözlerin erişilmezliğini. O hiç beklenmeyen saat geldi mi, düşer saçların önüne ama bembeyaz. Uzanır gökyüzüne ellerin, ama çaresiz, ama yorgun, ama bitkin. Bir zaman geçmiş günlerin uykusuna dalarsın. Sonra dizilir birbiri ardınca gerçekler, acı. Sevmek neymiş, bir gün anlarsın. Bir gün anlarsın hayal kurmayı, beklemeyi, ümit etmeyi. Bir kirli gömlek gibi çıkarıp atasın gelir, bütün vücudunu saran o korkunç geceyi. Lanet edersin yaşadığını, maziden ne kalmışsa yırtar atarsın. O zaman bir çiçek büyür kabrimde kendiliğinden. Seni sevdiğimi işte o gün anlarsın.
3: TGRT FM Haber.
5: Antalya, Alanya'da hareketli saatler yaşandı. 3 yıldızlı otelin çatısından dumanlar yükseldi. Çalışanlar durumu hemen 112'ye bildirdi. Bölge alarma geçti. İtfaiye, polis, sağlık ve AFAD sevk edildi. Turistler ve personel hızla tahliye edilerek olası panik önlendi. İtfaiyenin müdahalesiyle çatıdaki yangın bir saatte söndürüldü. Ardından uzun süre soğutma çalışması yapıldı. Can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Çatıda büyük hasar oluşurken yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı. Ayrı dosyadan 4 yıl hapis cezası aldı. Cezaevinden firar etti. Polis baskın yapınca çağrıyı bazanın içine girmekte buldu. Görüntüler Ankara'nın Polatlı ilçesinden. Uzun süredir aranan bir cezaevi firarisinin izini süren polis ekipleri şüphelinin saklandığı adresi tespit etti. Savcılık talimatıyla ekipler adrese baskın yaptı. Ortalarda kimse yoktu ama yakalanması uzun sürmedi. Bazayı açan polis eşyaların altına gizlenen firariyi buldu. Saklandığı bazadan çıkarılıp gözaltına alınan Umut U yeniden cezaevine gönderildi. Yerden tam 40 metre yüksekteydi. Ezan sesini duydu, kıbleyi bulup seccadesini serdi. Yüksekliğe aldırış bile etmedi, namazını kıldı. Ankara Altındağ'da bir vinç operatörü ezan sesiyle birlikte çalışmasını ara verdi. Vincin incecik denge yoluna yürüdü. 40 metre yüksekteki metalin üzerinde namaza durdu. Namazını kılan işçi aynı soğukkanlılıkla kabinine döndü ve mesaisine kaldığı yerden devam etti. Berlin'deki Bode Müzesi. Dünya siyasetinin önemli isimlerinden Almanya'nın eski başbakanı Angela Merkel uzun bir aradan sonra kameraların karşısına çıktı. Merkel'in resmi portresi müzede düzenlenen törenle tanıtıldı. Tablo Fransız-Alman sanatçı Jeremy Kera tarafından resmedildi. Almanya'yı 16 yıl yöneten Merkel, portrenin ortaya çıkış sürecini bir macera olarak tanımladı. Portre 4 Ekim'e kadar Bode Müzesi'nde sergilenecek. Daha sonra Almanya Başbakanlığı'na taşınarak eski başbakanların resmi portrelerinin yer aldığı galeriye eklenecek.
6: O kaçtı, polis kovaladı. Yakalanınca da kendisini böyle savundu.
7: Yanlışlık oldu abi, öğrenciydi.
6: Aksaray'da bir sürücü polisin dur ihtarına uymadı, kaçmaya başladı. Gece saatlerinde nefes kesen kovalamaca yaşandı. Kaçan sürücü önü kesilerek durduruldu. Yapılan kontrolde 1.23 promil alkolü olduğu ortaya çıktı. Ortalığı birbirine katan alkollü sürücü, gazetecilerin neden alkollü araba kullandığını sorusuna ise şu cevabı verdi.
7: Yanlışlık oldu abi, öğrenciydim.
6: Sürücüye 227.219 lira para cezası kesildi. Ehliyetine 8 ay süreyle el konuldu, 2 ay süreyle trafikten men edildi. Araç da otoparka çekildi.
5: Görüntüler ABD'nin Houston kentinden. Trafikte drift atan bir sürücü kazaya neden oldu. Kontrolünü kaybeden araç seyir halindeki bir otomobile çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle araç takla attı. Kaza anı çevredeki kameralar tarafından kaydedildi. Olay yerine gelen ekipler sürücüyü gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Yeşil sahaların efsaneleri bu kez müzayedede yarışacak. ABD'nin Los Angeles kentinde 9 Temmuz'da düzenlenecek açık artırmada spor dünyasının efsane isimlerine ait hatıra eşyaları satışa sunulacak. Müzayedede Lionel Messi, Diego Maradona ve Cristiano Ronaldo'nun maçlarda kullandığı forma ve kramponların yanı sıra Serena Williams'la LeBron James'e ait özel parçalar da yer alacak. En dikkat çeken ürünlerden biri ise LeBron James'in imzalı çaylak forması. Formanın 300 bin ile 500 bin dolar arasında alıcı bulması bekleniyor. Müzayede yetkilileri 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ABD'de düzenlenecek olmasının futbol koleksiyonlarına ilgiyi önemli ölçüde artırdığını belirtiyor. Yunanistan'ın güneyindeki Sunion burnunda mest eden görüntüler kayda geçti. Antik Poseidon tapınağı, Çilek Ayı olarak bilinen Haziran Dolunay'ına ev sahipliği yaptı. Tapınağın arkasından yükselen Dolunay, tarihi kalıntıları aydınlatırken ortaya etkileyici görüntüler çıktı. Çilek Ayı adı Kuzey Amerika'da çilek hasadının başladığı döneme denk gelen Haziran Dolunay'ından geliyor. Milattan önce 5. yüzyılda inşa edilen Poseidon Tapınağı, Ege Denizi'ne hakim konumuyla yıl boyunca ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Çin dünyayı kurtarmaya soyundu. Asteroidlere karşı Çin setli yolda. Çin Ulusal Uzay İdaresi, dünyaya çarpma riski taşıyan asteroidlere karşı bir erken uyarı sistemi kurulacağını açıkladı. Projeyle hem yeryüzüne hem de uzaya gözlem sistemleri yerleştirilecek. Ülke genelinde çok sayıda büyük optik teleskop kurulacak. Uzaya gönderilecek teleskoplarla da gökyüzü gece gündüz izlenecek. Bugüne kadar dünyaya yakın 40 binden fazla asteroid tespit edildi. Şimdilik dünyaya çarpacağı kesinleşen bir gök cismi bulunmuyor.
8: Bir anda çıktık baktık alev almış çatı. Hemen itfaiyeyi aradım.
5: Siren sesleri yükseldi. Ekipler seferber oldu. Facianın eşiğinden böyle dönüldü.
8: Herhalde çatı yapıyorlarmış. Ondan dolayı bir anda zaten patlamalar falan başladı.
5: İstanbul Pendik'te bir binanın çatı katında tadilat yapılıyordu. İddiaya göre bir anda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
8: Komple yandı.
5: İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında hafif yaralanan bir kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Muğla Bodrum'da denize en çok mavi yakışır dediler, kabotaj bayramında anlamlı bir temizlik harekatına imza attılar. Gümbet Koyun'da dalış yapan belediye ekipleri ve gönüllüler deniz tabanında adeta bir çevre katliamıyla karşılaştı. Deniz dibinden tam 370 kilogram atık çıkarıldı. Çıkarılanlar arasında yok yoktu. Cam ve plastik şişelerin yanı sıra bir drone ve ütü bile deniz tabanından toplandı. Sahilde sergilenen atıklar geri dönüşüm merkezine gönderildi. Temizlik hareketinin bir sonraki durağı 8 Temmuz'da Gündoğan Mahallesi olacak.

0: Yeniden birlikteyiz. Mutlu günler diliyoruz sevgili izleyiciler. Gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. ABD ile İran arasındaki Doha krizi zar zor da olsa atlatıldı. Dolaylı teknik temaslar tamamlandı. Heyetler ayrı ayrı sadece Katar ve Pakistan temsilcileriyle görüştü. Tahran, Washington'ı anlaşmayı ihlal etmekle suçlarken ABD anlaşmaya bağlılığını vurguladı.
1: ABD ile İran'ın sadece arabulucularla yürüttükleri krize yol açan Doha temasları tamamlandı. İran heyeti görüşmelerde ABD'nin mutabakatı ihlal ettiğini savundu. Özellikle Lübnan'daki çatışmaların sürmesi, ABD'nin bölgedeki askeri yığına ve Washington'dan gelen tehdit içerikli açıklamalar itiraz konusu oldu. Doğrudan görüşme yapılmadı. ABD ve İran heyetleri Katar'ın arabuluculuğuyla dolaylı temas yürüttü. İran, Katar'da dondurulan ilk 6 milyar dolarlık kaynağın bir bölümünü ihtiyaç duyduğu malların tedarikinde kullanacağını açıkladı. Doha temaslarının ardından Katar emiri, ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'la görüştü. ABD heyeti 60 günlük müzakere sürecinin devam etmesi konusunda kararlılık mesajı verdi. Bu sırada İran'dan sert mesajlar gelmeye devam etti. İran Meclis Başkanı ve Baş Müzakereci Bakır Kalibaf, ABD'nin vurduğu nükleer tesislerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerine açılamayacağını söyledi. Hürmüz Boğazı'nda ise gerilim sürüyor. İran, ABD donanmasının rehberlik ettiği bir yük gemisinin yapılan operasyon sonucu karaya oturduğunu duyururken, devlet televizyonu olayın görüntülerini yayınladı. Ateşkes sürerken İran'ın Hürmüz'de tek söz sahibi olma iddiası gerilimi tırmandırıyor.
0: İsrail Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ediyor. Son saldırılarda Filistinli kaleci Salim El Aşkar'ın da aralarında olduğu birçok kişi hayatını kaybetti.
1: Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Can kaybı her geçen gün artıyor. Son saldırılarda spor dünyasını yasa boğan bir gelişme de yaşandı. Filistin Futbol Federasyonu Hadamat Han Yunus takımının kalecisi Salim El Aşkar'ın İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. 32 yaşındaki file bekçisinin ölümü futbol camiasında büyük üzüntüye yol açtı. Aşkar'ın henüz 5 aylık evli olduğu ve ilk çocuğunun doğumunu beklediği öğrenildi. Şili temsilcisi Kulüp Deportivo Palestino'da yayınladığı açıklamada Filistinli kalecinin ölümünden derin üzüntü duyduklarını belirtti. Kulüp, adalet ve barış talep ediyoruz mesajını paylaştı. Öte yandan Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Esta bölgesi de saldırıların hedefi oldu. İsrail'in bir motosiklete düzenlediği saldırıda aralarında 10 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler için Nasır Hastanesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınları gözyaşları içinde sevdiklerine son görevlerini yerine getirdi. Saldırıda öldürülen Adil Cihat Asfur'un amcası bölgede ateşkesin fiilen uygulanmadığını söyledi.
2: Ateşkes denilen şey gerçekte yok. Ateş açılması, saldırılar, ölümler, katliamlar, dökülen kan, yıkım, zorla yerinden etme, baskı ve acılar hiç durmadan sürüyor.
1: İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı da Gazze kent merkezindeki Ömer Muhtar Caddesi'nde sivil bir aracı 2 füzeyle vurdu. Saldırıda yaralananlar Şifa Hastanesi'ne kaldırıldı. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 10 Ekim 2025'te ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda 1053 kişi hayatını kaybetti, 3406 kişi ise yaralandı.
0: Milli Savunma Bakanlığı İsrail'e Suriye uyarısı yaptı. Gerilimi tırmandırmaya dönük saldırılara derhal son verin çağrısında bulundu. Soykırım şebekesinin sözler mini soykırımını tanımasına da tepki gösterdi. 1915 olayları ile ilgili kabul ettikleri siyasi karar suçlarını örtme çabasından başka bir şey değil dedi. Basın bilgilendirmesini bakanlık Türk Silahlı Kuvvetleri'ne çek çatı altında toplayan Ay Yıldız karargahı önünde yaptı. Gündemde İsrail'in saldırıları vardı. Saldırıların Suriye'nin toprak bütünlüğü ve istikrarına zarar verdiğini işaret eden bakanlık derhal son verin çağrısı yaptı. İsrail'in sözlermini soykırımını tanıyan karar alınmasına da tepki gösterdi. Bakanlık kararı suçlarını örtme çabası olarak nitelendirdi. MHP lideri Bahçeli'nin açılması için çağrı yaptığı askeri hastanelerle ilgili değerlendirme de yapıldı. Askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor denildi. Kritik NATO zirvesi öncesi Avrupa Birliği temsilcileri Ankara'ya çıkarma yaptı. Heyet Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Ardından da ziyarete ilişkin peş peşe olumlu mesajlar paylaşıldı. Ama bu durum muhalefet ve İsrail'i üzdü.
1: NATO zirvesi öncesi Türkiye'nin kritik ziyaretçileri vardı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, genişlemeden sorumlu üye Marta Kos'la İçişleri Komiseri Magnus Brunner Ankara'ya geldi. Üç isim de görüşme sonrası peş peşe ziyarete ilişkin olumlu mesajlar verdi. Kaya Kallas, Türkiye'ye güvenlik, göç ve enerji konularında kilit bir ortak olmasının yanı sıra bir Avrupa Birliği adayı ülkesidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerini daha da güçlendirmek ve iyi komşuluk ilişkilerinin önemi hakkında konuşmak iyiydi. Türkiye, NATO'nun doğu kanadını korumaya önemli bir katkı sağlıyor ifadelerini kullandı. Marta Kossa sosyal medya hesabından Türkiye ile daha yakın çalışarak kazanacağımız çok şey var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanışmak güzel. Büyüyen türbülans döneminde Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki yakın işbirliği daha büyük öngörülebilirlik getirebilir ve bölgesel istikrarı ilerletebilir açıklamasında bulundu. Magnus Brunner da yine benzer ifadelerle Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin önemine vurgu yaptı. Avrupa Birliği temsilcilerinin ziyareti ve sonrasında yaptığı olumlu açıklamalar hem muhalefeti hem de İsrail'i üzdü. CHP İstanbul Milletvekili Namık'tan heyetin kısa vadeli çıkarları için birliğin kurucu değerlerini yok saydığını iddia etti.
3: Sayın Başkan, değerli milletvekilleri.
1: İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Erozan da Avrupa Birliği temsilcilerinin Türkiye'yi öven açıklamalarına tepki gösterdi. Aday ülkeler tarafından savunulması ve uygulanması gereken değerler ne olacak? Demokrasi, özgürlükler, hukukun üstünlüğü gibi bu bir utanç paylaşımı yaptı. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin güçlenmesinden ve Türkiye'ye yönelik övgü dolu sözlerden rahatsız olan sadece muhalefet değildi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da görüşmeyi ve Türkiye'ye verilen desteği hazmedemedi. O da Türkiye düşmanlığını gözler önüne serdi. Kin ve nefret içeren ifadeler kullandı. CHP'li Namık'tan ve İYİ Partili Ahmet Erozan'ın Avrupa Birliği temsilcilerine tepki konusunda aynı safta buluşması dikkat çekti.
0: Sayın seyirciler, Türkiye'nin günlerce konuştuğu Ayşe Tokyal cinayetinde savcı mütalaasını açıkladı. Cinayetin bir numaralı sanlısı Cemil Koç için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Detayları muhabirimiz Hanifi Bayar aktaracak.
4: 2025 yılının Temmuz ayında tüm gözler aslında bu cinayete çevrilmişti. Bu cinayetin faili ne kadar ceza alacak? Faile yardım eden kişiler ne kadar bir ceza istemiyle yargılanacak sorusu kamuoyunun aklında oluşmuştu. İşte o soruya cevap bugün Küçükçekmece Adalet Sarayı 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde aranıyor. Dava devam ediyor. 22 yaşındaydı Ayşe Tokyaz ve eski polis Cemil Koç tarafından öldürüldü. Öldürüldükten sonra ise cansız bedeni bir valizin içerisinde Eyüp Sultan'da bulundu. Temmuz ayıydı ve geçen yıl bu zamanlar Türkiye bu vahşeti konuşuyordu. Ayşe Tokyaz cinayetinde daha...

0: Davada savcı mütalasını verdi ve sanık Cemil Koç için kadına karşı tasallayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçlamasını yöneltti. Şantaj yaptığını öne sürdü. Yine kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından en üst hadden cezalandırılmasını istedi. Ağırlaştırılmış müebbet istendi Cemil Koç için. Ayşe Tokyaz 22 yaşındaki üniversite öğrencisi İstanbul'da öldürülmüştü. 11 Temmuz 2025'te Küçükçekmece'de yaşanmıştı olay. Ve yine Ayşe Tokyaz'ın eski polis memuru Cemil Koç'la bir gönül ilişkisi olduğu tahmini. Küçükçekmece Adalet Sarayı 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Cinayetin ardından ise Tokyaz'ın cansız bedeni bir valize konularak Eyüp Sultan'da bir yol kenarına bırakılmıştı. Polis ekipleri o cansız bedeni bulduktan sonra bu korkunç cinayeti ortaya çıkartmışlardı. İlk başta 9 sanık yer alıyordu. Sonrasında ise Ayşe Tokyaz'ın ikizi Esra Tokyaz bir ifade vermişti. Vermiş olduğu o ifadenin sanık Cemil Koç'la paylaşıldığı iddiasının üzerine iki polis memuru hakkında soruşturma açılmış ve toplam sanık sayısı 11'e yükselmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da davada yer alıyor. Bunun da altını çizelim. Sanık Cemil Koç'un daha önce de Türkmenistan uyruklu Ecegül Ovezova'nın ölümü nedeniyle ayrı bir davada kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılandığı ortaya çıktı ve Haziran 22 2026'da dava görülmeye başlandı ve hala devam ediyor. Yargılama 3. Ağır Ceza Mahkemesi Küçükçekmece Adalet Sarayı'nda sürüyor. Ayrıca duruşma savcısı, son olarak bunu da belirtelim, duruşma savcısı Oğuz Kal içinde kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle öldürmeye ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Bu isim kim? Bu isim de yine iddianameye göre bu korkunç cinayette Cemil Koç'a yardım eden kişi ve yine mütalaya göre Oğuz Kal Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeni valiz içinde taşınırken Cemil Koç'a yardım etmiş. Savcılık sanığın olay gecesindeki hareketleri, kamera kayıtları ve tanık anlatımlarının birlikte değerlendirildiğinde suçun işlendiğini iddia ediyor. Tabii ki son söz 3. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti tarafınca verilecek ve burada katil polis memuru, eski polis memuru Cemil Koç yargılanıyor. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor. Ve bizler bu davaya ilişkin de yine notlarımızla karşınızda olacağız. Ayşe Tokyaz cinayetindeki dava sürüyor.
1: TGRT FM Haber.
2: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Bursa, Kütahya, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının ülkemizin genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 21-29, Ankara 19-31, İzmir 22-33, Bursa 19-30, Konya 21-32, Afyon 16-30, Denizli 20-34, Antalya 25-30, Adana 24-32, Zonguldak 20-25, Samsun 20-26, Trabzon 18-26, Kayseri 18-32, Erzurum 14-27, Gaziantep 22-36, Diyarbakır 23-39 ve Şanlıurfa 23-40 derece.

Yol durumu. Gerede Kızılcahamam Ankara yolunun Kızılcahamam Gerede istikameti 21-22. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Gerede Kızılcahamam istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Rize Kalkandere yolunun 3 ila 4. kilometreler arasında yapılmakta olan yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten

0: kontrollü olarak veriliyor. Torbalı Ödemiş Devlet Yolu'nun 52 ila 60. kilometreler arasında yol yapım çalışmalarından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel...

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Burası TGRT FM.

sizlere ulaştıracak. Yaklaşık saat boyunca, saat başına kadar burada olacağız sevgili dinleyenler. İki bölümden oluşuyor programımız. Bugün ilk bölümde baş başayız birlikte. Bakacağımız, irdeleyeceğimiz konu başlıkları var. İkinci bölümde ise değerli avukat arkadaşım Cüneyt Gülcan burada olacak sevgili dinleyenler ve sorularımızı cevaplayacak. İkinci bölümde de bizden ayrılmayın diyelim. İlk bölümün konuları neler, hemen şöyle bir göz atalım dilerseniz. Yaz sıcakları artık tam anlamıyla kendini gösteriyor son birkaç gündür. Esmiyor, çok sıcak vesaire demeye başladık. Nem oranı Marmara bölgesi için ve tüm yurt genelinde yükseldi. Zaten yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık seyrediyor bu yıl. Su içmek çok önemli. Su içtiğimiz zaman çünkü vücudumuz dengeye geliyor. İşte böyle baygınlık durumuna gelmiyoruz vesaire. Aslında tüm gün çalışıyorsak ya da evlerdeysek, artık evlerde de var, klimalı serin ortamlarda vakit geçiriyoruz ama suya ihtiyaç duymuyoruz belki. Tam tersi, susamadan su içmek gerekir diyor uzmanlar. Profesör Doktor Haydar Sur'dan aşırı sıcak uyarısı ve su içerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bununla ilgili birkaç önemli başlığı aldım sizler için bugün. Sıcak çarpmaları bugünlerde tehlike oluşturabilir. Yaz mevsimiyle birlikte etkisini artıran sıcak hava dalgaları özellikle risk grubundaki bireyler için ciddi sağlık sorunu. Tıp fakültesi uzmanları insan vücudunun belirli sıcaklık sınırının içinde en sağlıklı şekilde çalıştığını belirterek aşırı sıcakların fizyolojik dengeyi bozduğunu ve hayati risk oluşturabilecek tabloların gelişmesine neden olabileceğini söylüyorlar. Vatandaşlar özellikle 11 ila 16 saatleri arasında doğrudan güneşe maruz kalmamalı. Açık renkli, bol pamuklu kıyafetler tercih etmeli. Geniş kenarlı örtünme ve şapka kullanmalı. Güneş gözlüğü kullanmalılar. Düzenli aralıklarla gölge alanlarda dinlenmeli ve susamayı beklemeden mutlaka su içmek gerekiyor.

İnsan sağlığı açısından hem vücut sıcaklığı hem de yaşanılan ortam sıcaklığının belirli sınırlar içinde olduğunda fizyolojik işlevlerin en verimli şekilde çalıştığına dikkat çekiyor uzmanlar. Sağlıklı bir erişkinde normal vücut sıcaklığı genellikle 36.1 ve 37.2 derecesinde, ortalama kabul edilen değer yaklaşık 36.5 ile 37 derece civarındadır. Eğer vücut sıcaklığımız 35 derecenin altına düşerse hipotermi riski artarken, 38 derecenin üstüne çıkarsa da ateş yüksek ateş olarak değerlendiriliyor. Vücut sıcaklığının 40 dereceyi aşması ise sıcak çarpması ya da ciddi hipotermi açısından yaşamı tehdit edebilecek bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz. İdeal ortam sıcaklığımız 20-24 derece civarında olmalı. Yalnızca sıcaklığın değil, nem oranının da sağlık açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor. İnsanların kendilerini en rahat hissettikleri ortam sıcaklığı genellikle 20-24 arası. Bunun yanında bağıl nem oranının %40 seviyesinden inmemesi, %60'ı da geçmemesi gerekiyor. Yüksek nem terin buharlaşmasını engelleyerek sıcaklığın daha fazla hissedilmesine neden olurken, çok düşük nem ise ciltte solunum yollarında kuruluğa yol açabiliyor. Peki insan biyolojisi açısından en uygun iklim şartları neler? İnsan vücudunun enerji harcamadan ısı dengesini koruyabildiğini söyleyebiliriz. Buna termal konfor bölgesi deniyor. Yaklaşık 22-25 derece sıcaklık ve %40-60 nemle hafif hava akımı bulunan ortamlar olabilir. Aşırı sıcakların vücudun ısı düzenleme sistemini zorladığını belirtirken, vücudun ısı dengesini sağlayan mekanizmalarını zorlayarak birçok sağlık sorununa da yol açabiliyor. İnsan vücudu terleme yoluyla serinlemeye çalışabilir, ancak yüksek sıcaklık ve nem oranı arttığında bu mekanizma yeterince etkili olmuyor. Ayrıca vücut suyunu tüketerek kurumaya neden olabilir. Bu da hayatı tehdit eden dehidrasyon olarak adlandırılıyor.

Aşırı sıcaklarda en sık görülen sağlık sorunlarına değinmiş uzmanlar, susuz kalma, halsizlik, yorgunluk, baş dönmesi, kas krampları, baş ağrısı, düşük tansiyon ve bayılma, ısı bitkinliği ve sıcak çarpması en sık karşılaşılan tablolardan. Bunun yanında böbrek fonksiyonlarında bozulma görülebilir ve vücut kalp damar hastalıklarını ağırlaştırabilir. Uzun süre sıcağa maruz kalmak kronik hastalıklarında alevlenmesine sebep oluyor. Sıcak çarpmasının vücudun ısı düzenleme mekanizmasının tamamen yetersiz kalması sonucu geliştiği de belirtilmiş. Yani acil bir müdahale gerekebilir burada. Sıcak çarpmasında vücut sıcaklığı genellikle 40 derecenin üzerine çıkıyor. Şiddetli baş ağrıları, yüksek ateş, bilinç bulanıklığı, sersemlik, bulantı, kusma, nabızda hızlanma, nefes alıp vermede artış, sıcak ve kuru cilt ya da aşırı terleme, kasılmalar ve bilinç kaybı da görülebiliyor. Bilinç kaybı, nöbet geçirilmesi, solunum güçlüğü, şok tablosu ve organ yetmezliği bulguları gelişmesi halinde ise zaman kaybetmeden mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı.

11 ve 16 saatleri arasını artık sürekli söylüyoruz zaten. Özellikle dış ortamda çalışanlar ve spor yapanların daha dikkatli olması gerekiyor. Vatandaşlarımız özellikle 11 ile 16 saatleri arasında doğrudan güneş ışığına maruz kalmasın diyor uzmanlar. Fiziksel aktiviteler sabah erken veya akşam serin saatlerde yapılmalı. Açık renkli, bol ve pamuklu kıyafetler tercih edilmeli. Geniş kenarlı şapka ve güneş gözlüğü mutlaka kullanılmalı. Düzenli aralıklarla gölge alanlarda mutlaka dinlenme sağlanmalı ve susamayı beklemeden su içilmeli. Aşırı sıcak günlerde ağır egzersizlerden kaçınmak gerekiyor. Güneş koruyucu ürünleri de aman ha ihmal etmeyiniz. Bunlar kozmetik diye düşünmeyin. Eczane ürünlerine de başvurabilirsiniz burada. Kendimizi güneşten korumamız gerekiyor. Ben denize havuza gitmiyorum canım, sadece dışarı çıkıyorum, işe gidiyorum geliyorum diye de düşünmeyin. Her gün sabah evden çıkmadan mutlaka güneş kreminizi yüzünüze, açık olan yerlerinize, kolunuza, elinize sürmeniz gerekiyor sevgili dinleyenler. Şekerli içeceklerden uzak durun diyor uzmanlar, özellikle sıcak günlerde. Sıvı tüketimi önemli dedik. 2-3 litre su içilmeli günde. Yoğun fiziksel aktiviteden uzak durulmalı. Susamayı beklemeden su içilmeli dendi. Terlemeye kaybedilen mineraller ayranla, sodayla, maden suyuyla, suyla alınmalı, desteklenmeli. Diğer içecekler sıvı olmuyor. Yani çaydır, kahvedir, meyve suyudur, portakal suyudur. Bunlar sıvı alımına girmiyor sevgili dinleyenler. Şekerli içeceklerden uzak durunuz. Kafeinli ve alkollü içecekler sıvı kaybını arttırabilir. Özellikle aşırı sıcak günlerde uzak durulması gerekiyor. Risk grupları daha dikkatli olmalı. Yaşlılar, çocuklar, hamileler, kronik hastalığı bulunan bireyler sıcak havalardan daha fazla etkilenmeli. Bu kişiler günün sıcak saatlerinde dışarı çıkmalı, düzenli sıvı içilmeli, ev ortamı serin tutulmalı ve hafif beslenmek gerekiyor. Kalp, böbrek, diyabet veya solunum hastalığı bulunan bireyler belirtiler açısından da çok dikkatli olunmalı. Özellikle yaşlı kişiler sıvı alımı yakınları tarafından mutlaka takip edilmesi gerekiyor.

Klimalar 23-26 derece arasında çalıştırılmalı. Ev ortamında serin kalabilmek için önerilerde bulunuyor uzmanlar. Gündüz saatlerinde perdeler kapalı tutulmalı. Ev sabah ve akşam serin saatlerde havalandırılmalı. Gereksiz elektrikli cihaz kullanımı azaltılmalı. Hafif kıyafetler tercih edilmeli ve ılık duş alınmalı. Klima kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalarsa şunlar: klimalar 23-26 derece arasında ayarlanmalı. Filtreler düzenli temizlenmeli ve soğuk hava doğrudan kişiye üflememesi gerekiyor. Ani sıcaklık değişimlerinden kaçınmalıyız. Ventilatörlerse ortam çok sıcak olduğunda tek başına yeterli olmayabilir. Özellikle yaşlı bireylerde uzun süre doğrudan hava akımı oluşturmak risk. Buna dikkat edelim. Sıcak çarpmasında ilk yardım hayatı kurtaran durumlardan. Sıcak çarptığını düşündüğünüz kişiye uygulanacak ilk yardım büyük önem taşıyor. Kişi hemen gölge ve serin bir ortama alınmalı. Fazla giysileri çıkarılmalı. Boyun, koltuk altı ve kasık bölgelerine ise soğuk uygulama yapılması gerekiyor. Bilinci açıksa küçük yudumlarla su verilebilir. Soğuk duş, ıslak havlu uygulaması yararlı olur. Bilinç bulanıklığı, bayılma, konuşma bozukluğu, yüksek ateş, nöbet, şiddet, nefes darlığı, kusmanın sürmesi ya da kişinin sıvı alamaması gibi durumlardaysa vakit kaybetmeden acil şekilde bir sağlık merkezine başvurmak gerekiyor.

Aşırı sıcaklarla mücadele, halk sağlığı, iletişiminin önemine dikkat çekilmiş. Vatandaşlara meteorolojik sıcaklık uyarıları önceden ulaştırılmalı. SMS ve mobil uygulama bildirimleri etkin kullanılmalı. Riskli günlerde vatandaşlar sıcak çarpması konusunda mutlaka önceden bilgilendirilmeli. Televizyon, radyo, gazete, haber siteleri, sosyal medya aracılığıyla düzenli bilgilendirme sağlanması gerekiyor ama tabii ki sağlıklı verilerle. Sağlık kuruluşlarında bilgilendirici afiş, broşürler mutlaka olmalı. Belediyelerde dijital ekranlar, toplu taşıma araçları, hoparlör anonslarıyla vatandaşları bilgilendirebilir. Mesajların kısa ve anlaşılır olması gerekiyor. 11-16 saatler arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın. Susamayı beklemeden su için, yaşlı yakınlarınızı düzenli kontrol edin. Baş dönmesi, bilinç bulanıklığı, yüksek ateş gelişirse sağlık kuruluşuna başvurun. Net bir şekilde açıklama yapmak gerekiyor. Aşırı sıcaklar özellikle risk grubunda yaşamı tehdit edebilir. Ancak doğru bilgilendirme ve basit koruyucu önlemlerle de toplumun sıcak hava dalgalarına karşı dayanıklılığı kesinlikle artış gösterilebilir.

İçinde bulunduğumuz Muharrem ayı, bu ayda aşure yaparız. Çok da severiz. Severek de yeriz. Ama çok sıcaklarda ve yaz mevsimindeyiz sevgili dinleyenler. Uzmanlar uyarmış. Aşure yaparken kalorisini azaltmak için püf noktalarını mutlaka kullanın diyor. Eğer bugünlerde sizin de bir böyle aşure yapma ihtimaliniz varsa bizi dinlemeden girişmeyin bu işe diyelim. Bir iki dilim baklava kadarmış. Yani iki dilim baklavaya eşit. Aşure ayının başlamasıyla birlikte sofralarda yer yer yerini buluyor aşure. Buğday, nohut, kuru fasulye, kuru meyveler, çeşitli kuru yemişlerden oluşuyor. İçerdiği lif, bitkisel protein, vitamin ve minerallerle tam bir şifa deposu aslında. En güzel tatlılardan da bir tanesi. Ama şeker, içindeki şeker miktarı ve kuru yemiş miktarları, kuru meyve miktarlarıyla maalesef ki bazen diyet bozan hallerde olabilir. Peki bunun için nelere dikkat etmek gerekiyor?

Aşureyi tatlandırmak için yüksek miktarda şeker kullanmak yerine kuru üzüm, kuru kayısı, hurma, tarçın, nar taneleri gibi mevsim meyvelerden yararlanabilirsiniz. Hatta yaz aylarında şeftali gibi meyveler bile doğal tat verebilir diyor uzmanlar. Böylece hem besin değeri artar hem de gereksiz kalori yükünün önüne geçmiş olursunuz. Peki nelere dikkat etmeliyiz? Bunu söyleyelim ve noktalayalım bu bölümü. Şekeri azaltın, tarçını arttırın aşurelerinizin içinde. Tarçın kendine özgü aroması sayesinde aşureye daha yoğun bir lezzet sağlayacaktır. Bu sayede ilave şeker miktarını azaltmak mümkün olabilir. Ayrıca tarçın aşurenin kendine özgü kokusunu ve aromasını zenginleştirerek daha dengeli bir tat elde etmesine de katkı sağlayacaktır. İkinci maddemiz kuru meyvelerin doğal tatlılığından yararlanın diyor uzmanlar. Bunlar kuru üzüm olur, kuru kayısı, incir ve hurma. Biraz arttırıp şekeri azaltabilirsiniz. Nar taneleri eksik olmasın. Nar tanelerine aşureye hem renk hem de ferah bir lezzet katacaktır. Güçlü antioksidan bileşenler içeren nar aşurenin besleyici değerini arttırır. Bunu unutmayın. Kuru yemişlerinizi mutlaka ki ölçülü kullanın. Ceviz, badem, fındık gibi kuru yemişler sağlıklıdır ama protein ve mineral açısından da yüksektir besin değerleri. Enerji yoğunlukları yüksek olduğu için miktarı arttıkça aşurenin kalorisi de artacaktır. Bu yüzden kuru yemişleri bir avuçla sınırlamak dengeli olacaktır. Porsiyonları büyütmeyin. Minik porsiyonlar hazırlayın. Aşure ne kadar sağlıklı içeriklerden hazırlansa da büyük porsiyonlar kalori alımıdır. Yaklaşık 200 gramlık orta bir boy bir kase hazırlamak için yeterli olacaktır. Altıncı madde. Yanında ikinci tatlıya yer vermeyin. Aşure tüketilen günlerde baklava, şöbiyet, dondurma, şerbetli tatlılardan uzak durun diyor uzmanlar. Hemen hemen şekerli gıdaların tümünden aslında. Ve aşureyi ara öğün olarak değerlendirebilirsiniz. Çünkü aşure tam bir lezzet ve besin deposu. Aşureyi ana öğünün hemen ardından tüketmek yerine ara öğünde tercih edebilirsiniz. Hem de porsiyon kontrolünü dengelemiş olursunuz. Yanında şekersiz çay, süt ürünleriyle yiyebilir. Ya da işte böyle serinletici bir limonatayla, sodayla da, maden suyuyla da yiyebilirsiniz sevgili dinleyenler. Bunlar da aşureyi dengeli hale getirmek için vereceğimiz tavsiyelerdi. Biz ayrılan sürenin bu kısımda sonuna geldik. Küçük bir ara vereceğiz. Reklamların ardındansa stüdyomuzda değerli avukat arkadaşım Cüneyt Gülcan bizlerle birlikte olacak. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun. Ayrıcalıklarla bulun.

0: Kısa bir aranın ardından devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Hukuk konuşacağız bu bölümde demiştim. Değerli avukat arkadaşım Cüneyt Gülcan bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim Hande Hanım, sizler?
0: Bizdeyiz, çok teşekkür ederiz. Nelerden bahsedeceğiz bugün?
1: Evet, tek bir konuyu etraflıca ele alacağız. Burada da 12. yargı paketini anlatmayı uygun gördük. Şimdi şöyle, geçen hafta Perşembe günü 25 Haziran 2026'da 12. yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'ndan geçti. Şimdi ne olacak? Teklif genel kurul gündemine alınacak. Tabii yargı paketi ne demek veya da bu yargı paketi içerisinde ne tür düzenlemeler var? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi 22 Haziran'da meclis başkanlığına sunuldu. Aynı gün işte Adalet Komisyonu'na havale edildi. Bu kanun teklifinin kamuoyundaki adı 12. yargı paketi. Birçok kanunun değişikliğe uğrayan maddeleriyle ilgili bir paket. Şimdi tabii amaç ne? Yargının daha etkin, verimli çalışması. Şimdiki Adalet Bakanı da epey bu noktada gayretli. Tabii 12. yargı paketinde özellikle beklenilenler var. Mesela bu IBAN mağdurlarıyla alakalı, ondan da bahsedeceğiz. Ama dediğim gibi geçen hafta, bugün olursa gerek 25 Haziran'da 12. yargı paketi Adalet Komisyonu'ndan geçti. Şimdi tabii pek çok hukuk dalını aynı anda düzenleyen bu torba kanun teklifi. O yüzden de bir paket ismini alıyor. Yani tek bir alanı değil de birbiriyle bağlantılı pek çok hukuk dalını düzenleyen bir kanun teklifi esasında. Medeni usul, idare hukuku, ceza hukuku, birçok metin üzerinde değişiklik var. İcra İflas Kanunu, Boşlar Kanunu gibi. Esasında madde olarak 29 maddelik bir reform paketi bu. 12. yargı paketi. Ve somut değişiklikler de geliyor. Amaç ne? Bunu 20 Temmuz'dan önce işte meclis, daha doğrusu adli tatilden önce yasalaşması hedefleniyor. Dediğim gibi geçen hafta Adalet Komisyonu'nda kabul edildiği için meclise gelecek. Meclisten de geçip resmi gazetede yayınlanınca ne olacak? Yürürlüğe girmiş olacak. Şimdi hangi alanlarda değişiklik var? Ceza hukukundan başlayalım. Bir kere bu HAGB dediğimiz hükmün açıklanmasının geri bırakılması. Evet, bunda esaslı bir köklü değişim var. Şimdi sadece itiraz yolu açıktı. Bu itiraz tabii aynı adliyenin başka bir ceza dairesince inceleniyor. 12. yargı paketi bu yolu kapatıyor ve yerine istinaf getiriyor. Yani bu değişiklikle artık hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı istinafa, bölge adliye mahkemesine taşınabiliyor. Bu ne demek? Artık HAGB'de istinaf incelemesine tabi tutulacak. Önceden mahkeme kararı veriyordu. Sadece itirazda bir üst mahkeme inceliyor. %99'da bir değişiklik genelde olmazdı. Şimdi istinaf incelemesinde direkt bir bölge adliye mahkemesince incelenecek. Yani istinafa tabi ve bağım kararları da, yani istinaf kararları da malumunuz Yargıtay'a temyiz yoluyla taşınabilecek. O açıdan bu tip köklü bir değişiklik var ceza hukukunda.

kontrol veya da hassasiyet gelmiş durumda. Bilgisayar araması ve dijital delil güvencesi, mesela savcılık talebiyle el konulan dijital cihazlar, onların incelenmesi süreci daha bir netleşiyor. Mesela el koyma kararından itibaren 24 saat içinde hakim onayı zorunlu hale geliyor veya da o kopyaların, daha doğrusu alınan verilerin bir kopyası şüpheliye teslim edilmek zorunda. 15 yıl dolunca imha edilmesi, bütün bunlar işte esasında ceza hukukunun gelişimine yönelik önemli değişiklikler. Şimdi bir yargılamada eğer kaçak bir sanık varsa, yürürlükteki kanun o kaçak sanığın gıyabında mahkum edilmesine imkan tanıyordu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu hep böyle savunma ihlali olarak gördü. İşte 12. yargı paketinde bunda da bir yasal düzenleme olacak. Sorgulanmadan mahkumiyet hükmü verilemeyecek. Teslim olan veya yakalanan sanık da yargılamanın yenilenmesini talep hakkına sahip olacak. Şimdi Cumhuriyet Başsavcısının itiraz yetkisinde bir genişleme var bir de. Yargıtay kararlarına itiraz süresi bir aydan 3 aya çıkıyor. Bu da tabii teknik bir düzenleme. Ama şunu görüyoruz. Genel itibariyle yargılamanın daha adil olması, hızlı, etkin, verimli olması veya da şüphelinin, sanığın haklarının daha iyi ele alınması için esaslı değişiklikler var. Birazdan bunu bu IBAN mağdurları başlığında evet ele alacağız. Ceza hukukunda temel olarak bunlar söylenebilir. Medeni yargılama usulünde düzenlemeler mevcut. Mesela belirsiz alacak davasının kaldırılması. Bu ne demek? Şimdi bütün şu anda derdest olan işte işçilik alacakları, kira tazminatları, ticari uyuşmazlıklar, o açıdan derdest olan belirsiz alacak davası noktasında bir değişiklik olacak HMK'da. Duruşmaların arasında çok uzun süreler olabiliyordu. Medeni yargılama için söylüyorum. Hı hı. Onda da 3 ayla sınırlanıyor. Yani 3 aydan daha uzun bir duruşma tarihi verilemeyecek. Bilirkişiye başvurunun sınırlanması. Bu esasında kanayan bir yaradır. Yani neredeyse artık bilirkişiler yargılamalarda hakim yardımcısı gibi, onlardan alınan raporlar tamamen karara derc edilir veya da neredeyse bilirkişi eşittir hakim noktasına geliniyor idi. Şimdi bu başvurunun sınırlanması, yani çok basit bir hesaplamayı veya da keşfe gidip kendisinin görebileceği veya da izlediğinde hakimin anlayabileceği bir husus bile hemen bilirkişiye tevdi ediliyordu. Artık bunun önüne geçilecek, hedeflenen o en azından. Bilirkişiye yalnızca hakimin kendi bilgisiyle çözemeyeceği, teknik ve özel uzmanlık gerektiren konularda başvurulması zorunlu hale geliyor. Yani hukuki nitelendirme ve değerlendirme hakimin görev alanında kalıyor. Bu ne demek? O hakim koltuğunda oturacaksan burada sen dosyaya vakıf olacaksın veya da gereken çalışmayı yapacaksın. Şu görüntünün çözümlenmesi için bilirkişi, şuranın ölçümünün yapılması için bilirkişi, tamam, çok teknik bir meseledir. O zaman onun dediğim gibi kendi bilgisiyle çözemeyeceği bir durumdur. Bilirkişi gönderilmesi zaten lazım. Ama bu yeni pakette çok böyle önemli bizce bir değişiklik. Bilirkişiye başvuru artık sınırlanıyor. Çünkü bilirkişiye dosyana gitmesi demek yargılamanın da bir nevi uzaması demek. O bilirkişi raporlarına itiraz olacak. Onda da bir süreç bir daha uzuyor. Şimdi hakim kendisi özetle çözebileceği bir meseleyi bilirkişiye göndermemesi hedefleniyor. Şimdi fiziksel imza zorunluluğu kaldırılıyor. Ne demek bu? Segbis'te, yani ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığıyla duruşmalarda fiziksel imza zorunluluğu vardı. Artık kimlik doğrulama dijital yöntemlerle sağlanabilecek. Bu da teknik bir gelişme. Faiz ve tazminata ilişkin de düzenlemeler var. Yani yasal faizin piyasa endekslenmesi, burada %80'ine bağlanması öngörülüyor. Merkez Bankası reskont faizinin. Çünkü Anayasa Mahkemesi bu hususta sabit yasal faizin o enflasyon döneminde alacakların mülkiyet hakkını zedelediğine dair kararları var idi. Bu sebeple bir demek ki %80'e bağlanması öngörülüyor. Bu da teknik bir detay. Direkt vatandaşın anlayabileceği bir husus değil. Ama mesela bakın geldik miras ve

gayrimenkule ilişkin çok esaslı bir düzenleme var. Şimdi İzale İş Uyuru davası var. Ne demek? Ortaklığın giderilmesi. Bu davada çok esaslı bir değişiklik var. Bütün bu hisseli yapılarda, miras kalan mallarda kişiler ya burası satılsın da kendi paramızı, payımızın karşılığı olan paramızı alalım dedikleri davadır. Yani direkt bölünemeyen ve hisseli bir taşınmazdaki o ortaklığın giderilmesine ilişkin davadır malum. İzale-i Şuyu daha önce çok anlattık. İşte bu davada artık İzale-i Şuyu satışında mirasçılara

0: bu mirasçılar arasında başka türlü sıkıntılar var. Hemen demek ki birinci ihalede yalnızca paydaşlara ve mirasçılara açık tutulacak. Muhammed Bedel'in o mahkemece belirlenen değerin tamamını ödeyip satın alabilecek. Paydaşlardan alıcı çıkmazsa ikinci ihalede açık artırmaya gidilecek. Demek ki ilkinde sadece paydaşlar ve mirasçılar arasında yapılacak. Bu da önemli, amacına da uygun. Şimdi ne peki burada amaçlanıyor? Esasında bu düzenlemeyle miraçlar arasındaki o anlaşmazlıktan kaynaklanan zorunlu satışlarda o aile mallarının üçüncü kişilere gitmesinin önüne geçilecek ve piyasa değerinin çok altında geçmesi. Çünkü Muhammed Bedel'in yarısından ihaleye çıkılıyor idi. Böyle bir durumda da eğer ihale gereken ilgiyi görmezse çok düşük bedelle gidince mağdur oluyordu diğer hissedarlar. Şimdi burada direkt Muhammed Bedel'den paydaşlara parası varsa tabii ki alım hakkı tanınınca hem üçüncü kişiler araya girmemiş oluyor hem de direkt değerinde gitmiş oluyor. O açıdan önemli bir değişiklik olacak. Çünkü çok sayıda izale işi davası var. Eğer bir gayrimenkul direkt bölünemiyorsa, bir arsa düşünün, kimin nerede payı olduğu, yeri olduğu belli değil. Veya da bir daire düşünün, miras kalmış, daireyi ortadan ikiye bölecek değiller. Ne olacak bu? Satılıp herkese payı verilecek. İşte bunda, yani izaleyi şuyu satışında mirasçılara öncelikli alım hakkı gelmiş olduğu. Başka 12. yargı paketindeki değişikliklerden bahsediyorduk. İdare ve icra hukukunda değişiklikler var. Mesela idare aleyhine mahkeme kararı alan tarafların o ilanlı icra başlatmadan önce idareye 30 günlük yazılı başvuru yapması zorunlu hale geliyor. Bu süre içinde ödeme yaparsa icra masrafı doğmuyor. Bu şekliyle kazanılan davanın icrasını da fiilen 30 gün ötelemiş oluyor. Ama kural şu: idareye karşı ilamlı icra, yani devlete dava açtınız, kazandınız. Burada siz önce yazılı bir başvuru yapmanız lazım lehinize olan o bedelle ilgili talep için. Tabii 12. yargı paketinde medyaya en çok rastlayan, daha doğrusu yer bulan medyada bu IBAN mağdurları meselesi. İşte 12. yargı paketinde bu dolandırıcılık maddesine 158'e 4. fıkra eklendi. Bu fıkrayla IBAN dolandırıcılığını ilk defa yasal zemine oturttu kanun koyucu ve bu fıkraya göre eğer sadece hesabını kullandırdıysa cezada yarı oranında bir indirim olacak. Zarar soruşturma aşamasında giderilirse 3/2 oranında ek indirim olacak. Eğer yani savcılık safhasında IBAN mağdurunun, daha doğrusu orada dolandırılan kişinin diyelim, zararı giderilirse. Eğer dava açıldıktan sonra zararı giderilirse karşı tarafın yarı oranında ek indirim. Ama buradaki esaslı düzenleme şu: bu ilk kez yasal düzene oturuyor. Bu suçlara iştirak eden kişinin eylemi sadece banka hesabını, kredi kartını veya da artık çok hayatın içinde daha da artacak kripto varlık hesabını kullandırmaya, bunlara daha doğrusu erişim imkanı tanınmasına yönelikse, başka hiçbir şey yapmamış. Yani arkadaşı gelmiş demiş ki ya bana IBAN'ı verir misin, ben bir işlem yapacağım, o da vermiş. Ama verdiği arkadaşı o IBAN'la dolandırıcılık yapmış. Başka bir yerden alınan parayı veya da sisteme girip aldığı parayı o arkadaşın IBAN'ına göndermiş. İşte o dolandırıcılık safhasında, sürecinde hiç onun bir etkisi, dahili tesiri yok. Sadece IBAN'ını vermiş.
1: Kullandırmış.
0: Evet, böyle cezaevine girenler, çok sayıda dosyadan mahkum olanlar, çok mağduru
1: gerçekten
0: var.
1: Gerçekten bir mağdurluk.
0: Evet, o yüzden bu düzenleme önemli. Bu hem böyle AK Parti hem Milliyetçi Hareket Partisi tarafından verilen bir önergeyle kabul edildi. Şimdi IBAN mağdurları demek ki sadece hesabını kullandırdıysa o zaman cezada yarı oranında indirime gidilecek. O zaman da tabii cezaevine girme durumu olmayacak. Bir de eğer zarar giderildiyse çok önemli. Şimdi burada çok esaslı bir nokta var. Hande Hanım, bir kanun eğer

0: çıkartıldıysa o resmi gazetede yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer. Veya da resmi gazetede der ki bu kanun 6 ay sonra yürürlüğe girecektir. Bakın burada kesinleşmiş olan dosyalar da kapsama alındı. Ne demek? Yani kanun yürürlüğe girecek ama geçmişte yargılaması yapılmış bitmiş olan, çünkü dediğim gibi bu işle alakalı yüzlerce gencin mağduriyeti var. Çok basit. Sen bir numara veriyorsun, IBAN numaranı, ve sana para geliyor. O yüzden çok kişiyi ağına düşürdü bunlar. Tahminimizden çok daha fazla IBAN mağduru var. Yani IBAN'ını verip kendisi yargılanan. O yüzden bu hususta artık cezaevinde olanlar da, yani kesinleşmiş dosyalar da kapsama alındı. Yani ne demek? O, bu kanun yürürlüğe girmesinden önce hakkında hüküm verilmiş kişiler de bu indirimlerden yararlanacak. Ne olacak peki? İstinaf veya Yargıtay'daki dosyalar Bölge Adliye Mahkemesi'nce bozulacak. İlk o kararı veren ilk derece mahkemesine gönderilecek. Mahkemede ihtardan itibaren 6 ay içinde zarar tamamen giderilirse etkin pişmanlık hükümlerinden de yararlanacak. Bu dediğim zararın giderilmesiyle ilgili bu arada. Peki kapsam dışında kalan var mı? Evet, hırsızlık, o noktada bir af yok. Veya da TCK'nın 245. maddesi var. Banka kredi kartı dolandırıcılığı. Bunlar bu düzenlemenin dışında. Bu sadece IBAN mağdurları için getirilen bir ek, dördüncü fıkra. Çünkü akla gelebilir, kendisi bizzat bir banka veya kredi kartı dolandırıcılığının içinde olan da bundan istifade edecek mi? Hayır. Veya da hırsızlık, TCK 142. Hayır. Bu suçlar bu düzenlemenin dışındadır. Özetle düzenleme sadece 157-158, işte dolandırıcılık, nitelik dolandırıcılık suçlarına iştirak eden ve sadece IBAN'ını kullandırmak için veren IBAN sahiplerini kapsayacak ve onlar için esasında köklü bir değişiklik olmuş oluyor. Şimdi HAGB dedik, o tekrardan ifade edelim. HAGB kaldırılmıyor. Yani hüküm açıklanmasının geri bırakılması kaldırılmıyor, yapılandırılıyor. Ne demek? Mevcut sistemde verilen hüküm açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz ediliyordu. Aynı adliyede başka bir ceza dairesi inceliyordu diyelim. Yani dar bir denetim vardı. Şimdi ne olacak? Artık BAM'a, tabii istinaf incelemesine tabi tutulacak. Bölge Adliye Mahkemesi'ne gidebilecek. Sonra BAM'ın verdiği kararlar Yargıtay'a taşınabilecek. O yüzden bu 12. yargı paketi, yani geçen hafta bugün Adalet Komisyonu'nca kabul edilen ve İşte adli tatil başlamadan diyelim, meclisin de tatile girmeden yasalaştırılması beklenilen 12. yargı paketinde bir, hüküm açıklanmasının geri bırakılmasına yönelik artık itirazdan ayrı Bölge Adliye Mahkemesi'ne, istinafa gönderilmesine yönelik, artı IBAN mağdurlarıyla ilgili olarak sadece hesabını kullandıranlar için böyle cezada indirim veya da zararın giderilmesinde ciddi avantaj sağlanabilecek bir düzenleme geldi. Bu hırsızlığı veya da banka kredi kartlarıyla yapılan dolandırıcılığı kapsamıyor bu arada. Şimdi boşanma davasıyla alakalı bu iki aşamalı yargılama, o 12. pakette yer almadı. Sonra nafaka meselesi, hani daha önceki programlarda anlattık, artık nafakada böyle sınırsız olmayacak, süresiz, affedersiniz, olmayacaktı ya. O bu yargı paketine yetişmedi. Sonra tapuda avukat sorumluluğu vardı. O da bu pakette yer almıyor. Yani artık 30 milyon TL üzeri bir tapu devrinde avukat bulunması gerekli. O da bu pakette yer almadı. Demek ki ceza yargısındaki güvence eksikliklerinin giderildiği, hukuk davalarında bu duruşma süresiyle ilgili söylüyorum, somut hız kazanımının beklendiği, izale-i şuyu gibi veya da İBAN mağdurlarıyla ilgili davalardaki yargılamayla ilgili çok esaslı değişikliklerin olduğu geniş kapsamlı bir paket. Bunu da anlatmış olduk. Tekrar edelim. 25 Haziran'da, geçen hafta 2026'da Adalet Komisyonu'ndan geçti. Şimdi ne olacak? Mecliste bu yasalaşacak. Resmi gazetede de yayınlanacak efendim.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ederiz.
1: Ağzınıza sağlık. Avukat Cüneyt Külcan bizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler. Programımızın da sonuna geldik. Ben Hande Anakuman masasında sevgili Selim vardı, bana yardımcı oldu, sesimi sizlere ulaştırdı. Yarın yine görüşünceye kadar hoşçakalın diyelim.
2: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
3: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses

0: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
1: Hadi hadi.
2: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bir şükredeceğiz inşallah.
1: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
4: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa, süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
0: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
5: TGRT FM Haber.

0: Mutlu günler diliyoruz. Gelişmeleri paylaşmayı sürdürüyoruz. TGRT Haber'de sevgili izleyiciler, kritik NATO zirvesi öncesi Avrupa Birliği temsilcileri Ankara'ya çıkarma yaptı. Heyet Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Ardından da bu ziyarete ilişkin peş peşe olumlu mesaj paylaşıldı ama bu durum muhalefeti ve İsrail'i üzdü.
1: NATO zirvesi öncesi Türkiye'nin kritik ziyaretçileri vardı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, genişlemeden sorumlu üye Marta Kos'la İçişleri Komiseri Magnus Brunner Ankara'ya geldi. Heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'la külliyede bir araya geldi. Üç isim de görüşme sonrası peş peşe ziyarete ilişkin olumlu mesajlar verdi. Kaya Kallas, Türkiye, güvenlik, göç ve enerji konularında kilit bir ortak olmasının yanı sıra bir Avrupa Birliği adayı ülkesidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerini daha da güçlendirmek ve iyi komşuluk ilişkilerinin önemi hakkında konuşmak iyiydi. Türkiye, NATO'nun doğu kanadını korumaya önemli bir katkı sağlıyor ifadelerini kullandı. Marta Kos'a sosyal medya hesabından Türkiye ile daha yakın çalışarak kazanacağımız çok şey var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanışmak güzel. Büyüyen türbülans döneminde Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki yakın işbirliği daha büyük öngörülebilirlik getirebilir ve bölgesel istikrarı ilerletebilir açıklamasında bulundu. Magnus Brunner da yine benzer ifadelerle Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin önemine vurgu yaptı. Avrupa Birliği temsilcilerinin ziyareti ve sonrasında yaptığı olumlu açıklamalar hem muhalefeti hem de İsrail'i üzdü. CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, heyetin kısa vadeli çıkarları için birliğin kurucu değerlerini yok saydığını iddia etti.
2: Sayın Başkan, değerli milletvekilleri.
1: İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Erozan da Avrupa Birliği temsilcilerinin Türkiye'yi öven açıklamalarına tepki gösterdi. Aday ülkeler tarafından savunulması ve uygulanması gereken değerler ne olacak? Demokrasi, özgürlükler, hukukun üstünlüğü gibi bu bir utanç paylaşımı yaptı. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin güçlenmesinden ve Türkiye'ye yönelik övgü dolu sözlerden rahatsız olan sadece muhalefet değildi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da görüşmeyi ve Türkiye'ye verilen desteği hazmedemedi. O da Türkiye düşmanlığını gözler önüne serdi. Kin ve nefret içeren ifadeler kullandı. CHP'li Namık Tan ve İYİ Partili Ahmet Erozan'ın Avrupa Birliği temsilcilerine tepki konusunda aynı safta buluşması dikkat çekti.
0: Yunanistan Ege'de bir kez daha provokatif bir hareketlilik içinde. Adalarda yer altına takimat yapmaya hazırlanan Atina yönetiminin bir numaralı ortağı İsrail.
1: Ege'de sular yeniden ısınıyor. Türkiye ile Yunanistan arasındaki sakin sular dönemi yerini bir kez daha silahlanma tartışmalarına bırakıyor. Atina yönetimi Ege'nin doğusunda Türkiye'nin burnunun dibindeki adaları adeta birer askeri üsse dönüştürmek için düğmeye bastı. Yunan basınının manşetine taşıdığı iddiaya göre adalarda gizli ve yer altına entegre bir savunma hattı için kazı çalışmaları başladı. Atina'nın gündem 2030 savunma planı çerçevesinde en büyük ortağıysa İsrail. Yunan Milli Güvenlik Konseyi'nin bu ay içinde Tel Aviv'den Barak, Davud'un sapanı ve Spider hava savunma sistemlerinin satın alımına onay vermesi bekleniyor. Yaklaşık 3 milyar avro bütçeli bu paket Türkiye'ye karşı Ege ve Batı Trakya'yı kapsayacak çok katmanlı Aşil Kalkanı savunma mimarisinin çekirdeğini oluşturacak. Plan sadece hava savunma sistemleriyle sınırlı değil. Atina olası bir çatışmada İHA'lar ve hassas güdümlü mühimmatlardan korunmak için dağınık savunma modeline geçiyor. Buna göre komuta merkezleri ve mühimmat depoları yer altına taşınıyor. 3 yıl içinde tamamlanması beklenen toplam 522 projenin 315'i doğrudan adalarda uygulanacak. Projenin toplam bütçesi ise tam 65 milyar avro. Ancak Atina'nın bu hamleleri uluslararası hukuka göre açık birer ihlal niteliğinde. 1923 Lozan Antlaşması'nın 13. maddesi Midilli, Sakız, Sisam ve Ahikerya adalarının silahsızlandırılmış statüde kalmasını şart koşuyor. 1947 Paris Barış Antlaşması da 12 adanın İtalya'dan Yunanistan'a devredilirken gayri askeri statüde kalması şartını kesin bir dille bağlıyor.
0: İşgal altındaki tarihi Filistin topraklarında ezan sesini hedef alan yasa tasarısı İsrail Meclisi'ndeki ön oylamadan geçti. Yasalaşması için tasarının komisyon sürecinin ardından mecliste de oylamadan 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor. Tabi tasarıya dünyanın farklı bölgelerinden çok sert tepki var.
1: Soykırımcı İsrail ezan sesine bile tahammül edemiyor. İsrail'de ezan sesini sınırlandırmayı amaçlayan yasa tasarısı meclisteki ön oylamada kabul edildi. Tasarı aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in partisinden milletvekili Zvika Fogel tarafından sunuldu. Ön oylamada tasarı 36 hayır oyuna karşı 50 evet oyuyla kabul edildi. Yasalaşması için tasarının komisyon sürecinin ardından mecliste 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor. Tasarıya göre İsrail Çevre Bakanlığı'nın izni olmadan camilerde hoparlör sistemi kullanılamayacak. Kurallara uyulmaması halinde İsrail polisine camilere baskın yapma ve para cezası uygulama yetkisi verilecek. İzin kriterleri arasında ses seviyesi, gürültü azaltıcı önlemler ve caminin yerleşim yerlerine yakınlığı bulunuyor. Tasarıya dünyadan tepki yağarken meclisteki Birleşik Arap Listesi RAAM tasarıyı ırkçı ve din karşıtı olarak nitelendirdi. Tasarıyı hazırlayan milletvekili Zvika Fogel ise düzenlemenin siyasi değil halk sağlığı amacı taşıdığını savundu.
0: Dünya serinlemiyor. Asya'dan Avrupa'ya her yer cayır cayır. Aşırı sıcağa alışık olmayan Avrupa'da can kayıpları hızla artıyor. Sadece İspanya'da bir ay içinde 1000'den fazla kişi sıcaktan öldü.
3: Sıcak, çok sıcak, sıcak, daha da sıcak olacak.
1: Dünya serin bir rüzgara hasret kaldı. Kavurucu sıcaklar etkisini sürdürüyor. Avrupa'dan Amerika'ya, oradan Çin'e. Avrupa'da sıcağa bağlı can kayıpları hızla artıyor. İspanya'da sadece Haziran ayında sıcaklıkla bağlantılı 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti. Bu rakam son yılların en yüksek Haziran bilançosu oldu. Ülke tarihinde geçen ay kayıtlara geçen en sıcak 2. Haziran olarak açıklandı. Portekiz'de ise termometrelerin 47 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Yetkililer orman yangını riskine karşı en yüksek alarm seviyesine geçildiğini açıkladı. Tarım faaliyetlerinden mangal yakılmasına kadar yangın çıkarabilecek pek çok faaliyet yasaklandı. Asya'yı da etkisi altına alan sıcaklara karşı Çin ise gökdelenlerden serin su püskürtmeye başladı. Uzmanlar yüksek sıcaklıkların önümüzdeki günlerde de Avrupa'nın büyük bölümünde etkisini sürdüreceği uyarısında bulunuyor. Artan sıcaklıklar hem can kayıplarını hem de orman yangını riskini her geçen gün daha da büyütüyor.
0: Venezuela'yı yerle bir eden çifte deprem sırasında olağanüstü çaba gösteren Türk vatandaşı İbrahim Eser ülkede gündem oldu. Eser önce ailesini güvenli alana tahliye etti, ardından komşularının yardımına koştu.
1: Önce 7,2, sadece 39 saniye sonra ise 7,5. Güney Amerika ülkesi Venezuela yakın tarihin en korkunç depremleriyle sarsıldı.
4: Marico! Marico! Marico!
1: Evler kağıt gibi yıkıldı, binlerce kişi enkazın altında kaldı. Yaşanan kaosun ortasında başkent Caracas'taki bir Türk vatandaşı tek başına bir kahramana dönüştü. 22 yıldır Venezuela'da yaşayan iş insanı İbrahim Eser. Yüzlerce binayı yerle bir eden ikiz deprem sonrasında önce ailesinin yanına, ardından enkaz altında kalanların yardımına koştu.
5: Dios lo bendiga todo, Dios lo bendiga todo.
1: Eser ailesini tahliye etmesinin ardından onlarca kişinin kurtarıcı meleği oldu.
6: O esnada deprem olduğunu anlayınca ben bu tarafa yanaştım. Yani bu sağımda ve solumda gördüğünüz birçok insanlar sağda solda yatıyordu. Kimileri molozun altında kalıyordu. Ve o insanları oradan çekmeye çalıştım. Yaklaşık o gece 38 kişi çıkarıp şu an hemen bu önümüzde gördüğümüz yere bırakmıştım.
1: Dünyanın öbür ucunda sergilediği bu olağanüstü cesaretle 38 kişinin hayatını kurtaran İbrahim Eser, Venezuela'da adeta bir halk kahramanına dönüştü.
7: TGRT FM Haber.
8: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Bursa, Kütahya, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının ülkemizin genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 21-29, Ankara 19-31, İzmir 22-33, Bursa 19-30, Konya 21-32, Afyon 16-30, Denizli 20-34, Antalya 25-30, Adana 24-32, Zonguldak 20-25, Samsun 20-26, Trabzon 18-26, Kayseri 18-32, Erzurum 14-27, Gaziantep 22-36, Diyarbakır 23-39 ve Şanlıurfa 23-40 derece.

0: Yol durumu. Gerede Kızılcı Hamam Ankara yolunun Kızılcı Hamam Gerede istikameti 21-22. Kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Gerede Kızılcı Hamam istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Rize Kalkandere yolunun 3 ila 4. kilometreleri arasında yapılmakta olan yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak veriliyor. Torbalı Ödemiş Devlet yolunun 52 ila 60. kilometreleri arasında yol yapım çalışmalarından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tevazu sahibiydi. Peygamber Efendimiz tevazu sahibiydi. Yine bu hasleti de büyük ve emsalsizdi. Şunu teklif etti ki kendine Cenab-ı Hak, yap peygamberliğini ister melek olarak. Lakin o buna bile olmadı müteveccih. Kul olarak peygamber olmayı etti tercih. Yoksul ve fakirlerle oturup kalkıyordu. Köleler davet etse kabul buyuruyordu. Buyurdu ki, İsa'yı nasıl Hristiyanlar uzun uzun methedip övüyorlarsa onlar, beni de onun gibi böyle methetmeyiniz. Bana Allah'ın kulu ve Resulü deyiniz. Arpa ekmeğiyle iç yağından yapılan basit bir yemeğe de çağrılsaydı ne zaman, hiç tereddüt etmeden kabul edip giderdi. O kimsenin gönlünü yapar memnun ederdi. Sırtına çok sade bir şilte vurulmuş olan bir deve üzerinde hacca gitti bir zaman. Oysa fakir değildi o sevgili peygamber. Memleketler fethetmiş, almıştı ganimetler. Ve hatta bu haccında o peygamber-i zişan 100 besili deveyi etmişti kendi kurban. Ancak mütevazıydı o serveri kainat. Dünyalı olsa da etmezdi hiç iltifat. Nitekim o Mekke'yi fethettiği gün bile ordusu ihtişamla giriyorken şehire, o deve üzerinde geliyordu o zaman. Başı öne eğikti yine tevazuundan. Ebu Hüreyre dahi anlatır ki şöylece, çarşıya çıkmış idik ikimiz beraberce. Pazardan öteberi alıp Fahri Kainat, satıcıya parayı fazlaca verdi fakat. Onun bu ihsanından satıcı memnun kalıp, derhal öpmek istedi ellerine kapanıp. Lakin Peygamberimiz vermedi buna izin. Buyurdu, bir sebep yok elimi öpmen için. Çünkü ben ne melikim ve ne de padişahım. Ben sizin içinizden sadece bir insanım. Sonra satın aldığı o şeyleri alarak başladı taşımaya oradan ayrılarak. Ben taşımak istedim buyurdu ki, her kişi kendisi yapmalıdır kendine ait işi. O server emin, adil, doğru sözlüydü hem. İtiraf etmişlerdir bunu da cümle alem. Hatta peygamberlikten önce de herkes yine hep Muhammedül Emin derlerdi kendisine. İslam'dan önce dahi her hususta yine halk onun hakemliğine başvururdu muhakkak. Nitekim kendisi de buyurdu ki, vallahi ben doğru ve eminim. Yerde ve gökte dahi.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurun hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kerim'den olan İbn-i Vefa rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, Allah-u Teala bir kulunu severse onun kalbini razı olduğu kullarının sevgisiyle doldurur. Allah-u Teala kimin kalbini kendi sevgisiyle doldurursa onun kalbi başka bir şeyle meşgul olmaz. Çünkü o görünüşte halkla, insanlarla, iç hali ile de Allah-u Teala iledir buyuruyor İbn-i Vefa rahmetullah teala aleyh.
1: Şimdi dinleyicilerimiz var telefonda, ilk dinleyicimizi alabiliriz. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: Hayırlı günler efendim.
1: Buyurun.
3: Ben kızımın adına konuşuyorum şu anda, kendisi konuşmuyor telefonda malumunuz. Sorumuz şöyle, Ankara'daki bir şeyde sohbet toplantısında şöyle bir durum hasıl olmuş. Ayakkabısını yanlışlıkla başka bir ablamız şey yapmış, yanlışlıkla giyip gitmiş. Onun ayakkabısı da orada kalmış. Bu şekilde bir durumda kalan ayakkabıyı giyip gitmek uygun değil diye biliyor kızım. Acaba bu doğru mu? Dinen hani şey fakir, çok şey değil zaten. Bu hal durumu değiştirir mi? Ablalardan da ayakkabıyı tanıyan çıkmış, telefon edip söylemek istemişler fakat ulaşamamışlar. Çok dikkat çekecek şekilde olmamakla beraber onun ayakkabısında pırıltılar varmış. Kız yine de giymek istememiş. Ev ayakkabısı orada olduğu için onunla dışarı çıkmış. Yani bu yaptığı hareket uygun mu? Onu giyip eve gelmek zorunda kalmış. Yani her şey oradan alınır, giyilir.
2: Anlaşıldı
3: diye bir şey
2: efendim,
3: var,
2: tamam.
3: Bir davranış.
2: Tamam efendim, anlaşıldı.
3: Anlaşıldı değil mi
2: evet,
3: efendim?
2: Başka bir şey var mı?
3: Yani bu yaptığı davranış uygun
2: anlaşıldı
3: mu?
2: Anlaşıldı efendim, bu tamam.
1: Teşekkür ediyoruz, hayırlı günler efendim, sağolunuz. Uygun bir şey mi?
2: Uygun değil.
1: Hangisi uygun değil?
2: Yani kalanı giymesi uygun değil. Saatte bir değil yazıyor. Uygun değil ancak başka alternatif yoksa, kendisi doğru mu da aynı şekilde garipse, o anda ayakkabı da yoksa başka çaresi yok. O zaman gelir. Hani diyelim ki ayakkabıyı bırakan kimse belli olmadı. Aradık. Kimse
1: bu, bunun ayakkabılarını almış gitmiş o gidende.
2: Tamam. Yani bunu daha sormadan alıp gitti, onun da araştırması lazım. Sadece bu değil, o yani, da aynı şekilde. O yani, da aynı şekilde. Bir kere o da uygun iş yapmamış. Başkasının ayakkabısını giydi, kendi ayakkabısını bıraktı, gitti. Kalanı niye aynı şekilde öbür ayakkabısı alınan kimse giyemez? Çünkü buna izin verilmedi. Bunun malı değil, mülkü değil. Efendim takas yapıldı, yapılmadı. Sehven giydi gitti veya çaldı, neyse. Çeşitli şeyler hatıra gelebilir. Dolayısıyla kalan ayakkabıyı falana verdim diye ayakkabının sahibi tarafından herhangi bu şekilde böyle bir şey, niyet belirtilmemiş veya söz söylenmemiş. Onun için başkasının bir mülkü o. Efendim başkası benimkini aldı götürdü, ben de onu. Olmaz o. Başkası benim tarlama girdi, ben de Mustafa Tokus'un tarlasına gireyim. Yok öyle bir şey. O zaman aynı şekilde söyleyiver. Hukuk ortadan kalkar.
1: Herkes kendi hukukunu uygulamaya başlar.
2: Tabii. Bu dünyalık aynı şekilde. Devletler hukuku için de böyle. Allah-u Teala'nın bildirdiği hukuka, kanunlara da aynı şekilde aykırıdır bu. Suçtur, günahtır. İfadesi geçiyor Saadet Ebedi'de. Yani içinde yaşadığı ülkenin kanunlarına uymazsa suç işlemiş olur. Allah-u Teala'nın bildirdiği kanunlara uymazsa günah işlemiş olur diye bütün erfisine talimlerin bildirdiği hükmü Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kitaplarında Saadet Ebedi başta olmak üzere onu yazmışlar ve bildirmişler. Peki ulaşılmış, işte hani ulaşamamışlar veya bulamamışlar falan. Fakirse durum değişir mi diye sordu dinleyicimiz. Fakirse değişir. Çünkü birisi bırakmış. Aradılar taradılar, sahip bulunamadı. Dolayısıyla o bırakılan kimse fakirse kullanabiliyor, giyebiliyor. Hatta şey bile, Lukata Bahsi Saadet Ebediye'de buyuruyor ki bir kimse sokakta bir şey bulsa, para olsun, eşya olsun, sahibini aradı, bulamadı. Yoksa bulan kimse kendisi fakirse kullanabilir ifadesi geçiyor. Peki yiyecek olarak mesela çabucak deforme olan yiyecekler var. Şeftalidir, kayısıdır, kirazdır, vişnedir. Şeyler de öyle ya. Aşağı yukarı kavun, karpuz da öyle. Üzerinde efendim turşusunu kuralım, 6 ay beklesin, öyle bir bekleme durumu yok. Yani bunlar böyle çabucak deforme olacak, bozulacak olan şeyler. Bulan kimse, yani sahibi yoksa yiyebiliyor. Yani izin var. Efendim yemezse suç olur. Yani neyi suç olsun? Yiyebiliyor demek izin var demektir. Tamam mı? Yiyecek demek değildir o. Yemesi lazım değildir. Onu da iyi anlamalı. Birbirine aynı şekilde karıştırmamalı. Dolayısıyla bunu bu şekilde böyle uzatmaya da gerek yok. Tam İbn-i Asatebili'yi kitabında zaten bu hususu anlatmış. Bakın burada da oluyor bu. Mesela şeyde İhlas Holding'in B1 diyoruz biz. Bodrum 1. Orada Allah Teala rahmet eylesin Emel abiyle büyük bir yeri böyle mescit olarak açmışlar. Gerçi her katta mescit var da orası büyük bir mescit. İşte cemaat namaz da kılınıyor. Cuma namazı da kılınabiliyor. Öyle bir durumu var oranın. Bazen mesela orası 600, 800, 900, 1000 kişi alabiliyor. Ya o kadar kimse geldiği zaman ayakkabılar karışabiliyor. Ben rastladım öyle. Ayakkabı arıyor falan. Ya bak bir tane kalmış. Bir tane kalmış. Şimdi holdingin içinde ise birinden biri diyecek ki ben mescide gittiydim böyle böyle bu ayağıma aynı şekilde şey geldi falan. En azından mail vasıtasıyla bir bilgi verilir. Böyle böyle bugün işte cuma namazında mescitte olandan ayakkabı değiştirmiş, herkes ayakkabısını cumaya gidenler kontrol etsin denir, duyurulsun. Ama hasbelkader misafir olarak gelmiş, cumaya gelmiş. Adam Kars'tan gelmiş, cumadan çıktı gitti, giydi ayakkabıyı gitti. Ayağına da uydu, hiç de hatırına gelmedi. Nerede bulacaksın onu değil mi? Böyle durumlar da söz konusu. Kişi eğer fakirse kullanabiliyor. Başka alternatif yoksa da kullanabiliyor. Yok çünkü. Başka ayakkabı da yok. Ayağına giyecek bir şeysi yok. O anda gidip de ayakkabıcı da yok. Ayakkabı alıp da yani giyecek öyle bir durumu da yok. Olabiliyor mu? Olabiliyor. Tabii bazen değişme olduğu gibi çalma da olabiliyor. Ya enteresan bir şey. Ömrümde bir iki defa rastladım öyle. Benim biraz da ayaklarım taraklı Mustafa abi. Şeyde o zaman Türkiye gazetesindeyiz. İşte Cağaloğlu'na giderken o şeyi geçiyorsun, Beyazıt Camii'ni, o meydanı geçiyorsun, o Beyazıt'la Sultanahmet arasındaki yere bir isim veriliyordu, şu anda hatırıma gelmedi. Orada bir tane ayakkabıcı vardı falan böyle. Ya bir gün gittim falan, hakikaten ayağıma çok güzel uydu. Kendi kendime nazar değdim herhalde. Böyle iki de bayağı bakıyorum falan filan. Ya ne güzel ayakkabıymış falan diye. Ramazan-ı Şerif'ti. Bir arkadaş da iftara davet etti. Fatih'te işte bir arkadaş oraya gideceğiz. Tam onda da cami var. Ya bir girdim baktım namaza durmak üzereler. Ayakkabıyı ya buraya mı koysam, şey mi koysam, ya iftara geldik falan. Ya Mustafa abi onu orada koydum. Halbuki ilmi halde buyuruyor ki böyle durumlarda camilerde var ya yanına bir şeye bırakma falan diye. Niye? Meşgul oluyor çünkü zihnin.
4: Zihnin orada kalıyor.
2: Çıktım ayakkabı yok.
4: Sakından göze çöp batarmış.
2: Aynen öyle oldu. Aynen öyle oldu. Bir de işte Fatih'te otururken oraları dedi bir işte birisi dadanmış, zaman zaman oluyor ya böyle giriyor, ne kadar ayakkabı varsa götürüyor falan diye. Ben de bir ayakkabı vardı, dışı güzel ama altı böyle şeydi, çatlamıştı falan, onu koydum. Hırsız da uyanıkmış, altına bakmış, çatlak bırakmış. Beğenmemiş yani.
4: Adam o kadar emek veriyor.
2: Değil mi?
4: Zarar versin. İlk şöyle bir kural yok. Cemaatten birinin ayakkabısı çalınırsa imam ödemek zorundadır.
2: Ya.
4: Öyle bir şey olsaydı yandıydık.
2: O zaman adam eski ayakkabıyı getirir, imama yeni aldırtırır falan. İkinci ayda da imamı göremezsin. Evet. Çeker gider. Cenab-ı Hak sonumuzu hayır edesin inşallah.
4: Amin. Bu az önce de şey yaptınız, söylediniz ya, yani kanunlara uymak, devletin kanunlarına uymak, isyan etmemek çok tavsiye ediliyor. Mesela İlmihal'de de var, diğer kitaplarda da var. Bunu mesela ben öyle birini tanıyorum. Yıllar önce karşı çıkıyorduk işte kitaplarda yazana. Ya öyle bir şey mi var işte, ne demek işte her şeye uyacaksın, bir Müslüman olarak başımızı kaldırmayacak mıyız? Hani isyana teşvik eden bir tip. Sonra bu parayı bulmuş, ben yıllar sonra tekrar gördüm. Baktım devletçi olmuş. devletin kanunlarına falan saygılı, parayı bulduktan sonra. Bizde de biliyorsunuz eski komünistler sonradan parayı bulduktan sonra kapitalist oluyor.
2: Kapitalist.
4: Bu önemli bir konu mudur? Yani devletin ya da kanunlara harfiyen uymak mı gerekir Müslüman olarak?
2: Allah Teala rahmet eylesin, Emir abi bir şey buyururlardı. Şahaloğlu'nda daha tekerete falan yoktu. Zaman zaman o toplantılarda buyururlar ki Allah Teala vücutta baş yaratmış. Bütün organlar buna bağlı. Uyduruk bir devlet bile olsa, uyduruk bir devlet bile olsa,
4: Muz Cumhuriyeti bile olsa,
2: Muz Cumhuriyeti, bir tane baş var orada. Tamam. Yani diyor ki böyle yapın, böyle yapın, böyle yapın diyor, değil mi? Yani kanunlarını beğensen de beğenmesen de yani bir kanun nizam var. Öbür türlü anarşi olur. Çok baş olduğu zaman anarşi olur. Çeteler meydana gelir. Ya bir zaman da şimdi mesela herkes diyor işte Amerika Birleşik Devletleri, ya Amerika Birleşik Devletleri, biz aynı şekilde okuyorduk gençlik yıllarımızda. Kuzey Amerika, Güney Amerika. Çeteler doluydu. Kovboylar doluydu falan. Basıyor, trenleri çeviriyor, bilmem yağmacılık ya, bilmem ne yapıyor falan filan. Yani geçmişleri çok kanlı onların. Kızılderileri katlettiler, her bir Kızılderinin başına bilmem neler ödüller verdiler falan. Kızılderinin neslini yok ettiler. Hani soykırım diyorlar ya, soykırımcı kendisi. Yani öyle bir devlet.
4: Kovboy dedikleri de at hırsızı.
2: At hırsızı. At hırsızı, it hırsızı hepsi
4: onları var. Kahraman yani diye filmler çevirdiler.
2: Filmler yani çeviriyorlar. Dolayısıyla kanun nizam olmadığı yerde yani devlet de olmaz. Yani kanun devlet de olmaz. Şeyde mesela Suud için mesela anlatıyorlar. Yani biz kendimiz de yaşadık. Yani beraber gittiğimiz bir arkadaşımızın pasaportunu kaybettiler. Kendi kaybediyor devlet. Çıkış da vermiyor. Arkadaş hikayemi ne bekledi orada ya? Ya geçenlerde vardı. Bir tane 40 sene orada bekliyormuş mesela. Adamcağız gazetelere falan geçti. Çıkış vermiyormuş falan. Ne yaptıysa ne ettiyse bilmiyorum, detayını okuyamadım haberin de falan. Yani devlet yoksa, devlet yoksa, kanun yoksa, hukuk yoksa orada eşkıyalık vardır.
4: Gücü olanın artık
2: gücü olan aynı şekilde hükmedecektir. Bunun için değerli senet alimleri insanların huzuru için, insanların saadeti için, insanların beraberce bir arada yaşayabilmesi için yani devletin kanunlarına mutlaka saygılı olmalı. İçinde yaşadığını almayalıysa almayalı. Hayır, ona itaat edilmez. Hatta saadeti ebediyede buyuruyor ki ana baba çok kıymetlidir. Birçok hadis-i şerifler var, ayet-i kerim var. Annene babana üf bile deme. Ama anne kafir ol diyor. Bu yapılmaz. Ama devletin de ana babanın da yani kafir ol teklifi veyahut da kafir olmak için zorlu. Bunlar yapılmaz, yerine getirilmez. Ama bunun için de isyan edilip münakaş edilmez buyuruyor. İsyan edip
4: sen münakaş böyle dedin diye de o öldürülmez.
2: Ha, öldürülmez. Dolayısıyla bir yerde kanun yoksa başkaları çıkar. Başkaları çıkar. Bunun için de ehl-i sünnet alimleri insanların rahat ve huzuru, nizamın devamı için bunu şart bilmişler ve kitaplarında yazmışlar. Kanunlara uyar suç işlemez. Allah'ın emirlerine uyar günah işlemez. İkisini birleştirdiğin zaman bu insandan zarar gelmez Mustafa Bey.
4: Doğru.
2: Kanunlar uyuyor. Allah'ın emrine de uyuyor. Günah da işlemiyor, suç da işlemiyor. Bu insanların herkese aynı şekilde sevir. Bu adam yalan söylemez, bu adam gıybet etmez, bu adam sahtekarlık yapmaz, dolandırıcılık yapmaz. Devletin yasak etmiş olduğu kanunları çiğnemez. Mesela şimdi en basitten hatırıma geldi. Arabayı biliyorsun, bir kanun çıkmıştı falan efendim, işte o şeyi kemeri bağla. Ya arkadaş, bunun faydası kendine ya. Yok ya falan, ben ve sonra bir Allah-u Teala korusun bir şey oluyor falan, bir bakıyorsun cam kırılıyor, uçup gidiyorsun, değil mi? Bağlasaydın belki aynı şekilde o kemer sebebiydi. Sen kalacaksın, sen karlı çıkacaksın. Efendim ben öyle adamım ki bu bana zarar veriyor. Yapma ya. Sana özel bir aynı şekilde cumhuriyet, şey devlet kuralım, değil mi? Adam aslında diyor ki ben kendi devletim kendim. Bir zamanlar vardı bu Hırvatistan tarafında ama azıcık bir yer bulmuş da devlet ilan edecek bayrakla yaptı. Sonra tokatladılar gitti. Ya, sanki demokrasi var. Ne demokrasi ya adam işte. Amerikan başkanı dedi, demokrasi, Kanada benim dedi, Gönlant benim dedi, Venezuela'nın petrol lazım bana dedi. Hani demokrasiydi, demokrasinin beşiğiydi bu ülkeler. Ya demokrasi yok, uyduruk bu. İngilizlerin uydurduğu bir şeydi.
4: Menfaatler var.
2: Menfaatler.
4: Peki efendim, ikinci bölümde devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin konusu, mert isen kötülük yapana iyilik yap. Zulmedeni affetmek, hilmin, merhametin ve şecaatin en üstün derecesidir. Kendisine iyilik etmeyene hediye vermek, ihsanın en üstün derecesidir. Kötülük edene ihsanda bulunmaksa, insanlığın en yüksek derecesidir. Bu sıfatlar düşmanı dost yapar. Ra'd suresinin 22. ayetinde mealen, onlar şu kimselerdir ki, Rablerinin rızasını kazanmak için sabrederler. Namazlarını dosdoğru kılarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve aşikar infak eder verirler. Kendilerine kötülük yapanlara iyilik ederler. O müminler için ahiret saadeti ve rahatı vardır buyurulmuştur. Peygamber Efendimiz, sana darılana git barış.

Ölmedeni affet, kötülük yapana iyilik et buyurmuştur. Muhyiddin Arabi Hazretleri de kötülük edene iyilik yapan kimse nimetlerin şükrünü yapmış olur. İyilik edene kötülük yapan kimse küfranı nimet etmiş olur buyurmuştur. Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri Müslümanlara karşı çok şefkatli ve merhametliydi. Seher vakti bütün Müslümanlara dua ederdi. Kötülük gördüklerine iyilik yapardı. Kudretullah Han isminde bir komşusu vardı. Abdullah-ı Dehlevi Hazretlerine sıkıntı verir, gıybetini yapar, aleyhinde konuşurdu. Bir gün Kudretullah Han hapse düştü. Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri onun hapisten çıkması için çok uğraştı, fakat bunu ona hiçbir zaman söylemedi. Ebu Ali Sekafi Hazretleri güzel ahlak sahibiydi. Kendisine kötülük edenleri bağışlar ve nasihat ederdi. Bu zatın kuşçuluk yapan bir komşusu vardı. Her zaman sıkıntı verirdi. Ebu Ali Sekafi Hazretlerinin evinin damına konan güvercinleri taşlayıp uçururdu. Bir gün Ebu Ali Sekafi Hazretleri evinin damında oturmuş Kur'an-ı Kerim okuyordu. Kuşçu komşusu yine güvercinlere taş attı. Lakin attığı taş bu defa Ebu Ali Sekafi Hazretlerinin alnına isabet etti ve yardı. Yüzünden aşağı kanlar akmaya başladı. Etraftan bu hali görenler, şimdi Ebu Ali Hazretleri şehrin valisine gider, onu şikayet eder ve zararını def eder. Zira vali onun ricasını kabul eder. Böylece hepimiz onun zararından kurtuluruz dediler. O zaman Ebu Ali Hazretleri hizmetkarını çağırdı ve evladım, şimdi şu bahçeye git ve uzunca bir çubuk yap getir buyurdu. Hizmetçi çubuğu hazırlayıp getirince, şimdi şu çubuğu kuşçu komşumuza götür ve şu güvercinleri taş atarak değil de bu çubukla uçurmasını söyle buyurdu. Hizmetçi gidip Ebu Ali Sekafi Hazretlerinin sözlerini söylediğinde kuşçu yaptıklarına pişman oldu ve özür diledi. Ebu Hafs-ı Haddad Hazretleri Allahü Teala'ya ve onun kullarına karşı edep hakkında şöyle buyururdu. Allahü Teala'ya karşı edep, onun emirlerini ihlasla yerine getirmek, ondan korkmak, çekinmek, bir bela ve sıkıntı sırasında insanlara güzel muamele, genişlik zamanında yumuşaklıkla, nefsin yoksulluğa düşmekten çekindiği zamanlarda cömertlik ve keremle davranmak, gücü yettiği zaman affetmek, insanlara merhamet ve şefkat göstermek, gelmeyene gitmek, kötülük yapana iyilik etmektir. Ebu Hüseyin Verrak Hazretleri şöyle anlatır. Biz talebeliğimiz sırasında şu hususlara dikkat ederdik. Bize verilen şeyleri ihtiyacımız olsa bile severek muhtaç birine verirdik. Bize kötülük yapanlardan asla intikam almaz,

0: ayakkabı boyası aldım. Boya işte elime bulaştı. Biraz farklı bir boyaymış falan. Yıkadım çıkmadım diyor. Çıkmadı diyor. Bunun benim namazım abdestime bir zararı olur mu?
1: Mustafa Bey, daha önce başımıza geldi o saç boyaları sebebiyle. Bu boyalar hakkında da kimyager bir abimiz vardı. Ondan aynı şekilde sormuştuk. Onlar bunları izah ettiler. Bu ayakkabı boyası, saç boyası mürekkep kına gibiydi. Eline mürekkep değdiği zaman, yıkadığı zaman çıkıyor mu? Derinin altına giriyor, derin rengini değiştiriyormuş. Kına da öyle yapıyor. Saç boyası da öyle yapıyor. Ondan sonra ayakkabı boyası da öyle yapıyor. Yani yağlı boya gibi yüzünden cilalı değil. Ele bulaştığı zaman derinin altına giriyor, derin rengini değiştiriyor. Hemen birden çıkmıyor. Günlerce aynı şekilde yıkaya yıkaya aynı şekilde o şey yapıyor. Dolayısıyla abdestle vukuzla mani değildir. Yani ayakkabı boyasının altına da, saç boyasının altına da, kınanın da, mürekkebin de altına yağlı boya gibi olmadığı için su geçiyor. Abdestle gusülde sahihtir. Herhangi bir problem söz konusu değildir.
0: Size gelenlerden herhangi birine siz şey söylediniz mi hocam? Yani İlmihal'den, tam İlmihal Sadebili kitabından anlayamazsınız. Onun için başkalarına nakletmeyin gibi böyle bir izin verme durumunuz oldu mu? Veya yasaklama durumu?
1: İzin verme durumumuz olmadı. Biz bu programı da anladık. İlmihal'den bile aynı şekilde veya da diğer kitaplardan okuduğun zaman, kendi başına okuduğun zaman bir cümleyi gördün, onu böyle oradan aldın, WhatsApp'ta yayınlıyorsun emir maruf için. Sonra fitneye sebebiyet veriyor. Halbuki o cümlenin önü var, arkası var. Bunun için Emen abiler, Allah-u Teala rahmet eylesin, 3-5 kişi bir araya gelip okuyun.
0: Ne faydası?
1: Anlamadım.
0: Evet, ne faydası?
1: İlk duyduğumda ben bunu anlamadım. Niye? Bir, bu büyüklerin yoludur, sohbettir buyuruyor bu. Çünkü işlerinden bir tanesinin kalbi uyanıksa diğerlerinde sirayettir, hepsi uyanık olur. O hale gelir. İki, oradaki bulunan üç kişinin hepsinin anlayışı, idraki aynı değil. Mesela onlardan bir tanesi diyelim ki Emen abinin tatbikatını gördü. Veyahut da Hüseyin Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken onun bir sözünü işitti. Değil mi? Ondan sonra kitapta okurken bu işle meşgul olan birisiyle istişare etti. Mesela biz şeydeyken söyleyiver TGRT falan yokken, Cağaloğlu'nda Türkiye Gazetesi'nde bizim sayfa servisindeyken orada 3-4 arkadaş oturduk. Yani bir konuda İlmihal'de mesela bir şey buyuruyor, biraz muğlak, altyapımız da olmadığı için idrak edemiyoruz. Bir arkadaş okurdu, 5 kişi dinliyorsak üçümüz aynı, ikimiz farklı anladık. Demek ki bunu dışarıda okuyan da böyle anlayabilir. Ve kitap hazırlayan Hüseyin Hilmi Efendi'ye rahmetullahi aleyh o izin verildiği için sual olarak arz ederdik. Burada mesela böyle anladık veya burası nasıl anlamamız da gerekir diye. Sonra onların çoğunu böyle açtılar, ilave yaptılar. Dolayısıyla bizim altyapımız müsait olmadığı için ve altyapısı müsait olmayanlar için kitabı okuyup kendi anladığını burası böyledir diye söylemesi uygun değildir diye bunu biz televizyonda da, radyoda, gazetede habire naklettik. Bu yanlış bir şey değil ki. Bunu kaldırıp da efendim işte Osman Hoca diyor ki siz İlmihal'i anlayamazsınız,
0: Okumayın
1: bize sorun gibi bir anlam çıkardıysa temelli fecaat o.
0: İftira olur aynı zaman.
1: İftira olur tabii ki. Şimdi mesela biz daha neyi naklediyoruz? Bu Kur'an tercümelerini okumayın diyoruz. Adam alıyor. Bunlar işte Kur'an'ın anlaşılmasını istemiyorlar. Öyle anlatıyor.
0: Kur'an'ın okunmasını istemiyorlar diyor.
1: Kur'an'ın okunmasını istemiyorlar diyenler var. Biz öyle nakletmiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a veren orada sözler var. O sözlerde ki murad-ı ilahi ehl-i sünnet alimler öyle buyuruyor. Dolayısıyla bir İlmihal kitabını, fıkıh kitabını okurken de hemen cımbızla kendi başına okudun, bir şeyi gördün, ha buradan böyle anlatılıyor falan, şak diye gittin. Halbuki başımıza bizim çok geldi. Yıllardır aynı şekilde bu işle meşgul ediyorlar bizi. Ya bir gün serviste gelirken bir arkadaşım birisi, siz dedi radyoda böyle anlattınız. İlmihal'de dedi farklı yazıyor. Dediği yeri hemen hatırladım. Dedim o senin dedim naklettiğin yerin üstünü ve altını okudun mu? Dedi orada öyle yazıyor dedi.

0: onu başka bir yerde söylemem. Bak şimdi gideceğim, ikimiz de işe geliyoruz. Ben tekrar bakacağım aynı yere, sen de bak. Geldim hemen baktım. Halbuki yukarıda açıklayıp geliyor. O ortadaki cümle altta izah ediliyor. Bizim radyoda da aynı şekilde o izah eden şeklini naklediyoruz. O da diyor ki üstteki cümleyi böyle yazıyor diyor. Böyle yazıyor falan. İki hafta boyunca o arkadaş servise binmedi.
1: İşi çıkmıştır.
0: İşi çıkmıştır belki işin sahneler. Neyse sonra yakaladım. Dedim okudun mu? Okudum abi dedi. Yaşça bizden küçüktü. Ya dedim el insaf ya. Ya bir İsmail abi vardı hani sosyal sigortada da çalışırdı evet. Falan da. Çok hoşuma giderdi böyle Halim Selim bir arkadaş. Gayretliydi ama. İhlaslı ve gayretliydi. Bir gün serviste gidiyoruz. Ya dedi bugün radyoda da sen dedin ki dedi Ramazan-ı Şerif bayramının gecesi de gününden sonra dedin. Evet dedim İsmail abi öyle dedim. Ama dedi İlmihal'de öyle yazmıyor sanki dedi. Ya bir baksana dedi İlmihal'e tekrar dedi. Biz mi yanlış anladık bunu? Allah Allah. Ya şimdi tamam dedim İsmail abi eve gider gitmez. İlk işim hemen İlmihal'i açtım. Halbuki Arefe gecesi Kurban Bayramı birinci, ikinci, geceleri önce gelir sonra gelirmiş. Biz bayram gecesi diye Ramazan bayramında ona dahil etmişiz. Zihnime de öyle kalmış. Abime telefon açtım teşekkür ettim. Abi dedim Allah'tan razı olsun. Allah'tan razı olsun. Yani yanlış anlayabilir miyiz? Anlayabiliriz. Yanlış hatırımıza kalmış olabilir mi? Olabilir. Bunlar nakledince Osman Hoca dedi ki siz İlmihal okumayın. Anlayamazsınız. Yanlış anlarsınız. Nakletmeyin. Ya nakledin diye bize emredilmedi ki. Kitap verin dediler. Değil mi?
1: Yani.
0: Allah Teala dinine hizmet etmek istiyorsa.
1: Ya, nakletmek de nakletmek olsa yani şimdi adam bir cümleyi alıyor ya da bu bizim programı dinliyor buradan. Sizin ağzınızdan bir cümle hoşuna gidiyor. Onu alıyor. Ama bazı cümlelerde yanlış anlaşılabiliyor. Başka manalar açıklamasına ihtiyaç var yani. Sosyal medyaya tak yapıştırıyor. Yani emri maruf yapma ya, hevesi.
0: Defalarca bir sürü şey başımıza geldi. Sen de şahitsin evet. Ya. Bir gün işte burada birisi sordu. Dizlerim rahatsız. İşte oturarak namaz kılarsın. Çıktım gittim o da dahili telefon. Buyurun dedim. Siz dedi oturarak namaz kılınır dediniz. Evet dedim. Sizin dizinizde rahatsız. Yok ama dedi siz dedi oturarak kılınır dediniz dedi. Evet dedim oturarak kılınır. Sen de destek verdin ona oturarak kılınır dediniz dedi. Ya iyi de arkadaş. Biz onun açıklamasını da yaptık. Allah Teala sıhhatli kullanma ayakta kılmasını eğer dizleri rahatsızsa oturarak kılmasın hatta dizüstü oturamıyorsa dizüstü oturamazsa bağdaş da okunamıyorsa ayaklarını kıble istikametini uzatır o şekilde namazını kılar saatte bir de yazıyor bu dolayısıyla orada cımbızla bir cümle çekip ya da aynı şekilde ne bileyim ben cümlenin yarısını alıp o şekilde böyle hüküm vermeye kalkmak din bu bana bir şey olmaz benim söylediklerimde ben mesulüm. Sana bir şey olmaz. Ama senin söylediğin yanlışsa bir gün demin de ifade ettiğiniz gibi sana böyle vazife verilmediyse vazife verilmediği için himmet de gelmez sana. Dolayısıyla o yanlış anladığın şeyi yanlış aktardığın zaman mahşer günü sana bunu soracaklar. Bu nereden? Kitaptan. Niye sormadın? Veyahut da niye istişare etmedin en azından? Ya burasını ben böyle anladım. Birkaç kişiyle beraber oku bakalım. Senin anladığın doğru mu yanlış mı? Senin anladığın doğru mu yanlış mı? Hani bazılar zannediyor ki efendim diyor işte ya biz senelerce aynı şekilde şeyde o bizim sayfada da hocamız hayattayken sual olarak arzu ettirdik. Takıldığımız yeri 3-5 kişi beraber okur. Farklı anlıyorsak hemen sorardık. Yani böyle bir tecrübeyle geldik. Böyle bir tecrübeyle geldik. Hemen abiler de hoca al onda bizim mescitte imam et vazifesi verdilerdi. Öğle ikindi akşam yatsı namazlarında inerler. Ve de onun sette de 10 dakika 15 dakikada olsa sohbet ederlerdi orada. Namazdan sonra. Duyduklarımız, tatbik ettikleri, şahit olduklarımız vardı. Şahit olduklarımız vardı. Şimdi insafla yaklaşmak gerekir. O zaman aç telefon de ki böyle anladım ben anlayamadım. İlmihal'de böyle yazıyor siz böyle söylüyorsunuz. Hatta bir tanesi bir gün hemen şartı basmış şeyi WhatsApp'tan işte İlmihal'de böyle yazıyor yanlış anladınız mı? Dedim bir kere böyle bir şey denmez bir sorun olur ya böyledir doğrudur yanlış da söylemiş olabiliriz ben insanın insan nisyanıyla maruftur abi ilmihalde böyle yazıyor, bakar mısınız falan. Biz mi yanlış anlıyoruz?
1: Yani ya usulüne
0: uygun,
1: yani.
0: Ha, usulüne uygun var mı? Yanlış anlattınız falan. Ha, demek ki içinde adamın düşmanlık var. Yani sana karşı aynı şekilde bir şey yapmayacak falan. Böyle bir yakaladığı zaman tepesine binecek. Niyeti o. Niyeti o. Ve sonra aynı şekilde Varık hocamıza sormuşuz onu. O ilmihaldeki bir dirilenin açıklaması o. İlmihal şimdi onu detaya inmediler ki, inmiş olsalar yani mevcut saadeti ebediye gibi saadet ebediye, ama gün gelecek buyuruyorlar mübarekler, bu kitaba haşiyeler yazılacak, yani şerh edenler alimler olacak, öyle bizim gibi salaklar değil.
1: Estağfurullah.
0: Allah'a tabi hepimizin
1: televizyon sosyal.
0: Ama şimdi Necip Fazıl Kısa burayı bir almıştım, bir beyti de yine gözüme çarptı. Mustafa Bey kusura bakma da onu yine okuyacağım. İnsanda yok ise edep, neylesin medrese mektep, okusa alim olsa yine merkep, yine merkep. Bunu nasıl idrak etmişti Necip Fazıl Kısa Kürek? Sidatülak Arbaz Hazretleri'ni tanıttan sonra anladım onu. Yoksa daha önceki şiirlerde yok böyle bir şey.
1: Değil? Evet öyle. Daha önceleri sosyal medya falan yokken işte Huzura Doğru programında işte televizyona çıkmak eskiden daha şeydi, yani böyle itibarlı bir işti. Şimdi herkes çıktığı için nasihatte bulunanlar oluyordu işte, sizin çok tövbe etmeniz lazım, şöhretlisiniz televizyona çıkıyorsunuz diye. Sosyal medya o zamanlar Enver abi de sağdı. Sosyal medya yaygınlaşınca şimdi o nasihat edenlerin hepsi bir kanal açmış kendine. Ya görüyorum ben onları da, bir şey diyemiyorum tabii.
0: Tövbe etmeniz lazım. Şöyle davet <abi. gülüyor>
1: Yani bu kanallar, şunlar bunlar, bir tek siz mi, size mi mahsustur bu dine hizmet etmek? Biz de hizmet etmek istiyoruz
0: tabii.
1: Az önce söylediğiniz şey önemli. Yani bunun bir izni olması gerekmiyor mu?
0: İzni olmak gerekiyor. Burada en çarpıcı misali, zaman zaman naklediyoruz ya. Şimdi Mevlana Al-Bağdadi Hazretleri zat hakkında buyuruyorlar ki, nüvvet hariç bütün üstünlükler verilmişti. Yani peygamberlik hariç bütün üstünlükler Mevlana Al-Bağdadi Hazretleri. Hatta Seyyid Abdullah Şimdini Hazretleri'nin, ondan sonra Seyyid Taha Kari Hazretleri'nin, Seyyid Salih Hazretleri'nin üstadıdır Mevlana Al-Bağdadi Hazretleri. Onların üstadlarıdır. Bunları yetiştiren Mevlana Al-Bağdadi Hazretleri. Bu zatın bir talebesi var. Muhammed Emin. Şafii mezhebinde kendisi. Ama alim bir zat. Hocası dönüyor, buyuruyor ki, Hanefi mezhebine ait bir fıkıh kitabı hazırla. Başüstüne diyor. Şafii bak kendisi. Ama oturuyor, yazıyor. Kitabın ismi kendi ismiyle müsemma olmuş. İbn Abidin. Ve Hanefi mezhebinin temel kitabı oldu. Belki kendi görüşüyle yazsaydı kimse dönüp bakmayacaktı.
1: Kendi isteğiyle yazsaydı.
0: Ama şimdi hocasının emriyle yapınca, çünkü o emirle olunca hocası tarafından ona himmet ve teveccüh nasıl bir şeyse yükleniyor. Diyeceksin peki efendim, böyle bir şey olunca Mustafa Bey, böyle bir şey olunca melekler bile yardım eder. Ben Emel abiden işitiyordum. Buyuruyorlar ki, hiç böyle aklı hayali gelmedik yerlerden mübarekler, mesela efendim şu konuda bir kitaba rastlayamadı falan, tak diye o kitap çıkar gelirdi. Ve mübareklere bir kitap geldiği zaman da sabah gelirse akşama, akşam gelirse sabaha kalmaz, bitirir okurlar, bitirirlerdi. Ne gayret abim derlerdi ya.
1: Olağanüstü bir şey.
0: Dolayısıyla yani o vazife verilen kimseye de ayrıca himmet ve tasarruf gidiyor.
1: Muhafaza da ediyorlar.
0: Ama sen en doğru şeyi yazarsın. Ya yıllardır mesela Türkiye Gazetesi'nde yayınlanıyor. Radyoda yayınlanıyor, televizyonda yayınlanıyor. Ne yayınlanıyor? Efendim resim, cünüp ve köpek bulunan eve rahmet meleği girmez. Hadis-i şerif. Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bir öğretim üyesi. Makul bir adam da. O bir söyledi. Adamı tepe koydular ya. Emel abiler hayattaydı.
1: İlk defa duymuş gibi değil mi?
0: Tabii. Tepe koydular. Emel abiler duydular ki, dedi izin yok adamı dedi. Kendi kafasına göre aldı, yayınladı ve fitneye sebep oldu.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 32 83'ten ulaşabilirsin.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGR.

0: Merhaba sevgili seyirciler, gündeme hoş geldiniz. TGRT Haber ekranlarında canlı yayında ben Alper Altun, gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Sıcak bir gelişmeyle başlayacağız gündeme. Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli bir patlama meydana geldi. Tarihi Hamidiye Çarşısı'nda bir kafede meydana geldi patlama. Sıcak görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Sosyal medyada da bu görüntüler hızla yayılıyor ve patlamanın şiddeti de çok net bir şekilde, büyüklüğü de ve yaptığı tahribat da ortada. Gördüğünüz gibi ölenler, yaralananlar olduğu belirtiliyor. Resmi bir açıklama yapılmış olmasa da başkent Şam'da merkezi bir noktada, tarihi Hamidiye Çarşısı'nda yer alıyor bu kafe. Ve kafede meydana gelen patlamada ölenlerin, yaralıların olduğu belirtiliyor ama henüz bir sayı verilmiş değil. Aynı zamanda patlamanın neden gerçekleştiğine dair bir resmi açıklama da yapılmış değil. Suriye'de, başkent Şam'da, zaman zaman ülkenin başka şehirlerinde, biraz da İsrail ve Mossad'ın da tahmin ediyoruz etkisiyle ülke karıştırılmaya çalışılıyor ve farklı saldırılar gerçekleşebiliyor. Kimi zaman İsrail ordusu tarafından, kimi zaman terör örgütleri aracılığıyla bu şekilde terör eylemleri gerçekleştirilebiliyor. Bunun henüz böyle bir eylem olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmış olmasa da çok merkezi bir noktada, Şam'da, başkentte, Suriye'nin göbeğinde, tarihi bir noktada, böyle bir kafede insanların yoğun olarak yer aldığı bir saatte, zamanda böyle bir patlamanın gerçekleşmiş olması da büyük bir saldırıyı akıllara getiriyor. Dediğimiz gibi henüz resmi bir açıklama yapılmış değil ama ölenler, yaralananlar olduğu belirtiliyor. Sosyal medyadan çok kötü görüntüler de geliyor. Biz hepsini ekranlarınıza getiremiyoruz. Ajanslar üzerinden aldığımız görüntüler şu anda sıcağı sıcağı ekranlarınıza yansıyor sevgili seyirciler. Maalesef gündem programına böyle komşumuzdan üzücü bir haberle başladık. Başkentte, Şam'da, komşumuz Suriye'de büyük bir patlama meydana geldi. Hamidiye Çarşısı'nda yer alan bir kafede, insanların yoğun olduğu bir saatte ve bulunduğu bir saatte maalesef böyle bir patlama meydana geldi. Ölenler var, yaralananlar var. Suriye tabii İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında müzakereler bir yandan devam ederken, İsrail'in bölgedeki farklı ülkelere yöneleceğine dair uzmanların, uluslararası ilişkiler uzmanlarının, akademisyenlerin yorumları, analizleri vardı. Lübnan'la bir anlaşma yapmak durumunda kaldı. Amerika'nın bastırmasıyla İsrail, İran'la da keza Amerika anlaşma yapınca ve İsrail oraya da saldıramayınca, acaba şimdi yönünü Suriye'ye mi doğrulttu şeklinde sorular da akıllara gelmiyor değil. Tam da böyle bir dönemde Suriye'nin başkenti Şam'da, tarihi Hamidiye Çarşısı'ndaki caddede bulunan, o işlek caddede bulunan kafede böyle bir saldırı meydana gelince de akıllara baş şüpheli olarak İsrail geliyor ve İsrail'in taşeron olarak kullandığı terör örgütlerinin yapmış olduğu bir saldırı da olabilir. Henüz dediğimiz gibi bir açıklama yok. Suriye'nin resmi kaynaklarından veya devlet yetkililerinden, ama ölenlerin, yaralananların olduğu belirtiliyor. Başkentte, Suriye'nin başkenti Şam'da, tarihi Şam şehrinde, yine tarihi bir noktada, bölgeden bir yandan dumanlar yükseliyor, bir yandan işte yaralılar hastanelere kaldırılıyor, enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor ve aynı zamanda hayatını kaybedenler de yine görevliler tarafından kaldırılıyor. Bölgedeki hareketlilik de şu an itibarıyla devam ediyor. Sevgili seyirciler, NATO zirvesine çok az bir zaman kaldı. Bugün ayın ikisi, 5 gün sonra 7 Temmuz'da ve 8 Temmuz'da Ankara'da, Türkiye'nin başkentinde çok büyük bir zirve gerçekleşecek. Dünyanın en büyük askeri ittifakı, NATO üyesi ülkelerin liderleri gelecek ama onun öncesinde, hemen öncesinde Avrupa Birliği'nin üst düzey isimleri heyetler halinde Türkiye'ye gelmeye başladı. Ankara'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiler. Görüşmelerin sonrasında Türkiye ile ilgili olumlu açıklamalar yapmaya da devam ettiler ama bu açıklamalar hem muhalefeti hem de İsrail'i üzdü.
1: NATO zirvesi öncesi Türkiye'nin kritik ziyaretçileri vardı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, genişlemeden sorumlu üye Marta Kos'la İçişleri Komiseri Magnus Brunner Ankara'ya geldi. Heyet Cumhurbaşkanı Erdoğan'la külliyede bir araya geldi. Ardından da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la. Üç isim de görüşmeler sonrası peş peşe ziyarete ilişkin olumlu mesajlar paylaştı. Kaya Kallas, Türkiye'ye güvenlik, göç ve enerji konularında kilit bir ortak olmasının yanı sıra bir Avrupa Birliği adayı ülkesidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerini daha da güçlendirmek ve iyi komşuluk ilişkilerinin önemi hakkında konuşmak iyiydi. Türkiye, NATO'nun doğu kanadını korumaya önemli bir katkı sağlıyor ifadelerini kullandı. Marta Kos'a sosyal medya hesabından Türkiye ile daha yakın çalışarak kazanacağımız çok şey var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanışmak güzel. Büyüyen türbülans döneminde Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki yakın işbirliği daha büyük öngörülebilirlik getirebilir ve bölgesel istikrarı ilerletebilir açıklamasında bulundu. Magnus Brunner da yine benzer ifadelerle Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin önemine vurgu yaptı. Avrupa Birliği temsilcilerinin ziyareti ve sonrasında yaptığı olumlu açıklamalar hem muhalefeti hem de İsrail'i üzdü. CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, heyetin kısa vadeli çıkarları için birliğin kurucu değerlerini yok saydığını iddia etti.
2: Sayın Başkan, değerli milletvekilleri.
1: İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Erozan da Avrupa Birliği temsilcilerinin Türkiye'yi öven açıklamalarına tepki gösterdi. Aday ülkeler tarafından savunulması ve uygulanması gereken değerler ne olacak? Demokrasi, özgürlükler, hukukun üstünlüğü gibi bu bir utanç paylaşımı yaptı. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin güçlenmesinden ve Türkiye'ye yönelik övgü dolu sözlerden rahatsız olan sadece muhalefet değildi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da görüşmeyi ve Türkiye'ye verilen desteği hazmedemedi. O da Türkiye düşmanlığını gözler önüne serdi. Kin ve nefret içeren ifadeler kullandı. CHP'li Namık Tan ve İYİ Partili Ahmet Erozan'ın Avrupa Birliği temsilcilerine tepki konusunda aynı safta buluşması dikkat çekti.
0: Yunanistan'sa bu NATO zirvesi öncesinde belki de böyle bir hareketliğe başladılar. Adalarda, Ege'de, Adalar Denizi'nde yeni bir provokasyona imza atmaya hazırlanıyor. Adalarda tahkimat yapmaya hazırlanıyor Atina yönetimi ve Atina yönetiminin Yunanistan'ın bir numaralı bölgemizdeki ortağı ise tabii ki İsrail.
1: Ege'de sular yeniden ısınıyor. Türkiye ile Yunanistan arasındaki sakin sular dönemi yerini bir kez daha silahlanma tartışmalarına bırakıyor. Atina yönetimi Ege'nin doğusunda Türkiye'nin burnunun dibindeki adaları adeta birer askeri üsse dönüştürmek için düğmeye bastı. Yunan basınının manşetine taşıdığı iddiaya göre adalarda gizli ve yer altına entegre bir savunma hattı için kazı çalışmaları başladı. Atina'nın gündem 2030 savunma planı çerçevesinde en büyük ortağıysa İsrail. Yunan Milli Güvenlik Konseyi'nin bu ay içinde Tel Aviv'den Barak, Davud'un sapanı ve Spider hava savunma sistemlerinin satın alımına onay vermesi bekleniyor. Yaklaşık 3 milyar avro bütçeli bu paket Türkiye'ye karşı Ege ve Batı Trakya'yı kapsayacak çok katmanlı Aşil Kalkanı savunma mimarisinin çekirdeğini oluşturacak. Plan sadece hava savunma sistemleriyle sınırlı değil. Atina olası bir çatışmada İHA'lar ve hassas güdümlü mühimmatlardan korunmak için dağınık savunma modeline geçiyor. Buna göre komuta merkezleri ve mühimmat depoları yer altına taşınıyor. 3 yıl içinde tamamlanması beklenen toplam 522 projenin 315'i doğrudan adalarda uygulanacak. Projenin toplam bütçesi ise tam 65 milyar avro. Ancak Atina'nın bu hamleleri uluslararası hukuka göre açık birer ihlal niteliğinde. 1923 Lozan Antlaşması'nın 13. maddesi Midilli, Sakız, Sisam ve Ahiker yağdalarının silahsızlandırılmış statüde kalmasını şart koşuyor. 1947 Paris Barış Antlaşması da 12 adanın İtalya'dan Yunanistan'a devredilirken gayri askeri statüde kalması şartını kesin bir dille bağlıyor.
0: Evet, Yunanistan bölgemizde yeni provokasyonlar için uğraşıyor. Ortağı İsrail ise o bölgede, Orta Doğu'da, Filistin'de yeni provokasyonlara imza atıyor. Bu kez de camilere, Filistin'deki camilere ve ezana kafayı takmış durumdalar. İşte Filistin'de Mescid-i Aksa, Halilurrahman Camii gibi yüzlerce cami var, tarihi 1000 yıldan fazla ömrü olan ve buralarda ezanın sesinin kısılması için İsrail yönetimi bir adım daha attı. Tabii dünyanın dört bir tarafından da sert tepkiler var.
1: Soykırımcı İsrail ezan sesine bile tahammül edemiyor. İsrail'de ezan sesini sınırlandırmayı amaçlayan yasa tasarısı meclisteki ön oylamada kabul edildi. Tasarı aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in partisinden milletvekili Zvika Fogel tarafından sunuldu. Ön oylamada tasarı 36 hayır oyuna karşı 50 evet oyuyla kabul edildi. Yasalaşması için tasarının komisyon sürecinin ardından mecliste 3 oylamadan daha geçmesi gerekiyor. Tasarıya göre İsrail Çevre Bakanlığı'nın izni olmadan camilerde hoparlör sistemi kullanılamayacak. Kurallara uyulmaması halinde İsrail polisine camilere baskın yapma ve para cezası uygulama yetkisi verilecek. İzin kriterleri arasında ses seviyesi, gürültü azaltıcı önlemler ve caminin yerleşim yerlerine yakınlığı bulunuyor. Tasarıya dünyadan tepki yağarken meclisteki Birleşik Arap Listesi RAAM tasarıyı ırkçı ve din karşıtı olarak nitelendirdi. Tasarıyı hazırlayan milletvekili Zvika Fogel ise düzenlemenin siyasi değil halk sağlığı amacı taşıdığını savundu.
3: TGRT FM Haber.
4: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Bursa, Kütahya, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in batı kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarının ülkemizin genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 21-29, Ankara 19-31, İzmir 22-33, Bursa 19-30, Konya 21-32, Afyon 16-30, Denizli 20-34, Antalya 25-30, Adana 24-32, Zonguldak 20-25, Samsun 20-26, Trabzon 18-26, Kayseri 18-32, Erzurum 14-27, Gaziantep 22-36, Diyarbakır 23-39 ve Şanlıurfa 23-40 derece.

0: Şimdi reklamlar.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
3: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.

0: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz efendim 16:15 dakika geçiyor ve bugün 2 Temmuz 2026 efendim Perşembe günü sizlerle birlikteyiz. Dünya Dönerken programını dinliyorsunuz. Ben Ataullah Arvas. Burası TGRT FM Merkez Stüdyoları. Size İstanbul'dan sesleniyoruz. Sevgili Ahmet Hilmi Kaya var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Evet sevgili dinleyiciler, şimdi ben biliyorsun sokaktan gelen bir insanım. Yani onun için sokak haberlerine, vatandaşla ilgili haberlere, etiket efendim haberlerine, ondan sonra zam haberlerine, indirim haberlerine, bolluk haberlerine, sevindirici haberlerine efendim bayılıyorum. Bunlar da en iyi vatandaş görüyor, takdir ediyor mesela. Bunları konuşmak lazım. Ha peki ne olacak? Protokol haberleri olacak tabii ya. Protokol haberleri olmaz mı? Ben de merak ediyorum. Bir bakıyorum Kemal Bey bugün ne yaptı ya da Özgür Bey nerede? Değil mi efendim? Bunlar çok önemli. NATO toplantısı olacak bunlar. Fevkalade önemli. Ama dediğim gibi sokaktan gelen birisi olarak sevgili dinleyiciler, ben sokak haberlerini halkımızın arasında efendim kalmayı çok yeğledim ve aslında gazetelerinde, televizyonlarında bu tür haberlerle dolu olmasını istiyorum. Varsa müşkilatlar, zorluklar, efendim engeller, bunların da halledilmesini istiyorum tabii. Şimdi günlük 200 TL kazanma fırsatı diyor sevgili dinleyiciler. Bu haber mesela bence en büyük haber bu haber. Şişeler efendim Doğa logolu iade noktalarına aktarılacak. Her şişe için kişiye özel dijital cüzdandan 1 TL yüklenecek. Günde en fazla 200 TL kazanç elde edilecek. İsteyen efendim cüzdanda biriken parayı banka hesabına aktaracak. İsteyen de alışverişte kullanabilecek. Bu mesele çok önemli. Şimdi neden önemli? Şunun için önemli sevgili dinleyiciler. Bu arada beni heyecanlandıran bir nokta daha var efendim sevgili dinleyiciler. MHP ile ilgili bir haber var. Sayın Devlet Bahçeli konuşuyor. Galiba bir Diyarbakır ziyareti var. Surlarda 3 hilal. Bu hepimizin sancağı, bayrağı ve Devlet Bey'in fotoğrafları var. Ben çok eskiden hatırlıyorum, yani 10 yıllar önce Diyarbakır sollarında gene böyle bir ziyaret, o zaman merhum Alparslan Türkeş de vardı, bir miting söz konusuydu. Günlerce efendim o 3 hilal ve o fotoğraflar, o pankartlar kalmıştı. Bugün nostalji olarak bana onu hatırlatıyor. Devlet Bey galiba Diyarbakır'ı ziyaret edecek. Onu da sizlerle paylaşalım. Kardeşlik iklimi içerisinde atılan adımlar Diyarbakırlıları da sevindirdi. Bütün bölgeyi, bütün insanlarımızı, Türkiye'yi sevindirdi. Kendisi de ağabeylik yapıyor. O dolayısıyla parasını, fotoğrafının da pankartla, pankart şeklinde efendim Diyarbakır sorularında asılması bence hak ediyor. Uzun sürede kalsın. Evet sevgili dinleyiciler, bak bu haberler benim çok dikkatimi çekiyor. Bu haberleri aslında çoğaltmak lazım. Yani bu bir taban hareketidir. Emine Hanım'dan Allah razı olsun. Geri dönüşüm var ya sevgili dinleyiciler. O geri dönüşüm fevkalade önemli ve fevkalade iyi. Bir de ülke ekonomisine de büyük bir kazancı olur. Çünkü hepsini böyle sağa sola atıyorduk rastgele. Toprağa karışan o plastikler falan bir şey yapmıyor. Sonunda suya karışıyor, içiyorsunuz. Vallahi zehir zehir, ama bunları yeniden değerlendirmek, efendim kazandırmak, ekonomimize kazandırmak çok önemli. Evet telefonlarımız 0212 454 56 46 telefon hattımızda dinleyicimiz var. Buyursunlar efendim.
2: Selamünaleyküm efendim.
1: Vaaleykümselam.
2: Nasılsınız Ataullah Bey?
1: Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? Kiminle
2: çok
1: görüşüyoruz?
2: Teşekkür ederim. Ben akşamleyin başından bir ufak bir şey geçti de bu dönüşüm üzerine. Suzi'ye gittim. 500 miligram ile 1,5 miligram olanı 15'e zam koymuşlar.
1: Neye koymuşlar suyu abi?
2: Suya 1,5 litre ile 500 miligramlı suya 15 lira zam koymuşlar.
1: Dedim, bir buçuk litrelik suya 15 lira zam geldi.
2: Altılık. 12'li 500 miligram da 12 tanesi.
1: 12 tane 1,5 litrelik değil mi?
2: Bir de mesela 1,5 litreye 15 lira zam gelmiş.
1: 15 lira. Bir tanesi mi 15 lira zam görmüş?
2: 6 tane.
1: Ha, 6 tanesi.
2: He,
1: havalar ısındı abi. Burada bu fırsatı kaçırmayalım.
2: Şimdi o başka türlü söyledi bana.
1: Hangi marketten aldınız?
2: Ben bizim sucu var orada.
1: Ha, sucudan aldın, market
2: evet,
1: değil.
2: Evet, sucudan. Toptancı sucu var orada.
1: Ne dedi sana abi o?
2: Ben de hastaneye gidiyordum. Birader Ümraniye Hastanesi'nde.
1: Geçmiş olsun. İstanbul'da yaşanıyor bu.
2: Evet evet, aynı vaziyette.
1: Ne oldu, ne dedi sana adam abi?
2: Bana dedi ki, bayanlar bakıyor ya, dedi ki bu devlet dedi, bu bir bisikletiyle dedi, bu şeylere dedi, kolisine dedi, 15 lira zam koydu. Dedim ne zamı? İade veriliyor ya, iade 1 lira alınacak ya.
1: Ya ne alakası var? Üç kağıtçılara bak ya.
2: Araştırmanızı istiyorum. Size telefon şeysini de verebilirim anneme.
1: Abi araştırmaya gerek yok. Adam üç kağıtçı ya. Ne abi, alakası var işte onun o para iade? O parayı ondan almayacak ki kardeşim.
2: Ben anlatabildim bana, bilmiyorum.
1: Anlattın da işte anlatabildiğin kadar anlattın. Bence bomba haber abi ya.
2: Bu kapağı
1: getir ya da şişeyi getir kampanyasından dolayı. Sucular zam yapmışlar efendim. O para bizden çıkacak. Dolayısıyla devlet bu suya zam koydu falan. Bu fırsatçılar Ümraniye'nin tam neresinde abi?
2: Şey değil, ben Ümraniye Hastanesi'ne gittim de ben Şengelköy'de oturuyorum. Şengelköy'de buzdağı su bayısı var. Yıldırım zamisini belki bilirsiniz ama.
1: Ne dağ abi? Düzdağ mı?
2: Buzdağı suyu.
1: Buzdağ suyunda. Evet, Çengelköy'de evet. Sana bu zammı hükümet yaptı dedi. Öyle mi dediler? %15 zam.
2: Bu su dedi, 1,5 litreyle 6 tane var. Hı. Bir de 12 tanesini gittim hastaneye getirdim işte, 12 tane. O dedi bunların ikisine dedi 15 lira dedi zam koydu dedim. Bu zam ne zamı dedim? Dedi ki bu dedi geri dönüşüm var ya dedi. Bunu dedi devlet koydu dedi. Bizden alakası yok dedi.
1: Çok güzel. Abi çok hoşsun, bu işi bilen birisi bize anlatsın ama çok güzel bir malumat verdin. Çok teşekkür ederim, iyi günler diliyorum abi. Evet, telefon attığımızda başka bir dinleyicimiz daha var mı efendim? Buyursunlar efendim, alo.
0: Selamünaleyküm efendim.
1: Aleyküm selam efendim.
0: Efendim ben İstanbul Başakşehir'den Ömer efendim.
1: Ömer Bey, Ahize'den konuşuyorsun değil mi?
0: Efendim şu an daha iyi oldu değil mi?
1: Ha, şu anda sesin iyi. Ömer, ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor hayat? Tatili nasıl değerlendiriyorsun bir öğrenci olarak? Bize bir anlat bakalım.
0: İyiyim efendim, elhamdülillah. Efendim aslında ben sizi şimdi az önce başladığımızdan beri efendim dinlemeye başladım. Efendim ben geri dönüşüm konusunda efendim konuşmak istiyorum.
1: Konuş.
0: Efendim,
1: nasıl buldun bu şeyi? Sen de toplayacak mısın? Götürecek misin oraya? Kumbaraya parayı alacak mısın kumbaradan?
0: Evet efendim, eğer o tesisleri bulursam efendim ben de kullanmak isterim. Efendim Allah-u Teala devletimizden razı olsun. Yani efendim böyle bir dönüşüme çok güzel olmuş. Yani
1: tabii
0: çok güzel,
1: bu dönüşüm çok önemli tabii. Yani bu işi tabana mal etmemiz için aslında yurttaşlara, vatandaşlara da bir 3-5 vermek lazım. Yani insan ihsanın kolcağızıdır derler bazen. Seve seve götürsün ya, bak 1 lirada ben tasarruf edeceğim. Suda, ama öbür tarafta sucular zam yapmış abi. Bu zammı devlet yaptı. %15 zammı devlet yaptı diye milleti kandırıyorlarmış abi. Haberiniz olsun. Peki Ömerciğim, çok teşekkür ederim. Gözlerinden öpüyorum efendim. Telefon attığımızda bir başka dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Alo.
3: Telefon attığımızda bir başka dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
3: Yine buradan Yusuf.
1: Yusuf Bey, hoş geldiniz. Sizi dinliyorum efendim.
3: Şimdi ya bu şey 1 lira değil onun şeysi, iadesi. Herhalde benim tahminim 10 lira olması lazım. Logolarda öyle şey, yani bu cam şişelerde oluyor herhalde.
1: Ben 1 TL abi. Cüzdana 1 TL yüklenecek. Her şişe için kişiye özel dijital cüzdana 1 TL yüklenecek. Günde en az en fazla 200 TL kazanç elde edilecek. İnşallah İsteyen cüzdandan biriken parayı banka hesabına aktaracak. İsteyen de alışverişte kullanabilecek efendim.
3: Hani zammı hemen devlete yüklemenin alemi ne?
1: Ne alakası var zam? Biz burada zammı konuşmuyoruz ki. Dönüşümden efendim bahsediyoruz. Anladım. Getir kapağı, şimdi, getir şişeyi, al 1 lirayı diyoruz. Adam öbür tarafta abi, suya zam yapmış.
3: Adam işte onu diyorum ben. Ne alakası var da diyorum. Hemen zam mı yaptınız?
1: Evet.
3: Kolye 15 lira falan, anladım. Onu devlet koydu demenin alemi ne yani? Bilemiyorum ben. Tabii biz yattığımız yerde anladın bu kadar.
1: Çengelköy'de bir su bayısı böyle yapmış abi.
3: Bizim borda böyle bir şey var mı yok mu orasında bilmiyorum. 7,5 lira.
1: Çok güzel.
3: Küçük şişe.
1: Abi yaz geldi yaz. Yaz biz gelince de, ulan millet su içecek diyorlar. Affedersin zamı koyuyorlar abi.
3: Ben de arıtma olduğu için o kadar onlara kadar ben şey demiyorum bilemiyorum yani.
1: Tabii abi mevsimine göre efendim şey yapıyorlar.
3: Yaz biz onu kullanıyoruz.
1: Mesela yani, yumurta okullar tabii. Açılınca bir bakıyorsun abi yumurta yukarı doğru tırmandı tutamıyorsun.
3: Geçen hafta çok hesaplıydı bu hafta pahalanmış. Yani neyse bilemeyeceğim tabii onun mahiyetini.
1: Ne kadar oldu bu hafta?
3: Vallahi geçen hafta 89 liraya 79 liraya vermişler. Kolisini
1: 30'luk mu abi? Evet.
3: Orta boy.
1: Tamam, orta boy.
3: Değil, orta boyunu 79 liraya vermişler.
1: Tamam. Hatta 130 liraydı, 140 liraydı neredeyse.
3: Bugünde başka bir şeyden sormuş. 180 lira demişler kolisine.
1: Ya 179-80 aynı şey. Anladım. Yani daha abi. Doğrusu 79 ile 80 yakın. Şimdi, olabilir.
3: Şimdi biraz da anladım bir şeydir. Siyasetten bahsetmem lazım benim.
1: Neden bahsedeceksiniz efendim?
3: Özgür Özel anladığım şey.
1: Özgür Bey siz olmaz. Özgür Bey sostur abi. Özellikle makarna çeşidi çeşitlerimize iyi gider abi. Acılı olsun lütfen.
3: Acılı.
1: Ha acılı. Şimdi,
3: bak tabii şey mi makale yazmış Avrupa'ya.
1: Ha yazar abi. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ni kurtardık. Kurduk bu ülkeyi. Ama sizi davet ediyoruz. Gelin bizimle beraber.
3: Hayır.
1: Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alaşağı edelim efendim. Türkiye istikrarsız bir dönem yaşasın.
3: Aynısını söylemiş. Aynısını.
1: Aynısını değil mi? Ben biliyorum makalenin nasıl yazılacağını. Her ne kadar Gazi Paşa şeyinde, önderliğinde biz bu cumhuriyeti, bu vatanı kurduysak, bu devleti kurduysak biz sizsiz yapamıyoruz. Gelin lütfen.
3: Aynen öyle yazmış yani. Bu ya. Devlet anladın diktatör bir devlet. Ha? Cumhuriyeti bir devlet değil.
1: Tabii.
3: Kesinlikle anladın bunları makaleye alman. Anladın seçimde geliyoruz. İktidar olacağız. Anladın biz o zamanlar.
1: Hırsızlık, biz, rüşvet, irtikap, kızlarla finç atmak serbest abi.
3: O siyasi.
1: Ama, iktidar yanlış yapıyor abi.
3: Bak bugün anladın yine şov yaptı şeyde mahkemede.
1: Yapar.
3: Mahkeme reisi de demedi ki arkadaş tamam senin şeyin anladım ben ta Eylül ne bileyim kaçını atıyorum demedi. Ya adam geldi orada hakime anladım şey diyor. Hükümete şey diyor.
1: Sen ya o değil ya? De kızların iddiaları var ama bazı kızlar da diyor iyi şey verdiler. Yani ne diyorsunuz ona yani hani bir şey taşırlar bilmeyeyim yardımcı olurlar bir şey verirler ya promosyon ya da ne diyorsunuz hayır. Ona. İşte iyi de para Krim. Verdiler işte bir 2000 verdiler. 2000 dolar verdiler.
3: Heh. Bak şimdi Murat Ongun'un anladığını hanımına Murat Ongun'un hanımına
1: bahşiş. Abi iyi de bahşiş verdiler dedi. Yani biri bir kız yok, diyor ki bana 1500 dolar diyor bahşiş verdiler. Diğeri ya, diyor oğlum, ki işte oğlum, bu kadar para yani verdiler.
3: Onların yanında o bahşiş o da. Ha, Murat Ongun'un hanımına 10 tane reklam şirketi o açıp giden Bağdatlı var ya onun anladığını şiddetinden her ay ona o hanıma bir miktar para yatırılırmış. Karım Mevla'nı bilemeyeceğim ne kadar olduğunu.
1: Ya.
3: Ben abi. Bugün anladım işte. Mevla'nı bilemeyeceğim.
1: Anladım şimdi efendim.
3: Bakıp da anladın şitmeyelim.
1: Daha neler var neler. Peki
3: daha
1: efendim.
3: Uçakta anladın gidiş gelişler var. Heh. O Bağdat'ta neyle gitti oraya?
1: Jetgiller abi. Jetlerle seyahat etmişler.
3: Haberin var mı ondan bak ben Kıbrıs'a anladın mı? Saatlik gitmişler gelmişler.
1: Tabii abi.
3: Orada anladın kumarhanede kumar oynanmış ne bileyim neler yapılmış. Yapılmış da yapılmış. Fazla uzatmayalım. Millet
1: peki efendim çok teşekkür ederiz Nevşehir'e iyi günler. Çok anlayışlısınız beyefendi bu arada. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyurunuz efendim.
4: Ben merhaba Kayseri'den Bekir.
1: Aslında Bekir Bey hoş geldiniz iyi günler diliyorum efendim size.
4: Sağ olun. Ben iki konuyu birleştireceğim. Birincisi bu şimdi Avrupa Birliği temsilcileri Türkiye'ye geliyor biliyorsunuz NATO.
1: NATO.
4: Toplantısı nedeniyle.
1: Gelsinler abi.
4: Şimdi geldiler Türkiye bitiremiyorlar. Ama hani burada İsrail buna şey yapıyor ya niye Türkiye övüyorsunuz, niye Türkiye'de işbirliği yapıyorsunuz falan.
1: İsrail ile Yunanistan panik olmuş abi.
4: Hadi şimdi bunlar anladık da bizim İsraillilere ne oluyor? Hani bir CHP'li milletvekili var. Bir de İYİ Parti milletvekili ikisi. Ha.
1: Onlar ne diyorlar
4: ya,
1: abi?
4: Bunlar diyorlar ki ya siz niye Türkiye'yi övüyorsunuz? Niye Türkiye'ye geliyorsunuz? Niye Türkiye ile işbirliği yapıyorsunuz?
1: Ama NATO toplantısı var abi.
4: Ya adamlar işte diyor ki İsrail ağzıyla konuşuyor. Ya bunlar İsrailli mi, FETÖ'cü mü, Türk mü? Hangi özgürlükler? Mesela ya Türkiye'de özgürlük yok. Niye Türkiye'yi övüyorsunuz? Hangi özgürlüğünü kısıtlamışlar bu milletvekillerin? Hırsızlık yapma, yolsuzluk yapma özgürlüğü.
1: Abi hakaret var, küfretme var, direkt adamı hedef alma var. Bunlar özgürlük değil tabii.
4: Yani her şeyi
1: bunları yapanlara bir gel buraya kardeşim. Yani, bana niye küfrettin, niye sövgü içerisindesin, niye hakaret ediyorsun? Bu normaldir abi. Dünyanın hangi ülkesinde, hangi demokrasisinde bunları söylersen, birisine hakaret edersen, birisine küfredersen, adam şikayetçi olursa yani bu polis çağırır, savcı çağırır. Niye hakaret ediyorsun? Niye sövdün adamı kardeşim?
4: Ya ben bu hani CHP'liye, İYİ Parti'ye giden arkadaşlara, kardeşlerimle hani ya lütfen biraz duyarlı olsunlar. Hani böyle kimin arkasından gittiklerini bilsinler. Hani bunlar yani böyle insan olur mu ya? Böyle kendi ülkesini kötüleyen, kendi ülkesinin övülmesini istemeyen.
1: Abi artık ülke Tayyip Bey ülkesidir. Sen Bekir Bey yanlış düşünüyorsun. Tayyip Bey ülkesi olduğu için.
4: Tamam Tayyip
1: bizim
4: Bey yani.
1: Bizim ülkemiz demiyorlar. Yani bu gemide hepimiz varız, hep beraber oluruz, beraberiz diyor. Bir yani bir olumsuzluk olsa hepimiz etkileniriz. Onu düşünmüyorlar.
4: Ama Tayyip
1: Bey ülkesidir diyorlar bu.
4: Tayyip Bey de herkes gibi fani bir insan. Yani
1: o kadar tabii canım. Seçimle yani. Geliyor, seçimle gidiyor.
4: Seçimle geliyor, seçimle gidecek. Yani babasının şeyi değil. Yani,
1: değil tabii.
4: Ya, bir de şey söyleyeceğim.
1: Ben aynı gemideyiz. Buyurunuz efendim.
4: Aynen. Şöyle suya devlet zam yapan devlet diyor ki özel sektör zam yapıyor.
1: Hani şimdi, abi su tabii devleti sucu yapıyoruz, bakkaliye işleri devlete yüklüyoruz, her şeyi devlete yüklüyoruz abi.
4: Şimdi mesela marketten biz o 1 liraları marketten almıyoruz ki, bu geri dönüşüm yerleri var, oradan alıyoruz o 1 liraları, onlar bizim verdiğimiz şişeleri değerlendiriyor, hani oradan veriyor 1 lirayı. Evet. Yani, evet. Hani marketlerden alsak mesela, market desek ya kardeşim ben bu 1 liraları ben ödeyeceğim, o yüzden ben suya zam yaptım dese tamam. Ama yani suya zam yapanlardan almıyoruz biz şey parayı. Ya. Geri dönüşüm yerlerinden alıyoruz. Hani bu işte vatandaş biraz böyle bilgi olsa da cevap
1: verirse. Ya Çengelköy'deki komşumuzu kandırmışlar abi.
4: Yani suya zam yapan kendileri. Tabii. Hani parayı da kendileri vermeyecek. O 1 liraları kendileri verse gene hali İnanırız hani ya tamam.
1: Mevsim fırsatçılığını yapmışlar.
4: Aynen.
1: Mevsim yaz
4: yani,
1: abi su tüketeceğiz. Bindirmişler zamanı abi.
4: Doğru peki söylüyorsunuz. Peki kolay
1: çok teşekkür gelsin. Ederiz. Kayseri'mize sevgiler selamlar efendim. Sağ olun, var olun. Telefon hattımızdaki diğer dinleyicimizi alalım. Buyursunlar efendim.
5: Ben Ankara'dan taksici Cemal.
1: Cemal Bey hoş geldiniz efendim.
5: Şimdi dün bir arkadaşım dedi ki metro yapılacak, şu değişiklikler oldu. Fakat bu dördüncü dönem oluyor bizi kandırdıkları. Yani rahmetli
1: belediye başkanı sizi niye kandırıyor abi?
5: Şimdi bakın anlatacağım. Rahmetli Özal döneminde havalimanına metro götüreceğiz dedi.
1: Evet.
5: Kaldı. Sonra Melik Gökçek ikinci döneminde dedi ki yapacağız dedi. Seçim beyannamelerinden var. Sayın Cumhurbaşkanım dedi ki bu üçüncü döneminde metroya havalimanına yapacağız dedi. Yine böyle bir oylamayla ertelendi. Şimdi dördüncü kez de ertelendi. Yani dört kez ertelendiği için
1: vatandaş yeni projeyi anlattı. Seni yalancı çıkarmadı. Biliyorum senin şeyine gitmiş de zoruna. Daha böyle palyatif bir şey yapacaklar. Yani yerin altında metro şeklinde değil, hafif raylı bir şey düşünüyorlarmış. Efendim yerin üstünde, yani şehrin dışında da havalimanına kadar yerin üstünde gidecek. O dolayısıyla o eski projenin bir kısmını iptal etmişler abi. Ben onu öğrendim.
5: Şimdi şöyle bir şey daha var. Havalimanı yolundan 1,5 saatte geliniyor artık. Yani şehir merkezine 1,5 saatte.
1: Tabii.
5: Bundan bir ay veya iki ay önce de söylemiştim. Kazan'a giden İstanbul yoluna giden bir yol var. O yolu yapmadınız. O yolun yapılmasını istedik ama kimse de oralı olmadı.
1: Siz istersiniz de abi, devletin planlama teşkilatı var ya hani Cemal abi. Onlar bir planlıyorlar, bakıyorlar hangisi daha ekonomik, hangisi daha iyi. Yoksa ben de çok şey istiyorum. Mantıken de arkadaşlarım beni destekliyor ama devletin efendim o planlama üniteleri böyle değil, şöyle yapalım ya da şu zamanda bu şekilde yapalım diyorlar abi.
5: Seçim zamanı bizi kandırırlarsa bakın, biz yani 4 sefer kandık. 4 sefer inandık.
1: Evet.
5: Rahmetli Çal'dan bu tarafa İmeni Gökçek Belediye Başkanımız söylemişti. Sonra Sayın Cumhurbaşkanımız 2 sefer tekavül etti. Baktık ki ulan Konuş kente metro var, sol kesime metro var, sol kesime metro var, oy deposu olan yere metro yok.
1: Abi ne devlet diyeyim, ayrım ben... yapmaz. Devlet yapıyor, babadır, yapıyor. Baba gibidir. Cemal abi milliyetçidir diye bakmaz. Soldur, sağdır, mütedeyindir diye bakmaz. O metro, hele genel bu tür hizmetleri her yere götürür abi. Cemal abi öyle düşüneceksin. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Cemal abi fena kızmış ya. Kardeşim bu solculara niye metro gidiyor da efendim bize gelmiyor? Buyurunuz efendim. Alo.
6: Ben de mi solcu olsam ne yapsam ya?
1: Sen zaten her şeyi devlete bağlayacaksın abi.
6: Şimdi mutlak çok kısa keseceğim. Çok şey söyleyeceğim çok kısa, şöyle 1-2 dakika içinde.
1: Buyurunuz efendim, lütfen.
6: Mutlak ilk defa olmuyor ülkede. 1910 Kasım 38'de mutlak kurtlan oldu. İnönü geçmişi, Atatürk geçmişini tamamen yok saydı. Paradan kendi Atatürk resimlerini, kendi resimlerini bile bastı.
1: Kral öyle ölü böyle, yaşasın yeni kral der gibi.
6: Hayır, olanları söyleyeceğim, olanları.
1: Tabii anladım.
6: 1960'a gelindi. Bu sefer İnönü'yü kesmedi bu. Ondan öncesini de mutlak kurtlanla yok etti darbeyle beraber. Yetmedi 71 muhtırası, yetmedi 12 Eylül, yetmesi 28 Şubat, yetmedi 15 Temmuz. Boyuna mutlak butlan geliyor. İlk defa olmuyor yani. Ha. Bu mutlak butlanların bizatihi kapsadığı saha geçmiş.
1: Darbeler de böyledir diyorsunuz.
6: Öyle değil mi ama?
1: Evet.
6: Yani yaşananların kısa bir özeti.
1: Tabii.
6: Şimdi bir de şu var, Atatürk'ü insanların gözünde kötü göstermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Her türlü melaneti, her türlü kötülüğü yapıyorlar, ediyorlar. Aklınıza ne gelirse.
1: İlkelere bağlıyız abi, ilkelere bağlıyız.
6: İşte Atatürk bu şekildedir diye insanları ya, Atatürk'e karşı gelmeye, düşman etmeye çalışıyorlar. Dertleri yoksa
1: gerçek dertler... Atatürkçü olsalar diyorsunuz, herkes Atatürk'e bir saygı duyar öncelikle.
6: Gerçek Atatürkçü benim, her zaman söylüyorum.
1: Evet, anladım abi.
6: Atatürk bunları yapıyor mu? Hayır. Atatürk zamanında demir yolları, sanayi, o bu bilmem ne, uçak bile yapılmış. Sonra kellem yakın geçmiş, hepsi butlan. Uçak fabrikaları, silah fabrikaları doğmuş, demir ağlar, şakir zümreler vesaire, bu kıymetli insanlar. Ölüsünün parçaları kalmamış adamın yani. Dolayısıyla asıl butlan bu. Şimdi butlan diye ağlıyorlar, ediyorlar, alakası yok. Butlanlar yaşandı, o butlanlar yanında. Senin butlan. Şeyin butu bile olmaz yani. Serçenin butu olmaz ya.
1: Mut.
6: Siz filin butunu götürüyorsunuz. Serçenin butuyla millet uğraşsın diyorsun. Hiç utanmadan, sıkılmadan Atatürk'cüyüm bir tanesi Atatürk'ü leblebi havada yakalamakla tarif etti. Bilmem ne. Ya akla hayale geldi.
1: Ne sattı o kitap be? Adam köşeyi döndü be efendi.
6: Yani.
1: Kitaplar en pahalı kitap 750 bin lirayken adam 2500 liraya mı sattı?
6: 2500 liraya, bundan 10 sene evvel.
1: Vay ya.
6: Paraya bak.
1: Paraya bak. Ve
6: sayısı da belli. 1881 tane. 1882 olmaz filan. Millet bunlar da, alanlar da aslında bunu bilmediklerinden değil. O kitabı alacaklar ki bir yerlere selam çakacak. Dert başka. Yoksa konu Atatürk falan. Atatürk olmuş olsa, Atatürk memleket için canını ortaya koymuş, elleye koltuğu almış adam ya.
1: Nutuk kitabı ortada diyorsun.
6: Evet.
1: Ya, nutuk kitabı ortada can.
6: Evet yani.
1: Yani çok istiyorsanız, merak ediyorsanız alın okuyun kardeşim.
6: Okuyamaz.
1: Evet.
6: Okuyamaz. Orijinalini okuyamaz. Ben bile okuyamam yani.
1: Çünkü
6: ben
1: orada bile... leblebi bahsi yok. Osman Bey, evet, çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum. Sizi anlıyorum efendim. Buyursunlar efendim. Alo.
7: Alo.
1: Buyurun efendim, iyi günler diliyorum.
7: İyi günler.
1: Kiminle görüşüyoruz? Hoş geldiniz. Sizi dinliyoruz efendim.
7: Otaryadan. Şimdi ben
1: buyurun efendim.
7: Kolay gelsin. Hayırlı yayınlar efendim.
1: Size.
7: Sakarya'mızın çok büyük sorunları var.
1: Nedir efendim?
7: Hangisini dile getireceğiz? Köy şehirdir Sakarya.
1: Köy şehir. Büyük şehir değil mi Sakarya?

0: en büyük sorun şu Ata Bey. Bizim bir garımız var. Trenler, vagon fabrikası Türkiye'nin tek olarak bizde.
1: Evet.
0: Maalesef tren karşılıklı tren 12 vardı, 8 sefer vardı. Ucuz tabii, tercih ediliyor talebeler olsun. Hatta ben bir talebeyi gördüm, kız çocuğu ağlayarak bilet kalmadı. Ter ter tepine ben nasıl gideceğim diye. Yalvarıyor memura. Ama tabii imkansız, yer yok dedi. Şimdi koltuklu sayılı ayakta bir yolcu götürdü. Kitleleri çekerdi. Karşılıklı sefer İstanbul'a. Şimdi maalesef bunu hızlı
1: yani Adapazarı'ndan İstanbul'a şeyden. Evet. İstanbul'a tamam. Öyle bir şey vardı, tren vardı, ben hatırlıyorum. Evet.
0: Çok seferler. Tamam, şimdi hızlı tren kondu dendi, ayrıldı. Adaray yapıldı. Güzel hizmet ama şimdi o yolu tabii çabuk çabuk gidip geldiği için 45 dakikada geçitimiz 4 tane çarşı içinde. Efendim tutturmuşlar geçen ille bu şeyimiz, garımız kalksın, yer altına alınacak. Mithat Paşa'dan gidecek. Zaten bunu çok mücadelesini verdik de. Sağ olsun Engin Özkoç topladı arkasına. Kaldırılmayacak dedi. Biz çünkü merkezde oturuyoruz. Depremden sonra şehirleşen ülkemiz, şehrimiz şehir dışına çok da uzak. 20 kilometre olan yerler var. Depremden sonra yüksek yerlere yapılmış.
1: Tabii tarlalarda vardı mahallelerimiz. Artık o olmayacak. Biraz böyle dağın eteklerine efendim.
0: Dağın eteklerine çekilen yerler var ama şimdi isim vermeyeceğim. Onlar merkeze geldi mi hepsi toplu olarak orta garaj deniyor. Oradan valizinle gelecek insan gardan binecek, trenine gidecek. En büyük hizmet. Şimdi ille kaldırılsın, bu iptal edilsin, Arifiye'ye gitsin, yok Mithat Paşa'ya gitsin. Şimdi ama nasıl gidecek? Yaşlı insan indi nasıl yapacak? Zaten iniyor biniyor, uzaktan geliyor. Valiziyle sürükleyip de bunun imkanı var mı? Efendim Mithat Paşa'yı oraya kaldırılsın, orası yeşil alan olsun. Şimdiki proje güzel. Belediyemiz bir şeye bir adım attı. İnşallah yerin altından gelir. Vay deprem bölgesiymiş. Vay su basarmış. Vay efendim ahkam kesiyorlar artık. Karşı çıkıyorlar.
1: Zaten kim bu karşı çıkanlar ya? Kafayı mı yemişler?
0: Malum. Tabii.
1: Ha malum. Anladım efendim. Bir türlü mutlu olmayanlar ya da sürekli her şeye karşı çıkanlar.
0: Her yeniliğe karşı çıkanlar. İstemezlik diyenler, sonradan da daha çok kendileri kullananlar olan yok. Yapılaşmayı.
1: İlk önce onlar koşturuyorlar. Evet, yer de vermiyorlar. Bizi çiğneyecek gibi. Ya geçen gün ben öyle bir şeye bindim de az daha çiğneyeceklerdi beni. Tövbe bir daha dedim ya. Yaya yürürüm bilmem abi dedim ya.
0: Şimdi ilçelerimiz çok bekliyor. Yarım kaldı. Karasu da tabii biliyorsunuz büyük bilmez bir man yapıldı. Sanayi şehri hem turizme açıldı. Çok büyük bir patlama var Karasu'da. Yani yazlıktan öteye bir sanayi bölgesi oldu. Evet. Bu sanayi ham maddeyi 2. Osebe'ye taşımak için tren yolu döşeyecekti, demir yolu. Ama işte keşke yolcu taşısa, çünkü şoförlerinden illallah dedi. 40 yılda bir gidiyorum, senede bir kere. Ama çok kavga ediyoruz biz yaşlılar. Hatta bir tanesi şahit oldum. Haram olsun hakkım size dedi. Yaşlı bir bey abimiz indi aşağıya. Öbür arkadaşları da var. Gelsene sen buraya falan çağırıyorlar. Adamcağız yürüdü gitti. Ne desin? Belki parası yok, belki narçal ama bu şekilde davranılır mı? Şimdi bizim ilçeler alışkın.
1: Müşteri veli nimettir efendim. Saygı duyacaksınız tabii.
0: Diyor zaten. Aman efendim yetmiyormuş, artmıyormuş. Ayakta yolcu alıyorsun. Birkaç kişi bunu yapıyor. Ben çok şikayette bulundum.
1: Evet.
0: Ama yani baş olmuyor. Bunlar bir terbiye, bir eğitim almalı. Bunlar
1: doğru.
0: Böyle olmuyor. Bir demir yolu olsa ilçelere, hem de çocukluğumdan beri ben yaşım ileri hep olacak. Çünkü ova ülkesiyiz biz.
1: Anladım.
0: Ama minibüslerle böyle dertteyiz. Belediye koysun arabasını o zaman. Özel halk okulları böyle yapıyor efendim.
1: Peki
0: çok rica ederim. Teşekkür
1: ederiz efendim. Sağ olun Sakarya'ya. Selamlar. Efendim telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alalım. Lütfen bekletmeyelim. Buyursunlar efendim.
2: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam efendim. Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyorum efendim?
2: Teşekkür ederim. Ben Memiş.
1: Memiş Bey buyursunlar efendim.
2: O konuşan ikna edici dillerine kurban olayım. Konuşmak hastayım da onun için aradım.
1: Dost musunuz, düşman mısınız değil mi Memiş abi? Ülkenizin evet, niye aleyhinde güzel oluyorsunuz yahu?
2: Çok güzel konuşuyorsun. Gerçekten bu bir mübalağa olmasın. Bunun için
1: evet,
2: çok ikna edici kullanıyor, konuşuyorsunuz.
1: Sağ olun.
2: Atavallah abi çok gerçekten çok hoşuma gidiyor bu.
1: Sağ olun efendim. Sağduyulu olmak lazım. Söz konusu memleketse gerisi teferruattır demek lazımdır.
2: Evet.
1: Tabii menfaatimiz halkça, milletçe neredeyse biraz ona dikkat etmek lazım. Halkı kızdırmayalım efendim.
2: Tabii bu çok sabır isteyen bir iş.

0: Bir canım, kolay mı
1: var ya onu, onu biliyorum ben. Onun için bu çok hoşuma gittiği için. Onun için her gün
0: de Memiş abi çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Rica ederim.
0: İyi günler diliyorum size efendim. Sıhhat afiyet diliyorum. Efendim telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz. Buyurunuz efendim.
2: Alo, merhaba.
0: Merhaba, iyi günler diliyoruz. Müberra Hanım, hoş geldiniz.
2: İyi günler.
0: İyi günler.
2: Ben Osman amcaya bir şey söyleyeceğim. Solcu olmasın sakın. Solcular Atatürk'ü sevmiyor.
0: Öyle mi?
2: Tabii.
0: Solcular, sosyal demokratlar ama biraz farklı. Gerçi bizde solcu da kalmadı pek. Yani sosyal demokrat da vardır yani, bilmiyorum.
2: Atatürk demiş ya, nerede bir komünist bulursanız.
0: Ha, komünist başını... ayrı tabii, evet.
2: Ha evet, evet. Osman amca ya, benim ricam solcu olmasın, dikkat etsin.
0: Ya Osman amca fenomen ya.
2: Evet evet. Evet.
0: Bu diyor, bu diyor yani ahlaksızlık, kötü huylu insanlar, toplumda örnek olmayan insanların diyor ben Atatürkçüyüm demesiyle diyor insanları aslında Atatürk'ten soğutuyorlar. Kötü bir propaganda şekli bu diyor. Yani evet, istediği kadar ben Atatürkçüyüm desin ama Atatürk'e zarar veriyor. Hani bir Müslümanlık ayrı, Müslüman ayrı diyoruz ya. Ama adam evet, Müslüman, hacı ya da hoca ya da şey falan, aykırı bir hareket görünce kardeşim işte bunlar Müslüman falan diyorlar. Bence çok dikkat etmek lazım efendim.
2: Evet, şimdi Ataullah Bey. Buyurun. Şimdi muhafazakar kesim bile sevmiyor Atatürk'ü.
0: Ya.
2: Evet, yani şimdi bakın, ne eski Diyanet İşleri Başkanı Atatürk'ün kabrini ziyaret etti.
0: Ya
2: nedir,
0: onun gitmesine gerek yok. Her başkan ya da her genel müdürün gitmesine gerek yok. Sayın Cumhurbaşkanı gidiyor, hepsine yeter ya.
2: Evet yani abi, ben de canım, öyle düşünüyorum. Bu geri dönüşümler çok iyi oldu ya. Bu cüzdana para mı birikiyormuş, ne oluyormuş?
0: Evet, 1 lira efendim.
2: Evet, 1 lira damlaya damlaya göl olur.
0: Evet tabii, yani en fazla günde 200 TL kazanıyorsunuz. 3 ile çarp, 2 kere 3 nedir efendim, işte öyle bir para oluyor yani, ne olursa evet, olsun.
2: Evet ya, tutturmuşlar devlet. Ya kardeşim, yani suya zammı marketçiler yapıyor.
0: Değil mi? Yani... Ama benim Çengelköy'lü hemşerimi fena kandırmış sucu.
2: Evet. Evet. Ya orada etiketler var, sorsun. Ondan sonra madem kandırıldı, o marketten şikayetçi olsun Atatürk Bey.
0: Tabii, bence de.
2: Yani devlet ya.
0: Ya serbest piyasa ekonomisi hanımefendi, kafana göre zam yapmak değil ki ya.
2: Ya kardeşim, ya bu nedir ya? Evet. O zaman ne yapacaksın? İçmeyeceksin su o zaman, ya da arıtma alacaksın.
0: Hah. Bravo, bak ne güzel söyledin. Ben söylesem diyecek ki ya, gruplarında satılıyor ya, reklamını yapıyor. Ben aldım. Vallahi 5 senedir şakır çakır bir bardak su dışarıdan almıyorum. Öyle bir güzel efendim dolduruyoruz sürahimizi efendim. Boşalınca da tekrar dolduruyoruz. Tertemiz su içiyoruz efendim.
2: Evet, ben de Sefa'ya da söylüyorum da işte o da ne bileyim kulaktan geçiriyor. Almıyor. Gerçi bizim
0: Sefa Bey'e alıyor, söyle, bu çok ekonomik. Bir senede kendini amorti ediyor ya.
2: Evet. Gerçi biz 10 litre su alıyoruz marketten. Hı. Bize bir hafta 10 gün gidiyor.
0: Yani tabii doğru. Ama yani hadi, bu çok ekonomik ya. Yemeğini evet, yapıyorsun, ben... çayını yapıyorsun. Evet, vallahi evet, içiyorsun, evet, içme olarak kullanıyorsun. Fevkaladenin fevkinde. Yaz geldi, tam böyle su evet, arıtma zamanı efendim.
2: Yazın kışında lazım oluyor yani. Atatürk Bey.
0: Evet. Bravo.
2: Yani Osman amca beni eleştirmesin, ben onun iyiliği için söyledim.
0: Tabii. Yok. Tamam. Peki be.
2: Evet, teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Ya o kadıncağız nasıl korktuysa Osman Bey'den, aman diyor yani falan, ben onu eleştirmedim. Sadece bir hatırlatmada bulundum. Buyurunuz efendim. Alo.
3: Alo.
0: Buyursunlar efendim.
3: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam efendim.
3: Atatürk'e de kolay gelsin.
0: Size de efendim, çok teşekkür ederim. Kiminle görüşüyoruz? Buyurunuz efendim.
3: Ben Hüseyin abi.
0: Ha, buyursunlar Hüseyin Bey. Ne iş yapıyorsun Hüseyin Bey?
3: Evet, yollarda, hepsi dinliyorum. İnancı.
0: Yollardayım diyorsun değil
3: evet,
0: mi?
3: Evet abi.
0: Helal olsun sana. Allah yardımcın olsun. Abi, ama biraz abi, sakinleşti abi. Millet tatil matil izin derken.
3: Biraz abi, evet.
0: Ha ha.
3: Abi şimdi başka bir konu şey diyeceğim. Hı. Müsaade ederseniz.
0: Buyurun.
3: Bugün biliyorsun 2 Temmuz.
0: Heh.
3: Sivas'ın şeyi. Otel olayı var ya.
0: Tabii.
3: Ama şimdi ben şöyle diyeyim.
0: Bir fitne çıkarmak istediler,
3: evet,
0: oradan.
3: Evet,
0: halkımızı
3: evet,
0: karşı karşıya getirmek istediler.
3: Ataullah abi şunu diyeceğim.
0: Buyurun.
3: Bugün tamam mı? Ben her sene izliyorum tamam bu olayları. Hmm. Bugün yine tamam mı? Sivas'ta ne kadar Sivas alakası olmuyor. Ne kadar Marksist, sol, sosyalist. Yani hiç tabii, yani, tabii. Tamam mı? Ne kadar şey varsa, maaşla grup varsa bunlar Sivas'talar.
0: Ya gayet tabii. Onların amacı zaten vatandaşı karşı karşıya getirmek.
3: Bugüne bugün polisler şey yapmışlar. Üç vesli bir devam edersin.
0: Hmm.
3: Bir de tamam mı? Ayın 5 Temmuz mesela başbağlar var.
0: Evet.
3: Ha, işte bizim acımız. İşte ülkede için bir şey kayıp yana. Doğru mu?
0: Ya.
3: Ama onu tamam mı? Ben hatta muhalif başlar öyle yazdı böyle. O şey Özgür Çelik'e, Özgür Özel'e falan yazdı böyle. Tamam mı? Twitter'dan.
0: Hmm.
3: Ya birbirinin de onu şu anı ben. Yok. Nerede şey varsa, sosyalist varsa affedersin tamam mı? Bugün yığın işası varsa ya bu Sivas'a yazık ya.
0: Evet.
3: Sivas'a sana yazık, Sivas'a polisine yazık, Afşar'a yazık. Sizin dediniz de ya.
0: Evet. Kaşımamak lazım efendim.
3: Yani abi bitti ya. Tamam artık. Cehli ya, gençli arkadaşlar olmasın bir daha. Ama niye yine bir oraya gidip bir daha yani şey yapıyorsunuz? İnanç yani bütün Sivas artık ikrar ediyor ya.
0: Tabii.
3: Geçen sene abi Sivas'tayım tamam mı?
0: Hı.
3: İstanbul'a döneceğim. Dedim şurada... Şurada bir şubaşı var tamam mı?
0: Evet.
3: Güzel.

0: Peki.
1: Abi bu şöyle arkadaşlar. Evet. Hem millete zulüm, hem esnafa zulüm, hem Sivas'a bir hakaret bu.
0: Evet.
1: Bunu Allah aşkına bir daha yapmasınlar.
0: Bu olayla Sivas'ın ya da Sivaslı'nın ne alakası
1: yok
0: var
1: abi,
0: diyorsunuz?
1: Yok. Bir
0: tertip.
1: Yok abi, yok.
0: Bu bir yakanlar tertip ve bu tertibin üzerinde Sivas'ta bir kargaşa çıkarmak istediler. Evet. Hatta Türkiye çapında.
1: Basınları yakaladılar.
0: Evet.
1: Ama başbağlardaki adamlar, tamam mı, ben yaptım diyenler hepsi serbest.
0: Evet. Başbağlarda camide, mescitte, şurada evet, burada evlerde insanları topladılar. Meydanda evet, hepsini kurşunladılar.
1: Seyfi Dede o zaman şeydi, Adalet Bakanı'ydı. Hepsini bıraktı.
0: Anladım.
1: Ya, ya hükümette CHP var. Yani CHP yani İnönü'nün oğlu.
0: Evet.
1: Özel Kalan Müdürü bir kere çaktığı yok. Sıvasa yapmışlar vali.
0: Evet.
1: Yani artık bıktık bunun abi ya.
0: Peki efendim.
1: Bir de siz bunun işe yapın dilekseniz Allah aşkına. Bu bir gündem olsun. Artık bıktık bundan, bıktık ya.
0: Anladım efendim. Sivaslılar tepki gösteriyor bunları. Her ya sene aynı yerde aynı tahrikin yapılmasına karşıyız. Rahatsız oluyoruz,
1: abi,
0: huzursuz Sivas, oluyoruz.
1: Ya HDP'liler orada, Ermeniler orada.
0: Tabii bütün
1: orada, sosyalistler orada.
0: Evet, bütün marjinal gruplar orada. Anladım efendim. Peki. Çok teşekkür ederim. Sevgi saygı bizden. İyi günler diliyorum efendim. Evet, lütfen insanlarımızı rencide etmeyelim. Yani Sivaslılar bu işten çok rahatsız. Ya bizim bu işte ne dahlimiz ne? Yani aşağı yukarı bu biliniyor, tahmin ediliyor. Burada efendim bu kaşımayla halkımız karşı karşıya getirilmek istendi. Bunu sürdürmenin bir anlamı yok. Buyurunuz efendim.
2: Merhaba, iyi günler.
0: İyi günler efendim. Kiminle görüşüyoruz?
2: Ben Osman.
0: Buyursunlar Osman Bey.
2: İstanbul'dan arıyorum.
0: Evet Osman Bey, ne iş yapıyorsun?
2: Tır şoförüyüm abi.
0: Ne diyorsunuz?
2: Evet.
0: Buyursunlar, Allah yardımcın olsun.
2: Şey diyecektim, yani bu arada bir ben şeye biniyorum, metrobüse de.
0: Metrobüs?
2: Evet.
0: Evet.
2: Her bindiğimde klima çalışmıyor abi.
0: Yapma ya.
2: Evet.
0: Bilmiyorum yani tek tek gelmiyor, ayda yılda bir defa karşıya gitmenin en kısa yolu metrobüs diyorum abi. Demek ki klima yok.
2: Aynen öyle abi. Bir de İmamoğlu en son şeye girdi ya, mahkemeye ifade vermeye.
0: Heh.
2: O arada böyle kısa videolarını şey paylaşmışlar sosyal medyaya.
0: Heh.
2: Şeyleri dikkatimi çekti.
0: Şiir mi okuyor abi?
2: Bilmiyorum işte, taşmalıyor yani kısacası. Neyse abi, bir altına yazmış ki ne diyor bu dızo. Şimdi siz varlısınız ya, belki hani Kürt değilsiniz. Biliyorum onu da. Belki yani
0: ya hepimiz Kürdüz, Türküz, Lazız, Çerkeziz. Koca bir milletiz
2: aynen,
0: abi.
2: Aynen. Evet. Doğru da bir altına yazmış ki ne diyor bu dızo. Acaba merak ettim, bu dızonun anlamı ne?
0: Dürzi.
2: Yok abi, ben bir dine sordum Kürt arkadaşıma. Hırsız demekmiş abi.
0: Çok güzel. Anladım efendim. Peki, dürziler de var tabii ülkemizde. Kötü bir benzetme. Ama ne yapalım? Yani böyle de benzetmeler oluyor. Aslında nezih, daha hoş bir dil kullanılsa, kendinizi ifade etseniz daha iyi olur. Ama dediğim gibi İmamoğlu en son şiir de okumuştu. Yani yakında mani olabilir, şey olabilir. Edebiyatla olan merakı var. Yani şimdi bildim, öğrendim ben mahkemede söyledikleriyle, yaptıklarıyla anladım ki bu şiire, edebiyata da biraz şey yapıyor, ilgi duymuş efendim.
2: Aynen abi, ben seni zevkle dinliyorum abi, devamlı evet, sürekli.
0: Sağ ol, çok teşekkür ederim.
2: İyi günler abi.
0: Kolaylıklar, kazasız belasız kaptan. Efendim, telefonlarımız 0212 454 56 46, buyursunlar efendim.
3: Selamun aleyküm Ataullah Bey.
0: Hayırlı. Aleyküm selam efendim. Kiminle görüşüyoruz?
3: İstanbul Esenyurt Levent arası trafikte Ataullah Bey Dünya Dönüyor programıyla geçiştiriyoruz her zaman.
0: Başka türlü olmuyoruz. İstanbul trafiğini Dünya TGRT FM'in Dünya Dönerken programıyla savuşturabiliyoruz. Çok güzel abi. Sinek savar gibi bir şey.
3: Sinek savar gibi, dünya savar.
0: Ya vallahi bile. Buyurun abi, seni dinliyoruz. Gündeminde ne var bugün?
3: Gündemimde efendim, ben sürekli sakin dinleyicilerdenim.
0: Harbi suskun dinleyicisiniz, evet.
3: Suskun dinleyiciyiz. Dolayısıyla şimdi Ataullah Bey, malum bu gece mübarek cuma gecesi.
0: Heh.

0: şuna geleceğim. Şimdi Atatürk'le yatıyoruz. Atatürk'ten kalkıyoruz.
1: Samimi miyiz abi sence?
0: Samimiyiz efendim. Kesinlikle samimiyiz. Şimdi diyoruz ki efendim ben Atatürkçüyüm. Ben Kemalistim. Ya Atatürkçüsün, Kemalistin. Bu Türkiye'de kaç milyon, kaç bin yüzyıllık bir medeniyetiz.
1: Evet.
0: Her dönemin bir lideri gelmiştir.
1: Evet.
0: İyi yapmıştır, kötü yapmıştır. İyisi iyisiyle anılır, kötüsü kötüsüyle anılır. Gündemimizi Atatürk'ün ismiyle şu anda Atatürk'e gitsek, ey Kemal Paşa'm, gel kalk yerinden de atam bize bir şu icraatlarını yap desek, gelir mi geri? Gelmez.
1: Sizinle bir şey olmaz falan ya da sizden bir şey olmaz diyebilir yani.
0: Yani ben derim ki Atatürk'ü ben seviyorsam ki ülkemiz için iyi de şeyler olmuş, icraatları olmuş. Hatalı icraatları da olmuş.
1: Evet. Şimdi bu, hatasız kul olmaz abi. Hatamla sev beni Orhan Baba'dan gelsin.
0: Yani yaratılışın fıtratında var bu. Zaten bir yerde bir problem yoksa diyor orada bir problem vardır. Ben de diyorum ki Atatürk'ü sevenlere buradan sesleniyorum. Ya bu gece mübarek cuma gecesi 3 İhlas bir Fatiha oku veyahut da Yasin-i Şerif oku. Otlarla, böceklerle bunun adamı yerinde yatırmıyoruz ya Allah aşkına ya. Ya bırakın da adam rahat yatsın ya. Bırakın da rahat yatsın Allah aşkına ya. O Atatürkçü, o Kemalist. Ya biz neciyiz? Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde mümin, Müslüman bir birey olarak Atatürk'ü çok seviyorsak duamızı yaparız, yaptıklarıyla övünürüz. Evet. Ama komşularımız da ötekileştiriyoruz Atatürk Bey. Sultan Mehmet Han Hazretleri kaç bin kilometre yol kat etmiş, fetihler yapmış. Bundan bu kadar bahsetmiyoruz ya. Atatürk bir mezhep imamı mıdır? Atatürk bir din kurucusu mudur? Değil. Ama bizi ötekileştiriyorlar. Sen Atatürk'ü sevmiyorsun. Türk değilsin. Böyle bir dünya var mı Atatürk Bey? Soralım dinleyicilere. Ya ne olursunuz? Ya dinleyicilere söylüyorum. Atatürk'ü seviyorsanız gönlünüzde, kalbinizde sevin ya. Ruhu için Fatiha okun ya. Ona en büyük şey budur yani. İyilik budur.
1: Evet.
0: En büyük iyilik budur seviyorsan. Yani seviyorsan sevmiyorsun. Seviyor gündemi meşgul ediyoruz. Gündemimizde o kadar yapılacak icraatlar var ki bugün bizim başbakanımız, bizi yöneten cumhurbaşkanımız kim? Onun hatası varsa onu öz eleştirisini yapalım.
1: Evet.
0: Atatürk de böyle yapmıştı. Hata oldu. Aman Sayın Cumhurbaşkanı Çimer'e yazalım. Yazalım.
1: Atatürk bir problem varsa yaz Cimer'e, değil mi abi? Sloganı da bulduk.
0: Yaz Cimer'e.
1: Evet. Yaz Cimer'e. Peki efendim.
0: Atatürk'ü seviyorsunuz, sevdiğinizi yargılayamaz ki.
1: Evet.
0: Atatürk'ün düşmanısız diye size ceza veremez ki.
1: Evet. Ne alakası ya, var abi ya?
0: Ne alakası var?
1: Tabii.
0: Ben seviyorum, Atatürk'ü de seviyorum. Ülkemiye bir zerrenin miktarı kadar hayır yapan Allah nurlar içinde yatırsın. Şer de yapanı Allah huzuru.
1: Onunla Allah arasında efendim. Peki. Efendim kazasız belasız iyi yolculuklar diliyoruz. Biz de sizi seviyoruz. Bizi dinlemeye devam edin efendim. Size yarenlik yapacağız, arkadaşlık yapacağız. Yol arkadaşlığı efendim. Buyursunlar. Efendim sevgili Yücel Turan mı geldiler? Peki Yücel Turan'la devam ettireceğiz programın bu bölümünü. Buyurunuz efendim. Alo.
2: Allah Bey merhaba.
1: Merhaba, iyi günler diliyorum efendim.
2: Ankara'dan Haydar.
1: Haydar Bey buyurunuz efendim.
2: Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Sizi sormalı. Sizler nasılsınız efendim?
2: Şükürler olsun bizdeyiz. Valla Ankara açık hava hapishanesi gibi bir şey oldu.
1: Ne diyorsun? Kapattılar mı?
2: Ya...
1: Kapıya çıkamıyor musun Haydar abi? Ne yapıyorsun sen?
2: Abarttılar.
1: Abarttılar.
2: Kapıya çıkıyoruz da

0: Başbağları PKK yaptı.
1: İşte abi şimdi, yani hemen akabinde olunca böyle tuhaf şeyler yani.
0: Daha şimdi ama şöyle bir şey var. Bugün o Sivas katliamının tanıklarının avukatlığını geçmiş dönemde Şevket Kazan yaptı. Şimdi evet. Rahmetli oldu. Onu tuttu, Adalet Bakanı yaptılar. Yani 33 kişiyi sen orada yakacaklar, televizyonlar gösterildi, itfaiyelerin önüne yapmış insanlar söndürmeye gitmesin diye. Yani bu kadar bir canilik, bu kadar bir vicdansızlık. Öbür tarafta sen camide çıkarttın insanları, kurşuna diziyorsun. Şimdi de yani söylemek istiyorum, bu işte hani diyorlar ya, önceki ismi çözüm süreciydi, şimdi teröristiz Türkiye. Peki biz o insanlara ne anlatacağız? O başbağlardaki insanlara biz ne söyleyeceğiz? Ne söyleyeceğiz ha? Şimdi
1: abi önceki, terörsüz Türkiye olacak. Mutlaka olsun, olsun olmasın. Olsun. Bu millet terörden bıktı, bezdi.
0: Şimdi şu
1: devletimiz de bak, ciddi bir mücadele sürdürdü. 40 yıldır anladım. Sürdürüyor. Minimize etti, bitti. Bu iş bitti çünkü böyle devam etmez, edemez. Evet, yani başbağlara ya da başbağdaki insanlarımıza, o şehit olan yurttaşlarımıza ne diyeceğiz? Yani ne bunun diyeceğiz? Devamını da ister gibi falan bir şey yapmayalım.
0: Hayır,
1: yani bunu hayır, söyleyenler, bunu söyleyenlere yani. Bakıyorsunuz, HDP yok. İle aynı öyle blok içerisinde olamaz. Seçime giriyorlar.
0: Yok.
1: HDP kim abi? PKK'nın temsilcisi olduğunu ya da her vesileyle Sayın Abdullah Öcalan dedikleri, yani bir şey kelimesini kullanan insanlar. Onun için Haydar abi bu konuyu ortadan kaldıralım, bu tefrikaları. Terörsüz Türkiye'yi Haydar abi istiyor muyuz?
0: Nasıl?
1: Terörsüz Türkiye'yi istiyor muyuz?
0: İstiyoruz tabii.
1: Bitti abi. Yalnız, bitsin abi.
0: Şöyle önceki İçişleri Bakanımız ne demişti? 50-60 tane bir terörist kaldı. Ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz.
1: 50-60, 200 ya da 275 hiç önemli değil. Evet.
0: Biz Türk ordusuyuz. Bizim için 500 olsa ne fark ederdi?
1: Gayet tabii.
0: Yani şimdi şu anda bir oturup pazarla yani AKP iktidarının ilerisini düşünerekten o insanları, HDP'lileri yanına çekip oturup pazarla.
1: Hiçbir yani, pazarlık yok Haydar abi. Sen çok iyi biliyorsun.
0: Şimdi bak,
1: Millet İttifakı vardı. Bak ben de gazeteciyim, bakıyorum. Bir Millet İttifakı vardı. O Millet İttifakı'nda HDP görünmese de masanın altındaydı. Beraber seçime giriyorlardı. Efendim hatta İstanbul'da da resmen söyledi. Beraber nasıl salladık? Her evden iki oy bilmem nereye bile propagandası vardı. Beraber oturuyorlardı, beraber kalkıyorlardı. Böyle bir pazarlık değil. Yani seçim pazarlığı yok, iktidar pazarlığı yok. Bu pazarlık, millet diyor ki bu iş bitsin. Bunlar da diyorlar ki efendim bitsin de ama işte şöyle böyle falan diyorlar. Ta baştan beri ortaya koydular. Dediler ki halkımız adına, halkımızın özgürlükleri adına bir sıkıntı varsa bunu meclisten geçiririz. Bir orada bir mecliste her partinin katıldığı efendim bir komisyon da oluşturdular. O da hazır, o da geldi, gitti, gidiyor. Şimdi meclise bazı düzenlemeler de olacak. Dolayısıyla bir pazarlık söz konusu değil ama bir pazarlık Millet efendim ittifakında vardı. Beraber seçime girdiler, beraber seçildiler, beraber geldiler. Artık o tür ittifaklara da belki olacak ama PKK adına yani bunlar yapılmayacak. Halk da buna müsaade etmiyor abi.
0: Ama şu anda biz de dinliyoruz.
1: Bak şimdi Devlet Bahçeli'nin fotoğrafları efendim Diyarbakır Kalesi'nin surlarında dalgalanıyor. Üç Hilal de orada. Çünkü Devlet Bahçeli de bu işe ağabeylik yapıyor. Onun için Haydar abi bu topa girmeyelim. Seni sevgiyle gönderiyorum. İyi günler diliyorum. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti halkıyla efendim bir araya geliyor. Halkıyla bu problemi hallediyor. Varsa bir problem, varsa bir haksızlık, hoksuzluk. Yoksa efendim terör örgütü böyle demiş, terör örgütünün efendim isim listelerini bile hazırladığı belediye başkanı, meclis üyeleri ya da milletvekilleri böyle demiş falan. Bunlar kimseyi ırgalamaz. Ha ama bir kesim adına bazı şeyleri dillendiriyorlarsa tabii ki oturulup dinlenilir. Onlar komisyonda da fikirlerini söylediler ama artık Kürt yurttaşlarımızı, bölge insanlarımızı istismar

0: etmeyelim. Hani demin bir dinleyicimiz dedi ya, efendim Gazi Paşa'yı nasıl istismar ediyorlarsa Kürt yurttaşlarımızı da istismar etmesinler, yüce dinimizi de kimse istismar etmesin. İstismar siyaseti ya da kimlik siyasetini bir tarafa bırakalım. Bu bütün olarak devletimiz, halkımız, milletimiz için ne düşünüyoruz, ne yapmak istediğimizi projelerimizle vatandaşa anlatalım. Bunlar artık çok vasat. Vatandaş bunları yemiyor. 40 yıl efendim Kürt, Kürt, Kürt dediler, meclise geldiler. Sonuç, Kürt diyor ki ya benim çocuğum işsiz. Kürt diyor ki işte ben çocuğumu okutamıyorum. Kürt diyor ki efendim iş yok. Siz bu problemleri hallettiniz mi? Ya ben Vanlıyım. Van'da arıtma sistemi yok ya. Van büyük bir şehirdir. Düşünebiliyor musunuz? 10 yıllarca orada HDP seçildi. Bazen görevden alındı. Her neyse yani böyle bir hizmet yok Van'da ya. Bekir seçildi HDP'den. Şöyle oldu. Bekir Yıldız HDP'den ilk belediye başkanımızdı. Ben de gittim. Genel sekreter tanıdık. Eski DHKPC militanıydı. Cezaevinde de epey yattı. Dedim ki ya çok güzel bir kampanya şey çalışıyorsunuz. Şehrin çehresini değiştiriyorsunuz. En azından kaldırımları, yolları, asfalt falan bu çok güzel. Bundan sonra duracağız dedi. Niye dedim ya? Vallahi dedi buraya 3-5 tane çocuk geldi dedi. Başkanın makamında da oturdular. Bekir Yıldız hayatta ya. O dediğimiz genel sekreter de hayatta. Dediler ki arkadaş sen ne yapıyorsun? Bundan sonra belediyenin gelirleri, parası, şuyu buyu bu tarafa göndereceksin. Ve hakikaten 3 ay sonra her şey durdu. Duruş o duruş efendim. Van'a çivi çakılmadı. Şimdi artık bunlar olmasın lütfen. Evet, telefon hattımıza bir dinleyicimiz var. Buyurunuz efendim.
1: Selamun aleyküm, hayırlı günler.
0: Aleyküm selam efendim. Kiminle görüşüyoruz?
1: İzmir'den Dilaver.
0: Dilaver Bey, buyurun efendim.
1: Böyle bir tevafuk yok Ataullah abi.
0: Ne oldu efendim?
1: Haydar abi iyi dinle. İyi dinle beni. Ve araştır abi.
0: Heh.
1: Ben araştıracağımı söylemiştim geçen gün bir mevzuyu.
0: Ne araştırdın abi?
1: Ondan önce Türkiye'deki sermayenin ya sahiplerinin bu küresel gücü muhtemetleri olduğunu söylemiştim. Geçen gün bir videoya denk geldim.
0: Dünya artık küresel bir köy oldu, evet.
1: Televizyon programının videosuna denk geldim.
0: Hı.
1: Ramazan Kurtoğlu hocam ve milliyetçiliğinden emin olup güvendiğiniz Mete Erar komutanım.
0: Hı.
1: Ramazan Kurtoğlu hocam şunu söylüyor. Türkiye bankacılık sisteminde diyor, rakamları yuvarlıyorum diyor. 1 trilyon 500 milyar lira para bankacılık sisteminde. Bunun diyor %47'si Anadolu insanına ait. İşte Kars'tan Edirne'ye, ne bileyim İstanbul'dan Iğdır'a, Hakkari'ye. %53'ü diyor 115 bin kişiye ait. Bu %53'ün %90'ı 5001 kişiye ait. 5001 kişi. %53'ün %90'ı.
0: Evet, para babalarından bahsediyor.
1: 5001 kişiye ait. Detaylar arada lafa giriyor. Bu detaylar da var da. Hı. Hem benim hatırımda değil hem zaman almak istemiyorum.
0: Evet.
1: İşte küresel gücün, firmaların, devletler üstü olduğundan falan bahsediyor. Ondan sonra Ramazan hocam tekrar lafa giriyor. Diyor bakın, ezoterizmi bilmezseniz, dinler tarihini bilmezseniz, paranın kaynağını bilmezseniz hiç siyaset yapmayın kardeşim. Hiç siyasete girmeyin. Sizi çevirirler, çevirirler, çevirirler. Çoluk çocuğumuzu, bizleri sağdı soldu. Aleviydi, Sünniydi, Kürttü, Türktü. Gelelim bugüne diyor, Galatasaray'dı, Fenerbahçe'ydi, Beşiktaş'tı, bizi birbirimize vururlar. Bizi birbirimize vururlar. Ondan sonra dönüyor, 2011 Ekim tarihli derginin adını unuttum. İngilizcesi olan diyor, kaynak veriyor, araştırsın. Dünyada diyor 37 milyon şirket. 37 milyon şirket. Durmuyor iki Belçikalı, iki matematikçi, bir fizikçi hoca bunu araştırıyor. Bu 37 milyon şirketin %43'ü 42 bin %42'si 1318 holdinge ait. Bu 1312 holding bu 42'nin içinde bankacılık ve finans sistemleri.
0: Dünyada mı?
1: Evet.
0: Evet.
1: Bankacılık ve finans sistemleri 1318 holdinge ait. Bu 1318 holding kaç kişiye ait biliyor musunuz Atatürk Bey? 12 kişiye ait. 12 evet. Aileye ait. Şimdi anlıyor musunuz abi niye Sivas'ta otel yakıldı? Şimdi anlıyor musunuz niye PKK var? Şimdi dinliyor musunuz neden FETÖ var? Bakınız dünyadaki hiçbir insanı önemsedikleri yok. Tek önemsedikleri dünya yönetimini alıp Yahudiler hariç dünya insanlarının kalanının tamamını kendilerine hizmetkar edinmek. Lütfen, lütfen, lütfen birbirimize sahip çıkalım. Hayırlı günler, iyi günler.
0: Çok teşekkür ederim. Onların hepsini yaşadık biliyorsunuz. Darbeler o yüzden oldu. Yani bir Kürtçülük meselesi çıktı. Kürt-Türk dediler. Ondan sonra bir Alevi-Sünni meselesi çıkardılar. Bir sağcı-solcu meselesini çıkarttılar. Enerjimizi içeriden tükettik. Maalesef bu kavgalarla bir adım atamadık. İşte şimdi istikrar var biraz. Öyle bir iki yıllık hükümetler gidip gelmiyor. Bakalım inşallah güzel şeyler olacak. Buyurunuz efendim.
2: Alo, iyi günler. Atatürk Bey.
0: Hoş geldiniz Aziz Başkan. İyi günler diliyorum efendim.
2: Ya şimdi bizim programın köşesi ne olsun, ismi ne olsun? Yani.
0: Efendim şimdi ben genel yayın müdürüne söyledim. Dedim ya Aziz Başkan bir köşe şey yapalım nasıl olur? Abi dedi köşe Aziz Başkan'a az gelir. Biz bir gün ayıralım şöyle yolunu düşürsünler. Böyle haftada bir gün gelsinler şöyle 45 dakika bir saatlik bir program yapalım dediler. Bizim tabii spor editörümüz var Burcu Hanım'la. Vallahi çok iyi olur dedim. Böyle 10 dakika 5 dakika dedi Aziz Başkan'a yetmez dedi. Ne dersiniz bilmiyorum efendim.
2: Efendim bak ben sizi alıyorum. Mübeyla Hanım, Osman Bey falan bağlanıyorlar. Ben 40 kere alıyorum düşüremiyorum.
0: Eyvah eyvah.
2: Olmaz ya ben size telefonu vereyim. Siz beni alayım.
0: Ha o ayrı o da olur tabii. O da yani, olur ama dediğimiz gibi bu öneri de çok iyi. Böyle haftada bir gün bir gelseniz de şöyle 45 bir saatlik bir program yapsak çok güzel olur başkanım.
2: Ya böyle telefonla da yapabiliriz.
0: Ha yani, telefonla bulunduğunuz yerde sizinle bağlarız bravo. Bağlanırız böyle bir program olur. Spor editörümüz size arasınlar yani, efendim.
2: Ben soruyorum size şimdi burada Fenerbahçe'de taraftarlar falan hep beni dinliyorlar. Çok hoşlarına gidiyor.
0: Hem çok hoşlarına gidiyor hem de galiba yeni isimler var. Yeni transferler, yeni bombalar patlatacaksınız efendim.
2: İnşallah patlatacağız bombaları da inşallah böyle elimizde patlamaz yani. Öyle şöyle bir şey var.
0: Buyurun efendim. Galatasaray'ın bir müdahalesi olmaz diyorsunuz.
2: Olmaz olmaz. Şimdi Atatürk Omaziz girmiş bizim Greyfurt'a. Onlar da bizden lokmanı, geçen sene lokmanı aldılar. Gözleri dolmuyor yani. Atatürk Omaziz 1, Galatasaray 2. Bak bunlar hep bizim futbolculara göz dikiyorlar.
0: Evet.
2: Yani bunları uyarıyorum bak. Açıcık o malzemesinin en iyi adamını alırım bak. Bir de alın. Silmedi nesiller yani bak. Bir de şimdi mesela Yılmaz Vural'ı bağladım. Herkes çok beğenmiş yani.
0: Ha çok güzel.
2: Çok güzel, çok güzel konuştum hocam demişler yani. Türk takımın başına yerli gelmesi lazım demişler.
0: Doğru.
2: Bir de sizi bugün dinlerken sizde Orhan Gencebay'dan hatasız kullanılmaz dediniz. Çok hoşuma gitti yani o gerçekten o araya girmeleriniz falan çok hoşuma gidiyor.
0: Evet.
2: Bak Orhan Gencebay onu nasıl söylüyor onu biliyor musun?
0: Ya.
2: Söyleyeyim mi ben?
0: Tabii ya. Buyurun lütfen.
2: Hatasız kulumuz hatam ve sev beni sevenlerin aşkına gelip sen de bu beni feryada gücüm yok feryatsız duy beni berhudar olun efendim.
0: Çok teşekkür ederim sağ olun. İyi günler diliyoruz Aziz Başkan sağ olun. Efendim buyursunlar telefon attığımızda kim var?
2: Merhabalar efendim.
0: İyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
2: Hayırlı günler diliyorum. İstanbul'dan Yalçın efendim.
0: Yalçın Bey, buyurunuz efendim.
2: Allah kolaylıklar versin.
0: Size de efendim.
2: İyi, iyi güzel programlar diliyorum.
0: Sağ olun.
2: Sizler de sağ olun. Şimdi abim güzel açılışlar yaptınız, güzel ilerlemeler var.
0: Evet, ben evet.
2: Ben de katılım yapayım dedim. Şimdi size katılım.
0: Valla çok iyi olur. Değil mi? Tozunuz abi bulunsun Yalçın Bey.
2: Abi tuzlu su da olabilir.
0: Her şey. Tuzlu su dedi, evet aslında.
2: Arınma deyince arınmamız gerekiyor biliyorsunuz.
0: Değil yani mi? Şimdi, tuzlu su ancak yapabilir bunu.
2: Tuzlu hamamlar, tuzlu şey. Yani, hamam.
0: Ama tuz da kokmuşsa Yalçın Bey değil mi?
2: O da olabilir.
0: Ya tabii. Tuz da kokmuşsa bence tuzlu su da bir şey yapmaz yani.
2: Ama hamam projesi olabilir yani. Şimdi en azından bir hamam projesi öne sürebiliriz yani. Şey olarak.
0: Hamama gidelim, arınalım, gelelim. Şöyle göbek taşında abi. Bir de tokatlı bir tellak olsun.
2: Aynen.
0: Evet. Aynen. Abi. Kocaman elli. Emin Çölaşan'ın bir ara köşe yazısı vardı. Bu bizim Cağaloğlu'nda. Cağaloğlu hamamına gittim diyor. Tokatlı tellak diyor. Öyle böyle beni çevirdi diyor, kemiklerim kütü kütür dedi, kıracak gibi oldu dedi diye abi, yazmış yani, pardon.
2: Yerine oturtturmuştur o, eğridir de yerine oturtturmuştur. O
0: yani da demek bilemiyorum artık.
2: Düzeltmeye gitmiştir o, şey arınmaya gitmiştir. Pardon.
0: Hamam projesini aslında bak Emin Bey'in o yazısını da bulmak lazım. O hamamı anlatan, hamamcıyı anlatan, tellakı anlatan tabii.
2: Termal projesi de olabilir, hamam projesi de olabilir. Yani bunlara yetmez yani. Şimdi bir hamam da yetmez yani.
0: Değil mi?
2: Yani.
0: Ya.
2: Tabii. Süzgeçten
0: bin dereden su getirsen.
2: Evet abi.
0: Evet, yani aranamazsın diye.
2: Bayağı bir şey gerekiyor bunlara yani. Çamaşır suyu bilmem.
0: Çok su kaldırır bu daha. Bravo. Evet.
2: Abi. Artı bir de şeyler de var. Bu Atatürk projesi de var. Şimdi şey var, sevenler şey biliyorsun hani, sanatçılar evet, daha çok sever parayı. Geçenlerde de bir baktım ki Atatürk büsküyle birlikte satmış köşkü.
0: Ya Atatürk büskü orada duruyor ama o kurumlar da uygun değil. Yani gece kulüpleri, biz halkımızın tabiriyle abi, meyhaneler arasında, o da o tiyatro binasını bir gece kulübüne satmış daha doğrusu. Adam evet, meyhane yapmış orada. Atatürk ama büstü de duruyor. Yani satmış dediğin gibi. Büstle beraber orayı satmış. Gidip almıyor o büstü de oradan. Ya millet de bakıyormuş böyle. Yerde Kadıköy abi.
2: Şimdi buradan hakim savcılar da onunla konuyla ilgilenecektir mutlaka da.
0: Öyle
2: şimdi,
0: mi?
2: Tabii yani. Şimdi bu Atatürk satılabilecek bir şey değil yani. Satın alınabilecek bir şey de değil ama koleksiyon yapılabilecek bir şey de değil yani.
0: Ya götürsün zaman evinin kapısında mesela, evinde yerde şeyde avluda dursa daha şık olur. Şimdi orada sen gece kulübüne sattın tiyatroyu değil mi? Tiyatro binasını.
2: Olmaz.
0: Tabii abi, orada şimdi ne olacak? Tuhaf bir şey ya.
2: Yani şimdi tiyatrocular da demek ki tiyatroyu izlemeye gelmiyor artık. Demek ki meyhaneye de gidenler arttı demek ki yani o bölgede. Adam da bıktı yani bu işten yani. Tiyatro işinden de bıktı demek ki yani. Yani bu taraftan da bakmak lazım. Olayın şeyi var.
0: Tamam da zaten Atatürk büstünü orada bırakmasın bari. Bıkmış olabilir ya da yaşım geldi, ben artık emekliye ayrılayım, kenarda durayım ama Atatürk büstünü, Atatürk heykelini oradan alsın. Bence alsın abi.
2: Alsın abi.
0: Evet tamam. Abi.
2: Abi alsın oğlum.
0: Peki tamam.
2: Abi bir de bir şey var.
0: Buyurun Yalçın Bey.
2: Şöyle bir şey var. Bir dakika, şeyi atlaya gittik de.
0: Evet.
2: Şimdi bunlar para bulamadığı zaman Atatürk Atatürk diye bağırıyorlar. Anlatabilir mi? Osman Bey başta söyledi ya. Ha. Böyle şey diye. Atatürk'ün arkasına sığınanlar falan diye.
0: Evet.
2: Şimdi Atatürk'ün arkasına sığınmıyorlar. Şimdi Atatürk'ten bahseden falan yok. Hırsızların Atatürk'ten bahsettiğini ben hiç duymadım şu ana kadar.
0: Bahsetmesinler yani, zaten lütfen.
2: Bahsedemiyorlardı. Şimdi ne yapıyorlar? Paraları sayıyorlar. Atatürk'ün üstündeki paranın, yani şey, paranın üzerinde de Atatürk var ya nasıl olsa.
0: Ha.
2: O koleksiyon yapıyorlar şu anda.
0: Ya
2: koleksiyon
0: iyi de var ama yani orada tabii parayı, sizi anlıyorum. Parayı seviyorlar diyorsunuz aslında. Yani evet, direkt söylemek lazım ama yani öyle değil. Hakikaten bir şey yapmak lazım. Evet.
2: yani şey tarafı yok yani. Şimdi hiç o taraftan bahseden bile yok.
0: Yeah.
2: Yani acaba şu anda olmuş olsaydı ne yapardı, ne ederdi veyahut da biz ona layık bir insan diyen yok. Ama seslerini de çıkartmıyorlar. Hiç o tarafa bakan da yok.
0: Evet.
2: O büyük şeydi. O bir köprüydü onlar için. O köprüyü atladılar. Parayı buldular. Dış ülkeye de gönderdiler. Bizim buradaki Yenikapı'daki Yenikapı'dan Bandırma'ya giden gemimiz de biliyorsun hala Bulgaristan'a çalışıyor. İstanbul Belediyesi'nde.
0: He.
2: Nasıl olduysa onu oraya verdiler, hala devam ediyor yani. Büyük ihtimalle de bu paraları o gemiyle kaçırıyorlar. Yani hala da devam ediyor bir takımı. Ben tahmin edebiliyorum bunu. Yani buradan hakim savcılarımız da bunu takip eder inşallah.
0: Devletimizin inşallah her yerden haberi vardır abi, mutlaka.
2: Vardır. Vardır da bu gemiler en azından.

0: Balıkesir Belediyesi'ne hediye etsin. Yani kalkıp da bilmem ne belediyesine sen söyle.
1: Yunanistan, Bulgaristan'a evet.
0: Bulgaristan'a vermesin abi ya. Hiç gerek yok yani.
1: Anladım.
0: Türkiye'de vatandaş mı bitti yani?
1: Evet.
0: Belediye mi bitti? Peki.
1: Peki efendim abi, çok teşekkür ederiz. Yalçın Bey, iyi günler diliyorum efendim.
0: Umuyorum sizi, Allah'a emanet olun.
1: Bir mukabele sevgiler efendim. Karşılıklı kalp kalbe karşıdır demişler. Buyursunlar efendim.
2: Selamünaleyküm.
1: Muhaleyküm selam efendim.
2: Nasılsın Atalba abi?
1: Teşekkür ederim. Nurullah Bey siz misiniz yoksa?
2: Evet abi benim.
1: Sizi sormalı. Siz nasılsınız efendim?
2: Ben de iyiyim abi, Allah'a şükür.
1: Allah iyilikler versin. Önce böyle bir şüpheyle baktın. Yani bir yoklayayım kendimi, iyi miyim? İyisin Nurullah Bey, iyisin.
2: Abi şeyden biraz kötüyüm ya.
1: Kendini koy verme, bırak şimdi. Bak ben burada gidiyorum. Mazar Osman'daki doktor diyor ki seni top gibi gördüm, dönüyorum ya. Nasıl buluyorsunuz beni? Abi çok iyisiniz. Buradakiler de anladı abi. Kendimi çok iyi hissediyorum.
2: Abi şeyden kötüyüm. Bugün 2 Temmuz ya. Ben bu 2 Temmuz'da
1: ya, biraz evet ya.
2: Kötüyüm. Yani bu hani 40 yaşındayım. Bir 10 yaş önce mi at? Bir 30 sene. Bari 30 gün borçlular abi. Yani 2 Temmuz olduğumda Sivas'ta bir adım atamıyorsun. Bana bir 30 gün borçlar var. Yani 30 yılı sayıyorum. Her senede bir günün boşa gidiyor yani.
1: Milleti birbirlerine sokmak, düşman etmek için ne tertipler, ne oyunlar oynamışlar ya.
2: Ya abi işte bu din şey diyorlar, bir taraftan Müslümanlar çekiyorlar.
1: Mezhepçilik, dincilik,
2: şey
1: evet.
2: Falan hiçbir şey yok. Haydar abiye ben bir şey söyleyeyim. Öncesinde iki gündemimiz var da yani.
1: Buyurun efendim.
2: Kendini boşa şey yapıyor yani, o HDP Kürtlerin zaten sol partisidir.
1: Evet.
2: Oradan bu tarafa bir kayış falan olmaz. Bu %8.5 değişmez abi. O tabii, konulara tabii. Hiç kafanızı yormayın.
1: Yok hani valla ben şey yapmam. İdeolojik şey olarak sol evet.
2: Onlar soldur abi yani, evet, zaten soldur, Kürtlerin tabii. Biliyorsun şey partisi var ya, bu AK Parti ile ittifak olan. O sağcılar o tarafa verir yani, onlar kesinlikle bu taraf partiye oy vermez. Bir de din meselesi
1: Hüdapar gibi değil diyorsun.
2: Yok, Hüdapar evet o partiye şey değildir, o adamlar vermez bu taraf oy yani, öyle bir
1: DSP gibi de değildir, evet.
2: Yok öyle bir siyasetler olmaz, o seçmen vermez yani, o boşuna kendini yorma şey etmez yani.
1: Yani kaçan göçen bir şey yok. Haydar abi rahat olsun diyor.
2: Rahat olsun yani, onu demek istiyorum. Abi iki gündem var. Zaten biri de bu din konularının olmadığıyla ilgili. Sayın Cumhurbaşkanımız bu Katolik Patrik grubunu kabul etti. Yani şey bu da yani dini bir şey de olmadığını siyaset açısından gösteriyor.
1: Evet.
2: Ülkemizin de yurt dışındaki şey açısından da önemli bir şey, azınlıklar açısından bu da önemli bir
1: Hayır,
2: şey.
1: İnsan mütedeyyin olabilir ama bu mütedeyyinlik evet. Karşı tarafa ya da farklı din, mezhep, meşreplere mensup insanlara düşmanlık ya da ötelemek, itmek gibi anlamında gelmez. Ne evet. Selçuklu'da ne Osmanlı'da böyle bir tavır yok abi.
2: Yok abi, yok zaten Sayın Cumhurbaşkanımız da o çizgiyi koruyor.
1: Evet.
2: Evet, ikinci gündemimizde şey Trump abi 1000 kişiyle geliyormuş yanında.
1: Ya ne dedin sen ya? Ne yapacaklar? Bize bir şey mi satacaklar bunlar ya?
2: Abi bilmiyorum, bir şey adamı falan herhalde herkes topluyor geliyor 1000 kişi yani.
1: Ahmetli Özal böyle giderdi. Uçağı doldururdu iş adamlarıyla beraber. Hoyra şuraya buraya evet. Ya dedi, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı da yapıyor da. Evet.
2: Abi 1000 kişiyle geliyormuş işte, dedim bir Atalla abiye söyleyeyim de biraz gülek dedim. Biraz da işte Haydar abi falan üzüldü diye ben biraz aradım. Pek aramaya niyetim yoktu.
1: Abi yok. Haydar abi bu 1000 kişilik can suyu olur Ankara ekonomisine evet. Ya. Otelcisi, taksicisi, seyyar satıcısı, hamamcısı. Tabii abi.
2: Abi şey duydum bugün bir... şeyde sözünü kesiyorum.
1: Estağfurullah. Berbere dahil abi, berbere kadar para kazanacaklar. Buyurunuz efendim.
2: Birisi diyordu bir başka bir radyo kanalında. Keşke diyor da her sene işte Türkiye'de olsa da bu NATO başka bir şehirde. O şehire yani böyle çalışmalar falan yapılsa gibi bir şey söylüyordu.
1: Yeah.
2: Ya işte oyundan faydası var. Ya uluslararası olmak lazım, şey olmak lazım yani o konulara.
1: Dünya ile beraber kalkmamak. Hareket etmek zorundasınız. Abi, onlara kendinizi anlatacaksınız, onlar size iddialarını söyleyecek ki

0: Bu şekilde olur zaten. Başka türlü kulis abi, yapamazsınız yani.
1: Entegre olmadan ben şimdi sen yasaklı konu dedin. Tam girmeyeceğim ama ben NATO konusunu bahsediyorum.
0: Evet.
1: Bu NATO'nun askeri olayından ziyade Batı ittifakına dönük olması. Şimdi diğer ülkeler buradan şey olduğu zaman.
0: Bizim yönümüz Batı zaten ya. Bizi yani Avrupa Birliği'ne almasalar da. Bizim yönümüz orası abi. Biz şimdi, Batı'ya daha yakın değil miyiz yani doğudan ziyade?
1: Abi o tarafa doğru yüzünü çevirdin mi bu sefer ambargo yiyorsun. Bu sefer başka ürünlerden şey oluyorsun. Yani böyle yaşamak da iyi bir şey değil. Yani sen Batı'ya düşmanlık ederek de bu sefer...
0: Güç orada, para orada, ekonomi orada diyorsun.
1: Ekonomi orada abi. Şeyde böldüler iki Almanya'yı, Doğu, Batı. Herkes Batı'ya kaçıyor. Şimdi bu solcu tamam şey evet yani bu Batı düşmanlığı hani iyi bir şey gibi gözüküyor ama oradan millet duvardan atlayanaydı en son duvarı yıkıp kurtardılar.
0: Yani... Bir arkadaşım var Almanya'da bir taş getirdi bu dedi Berlin duvarından dedi evet, Ata abi. Sen ne diyorsun evet dedi getirdi burada köyde bir yerde muhafaza ediyor. Berlin duvarını nasıl yıktıklarını anlatıyor orada çalışıyordu.
1: Evet abi yani kapitalist. Düzenin yani bu tarz faydaları var yani kızdan olabilir solcu arkadaşlardan ama solculuğun evet yani Batı'ya karşı bir şeylik gibi gözükse de.
0: Ama bizim solcular Batıcıdır ben Orun'la. Sen hiç Amerika'yı eleştiren yerin dibine sokan ya da düşmanlık eden solcu gördün mü abi ya? Ben hiç denk gelmedim ya. Gerçi abi vardı abi. Öyle bir yazar vardı İstanbul evet. Üniversitesi'nde hoca profesör Cumhuriyet'te de yazıyordu. Bizim çay paramızı verecekti abi çınar altında. Elini ters cebe koydu. Dolar düştü yere abi. Ya çocuklar dedi. Ben bu melaneti istemiyorum ama bizim paranın da değeri her gün düşüyor. Mecburen şurada dedi Beyaz Saray'da bir dolarcı var. Maaş alınca oradan alıp cebimize koyuyoruz diyor ya.
1: Ya abi,
0: o zaman yasaktı abi.
1: Bir dönem yasaktı. Sayın Özal kaldırmış herhalde de. Ya gerçi dolar da para değil abi.
0: Tabii
1: dolar
0: değil.
1: Falan iş değil ya. Uzun vadeli düşünüyorsan altın yatıracaksın. Türk lirası faiz de güzel. Yani aslında şey sayılmaz yani bugünkü parasal ekonomide o faiz yerine geçmez. Çünkü enflasyon var.
0: Seni aslında para yani. Satıyorlar değil mi? Yani para alıyorsun sonra adamın karında adam karını senden alıyor. Yani para ticareti gibi bir şey aslında bu ülkede faiz meselesi ona dönüştü biraz.
1: Yok abi şey zaten sana 40 civarı veriyor zaten ondan vergi.

0: dönemde Seyfi Oktay'la Moğultay Bakan'dı. Adalet Bakanı'ydı. Onu ona yayan...
1: Önce Moğultay mı yoksa Seyfi Oktay mı oldu bakan?
0: Seyfi Oktay da vardı. Ondan sonra da herhalde Moğultay oldu.
1: Tamam.
0: Bildiğim kadarıyla.
1: Evet.
0: Yalnız o Haydar Efendi'ye ben onu hatırladım dedim. Ya çarpı diyor ya da yanlış şehittiler onu. 96'da anladım Adalet Bakanı olan Şevket Kazan'dı.
1: Evet.
0: 96'da onlar ne avukatlığını yapmış.
1: Evet.
0: Sonra o Madagat Oteli'nde içeride kurşundan öldüren adamları da olduğunu söylediler ta o zamanlar.
1: Abi karanlık bir şeydi, bir tamam, olaydı. Anladım. Karanlıktı. Hedef karanlık. De belliydi. Fitne çıkarmak. Alevilerimizi, Sünnilerimizi birbirlerine sokmak da amaçları ama belki, olmadı elhamdülillah.
0: Belki abisi anladığında o da orada içerideydi. O yanmadı kaldı. Ben bu kadar söyleyeyim kapatayım.
1: Peki efendim. Aylar çok teşekkür ederim efendim. Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir reklam aramız var. Gidip geliyoruz. Bu arada telefonlarımız 0212 454 56 46 efendim.
2: Şimdi reklamlar.
3: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
7: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
8: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
2: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT efendim.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Reklamları dinlediniz.

0: aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli, hızla harcama.
1: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.

0: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz. TGRT FM'de Dünya Dönerken programı devam ediyor ve telefonlarımız 0212 454 56 46. Dinleyicimiz var mı? Hemen alıyoruz. Buyursunlar efendim.
1: Atolla Bey, ben Haydar.
0: Buyurun efendim.
1: Efendim ben Şevket Kazan, oğlumu bakan demedim. Dedim ki Sivas sanıklarının avukatlığını yapan Şevket Kazan daha sonra bu Adalet Bakanı yapıldı dedim.
0: Evet.
1: Ama
0: o sanıkların çoğu sonradan tabii.

0: benim doğrağım doğurdu. Onun için bu işi kaşımakla Şevket Kazan avukattı efendim, sonra bu niye avukatlık o yaptı, o niye şey yaptı demenin de bir anlamı yok. Çünkü bir bakan çıktı söyledi, o dönemin bakanlarından bir tanesi, ne dedi abi? Dediler ki kardeşim 11 bin tane hakim aldınız. 11 bin hakim. Bunları neye göre aldınız? Bunların efendim partinize mensup kişiler olduğu söyleniyor denildi. Ve ne oldu biliyor musunuz abi? Kürsüye çıkan bakan dedi ki ya refahçıları mı alacaktık? Ya da MSP'lileri mi alacaktık? Refahçıları mı alacaktık? Ülkücüleri mi alacaktık? Tabii ki bunlar bizim partili, biz işe aldık dediler. Böyle tuhaf şeyler de oldu. Onun için bu tip şeyleri kaşımanın bir anlamı yok. Yani Sivas'a bir faydası olmadığı gibi Alevi yurttaşlarımıza da, sanatçı vatandaşlarımıza da, efendim Sünnilerimize de hiçbir faydası yok. O bir projeydi. Halkımız efendim şey yapılmak istendi, birbirlerine düşürülmek istendi ama yani inan ki bundan sonra Samsun'da, şeyde, Sivas'ta bu olayların kutlanması da bence o marjinal grupları oraya sokmayacaksınız. Daha farklı bir yerde kutlama yapıyorlarsa yapsınlar. Sivaslılar rahatsız. Bu olayda bizim bir dahilimiz yok. Biz bu olayları efendim, istemedik. Şimdi, sanatçılarımızın ya, burada yakılmasını istemiyoruz dediler şimdi, ve hala diyorlar. Efendim, Haydar abi bakın, bunun sonucu bizi yani, üzüyor yani.
1: Tamam ben konuşayım mı?
0: Tabii konuşun efendim.
1: Şimdi bugün Uğur Mumcu evinin önünde katledildi.
0: Kim katletti abi?
1: Şimdi bakın ben ne diyeceğim ama bir dinlemiyor musun?
0: Dinliyorum diye seni.
1: Ama hayır ben telefonu açıyorum. Ben iki laf konuşunca ben konuşamadan telefon hop kapanıyor. Hadi eyvallah Haydar.
0: Uğur Mumcu'yu kim öldürdü abi?
1: Bakın şimdi bakın. Şimdi Uğur Mumcu evinin önünde katledildi. Ha. Orada anılmayacak da nerede anılacak? Şimdi Sivas'ta 37 kişi diri diri yakılmış. Evet. Orada insanlar telefon şeyler kameralar çekiyor, o insanlar çıkmış gelmişler, nereden geldi bu insanlar, onun araştırması yapıldı mı? Ben de diyorum ki
0: ya öncesinde sana, Aziz Nesin'in söyledikleri var ama o, tahriki o, biliyor musun sen?
1: Efendim Aziz Nesin yanındaki evde oturuyor, askeri dikmişler yan bir binaya
0: demişler. Aziz Nesin ne demiş o olaylardan önce, halkı tahrik etmek için her şeyi söylemiş mi? O metni oku. Bir de Uğur Mumcu askeri akademide efendim birkaç tane konferans verdi. Hangi konferanslar? İrtica ile ilgili, İran'la ilgili. Kim dedi? Dediler ki efendim Uğur Mumcu katledenler İranlı. Bunlar işte İrancı dediler. Fakat birisi kitap yazdı. Hanımefendi, eşi de, kardeşi de çıkıp dediler ki ya İran'la alakası yok. Aslında biz kimin öldürdüğünü az çok biliyoruz ama söylemeyeceğiz. Söylemediler de. Ve fakat ben tahmin ediyorum. Uğur Mumcu'yu sence İran mı katletti?
1: Uğur Mumcu'yu öldürenleri öğrenmek için Uğur Mumcu'nun videoları var.
0: Evet.
1: Bu Fethullahçı yapılanmanın kaçıncı yılında, yani kaç yıllarında devlete sızdığını, devlete sızdığını, nerelerde hakim savcı olduğunu, nerelerde asker olduğunu bizzat o videolarında açıklıyor zaten. Şimdi
0: FETÖ'cüler kim abi?
1: Ya AKP'nin de yıllarca destek verdiği bir terör örgütü.
0: Bak AKP'ye geldin soktun. FETÖ'cüler. Abi, bak ben de sana bir şey söyleyeyim. Haydar Bey, FETÖ'cüler varken AKP yoktu ya.
1: Efendim.
0: Bak ben de sana bir şey söyleyeyim. Sen Kasım ya, Güley'i biliyor musun? Duydun mu Kasım Güley'i?
1: Demediler mi? Ya size ne verdik? Ne istediniz?
0: O ayrı bir şey. Yani, bak ben de sana bir şey söyleyeyim. DSP'nin efendim Bülent Bey'in FETÖ'ye çok sıcak bakıyordu. Mistik bir şekilde bakıyordu. Beraber yerel seçimlere katıldıklarını biliyoruz.
1: Efendim,
0: yani FETÖ insanlar, AK Parti'den 30 sene önce vardı. Ve ama FETÖ ne demek?
1: O kadar parazlanmamıştı.
0: Ya neyse, FETÖ ne demek?
1: Neyse olur mu? Adamların güçlenmesine sen ön ayak olacaksın. Ondan sonra gelecekler darbe yapacaklar bize.
0: FETÖ, hayır o güçlenme ayrı. Bak FETÖ'yü askeri okullara sokan generaller kimler? Ya da kim göz yumdu? Ya da bilerek bilmeyerek mi göz yumdular bilmiyorum. Bir polis akademilerine kim aldı bunları? Devlete kim aldı bunları? Soruları nasıl çaldılar? Nasıl devlet memuru oldular? Nasıl asker oldular? Nasıl polis oldular? Bunlar... Evet.

0: biz çok iyi biliyoruz. FETÖ deyince sen ne anlıyorsun abi? AKP mi anlıyorsun?
1: Terörist anlıyorum ben.
0: Ha, kimin teröristi abi?
1: Efendim, benim bildiğim AK Parti'nin zamanında palazlanmalarının daha fazla olduğu.
0: Bak ben de sana bir şey söyleyeyim. Benim de bildiğim.
1: Bankalarını kim açtı efendim?
0: Tamam, ben de sana bir şey söyleyeyim.
1: Bankalarını kim açtı?
0: Tamam, ben de sana bir şey söyleyeyim.
1: Buyurun.
0: Bak madem ki dedin, ben de sana bir şey söyleyeyim. FETÖ'yü Kasım Gülek, CHP'nin eski genel sekreteri, merhum, aldı götürdü. Tabii randevu da istedi, Vatikan'a götürdü, papayla görüştürdü.
1: Tamam.
0: Bülent Ecevit de, bak Bülent Ecevit şeyde, seçimlerde kadın bizzat kendisi söyledi, milletvekili. Biz FETÖ'yle, işbirliğiyle, efendim yerel seçimlerde, hatta Üsküdar'da bir belediye başkanı seçildi, onu örnek verdiler. Biz beraber hareket ettik. Birbirlerimizi böyle suçlamakla bir yere varamayız. Ama Haydar ya abi, FETÖ'nün Amerika olduğunu, bu çocukların hepsini soru çalarak, özellikle soru çalarak mekteplere yerleştirildiğini, daha sonra da ileride lazım olursa, Türkiye'de darbe yapacaklarını planladılar. Efendim, ne oldu? Orada... Bu defa çocukları başaramadı Haydar Bey.
1: Efendim, çocukları başaramayacaklar.
0: Ama bir dakika, 80'de... Ben bitireyim, sana söyleyeceğim söz. 80'de birisi bir mesaj geçti Amerika'ya. Kenan Evren darbe yaptı ya. Mesaj evet. Şu. Bizim çocuklar işi başardı, iyi iş becerdi dedi. Fakat FETÖ'yü beğenmediğiniz AK Parti hükümeti ya da Recep Tayyip Erdoğan alt edince 40 yıllık, 45 yıllık o terör örgütünü, o Amerikan aparatını devletin içerisine söküp atınca ne oldu? Başarmayan çocuklar haline düştüler. Bugün de hala, bak bugün de hala FETÖ ile mücadele eden tek bir şahıs var. O da Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Beğen ya da beğenme. Ama ne yaptı senin partin, ne dedi? İşte senin gibi dediler. Efendim bunlar her türlü imkanı verdiler. Sonra sulandırdılar da. Ne dediler? Tiyatro dediler. Bunlar ayıptır. Haydar Bey iyi akşamlar size. Evet Haydar Bey, bakalım anlayabilecek mi? Efendim telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alalım efendim. Buyursunlar. Alo.
2: Atalar Bey, kolay gelsin.
0: İyi, iyi günler Erhan Bey. Buyurunuz efendim.
2: İyi yayınlar. Ya şimdi dinliyorum da Atalar Bey. Biz 80'ler 90'ları mı böyle tartışacağız ya? Ya bugüne niye bakmış? Tam o zaman ben de o zaman gözümün önünden hiç silinmeyen bir şey söyleyeyim o zaman.
0: Abi bu çocuklarımız başaramadı ama 80'de çocuklarımız başardı. Amerikalılar bu mesajları geçtiler Beyaz Saray'a.
2: Evet, ben 80'de
0: ve FETÖ'yle mücadele eden, o terör örgütüyle mücadele eden tek lider de hakkını teslim edelim. Seversiniz sevmezsiniz, ben onu bilir onu söylerim, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.
2: Aynen, bence de öyle.
0: Tabii, Sayın CHP'miz de tiyatro demiştir.
2: Bakın Atalay, evet. yemin ederim gerçekten AK Parti yaptı bunu, Tayyip Erdoğan yaptı, ya Cumhurbaşkanımız yaptı. Bakın 80'ler ben pek fazla hatırlamam darbe, onları var gazete okumuyorum.
0: Ya ama ben çocuk, hatırlıyorum abi, sen kaç yaşındasın?
2: 10 yaşındayım.
0: Ha, sen bizden küçüksün, evet.
2: Ha, ama eve geldiklerini askeri sokaklarda, askerden korkudan evden bahçeden dışarı çıkamadığımı hatırlıyorum. Yani ya Atalay Bey, bir de şunu hiç unutmayayım, gözümden de hiç silinmiyor o zaman. Ecevit o zaman yine 80, yine çocuktum hatırlamıyorum ama gençtim belki de. Çıktı ekran dedi ki hocayı dedi Amerika'ya göndermemiz lazım tedavisi için dedi. Nereye koyacağım bunu?
0: Tabii ya, abi. Atalay
2: Bey, duydun mu Atalay
0: Bey? Evet abi haberi? Dedi ya.
2: Evet, duydum ben haberi, yemin ederim ama gözümden çıkmıyor. Ecevit çıktı bunu söyledi. Ya neyin? Ya 80'ler 90'lar işte nesiller bilmem ya. Ya 15 sen Atalay Bey, ben de şöyle söyleyeyim. Atatürk'ün vefatından sonra Türkiye'de hep oyun oynandı o zaman.
0: Evet.
2: Ya bunlar
0: Bülent Bey'e de oynadılar. Rahşan evet. Hanım hastaneden kaçırdı. 2-3 gün o, kendine geldi. Evin camında bize el salladı abi.
2: Ben onu Atalay Bey, bize vatandaşa oyun oynandı.
0: Tabii.
2: Bizi ne?
0: Ya zaten amaç vatandaşa oynama.
2: Ya Atalay Bey, bakın ben gençliğimde 8'den sonra 9'dan sonra sokakta çıkıp
0: tabii.
2: Biz bir tek top oynamaya giderdik. Dolaşmaya korkardık ya. Neyin hesabı bu? Ya 80'ler 90'lar hiç derinleştirmenin alemi yok.
0: Hiç gerek yok. Efendim çok teşekkür ederiz. Bravo Erhan Bey.
2: Bir de şunu söyleyebilir miyim?
0: Buyurun, dinleyicimiz var. Ha, buyurun.
2: Bir de dün şey bağlandı, başkan bağlandı.
0: Aziz Başkan,
2: ya,
0: evet.
2: Ya Aziz Başkan, tebrik ederim gerçekten. Ya beni de Şenol Güneş'in Güneş'le alımsıyor ama tamam, ben baba tarafı Karadeniz gibi şahaneliyim ben.
0: Ha, onun gibi
2: baba
0: konuşuyor tarafı. Diyor.
2: Ya ama tamam, güzel. Ben başkana yani yine diyor Erhan Bey yine diyor bu sene beklesin şampiyon. Ya ben diyorum ki Aziz Başkan, tamam göreceğiz. 10+2'ye ne diyorsun bakalım. Şimdi göreceğiz. Bizde 5 tane yerli var şu anda bizde. Uğurcan var, Yunus var, Abdülkerim var, Eren var, kaleci Uğurcan var. Ya başkanım, sizde kaç tane yerli var 11'de? 10+2 yerli ne yapacaksınız? Şu anda 10 yabancıdan başka yabancı alınmayacak. Ama bizde o elimiz sağlam. He, bakalım ya, 4 tane şampiyon olmak üstte kolay bir şey mi? Ama bunu yine de çıkıp işte Fenerbahçeli engelliyor, Fenerbahçe'yi bırakıyor, Gazi. Onlara bağlamaya gerek yok. Artık FETÖ'nün işi bitti başkanım. Çıkın şimdi, sahada sizi görelim. Bakalım nasıl olacak.
0: Anladım Erhan Bey. Çok teşekkür ederim. İyi oynayan kazansın efendim. Telefon attığımızdaki dinleyicimizi hemen alalım. Buyurunuz efendim.
3: Selamünaleyküm Osman abi.
0: Aleyküm selam efendim. Buyurun.
3: Abi Allah'ın sabrını versin abi.
0: Amin abi.
3: İstanbul'dan Erol Atıl
0: abi. Abi sonuca bakmıyoruz. Yanlışlar gerçekten üzerinde yürümeye devam ediyoruz.
3: Gerçekten abi. Seni yürekten tebrik ediyorum.
0: Allah razı olsun.
3: İnanmıyorum bak valla. Bir kere değiştirecek Atıl abi. Ben abi Türkiye Futbol Federasyonu TFF'nin başındaki Hacı Osman oğlu mudur nedir abi? Onun ve de Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü'nün istifasını bekliyorum abi. Abi benim sesim lütfen duyulsun. Bu iki isminlere istifasını bekliyorum abi. Bir başarı yok. Ben 24 yıl daha yaşayacağım mı abi? Türkiye Dünya Kupası'na gelirse hiçbir başarımız yok ya. 8-9-10 tane ülkenin yani teknik direktörü istifa etmiş abi. Biz abi ödüllendiriyoruz abi. Villalar veriyoruz. Kim verir cebinde? Kim verir Atıl abi? Canım abici. Yani primlerden harcayla villalar veriyormuş abi futbolculara. Vereceğim diyorum, hiç adama bak ya. Cebinden veriyorsan ver. Asallah abi. Saygı evet. Sunuyorum canım abi.
0: Çok teşekkür ederim Erol Bey. İyi günler diliyorum efendim. Telefon altımızdaki dinleyicimizi hemen alıyoruz. Buyursunlar efendim.
4: Alo, selamun aleyküm Ata Bey.
0: Aleyküm selam Mustafa Bey. Hoş geldiniz. Buyurun efendim.
4: Saygılarımı sunuyorum Ata Bey.
0: Kim kabul efendim? Buyursunlar.
4: Yedim Ata Bey. Sabaha kadar olmuşsun. İsrail edemezsin Ata Bey. Bir de Ata Bey, şimdi arıyorlar tekrar geri olmasın bu ya. Niye? Çünkü niye? Bak sonuna kadar aradım dedim, düşürüyüm dedim Ata Bey. Bizim gibi değerli insanlar, herkes değerli ama değerli insanlar ne oluyor, ulaşamıyor Ata Bey. En az 300 kişi yapıyor Ata Bey bu radyoyu.
0: Evet.
4: İnsanları ikna etmek için yani. Ata Bey, daha bizim belediye başkanımız Atom Karınca'dan bahsedemedik Ata Bey. Anlatabiliyor muyum? Atom Karınca Ata Bey biliyorsun bizim Büyükşehir Belediye Başkanımız. Yani büyük Ata Bey. Hep evet. Sokakta gezer. İnsanlara iyi davranır Ata Bey. İnsanların bir derdi olduğu zaman derdini dinler Ata Bey. Anlatabiliyor muyum? Tabii evet. Ki ben mesela ben Kayseri'den arıyorum yani.
0: Tamam.
4: Bu insanların değerini vermek lazım Ata Bey. Yani anlatabiliyor muyum?
0: Evet. Hakkını teslim yani, etmek lazım. Evet.
4: Ata Bey yani NATO toplantısı da çok güzel Ankara'da Ata Bey. Ondan rahatsız olan arkadaşları var ama onlar ne kadar rahatsız olursa da olsun, o toplantı Ankara'da olacak Ata Bey. Kafamı yorma Ata Bey. Saygılarımı sunuyorum.
0: İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun. Evet, rahatsız olmayalım canım, misafirlerimiz olacak. Biz misafirperver bir milletiz. Buyurunuz efendim.
5: Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam efendim.
5: Ankara Ostim Mustafa Kılıç.
0: Mustafa Bey merhaba, nasılsınız?
5: Hamdolsun Atalla Bey, iyi, sizler de iyisiniz inşallah.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Buyursunlar
5: hep
0: efendim.
5: Çok güzel konuştular. Evet. Efendime söyleyeyim. Dinlemedeydim ama son da herhalde katılımcı da ben olacağım. Şimdi aramayacaktım FETÖ deyince orada söylemek zorunda kaldım. Aramak zorunda kaldım. Ben 15 Temmuz gazisiyim biliyorsunuz.
0: Evet, geçmiş olsun.
5: Allah razı olsun. Sağ olun. Memleketimize bir daha böyle bir şey yaşatmak
0: isteyenler
5: var.
0: Bu defa evet. Çocukları başaramadılar.
5: Başaramadılar Atalla abi.
0: Evet.
5: Şöyle söyleyeyim ben sana. Gerçekten de Recep Tayyip Erdoğan bu özelliğiyle yani sayılı ender başkanlarımızdan bir tanesi. O malum cephenin karşısında az bir vatanperverle beraber canını dişine takıp bu şekilde kefenimi giydim diyerekten yola çıkaraktan memlekete bu şekilde sahip çıkması gerçekten de unutulmaz.
0: Evet.
5: Bunu her zaman ben takdir ediyorum. Ve şu anda da zaten FETÖ davaları 10 sene geçmesine rağmen hala devam ediyor. Bizler de 15 Temmuz gazileri olarak katılımcısıyız. Bu yıl takipteyiz. Bu orada müştekiyiz biliyorsunuz. Ben yaralandım orada. Külliyenin önünde F-16'dan atılan bombada yaralandım. Onunla ilgili 17. Ağır Cezalı davalar iki güne bir devam ediyor.
0: Evet. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Mustafa Bey, alo.
5: Efendim.
0: Abi çok teşekkür ederiz bugün
5: için. Ben teşekkür ederim.
0: İyi günler diliyorum. Efendim sevgili dinleyiciler, bugün de bitirdik. Sürçülisan ettiysek affola. Ben Ataullah Arvas. Yarın cuma tekrar birlikte olacağız. Günü ve gündemi konuşacağız. Bize dair olan hemen hemen her şeyi konuşuyoruz. Allah'a ısmarladık.
6: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 2 Temmuz Perşembe, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kaya görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Yücel Koç'un 2026'da ne olacaktı? Başlıklı makalesini sunuyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimini 2023'te Recep Tayyip Erdoğan kazanınca hain FETÖ'cüler, Amerika'daki eski CIA'ci karanlık tipler ve bazı CHP'liler bu Pirus zaferidir propagandası yapmıştı. Yani kazandığını zannediyor ama aslında kaybetti demeye getiriyorlardı. Daha sonra tuhaf biçimde hileli kurultayla CHP genel başkanlığına oturan Özgür Özel dahil hepsi birden 2026'yı işaret edip Erdoğan 2026'da erken seçime gitmek zorunda kalacak demeye başladı. Hatırlatayım. Özgür Özel önce erken seçim talebimiz yok demiş, sonra ne olduysa fikir değiştirip 2026'yı işaret etmişti. Biz de buna birkaç yazıda işaret edip hayırdır 2026'da ne olacak diye sormuştuk. Son günlerde AK Parti ve Erdoğan'ı destekleyenleri bölmeye, sindirmeye hatta diskalifiye etmeye yönelik bazı sosyal medya operasyonlarını görünce aynı sorgulamayı yapmak elzem oldu. Tam da CHP'nin bölünme süreci konuşulurken acaba karşı cephe de AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı mı bölmeye çalışıyor? Veya eski ABD Başkanı Biden'ın 2020'de itiraf ettiği aynı sene CIA'in gölge kuruluşu Rand Corporation tarafından yayınlanan raporlara yansıyan Erdoğan'ı siyasi oyunlarla devirmeye yönelik yeni bir hamle öncesi Cumhurbaşkanımızın etrafında kemikleşmiş kabuğu kırma startı verilmiş olabilir mi? Neden olmasın? Önemli olan arkasından ne geleceği. Onlar plan yapar, oyun kurar da işleri eskisi kadar kolay değil. Türkiye, FETÖ terör örgütü aparatları kullanılarak yapılmaya çalışılan 10. yılına yaklaştığımız 15 Temmuz ihanet girişimi veya önceki darbe teşebbüslerinde olduğu gibi parlamenter sistemle yönetilmiyor zira. Bu güçlü yönetim modeli dışarıdan müdahaleyle iktidarı seçime zorlamayı neredeyse imkansız kılıyor. Durum böyleyken hain FETÖ'cüler ve sahipleriyle Özgür Özel gibi CHP'li isimler neye dayanarak yahut neye güvenerek 2026'da erken seçim mecburiyetinden bahsediyordu? 4 Temmuz 2024'te bu köşede yayınlanan erken seçim hedefi başlıklı makalede de şöyle bir not düşmüştüm o güne. Seçimden yeni çıkmışız ama Ankara kaynayan kazan. Kimi başkent gazetecilerine göre burnumuzun dibinde ama bizim göremediğimiz şeyler oluyor. Ve yine onların ifadelerine göre üzerimize bir şey yaklaşıyor. O günlerde Müstafi Amiral Cihat Yaycı'nın bir uyarısı da dikkat çekiciydi. İsrail FETÖ ittifakının kaos çıkarmak için yargı, güvenlik, maliye gibi bütün kollarıyla harekete geçtiğini, hedefin en geç 2026'da darbe yapmak olduğunu söylüyordu. Hatta 15 Temmuz ve Gezi kalkışması dahil son 20-30 yıllık ayaklanma ve darbeleri inceleyip yeni eylem planını buna göre yaptıklarından söz ediyordu. Bu sefer çok daha farklı bir hazırlık içindeler. Askeri yöntemle değil, Türkiye'yi ekonomik, siyasi ve bölgesel dengeler üzerinden vurma planı yapıyorlar. Öncelikli amaçları Erdoğan'ın ve hükümetin ülkeyi yönetemediği izlenimini vermek, ardından geniş katılımlı bir hükümet benzeri söylemle ülkeyi teknokrat kadrolara mahkum etmek. Bu anlattıklarımız çıkarım değil. Çok ciddi bir bilgi akışımız var. FETÖ ekonomiyi ve milli bütünlüğü felç edecek her ihtimali değerlendiriyor, her türden iç ve dış odakla ittifak halindeler diyordu. Türkiye bugünlerde NATO'ya ev sahipliği yaparken Avrupa'nın güvenliğini sağlamak için Türkiye'ye muhtaçlığından söz ederken ABD Başkanı Trump bile Sayın Cumhurbaşkanımıza övgü dolu sözler sarf edip o çağırdığı için NATO toplantısına gideceğim derken bir taraftan da bunları konuşmak ne tuhaf. Biz de bunları endişe edelim diye yazmıyoruz zaten. Türkiye eski Türkiye değil çok şükür. Bugüne kadar Mossad, CIA, MI6 destekli çok operasyonu devletimiz ellerinde patlattı, aparatlarına da gereğini yaptı. Lakin bu düşmanı küçümsememize, toplum olarak bizim özellikle de milli medyanın rehavete kapılmasına sebep olmamalı. En büyük gücümüz birlik beraberliğimiz. Bakın onlar da son dönemde nereye saldırıyorlar? Türkiye dünyada kutup başı olmaya bu kadar yaklaşmışken öbür yandan düşmanın sadece sosyal medya operasyonlarıyla sınırlı kalmadığını, ittifaklar kurarak etrafımızı çevrelemeye çalıştığını da göz ardı etmememiz gerekiyor. İnanmayan İsrail'in soykırımcı katil başbakanı Netanyahu'nun önceki gün yaptığı açıklamalara baksın. Açıkça Türkiye'yi tehdit ediyor, Erdoğan'a karşı tedbir almaya başladığından söz ediyor, Amerika'yı, Trump'ı Türkiye'ye karşı ikna edeceğini falan söylüyor. 2026'da bizde seçim yok ama İsrail'de ve Amerika'da var. Katil Netanyahu'nun akıbeti en geç Ekim ortasına kadar belli olacak. En büyük belası da Trump'la iyi ilişkileri bulunan Cumhurbaşkanımız Erdoğan. Fakat ABD Başkanı'nı da Kasım ayında kritik ara seçimler bekliyor. Şayet kongrede çoğunluğu kaybederse önümüzdeki iki yılı çok zor geçirecek. Bu ülkedeki Yahudi lobisinin gücünü göz ardı etmemek gerek. Katil Netanyahu Amerika'yı Türkiye'ye, daha doğrusu Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a karşı ikna edeceğini söylerken 2026'da yapmayı planladıkları şeye ikna etmeye uğraşacağını itiraf etmiş olabilir mi? Niye olmasın? Şunu unutmayalım. 2023 seçimlerini kaybeder kaybetmez kimse durduk yere koro halinde Erdoğan 2026'da erken seçim yapmak zorunda kalacak demez. Bütün dünya gibi Türkiye'de netameli bir yıl geçiriyorken herkes hep bir ağızdan dünya tehlikeli bir süreçte uyarısı yapıyorken Cumhurbaşkanımızı destekleyenler arasında bir fitne durduk yere çıkmaz. Bu süreçten güçlü çıkmanın tek yolu var. Birlik olmak ve Cumhurbaşkanımızın Cumhur İttifakı'nın etrafında daha fazla kenetlenmek. Bakın İran'a, görün neticesini. Bakalım 2026 bize neler gösterecek. Türkiye Gazetesi'nde Yücel Koç'un 2026'da ne olacaktı başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Yavuz Donat'ın Emekliye Saygı başlıklı makalesini sunuyorum. Serbest piyasa ekonomisi. Bakanlık, belediye ticaret yapmaz, dükkan açmaz, ayakkabı satmaz. Ama geçim sıkıntısı içindeki emekliler için belediye çay evi açarsa kimsenin itirazı olmaz. Geçen hafta Manisa'daydım. Metropol ilçe Yunus Emre'de emekli kafe var. Çay 5 lira, su 5 lira, kahve 10 lira, tost 25 lira. Aksaray'a geldim. Emekliler dinlenme evi çay bahçesi var. Çay 2,5 lira. Kayseri'de de emekliler kafeteryası görmüştüm. Şehrin değişik yerlerinde 6 kafeterya. Çay 2 lira, simit 15, çorba 20 lira. Yunus Emre Belediye Başkanı Semih Balaban, Aksaray Belediye Başkanı Enver Dinçer ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç halkın içinde emeklilerle birlikte. Tebrikler, teşekkürler. Buğday, arpa, yonca, mısır, ayçiçeği, pancar, mahsul çok iyi. Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Koçaş, iyinin de ötesinde dedi. Başkana kapalı çarşı gözlemlerimizi anlattık. Esnaf sıkıntıda. Ahmet Koçaş, Covid-19 pandemisi piyasanın bütün dengelerini bozdu diyerek söze başladı. Ama ayağını yorganına göre uzatan idare edip gidiyor. Böyle dönemlerde dengeli olacaksın, önlemini alacaksın, hayale kapılmayacaksın. Enflasyon var, piyasa durgun, faiz yüksek, yatırımcı frene basıyor. Hep böyle gidecek değil, umudumuz 2027'de. Kırsal kesimin önemli sorunu, çoban yok, çobanlar Afgan. Bizimkiler çobanlık yapmak istemiyorlar. Maaş 50 bin lira 80 bin lira arasında. Çobanın bütün ihtiyacını sürü sahibi karşılıyor. Buna rağmen çoban yok. Bizimkilerin havası şu. Ben çobanlık mı yapacağım? Benim çocuğum çoban mı olacak? Benzer bir sorunu organize sanayi bölgelerinde de dinledik. Ara eleman sıkıntısı var. Gençler, işsizler masa başı iş istiyorlar. Kamu kurumlarında, belediyede. Oysa sanayide maaş daha yüksek. Ama bizimkilerin havası aynı. Benim çocuğum iş makinesi operatörü mü olacak? Fabrikada mı çalışacak? Mustafa Kurt, Kahramanmaraş'tan gelmiş, Aksaray'da yatırım yapmış, organize sanayi bölgesinde. Neden Aksaray? Mustafa Kurt, Türkiye'nin tam ortası olduğu için dedi. 450 kişi çalışıyor. Üretim, şehir içi araç, Motolux, 2 ve 3 tekerli elektrikli araç grubunda Türkiye birincisi. Benzinli de Türkiye'nin ilk 5 firması arasında. Fabrika yılda 400 bin araç üretecek kapasitede. Pek çok ülkeye ihracat. Almanya, Macaristan, Polonya, Orta Doğu coğrafyası, Mısır, İran, Rusya. Amerika golf aracı istiyor. Aksaray OSB bir günde gezilecek gibi değil. Anadolu'nun ortasında bir sanayi üssü. Aksaray'da kiminle konuştuysak seçimi siyaseti de sorduk, CHP'yi de. TSU Başkanı Ahmet Koçaş seçim konusunda herkesten dinlediğimiz sözleri söyledi. Erken seçim mi var? Hayır. Akıl tutulması olur. CHP'ye gelince Ahmet Koçaş konuşmak istemedi. Birbirlerine düştüler. İşleri çok zor. Anadolu'nun ortası, muhafazakar, milliyetçi damarın güçlü olduğu bir coğrafya. 2002'den bu yana AK Parti'nin en yüksek oy aldığı iller arasında. 14 Mayıs 2023'te AK Parti 2, MHP 1, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı. MHP'den seçilen Ramazan Kaşlı daha sonra AK Parti'ye geçti. Aksaraylılara sordum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan neler istiyorsunuz? Ekonominin düzelmesi, emeklilerin durumunun iyileşmesi, turizmin teşvik edilmesi ve demiryolu. Aksaray Ulukışla hattı, böylece Aksaray'ın denize ulaşması. Organize sanayi bölgesinde de kiminle konuştuysam trenden söz etti. Aksaray Ulukışla demiryolu büyük ihtiyaç. Ulukışla üzerinden Mersin ve İskenderun limanlarına ulaşmalıyız. Bu konuyu Aksaray Valisi Murat Duru'yla da konuştum. Dedi ki, Aksaray bir sanayi şehri. Dünyanın her yerine ihraç var. Her gün yüzlerce tır yola çıkıyor. Demir yoluyla denize bağlanırsak ihracatı rahat edecek. Taşıma maliyeti düşecek. Müjde! Vali Murat Duru söyledi. Aksaray Ulukışla demir yolunun ihalesi yapılmış. Emeklilerle sohbet ediyorduk çay bahçesinde. AK Partili de vardı, MHP'li de. Daha az olmakla birlikte CHP'li de. Konu ne olacak CHP'nin hali? CHP'liler çoğu Özgür Özel yanlısı. Kılıçdaroğlu taraftarı daha az. Aralarında tartışıyorlar ama gençler gibi değil. Tartışmalarında kırıcı, incitici, yüz yüze bakmayı güçleştirici söz ve davranış yok. Gençlerde ise gerilim, üslup daha sert, kırıcı. Çay bahçesinde CHP üzerindeki tartışmalar sırasında yaşlı bir emekli sesini yükseltti. Aksaray merkez, akıllı olsun herkes. Gülmeye başladık. Bu söz Aksaray'da yaygın. Aklı selim, uzlaşı, orta yol çağrısı gibi. Akıllı olmaya davet. Ve bir başka emekli söze girdi. CHP'liler ölçüyü kaçırdılar. Bu saatten sonra boş yere ortak akıl arama. Aynı otobüse bile binmezler. Sabah gazetesinde Yavuz Donat'ın Emekliye Saygı başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Ahmet Hakan'ın Alevi şakası, Atatürk şakası, din şakası başlıklı makalesini sunuyorum. Bazıları aman tanrım ne kadar da hoşgörüsüzler falan diye tepki göstermeye başladılar. Bu tepkiyi gösterenlerin çoğu Alevilerle ilgili şakalar konusunda acayip hassastırlar. Atatürk'le ilgili şakalar konusunda korkunç hassastırlar. Kendi hassasiyetleri konusunda sonsuz, sınırsız ve ödünsüz biçimde hassas olanlar başkalarının hassasiyetleri söz konusu olunca alabildiğinde vurdum duymazlar. Bir Alevi şakası söz konusu olduğunda böyle mizah olmaz kardeşim tavrı. Bir din, Kur'an, Allah şakası söz konusu olduğunda ne var bunda kardeşim tavrı. Bir Atatürk şakası söz konusu olduğunda savcılar göreve çığlıkları. Bir din, Kur'an, Allah şakası söz konusu olduğunda savcı ne karışıyor bu işe tavrı. Şakada seçici, hassasiyette seçici, savcıları göreve çağırırken seçici. Allah bu seçiciliğin cezasını versin. Bir insanın reisçi olup olmadığını anlamak için çok basit bir ölçü. Eğer kendisini reisçi olarak tanımlayan herhangi biri tartışmanın odağı CHP içindeki iç kargaşayken CHP'deki iç kargaşayı bir tarafa bıraktırıp AK Parti ve Erdoğan'ı tartıştırıyorsa, o kişi isterse günde 48 defa ben reisçiyim diye haykırsın, asla gerçek bir reisçi değildir. Şırnak Üniversitesi rektörü. Nasıl bir rektördür bilmiyorum. İyi işler mi yapıyor bilmiyorum. Kendisini tanımam etmem. Fakat bildiğim bir şey var. Bu rektörle ilgili dönem dönem palavra haber yapıyorlar. Adamın söylemediklerini söylemiş gibi yayınlıyorlar. Üstelik bunu yapanlar dijitalde adı sanı belli yayın organları. Mesela son palavraya göre Şırnak Üniversitesi rektörü, ben buranın emiriyim, ben ne dersem o olur, akrabalarımı üniversiteye tabii ki doldururum falan demiş. Bir baktım adam yalanlamış bunu, böyle bir şey söylemedim demiş. Bu tamamen palavra demiş. Dolaşıma sokulan metnin kendisine ait olmadığını söylemiş. E tabii ki tın, yalan yedi kıtayı çoktan dolaşmış durumda. Teyit etmiyorlar, minnacık bir araştırma yapma zahmetine girmiyorlar. Suçlanan kişiye bir alo demiyorlar. Yaptıkları tek şey şu, palavrayı gerçekmiş gibi sunarak adamın şerefiyle, haysiyetiyle, onuruyla oynuyorlar. Ondan sonra da dezenformasyon yasası, özgür basın, bla bla bla diye ağlaşmalar falan. Sanki basın özgürlüğü insanların şerefleriyle oynama özgürlüğüymüş gibi. Selahattin Demirtaş mizah duygusu çok gelişmiş biridir. İnce görür, iyi mizah yapar, taşı gediğine koyar, ironisini çaktırmaz. Deniz Göktaş'la ilgili mizahi bir metin kaleme almış Demirtaş, baştan sona mizah yapma çabasıyla kaleme alınan bu metni heyecanla okudum. Sonuç tam bir hayal kırıklığı. Berbat bir mizah, incelikten uzak bir ironi. Bu ne ya dedirten bir yaklaşım, utandıran bir güldürme çabası. Mizahın şöyle bir kötü huyu vardır. İyisi adamı göklere çıkarır, kötüsü adamı perişan eder. Özgür Özel, Batı medyasına Türkiye'yi ve Erdoğan'ı anlatmaya devam ediyor. Bu kez seçtiği yayın organı Financial Times. Amerikalı herhangi bir muhalif lider, herhangi bir Türk, Rus, Çin ya da Arap gazetesini Trump'ı anlatmaya tenezzül etmezken, neden bizim muhalif liderimiz bir İngiliz gazetesine Erdoğan'ı anlatmaya bu kadar hevesli olabiliyor? Üstelik Batı medyasına Türkiye'yi anlatmanın eski havası ve anlamı kalmamışken bizim muhalif liderimiz neden ısrarla bu küf kokulu eyleme devam ediyor? Gelişmeleri mi okuyamıyorlar? 90'larda mı kaldı? Yeni stratejileri mi çizemiyorlar? Ezberlerine mi devam ediyor? Kendisine fayda getirmeyecek işlerle uğraşmaktan mı hoşlanıyor? Ekrem İmamoğlu yeni kurulacak partinin ANAP'ın yeni sürümü gibi olmasını istiyormuş. Özgür Özel'in İzmir ve civarında yeni parti sinyalini çok güçlü biçimde verirken başına bir Ecevit kaskesi takması, hayır yeni parti ANAP'ın yeni sürümü olmayacak yanıtının sembolü mü acaba? Sembollere çok büyük anlamlar yüklemem ama bu sembol nedense bana anlamlı geldi. Enteresan zaatlar. Daron Acemoğlu, Koç Üniversitesi'nde bilimsel özelliğin sermayeden de bağımsız olması gerektiğine dair bir nutuk çekmiş, Koç'u sermayeden saymıyor galiba. Nasuh Mahruki, kaslı memelerini gösteren bir dövme videosu paylaşmış, dikkat çekmezsem ölürüm hastalığı mı bu? Bülent Arınç, hep öfkeyle dinliyordum kendisini, son röportajını dinlerken baktım sıfır öfke, şefkatle anlayışla yaklaştım kendisine. Yaş aldıkça tolerans seviyemiz de artıyor galiba. Hürriyet gazetesinde Ahmet Hakan'ın Alevi şakası, Atatürk şakası, din şakası başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Tunca Bengi'nin Türkiye neden savaşa hazırlansın ki? Başlıklı makalesini sunuyorum. Türkiye'nin artan önemi, Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesişimindeki stratejik konumu, küresel ticaret yollarına hakimiyeti ve değişen dünyada kritik bir ara bulucu, güvenlik aktörü olmasından kaynaklanıyor. Bu jeopolitik ve jeostratejik ağırlık, ülkenin çok boyutlu politikalarıyla her geçen gün daha da artıyor. Değişen jeopolitik dengelerle birlikte barış diplomasisi ve stratejik konumuyla bölgesel bir güç olmanın ötesine geçerek küresel etkili bir aktör konumunda Türkiye artık. Güçlü ordusu, modern askeri kabiliyetleri, gelişmiş savunma sanayi ile 70 yıl aşkın süredir NATO'nun güvenliğine katkı sunan müttefiklerin başında yer alıyor. NATO misyonlarında aktif görev alıyor, barış ve istikrarın korunmasına destek oluyor. Ankara'daki NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı katılacağını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump da, Türkiye'nin çok güçlü bir ordusu ve devasa bir savunma sanayi tabanı var sözleriyle bu gerçekliği bir kez daha duyurdu zaten. Dolayısıyla Ankara'daki tarihi zirve, eğer NATO ve Avrupa Birliği Türkiye'nin gücünden maksimum düzeyde faydalanmak ve daha da güçlenmek istiyorsa bir karar, aynı zamanda bir karar anı olacağını söyleyebiliriz. Türkiye'nin askeri gücü, barışçıl diplomasisi sadece NATO ve Avrupa Birliği'nin etki alanıyla da sınırlı değil. Türkiye'nin gönül coğrafyası, sınırları aşan ortak tarih, kültür, dil ve din bağlarıyla bağlı olunan geniş bir alanı kapsıyor. Siyasi sınırların ötesinde kardeşlik ve kültürel etkileşimi kapsayan bu manevi miras, Balkanlardan Kafkaslara, Orta Asya'dan Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya kadar uzanıyor. Türkiye, dünyada en çok diplomatik temsilciliği olan 5. ülke konumunda geniş diplomasi ağına sahip. Dünyanın hangi köşesinde, neresinde olursa olsun bir yerde sorun, sıkıntı yaşandığında felaket, afet gibi ya da savaş, çatışmaların olduğu bölgelerde ay yıldızlı al bayrak hep oralarda dalgalanıyor. İnsancıl ve çözüm odaklı politikalarıyla her zaman mazlumların yanında oluyor. Rengi, ırkı, bayrağı fark etmeksizin. Türkiye potansiyelini, imkan ve kabiliyetlerini bölge barışı ve dünya barışı için azami ölçüde kullanıyor yani. Ama bunlara rağmen katil Netanyahu, soykırımcı İsrail ve şu sıralar yancısı Yunanistan kimi zaman Türkiye'ye yönelik boylarından büyük tehditkar sözler sarf ediyor. Kimi zaman da gerçeği kabullenip sanki övüyormuş havasında NATO üyesi Türkiye, ittifakın en büyük ikinci ordusuna sahip, Kafkasya'dan Orta Doğu'ya etkisi artan bölgesel bir güç konumuna yükseldi diye mazlumu oynuyorlar akıllarınca. Her ikisiyle de anlatmak istedikleri zırvalık, kafalarındaki şeytanlık aynı aslında. Ülkelerinin tehdit altında olduğu yutturmacasıyla Trump'ı, abileri Amerika'yı devreye sokmak, Türkiye'yi bir şekilde engellemeye çalışmak. Netanyahu, İsrail'in yok edilme, Miçotakis'te Yunanistan'ın işgal edilme tehditleri altında olduğu hezeyanlarıyla ağır bir şizofrenik vaka halindeler. Hem korkuyorlar hem de atıp tutuyorlar bir yandan. Bu bağlamda Türkiye'ye karşı özellikle sosyal medya üzerinden yürütülen aşağılık bir kampanya da var. Yahudi, Rum, Ermeni lobileri eş güdüm halinde Başkan Trump, Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı'nı etkilemek amacıyla yoğun baskı yapıyorlar. İsrail ve Yunanistan büyük abileri Amerika'nın hamiliğinde Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak, gelişmesini engellemek hayaliyle aşağılık her türlü yol ve yöntemi deniyorlar. Provokasyon, manipülasyon, kışkırtma, iftira, yalan, ne ararsan var. Tabii her zaman olduğu gibi anlamadıkları ya da anlamak istemedikleri gerçeklik de şu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kodları barış üzerine kurulu bir devlet. Onlar gibi başka ülkeleri işgal etme, toprak kazanma, yayılma diye bir planı, düşüncesi asla yok. Tek derdi kendi vatan toprakları. Çok korktukları Türkiye'nin savunma sanayindeki hamleleri, geliştirdiği yerli ve milli silahlarda kimseye saldırmak, tehdit etmek için değil, savunmaya dönük caydırıcı gücünü pekiştirmek anlamında. Sakın benimle dalaşmaya yeltenmeyin, aklınıza bile getirmeyin, gücümü sabrımı test etme gibi bir çılgınlığa kapılmayın uyarısı sadece. Bir savaşa hazırlık durumu falan değil kesinlikle. Hem Türkiye neden savaşa hazırlansın ki? Söz konusu vatan olduğunda ne zaman hazır değildi ki zaten? Kaçınılmaz olduğunda ekstra bir hazırlığa falan hiç gerek yok. Milliyet gazetesinde Tunca Bengi'nin "Türkiye neden savaşa hazırlansın ki?" başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
0: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
1: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
1: Garanti BBVA.
3: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.

0: Zaman Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest Kart.
1: Bankartın jest oldu.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Aklınızda bulunsun.
4: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
3: Aklınızda bulunsun.
2: Şimdi reklamlar.
5: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
6: Benim bankam İş Bankası.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz. Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Turgay Yerlikaya'nın Çerçeve, Yasa ve Sürecin Devamı başlıklı makalesini sunuyorum. Ekim 2024'ten bu yana devam ede gelen terörsüz Türkiye sürecinin en netameli aşamalarından biri olan hukuki düzenlemeye ilişkin ayrıntılar tartışılıyor. Doğası gereği ihtiyatlı iyimserlik üzerinden ilerleyen fakat hiçbir aşamasında kararlılıktan taviz verilmeyen bir süreç yönetimi söz konusu oldu. Siyasi iradenin kararlılığıyla ilgili bürokratik mekanizmaların sevk ve idare ettiği terörsüz Türkiye bugün itibariyle önemli bir mesafe kat etmiş durumda. Sürecin sağlıklı ve başarılı biçimde sonlandırılması noktasında kritik bir aşama olan yasal düzenlemenin meclisin kapanmasından önce gündeme gelme beklentisi oldukça yüksek. Peki yasal düzenleme neleri içerecek ve nasıl bir çerçeve ihdas edilecek? Çerçeve yasa sadece münfesih terör örgütüyle mi sınırlı kalacak? Söz konusu yasa münfesih terör örgütü üyeleriyle nasıl bir tasarruf uygulayacak? İlgili yasa terörü tam anlamıyla Türkiye'nin gündeminden çıkaracak mı? Bu ve benzer sorular etrafında tartışılan hususlara bakıldığında işin mutfağında hummalı bir çalışmanın sürdürüldüğünü söylemek mümkün. Nitekim süreci başından bu yana takip eden ilgili kurum ve aktörlerin raporları konusunun belirli bir sıcaklığa eriştiğini de gösteriyor. Kuvvetle muhtemel MIT'in terör örgütünün silah bırakma sürecine dair somut gözlemlerinin de etkili olduğu bu süreçte çerçeve yasanın içeriğinin belli olmasının hemen ardından yeni bir tartışma daha başlayacaktır. Gündem edilen hususlara bakıldığında ilgili yasanın örgüt üyeleriyle ilgili bir kategorik ayrım yapacağı ve suça karışanlarla karışmayanları net biçimde ayrıştıracağı öngörülüyor. Bu ayrıştırmada başta MIT olmak üzere güvenlik bürokrasisinin bütün unsurlarının bilgileri önemli olacak ve kamuoyunda herhangi bir tartışmaya mahal verilmemeye çalışılacaktır. Söz konusu kategorik ayrımla suça karışmamış olanların geri dönüşü ve toplumsal entegrasyonu ile ilgili iş ve sosyal hukuku ilgilendirecek adımlar atılacak ve bunun bir af anlamına gelmediği de ısrarla vurgulanacaktır. Çerçeve yasanın sadece PKK terör örgütüyle sınırlı olup olmaması da ayrı bir tartışma konusu. İlgili çerçeve yasanın sadece müfessih terör örgütü PKK ile mukayyet olacağı ve bu konuda herhangi bir muğlaklık yaşanmaması adına da sınırların net biçimde çizileceği beklenmektedir. Bu sürede sürecin sağlıklı biçimde ilerlemesi adına kuvvetle muhtemel bir gözlem kurulu inşa edilecek ve bu kurul sürecin takibini yapacaktır. Bir diğer husussa suça iştirak etmiş örgüt üyeleriyle ilgili nasıl bir yol izleneceği. Hiç kuşkusuz bu konuda toplumsal hassasiyet dikkate alınacak ve suçla ilgili cezai karşılık söz konusu olacaktır. Kanunun ihdası sonrasında suça iştirak etmiş terör örgütü üyelerinin teslim olmaları durumunda bir cezai indirimin gündeme gelme ihtimali de beklentiler arasında. Bu konuda bir kanun teklifiyle terörsüz Türkiye'ye dair en net yaklaşımı ortaya koyan Hüdapar, ilgili teklifte bütün ayrıntılarıyla sürece dair kendi perspektifini de ortaya koymuş durumda. Hiç kuşkusuz meclisteki komisyon sürecinde partilerin müstakil olarak sundukları raporlarda bu konuda bir altlık oluşturmakta ve önemli bir çoğunluğun iştirak edebileceği bir çerçeve sunmaktadır. Çerçeve yasayla ilgili içerik netleştiğinde de bu durumun geniş kitlelere aktarılması ve konuya dair hassasiyetin takip edilmesi de önemli bir başlık olacaktır. Son dönemde ulus devlet, vatandaşlık, etnisite gibi kavram setleri üzerinden oluşturan hassasiyet terörsüz Türkiye'nin önünde bir set oluşturmamalı. Aksine sürecin hem Türkiye hem de bölge açısından oluşturacağı katkıya odaklanmalı ve Türkiye'nin daha kapsayıcı bir modelle yola devam edeceği anlatılmalıdır. Son dönemde bölgesel krizler nedeniyle gündemin eski heyecanını koruyamadığı gerçeği de dikkate alındığında sürecin iletişim yönetimine çok daha fazla mesai harcanması gerektiği anlaşılmaktadır. Nitekim bu tür kritik süreçlerde ne yapıldığı kadar nasıl yapıldığı ve kamuoyuna ne ölçüde anlatılabildiği de önemlidir. Yeni Şafak'ta Turgay Yerlikaya'nın Çerçeve Yasa ve Sürecin Devamı başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Onur Yılmaz'ın Ya Yanan Otomobil Tok Olsaydı başlıklı makalesini sunuyorum. Teknoloji ilerliyor, otomobiller değişiyor, direksiyonun arkasındaki alışkanlıklarımız bile farklılaşıyor. Bugün artık yollarda daha fazla elektrikli otomobil görüyoruz. Sessiz çalışan motorlar, gelişmiş yazılımlar ve yüksek teknoloji. Bunların hepsi önemli ama bütün bu yeniliklerin üzerinde tek bir gerçek var. Direksiyon başına geçen herkes evine sağ salim dönmek ister. Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olay bunu bir kez daha hatırlattı. Seyir halindeki bir otomobilden duman yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü soğukkanlılığını kaybetmeden aracını yol kenarına çekti. Yanında bulunan eşi ve iki çocuğunu hızla araçtan indirdi. Kısa bir süre sonra otomobil alevlere teslim oldu. Çok şükür ki yaşananlar büyük bir faciaya dönüşmedi. Olayın ardından görüntüleri izlerken aklımdan geçen ilk soru yangının neden çıktığı değildi. Aklıma gelen soru şuydu. Ya bu otomobil tok olsaydı? Acaba aynı haber birkaç saat içinde unutulur muydu? Yoksa günlerce ekranlarda konuşulur, sosyal medyada milyonlarca paylaşım yapılır, yerli otomobili üzerinden yeni tartışmalar mı başlatılırdı? Bu sorunun cevabını vermek zor değil. Çünkü tok daha üretim bandından çıkmadan yargılanmaya başlandı Birileri fabrikanın kapısından içeri girmeden hükmünü verdi. Üretilemez dediler, satılamaz dediler, başaramaz dediler. Yollara çıktığında ise bu kez en küçük iddia bile büyütülerek servis edildi. Doğruluğu kesinleşmemiş paylaşımlar bile saatler içinde milyonlara ulaştırıldı. Eleştiri elbette olacaktır. Olmalıdır da. Ancak eleştiriyle peşin hüküm arasındaki çizgi kaybolduğunda ortaya sağlıklı bir tartışma çıkmıyor. Bugün dünyanın en büyük otomobil üreticileri de zaman zaman teknik sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Geri çağırma kararları alıyor. Üretim hataları tespit ediliyor. Yazılım güncellemeleri yayımlıyor. Yangın riski nedeniyle servis kampanyaları düzenliyor. Bunlar otomotiv sektörünün bilinen gerçekleri. Hiçbir marka kusursuz değildir. Fakat kusurları değerlendirirken kullandığımız ölçü herkese aynı olmalıdır. Bir markaya karşı büyüteçle bakıp diğerine göz ucuyla bakarsanız ortaya objektiflik çıkmaz. Ortaya çifte standart çıkar. Otomobilin üzerinde hangi logonun bulunduğu yangının ciddiyetini değiştirmez. Arka koltukta oturan çocuğun korkusu da markaya göre değişmez. Alevler yükseldiğinde insanların aklına ilk gelen şey aracın menşei değildir. Sevdiklerini kurtarabilmektir. Tam da bu yüzden otomobilleri ideolojik tartışmaların merkezine yerleştirmek kimseye fayda sağlamaz. Yerli üretim kutsal değildir. Yanlış yaparsa eleştirilir, eksik üretirse konuşulur, sorun yaşarsa hesabı sorulur. Ama aynı dürüstlük yabancı markalar için de gösterilmelidir. Birinde yaşanan olayı günlerce manşet yapıp diğerinde sessiz kalmak tüketiciye karşı da haksızlıktır. Çünkü tüketicinin beklentisi polemik değil, güvenliktir. Bir otomobil satın alan insan markaya değil, can güvenliğine yatırım yapar. Çocuklarını emniyet kemerini bağlarken tek düşüncesi güven içinde yolculuğunu tamamlamaktır. Otomobiller farklı olabilir. İnsan hayatının değeri ise hiçbir zaman değişmez. Yeni Akit'te Onur Yılmaz'ın "Ya yanan otomobil tok olsaydı" başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim Gazetesi var. Takvim'de Ekrem Kızıltaş'ın "Aç Tavuk" başlıklı makalesini sunuyorum. Özgür Özel'in kirli paralarla satın almaya çalıştıkları CHP'yi tekrar ele geçiremezlerse kuracakları yeni partiye dair sözleri farklı bir alemde yaşadığını düşündürüyor. Eğer CHP'de işgal sona ermezse milletimizi asla seçeneksiz bırakmayacağız diye başlayıp, gerekirse yeni bir partiyle tertemiz bir sayfa açacağız, yeni bir siyaseti, demokratik rekabeti, hukukun üstünlüğünü, temiz yönetimi hep birlikte inşa edeceğiz, yeni ve kurucu bir siyasette Türkiye'nin önünü açacağız şeklindeki sözleri Özel'in mutlak mutlak kararının sebebini unuttuğuna işaret. Mutlak mutlak kararıyla yargıdan çalıp çırptığınız paralarla ana muhalefet partisini satın alamazsınız tokadını yediklerini belki unutmuş olan Özel'in, Uşak ve Antalya'nın tutuklu eski başkanlarının son itiraflarını unutmuş olma ihtimali ise yok. Bu kişilerin aday olabilmek için CHP genel merkezine ve bu arada doğrudan Özgür Özel'e para verdiklerine dair itiraflarının üzerinden çok zaman geçmedi. Yeni parti kurmayı istemek hakkı olsa da tertemiz sayfa ve temiz yönetim iddiaları yakışık almayan Özel'in mutlak mutlak kararına uymama konusundaki ısrarı da hukukun üstünlüğü sloganını etkisiz hale getiriyor. Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen başkanların adaylık için büyük paralar ödediklerine dair

oy oranlarına inananlar olacağı da şüphesiz. Ancak yeni partiyle ilgili sipariş ettikleri yalanlara kendileri de inanıyorlarsa durumları vahim. Mahkeme tarafından CHP Genel Başkanlığı'na getirildikten sonra bir yandan partiyi derleyip toparlamaya, bir yandan da arınma konusunda mesafe almaya çalışan Kılıçdaroğlu'nun işi de hakikaten zor. Çalışmalarını denge hesaplarıyla sürdüren Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin mevcut durumunu okumakta zorlanmasının çeşitli sıkıntılara sebep olacağını söylemek kehanet sayılmaz. Yapılanları yok saymak ve görmezden gelmenin geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Kılıçdaroğlu'nun işine yaramayacağını sevabına hatırlatalım. Takvim gazetesinde Ekrem Kızıltaş'ın Aç Tavuk başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Ahmet İlmi Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamları dinlediniz.

Zamanın Sandukasından köşemizden tekrar merhaba sevgili dinleyiciler. Bu hafta sandukamızı araladığımda önüme bir gazete kupürü düştü. Eski lokantalardan bahsediyordu ve hemen aklıma o eski güzelim lokantalardan sizlere bahsetmek geldi. Ve birkaç anekdot toparladım. Hemen aktarayım. Emel Sayın Hanım kızımız, "Ah ah, nerede o eski köfteler, nerede o eski cızbızlar?" diyor içini çekerek. Diyor ve sonra da ilave ediyor. "Etrafa mis gibi dumanlarını savura savura köfte kızartan sokak köftecileri, şöyle çıkıp kimsenin dikkatini üstüme çekmeden yiyemiyorum ki." Emel Sayın'ın yiyemediği ve hasretini çektiği köfte, yazarımıza 45 yıl önceki Bağbaali'nin meşhur tiplerinden köfteci Sabiha ablayı hatırlatmış.

Babali tarihinde mühim kadınmış Sabiha abla. Babali doyuran kadın. O zamanlar akşam gazeteleri öğle üstü dağıtılırdı. Sabiha Hanım'ın köfte arabası Narlıbahçe sokağında tam akşam gazetesinin önünde dumanlarını savura savura dururdu. Kalkmaya hazır bir çanta gibi. Etrafında daima bir müşteri kalabalığı. Abla taze bir ekmeğin dörtte birini yarar, içine köfteleri ve maydanozlu piyazı dolduruverirdi. Nasıl etten yapardı, orasını Allah bilir. Ama yiyenler inanılmaz derecede nefis olduğunu söylerlerdi köftelerin. En imrenenlerden biri de bizim akşam başyazarı, o sahiden iyi şeylerden anlayan, hayatı Avrupalarda geçirmiş Necmettin Sadak Bey'di. Bir zamanların Dışişleri Bakanı. Emel Sayın gibi, etraftan utanmasam ben de gidip sokakta Sabiha Hanım'ın köftesinden yiyeceğim derdi. Nihayet bir gün dayanamadı Necmettin Bey. Sabiha abladan 10 porsiyon köfte ısmarlayıp yazı işlerine getirdi. Hatta Sabiha Hanım kendi getirdi. Öylesine nefis şeydi ki bir 10 porsiyon daha. Ya Selami İzzet'ten ya Vanu'dan. Sabiha ablanın köfte arabası için bir iki de yazı yazılmıştı o zamanlar. Yani köfte arabasıyla edebiyata girdi hatun. Ne yazık ki Avrupa'da hamburger, wimpy gibi çeşitli isimlerle cızbız ve köfte modası alıp yürür, yayılırken bizde elini ayağını çekiyor. Bir vakitler Sultanahmet Parkı'nın tam karşısında upuzun saç bacalarını metrelerce yükseltmiş yan yana cızbızcılar vardı. Bugün Halide Edip Adıvar'ın büstünün bulunduğu sette. Sirkeci köftecileri de ayrı ama hala yine de şehirde birkaç köfte aracı dolaşmakta. Bazılarının çok da güzel isimleri var. Mesela Kırık Çatal. Bugün Fransız Demir Yolları İdaresi bir buluşuyla çok övünür. Son yıllarda Avrupa'da işleyen en lüks trenlere bir vagon ilave ettiler. Ne vagonu biliyor musunuz? Köfte vagonu efendim. Vagon restorandan başka vagon grill, kebap arabası. Başta cızbız olmak üzere her türlü karışık kebap yaptırıp getirtebilirsiniz. Böbrekten kuzu ciğerine kadar. Bu vagonlar öylesine rağbet görüyor ki 3 vardiya yemek veriyorlar yolculara. Her zaman da her masa dolu. Demir Yolları İdaresi bu büyük buluşundan dolayı 4 işletmeci ve 7 aşçıyı ödüllendirmiş. İlahi. Köfte arabasını bulan biri varsa o da bizim köfteci Sabiha abladır. 45 yıl önce. Eskiden bir de sokak kızartmacıları, yani balık kızartmacıları, palamut tavacıları vardı. Tepe başında tam şimdiki Edep Oteli'nin yerinde. Özellikle arka taraftaki sokakta sıra sıra balık kızartanlar. Aynen Sabiha abla usulü. 4'te 1 ekmek, 2 dilim palamut. Foşur foşur kızaran balıklar. Masaya taşınıp alınıp doğru taze ekmek içine. Ve bol soğanlı piyaz. İnanılmaz derecede de ucuz. O vakitler Tepebaşı ve Asmalı Mescit bir çarşıydı. En meşhur firmaların acenteleri oradaydı. Hem toptan hem şişe şişe perakende satır. Keyiflerine düşkün olanlar bir şişe de kola alırlardı. Tamam. Şimdi de böyle şık çak balıkçılar var ama karada değil, Eminönü'nde sahilde, deniz üstünde. Bu işin de patentini İngilizler kendilerinde sanırlar. Sahiden de bugün Londra'nın en ucuz karın doyurulacak lokantası balık ve patates kızartması diye adlandırılan ve çoğunlukla Çinliler tarafından işletilen yerlerdir. Eski günlerde bir de sokak pilavcıları vardı ki tamamen kayıplara karıştılar. Sokakta kazan dolusu nohutlu pilavlar, adam kepçesini daldırır, madeni tabağı boşaltır. 2 kepçe 1 porsiyon. Gerçi şimdi de tek tük rastlıyoruz ama herhalde kepçelerin boyutları ufaldı ya da 2 yerine 1 kepçe koyuyorlar. İnsan doyamıyor. Neyse, böylesine nefis bir pilavı en ünlü lokantada yiyemezsiniz. Şimdi nerede o sokak pilavcıları?
Ya Kahire'de bulursunuz, ya Tahran'da, ya da bizim sanayi mahallesinde, işte içerilerde belki bir tanesine rastlayabilirsiniz. Onlarınki de pilav değil, çilavdır. Vaktiyle bizde Hüddattat adındaki İran lokantasında olduğu gibi. Ha, bir de Paris'te. Hem de tam Folies Bergeres etrafındaki kuskus pilavcıları. Onları da unutmamak lazımdır. Folies Bergeres'ten çıkan şık şık adamlar, tuvaletli kadınlar, çoğunlukla Cezayirliler tarafından işletilen bu pilavcılara dolup kaşıklarlar kuskusu. Ah, bizden akıllı bir ihracatçı çıksa az bir gayretle Avrupa'ya ne kuskus ihraç ederdi. Eskiden sahiden de çok çeşitli karın doyuracak yerler varmış. Mesela bugün canınız yalnız börek yemek istiyor değil mi? Karaköy poğaçacıları ne günü duruyor? Börekçi 250 gram veya yarım kilo böreği gayet geniş ağızlı bıçağını hiç kaldırmayarak sallaya sallaya doğrar, önünüze koyar. Ama su böreği isterseniz lütfen Sarıyer börekçilerine. Koca bir yıl geçti de bir kez olsun börek yemeye Sarıyer'e gitmediniz ha. Olur mu efendim? Hayat mı bu sizinkisi? Bu ölümlü dünyada. Belki de kebap ve kaymak yemeye Eyüp'e, paça yemeye de Beykoz'a bile gitmediniz. E yazıklar olsun doğrusu. Üzülmeyin. Artık ne Eyüp'te kebapla kaymak, ne Beykoz'da paça kaldı. Açık hava lokantaları ise şimdi ta Çin'de yahut Hong Kong'daki meşhur hırsızlar pazarında. Orada da aynen Sabiha ablanın tezgahına benzeyen gezici lokantalar var. Ortası boş, etrafı kalaslarla çevrili, yemek masası gibilerinden. Aşçı ortada, müşterilerine hizmet eder. Ve nerede damgasını bir zamanların mide zevkine basmış eski ünlü aşçılar. Şöhreti hala dillerde dolaşan eski lokantalar. Ama şayet bugün dünyanın bir ucunda, mesela Porto Rico'daki Karayip Hilton'un damındaki lokantaya çıkarsanız, bir Türk aşçı başısı sizi karşılar. Belki farkında değilsiniz ama bugünkü dünyanın en büyük otellerinin aşçıları Türktür. Bizim mutfakta yetişir, dünyanın en büyük otellerine giderler. Kontratla. Buradaki maaşlarının 20 misliyle. Necip ustaları, İlyas ustaları, Nevzat ustaları hep böyle kaçırdık. Midesini seven başka diğerleri. Eskiden tüm dünya turistleri arasında iki yerin yemeğinin üstüne diyecek yoktu. Vagon restoranın Türk yemekleri, hele Avrupa hattında. O ne tepsi tepsi, en iştah açıcı ordörler, o ne inanılmaz bir yumuşaklıktaki bonfileden kesilmiş şiş kebaplar ve tabii deniz yollarımızın efsanevi mutfağı. Burası bir aşçılık okulu değil, adeta bir aşçılık üniversitesi gibiydi. En iyi hamurcular, pilavcılar, etçiler oradan yetişirdi. Hatta aşçıya mengenden ya deniz yollarından yetişir, sonra karaya gider derlerdi. Yabancı gemiler büyük paralar vererek bizim aşçılara musallat olmuşlardı. Geçenlerde gazetelerde okudum, 2000 usta aşçımız deniz yollarından ayrılmış. Yabancı vapurlar aldığı aylıkların neredeyse 5 katını teklif ettikleri için. Bugün İstanbul'da yalnız eski ve usta aşçı değil, asırlar görmüş lokantada bulmak kabil mi? Nerede Emin Efendi, nerede ilk Abdullah Efendi, nerede Fontana ve nerede Çiçek Pazarı sokağındaki dünyanın en nefis yemeklerini evlere götürülmek üzere hazırlayan ünlü Danderino? Bugün Londra'da gittiğiniz lokanta veya pub'ın baş garsonu yanınıza yaklaşıp da oranın 400 senelik olduğunu size söylerse hiç şaşmayınız ve lütfen inanınız. Doğrudur. Peki ya dünyanın en esaslı mutfağı olan bizde? Temelleri yüzyılların ötesine kadar giden lokantalar nerede? Nerede yalnız mayonezli levrek yenilmek için gidilen Karaköy'deki tokatlı? Nerede Galatasaray'daki gümüş tabak servisi yapılan lokanta? Nerede kırmızı biberli kuru fasulye pilakisinin kralı, sahaflar çarşısı kapısındaki mütevazı aşçı ve nerede ötekileri? Hong Kong'un en büyük turistik atraksiyonu nedir bilir misiniz? Aberdeen'deki deniz lokantaları, su üstünde mavna lokantalar. Sırf bu yüzden lokantalarda yemek yemek için yüz binler gelir.
Oysa dünyada yaşamışızdır. Hopa'da. Hopa civarında bir adada

dere üstünde yediğim ala balığı asla unutamam. Karşı kıyıda balığı kızartan lokantacı çıplak bacaklarıyla dereden geçerek masamıza servis yapıyordu. Üstelik kırmızı benekli ala balığı. Ne demektir bu? Avrupalı tutmak için. Eşref Şefik ömrü boyunca su kenarında bir balık çalkantısı lokantası açmak istedi ve açtı da. Karaköy Köprüsü'nün altında. Ama tutmadı. Günlük balıklara rağmen. Oysa bazen kendi kendime düşünürüm ve söylerdim. Emekliye ayrılmış bir sürü Haliç vapuru var. Al bunlardan birini donat renkli ampullerle Haliç'te boğaz üstünde balık lokantası. İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca lisanları koy. Deli olur turist. Adam uvertürünü saray burnunda yiyor, pirzolasını bebek önlerinde. Salata ve öteki yemeklerini de emirgende. Ama bu işi yapacak olanlara teklif değil de fikir olarak açsanız garip garip yüzümüze bakarlar acaba deli mi diye. Değil denizüstü lokantaları, eski balık pazarında sıra sıra yemek yenilen koltuk meyhaneleri, canlı balık lokantaları bile artık tatlı bir tarih. Bütün bunlara karşın bizde şimdi yeni bir lokanta var. Benzin istasyonu lokantası. Taş devrindeki Çakmaktaş ve Molostaş ailelerini görüyorsunuz. Fred ve Barney çoluk çocuk bir motor in tipi lokantaya uğruyorlar. Çakıl'la Bambam'ın iskemlelerini yükseltiyorlar. Kendileri için de sandviçlerini ısmarlıyorlar. Bir sandviçler için kurulacak sofra arabanın yan penceresine takılınca otomobil bir yana yatıveriyor. Ve düşünün ki bir zamanlar bizde dolmalar dolması yaparlarmış. Dolmalar dolması nedir bilir misiniz? Bütün bir kuzuyu alıp pirinç, fıstık, üzümle dolduracaksınız. İçine aynı şekilde doldurulmuş bir hindi, onun içine bir tavuk dolması, tavuğun içinde doldurulmamış bir piliç, pilicin içinde de bir bıltırcın. Bir masal yemeği olarak bile inanılacak şey değil. Ama eskiler söylüyor, kitaplar yazıyor. Şimdi bunun yerinde tek yeşil yapraklı bir sandviç. Bu durumda nasıl aşçı yetişir siz düşünün. Eskiden yalnız ve sadece filmlerde görürdük. Adamın karısı veya sevgilisi çalıştığı yere gelir ve hadi yemeğe beraber çıkalım der. Adam ben çıkamayacağım. Sandviç ısmarladım kendime. Ortada yemeğe mi of buralarda yemeğe mecburum. Şimdi bizde de aynı şey başladı. Nerede eski günlerde öğle üstü mesela Bağbahari Caddesi yahut başka bir iş muhiti. Ellerinde üst üste konulmuş tabaklarla dolu tepsi tepsi yemeklerde oradan oraya mekik dokuyan beyaz gömlekli telaşlı garsonlar. Nerede meşhur lokantalardan yerlerine giden etler, sebzeler, pilavlar, salatalar, kesilmiş koskocaman karpuz dilimleri. Vaktiyle Baba Ali'ye gelen bir konuk gazeteci Konyalı'dan getirdiğimiz tepsi tepsi yemeklere ne kadar şaşmış ve ne derecede hoşlanmıştı bunda. Artık bu adette hele müesseselerin çalışanlara yemek vermesinden sonra tarihe karışıyor. Öğle zamanı yemek taşıyan garsonlar alayı gözden siliniyor. Onun yerine gönder hademeyi köşedeki büfeden bir sandviç, bir ayran. Evet sevgili dinleyiciler, yazarımız Sayın Hikmet Feridun Es ne kadar haklı değil mi? O eski günlerden bugünlere ne kaldı? Sadece köşedeki sandviççi büfeleri. Hepiniz kalın sağlıcakla.

0: TGRT FM Haber.
1: Öğrenci affını içeren yeni kanun teklifi AK Parti tarafından Meclis Başkanlığı'na sunuldu. İşte öğrenci affı düzenlemesinin detayları.
2: Kimse bu kapsamın dışında kalmasın diye gayret gösterdik. En önemli kriterimiz 2022'den evvelki aflardan yararlanmama kriterini koyduk.
3: Daha önceki aflardan yararlanmama şartı aranacak. Düzenlemeden ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim görenler faydalanacak. Çeşitli nedenlerle üniversiteden ilişiği kesilenlere yeniden okula dönüş yolu açılacak.
2: Meclisimiz tatile girmeden evvel de bu kanunu yasalaştıracağımızı belirtiyorum.
3: AK Parti öğrenci affına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifini meclise sundu. 28 maddeden oluşan teklif 1 Temmuz 2022'den itibaren üniversiteyle ilişiği kesilenlerle kayıt yaptırma hakkı elde edip yaptırmayanları kapsıyor. Bu kişiler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine yeniden başlayabilecek.
2: Tabii bu bir süre içerisinde olacak. Öğrencilerin aftan yararlanması için 4 ay içerisinde ilişkileri kesilen üniversitelere başvurabilecekler.
3: Yeniden öğrenci statüsü kazananlara yatay geçiş imkanı da tanınacak. Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu gibi suçlardan mahkum olanlar aftan faydalanamayacak. Askerde olanlarsa terhis olduktan 2 ay sonra başvurmaları halinde aftan yararlanabilecek. Öğretim üyeleri emekli olduktan sonra sözleşmeli ders vermeye devam edebilecek. Teklifle vakıf üniversitelerindeki tam burslu öğrenci sayısının artırılması da hedefleniyor.
2: Bir vergi düzenlemesiyle birlikte tam burslu eğitim alacak öğrencilerin sayısının üniversitelerde artırılmasını hedefliyoruz.
3: Sahte diploma ve sertifikaya da ağır yaptırımlar geliyor. Başkası adına tez, makale, proje yazan, çalışma yürüten kişilere para cezası verilecek. Bunu yapan akademisyense üniversiteyle ilişiği kesilecek.
2: Hapis cezası da dahil olmak üzere bu tarz fiilleri cezalandıracak, gençleri yanıltacak ortamlara, diploma faaliyetlerine izin vermemek için bir düzenleme yapıyoruz.
1: Siber polisin takibiyle bir kara para çarkı darmadağın edildi.
3: Süslü yalanlarla kandırıp gençleri dipsiz bahis ağlarına düşürmüşlerdi. Hayatları kararttılar. Milyarlık bahis şebekesi siber polise yakalandı. Önce sosyal medyada o ışıltılı reklamlar, sonra hediye bakiye diyen o zehirli mesajlar. Binlerce genci sinsi ağlarına çektiler. Ama o vaatlerin sonu geri dönüşü olmayan kapkaranlık bir bataklığa çıktı. Plan sınırların ötesindeki klavye baronları tarafından kuruldu. Kimliklerini gizlemek için sanal sunucuların arkasına saklandılar. Masum vatandaşların paralarını iz kaybettirmek için transfer üstüne transfer yaptılar. Kirli milyarları kripto paralarla yurt dışına kaçırdılar. Örgüt adeta bir labirent gibiydi. Kimse kimseyi tanımıyor, herkes sadece kendi karanlık halkasını biliyordu. Ama siber polis ve MASAK oyunu bozdu. Tam 300 milyar liraya aşan, akıllara zararı o yasa dışı bahisten elde edilen kara para trafiği tek tek deşifre edildi. Mayıs ve Haziran aylarında binlerce baskın düzenlendi. 10 binden fazla kişiye adli işlem yapıldı. 4 bine aşkın çete üyesi tutuklandı.
1: 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta Madımak Oteli'nde katledilenler resmi heyet tarafından anıldı. Heyet anma köşesine çelenk bıraktı.
3: Tarih 2 Temmuz 1993. Yer Sivas. Madımak Oteli'nden yükselen alevler 33 canı hayattan kopardı.
4: Bu karanlık eller, karanlık akıllar maalesef bu olayları planlayarak, programlayarak hayata geçirdiler.
3: İşte Türkiye'yi yasa boğan o karanlık gün 33. yılında da aynı hüzünle hatırlandı.
5: Yüreklerimizi dağlayan, mıh gibi aklımızda kalan bu acı günde beraberiz.
3: Resmi heyet valilik önünde toplandı. Hedefte o dönem acının merkezi olan, bugünse bilim ve kültür merkezine dönüştürülen eski Madımak Oteli binası vardı. Adımlar sessiz, yüzler hüzünlüydü. Heyet, olaylarda yaşamını yitiren canların isimlerinin yazılı olduğu anı köşesine geldi. O isimlerin üzerine kırmızı karanfiller bırakıldı, dualar edildi.
6: Bizler bir kilimin desenleri gibiyiz. Farklılıklarımız ayrışma sebebi değil, farklılıklarımız zenginliğimizdir.
3: Eski Madımak binası 33. yılında da bir kez daha hüzne ve kardeşlik sözlerine şahitlik etti.
1: Bankacılık sektöründe toplam kredi hacmi büyük bir artış kaydetti. Rakamlar haberimizde.
3: KKM'de erime devam etti. Mevduat 30 trilyon lirayı aştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu son verilerini yayımladı. Kur korumalı TL mevduatında çıkış hızlanırken bankalardaki toplam mevduat tarihi eşiği aşarak rekor kırdı. BDDK raporuna göre piyasa hareketli. Krediler bir haftada 313 milyar lira artışla 26,5 trilyonu aştı. Toplam mevduat 30 trilyon lira barajını devirdi. Kredilerde yükseliş sürüyor. Tüketici kredileri 3,3 trilyonu, kart borçları 3,2 trilyonu geçti. Ticari krediler 20 trilyon sınırında, takibe düşen alacaklarsa 757 milyar liraya ulaştı. Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları gerilemesini sürdürdü. Haftalık 5 milyon liralık düşüşle hacim 244 milyon liraya indi. Yılbaşından bu yana yaşanan toplam erime ise 6,7 milyar lirayı buldu.
1: Bankacılık sektöründe durum böyle. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda ise toplam rezervler sert geriledi.
3: Merkez Bankası rezervleri 13 ay sonra 150 milyar doların altına geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. 26 Haziran'la biten haftada brüt döviz rezervleri 5 milyar 260 milyon dolar azalarak 54 milyar 251 milyon dolara düştü. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri bir önceki haftaya göre 7 milyar 991 milyon dolar azalarak 157 milyar 196 milyon dolardan 149 milyar 204 milyon dolara indi. Aynı haftada altın rezervleri ise 2 milyar 732 milyon dolar azaldı. 97 milyar 685 milyon dolardan 94 milyar 953 milyon dolara geriledi.
1: Çalışanların en büyük yardımcısı gündelikçiler ama 2 artı 1 ev için bir daire için 3000 liradan kapıyı açıyorlar. Bu da vatandaşları zorluyor.
7: Kolay bir şey değil. Ev temizliği çok zor bir şey. Evet. Dizlerimden oldum.
8: Hayriye Kartal 1999 yılından 2008 yılına kadar ev temizliğindeydim. Ama şu an kendisi dizleri de rahatsız olmasına rağmen evine temizlik için yardımcı olacak bir personel alamıyorum.
9: Şu an 3, 4, 6 bin lira bile söyleyen var.
8: 2 bin de bıraktım işte. Kimi ise 2000 TL'de bıraktı ama artık 2000 TL'den gündelikçi bulmak hayal kapı. 3000'den açılıyor, o da 2 artı 1 için.
10: 1,5-2 idi.
11: 3 tane aşağı çalışan yok.
10: 5000, 6000'e kadar çıkıyormuş şu anda.
12: Gerekirse ben temizliğe giderim.
8: Lokasyona göre, isteklere göre yani cam, duvar, halı bunlar da istenirse fiyat artıyor.
13: Gündüzü tek seferlik ev temizliğinde ortalama fiyatlar 2 artı 1 daireler için 4 ila 5 bin TL arasında, 3 artı 1 daireler için 6 bin 7 bin, 4 artı 1 daireler için ise 7 bin ila 8 bin 500 arasında değişmektedir. Ütü, cam temizliği veya fırın. Ek hizmetler için ekstra üstüne 1000 TL koyabiliyorlar.
14: Camın dışı yokmuş, banyo yok, halı yok, koltuk yok.
11: Yani günlük temizliğe çok tabii ki.
14: Daha önce aldık.
15: O temizlik yaparken yardım ediliyor muydu evde mesela?
16: Hayır. Kendisi hallediyor. İlk önce ben süpürüp siliyordum, ondan sonra ona.
15: Siz koltuk çekiyordunuz, o siliyor muydu?
16: Aynen o şekilde. Kendim de yoruluyordum yani.
3: Aslında gündelikçileri gündeme getiren bir video oldu.
17: Kibrit kutusundan daha minik yarısı kadar bir peynir vardı. 3 tane zeytin vardı.
18: Bu bayan haklı. İkram mutlaka olmalı. Veren el alan elden daha üstündür.
19: Dışarıdan yemek söylüyorduk. Evet. Çay veriyoruz.
15: Şimdi bir yanda temizlik için verilen ücret var. Diğer yanda bir de artık talepler var. Kimi temizliğe gelen kişi evdeki deterjanları kullanmıyor. Kendi istediği markayı aldırmak istiyor.
19: Evet, doğru duyuyorum ben de. Niye artı bir masraf olsun?
20: Ha, bir de o da varmış. Mı? Evet, o zaman çok pahalıya mal oluyor.
15: Yabancı temizlikçi alır mıydınız?
21: Güvenemem yani ben. Evimin anahtarını asla vermem.
22: Yabancılar ben hiç almam.
21: Biz kendimiz yapıyoruz.
15: Biz hanımla el ele veririz, kendimiz hallederiz.
21: Kendimiz yapıyoruz canım, yapacak bir şey yok şimdi.
1: İstanbul yaz sıcaklarının etkisine girdi ama barajlardaki suyun doluluk oranı ise hızlı bir düşüş yaşadı.
3: Yazla birlikte tüm gözler barajlardaki doluluk oranlarına çevrildi. Su kaynaklarında yaşanan %7'lik düşüşse kaygıları yeniden gündeme taşıdı. Yaz sıcakları etkisini artırırken eyvah susuz mu kalacağız endişesi herkesi sardı. Ocak ayının ortasında %22'lerde olan doluluk oranı Haziran'da %70'in üzerine çıkmıştı. Ancak Temmuz ayına düşüşle başladı. Şu anda genel doluluk oranı %63,33 seviyesinde. Barajlar arasında en yüksek doluluk oranı %89,16 ile Ömerli Barajı'nda ölçüldü. En düşük seviye ise %26,63 ile Istrancalar Barajı'nda kaydedildi. Yetkililer yazın ilk ayında düşüşe geçen barajlardaki doluluk oranlarına dikkat çekiyor.
1: İstanbul Bahçeli Evler'de uyuşturucu ticaretine yönelik bir operasyonda dikkat çeken bir isim gözaltına alındı.
23: Şöyle tanıyacağım. Dur dediğiniz zaman şuradaki kağıt sizin kağıdınız olacak. Anlaşıldı mı? Ya genellikle sokakta yapıyorum. Yolda insanlar çevire çevire.
3: Katıldığı yarışma programında sahnedeki gösterisiyle tanındı. Bu kez yaptığı sihirbazlıkla değil, uyuşturucuyla gündeme geldi.
24: Başka bir polis!
23: Okula da bizim önceden sihirbazla geliyordu. Yani yaptığı zaman anlıyordum nasıl yaptı. Nasıl anladım ben de bilmiyorum ama anlıyordum.
3: İstanbul Bahçeli Evler'de uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine narkotik ekipleri söz konusu adrese baskın düzenledi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Yakalanan kişinin katıldığı bir televizyon yarışmasındaki sihirbazlık gösterisiyle tanınan Yaser Koçak olduğu ortaya çıktı.
23: Bir kağıt var ama bu sizin kağıdınız galiba.
3: Evde yapılan aramalarda Koçak'ın gösterilerinde kullandığı sihirbazlık malzemelerinin yanı sıra dikkat çeken bulgulara ulaşıldı. Detaylı incelemede kedi kumunun içine gizlenmiş uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen iki hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan Koçak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Yaser Koçak tutuklanarak cezaevine gönderildi.
25: Son bölümü çok beğenmedim. 4 evet doluyoruz.
1: Bursa'da trafik kazasında yardıma koşan 10 günlük damat hayatını kaybetti.
3: Daha 10 günlük evliydi. Hayat kurtarmak için durdu, kendi hayatından oldu. Acı olay Bursa Mudanya'da yaşandı. Kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki elektrik direğine hızla çarptı. Sürücü araç içinde ağır yaralandı. İşte her şey o an başladı. Yoldan geçen 26 yaşındaki Furkan Alan kazayı görür görmez hiç tereddüt etmedi. Aracını durdurdu, yaralının imdadına koştu. Ancak o sırada hayati bir tehlikenin farkında değildi. Devrilen direkten çevreye yayılan yüksek gerilim hattı yardımsever genci hayattan kopardı. Furkan olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından ortaya çıkan gerçekse yürekleri bir kez daha dağladı. Furkan Alan henüz daha 10 gün önce hayatının aşkıyla dünya evine girmişti. Talihsiz genç gözyaşları arasında toprağa verilirken geriye düğününden bu buruk görüntüler kaldı. Kaza ile ilgili soruşturma ise sürüyor.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 5. Denizcilik Zirvesi'nde konuştu. İşte sözleri.
0: Biz Türkiye olarak kabotaj kanununun 100. yılında kadim denizcilik mirasımızı geleceğin vizyonuyla birleştirerek bu yarışta ön sıralarda yer almaya kararlıyız.
3: Denizcilik zirvesinde konuştu, Türkiye'nin hedeflerini anlattı.
0: Kabotajın 2. yüzyılını Türkiye yüzyılı ile inşallah birleştiriyoruz.
3: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu 5. Türkiye Denizcilik Zirvesi'nin açılışına katıldı.
0: Tarih boyunca kıtaların, medeniyetlerin ve kadim ticaret yollarının kesişim noktasında bulunan ülkemiz bugün de uluslararası tedarik zincirleri ve ulaşım koridorlarının merkezinde bulunmaktadır.
3: Uraloğlu, Türkiye'nin tarihi İpek yolunun devamın teliğindeki orta koridorun en kritik ülkelerden biri olduğunu vurguladı.
0: Türkiye, kuzey, güney ve doğu batı koridorlarının vazgeçilmez bir halkası halindedir. Bu coğrafi ve jeostratejik üstünlük küresel ticarette Türkiye'siz koridor düşünülemeyeceğini her fırsatta ortaya koymaktadır.
3: Son 24 yılda denizcilik sektöründe önemli yatırımlar yapıldığını ve Türkiye'nin deniz taşımacılığında küresel ölçekte güçlü bir konuma ulaştığını söyledi.
0: Türk sahipli deniz ticaret filomuz 1 Ocak 2026 itibarıyla 2234 gemi ve 51,8 milyon deadweight ton kapasiteyle dünyanın en büyük filolarından birisini teşkil etmektedir.
1: Yine bir taksici, yine bir dolandırıcılık vakası. Olay bu kez Antalya'da yaşandı.
2: Türk lirası, şöcük, havalı, Türk lirası, 30 dolar işte, 30.
3: Taksimetreyi açmadı. Telefonundan fiyat verdi. Dolandırmak istediği müşteri onu işinden etti. Taksi krizi bir türlü son bulmuyor. Bu kez Antalya'da bir skandal yaşandı. Aracına yolcu alan şoför taksimetreyi açmadı. Tarif ettiği yere gelince ise yolcusundan direkt 1400 lira istedi. Haram diyen turiste de ben Müslüman değilim diye cevap verdi.
2: Say to you. $30. It's 1000 forandır Türkçe.
4: Haram.
3: Ancak turist olan bitenin farkındaydı. Kayda geçti. Taksimetrenin açık olmadığını ve şoförün kendisinden istediği parayı saniye saniye kayda aldı.
2: Türk lirası, 30 dolar işte, 30.
3: Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası yetkililer harekete geçti. Havalimanı Kooperatif Birliği tarafından söz konusu sürücü işten uzaklaştırıldı.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 5 tesisin açılış töreni gerçekleştirildi.
5: Biz de bakanlık olarak aileyi merkeze alan her hizmetin yanında olmaya devam edeceğiz. Aileyi güçlendiren, şehirlerimizi aile dostu hizmetlerle buluşturan yeni bir dönemin adı olacak.
3: Aileyi merkeze alacağız dedi. Yerel yönetimlerimizle işbirliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz ifadesini kullandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla Arnavutköy'de 5 tesis açıldı.
14: Milletimizin bahtiyar olması için.
3: Aile Danışmanlığı Merkezi, Anaokulu, Aile Sağlığı Merkezi açılışı yapılan tesislerden bazıları. Bakan Göktaş açılış töreninde çocuğun güvenle büyüdüğü şehir güzelleşir dedi.
5: Bir çocuğa yapılan yatırımın bir ülkenin geleceğine yapılan en değerli yatırımdır.
22: Milli Eğitim Bakanlığımız ile imzaladığımız işbirliği protokolü çerçevesinde hayata geçirdiğimiz Arno Çocuk projemizin inşallah bir şubesi de burada olacak.
3: Aile Danışmanlığı Merkezi'ne de vurgu yaptı Bakan Göktaş. Aileler için önemli bir destek merkezi olacak dedi.
5: Aile, çocuk ve ergen danışmanlığı, bireysel danışmanlık, grup terapileri, eğitim seminerleri ve diyetisyen hizmeti sunulacak.
3: Bir de müjde verdi.
5: Yakın zamanda Arnavutköy'de bir engelsiz yaşam merkezinde temelini kısa sürede atacağız.
3: Bakan Göktaş açılışta çocuklarla beraber kurdele kesti.
1: Mersin'de evli sevgilisinden ayrılmak isteyen kadın sokak ortasında dehşeti yaşadı.

0: Kovaladı, yerlerde sürükleyip darp etti. Yetmedi, kaçırmaya çalıştı. Yer Mersin'in Tarsus ilçesi. 1,5 yıldır birlikte olduğu adamın evli olduğunu öğrenen Beren Şaylemez ayrılmak istedi. Ancak peşini bırakmayan Yunus Kılıç tartışma bahanesiyle araçla dehşeti yaşattı.
1: Ben onun evli olduğunu öğrendim ve ondan sonra uzak durmaya başladım. Tabii ki hani bunu kabul etmedi, darp etmeye başladı. Bundan dolayı da zaten önceden 2 kere uzaklaştırma almıştım.
0: Genç kadın araçtan çıplak ayakta kaçıp markete sığındı.
1: İçeri girdim, nefes nefeseyim, artık gücüm kalmadı benim.
0: Peşinden gelen Kılıç talihsiz kadını yerde sürükleyerek zorla dışarı çıkardı.
1: Gömleğimden çekti arabaya kadar.
0: O sırada yoldan geçen bir kadın mağduru aracını alarak kurtardı.
1: Ondan sonra bir kadın geliyor, beni kurtarıyor.
0: Ama felaket hala peşlerindeydi.
1: Orada kovalamaca başlıyor. Arkadan vura vura öyle bir vuruyor ki hani ben dedim öleceğiz yani, bitti. Uçurumdan gideceğiz.
0: Kamyonların yolu kesmesiyle takip son buldu. Saldırgan aracın camlarını yumruklarken mağdur kadın arka kapıdan kaçıp bir dükkana saklandı. Şikayet üzerine yakalanan şüpheli serbest bırakıldı. Dehşeti yaşayan mağdur kadınsa şimdi adalet bekliyor.
2: TGRT Haber ekranlarında akşam haberlerini noktalıyoruz. İyi akşamlar.
3: TGRT FM Haber.

ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: İnşaat Fuarı CF İstanbul 2-4 Temmuz'da Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi'nde.
2: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma zamanı.

bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Yemeğin taştığı yere hemen bolca tuz serpin. Ocak soğuyuncaya kadar öyle kalsın. Soğuduktan sonra kolayca temizlendiğini göreceksiniz. Fırında pişirdiğiniz tavuğu hemen yemeyecekseniz ve kurumasını da istemiyorsanız, fırından çıktığında üzerine margarin ve limon suyu sürün ve alüminyum folyoya sarın. Tavuğunuz yumuşacık kalacaktır. Patates kızartmadan önce süt dolu bir kabın içinde biraz bekletin. Kuruladıktan sonra tavaya atın. Böylece daha az yağ çekecektir. Karnabahar, lahana, soğan gibi keskin kokulu yiyecekler pişirilirken tencere kapağı aralık tutulursa kokunun yemeğe sinmesi önlenir. Yeşil renkli sebzelerin rengini korumak için tencerenin kapağı aralık tutularak buharın çıkarılması sağlanmalı veya tencerenin kapağı ara ara açılmalıdır. Makarnanın haşlama suyuna 1-2 baş soğan, havuç ve benzeri sebzeler koyarsanız daha lezzetli olacağını göreceksiniz.
1: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Ziraate gelenler yaşadı, jestini her yere taşıdı. Mest oldu, bankartın jest oldu.
2: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
1: Bankartın jest oldu.
3: Bu yaz rotanız güvenli, yolculuğunuz serin olsun. Temmuz boyunca Omoda Ceko otomobilinize özel 18 nokta kontrolü ücretsiz. Üstelik klima gazı dolumunda %10 indirim sizi bekliyor. Rotanızı en yakın Omoda Ceko yetkili servisine çevirin, yola hazır olun. Detaylı bilgi omodaceko.com.tr'de.
4: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

anayım, Anadolu'yum. Ben bilirim kırlarımın, yaylalarımın çiçeklerini sevgiyle kumaşa işlemeyi. Asırlardır sorulmamış, söylenmemiş sevdalardan, yalnızlıklardan, içimdeki yıllanmış ezgilerden, iplik iplik dal yapmayı, gül yapmayı, tel tel şiir dokumayı, sevgi dokumayı, hasret dokumayı halıya, kilime ve sabırları ilmik ilmik örmeyi ben bilirim. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Çünkü ben toprakta, dalda, yaylada, incecik derelerde, için için oyulmuş kayalarda, binbir çiçek kırlarda, başı dumanlı, başı karlı dağlardan, taşlara kendini vura vura, derin vadilere düşen buz gibi çağlayanlarda, yaprağa düşen çiğde, yağmur sonralarının gökkuşağında, yağmurlardan sonra buharlaşan, ısınan toprağın toprak kokusunda, bozkırlarda tutuşan, serin ormanlarda dinlenen, denizlerde ışıl ışıl yıkanan ve akşamları bir garip, bir yalnız, mor dağlarda kaybolan güneşlerde büyümüşüm.

Yaylaların, kırların çiçek kokularını toplayıp, dağ başlarının dumanında efkarlanıp, kendini uçurumlara, kayalıklara vuran, ormanlarda serinleyip dinlenen, çiçek kokulu rüzgarlarda büyümüşüm. Büyümüş de buz gibi pınarların kaynayan gözünden almışım renklerimi. Benim renklerim hiçbir resimde yoktu. Ben renklerimi Anadolu toprağından, yayla çiçeklerinden, kaya oyuklarında açan vahşi çiçeklerden, karlar içinde sıcacık gülümseyen kardelenlerden, salkım söğütlerin saçlarından, ormanlar içinde ağlayan çam sakızlarından, çınarların, cevizlerin asırlık serin gölgesinden, yayla gecelerinin yıldız ışıltısından, karlı dağ yollarında kimsesiz bebelerini doğururken, ağlayan bebelerinin süt gözlerine bakıp da, ağlayan dağ ceylanı, dağ çiçeği, gencecik gelinlerin gözyaşındaki sıcacık ışıltılardan ve kahreden yalnızlığından almışım.

Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi iğdeden, kekikten, girincikten, üzüm bağlarında kaynayan pekmezden, kara inekten sağdığım ak sütten, yayıkta dövülen ayrandan, ocak başlarında yanan odunların közünden, asma bahçelerindeki üzümlerin kara gözünden, çağlayanların suya düşen ak köpüğünden, fındık bahçelerinin, çay bahçelerinin yeşilinden, mangal közünde pişen 40 yıllık dost kahvelerin telvesinden, göklerin boncuk mavisinden, başakların altın sarısından, ocakta pişen, saçta pişen bazlamadan, ekmekten almışım.

Ben Anadolu'yum. Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Ben renklerimi ağlar mı güler mi bilinmez. Hem ağlarım hem giderim diyen gelin kızlarımın telli duvağından, ak ellerinin gelin kınasından almışım. Dedelerimin ak sakalından, ninelerimin nur dolu pamuk yüzünden, ceylan kızlarımın, fidan oğullarımın bahar sevinçlerinden, gönül birliğinden, yürek dolu, sevda dolu türkülerinden almışım. Sabırla, sevgiyle, gönül güzelliğiyle, göz nuruyla işlenmiş, renk renk dürülmüş gelin kızlarımın çeyizinden almışım. Bir elimle tarlada çapayı, bir elimle ocakta bazlamayı, bir elimle tezgahta kilimi halımı, bir elimle kumaşta nakışı, yazmada oyayı, bir elimle beşikteki bebemi, bir ben tutmuşum yorulmadan. Yüreğimi de türkülere koymuşum. Ben anayım, ben Anadolu'yum. Ben ekmeğimi ayrılıklarda, hasretlerde toplamışım. Ben ekmeğimi gurbetlerde, yalnızlıklarda, yokluklardan, taştan çıkarmışım. Daha çocukken ekmek diye sürülerin peşine tarlalara, dağ yollarına, ota oduna, gurbet yollarına ben düşmüşüm. Ocağımın aşı, evimin taşı, çocuklarımın bahtı demişim. Gece gündüz çalışmış, başım yastığa değmemiş. Ot taşımışım, odun taşımışım ıssız dağ yollarında. Türküler yoldaş olmuş bana. Ben yalnızlıklarımı alın terimi katık etmişim soğan ekmeğime. Ak sütümle, helal ekmeğimle, sevgi dolu ninnilerimle, haramsız yalansız büyütmüşüm oğullarımı. Ve sırayla askere göndermiş, yalnız birinin mürüvvetini görmüşüm. Oğul diye yurdumun taşına sarılmış, toprağını koklamışım, ağıtlar yakmışım. Ağacın başı benim, toprağın taşı benim. Vatana kim ağlarsa gözünün yaşı benim demişim. Gurbet yollarını en uzun ben beklemişim. Hasreti oya diye ben işlemişim. Kimselere söylememişim derdimi, yüreğime gömmüş, tutmuş yüreğimi de türkülere koymuşum. Kayalar merdin merdin, kim bilir kimin derdin. Ağaçlar kalem olsa yazılmaz benim derdim demişim. Ben analıyım, Anadolu'yum oğul.

0: Benim renklerim hiçbir resimde yoktur. Benim desenlerim, halılarım, kilimlerim, benim halaylarım, türkülerim kimselerinkine benzemez. Benim toprağım, benim toprağımın güzellikleri, benim toprağımın oğulları, benim asker Mehmet'im, oğul Mehmet'im, Mehmetçiğim dağlar gibidir ve kimselerinkine benzemez. Mendilimde gül oya, gülmesem de doya doya, ben anayım, ben uzun yolların yolcusu. Ben Anadolu'yum, çileli toprak. Ben anayım, acılarla, yokluklarla da ocağımı tüttürmüşüm. Ben Anadolu'yum, acılardan, savaşlardan ve felaketlerden sonra da gülmüşüm. Çünkü insanına, toprağına deli olan benim. Ben çilelerden dağlar gibi büyük umutlar büyüten bereketli toprak. Ben Anadolu'yum. Ben Anadolu'yum. Bin bir rengin kardeş olduğu güneş. Ben kültürlerin kardeş olduğu toprak. Ben çağlar boyu uygarlıklar yoğuran dört köşesi dört deniz, dört köşesi dört mevsim. Ben güzelliklerin, sevginin, insanın insan olduğu toprak. Ben şehitlerin, gazilerin, destan yazan yiğitlerin, sanatkar yürekli ve dağlar kadar sabırlı anaların toprağı. Ben toprağına nice şehit ve yiğit veren ve ben oğulları kadar yiğit, oğulları kadar destan yazan anaların diyarı Anadolu'yum. O hakkı ödenmez analarla dolu Anadolu'yum ben. Öyle ki insanlığa her şeyimi ben vermişim.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarını

0: hastaları, ağır mide problemleri yaşayanlar, yüksek tansiyon hastaları, düzenli ilaç kullananlar karbonata biraz mesafeli olmalı. Bu noktada doktorunuza danışmadan kullanmamanızı öneririz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı geldi. Pepsi

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 çift 020.
2: Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

0: şimdi reklamlar.
1: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Sevgili dinleyiciler,
1: Kur'an-ı Kerim'de tevili gerekli, yorum gerektiren ayet-i kerimeler var. Sarih olarak manasını anlayamadığımız ayet-i kerimeler tevil edilir. Tabii teville ilgili olarak bundan önce bazı açıklamalarda, izahlarda bulunmuştuk. Tefsir, Allahü Teala'nın kendisinin bir Kur'an-ı Kerim'in bir ayetini bir başka ayet ile açıklayıp sarih olarak bildirmesi, ki buna el-Kur'anu yufessiru ba'duhu ba'dan demiştir usul alimleri. Kur'an-ı Kerim'in bir kısmı diğer bir kısmını açıklar. Bir de Peygamber Efendimizin yaptıkları açıklamalar vardır ki bunlar da tefsirdir, kesindir. Kur'an-ı Kerim'in ilk muhatabı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri olduğu için Kur'an-ı Kerim'i anlama konusunda kesin olarak Kur'an-ı Kerim'den murad-ı ilahinin ne olduğunu, Allahü Teala'nın herhangi bir ayet-i kerimeyle hangi manayı kastettiğini, hangi manayı Cenab-ı Hakk'ın murad ettiğini ancak Peygamber Efendimiz bilir. Çünkü Cebrail Aleyhisselam ona bu konuda bildirmiştir ve açıklamıştır kendisine. Ya la tuharrik bihi lisaneke lita'cele bih inne aleyna cem'ahu ve Kur'ane fe iza qara'nahu fettebi'i Kur'ane thumme inne aleyna beyane. Sonra Kur'an-ı Kerim'in açıklanması bizim üzerimize düşer, biz onu yaparız buyuruyor Cenab-ı Hak. Hakikaten birçok ayet-i kerimeleri Peygamber Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam bildirmiş, açıklamış, oradan mananın ne olduğunu ona izah etmiştir, beyan etmiştir. Dolayısıyla bu Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim'le, Kur'an-ı Kerim'in hadis-i şeriflerle, Peygamber Efendimiz'in bizzat yaptığı kavli ve fiili tefsirlerle açıklanması kesinlik ifade eder. Buna tefsir diyoruz. Bir de sahabi-i kiramın Peygamber Efendimizin huzurundayken ayet-i kerimelerin hangi sebeplerle nazil olduğuna dair vak'a ve sorulara muttali oluşları var ki bunlara esbab-ı nüzül diyoruz. Esbab-ı nüzül konusunda da yine ayet-i kerimelerin iniş sebepleriyle ilgili geniş bilgileri olduğu için sahabe-i kiramın, Peygamber Efendimizin arkadaşlarının Kur'an-ı Kerim'in tefsirine ışık tutacak önemli olaylar, bu nüzül sebepleriyle ilgili verdikleri bilgiler de aynen Peygamber Efendimizin bizzat kendisinden gelen tefsir haberleri olarak kabul edilmiştir ki bunlara da merfu haber nazarıyla bakmıştır muhaddisler. Bu bakımdan onlar da çok önemli, ama bunun dışında Peygamber Efendimizin kendi açıklamaları veyahut da ashab-ı kiramın bu mevzuda kesinlik ifade eden beyanlarının dışında Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir açıklama ve tefsir varid olmayan, rivayet olarak bize ulaşmamış, haber kendisiyle ilgili herhangi bir rivayet ve haber gelmemiş ayet-i kerimelerde muhkem ayetler esas alınmak kaydıyla alimler tefsir ilminde söz sahibi olacak, temel İslami ilimleri, dil konusundaki bütün incelikleri çok iyi bilen, Kur'an ilimlerini, ulumul Kur'an dediğimiz ilimleri çok iyi bilen ve bunun yanında da yine usul mevzuunda, usul ilimleri konusunda iyi yetişmiş, tefsir ilminin gerektirdiği bütün ilimleri çok iyi hazmetmiş ilim adamları bu mevzuda tevil yapabilirler. Ama karine, yani gelişi güzel, lafzın mütehammil olmadığı, taşıyamayacağı manaları ona yüklemekten tevakki ederek, çekinerek çok dikkatli bir şekilde onları açıklarlar. İşte böyle ibareler var Kur'an-ı Kerim'de. Bunların açıklanmasıyla ilgili yapılan yorumlar hiçbir zaman kesinlik ifade etmez. Bunlar birer ihtimaldir, olabilir kaydıyla. Allahu a'lemu bi muradihi bizalik. Bununla ne kastettiğini Cenab-ı Hak daha iyi bilir demiştir alimler. İhtiyat kaydı olarak bunu mutlaka zikretmişlerdir. Onun için mesela daha önce geçmişti, şimdi bu ayeti kerimede de geçecek. Siddeti eyyam, 6 gün. Göklerin ve yerin yaratılması ile ilgili olarak bir 6 günden bahsediliyor. Bu 6 günün bizim bildiğimiz dünya günleri olmasının pek düşünemeyeceğini söylemiştik daha önce. Çünkü zaman birimleri insanlarda sonradan, zaman sonradan yaratılmıştır. bizim bildiğimiz bugünkü gün kavramı gece ve gündüzden teşekkür eden bir günlük bir zaman birimi aslında dünyanın kendi mihveri etrafındaki dönüşünün tamamlanmasıyla meydana gelen bir zaman birimi teşkil eder. Bir ünite, zamandan bir ünite teşkil eder. Ha, bunlar yaratılmadan önce böyle bir hadisenin, bizim anladığımız manada böyle bir birimin ortaya çıkması da söz konusu değil. Şu halde Allahü Teala'nın bununla neyi kastettiğini kesin olarak bilemeyiz. Ama bu bir dönem, bir safha, belli bir süreç olarak düşünülebilir. Cenab-ı Hak bunun en iyisini bilir tabiatıyla. Bazıları demişler bunlar arkeolojik, bunlar jeolojik devirlerdir, dönemlerdir vesaire. Bunlar her biri yakıştırmadır, tevildir. Bunlar hiçbir zaman kesinlik ifade etmez. Müsbet ilimler, pozitif ilimlerden elde edilen bir takım verilerle böyle müteşabih dediğimiz manası kesin olarak anlaşılamayan ayeti kerimeleri yorumlayan kimseler işte tam bununla bu kastedilmektedir. Bu ilmi sonucun burada kesinlikle bu ayeti kerimede ortaya çıkışına işaret vardır. Bununla bunun arasında tam bir mutabakat ve paralellik vardır demek mümkün değil. Burada bir ihtimalden ancak söz edilebilir. Bir yaklaştırma söz konusu olabilir ancak. Arada bir paralellik, bir benzerlik ancak kurulabilir. Bir münasebet tesis edilebilir o kadar. Onun için bakın ayeti kerimede Cenab-ı Hak daha önce bununla ilgili pek çok ayeti kerimeler geçmişti. Göklerin ve yerin yaratılması ile ilgili. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve laqad halaknas semawati vel arda ve ma beynehuma fi sitteti eyyamin ve ma messena min lugub. Andolsun ki gökleri ve yeri ve bu ikisi arasında, gökler ve yer arasında ne varsa onları 6 dönemde yarattık buyuruyor Cenab-ı Hak. Yevm, eyyam kelimesi, yevm kelimesinin çoğulu, cem'i. 6 gün, yani bu göklerin yaratılması esnasında bizim bugün anladığımız manada bir 6 günden bahsetmenin gün kavramı zaman kavramıyla bağdaştırılmasının düşünülemeyeceğini söylemiştik. Onun için burada 6 gün. Yani 6 günde yarattı Cenab-ı Hak. Yahudiler bunu böyle düşünüyorlar. Bizim bildiğimiz haftanın günlerini sayıyorlar. Diyorlar ki Cenab-ı Hak bu yaratma hadisesine pazar günü başladı. Pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Bu 6 gün zarfında bu yaratma işiyle Cenab-ı Hak meşgul oldu. Haşa sonra yoruldu diyorlar. Ve sonra da haşa onların ifadelerine, kitaplarında yazdıklarına göre arşın üzerine uzandı yattı diyorlar dinlenmek için. Sebt, cumartesi yevmi sebt, dinlenme ve istirahat günü haşa. İşte buna cevap var burada Yahudilere. Ve ma messena min lugub. Lugub demek taab demek, yorgunluk manasına. Bize hiçbir yorgunluk dokunmuş değildir buyuruyor Cenab-ı Hak. Haşa, ne demek Cenab-ı Hak için aciz varlıklara has bir hadise yorulmak. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı biz insanlar gücü, kudreti, kuvveti yapabilme, herhangi bir işi başarabilme kabiliyeti ve istidadı sınırlı ve hudutlu olan varlıklar içindir yorulmak. İnsanların yaptığı bütün alet ve edevat da aynı şekilde yorulur. Ya metallerde bile yorulma var. Belli bir zaman sonunda o bildiğimiz güçlü çelikler, demirler, muazzam mukavemet gücü olan madenler bu mukavemet gücünü büyük ölçüde kaybediyor ve bunun sonunda da bu metal yorulması sonunda beklenmedik olaylar, eğer bunlar hesaba katılmamışsa, bunların özellikleri araştırılmamışsa, eğer gerekli tedbirler de alınmamışsa zaman zaman büyük facialar da meydana geliyor Allah korusun. Onun için insan yorulur, hayvan yorulur, motor yorulur, her şey yorulur ama bunların yaratanı olan Allahü Teala'nın yorulması diye bir şey. Çünkü yorgunluk aciz ifadesidir. Acizliktir yorulmak, değil mi? Allahü Teala için acizlik söz konusu olabilir mi? Kadir-i mutlak. Her şeye mutlak olarak hiç münakaşasız kudreti, gücü yeten manasında. Allahü Teala Ama messene, messe yemes, yemessü dokunmak manasına. Ya bize dokunmadı. Min lugub herhangi bir yorgunluk. Bir yorgunluk dokunmadı. Allah-u Teala belli dönemler içerisinde gökleri ve yeri ve her ikisi arasındaki mevcudatı, varlıkları yarattığını kasemle, yemin ederek bildiriyor. Ve bu esnada, bu sırada da bu yaratmadan dolayı, bu halk yoktan var etmeden dolayı bize herhangi bir yorgunluk gelmedi buyuruyor Cenab-ı Hak. Fasbir ala ma yekulune. Onların söylediklerine sen sabret, tahammül göster. Onlar bilir bilmez, manası olsun olmasın, anlamlı anlamsız konuşur dururlar. Olmadık şeyler söylerler o Mekkeli kafirler. Kendilerini senin hitabından, senin yaptığın ikazlardan tamamen müstani kılmak için, senin sözlerine muhatap olmamak için onlar durmadan konuşurlar. Onların söylediklerine sabret. Naseza, yakışıksız şeyler söylerler. Tahammülü güç hakaretlerde bulunurlar. Ama bütün bunlara sen sabret, dayan buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve sebbih bihamdi rabbike, Rabbini hamdiyle överek Rabbini tesbih et. Rabbin o kadar yücedir ki her türlü övgü ona mahsustur. Onun büyüklüğünü, onun azametini, yüceliğini sen durmadan söyle, tesbih et. Allah-u Teala'nın müteal olduğunu, hiçbir eksiklik ve noksanlığın onun için söz konusu olmayacağını kalbinin bütün samimiyetiyle ortaya koy. Kur'an-ı Kerim'de devamlı tesbihten bahsediliyor. Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah, Üsebbihu Sübhanek. Seni tesbih ederim ya Rabbi. Allah-u Teala'ya tesbih manası, tesbihin manası Cenab-ı Hakk'ı yüceltmek, onu her türlü eksiklikten, her türlü kusurdan uzak görmek, hiçbir kusuru ona yaklaştırmamak demek. Kable tulu'i şemsi, güneş doğmadan önce, ya, sabah namazı esnasında. Ve kablel gurub, beş vakit namaz Miraç gecesinde farz olmadan önce, Müslümanlara, Peygamber Efendimiz'e ve Müslümanlara iki rekat, iki vakit namaz vardı. Bunun birisi sabah namazı, birisi de ikindi namazı. Ve kablel gurub, güneş batmadan önce. Güneş batmadan önce ne demek? Yani ikindi vakti Allah-u Teala'yı tesbih et buyuruluyor. Ve minel leyli, ve geceleyinde teheccüd namazı kılardı Peygamber Efendimiz. Müminler de kılarlardı teheccüd namazını. Beş vakit namaz farz olduktan sonra artık teheccüd namazı sadece Peygamber Efendimiz'e vacip oldu. Ondan sonra diğer müminler için bu bir sünnet olarak devam etti. Onların mutlaka mecburen yerine getirmeleri icap eden bir vazife olma özelliğini kaybetti. Fesebbihu, onu tesbih et. Ve edbara sucud, secdelerin akabinde namazlardan sonra Allah-u Teala'yı tesbih et buyurdu Cenab-ı Hak. Ya, demek ki müminler Allah-u Teala'yı devamlı tesbih edecekler. Sübhanallah, Sübhanallah. Buhari-i Şerif'te bir hadis-i şerifte zikrediliyor. Kelimetani hafifetani alel lisan, sekiletani alel mizan, habibetani indar rahman. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahi lazim. İki kelime var ki dile çok kolay ama mizanda çok ağır, insana çok büyük ecir ve mükafat kazandırıyor ve Allah katında da çok sevgili. Bu iki cümle Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahi lazım. İşte tesbih, ne güzel değil mi? Allah-u Teala'yı vakti olan, zamanı olan, imkanı olan, dili boş kaldıkça gönlünü gafletten kurtarmak için tesbih etmeli. Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü devamlı hem diliyle terennüm etmeli hem gönlüyle tezekkür etmeli.
0: Huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri.

0: Merhaba, hayırlı akşamlar sevgili dinleyicilerimiz. TGRT FM'de bir Gönül Pınarı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Kendisiyle sohbet edeceğiz. Bir sorumuz olacak. Onun cevabını almaya çalışacağız inşallah. Soruya geçmeden önce mikrofon hocamıza bırakalım. Bir duasını alalım. Sonra devam ederiz. Hocam buyurunuz.
1: Efendim, her cuma gecesi olduğu gibi yine bu cuma gecesinde de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin cuma gecelerini ve cuma günlerini tebrik ediyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Feyzinden istifade etmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. Ayrıca şu anda hasta olanlar varsa veya yakınlarından hastalar varsa Allah-u Teala'dan ankari bir zaman şifa ihsan etmesini, borçlular varsa eda nasip etmesini, derdiler varsa deva ihsan etmesini, sıkıntıda olanlar varsa sıkıntılarını hayra tebdil eylemesini Rabbimizden niyaz ederiz. Ayrıca Cenab-ı Hak bizleri de neslimizden gelecek olanları da ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun ve hepimize de son nefeste iman ile şehit olarak vefat etmeyi nasip etsin inşallah Teala.
0: Amin. Hocam şimdi hayatta insan birçok şeyi sevebilir. Yani ne bileyim, evini sever, arabasını sever. Sevebilir. Çocuklarını sever. Eşini sever falan. Şimdi insan hocasını da sevebilir. Ama bu sevginin anlaşılabilmesi için ya da gerçek olabilmesi için, o kişinin gerçekten sevdiğini anlayabilmemiz için onda bir takım emareler görmemiz lazım. Yani çocuğumu seviyorum diyorsa, Pataküde çocuğu sürekli dövüyorsa bu, yani sevdiğine pek inanmazlar. Seviyorsan niye dövüyorsun arkadaş derler falan. Şimdi biz Peygamber Efendimiz'i de seviyoruz. Onun varislerini sevdiğimizi söylüyoruz. Allahü Teala'yı sevdiğimizi söylüyoruz. Ama onların gösterdiği, onlar gibi olmak için çalışmıyoruz. Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına isyan ediyoruz. Yapmıyoruz. Görmezden geliyoruz. Sen çocuğunu döven adam gibi. O zaman arkadaş, sen nereden belli yani sevdiğin diye sormazlar mı adamı? Seven sevdiği gibi olmaya çalışmaz mı? Yani sorumuzun şeyi o.
1: Şimdi Mustafa Bey, din büyükleri bu muhabbeti, sevgiyi de aynı şekilde kısım kısım ayırmışlar. Şimdi nefsi sebebiyle muhabbet var. Yaratılışı itibariyle, huyu itibariyle, yani ruhu itibariyle ezelde ruhlar birbirlerine aynı şekilde tanımıştır. Öyle bir muhabbet söz konusu olabilir. Ve bütün bunların zirvesinde bir de Allah için sevmek var. Mesela İslam alimleri hep bunun üzerinde durmuşlar. Ve iki husus üzerinde ısrarla duruyorlar. Seven sevdiğine itaat eder. Hani demin ne güzel ifade ettiniz. Allah-u Teala sevdiğini söylüyor. Delili ne? Seviyorum diyorum ya. Seviyorum demeni yetmez. Seven sevdiğine itaat eder buyuruyor. Seven sevdiğine itaat eder. Eğer Allah-u Teala'yı seviyorsan Allah-u Teala'nın emirlerini yapar, yasaklarından sakınırsın. Bunları yapmıyorsan seninki iki yüzlük olur, münafıklık olur. Dilinle söylersin de kalbine inmemiştir. Dolayısıyla bunun bir kıymeti olmaz. Seni kurtarmaz. Ha, Müslümanlara ben Müslümanım, Allah-u Teala'yı çok seviyorum, o kadar seviyorum ki ağlıyorum falan filan dersin. İşte Müslümanlar zahirine bakarlar ama yaşayışına bakıp kalpleri de buz gibi senden soğur. Birisi bu. Seven sevdiğine itaat eder. Bir de kitaplarda buyuruyor ki seven bir kimse sevdiğini, sevdiklerini de sever, sevmediklerini de sevmez buyuruyor. Bu çok önemli bir husus.
0: Hubbu fillah, buğdu fillah denilen şey mi?
1: Bu. Ayet-i Kerim'e dişepte bildirilen bu. Hatta Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a buyuruyor ki benim için ne yaptın? Musa Aleyhisselam da ulul azmül peygamber. İşte ya Rabbi senin için namaz kıldım, oruç tuttum, zekat verdim, ismini çok zikrettim diye arz edince Allah-u Teala buyuruyor ki ya Musa, namazların sana burhandır, oruçların cehennemden siperdir, zekat kıyamet gününün sıcaklığından koruyan gölgedir, ismimi söylemen de kabir ve kıyamet karanlığında seni aydınlatan nurdur. Yani bunların faydası hep sana. Benim için ne yaptın buyuruyor. Musa Aleyhisselam buyuruyor ki ya Rabbi diyor, senin için olan ameli bana bildir. Bunun üzerine Allah-u Teala buyuruyor ki ya Musa, dostlarımı benim için sevdin mi ve düşmanlarımı benim için düşmanlık ettin mi? Musa Aleyhisselam'da o zaman Allah için olan amelin sizin demin ifade ettiğiniz hubbu fillah, buğdu fillah. Şimdi bize ilk defa dinleyen dinleyicimiz olabilir. Ne demek bu hubbu fillah? Hub sevgi demektir. Hubbu fillah Allah için sevmek. Buğd içinden beğenmemek, sevmemek demektir. Buğdu fillah
0: buğz etmek.
1: Buğz etmek. Yani düşmanlık etmek. Dolayısıyla mesela şeyde Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh yayınladığı Mevlana Bağdadi Hazretleri'ne ait olan İtikadname kitabı başka kitaplardan da ilave yaparak herkese lazım olan iman ismiyle yayınlanmış. Mesela orada da var bu. İmanın altı şartı anlatılıyor. Fakat imanın altı şartından önce iki şart bildiriliyor. Birisi gayba iman. Ne demek o gayba iman? Gözünle görmeden inanmak. Ya babam annemler kuşaklarına böyle hatırıma geldikçe bayılıyorum ya. Oğlum derdi gözümle görmüş gibi bilir ve inanırım ki diye başladılardı söz. Gözümle görmüş gibi bilir ve inanırım ki. Kabir azabı vardır. Kabir açıyoruz bir şey görmüyorsun. Yok diyor. Allah-u Teala peygamberin vasıtasıyla böyle de bildi. Böyledir diyor. Vardır. Sırat görmedim. Vardır. Cennet görmedim. Vardır.
0: Görmüş gibi inanıyorum ama.
1: Ha, görmüş gibi inanıyorum. Bu gayiptir.
0: Gayba iman böyle bir şey.
1: Gayba iman bu şekilde anlatılmış. İkincisi de hubbu fillah, buğdu fillah buyuruyor. Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Yani sevginin ölçüsü bu. Eshab-ı Kiram'dan bir zata, tabiinden ki tabiinde hadis-i şerifte en kıymetli yani insanların en kıymetlisi benim asrımda, benim eshabımdır buyuruyor. Sonra onları görenlerdir. Yani tabiindir. İşte tabiinden bir genç Eshab-ı Kiram'dan birisine geliyor. Diyor ki efendim diyor, Allah rızası için ben sizi çok seviyorum. O da dönüyor, ben de Allah rızası için seni sevmiyorum buyuruyorlar. Çünkü peygamberin bildirmediği bir kıraat ile Kur'an-ı Kerim okuyorsun. Gördüm, dinledim ben seni diyor. Şimdi ya Mustafa Bey, yani öyle bir kabi imanlar var ki şimdi bana birisi gelse efendim sizi çok seviyorum, çok dinliyorum, böyle çok şey öğrendim falan filan. Ne bir şey veririz bizler. Tamam mı? Adamın hatasını, kusurunu falan görmeyebiliriz. Hatasını, kusurunu ya sen o kusurlara bakmamalı, hataları görmemeli diye başlıyoruz yorum yapmaya falan filan. Ama Eshab-ı Kiram öyle değil. Sen beni sevdiğini söylüyorsun ama ben seni sevmiyorum diyor. Çünkü sen Rabbimin bildirmiş olduğu ayet-i kerimeleri Resulullah Efendimiz'in bildirdiği şekilde okumuyorsun diyor. Yani onun o andaki tavrı ne? Allah için oluyor bu.
0: Onlara bu yüzden çok şey borçluyuz.
1: Tabii.
0: Orada gevşek davransaydı 50 çeşit Kur'an-ı Kerim okumasını karşılaşırdı.
1: Değil mi? Dolayısıyla hubbu fillah, buğdu fillah. Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Mesela bir hadis-i şerifte buyuruyor ki bir kimse Allah-u Teala'yı sevmezse ve Allah-u Teala'nın düşmanlarını düşman bilmezse hakiki iman etmiş olmaz. Müminleri Allah için sever ve kafirleri düşman bilirse Allah-u Teala'nın sevgisine kavuşur buyuruldu. Şimdi hubbu fillah, buğdu fillah hal haline gelmediği müddetçe bu kimsenin imanında böyle yani esen rüzgarlara karşı dalgalanma devam eder. Bir gün sönebilir. Şimdi mesela İslam ahlakında geçiyor, anlatılıyor, huylar anlatılırken Allah rahmet eylesin Emmer abiler de böyle toplantılarda, sohbetlerinde falan habire zikrederlerdi. Hediyeleşiniz ve birbirinize aynı şekilde muhabbetiniz artar buyuruluyor. Hadis-i şerif bu. Dolayısıyla bir kimseye bir hediye verdiğin zaman ve hatta aynı şekilde ona bir iyilik yaptığın zaman otomatik olarak kalp ona meyleder. Otomatik olarak. Ve Emer abi de anlatırdı bunu. Bu cibilliğidir. Yani insanı yaratılışında var. Mesela bir komünist sana götürdü, yemek verdi. Din düşmanı diyelim, yemek verdi. Ondan sonra cebine de 3-5 kuruş para verdi. Ya Mustafa Bey, daha önceki düşmanlığın ya her ne kadar komünist ise de diye başlıyorsun. Aynı şekilde belli noktalarda onun da yani iyi tarafları var, hemen böyle silip atmamak lazım falan diye başlarsın aynı şekilde savunmaya. Niye? O zayıftır. Onun için de yaratılmışların ikincisi olan İbrahim Aleyhisselam buyuruyor ki ya Rabbi, bana senin düşmanlarının yardım etmesini, iyilik etmesini nasip etme. Enteresan bir şey ama o. Bana, sana düşman olanların yardım etmesini ve bana iyilikte bulunmasını nasip etme. Bana yardım etmesinler, bana iyilik etmesinler, bana bir şey vermesinler diyor. Çünkü onlar insanı iyi tanıyor. Çünkü yaratılmışların ikincisi, birincisi Muhammed Aleyhisselam, ikincisi o. İnsanı en iyi tanıyorlar. MR'ını, MR'ını, hepsini biliyorlar. Tam çekmişler ve biliyorlar. Dolayısıyla insanın tabiatında var bu. Emer abiler de cibilliği diye anlatıyor. Cibilliği diye anlatıyor. Bunun için de mesela Emer abiler de üzerinde hassasiyetle duruyorlardı. Çocuklara Allah-u Teala'yı, Peygamber Efendimiz'i, Eshab-ı Kiram'ı, Tabi'in, Tebe-i Tabi'in, Evliya-i Kiram'ı, önce bunları sevdirmeli. Önce bunları sevdirmeli. Peki sevince ne olur? Ya o cibilliği olan huy devreye girer buyuruluyor. Seven sevdiğine itaat eder. Seven sevdiğine itaat eder. Ve seven öyle bir noktaya gelir ki sevdiğine düşmanlık edenlere de buğz eder. Hubbu fillah ve buğdu fillah devreye girer. Otomatik devreye girer. Eğer böyle bir şey yoksa ben Hazreti Ebubekir'i çok seviyorum ama Ebu Cehil'i de aynı şekilde yani şey yapamam, kötüleyemem. Ha? Ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen? O zaman kalpte o iman teşekkür etmemiş ki. Kalpte iman teşekkür etmemiş ki. Birisi Allah-u Teala'nın dostu. Gökte yürüyen deve gördüm dese ben yaratırım buyuruyor Allah-u Teala. Peygamber Efendimiz de yürüyen ölü görmek isteyen Ebu Bekir Sıddık'a baksın buyuruyorlar. Evet, dolayısıyla böyle bir zat. Bunun sevgisiyle Allah-u Teala'nın düşmanı olan Ebu Cehil'in sevgisi aynı kalpte bulunabilir mi? İşte onun için de Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh bu kitapları okuyun. Çünkü mektubatı okuduğun zaman orada İmam-ı Rabbani Hazretleri hem de defalarca çeşitli mektuplarda bir ifade kullanıyor. Kullandığı ifade. Cemi'yi zıddeyn muhaldir. Cümle aynen böyle. Cemi'yi zıddeyn muhaldir. Ne demek o? Ateşle su yan yana gelemez.
0: İki zıt şey.
1: Yani iki zıt şey bir gelemez o. Ateş varsa su yok. Su varsa ateş yok. Yani ikisi aynı anda bulunamaz. Efendim işte bazı evliyanın kerameti. Ya o keramet olağanüstü hal. Allah-u Teala suyun üstünde ateşi de yakabilir. O bizi ilgilendirmez.
0: Fiziğin dışında bir şey yani.
1: O Allah-u Teala'nın kudreti dışında. O mu? Parmağının ucunda dünyayı da gezdirebilir. O bizi ilgilendirir. O Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle alakalı olağanüstü hallerdir. Peygamberlerdeki mucize evliyadakinden keramet deniyor. Kitaplarda öyle bildirilmiş. Ama iki zıt şey aynı anda aynı kalpte bulunması mümkün değildir. Ya Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın sevgisi var veyahut da Ebu Cehil'in. Efendim ben ikisini de seviyorum diyorsa bu yalan söylüyor ve münafıktır bu.
0: İkisini de sevmiyordur.
1: Kafirdir. Yani. Çünkü Medine-i Münevvere'ye Peygamber Efendimiz hicret etti. Müslümanlar devlet kurunca orada kafirler hemen işte Müslümanların kıyafetleri gibi kıyafetleri giydiler. Biz de Müslümanız dediler. Ama Peygamber Efendimiz biliyordu. Fakat hikmet-i ilahi yani işte mudaranın ve bu dünyadaki şartların meydana gelebilmesi, hizmetlerin yürüyebilmesi için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onları bildiği halde Müslüman muamelesi yaptı. Müslüman muamelesi yaptı. Kalplerinden inkar ediyorlar. Zahiren işte Müslümanları görürken abdest alıyorlar, camiye geliyorlar, namaz kılar gibi yapıyorlar ama inanmıyorlar. Ama inanmıyorlar. Şey de öyle. Bu zamanda da öyle. Mesela bakıyor bir yerde. Ha bakıyor herkes namaz kılıyor. Ya ben namaz kılmazsam benim burada işten atarlar herhalde falan diyor. O da abdestli abdestsiz falan gidiyor. Namaz kılıyor bilmem ne yapıyor. Oradakiler onu Müslüman biliyor. Sonra kendi yerine gittiysem anladınlar aldattım ya falan. Çok abdestsiz namaz kıldım hatta imam bile oldum falan deyip böyle böbürlerine anlatılanlar da olmuştur. Eden kendine eder, bunu da hiçbir zaman unutmamak lazım. Bir hadis-i şerifte de Allah-u Teala bir peygambere vahyetti ki falan abide söyle dünyada zühd ederek nefsini rahata kavuşturdu ve kendine kıymetlendirdi. Benim için ne yaptın? Abid sordu ya Rabbi senin için ne yapılır? Allah-u Teala buyurdu düşmanımı benim için düşmanlık ettin mi? Düşmanıma benim için düşmanlık ettin mi? Ve sevdiğimi benim için sevdin mi buyurdu. Hubbu fillah buğdu fillah. Bu hiçbir zaman değişmez. Hatta Şeyhülislam Abdullah Ensari Hazretleri anlatır. Buyuruyorlar ki ben Ebul Hasan Semun'u seviyorum. Çünkü özür dilerim sevmiyorum. Ben Ebul Hasan Semun'u sevmiyorum. Çünkü üstadım Hıdri'yi üzmüştü. Bir kimse hocanı üzer, sen de ondan üzülmezsen köpekten aşağı olursun buyuruyorlar. Ana. Şimdi sen konuya girerken dedin ya işte Allah-u Teala Peygamber Efendimiz oğlum sana onlar varisleri. Şimdi bu varis bu zaten diyor ki benim üstadımdır, hocamdır. Beni cennete gidecek, bana cennete gidecek yolu bu gösterdi. Bunu kötüleyene, bunu kötüleyene valla gelse ceplerim altına doldursa bile aynı şekilde buna izin vermem diyor. Bunun vereceği şeyi de almam. Ne ikram ettiğin yeri? Hatta mesela bazı yerlerde anlatılırken yolunu değiştirirlermiş Mustafa Bey ya. Talebe. Talebeymiş ya.
0: Ne için?
1: Şimdi mesela A köyünden B köyüne gidiyor. B köyüne gidiyor. Fakat arada bir de C köyü var. B köyüne gidebilmek için o C köyünün içinden geçmek gerekiyor. Ama o C köyünde hocasına aynı şekilde sevmeyen, ona ileri geri konuşan birisi var. Yolu kısa ve kestirme olduğu halde onu bırakır dağlardan dolaşarak aynı şekilde gidermiş hocasının bulunduğu yere. Çünkü hocam aynı şekilde dil uzatıyor, onu sevmiyor diye. Onu sevmiyor. Çünkü ağır bir ifade. Bir kimse hocanı üzer, sen de ondan üzülmezsen köpekten aşağı olursun. Bunun için her Müslümanın Peygamber Efendimiz'i çok sevmesi lazımdır. Resulullah Efendimiz sevmek, Resulullah Efendimiz'i sevmek herkese farzdır. Hadis-i şerifte Allah-u Teala'yı seven beni sever buyurmuştur. Allah-u Teala'yı seven Peygamber Efendimiz'i sever. Şimdi zamanımızda mesela bazen işte kaynak Kur'an deyip mezhepleri inkar edenler var. Efendim işte Peygamber'in vazifesi o tebliğ etti, Kur'an'ı bildirdi. Gerisi bize ait. Biz istediğimiz gibi anlam veririz, istediğimiz yorumlayız. Bunlar Allah-u Teala'yı da sevmez, Peygamber Efendimiz'i sevmez. Çünkü açıkça hadis-i şerifte Allah-u Teala'yı seven beni sever. Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala Allah-u Teala ve Resulüme itaat edenler diyor. Yani bana ve Resulüme buyuruyor. Bana ve Resulüme. Dolayısıyla onlar Allah-u Teala'yı da sevmez, şeyi de sevmez. Peygamberimizi de sevmez. Şeyde bir zamanlar işte Hüseyin Ülmü Efendi'ye gelmiş, yani bu kitapları çok sevdiğini, kendisini çok sevdiğini, bu yolu çok sevdiğini söyleyen birisi. Ama münafık. Hüseyin Ülmü Efendi de biliyor. Doğrudan doğruya Hüseyin Ülmü Efendi'ye dil uzatamadığı için Emel abiye kötülüyormuş. Ve görmedim kendilerini. Böyle kötülüyormuş falan. Bir gün de Emel abi gitmiş. Kayınpeder ya hocamıza, efendim demiş, ben bu arkadaşı ne ettim ki böyle yapıyor. Buyurmuşlar ki kardeşim düşmanlığı sana diye bana buyurmuşlar. Ya sana değil bana buyurmuşlar. Ve vefat etti bir arkadaş. Emel abiyle çok merhametli olduğu için gene o arkadaşı hani gene göndermiş. Hani nasihati için şey yapılıyor falan. Gittim diyor. Adam anlattı anlattı. En sonunda demiş esas suçlu demiş mübarekler. Ya hocamız söylemiş. Ve mübareklerin buyurduğu çıkıyor. Esas düşmanlık diyor bana da doğrudan doğruya yapamadığı için düşmanlığını sana ishar ediyor. Yoksa esas düşman. Şimdi mezhep sizi tek kaynak Kur'an diyenin esas düşmanlığı Allah-u Teala'dır. Peygamber bize düşman olan Allah-u Teala'ya düşmandır. Doğrudan doğruya diyemiyor onu. Doğrudan doğruya diyemiyor. Ama hani kamufle ediyor. Fakat her haliyle sürüyor. Sevenin sevgilinin sevdiklerini sevmesi ve sevmediklerini sevmemesi lazımdır. Bu sevgi ve düşmanlık insanın elinde değildir. Sevginin icabıdır ve kendiliğinden hasıl olan, çünkü cibillidir deniyor. Yaratılışında var bu. Dostun dostları insana sevimli görünür. Düşmanları çok çirkin görünür. Yalnız bunları böyle okurken, böyle naklederken şimdi Leyla ile Mecnun hikayesini çeşitli şekillerde anlatıyorlar ya. Halbuki orada anlatılan hadisede, yani Mecnun'un daha sonra söylediği bir şey var. Yaratılışında aşık olma özelliği var. Şimdi piyasada çok aşık oldum efendim öyle yapalım. Hikayemiz.
0: Potansiyel aşık.
1: Evet. 24 saat içerisinde 40 defa aşık oluyorlar, tamam mı? Yalama olmuş artık millet. Şimdi hani Leyla'yı getiriyorlar. Mecnun'da kıpırtı yok. Demiş de Leyla bu. Ben demiş onun sahibine aşıkım ki. Ben onun sahibine aşıkım. Şimdi bir hadise de artık tamamen aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de de zikrediliyor. Hazreti Züleyha Yusuf Aleyhisselam'a aşık. 30 sene ya. Yani Yusuf Aleyhisselam'a çektirdiği o sıkıntı sebebiyle dünyada çekti. 30 sene ama oldu, yaşlandı iyice. Ama sana Allah-u Teala Yusuf Aleyhisselam vahyetti. O yaptıklarının hepsini ödedi. İman da etti. Onunla evlen ve ne arzusu var dua etti. Melek geldi, Cenab-ı Hak yaratacak. Geldi. Hatta evliydi, hanımı dedi ki efendim dedi çok özür dilerim de dedi. Ey Allah-u Teala peygamberi, yani dedi genç ve güzel olsa da dedi madem ki Cenab-ı Hakk'ın emridir itiraz etmiyorum dedi. Ama dedi o çok yaşlı dedi, gözü bile görmüyor. Yanında birisi tutmadan şey yapmaz. Evlilik yani onun nesine?
0: Manasız gelmiş yani.
1: Manasız bir şey diyor hanımı. Diyor ki Cenab-ı Hakk'ın emri böyle. Yani onu sana melek dedi böyle. Dua etti. Allah-u Teala gözlerini açtı. Gençliğinde geri verdi. Olsa inzivaya çekildi Hazreti Züleyha. Yusuf Aleyhisselam hani görüşmek için kapısına geliyor, müsait olmadığını bildiriyordu. İşte nedimeleri vardı, onlar dediler ki bir gün hanımım dediler, siz Yusuf Aleyhisselam'a aşık değil miydiniz? Buyuruyor ki ne aşkı diyor, ben tapıyordum ona. Şimdi almıyorsunuz. Ben diyor Yusuf'un güzelliğini kendinden zannediyordum. Yusuf'a o güzelliği vereni tanıdım. Utanıyorum diyor. Esasa diyor. O güzelliği vereni tanıyınca diyor utanıyorum. Yanlış yapmışım ben diyor. Yanlış yapmışım tabii. Yanlış yapmışım. Dolayısıyla Mecnun da Leyla'daki gördüğü şeyin Allah-u Teala'nın kudretinin tezahürü olarak gördü. Ve Allah-u Teala'ya ulaştı. Allah-u Teala'ya ulaştı. Hatta bir Emel abinin anlattığı bir hadise var ya, bir çoban bir hükümdarın kızına tarif olmuştu. Emel abi de böyle ballandıra ballandıra anlatırdı. Herkes demişler ya haddini bil demiş olur mu falan. Birisi gelmiş demiş bak demiş bir şey diyeceğim yaparsan demiş hükümdar eliyle ver ya, eliyle vermese bile demiş yeter ki versin. Ne yapacağım demiş, çobanlığı bırak bir kulübe yap. Ne yapacak gece gündüz 24 saat Allah Allah Allah diyeceksin. Yapma ya, olur mu diyor, olur. O da inanmış, başlamış. Allah Allah Allah. Kısa zamanda köylüler demiş delirdi. Ondan sonra bir müddet sonra demişler erdi. Artık köylere yayılmış, şehirlere ta payitahta başkente kadar gitmiş. Vezir gelmiş bakmış. Allah Allah. Bir mübarek genç bir efendi hazretleri. Hemen abi öyle dedi. Efendi hazretleri. Hükümdara söylüyor. Hükümdar geliyor. Tabii daha önce gördüğü için gözünün ucuyla şöyle bakıyor, hükümdar geliyor bakıyor ediyor falan. Aa diyor kadın diyor, diyor bu adam bir efendi hazretleri gençte. Gidiyor hanımına diyor ki kızı buna verelim. Diyor ben karışmam. Kızı diyor ki sen nasıl istersen baba geliyor. Ondan sonra geliyor efendi hazretleri, efendi hazretleri diyor gözünü açıyor. Diyor ki benim bir kızım var diyor, sana vermek istiyorum. Çoban şöyle bakıyor hükümdara, git diyor kızını ve onun seviyesinde dengene ver. Ben istemiyorum. Hükümdar dönüp gidiyor. Diyorlar ki sen deli misin? Sen demiş çobanlığı bıraktın bunun için demedim. Ya demiş ben dünyalık için Allah diyordum. Dünyalık için Allah dediğim halde hükümdarı ayağıma getirdi. Ben diyor Allah için Allah dersem ne olur?
0: Ya, düşünemiyorum bile.
1: Düşünemiyorum yani. Bile. Şimdi yani sevgi de öyle. Allah için Allah demek. Resulullah Efendimiz'e olan muhabbet sebebiyle ondan bahsetmek. Ve ondan bahsederken de Allah-u Teala seviyorum. Öyleyse Cenab-ı Hak böyle emretti. Aa orada duruyorsun. Zınk diye duruyorsun. Sevmiyorum. Sen de sevmiyorsun. Hubbu fillah, budi fillah. Yani ikisi devreye girecek. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veya onun marişlerinden birisi. Eğer hayatta şey yaptıysan mesela diyelim ki Seyyid Peymar Bahs Hazretleri, Taha Yakkar Hazretleri, Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri, Hüseyin İbni Efendi Rahmetullahi Teala Aleyhi Mecmai. Ya bunlara dil uzatanlar aynı şekilde varken sen gidiyorsun onların sofrasına oturuyorsan. Efendim ben işte Taha Kari Hazretleri'ni çok seviyorum falan. Yalan, küllüm yalan. Olmaz o. Olmaz o. Yani bu zatlara düşman olana düşman olmadığı müddetçe o zatlara olan sevgin sadece dilde. Münafıklık yapıyorsun. İki yüzlük yapıyorsun. İki yüzlük. Peki efendim seviyorum demek yetmez. Seviyorum demek yetmez. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala kerimesi Emel abilerin hanımefendileri. Bir gün babalarını arz ediyorlar. Babacığım diyor Yani Ebu Ebel Ensar radıyallahu anh hazretlerini gelinlikleriyle bilmem nelerle seviyoruz diye oraya geliyorlar. Yani demiş burada orada şey yapıyorlar falan. Yani bunun bir alameti falan yok mu yani? Yani gerçekten bunlar oraya gelenlerin hepsi Ebu Ebel Ensar hazretlerini seviyorlar mı? Ya buyuruyorlar kızım sevginin alameti var. Seven sevdiğine itaat eder. Ebu Ebel Ensar radıyallahu anh hazretleri buralara neyi getirdi? Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam'a bildirdiği dinin emir ve yasaklarıyla geldi buraya. Efendim işte İstanbul Fethi sadece onun için gelmedi. Emir Marp yapmak için geldi. Onun için geldi. Dolayısıyla Ebu Ebel Ensar radıyallahu anh hazretleri bu haramdır diyor. Sen haram işleyerek o zatın huzuruna çıkmaya çalışıyorsun. Zırnık istifade edemezsin. Hikaye yok. Peki o kadar gelmesi sadece fotoğraflanıyor. Fotoğraf şey. Eyüp sana da gidi verdi falan. Ne oldu? O büyük şeydi. Rahmetli bizim İsmail Yağcı abi. O bu şey o zaman taşla gözüyle bakıyorlardı. İşte Eyüp sur dışı, sur içi, sur dışı bölge temsilcisiydi. Biz de gazetedeydik, bizim sayfadaydık. Bir gün işte gazetede bir yazı çıkmıştı da bu telefon açtı. Bak dedi, biz de her gün dedi bu insanlarla iç içeyiz dedi. Şimdi de öyle insan tipleri vardı. Mesela dedi İstanbul'da bir işi oldu. Mecburen dedi Eyüp Sultan'dan geçti dedi. Ebu Ebel Ensar radıyallahu anh camisinin ve kabrinin oradan geçti. Adam dedi o gün büyük bir ibadet, sanki hacca gitmiş gibi büyük bir ibadet yapmış gibi dedi. Böyle dedi anlatıyor. Yani insanların altyapısı bu kadar dedi yani. Bu kadar dedi. İşte gelinliğiyle gelmiş, kadın şortla gelmiş, bilmem neyle gelmiş falan filan. Yani şey işte ölçü o zaman Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bildiriyorlar, buyuruyorlar ki seven sevdiğine itaat eder. İtaat etmiyorsa sevgisi lüzumsuzdur, boştur.
2: Hocam müsaade ederseniz şimdi bir ara verelim. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi reklamlar.
3: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Gönül Pınarı devam ediyor.
2: Değerli dinleyenler, Gönül Pınarı programına devam ediyoruz. İkinci bölümdeyiz şimdi. Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler veriyordu. Seven sevdiğine itaat eder. En son cümleniz buydu birinci bölümün sonunda hocam. Veya şöyle de söyleyebiliriz. Sevdiğinin sevdiklerini de sever kişi.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Ve bir de Mustafa Bey, seven sevdiğini çok zikreder. Bu hadis-i şerifte bildirilmiş, biliyor musun? Çünkü Peygamber Efendimiz diyor ki bir şeyi çok seven onu çok anar. Öyle çok sevdiğini çok anar. Allah-u Teala seviyor. Bu Allah-u Teala çok anar. Resulullah Efendimiz çok seviyor. Resulullah Efendimiz anar. Efendim varislerini seviyor. Hepsini aynı şekilde. Onlardan sık sık bahseder. İmam-ı Rabbani Hazretleri der. Mevlana Bağdadi Hazretleri der. Abdülkadir Geylani Hazretleri der. Ne bileyim Seyfi Marbasi Hazretleri der, Hüseyin İlmi Efendi der. Hani biz de mesela Enver abileri gördük. Enver abi diyoruz değil mi?
0: Evet.
1: Enver abi vefat etti. Ahirete intikal etti. Ama yani o hali, o şeyi bize gösterdiği yol, ondan sonra yaşayışı itibariyle ona olan muhabbetimiz yani onun ahirete intikal etmesiyle yok olmuyor ki. Hatta artıyor. Aa diyorsun, falan zaman bir toplantıda böyle demişti. Ne kadar isabetli ve doğru söylemiş. Diyoruz. Demiyor muyuz? Diyoruz. Dolayısıyla Allah-u Teala'yı seven beni sever. Bir şeyi çok seven onu çok hatırlar. Ve bir de Peygamber'in buyuruyor ki hatta önce hadis-i şerifi nakledelim de bir hadise nakledeceğiz. Bir kimse beni çocuğundan ve babasından ve herkesten daha çok sevmedikçe iman etmiş olmaz. Yani imanı kemale gelmiş olmaz. Bir gün Hazreti Ömer'e soruyor. Beni seviyor musun işte anam babam falan, yani şeyden sonra en çok seni seviyorum. Olmadı ya Ömer, buyuruyorlar. Olmadı buyuruyorlar. beni anandan, babandan, evladından, hanımından, bütün akrabandan, kabilenden, yani neyim varsa bunlardan daha çok sevmedikçe imanı kamil olmaz. Ya Mustafa Bey nasıl insanlarmış ya. Herhalde onların düğmeleri vardı galiba, böyle tak tak tak ayarlıyorlar falan. Ondan sonra hemen anında ya Resulullah da anamdan da babamdan da evladımdan da ailemden de her şeyimden, balımdan, mülkümden en çok seni seviyorum. Şimdi oldu ya Ömer, buyurun. Onların herhalde vücutlarında böyle düğmeler vardı, bas verince önce resetliyor, siliyor onu, değil mi?
0: Bizim gibi değiller hocam.
1: Ya Allah.
0: Onlar değil. Aşk, aşk evet. Ortaklık kabul etmezmiş.
1: Evet, kabul etmiyor.
0: Onlar onu iyi biliyor.
1: İşte şimdi oldu buyuruyorlar. Şimdi oldu buyuruyorlar. Resulullah Efendimiz'i seven kimsenin onun eshabının hepsine de sevmesi lazımdır. Çünkü bir hadis-i şerifte eshabımı seven, bak üstüne basa basa buyuruyorlar, açık yorumu falan yok. Eshabımı seven beni sevdiği için sever. Onları sevmeyen kimse beni sevmemiş olur. Onları inciten beni incitir. Beni inciten de Allah-u Teala incitmiş olur. Allah-u Teala inciten kimse elbette azap görecektir buyurmuştur. Hadis-i şerif bu. Efendim yorum morum falan değil. Efendim ben öyle anlıyorum. Yok. Açık net ya.
0: Eshab-ı kiramı sevmek zorundayız.
1: Mecburuz.
0: Buradan o anlaşılıyor. Mecburuz.
1: Yani. Sadece ehl-i sünnet alimleri buyuruyorlar ki birini daha çok birini daha az sevebilirsin.
0: Yani.
1: Ama düşman olamazsın.
0: Düşman olamazsın.
1: Düşman olamazsın. Yani Hazreti Ubeyr'i de Hazreti Vahşi'yi de sevmek mecburiyetlisin. İkisini de sevmek mecburiyetlisin. Çünkü eshab-ı kiram bunlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eshabımı seven beni sevdiği için sever buyuruyor. Beni sevdiği için sever. Onun için onların içerisinde yani hepsi öyle de mesela bazılarına o rahatlık verilmiş. Çok rahat peygamberimize arzları olanlar oluyor. Yani dedim iyi ki hani tabii Allah-u Teala ve Resulü daha iyi biliyor. Öyle olması gerekiyor. Çünkü bazı bilgilerin bize ulaşması lazım. Onlar ulaştırdılar bize. Onlar ulaştırdılar. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazen mesela mescitte hesabından çoğuyla beraberken bir sual arz edermiş. Bu nasıldır diye. Eshab-ı kiram o anda başlarını kaldırırlar, Resulullah Efendimiz'in gözünün içine bakarlarmış. İstişare etmek için mi? Yoksa bizi imtihan etmek için mi bu sual? Bakarlarmış. İstişare ise gönüllerinde ne varsa söylüyorlar. Öbür türlü ise susarlarmış. Veya adın ne? Allah ve Resulü daha iyi bilir. O kadar öyle yani. Allah Resulü daha iyi bilir. Enteresan insan. Bize evet. Tuhaf geliyor değil mi? Tuhaf Allah Allah. Nasıl insanlar? Nasıl insanlar? Öyle insanlarmış tabii ya. Buraya en güzel Seyyid Abdülhakim Erbaz Hazretleri buyurmuşlar ki hazır olsak, orada bulunsak, bu da insan ya, gel ya sen de otur falan. Yok, hesaba katılmayız. Kaybolsak, ya burada birisi vardı, nereye gittik falan diye.
0: Aranmayız.
1: Aranmayız. İnsan onlardı, biz insan mıyız? Buyuruyor. Evlad-ı Resul, dört nesepte mütehassıs, mürşid-i kamil bir zat böyle buyuruyor. Bizim İrab'da, Arapça bir terim bu, İrab'da mahallimiz yok. Yani İrab'da mahalli yok. Yani orada harf, hareket olarak falan bir işaretin yok senin hiç. Yok öyle bir
0: sıfır
1: şey.
0: Sıfır bile değilsin.
1: Sıfır bile değilsin yani. Hani zurnanın son deliği diyor da zurna kalmaz ortada. Tabii son delik de yok. Öyle bir şey de, öyle bir şey söz konusu değil. Şimdi bir şey anlatıyor Abdullah Ensari Hazretleri de. Bunu İbrahim bin Ethem Hazretleri de aynı şey diye de anlatılıyor. Abdullah Ensari Hazretleri anlatır. Buyuruyor ki birisi rüyada Peygamber Efendimiz'i gördü. Evliyadan bir grup ile bir yerde oturuyordu. Herkes onu dinliyordu. Birden semanın kapıları açıldı. Elinde ibrik ve leğen ile bir melek geldi. Melek ibrik ve leğen ile herkesin önüne geliyor. Orada bulunanlar ellerini yıkıyordu. Rüyayı gören kimse en sonda bulunuyordu. Sıra ona gelince leğeni kaldırın. O bu taifeden değildir dediler ona. Melek de leğeni alıp götürdü. O kimse Peygamber Efendimiz'e dönerek ya Resulullah ben bunlardan değilim ama biliyorsunuz ki sizi ve bunları çok seven birisiyim dedi. Rüyada oluyor bu. Peygamber Efendimiz bunlara muhabbet eden bunlardandır buyurdu. Bunun üzerine melek leğen ibriği getirdi ve o kimseye de elini yıkadı. Peygamber Efendimiz o kimseye dönüp tebessüm ettiler ve bize muhabbet ettikçe bizimlesin buyurdular. O kimse bu rüyadan sonra bu yolun büyüklerinden biri oldu. İbrahim bin Ethem Hazretleri diye anlatılır bu bazı kitaplarda. Ama hani üstüne basa basa tekrar edelim. Ben de çok seviyorum falan. Arkadaş öyle lafla olmuyor bu iş. Lafla olmuyor bu iş. Gerçekten hücrelerine varıncaya kadar işledi mi işlemedi mi? Ve onun alameti olarak hareketlerin, davranışların Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e veya onun aynı şekilde varisi olan alimlerin sözlerine ve kitaplarına uyuyor mu, uymuyor mu? O zaman seviyorum, uymuyorsa seviyorum demenin bir kıymeti yok ki. Hikayeden söylüyorsun onun. Faydası da olmaz onun, Allah Teala korusun. Abdullah bin Muhammed Mürtiş Hazretlerine kul neyle muhabbete nail olur diye sorulunca Allah-u Teala'nın evliyasına dost olmak, düşmanlarına düşman olmakla cevap vermişlerdir. Onun için de mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh o menakıbı Çihari Arigüz'ün kitabını yayınlamıştır. Onu yazan da mübarek. Orada dört halifenin Hulefayr-ı Aşidi'nin ve bazı eshab-ı kiramdan bazılarının hakkında da bilgiler vermiş. Esas dört büyük halifenin, Hulefayr-ı Aşidi'nin hayatları var. Şimdi usta abi orada okudukça zihninde Hazreti Bekir, ondan sonra kalbinde Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali hakkında radıyallahu anh mecmain o menkıbelerin, o hadiseleri, ayet-i kerimelerde kendileri hakkındaki bildirilen müjdeleri okudukça yani zihninde de şeyinde de onlar büyüdükçe büyüyor. Sende de onlara karşı olan saygı artıyor, muhabbet artıyor ve bir de haddini biliyorsun, azini hatırlıyorsun.
0: Küçüklüğünü anlıyorsun
1: ve dolayısıyla mesela şu anda böyle şey yaparken birden hatırıma geldi, zaman zaman İslam ve Toplum programında da naklediyoruz ya, Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazreti devlet başkanı, ya devlet başkanı Halife-i Müslümin, ama Peygamber Efendimiz her bakımdan aleyhissalatü vesselam ittiba ettikleri için işte öyle vakti mescidin sopası deniyor, hani sundurma diyorlar bazı yerlerde, evet. Dışarıda
0: gölgelik
1: ya. Ha, gölgelik. O gölgelikte şey yapmış, kabileye yapmış. O anda bir ses, uykuyla uyanık arası. Dışarıda ağacın altında salih bir kulumuz var, muhtaçtır, ona yardım et. Hemen kalkıyor, işte Beytülmal'den bir kese akçe alıyor. O sopalıktan, gölgelikten çıkıyor, güneşin altı öğle vakti. Bakıyor zaten kimse olmaz o sebal vaktinde, güneş herkes çarpar. Bakmış bir hurma ağacının altında bir kişi yatıyor. Ama o bir kişinin de başının altında saz var. Allah Allah. Başka da kimse yok. Meşhure gitmiş yanına Hazreti Ömer. Uyuyor adam. Neyse uyandırıyor adam, Hazreti Ömer görünce korkmuş, çekilmiş. Korkma demiş. Sen kimsin necisin? Başlamış anlatmaya, demiş ki efendim, demiş, ben gençliğimi, demiş, ömrümü böyle düğünlerde saz çalarak, şarkı söyleyerek geçirdim. Şimdi yaşlandım. Beni kimse çağırmıyor. Param da yok. Yardımcım da yok. Aç kaldım. Biraz önce böyle hüzünlendim. İçimden tövbe ettim. Allah-u Teala, ya Rabbi, ömrümü, gençliğimi hep sana isyan ederek geçtim.

0: ben diyor aynı şekilde senin tebaanım diyor. Teba olarak üzerinde hakkım var diyor. Ne hakkım var? Benim bu gömleğim kirlendi diyor. Bunu yıkayıp temizleyip bana vermen lazım diyor. Hatta bu oğlum vere söyleyebilir misin? Sıkı verin gırtlağını. Doğru söylüyorsun diyor. Çıkar çıkarayım ama diyor güneşten diyor benim diyetim yanar diyor, seni gömleğini bana ver.
1: Kuruyana kadar.
0: Kuruyana kadar diyor, ben yiyeyim falan, çıkarıyor veriyor, ondan sonra yıkıyor kurutuyor, ondan sonra kendisine veriyor, hakkını helal et diyor. Şöyle şöyle bakıyor, acıdım sana diyor ya, çok kimsenin hakkı var diyor, hadi benim helal olsun, helal ettim hakkımı. Ya şimdi onları okudukça çok özür dilerim bizi kapatan, ne diyorsun lan sen? Değil mi? Bal veresin geliyor.
1: Yürek mi yedin kardeş sen?
0: Şimdi hal böyle olunca, hal böyle, onları böyle okudukça on sonra kendini sorguluyorsun. Benden sonra peygamber gelmiş, gelseydi Ömer İbn Hattab peygamber oldu. Aha, davranış. Değil mi? Hem de devlet başkanı Mustafa Bey sıradan da değil ya. Orada birisini işaret etse aha, kıyma mı yaparlar, kuşbaş mı yaparlar falan gider yani, değil mi? Davranışı bu.
1: Ya da birisini rica edebilir, hani alın bunun gömleğini yıkayın diye. Kendisi ya. Yapıyor yani.
0: Kendisi yapıyor bir de.
1: Enteresan olan.
0: Bir de şey, hasses var ya mesela, orada anlatılıyor Menakıb-ı Çariyar'ı yüzünde. Sokaklar dolaşırmış. Tek başına bir gün bakmış. Şehrin dışında. Bir çadır var, çadırın dışında bir ocak yanıyor. Ocağın üstünde bir tencere. İşte çocuklar ağlıyor. Ağlamayın yavrum falan, pişecek falan filan. Ondan sonra yaklaşmış demiş. Valide demiş, niye ağlatıyorsun demiş falan. Versene yemeği. Ne yemeği demiş, onun içinde çakıl taşı var demiş. Her gün böyle demiş, aynı şekilde. Demiş beyin, demiş vefat etti. Oğlum, o da vefat etti. Şehit oldu ikisi de diyor. Ömer onları diyor cihada gönderdi radıyallahu anh. Ömer'in diyor, Ömer İbn Hattab'ın nereden haberi olsun? Haberi olmayacaktı, niye halife oldu diyor. Hemen geri dönmüş. Ondan sonra Eshab-ı Kiram'dan bir tanesini de çağırıyor. Bir çuval un Beytülmal'den alıyor. Bir de çömlek yağ. Bunu sen, efendim diyor, un yok diyor. Ahirette bunun hesabını ben getiriyor. Ocak sönmek üzere, diz çöküyor. Tekrar ocağı yakıyor. Tencereye aynı çekti. Un çarpası kaynatıyor. Çocukları yiyip şey yapıyor falan. Kadın böyle bakmış. Ne demiş, bu Ömer'in yerine sen halife olsaydı. Bilmiyor onu. Diyor ki yarın diyor, valide sen gel, teyze gel, halledelim falan. Ondan sonra geliyor bakıyor ki arkadan o gelen Hazreti Ömer'miş. Hadi şimdi oldu. Şimdi diyeceksin ki bunlar niye anlatıyorsun? Peki bunu niye yapıyor Hazreti Ömer? Resulullah Efendimiz ve Allah-u Teala çok sevdiği için yapıyor. Allah-u Teala'nın kullarına aynı şekilde şefkatle, merhametle yaklaşıyordu Resulullah Efendimiz. Allah-u Teala da öyle emrediyordu. Seven sevdiğine itaat eder. Ve ondan sonra da Hazreti Ömer radıyallahu teala hazretleri Resulullah Efendimiz'e Allah-u Teala'nın emirleri böyle itaat ettiği için bütün mahlukat da onun emrine itaat ediyordu. O hayattayken bir sürünün yanından geçen kurtlar, o Menakıb-ı Çariyar'ı yüzünde eziyor. Kurt sürüden tarafa başını çevirememiş, ters tarafa bakarak gidermiş oradan geçerken. Ne olur ne olmaz falan diye.
1: Üstüne kalır birisi.
0: Ters tarafa bakarak gidiyor. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh vefat edince ta Kudüs'teki bir çoban diyor ki eyvah diyor, Emirül Müminin vefat ediyor. O zaman cep telefonu yok, telgraf yok, bilmem ne yok. Diyor ki nereden anladın? O hayattayken diyor kurtlar sürüye saldıramazdı. Bugün baktım diyor kurtlar sürüye saldırıyor. Ha, anladım ki diyor o vefat etti. Dolayısıyla seven bir kimse İmam Rabbani Hazretleri'nin buyurmasıyla sevdiğinin sevdiklerini de sever. Sevdiğinin düşmanlarının düşman olur. Bu sevmek ve düşmanlık bu kimsenin elinde değildir. Kendiliğinden hasıl olur. Bu kimse sevmesinde ve düşmanlığında deli gibidir. Bunun içindir ki bir kimseye deli denmedikçe bu kimsenin imanı tamam olmaz buyuruldu. Kendisinde bu delilik bulunmayanlar sevmekten mahrumdurlar. Düşmanlık etmeyince dostluk olmaz. Seviyorum diyebilmek için sevgilinin düşmanlarına düşman olmak lazımdır buyuruyor İmam Rabbani Hazretleri. Bir gün Peygamber Efendimiz bir cemaati seven kimse onların arasında haşrolunur buyurunca Ebu Zer-i Gıfar radıyallahu anh, ya Resulallah, bir kimse bir cemaati sevse fakat onların yaptıklarını yapmasa nasıl olur diye sual etti. Resulullah Efendimiz, ya Ebu Zer, sevdiklerinle beraber olursun buyurdu. Hasan-ı Basri Hazretleri de bu hadis-i şerifi açıklarken bu hadis-i

0: Bile seni yanıltmasın. Sen iyilere ancak onların iyi amellerini yapmakla kavuşabilirsin. Yahudiler ve Hristiyanlar peygamberlerini seviyorlar ise de onlar gibi olmadıkları için onların yanına gitmeyeceklerdir. Ölçüyü ehl-i sünnet alimleri açık net bir şekilde bildirmişler. Ha ondan sonra ne olur? Ondan sonra 11 olur tabii, biz çocukken öyle derdi. Ondan sonra 11 bilmiyor musun falan derler. Tamam. Sonra 11 olur. Dolayısıyla hatta İmam-ı Gazali Hazretleri de onların iyi amellerinde birkaçını veya hepsini yapmadıkça yalnız sevmekte onların yanına kavuşulamaz. İmam-ı Gazali Hazretleri bizi kurtarıyor. Ya hiçbir şey yapamazsan bak, diyor ki onların iyi amellerinin birkaçını veya hepsini yapmadıkça, hepsini yaparsan mübarek olsun. Hiç olmazsa birkaçını yap da ya sen de onları sevdiğini anlayalım.
1: Bir yerin yani benzesin yani.
0: Ha bir yerin benzesin yani, tamam mı? Bir yerin benzesin. Her tarafın simsiyah. Ya bir tarafta bir iki tane beyaz çizgi olsun yani de.
1: Olsun.
0: Değil mi? İşaret olsun da hiç olmazsa orası kurtarsın. Ve bir de mesela kitaplarda biliyor ki bir büyüğü seven ve ona itaat eder. Eline geldiği kadar. Efendim ben İmam-ı Rabbani Hazretleri'ni çok seviyorum ama onun gibi yapamıyor. Ya onun gibi zaten istemiyor ki. İmam-ı Azam İbrahim'i çok seviyorum. Onun gibi yapamaz. Efendim ben Taha Yakari Hazretleri'ni, Seyyid Fehim Arbasi Hazretleri'ni, Seyyid Abdülhakim Arbasi Hazretleri'ni, Hüseyin Efendi'yi çok seviyorum ama onlar gibi yapamıyorum. Ya onlar gibi yapamazsın zaten. Yapamayız da. Yapamayız da. Hani hatırlar mısın Emel abiler bir seferinde buyuruyorlar ki yani bizim işlerin %80'i himmet, %20'si çalışır gibi yapın. Siz de çalışır gibi yapın diyorlar.
1: Sizden başka bir şey beklemiyor.
0: Çalışır gibi yapın. Çalışır gibi yapın. Ya sen de aynı şekilde kitapları oku. Hiç olmazsa o şeyleri yapmak için biraz gayret sarf et. Eğer gayret sarf anlayamıyorum. Anlayış artar. Akıl da artar. İslam ahlakında var bu. Ya ama sen de hani o gayret olursa, bir zamanlar çok biz okulda falan duyardık işte, hocam himmet demiş, evlat gayret demiş yani.
1: Evet.
0: Durup dururken aynı şekilde himmet edilmez. Onun için seven bir kimse sevdiğinin sevdiklerini de sever, düşmanlarından düşman bilir. Hoppu pillah, buğdu pillah. Bu olursa, bununla hemhal olursa o kimse mübarek olsun.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, böylece biz aylar sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine sizlerle birlikte olacağız başka bir konuyu sormak üzere. Şimdilik hoşçakalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
3: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
1: Aklınızda bulunsun.
3: TGRT çalışacağız. Ayrıca şimdiden söyleyelim. Gerçi arada bir cumartesi günü programımız var ama ondan sonraki günde, salı günü de NATO zirvesinin olduğu akşam Taksim Meydanı'nı özel NATO programı olarak hazırlayacağız. Bunu da şimdiden duyurmuş olalım. Konuklarıma geçmeden önce bunu sizlerle paylaştım ve kimlerle beraberiz bu akşam? Sevgili Oğuz Polat Bilek. Oğuz hoş geldin.
4: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
3: Gene dosyalarım var heybende herhalde.
4: Dosyalarımı da gündem sağ olsun bizi hiç boş bırakmadığı için bu konuda bir yokluk da çekmiyoruz. Sürekli dosyalarımız oluyor. Bugün de var dolu dolu.
3: Hoş geldin tekrar.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
3: Konuşacağız bunların hepsini. Ve Mehmet Faraç, son haftaların flash ismi.
5: Estağfurullah.
3: Mehmet Bey.
5: Flaşsızsınız.
3: Estağfurullah.
5: Siz güzel yönetiyorsunuz. Biz de dilimiz döndüğünce TGRT'nin değerli izleyicilerine bilgilerimizi aktarmaya çalışıyoruz.
3: Sağ olun. Çok teşekkür ederim ama hakikaten sosyal medyada size saldıranlar da var, sizi çok destekleyenler de var. Değil mi?
5: Ben öyle namuslular, namussuzlar her zaman ayrımı olur. Biz hepsini namuslu yurttaşları, namuslu, ahlaklı, doğruyu gören yurttaşları saygıyla selamlıyorum.
3: Evet.
5: Çok teşekkür ederim.
3: Sağ olun, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
3: Hadi Dündar, hukukçu. Hadi Bey hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk efendim, hayırlı yayınlar diliyorum.
3: Yine bugün size çok işimiz düşecek.
6: Estağfurullah.
3: Soracağımız çok konu
6: Cem var. Abi üstadım, abimle birlikte ilk defa yayına çıkıyoruz.
3: Öyle mi?
6: Biraz zorlanacağım. Aynen, kendisi benim abim olur.
3: Eyvallah.
6: Biraz zorlanacağım ama şimdiden hakkını helal etmesini istiyorum.
3: Ve Cem Kaya bence Türk televizyonlarının, haber kanallarının önemli bir star ismi. Ben öyle inanıyorum. Yani bunca yıllık tecrübeme eğer güveniyorsanız, anlatımınız, olaylara bakış açınız gerçekten izleyicide çok karşılık buluyor. Ama bir de eşsiz kıyafetleriniz var. Gene bugün bir, ne bu, açık pembe değil mi? Ne diyelim buna? Pembe de değil.
6: Tam. Toz pembe.
3: Toz pembe mi? Toz pembe bir kıyafetle gelmiş. Yayından önce sevgili izleyiciler, Oğuz dedi ki, abi dedi, biz Cem Bey'in kıyafetlerinden giysek ne olur? Vallahi denemeyelim sevgili Oğuz dedim. Yani biz de iyi durmayabilir. Çünkü bunu bir yakıştırmak da bir meseledir.
4: Kesinlikle.
3: Cem Bey yani dedim, Erol Mütercimlerle yarışıyor bir tek. Türkiye'de başka yarışacağı yok. Böyle güller falan, mendiller harikulade bir kombinle gelmiş.
6: Çok
3: hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk. Mahcup
3: Taksim
6: etsiniz.
3: Meydanına. Ve Ankara'ya uzanalım. Ankara'da TGRT Haber Ankara temsilcisi sevgili Fatih Atik var. Fatih, iyi akşamlar. Hoş geldin Taksim Meydanı'na.
7: İyi akşamlar Gürkan. Bütün konuklara merhaba diyorum. Herkese iyi bir yayın diliyorum.
3: Evet. Fatih'ciğim, şimdi seninle başlayacağız. Ama sana geçmeden önce bugün 2 Temmuz sevgili izleyiciler. Bugün 2 Temmuz 1993'te yaşanan, Sivas'ta yaşanan, Madımak Oteli'nde yaşanan katliamın yıl dönümü. Buradan bir kez daha o gün hayatını kaybeden, işte bakın bu oteldi, Madımak Oteli'ydi. Yaşı bunlara müsait olan bütün izleyicilerimiz, o günlere hatırlayan bütün izleyicilerimizin dehşet içinde hatırlayacağı görüntülere sahne olmuştu. 35 insanımız hayatını kaybetti. Gerçekten yani bu çağda yaşanmış bir vahşetti, bir vahşet tablosuydu. Orada yitirdiğimiz canlarımızın önünde, aziz hatıralar önünde bir kez daha saygıyla anıyoruz ve Türkiye böyle acıları bir kez daha yaşamasın dileklerimizle, rahmetle ve minnetle anıyoruz kendilerini sevgili izleyiciler. 2 Temmuz unutmadık, unutmayacağız. Bunu söyleyelim. Evet, Fatih Atik'le başlayalım. Hı. Fatih, Ankara'da sokağa çıkabiliyor musunuz? Nedir durum? Biz gözümüz korktu yani. Her tarafı kapattılar. İşte ne bileyim, öyle tedbirler alındı ki diyorlar. Yani insanlar sokağa çıkarken bile NATO bölgesinden geçmiyor. Bir kere NATO bölgesi neresi Fatih? Tam dedikleri.
7: NATO bölgesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin olduğu bölge.
3: Orayı.
7: NATO Kongresi'nin yani Söğütözü bölgesi.
3: Söğütözü.
7: O civarlarda işte oteller var. Bir de Çankaya bölgesi. Hemen meclis ve meclisin üzerindeki Kavaklıdere bölgesinde Ayrancı'nın bazı bölgeleri. Kızılay'ın bir bölümü. Yani buralar misafirlerin konakladığı otelleri barındırıyor. Asıl zirvenin yapılacağı yer Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Ato Kongresi'nin olduğu bölge, Söğütözü bölgesi. Diğer tarafta oteller. Bu bölge tamamen güvenlik altına alınmış vaziyette. Ama ben bugün çıktım. Gerçekten öyle mi? Her taraf kapalı mı diye. Aslında zirve 2 gün. 7-8 Haziran tarihlerinde.
3: Temmuz.
7: Temmuz, özür dilerim. Temmuz tarihlerinde. Yani haftaya salı çarşamba günleri. O günlerde biraz güvenlik önlemi artırılacak. Bazı yollar kapatılacak. Yayalar için zaten bir problem yok yani. Tabii Cumhurbaşkanlığı'nın oturumlarının olduğu yerlere kimse alınmayacak ama Kızılay'da, Ayrancı'da, ne bileyim işte Kavaklıdere'de, Tunalı İlmi'de filan oralarda yayalara serbest geçiş hakkı tanınacak. Bugün çıktım bir dolaşayım diye Kızılay cıvıl cıvıldı. Yani hava da çok sıcak. Orada oturdum Selanik Caddesi'nde bir mekanda. Bakayım dedim ne yapıyor, insanlarda bir tedirginlik var mı? Yani çok güzel bir atmosfer var. Ankara sıcak yazın ilk günlerini yaşıyor. Keyifler yerinde.
3: Peki dur Fatih, biraz adım adım merak ettiğim birkaç soru var. Onları sorarak başlayalım bu konuya. Şimdi otel fiyatları ne durumda? Ben dün bir baktım. Dehşet yani. İnanılmaz patlamış gidiyor. Bakın sevgili izleyiciler, normal zamanda 5000 6000 TL'lik bir otel. Ankara'yı bilenler için söyleyeyim. Tunus Caddesi, onun üst caddesi, işte Esat Caddesi, oralar, evet. Böyle Kavaklıdere. Oralarda böyle 4 yıldızlı, kimi 3 yıldızlı falan oteller 5000. Kaç para olmuş biliyor musunuz? Ne kadar olmuş biliyor musunuz? 35 bin lira geceliği. 36 bin, 37 bin gecelik fiyatlar olmuş. Ben dehşete kapıldım. Yani inanılmaz fiyatlar patlamış. Bir de bu arada zaten fiyat uçsa da önemi yok. Yer yok. Bütün her yer dolu galiba, değil mi? Onu bir anlatsana bize Fatih. Nedir durum?
7: Yani Ankara'ya şöyle söyleyeyim.
3: Sesi açalım biraz Fatih.
7: Sadece 3 bin tane gazeteci geliyor. Yani yerli yabancı 3 bin gazeteci geliyor. Yani Ankara'daki yatak kapasitesi nedir bilmiyorum ama Amerikan heyeti mesela 1000 kişilik bir heyet. Hı hı. 42 ülkenin, hatta özür dilerim, 45 ülkeden devlet ve hükümet başkanları geliyor. Bunların her birinin yanında işte 100'er kişi olsa, çünkü ya da işte daha düşürülebilir sayı ama kalabalık heyetlerle geliyorlar. Çünkü sadece zirveye katılmayacaklar. Bütün NATO üyeleriyle olabildiğince ikili görüşmeler de yapacaklar. Çok sayıda diplomat geliyor. Dolayısıyla Ankara'nın en iyi otelleri, çok sayıda 5 yıldızlı otel var Ankara'da. Hepsi dolu. Haftalar öncesinden, aylar öncesinden kapatıldı. Dolayısıyla bu Çankaya bölgesindeki oteller de tamamen kapatılmış vaziyette. Oda fiyatları patladı. Yani sadece şöyle söyleyeyim sana. Gazeteciler için, sadece gazeteciler için 7 ayrı otel kapatıldı. Yurt dışından gelecek gazeteciler için tabii. Evet. Yani ve onların ulaşımını da Cumhurbaşkanlığı sağlayacak. Ringler var. Konvoylar geçeceği için ana arterler kapalı olacak 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde. Biz de mesela kendi aracımızla, kendi imkanlarımızla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidemeyeceğiz. Yani herkes için kapalı. Çünkü çok önemli bir toplantı. Yani gerçekten çok önemli. hem NATO açısından, NATO açısından
3: tamam da nasıl gideceksiniz?
7: NATO'nun geleceği. Biz belli bir noktaya kadar iletişim başkanlığına gideceğiz. Ondan sonra iletişim başkanlığı bizi oradan ringlerle Cumhurbaşkanlığına götürecek. Yayınların ana karargahı Uluslararası Basın Merkezi Cumhurbaşkanlığı'nın içinde, Millet Kütüphanesi'nin içinde. Orada yapacağız yayınları. Liderler külliyedeki ana binanın içinde olacaklar. Bütün görüşmeler orada olacak. ATO Kongresium'da bazı forum var. Silah forumu, savunma forumu var. Dışişleri Bakanları'nın ayrı toplantıları var. Savunma Bakanları'nın ayrı toplantıları var. Ayrıca İstanbul girişiminin apayrı hazırlıkları var. Orada Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Mısır gibi ülkeler ayrıca görüşmeler yapacaklar. Yani tabii sadece liderler değil, liderlerin eşleriyle ilgili de Sayın Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde bazı etkinlikler olacak. Onlar için de bildiğim kadarıyla Çankaya Köşkü kullanılacak. Bir de yine davetliler için gastro diplomasi diye bir şey var. İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı çok iyi hazırlandı. Çok uzun zamandan beri hazırlık yapıyorlar. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Profesör Doktor özel bir toplantı yaptı. Neler yapacak?
3: Bir dakika, gastro diplomasi ne demek? Yani yeme içme gastro diplomasi.
7: Evet, öyle bir toplantı da var. Tam sana söyleyeyim. Gastro diplomasi, dünyanın dört bir yanından gelen farklı kültürleri Ankara'da ağırlayacaklar. 5 Temmuz günü gazetecilere, zaten liderlere özel ikramlarda bulunacaklar ama bir de gazeteciler için, diplomatlar için ayrıca bir ikramda bulunulacak. Bize de çok yakın, bekleriz yani, gelirsen beraber gideceğiz.
3: Biz
7: de
3: yok, davet ben İstanbul'da ettiler. Olacağım o gün yayında ama seninle yayında beraber olacağız salı günü ama.
7: Tamam.
3: Yani tabii, Türkiye'nin mutfağından örnekler mi sunulacak onu diyorsun galiba değil mi? Onu anlıyorum ben.
7: Tabii.
3: Türk mutfağından örnekler.
7: Aynı sofrayı paylaşan insanların evet birbirine yabancı kalamayacağı inancıyla aynı masada gazetecileri, diplomatları bir araya getirecekler. Türk mutfağından örnekler sunulacaklar. Kültürel kimliğin işte korunması için Türk mutfağının daha damak tadının yabancı misafirlerimize de tanıtılabilmesi için özel gösterilerle yüzyıllar içinde hazırlanmış böyle süzülerek gelen o damak tadını misafirlere aktaracağız. Arada herhalde bizim de tatma imkanımız olur yani.
3: Tadarsınız, diye düşünüyorum. Tadarsınız
7: tabii. Evet. Pazar günü akşam gelirsen yayına da yetişirsin. Senin için de özel bir yer ayırtabiliriz burada yani.
3: Pazar günü ne? Pazar günü. Öncesinde
7: bu,
3: mi?
7: Bu anlattığım toplantı pazar günü olacak.
3: Ha, pazar günü. Ha.
7: Bu gastro, evet. Gazeteciler için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın gastro diplomasi faaliyetleri çerçevesinde gazetecilere özel bir tanışma yemeği olacak. Diplomatlar da katılacak. Çok farklı etkinlikler var. Yani harıl harıl çalışıyorlar. Sadece gazetecilerin transferi için 50 civarında otobüs ayarlandı. Zaten diplomatik heyetler kendi araçlarıyla gelecekler. 50 bine yakın güvenlik görevlisi görev yapacak Ankara'da. 50 bin. Onların hepsi Ankara'ya geldiler. Bir de onların konaklamaları var yani. Onlar nerede yatacak, kalkacak bir hafta boyunca. Ama şu oldu. Devlet memurlarının tamamına izin verdiler. Okullar da kapalı. Şu anda Ankara trafiği rahat diyeyim. Yani rahat. Akşamüstü tabii yine trafik oluyor ama Ankara'nın her tarafına dokundular NATO vesilesiyle. Yollarımız böyle şahane yapıldı. Yıllardan beri dokunulmayan yollar çok güzel yapılıyor. Hatta yani bazı yerler kapalı.
5: Kanalizasyon kapakları bile şimdi.
3: Değişti.
7: Asfaltı kazmışlar, asfalt döküyorlar. Başkent'te 7-8-10
3: Fatih,
7: yıldır çukurlar var yollarda. Onları
3: biraz magazinde
7: her
3: merak.
7: Yer bağlandı, her yer şahane.
3: Fatih duyuyor musun beni? Yani, Fatih duyuyor
7: musun? Şimdi duyuyorum. Az önce duymuyordum.
3: Dur,
7: şimdi duyuyorum.
3: Duyuyor musun ha? İzleyicilerimiz biraz da şimdi magazin tarafında merak ediyorlar. Şimdi içeriğine gireceğiz. NATO toplantısının da. Evet. Macron'un koşacağı yer belli oldu mu? Yoksa güvenlik gerekçesiyle saklıyorlar mı?
7: Hala saklıyorlar ya. Yani saklıyorlar. Onu ben de o Burhanettin Hoca'nın toplantısında sordum. Nerede koşturacaksınız bu adamı diye. Onu anlatmadılar yani. Ama 2-3 tane alternatif var.
3: Söylemedi mi?
7: Dikmen Vadisi. Söylemedi. Söylemedi. Dikmen Vadisi çok güzeldir ama. Yani Ankara'da yaşamadığınız için belki bilmiyor
3: tabii,
7: olabilirsiniz.
3: Tabii ben biliyorum canım. Dikmen Vadisi güzel. Seymenler Parkı güzel.
7: Rekreasyon. Yani. Evet. Orası iyi. Evet. İşte bu Tarım Bakanlığı'nın içinde ayrı bir koru var. Orası olabilir diyorlar. Bazıları Emir Gölü'nün etrafını söylüyor filan ama Cumhurbaşkanlığı onu henüz bildirmedi bize. Başka konular da var. Mesela İtalyan Başbakanı Meloni sigarayı bırakmıştı biliyorsun.
3: Evet.
7: Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bunda etkisi olduğunu söylüyorlar. Burada bir şey vardı külliyede. Sigarayı bıraktırma müzesi vardı Sayın Cumhurbaşkanı'nın. Herkesten aldığı paketleri topladıkları bir yer vardı. Hı hı. Acaba oraya gidecek mi? Meloni ile Trump ne yapacak? Yine böyle fotoğraf çektirmek için kim kime ittifatta bulunacak? Bu tarz şeyler var. Detaylar ama... ne zaman belli olacak onu bilmiyoruz. Fakat
3: şimdi
7: şunu söyleyeyim.
3: Birkaç husus daha var. Onları ben bir soru cevap gidelim mi Fatih? Bildiğin kadarıyla bize
7: tabii,
3: bir anlat lütfen. Şimdi
7: tabii.
3: ABD Başkanı Trump'ın aracı, burada bineceği araç getiriliyormuş.
7: Evet.
3: Değil mi? Amerika'daki bindiği araç buraya getiriliyormuş. Bu bir. İki, helikopterini de buraya getirmişler. Yani Ankara'ya getirmişler. Fakat demonte olarak getirmişler. Ve burada tabii. Bu helikopter Ankara'da Amerikalı teknik heyet tarafından montaj edilmiş ve hazırlanmış. Böyle bir bilgi var. Diğer liderlerde de durum bu mu? Yani herkes aracını yanında mı getiriyor? Yani güvenlik sebebiyle mi? Ne amaçla bunu yapıyorlar? Bir de böyle büyük zirvelerde.
7: Bu tabii çok büyük güvenlik önlemleri alınıyor Gürkan. Özellikle şunu söyleyeyim. Mesela o Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin olduğu NATO güvenlik bölgesi ilan edilecek. Asıl liderlerin kapalı toplantı yapılacağı yer Söğütözü bölgesi NATO güvenlik bölgesi ilan edilecek. Bütün zirvelerde olduğu gibi Türkiye'deki zirvede de o bölgenin güvenliği son iki gün NATO'ya bağlanıyor. NATO yönetiyor orayı.
3: Hmm.
7: Yani daha önceki diğer ülkelerdeki zirvelerde de aynısı oldu. Burada da aynısı oldu. Tabii Türk polisi, Türk güvenlik birimleri önlemleri alıyor ama son gün özellikle başkanların geldiği gün NATO'ya geçiyor güvenlik. Bu bir detay olarak aktarmış olayım. Tabii liderler kendi araçlarını getiriyorlar. Hepsi olmasa bile önemli bir bölümü getiriyor. Ya da işte birkaçı getiriyor diyeyim. Önemli bir bölümü değil. Avrupalı liderlerde bunu pek görmüyoruz. Ama Trump'ta böyle bir önlem alınıyor. Daha önce Türkiye'ye gelen Amerikan başkanları da yine kendi araçlarını kendileri getirmişlerdi. Biliyorsun bu güvenlik son derece önemli. Putin de aynı şeyi yapıyor gittiği ülkelerde. Bizim Sayın Cumhurbaşkanımız da evet. Sayın Cumhurbaşkanımız da yine bazı yerlere kendi makam araçlarını götürüyor güvenlik gerekçesiyle. Helikopter tabii demonte olarak gelmesi lazım. Çünkü zaten yani paller açık olarak alamazlar. Uçağa yerleştiriyorlar. Palleri kapatıyorlar helikopterin pallerini. Ondan sonra burada açıyorlar. Bu tip önlemler var. Çok özel önlemler var. Ankara polisi yani ve Cumhurbaşkanlığı internet erişiminden oradaki yeme içmeye kadar kimin nereden duracağından, nerede görev yapacağından, işte nerede hangi toplantı varsa oraya göre en ince ayrıntısına kadar bütün teknolojik altyapıyı da yenilediler. Çok güzel ve iyi hazırlanıldığını düşünüyorum. 3 tane havalimanı var Ankara'da. 3'ü de kullanılacak.
3: Bir dakika. Şimdi bir tane Etimesgut'ta yeniden inşa edilen yer. Galiba liderler oraya inecek değil mi?
7: Evet, orası artık
3: tamam.
7: Evet.
3: İki Esenboğa havalimanı olacak. İki Esenboğa. Üç
7: evet.
3: Neresi?
7: Bir de Akıncı hava üssü var biliyorsun. Mürtet.
3: Mürtet.
7: Orası da alternatif olarak kullanılacak. Askeri ekipmanlar geliyor ya. İşte askeri nakliye uçakları falan da oraya inecek. Araçlar, işte helikopter vesaire buna benzer şeyler de orada duruyor. Üç havalimanını kullanacaklar. Fakat şunu söyleyeyim yani havalimanı ulaşımında bir problem yok. Vatandaşlarımız şehir kapansa da bu söylediğim bölgeler uçuşlarda sivil uçuşlarda herhangi bir kısıtlama söz konusu değil. Ankara'ya uçaklar iniyor kalkıyor. Havalimanına gidişlerde de çevre yolu ve şehrin içinden geçen yol da açık olacak. En önemli gün ayın 8'i. Trump da ayın 8'inde gelecek bizim bildiğimiz kadarıyla. Gece kalmıyor diye.
3: Çocukları da geliyormuş Trump'ın. Miydi?
7: Evet,
3: Ivanka geliyormuş herhalde değil mi?
7: Onlar da geliyor. Eşi geliyor mu? O konuda bir netlik yoktu. Belki de güvenlik gerekçesiyle söylemiyorlardı. Hı hı. Ama renkli bir zirve olacağı kesin. Bir de şunu söyleyelim. Tabii ki. Son cümle. Cumhurbaşkanımızla Amerikan Başkanı arasında özel bir baş başa görüşme olacak. Yani NATO için geliyor ama Türkiye kendi tezlerini de ayrıca Trump'a
3: şimdi
7: Sayın Cumhurbaşkanı
3: sevgili anlattı. Fatih tam oraya girmişken istersen Türkiye'nin masasındaki dosyaları biraz konuşalım ve oradan başlayalım.
7: Evet.
3: Bir de sevgili izleyiciler dikkatlerinize bir konuyu çekmek istiyorum. Onu da birazdan konuşacağız. O da şu Yunanistan'da yayınlanan Tanea diye bir gazete var. Bu gazete önemli bir analiz yazısı paylaştı. Bu da bugün Hürriyet gazetesinde Duygu Leloğlu'ydu değil mi sevgili Eftal?
7: Evet.
3: Duygu Leloğlu'nun başlığıyla bir yazıya dönüştü ki bana kalırsa önümüzdeki günlerde Türkiye'nin dış politikasında ve bizim Türkiye içinde en çok konuşacağımız başlıklardan birisi olacak. Adalar meselesi, adalara ilişkin silahlanma ve İsrail'in buna destek olduğuna ilişkin bir yazı. Tanea gazetesi yazdı. Duygu Leloğlu da güzel derlemiş onu ele alacağız. Ama ona geçmeden önce şimdi masada neler var diye önce senden alayım sonra konuklarımızdan hızlıca değerlendirmelerini almaya başlayalım. Bir, şimdi Kaan savaş uçağı, bunun tabii motor tedariği, tabii bunu istiyoruz. Evet. İki, F-35 programını, değil mi? Bizim taleplerimiz bunlar. Katsa yaptırımlarının kaldırılması veya işte gevşetilmesini istiyoruz. Bir de yeni savunma evet projeleri var masada. Ayrıyeten bu PKK-YPG konusunda da ABD'den adımlar atılmasını bekliyoruz. Trump çok yüksek bir kredi açarak geliyor Türkiye'ye aslında. Daha önce de açıklamalarında da söyledi. Erdoğan benim dostum, güçlü bir lider, ordusu güçlü vesaire evet dedi. Bakalım bu dedikleri NATO toplantısında ne kadar hayat bulacak ve Türkiye NATO toplantısından nasıl, daha doğrusu bu ikili görüşmeden nasıl çıkacak? Şimdi sen bir değerlendir bize. Ondan sonra konuklarımızı alalım. Konuklarımızdan değerlendirmelerini alalım. Sendeyiz Fatih.
7: Şimdi bir kere bu zirvenin önemi doğrultusunda Trump gelmeden bazı adımlar atıldı. Halkbank dosyası kapatıldı biliyorsun. Halkbank davası artık yıllardır bir kangren gibi devam ediyordu. Halkbank davası sona erdi. Herhangi bir ceza çıkmadı. İlk mesaj buydu. Türkiye'ye gelen olumlu mesaj. Şimdi Türkiye'nin kendi Kaan savaş uçakları için ve F-16 projelerinde kullanılmak üzere motorları F-110 diye tabir edilen motorlarla ilgili bir anlaşmadan söz ediliyor. Tabii F-35'ler de bunun içinde olacak mı? Onu bilmiyoruz. Trump geldiğinde bunu öğreneceğiz. Bu uçaklarla ilgili, motorlarla ilgili zaten Amerika'da, Washington'da bir açıklama yapmıştı. Sürprizlerim olacak dedi. Bunu bekliyoruz. Bu bizim için çok önemli. Yani Türkiye'nin biliyorsun Kaan savaş uçağı her dakika geliştirilen bir teknoloji. Ama bunun yerli motoru henüz prototiplerde kullanılacak durumda değil. Prototipler 6 tane prototipi var Kaan'ın. O uçaklarda Amerikan motoru kullanılacak ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendi envanterini alacağı Kaan'larda da, ilk üretilen Kaan'larda da yine bu motorlar kullanılacak. Ama Türkiye'nin dış ülkelere, yabancı ülke Endonezya ile anlaşma yaptık biliyorsun. Pakistan da Türkiye'den Kaan uçaklarını istiyor. O ihracat yapılacak uçaklarımızda yerli motorlar kullanılacak. Onun geliştirilmesi devam ediyor. Fakat bu motorlarla ilgili problem çıkmıştı. Kongre bunlarla ilgili sorun çıkarıyordu biliyorsun. Trump bu konuda Türkiye'nin önünü açan bir karara imza attı. Kongre'ye de yazı yazdı. Artık geldiğinde bunu anlatacağız. Yani Türkiye'nin hava kuvvetleri konusunda, özellikle uçak temini konusunda bazı sıkıntıları vardı. Onların giderilmesi anlamına geliyor bu.
3: Fatih, bir dakika. Bir gelişme. Hakan Fidan açıklamaları var şu anda yeni sıcak düşen gündeme. Sevgili genel yayın yönetmenimiz Ercan Seki yollamış bana. Katsa yaptırımları ve F-35 satış yasağı hakkında Hakan Fidan diyor ki her iki ülke ve iki lider de bunların kalkmasını istiyor. Yani Katsa yaptırımlarının.
7: Evet.
3: Bunun kararı verilmiş zaten. Bunun müjdesini diyorsanız o da verilmiş. Ama bunu ilerletme meselesi var. Onu yapıyoruz şu anda. Yani yol almak istiyoruz diyor anladığım kadarıyla. Hakan Fidan önemli bir açıklama. Az önce yapmış sevgili izleyiciler bu açıklamayı da.
7: Evet. Yani daha önce biliyorsun bu konuda Kongre problem çıkarıyordu. Şimdi Trump bunun önündeki engelleri kaldırdı. Ve Türkiye bu motorları alacak. F-16 modernizasyonu ve F-16'larla ilgili de bir paket vardı. O da bunun içinde olacak mı? Onu bilmiyoruz. Hele hele F-35'ler, parasını ödediğimiz 4 tane uçağımız var. Amerika'da duruyor F-35. İşte onların da belki bu paketin içinde olabileceği söyleniyor. Trump, İsrail'le biliyorsun arası bozuk, gergin bir ilişkileri var. Yunanistan'la da yine çok denge içinde götürmeye çalıştıkları bir ilişki var. Yani Ankara ziyaretinde bu uçakların da Türkiye'ye verileceğini açıklarsa Yani Balıkesir'de bir tatlı var. Ballı kaymaklı var. Balıkesir tatlısı, biliyor musun sen onu?
3: Senin kadar yani, bilemem. Sen bir Balıkesir'de olduğun yani. İçin tabii.
7: Yani böyle şahane olur Türkiye için. Zaten bunlar evet. bile iyi. Katsa yaptırımlarının kaldırılması iyi. Bir de şu var Gürkan, bunun hepsinin önünde şunu söylemek lazım. Bütün NATO ülkeleri, Avrupa'dakiler, Avrupa ağırlıklı olarak zaten söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan yardım bekliyorlar. Gelip burada Türkiye'ye şunu söylediler Sayın Cumhurbaşkanı'na. Lütfen bu zirvede kriz çıkmasın Sayın Erdoğan. Trump'ın lütfen yumuşatın. Yani ben mealen söylüyorum tabii. Ama Trump'ın Türkiye Ankara'daki zirvede NATO'yu yeniden bir krize sürüklemesini istemiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderler diplomasisi diye tarif ettiğimiz Trump'la kurduğu özel dostluktan faydalanmak istiyor NATO ülkelerinin liderleri. Bu toplantının bir kriz toplantısı değil, daha çok ittifakın geleceğine dönük olumlu mesajların verildiği bir toplantı şeklinde geçmesini arzu ediyorlar. Bu konuda da en güvendikleri isim, en çok yardım bekledikleri isim Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
3: Tamam.
7: Tabii bunu yapacak Sayın Cumhurbaşkanı ama bunun karşılığı da olacaktır diye düşünüyorum ben. Avrupa'nın, Türkiye'nin yeni oluşturduğu güvenlik mimarisinde Türkiye'nin önemli bir rol üstlenme beklentisi var. Savunma sanayi ürünlerimizi satma beklentisi var. Sayın Cumhurbaşkanı bu desteğin karşılığında herhalde bu işleri de çok iyi yapar biliyorsun. Avrupa'yla ilişkilerin daha iyi bir noktaya gelmesinin bu zirvenin bir sonucu olarak önümüze çıkabilir.
3: Peki Fatih, sen biraz soluklan. Biz hemen buradan başlayalım. Evet. Faraç abimizden başlayalım. Şimdi Mehmet Bey, önemli bir NATO toplantısı. NATO'nun evet. beyin ölümü gerçekleşti diyen Macron da geliyor. Ama bir yandan NATO'ya çok sert yüklenen Trump, aslında NATO'nun en temel ülkesi, en büyük ülkesi Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı da geliyor ve bölgede çok önemli bir aktör olan Cumhurbaşkanı Erdoğan da ev sahipliği yapıyor.
5: Evet.
3: Ne bekliyorsunuz?
5: Evet. Bir defa bu zirvenin, bu çok önemli zirvenin Türkiye'de yapılması sosyopolitik açıdan çok yaşamsal Türkiye için. Hep şuna dikkat çekiyorum sevgili Gürkan. Siyaseti yakından izleyen biri olarak söyleyeyim. Son 40 yılına gözlemcisiyim ama Türkiye eski Türkiye değil. Yani Türkiye böyle ürkek dış politikayla işte oldu olmadı, işte gidip Amerika'nın önünde duran, aman Avrupa'dan medet uman, Amerika'dan medet uman bir ülke değil. Bir defa hem bu içinde bulunduğu coğrafyanın sosyopolitik, diplomatik sıkıntılarına çok ciddi etkili müdahaleler yapabilen bir ülke haline geldi. Bu çok önemli. Bir de ben terörü uzun süredir izleyen biri olarak söyleyeyim. Benim için çok yaşamsal Türkiye'nin bu konudaki müdahaleleri.
3: Kaç kitabınız var bu konuda?
5: Evet, yani 17-18'te bunun 4 tanesi, 6 tanesi terörle ilgili. Yani IŞİD, El-Kaide, PKK, Hizbullah vesaire Orta Doğu'da. Buna çok dikkatle izlediğim için Türkiye'nin bu konuda hep atraksiyon yapması konusunda hep çabaladığım için son 10 yılda bu konuda çok ciddi bir ivme kazandı. Hiç kimse bunu bir tarafa atamaz yani. Bu siyaset dışı bir şeydir. Bu ülkenin, devletin varlığı, birliği, bütünlüğü açısından çok yasamsaldır. Eski böyle esnek işte operasyon yapalım sadece içeriği temizleyelimden çıktı. Bugün Ankara'nın göbeğinde bakın hiç olmamış bir şey. Ben PKK'nın daha önce de ifade ettim. 15 Ağustos 1984, 16 Ağustos'ta oraya inen iki gazeteciden biriydim. O örgütü 40 yıldır yazıyorum. Daha sonra ortaya çıkan örgütleri artık Ankara'dan SİHA'larla, İHA'larla terör örgütünün örgütlerinin elebaşıları, karargahları tek düğmeyle o hava savunma sistemlerinin etkili olması nedeniyle bertaraf edilebiliyor. Çok yaşamsaldı. Aski böyle askerlerimiz gidip karşılıklı çatışarak şehit verilen dönemin ortadan kaldırılması gerçekten Türkiye'nin huzuru için çok yaşamsal bir adımdı. O açıdan da NATO içerisinde Türkiye'nin artık yalnızca NATO'nun doğu sınırını böyle koruyan bir ülke olmaktan çıktı Türkiye. Onun dışında sınırları aşarak güvenlik, diplomasi ve strateji konusunda ciddi gelişmeler sağlamış. Bunu başka ülkelerin sadece sınırımızdaki değil, sınırın ötesindeki başka ülkeler üzerinde de çok etkili sonuçlar almış. Oraya dersler vermiş. güvenilir bir yapı, güvenilir bir duvar, güvenilir bir coğrafya olduğunu çok ciddi biçimde kanıtlamıştır. Bir Türk yurttaşı olarak gerçekten ben bundan gurur duyuyorum. Şimdi Avrupa'da burada en büyük sorun şu, bakın Avrupa ciddi biçimde kaynıyor. Ne oldu? Terör örgütleri gitti. Mesela Avrupa'nın içerisinde kamyonlarla, otobüslerle, araçlarla katliamlar yaptı değil mi? Bütün Orta Doğu'dan giden örgütlerin yaptıkları buydu. Türkiye bu konuda da bir bariyer oldu. Suriye içerisinde. Doğru. Hem PKK'nın hem El-Kaide ve IŞİD'e yönelik dünyada bakın Amerika'nın, CIA'nın, FBI'nin, MI6'nın, 5'in hiçbirinin etkili olamayacağı kadar etkili oldu. Sadece Türkiye ve yakınındaki sınır coğrafyasındaki ülkelerin huzuru açısından değil, bugün Suriye'den, İran'dan, Libya'dan, benzeri coğrafyalardan Türkiye üzerinden Avrupa'ya ya da benzer ülkeler üzerinden Avrupa'ya giden o tehdidi de kesmiş oldu. Yani şurada sadece Türkiye PKK ve benzeri terör örgütleri mücadele eden bir ülke değil, bütün Orta Doğu coğrafyasının dışında bu coğrafyadan Avrupa'ya giden ve orada bazı eylemlerde 50, 60, 70 kişinin ölümüne yol açan terör örgütlerinin enterne edilmesi konusunda da dünyaya büyük bir güvenlik, istihbarat ve terörle mücadele
3: dersi verdi. Bir ara soru sorayım mı?
5: Evet.
3: Şimdi ben şunu gözlemliyorum. Uzunca bir süredir Türkiye dış politikasında bu hakim olan bir durum gibi geliyor bana. Bu benim analizim. Siz nasıl değerlendirirsiniz bilmiyorum. Türkiye özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra,
5: evet,
3: bunun öncesi de var ama ben biraz daha geriye götürüyorum ama 15 Temmuz'u bir kendimize baz alabiliriz.
5: Evet.
3: O tarihten sonra Türkiye NATO ile ilişkilerinde NATO'nun içinde ama NATO'nun her dediğini yapmayan bir özgül ağırlık oluşturan bir merkez haline geldi.
5: Geldi, evet.
3: Yani eskiden biliyorsun NATO orijinli Türkiye darbeler, askeri darbelere maruz kalıyordu.
4: Terörü.
3: Ama 15 Temmuz'la beraber bu kırıldı ve kırılmasının akabinde Türkiye NATO'nun içinde, NATO'dan ayrılmıyor.
5: Tabii.
3: Hatta buradan sevgili Hasan Ünal Hoca'yı da kulaklarını çınlatalım. Hasan Ünal Hoca'nın hep teziydi o. NATO'nun içinde kalalım ama bir dediğini yapmayalım derdi o. Böyle bir tezi hayata geçirdi. Ya tam kopmuyor ilişki,
5: evet,
3: ama NATO'nun de, örneğin mesela Rusya'ya yaptırımlar. Türkiye uymadı bu yaptırım kararlarına. Batı'nın tamamı,
5: evet,
3: Rusya'ya yaptırım, evet, uygularken Türkiye uymadı.
5: Evet.
3: Gene benzer şekilde hem Ukrayna ile hem Rusya, Ukrayna Rusya Savaşı'nda ikisiyle ilişki yürüttü. İkisine de İHA verdik, SİHA verdik, sattık.
5: Hani evet,
3: bu dünyada,
5: tabii,
3: bir başka ülkenin yaptığı şeyler değil. Dolayısıyla böyle bir tam bağlantısız gibi duruyor ama bir yanından da NATO şemsiyesinde olmamızın da şöyle bir avantajı var. NATO'nun büyük yakıcı silah gücünden de kendimizi korumuş oluyoruz tabii. Bu bir teknik şey, durum. Dolayısıyla siz buna katılır mısınız? Türkiye NATO ile ilişkilerini aslında yeni baştan yazdı diyebilir miyiz?
5: Evet. Bugün aslında çok güzel bir soru. Bakın, ben hep şuna, o Atatürk'ün büyülük ve istikbal bağımsızlık karakterimdir diyor ya. Yani bir dönem, belki bu son 50 yılda biliyorsun hep böyle biz çocukken televizyonlar siyah beyaz söylerdi. Türkiye Ankara 5 yıllık kalkınma planını hazırladı diye hep haberler olurdu. Ama ben hep şunu söylerdim. Amerika'nın planı hep 50 yıllıktır. 50 yıl sonra bakın İran, Suriye, Libya, o müdahaleler, efendim su kavgaları, işte bölgede sınır boyundaki mayınların temizlenmesine kadar terörün o bölgede yayılması, her şey bütün bu plan çerçevesinde yapılır. Ben bunu gazeteciden başladığımdan beri gözlemim budur bu. Türkiye bir taraftan sadece Orta Doğu'daki tehditler konusunda değil, Avrupa'nın baskıları konusunda da değil, bu NATO'nun her şeyin egemeni benim, her şeye ben karar veririm, herkes buna uyarım şeklindeki o stratejisine karşı da çok büyük bir bayrak kaçtı. O bağımsız duruşunu korudu ama aynı zamanda da NATO'nun içerisinde vazgeçilmez bir üye konumuna yükseldi.
3: Tabii,
5: o
3: tabii,
5: çok önemli. Şimdi Türkiye'nin bu toplantıda sadece bu konudaki önemi çıkmayacak öne. Türkiye'nin,
3: peki,
5: şekillenmekte olan, bak ona çok önemli benim için, yeni güvenlik mimarisi de aslında masaya yatırmış oldu. Hmm. Test edilmiş olacak.
3: Hmm.
5: Yani Türkiye bu içinde bulunduğu devinimi NATO ülkelerinin hepsinin önüne getirmiş olacak. Ve burada bölgede Türkiye Cumhuriyeti'nin artık böyle az önce de dikkat çektim ya, NATO'nun doğudaki efendim savunma mekanizması gibi, bu bundan çıktı.
3: Peki.
5: Türkiye böyle görevlendirilecek bir ülke olmaktan çıktı. Tam aksine satranç tahtasını masaya oturtacak bir devlet haline geldi. Bu da Cumhuriyet'in, Türkiye Cumhuriyeti'nin son 10 yıldaki hem diplomasi, hem sosyoekonomik, hem sosyopolitik alanda, hem de savunma ve terörle mücadele konusuyla Avrupa'ya bakışında da önemli oldu. Bir şey daha söyleyeyim. Buradaki toplantının en önemli nedeni, biraz önce dikkat çektim ya, Avrupa'nın bu olaylarda Türkiye bir bariyer oldu Avrupa'ya yönelik tehditte. Burada tartışılacak çok önemli bir şey daha var. Artık Avrupa böyle biz oturalım, Amerika bizi korusun, Türkiye de orada işte bir bariyer olsun, bundan çıktı, taşın elini taşın altına sokacak.
3: Peki.
5: Ve bir madde var, artık savunma, NATO'nun savunma harcamalarında bütün ülkelerin, Avrupa ülkelerinin %5 katkı sunması sağlanacak. Türkiye zaten bunu sosyopolitik olarak binlerce kez yaptı. Avrupa'da, Amerika'da Türkiye Cumhuriyeti'nin bugünkü varlığından mutluluk duymalı, güven duymalı.
3: Peki. Cem Kaya, sizle devam edeyim, sonra tamam. Oğuz'a geleceğim. Sevgili Cem, şimdi bu NATO zirvesi herkes de büyük anlamlarda yüklüyor gerçi. Yani çok ilginç başlıklar ele alınabilir. Bir de NATO'nun dışında ikili görüşmelerden de çok ilginç sonuçlar çıkabilir. Birazdan geleceğimiz şu adalar meselesi de apayrı bir konu. Ben onu sizde yayından önce gönderdim bütün katılımcı konuklarımıza. O konu benim çok ilgimi çekiyor. Daha doğrusu dikkat çekmesi gereken bir konu. Çünkü Türkiye burada bir tehdide ve şeye işaret ediyor.
6: Devlet Bey'in 2022'de dikkatini çekmiş. Biz de hazırlık yaptık, geldik. Nacizane haddimiz olmadan anlatalım.
3: Bir şey söyleyeceğim. O haritayı ben istedim oradan, biliyor musun? Hı. Ama bir türlü ulaşamadım. Hı. Hatta o zaman aramıştım, o harita benim çok dikkatimi çekmişti. Hı. İlginç bir harita. Bir daha göstersene.
6: Tabii ki.
3: Sizden rica edeyim. Bakın, Ülke Ocakları Başkanı değil mi?
6: Evet,
3: Ülke Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın Devlet Bahçeli'ye verdiği bir... Ettiği.
6: Ve tarihi söyleyelim.
3: Evet, tarih.
6: Üstadım. 9 Eylül 2022.
3: 2022.
6: Sayın Genel Başkan'a
3: ben takdiri. Aradım o zaman. Hatta bu harita nerede dedim. Evet. Biz bulabilir miyiz demiştim.
6: Genel Merkez'de merakını. Sayın liderimize hediye olarak takdim edildi.
3: Cem Kaya, ne arşiv var sizde daha? Pat diye çıkartıyorsunuz. Tarih. Evet.
8: Tarihli anlamlı 9 Eylül.
3: 9 Eylül,
6: evet,
3: değil mi?
6: Çünkü liderin talimatıyla Ülke Ocaklarımız Alsancak'ta muazzam bir Türk gençliği yürüyüşü gerçekleşmişti. Ve hemen akabinde de Tanea gazetesi Türk tehdidi diye manşet atmıştı.
3: Yine aynı Tanea.
6: Evet, şimdi. Aynı Tanea. Haberler. Evet,
3: haberler. Peki.
6: Haberler. Şimdi ifade edelim. Zaten çok önemli bir hatırlatmayla başladı. 33 yıl önce 33 can. Hı hı. Her şey hukuk ve Türk Ceza Kanunu mevzuatı çerçevesinde mütalaa edilecek değil. Şimdi biz bunu niye bu cümleyle girdik? Bizim bir şiarımız var. Hep şehitlerimizi zikrederek başlıyoruz. Son şehidimiz Abdurrahman Hilal Uzman Çavuşumuz. Aynı zamanda bizim 33 canımız da 33 yıl önce rahmeti rahmana kavuştu. Onun da aydınlatılması lazım. Bakın bunu ceza
3: hukuku... diyorsunuz değil mi?
6: Madımak'ı söylüyorum.
3: Madımak'taki...
6: Ceza hukuku açısından değil.
3: Evet.
6: Şimdi bazı ileri zekalı hukukçular var. Efendim zaman için ben onu kastetmiyorum. Toplumun, devletin, milletiyle barışması gereken hassas noktalardan biridir bu. Dönemin İçişleri Bakanı'nın bugün açıklamalarını izledim. Valiyi aradım, kafama sıkacaktım diyor. O zaman sıksaydı. 33 canın ahı 33 yıl sonra hala bazı insanların vebalin üzerinde, bunun da aydınlatılması lazım gelir. Şimdi NATO nedir NATO? Ben bayılıyorum NATO'ya. Bir NATO var. Buraya çalışmış, getirmiş avukat Cem Kaya. Üye sayısı 32 olmuş. İlk üyelere bakıyoruz. 1949 hemen akabinde bizi almışlar 52. Koş gel. Koştur koştur almışlar. Bizi niye almışlar acaba? Kara kuvvetler açısından NATO'nun en büyük ikinci ordusu. Fedakarlık işlemiş. Kore Harbi'nde gitmiş, can vermiş Mehmet'im.
3: Kore'den sonra aldılar.
6: Benim dedem Halil Assubay Kore gazisi, kaç tane askerini elleriyle toprağa vermiş, kaç mücadele sonunda şehadete nasip olmuş ve biz ne yapmışız yıllar sonra? Ayla filmini çekmişiz. Bakınız, Korelilerin gözünde hala biz iki devlet bir milletiz ya, Can Azerbaycan gibi. Korelilerin gözünde biz hala kurtarıcı olmuşuz. Şimdi Afganistan demiş, gitmişiz. Türk askeri Mehmetçik koşmuş. Bosna demiş, Kosova demiş, Libya'da sorun var demiş. Suriye, Can Azerbaycan, Ukrayna demiş, hep oradayız biz.
9: Hep birilerinin bir talebinin yerine getirmişiz. Ama benim devletim, üstadım ifade buyurdu, 40 bin can vermiş ya 1980'den bu yana. Partiye Karkeran Kürdistan, PKK. Lider Devlet Bahçeli diyor ki, eli kanlı terör örgütüne harf oyunlarıyla isim değiştirip meşruiyet elbisesini giydirme devri kapanmıştır diyor bu salı NATO konuşmasını yaparken. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu, tarihe geçecek bir manifestodur. Bakın çoğu yerde atlandı, konuşalım bunları. Aynı Devlet Bey diyor ki, Türkiye'nin hava savunma ihtiyacını sürünceme de bıraktılar diyor. Patriot istedik ya, vermediler. S-400 aldık, kafamıza vurdular. Aynı S-400'leri götürüp Girit'e. Yunanistan ne üyesi? Patagonya üyesi. Ama bize ikircikli bir strateji geliştirdiler. Dönmüşüz, demişiz ki arkadaş, benim Mehmetçiğim can veriyor, benim korucum can veriyor. Malum haliniz, bir dördüncü madde var, yakın tehdit, bir de beşinci madde var. Birimiz hepimiz, hepimiz içimiz, one for all, all for one. Demişiz ki ya bize destek ol. Almanya demiş ki tankımı kullanamazsın. İyi de senin verdiğin topuk koparan mayınlarıyla üstadım burada, Mehmetçiğim gazi olmuş. Nasıl olmuş bu? İtalya'ya demişiz ki bize destek ol, teknoloji ver.
5: Yüzlerce.
9: Vermez demiş.
5: Yüzlerce asker.
9: Ve dönmüşüz onun verdiği tüfeklerle, onun verdiği uzun namlulu silahlarla Mehmetçiğim gazi olmuş, şehit olmuş. Javelin füzesi vermiş ya üstad. Amerika Birleşik Devletleri'nin omuzundan atılan bir füzesi, benim Mehmetçiğim bunlarla şehit olmuş. Şimdi artık NATO'nun bir karar vermesi lazım. Yani ABD'nin. Hatırlarsınız 99'du, biz mektebi okuduk, 3. sınıftaydık. Hı hı. Bir Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı vardı o zaman. Evet. Şimdi esamesi yok. İstanbul'da bir zirve yapmışlardı. İstanbul böyle Ankara gibi durmuştu. Paralize olmuştur her şey. O zaman da şunun farkındaydı Avrupa. Bizim güvenliğimiz Türklerden geçiyor. Bugün de ne diyor bakınız? NATO Büyükelçisi var ABD'nin. Biz diyor Türklerden çok memnunuz. Türklere rağmen bizim Avrupa'nın güneyini savunmamız mümkün değil diyor. Ama o Türkler ne yapıyor? Zaten ifade buyurdular. Montrö Antlaşması'nı devreye sokuyor. Şunu tahayyül edebiliyor musunuz? Sen Rusların Karadeniz filosunu oraya hapsedeceksin. Ukrayna'ya bayraktar vereceksin. Ukraynalı oradaki askerler bayraktara şarkı yapacak. Ama Putin'le aynı masaya oturacaksın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yaptığı bu. Bir NATO ülkesi bana gösterin ki Putin'le aynı diyaloğu kurabilsin. Tal koridoru anlaşmasını yapabilsin. Gelip Mersin'de, Antalya'da, İstanbul'da, Dolmabahçe'de zirve yapabilsin. Ve aynı zamanda da Ukrayna'yla bu diyaloğu sağlayabilirsin.
3: Sevgili Can, işaret ettiğin noktayı genişletebiliriz de. Evet. İran, Çin.
9: Geliyorum.
3: İşte onlarla geliyorum. Da aynı. Mesela son İran Savaşı'nda
9: geliyorum.
3: Türkiye en önemli aramurucu ülkeydi.
9: Bakın, diyor ki Salı grup konuşmasında, bugünleri aslında bize söylüyor, diktare ediyor lider Devlet Bahçeli. Bugün diyor Yunan, yani NATO'nun şımarık çocuğu diyor, İsrail terör devletiyle el ele verip Aşil kalkanını kuruyor. Aşil kalkanı ne? Kime karşı kuruyorsun? Siz Yunanistan'daki üsleri sayalım. Girit, Rodos, Stefanovic, Lavranovic, Dede Ağaç.
3: Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika.
9: Kime karşı bunlar Gürkan
3: Bunun
9: Hacı?
3: Bunun vollerini hazırladık biz. Yunanistan adalar. Madem girdin, evet, oradan ilerleyelim. Evet. Olur mu?
9: Evet.
3: Sevgili izleyiciler, izin verirsen bir dakika şunu ben hemen açıklayayım.
9: Evet.
3: Tanea gazetesinde çıkan haberi Duygu Leloğlu Hürriyet gazetesinden almış sevgili izleyiciler. Diyor ki, o volle hazır mı Eftal?
9: Eftal.
3: Şimdi Yunanistan nerede? Ha şuradan. Türkiye kıyılarına yakın adaları İsrail yapımı hava savunma sistemleriyle güçlendiriyor. Bakın sevgili izleyiciler, sevgili dostlar, bu başlıklara dikkat edelim. Önümüzdeki dönemde, önümüzdeki aylarda bunlar Türkiye'nin gündeminde olacak konular olabilir. Çünkü Türkiye bu konuda ciddi olarak rahatsız. Bir kere onun altını çizelim. Bu konuda bir rahatsızlığı var ki haklı. Şimdi tek tek anlatacağız. Türkiye'nin kıyılarına yakın adaları İsrail yapımı hava savunma sistemleriyle güçlendiriliyor. Yeraltı askeri tesisler için adalarda kazı çalışmaları başladı diyor. Buna Girit'te dahil, Dodika dedikleri 12 adada dahil, 12 adada kazı çalışmaları var. Atina her adayı bir savunma üssüne dönüştürmeyi hedefliyor. Tanea gazetesinde çıkan haberden yapılan derleme. Devam edelim. Geleceğim canım. Sakin sular döneminin sona erdiği değerlendirmesinden hareket ediliyor. Yani Ege'yi sakin su olarak görüyorlardı. Ege'nin doğusunda Türkiye'nin burnunun dibindeki adalar İsrail silahlarıyla donatılıyor. Bakın, Yunanistan'a ait olan adalar, ki bunların varlığı hep tartışmalıdır. Yani Türkiye'nin burnunun dibinde yüzerek gidebildiğiniz Meis Adası'ndan tutun. Yani feribota bindiğinizde yarım saat sürmeyen işte Midillisi, Sakız'ı, bu adaların hepsinde bir silahlanma var. Kazıyorlar, yer altına kazılıyor ve buralarda İsrail silahlandırma yapıyor diyor. Taneya manşeti: adalarda gizli yer altına entegre bir savunma hattı kuruluyor. Ay sonunda yeni İsrail yapımı sistemlerin tedarikine yeşil ışık bekleniyor. İsrail'den yeni parti silahlar gelecek diyor. Ayrıca gündem 2030 planı çerçevesinde İsrail ile askeri işbirliği derinleşiyor. Bu arada küçük bir hatırlatma sevgili izleyiciler. Aslında İsrail devletinin, o yani dünyaya böyle Ali Kıran baş kesen gibi hareket eden İsrail devletinin aslında en uzlaşamadığı ülkelerin başında Yunanistan gelirdi. Tarihsel olarak bunlar böyleydi. Fakat gel gör ki şu anda
9: birlikte
3: ittifak kurmuş ve Türkiye'ye karşı böyle bir hazırlık, bir cephe hazırlığı içerisindeler. Temmuz'da Miçotakis Başkanlığı'nda Milli Güvenlik Konseyi toplanacak. Onay bekleyen sistemler Barak, Davut'un sapanı ve Spider. Bakın, bunlar savunma sistemleri. Savunma sistemlerin adı. 3 milyar euro bütçe, Ege ve Batı Trakya'yı kapsayacak bir savunma sisteminden bahsediliyor. Çok katmanlı, az önce sevgili Üstad Cem Kaya'nın söylediği gibi çok katmanlı Aşil Kalkanı mimarisinin çekirdeği olacak diyor. Ve son olarak da şunu söyleyelim. Bakın, komuta merkezleri ve mühimmat depoları yerin altına korunaklı hale getiriyor. İHA ve hassas güdümlü mühimmata karşı dağınık savunma modeli uygulanıyor. Toplam 522 savunma projesi, bunların 315'i adalarda uygulanacak diyor. 3 yılda tamamlanması hedeflenen projelerin bütçesi 65 milyar euro. Amaç, her adayı tek başına savaşabilen bir savunma kalesine çevirmek. Devam edelim, son bir tane daha vardı galiba. Yunan Dışişleri Bakanı Yerapetritis diyor ki sakin sular faydalıdır ancak amaç değildir diyor. Asıl hedefimiz Yunanistan'ın ulusal tezlerini güçlendirmektir diyor. Ulusal tezlerin ne olduğunu da herhalde biliyoruz. Bu arada Lozan'daki haklarımızı anlatan LOL'ü hazırladınız mı arkadaşlar? Onu da verelim. Lozan adaların silahlandırılması 1923 Lozan ve 1947'deki Paris Barış Antlaşması'na aykırıdır. Yani adalar silahlandırılamaz. Türkiye 23'ten beri bu anlaşmayı imzaladı. Yunanistan da imzaladı. Artı Lozan'ın 13. maddesi Midilli

0: tarihe dar geldiğinde işte o gün Musul'dan, Kerkük'ten, 12 adalardan bahsedeceğizler ya, tam da bu. Şimdi uluslararası hukuk size neyi emrediyor? Siz bir mutabakatname, bir ahitname imzalıyorsunuz. Ne zaman? 100 yıl önce. Diyorsunuz ki bu adaların tamamı Lozan Barış Anlaşması'na göre hiçbir şekil ve de surette hafif zabitan sınıfı dışında, nedir o? Sizin orada güvenliğini sağlayacağız, karakol faaliyeti. Hiçbir şekil ve de surette istihkam diye geçer orada. İstihkam merkezine dönüştürülemez. Bugün mü bu tırnak içerisinde şımarıklığı yapıyor Yunanistan'a? Hayır. Yunanistan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, yani tarihte yoktur bu, bir NATO member, bir üyesi, diğer bir NATO üyesine karşı bu adaların tamamını onlarca yıldır silahlandırıyor. Bu da bahsettiğiniz tüm şartları, yani adaların devir şartlarını mürtefi hale getiriyor. Bakın Salı grup konuşmasında Devlet Bey şunu söylüyor. Adalar denizinde, Ege denizi değil. Bakın artık onların jargonuyla konuşmayacağız. Kıbrıs diyor adam, adanın tamamına el koydu. Biz hala Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
1: Hayır. Doğru doğru, oradaki
0: terminoloji hata yapıyor. Bizim artık terminolojiyi düzeltmemiz lazım.
1: Tabii tabii.
0: Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nokta. Evet. Adalar denizinde ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan gibi şımarık çocukların Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı yürüttüğü provokasyonların alkışlandığı günler geride kalmıştır. Üstadım söyledi. Türkiye artık Türk ve Türkiye yazılının baş mimarıdır. Şimdi 350 milyonluk Türk dünyası yönünü nerede arıyor? Nerede arıyor? Dönüyor bize bakıyor. 2,5 milyarlık alemi İslam. 2,5 milyon Filistin'de Gazze'liyi koruyamadık. Kime bakıyor? Kime? Gene Trump diyor ki Erdoğan'a gel otur. Masayı sen kur. Ateşkesi sen yap. Hakan Fidan 13 yıllık hariciyesinin öncesinde ne yaptı? İstihbaratın başıydı. Nereden geldi? Kanada'ya turistik seyahate mi gitti? Niye gitti? Niye oradaki nükleer tesisleri gezdi? Kanada bize ne vermiyordu? Akıncı'nın gözündeki lensi vermiyordu. Şimdi tüm bunları tamamını düzenlediğiniz vakit.
1: Peki.
0: Nereye geliyorum? Bununla bitireceğim. Geliyorum o Taneya'nın 2022'deki manşetine Gürkan Acır. Bak o Taneya buraya manşet atmış. O Taneya diyor ki onların tabiriyle Türk provokasyonu devam ediyor. Neymiş Türk provokasyonu? Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs'a gitmiş. Erdoğan'ın ve onun iktidar ortağı Devlet Bahçeli'nin sunduğu bir haritayla Girit ve 12 adalar Türkiye'nin gösteriliyor. Erdoğan işgal altındaki Kıbrıs'ı ziyaret etti diyor. Kıbrıs'ta biz işgalci miyiz? Bizim iki tane garantörlük anlaşmamız var. Biz o garantörlük anlaşmalarıyla katledilen Türk insanının kanının ve Kıbrıs'taki diğer tarafın, Rumların da rahmetli Ecevit'in dediği gibi barışa getirmek için oraya gitmişiz. Peki. Peki nedir? Amacınız ne? Amacınız bu. Şunu da bitiriyorum değerli üstadım. Gene Devlet Bey son noktayı koyuyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne. Bakın geçen haftalarda ne dedik? Biz burada bir Hakan Fidan çıkışı yaptık. Biz burada bir Akın Gürlek çıkışı yaptık. Biz burada bir Ahmet Yiğit Yıldırım Ülke Ocakları çıkışımızı yaptık. Allah'a bin şükür ki Salı grup konuşmasında lider Devlet Bahçeli aynı cümleleri devlet adabıyla çok daha net söyledi. Ne dedi Devlet Bey? Bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Türk yargısına, Adalet Bakanımıza, Dışişleri Bakanımıza, Milliyetçi Hareket Partisi ve ülke ocaklarına, Mavi Vatan davamıza ve Kıbrıs'ımıza yönelik tüm çamur atmaya yönelik eylem ve işlemler Ankara'nın ayakları altındadır. Bizim pergelimizin ayağı Ankara'dır dedi. Peki. NATO'da bir karar anlaşmasındadır üstad söyledi. Türkiye'ye rağmen değil, Türkiye ile birlikte bölgeyi ve dünyayı yeniden dizayn etme arayışına girmesi çoktan gelmiş ve peki, geçmiştir. Gerisi lafı güzaptır nokta.
2: Bir şey katsam şuna.
1: Olacak ama katın, ama bir şey söyleyeceğim. Reklama gidelim mi Bülent?
2: Bu çok önemli.
1: Bülent. Duymuyor musun? Bülent. Ha? Reklama bir gidelim sevgili izleyiciler. Hem sevgili Oğuz hem de sevgili Hadi konuşamadı. Onların da görüşlerini Mehmet Faraş'tan sonra alalım. Kısa bir reklam sevgili izleyiciler. Taksim Meydanı sürüyor.
3: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var.

0: Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
0: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
1: Reklamlar.
0: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
4: TGRT FM Haber.
5: Size, Cem döktürüyor NATO konusunda, bunu söyler misin diyor sana. Sevgili Fatih Atiye de diyor ki hoşmelimdir o peynir tatlısı, Balıkesir'in meşhur peyniridir diyor. Mehmet Sevgi'ne de selam sevgiyle buradan anıyoruz. Evet, çok kısa ne olursunuz değerlendirin sonra.
6: Çok kısa söyleyeceğim.
5: Tamam, buyurun.
6: Şimdi bu biraz önce ekrana getirdiğiniz tablo, oradaki o Yunan medyasının o zırvaları. Yani zırva diyorum ben ona. Şimdi bakın bunun perde gerisinde orada satır arasında ilginç bir şey var. İsrail silahlarıyla donatıldı.
7: Evet,
6: tamam. Bakın asıl mesele bu. Avrupa bir taraftan kendi iç güvenliğini tartışırken İsrail, Suriye'de yenilmiş İsrail, İran'da yenilmiş İsrail, Filistin meselesinde yenilmiş İsrail kendine 105 yıl, 106 yıl önce buradan bir tokat yemiş Yunanistan'a. 70 yıl önce de o anlaşmalarla birlikte adaların silahsızlanması konusunda zaten dünyanın o verdiği karara uymuş bir Yunanistan. İsrail geliyor orada dibimizde bu coğrafyadaki yokluğun, bu coğrafyadaki ezikliğini gidermek için bir Truva atı yerleştiriyor. Yani Yunanistan dediğiniz ülke tarihin son 100 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nden bu kadar darbeler yemişken, buradan denize sürüklenmiş gitmişken, ya bu perde gerisinin herhalde Türkiye Cumhuriyeti dış politikayı çok dikkatli izliyor. Hem istihbarat kurumları hem dış işleri. Bu medyanın, eğer bu Yunan medyasına yazılanlar gerçekten doğruysa, ki oradaki dışişleri yetkilisinde söyledikleri açığa çıkıyor ki bir operasyon var. Kime karşı adalar silahlandırılıyor? Ya bu neyin hesabı?
5: Tek adres.
6: Evet, bunun neyin peşindeler? Peki. Onun çok ciddi biçimde sorgulanması lazım.
5: Bu ama önümüzdeki günlerde evet, çok konuşacağımız
6: bu İsrail bu konu, meselesi.
5: Bu konuda Ankara'nın tutumunu da birazdan evet, Fatih Atay'a soracağım.
6: 63 milyar euro getirip orada harcıyorsan bunun bir bedeli var. Bu parayı kim veriyor, kime karşı kullanıyor? İsrail bunun neresinde zaten açığa çıkmış.
8: Peki. Oğuz Polat, sendeyiz. Hızlı gideyim. NATO meselesi şimdi dünle bugün arasında çok fark var. Şimdi az önce Mehmet abi Eruh baskınından bahsetti. PKK'nın ilk silahlı eylemi. 3 yaşındaki çocuğun üzerinden 8 tane adı konulmamış çocuğun kurşun çıkıyor. Ondan sonra sürekli PKK'nın adını duyuyoruz. Apocular grubu, ondan sonra PKK oluyor. Bugün geldiğimiz noktada PKK silah bırakmak zorunda kaldı. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri silahla o silahları yerle bir etti. Bunun dışında NATO'yu biz siz darbelerde gördük dediniz de Türkiye'deki bütün terör tarihinin altında da maalesef NATO'yu gördük. NATO'nun kendi ismini görmedik ama operasyonel birimi Gladio'yu her eylemde gördük. Bugün Madımak'ın yıl dönümü 2 Temmuz, 3 gün sonra Bağlarbaşı katliamı. Ne diye yapıldı?
5: Hayır. Başbağlar.
8: Başbağlar katliamı. Ne diye yaptı PKK bunu? Madımak'ın karşılığını verdik. Çünkü Türkiye'de hem mezhepsel temelli çatışmaları hem etnik temelli çatışmaları körüklemek üzere o dönemler Sivas katliamı, Kahramanmaraş katliamı peş peşe yapıldı. Yetmedi. Bunlar darbelerle yani desteklendi. Yani üstad
7: karşılığını verdi derken
8: öyle lanse edildi. Özür evet, dilerim. Yanlış anlaşılmayalım orada. Çok hassas bir konu. Böyle lanse ettiler. Birkaç tane gazete bu başlıkları attı. Bunları öne çıkardılar. Bugün geldiğimiz noktada bakın aparat olarak kullandıkları bütün terör örgütleriyle neredeyse Türkiye amansız bir mücadele verdi. Yetmedi. Sınır ötesinde de o mücadeleyi yürüttü. Sınır ötesinde Kürt devleti, PKK devleti kurma hayallerine Türk Silahlı Kuvvetleri gitti, silahla müdahale etti. Türkiye Cumhuriyeti gitti, silahla müdahale etti. Ve buna karşılık da F-35'leri vermediler. Biz paramızı verdik ama vermediler. Türkiye bununla mücadelesini verdi ama buna takılıp kalmadı. Bugün yerin altına o adalar meselesinde kurulan sistemlerin hepsini Suriye'de de yaptılar, Kandil'de de. Ama zırh delici mühimmatlarla onlar da imha edildi geldiğimiz noktada. Bugün NATO Türkiye için daha farklı. Çünkü şöyle bir şey var. Siz bir ifade kullanmıştınız. 15 Temmuz'dan sonra Türkiye NATO'yu da aynı zamanda hem tehdit görüyor hem de NATO'nun içinde kalma. S-400'leri almak sadece bir askeri karar değildi. Aynı zamanda bir siyasi karardı.
5: Tabii, tabii.
8: Türkiye NATO'ya senin kartını gördüm dedi. Bu da benim kartım dedi. S-400'ü aldık, kullandık, kullanmadık. Bu başka bir konu. Başka bir tartışma konusu ama bu aynı zamanda muhteşem bir siyasi karardı. Onunla karşı kartımızı da göstermiş olduk. Şimdi NATO Türkiye'de yapılacak, dünya basını NATO zirvesini konuşuyor ama dünya basınını açtığınız zaman bugün her yerde de haber oldu. NATO zirvesi yapılacak, Transatlantik İttifak yeniden canlanacak mı, Trump'ın Avrupa'ya karşı tavrı ne olacak, Avrupalı liderler ne diyecek? Bunlar tali konular. Öncelikli konu ne biliyor musunuz? Türkiye buradan stratejik çıkar sağlayacak. Mesela Foreign Policy'nin bugün kullandığı ifade bu. Stratejik kazanımı Erdoğan sağlayacak diyor. Allgemeine Zeitung, Alman gazetesi, onun kullandığı ifade, yine Türkiye'ye yönelik kullandığı ifade, Türkiye dengeleyici unsur olacak diyor. Bütün gazetelere bakın, NATO zirvesini değerlendirirken önce Türkiye. Çünkü sabahtan beri saydığınız Rusya-Ukrayna savaşında, Amerika-İran savaşında, Pakistan-Afganistan savaşında Türkiye'nin bir barış yapıcı rolü vardı. bir de arabulucu rolü vardı. En olmaz dönemlerinde bile Rusya-Ukrayna heyetlerini Ankara'da bir araya getirdi.
5: Tabii.
8: Esir takasları yapıldı, tahıl koridorları açıldı. Bir dengeleyici unsur ve barış yapıcı unsur olarak öne çıktı. Bugün konuşturan ama en önemli unsur Cem Bey'in sabahtan beri üstüne basa basa dikkat çektiği savunma sanayi. Savunma sanayi. Çünkü artık kendi göbeğimizi kestiğimiz dönemler. Yani önceden bir terör hedefine savaş uçakları giderken bir anda uçağın yönü değişiyordu, uçak düşüyordu. Eşref Bitlislerin vesaire uçağı düştü. Düşürüldü. Helikopter özür diliyorum bu ülkede.
7: Hayır uçak.
9: Anti-IC
7: yani buzlanmaya karşı önlemi olan uçak. Uçak nerede düştü biliyor musunuz? Buzlanma nedeniyle Ankara'nın göbeğinde.
8: Bir de
7: 17 Şubat 93.
8: Bir de Necati,
7: Eşref Turgut
8: Bitlis. Bir de Necati Özgen'in de içinde olduğu o dönem 3. Ordu Komutanı. Onun da içinde olduğu bir helikopter meselesi vardı. Havada taciz, onunla karıştırmış olabilirim.
7: Evet.
8: Her neyse bugün konuşulması yani Yunanistan ve İsrail cephesinin özellikle rahatsızlık duymasının sebebi aslında bu. Yani Türkiye'nin NATO içerisinde artık çok farklı bir gözle görülmesi. Trump'ın açıklaması ben gitmeyecektim ama Erdoğan çağırdı diye gidiyorum. Çünkü Trump o Avrupalı liderleri Beyaz Saray'da karşısına aldı. Patron edasıyla oturdu. Ama bir ay sonra, bir buçuk ay sonra Sayın Cumhurbaşkanı gittiğinde Beyaz Saray'a kapıda karşıladı, sandalyesini çekti. Kimine göre bu şovdu ama bir zamanların...
7: Yok şov değil çünkü şöyle şov kimi... Orada kimlere neler yaptı Trump? Ha,
9: onu, Körfez onu ülkelerin liderleriyle toplantı kimin, yaparken de ki göre çok önemli. Yani.
6: Ukrayna herkes... liderini tokatladılar resmen ya şamar oğlanına çevirdiler.
8: Çok fena. Ya çok sadece Ukrayna bütün Avrupa liderleri karşısında o Macron vesaire hepsi karşısında onları karşısına aldığı dönemden bir ay sonra bu pozlar veriliyor. Trump'ı az çok bilen herkes bilir ki şovunu yapar. Kim olursa olsun şovunu peki yapar. İş oradan buraya geldi. Bugünkü endişenin sebebi yani şunu da söyleyelim. Bir demir kubbe olayı vardı İsrail'de. Delinmez denilen değil mi?
7: Delik deşik.
8: Delik deşik oldu. Aşil kalkanı dolur. Onlar sıkıntı değil. Aynı zamanda kendi işlerinde de tartışma var. Mağrib gazetesi diyor ki mesela Tel Aviv'in tuzağına düşüyoruz diyor. Bunu da vermek lazım. Yani nasıl Türkiye'de aklı selim politikacılar, aklı selim gazeteciler varsa bir şeyleri gündem yapan Yunanistan'da da var. Hakkını verelim. İsrail'de de var şerhini koyan. Orada mesela Maariv gazetesi diyor ki Tel Aviv'in tuzağına düşüyoruz. Bölge dengelerinde kritik riskler alıyoruz. Çünkü o da görüyor ki bugün bir zamanlar İsrail'in sırtını dayadığı Amerika ile arasında çok ciddi problemler var. Avrupa zaten kendi sorunuyla yüzleşmiş durumda.
7: Peki. Bir 30 saniye müsaade var mı? Hadi kardeşim.
9: Tabii.
7: 93 bakın o kadar önemli ki Sayın Faraj da ifade etti kıymetli Oğuz Bey Üstad'ın da. Benim yüreğimi yakar. Madımak'la başladık. Uğur Mumcu. Ocak 93.
9: 93 öyle karanlık bir yıl ya.
7: Ocak 93. Adnan Kahveci. Şubat 93. Mehmet Eşref Turgut Bitlis. Şubat 93. Turgut Özal'ın vefatı. 93. Bingöl'de 33 silahsız askerin şehadeti. Mayıs 93. Madımak. Temmuz 93. 5 Temmuz Başbağlar. 33 kişinin bunlarca katli. Tuğgeneral Bahtiyar Aydın. Binbaşı Cem Ersever. 93. Bir daha 93'leri yaşatmayacak Türk Devlet Hakkı.
6: Dış istihbaratın. Evet. NATO üzerinden evet. Türkiye taarruzları bunlar.
7: Hakkını helal.
9: Estağfurullah.
5: Hadi Bey, şimdi yani, bu NATO zirvesi ama bir yandan da aslında Türkiye'nin bölge ülkeleriyle ve komşularıyla olan ilişkilerindeki bir dönüm noktasında barındırıyor. Özellikle bu adalar meselesini Türkiye'nin önemli yakıcı başlıklarından birisi olarak değerlendirdik. Siz nasıl düşünüyorsunuz?
9: NATO'da da bu gündem olacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı her fırsatta bu konuyu dile getiriyor. Hı hı. Ve bu konunun ne kadar hassasiyet içerdiğiyle ilgili üzerinde duruyor. Tabii bu bugünün konusu değil aslında bakıldığında. 1947'de sözleşme imzalandığı zaman o sözleşmeden sonra 1950'den itibaren adaları silahlandırmaya başladılar. Ve 1969'da Türkiye ilk notasını veriyor Yunanistan'a. Bakın 1969, 2 Nisan. Ve ilk notasında şunu söylüyor. Diyor ki 23'te imzalanan Lozan Barış Antlaşması, 47'de imzalanan antlaşmaya uygun şekilde hareket edin. Uluslararası hukuk çerçevesinde bu kurallara riayet edin diye nota veriliyor. Peki ne oluyor daha sonra? 10 Mayıs 1969 yılında Yunanistan cevap veriyor. Diyor ki biz uluslararası hukuk çerçevesinde hareket ediyoruz. Fakat burada yapılan işlem sivil havacılıkla ilgili olan basit bir işlemdir diye kendisini savunma yoluna başvuruyor. Ancak daha sonraya bakıyorsunuz ki 1974'te ne zaman Kıbrıs harekatı gerçekleşiyor? O zaman Yunanistan bu sefer açıktan bir şekilde hiç gizlemeden adaları silahlandırmayı yapmaya çalışıyor yani. Ve bunu gizli bir şekilde yapmamaya çalışıyor. 1950'den 74'e kadar gizli yaptığı silahlandırmayı 74'ten itibaren açıktan yapmaya başlıyor ki bu da büyük bir tehlikenin olduğunu, kendilerinin bir korku içerisine soktukları için böyle bir yola başvuruyorlar. Çünkü biliyorlar ki bu adalar, az önce siz ifade ettiniz kaçması arada, adaların en büyükleri Türkiye 2 kilometre 10 kilometre arasında uzaklıkta.
5: Tabii, tabii canım,
9: yüzülebilecek tabii. olan adalar
5: Meis,
9: var.
5: Meis Adası'na kaçtan yüzerek gidebiliyorsunuz?
9: 2 kilometre 2.1 kilometre uzaklığında.
5: Tabii, burnumuzun dibi.
9: Yüzerek gidebileceğiniz bir adadan bahsediyoruz. Ve siz kalkıp eğer bununla ilgili Türkiye'nin aleyhine olabilecek bir adım atarsanız bunu bileceksiniz ki Türkiye buna izin vermeyecektir ki vermiyor zaten. 1950'den itibaren bu konuda tavrı net bir şekilde ortaya koyuyor. Tabii burada uluslararası hukuktan bahsedilince uluslararası hukuk ihlal edildiğinde neler olur? Bunu konuşmak gerekiyor. Onu da iki farklı başlık altında değerlendirmek gerekiyor. Birincisi, uluslararası hukuk ihlal edildiğinde hukuk çerçevesinde hakkınızı savunmanız gerekir. Bunun da savunma mekanizması nedir? Birincisi, dersiniz ki Uluslararası Adalet Divanı'na ben başvuruda bulunacağım. Hı. Diğer tarafta Birleşmiş Milletler'e başvuruda bulunacağım ki Türkiye defalarca Birleşmiş Milletler'e mektup yazmış bir ülkedir bu konuyla ilgili. Burada da aynı durum söz konusu. Ama daha etkili olan cevap nedir? Daha etkili olan cevap güçtür. Eğer siz güçlüyseniz, diplomasiniz kuvvetliyse, uluslararası hukuk çünkü tamirlerle ortaya çıkmış, tamirlerle yürüyen bir sistemdir. Siz ne kadar güçlüyseniz, ne kadar diplomasiniz kuvvetliyse, ne kadar askeri anlamda, savunma anlamında gücünüzü ortaya koyabiliyorsanız, bölge için vazgeçilmez olduğunuzu ortaya koyabilirseniz, o zaman sözünüz geçerli olabiliyor ve orada etkili de olabiliyorsunuz. Ancak biz şunu görüyoruz ki ne yazık ki Yunanistan, Türkiye'nin bütün bu çabalarına rağmen, bütün bu konudaki net tavrına rağmen ne yazık ki böyle bir yola başvuruyor. Bunu da dediğimiz gibi ilk defa ortaya çıkmıyor. Geçmişten beri gelen bir şey var. Ancak 2020 yılından sonra şunu net bir şekilde gördük. Savunma Bakanlığı kalkıp bütün bakanlıkları değiştirdi. 47 tane askeri üst düzeyini de değiştirdi. Ve burada şunu söyledi. Dedi ki füze savunma kalkanı kurmamız gerekiyor. Bunu kime karşı kuruyorsunuz? Türkiye'ye karşı. Yani Ege'de kurmamız gereken bir şeyi sadece Türkiye'ye karşı kurduğunu söylüyorlar. İHA SİHA karşıtı kalkan gazetede asimetrik bir kalkan olarak belirtilmiş. Ege kalkanı diye belirtilen bir durum söz konusu. Ve bunları siz yapmaya çalışırken ne, buradaki temel amaç ne? Türkiye'ye karşı bir savunma mekanizmasının içerisine girmek.
5: Peki.
9: Tabii bunu defalarca yapıyor fakat burada Türkiye'nin bu konuyla ilgili hiçbir şekilde geri adım atmayacağı, Türkiye'ye çok yakın olan bu adaların her ne kadar uluslararası hukuk çerçevesinde haklı olsanız da diğer taraftan da güç anlamında da bir gücünün büyüklüğünün gösteriliyor olması gerekir ki Yunanistan bu tavrından vazgeçsin. Bu güç de nedir? NATO'da oluşabilecek diplomasi ve her fırsatta, her masada Türkiye'nin buradaki haklarını dile getiriyor olması ve arkasında duruyor olmasıdır. Hükümet çok güçlü bir şekilde zaten her fırsatta bunu dile getiriyor.
5: Peki Fatih, bu konudan çıkmadan en son Ankara'nın tutumu. Bu özellikle adalar krizinde Ankara nasıl bir tavır takınacak ve bizi ne bekliyor?
10: Yani bu Ankara açısından yeni bir konu değil. Yıllardan beri sari olan bir konu. Çok sayıda da yazı yazıldı, haber yapıldı vesaire. Ama Ankara bunları yakından takip ediyor. Şu an kendisi açısından bir güvenlik riski gördüğünü zannetmiyorum. Çünkü bahsedilen adalar Türkiye'ye çok yakın adalar. Az önce kilometreleri de söylendi. Zaten 12 ada ve diğerleri çok çok yakın. Top mermisiyle buradan etkili olabileceğimiz, kendi füzelerimizle, roketlerimizle etkili olabileceğimiz bir ada, mesafe. Kaldı ki ikinci de NATO üyesi. Yani Yunanistan 10 milyon, Türkiye 90 milyona geldi neredeyse. Yani bütçesinin harcamalarına bakıldığında bütçe açığı milli gelirinin %160'ına ulaşmış bir ülkeden bahsediyoruz. Daha önce S-300'leri vardı da ne oldu yani? Ellerinde S-300 vardı. Bizde hiçbir şey yoktu. Bir şey mi yaptılar? Yani Türkiye ile elbette yakından takip edilmesi gerekiyor. Ama en son 2022 yılında Türkiye iki tane mektup gönderdi Birleşmiş Milletler'e. Az önce Hadi Bey söyledi. O mektuplarda şunu dedik yani. Eğer Lozan Anlaşması'na uymazsanız, silahlandırma eylemi devam ederse Doğu Ege adaları üzerindeki Yunan egemenliğini kuran hükümleri askıya alabiliriz dedi Türkiye. Yunanistan'ın egemenliğini tanımayız, gerekeni yaparız. Akıllı olun mesajını 2022'de verdik. Yani her zaman da bunu veriyoruz. Şimdi şunu söyleyeyim. Bir kere çok yakından takip ediyor silahlı kuvvetler. Yeri zamanı geldiğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ordusuyla gereken tedbirleri alır. Yani bunda hiçbir şüphe olduğunu zannetmiyorum. Bir de şu anda oraya yapılan faaliyetler bize tehdit oluşturabilir diye düşünmemek lazım. Yani adalar üzerinden Türkiye'ye tehdit oluşturması öyle çok mümkün bir şey değil yani. Böyle üç tane füze koydular, Türkiye'ye şunu yaptılar. Öyle bir düşünceli olmak. Yani Türkiye'de Yunanistan mukayese edildiği zaman çok garip geliyor. Yani bu panik olmayı gerektirecek bir durum yok.
11: Değil,
10: yani
11: değil ama mevzu tabii NATO üyesi tam iki NATO ülke olunca işler biraz karışıyordu bugüne kadar. Ama söyleyeyim. Türkiye'nin tutumu artık NATO içerisinde de bir başka ağırlık merkezine, bisiklet merkezine işaret ediyor. Değil mi?
10: Türkiye artık bir kanat ülkesi olmaktan çoktan çıktı. Türkiye şu anda 2000 asker, gemi, kara araçları, tanklar, toplar vesaire buradan tek bir gemiye koydu. Almanya'nın limanına gönderdik. Kuzey Avrupa'nın savunulmasıyla ilgili şeye katıldık, tatbikata katıldık. Aylarca bizim askerimiz orada kaldı. Yani Kıbrıs'tan veya adalardan söz etmiyorum. Buradan Anadolu gemisine doldurduk bütün askerimizi, teknik personelimizi, mühimmatımızı, helikopterlerimiz dahil. Buradan Almanya'ya gitti. Kuzey Denizi'ne. Oradan da görevini yaptı, geldi. Adalar nerede? Adalar burnumuzun dibinde. Yani şunu söyleyeyim. Ankara'da çok konuşuluyor bu konu. Medyada da çok yer alıyor. Bizim de silahlı kuvvetlere gittiğimizde, Milli Savunma Bakanlığı'na gittiğimizde en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi bu. Peki. Konu. Bize şunu söylüyorlar yani. İhtiyaç olması durumunda biz gerekeni yaparız. Yunanistan'da sadece yaptığı masraflarla ortada kalır diyorlar. Türkiye'nin şunu anlatayım. NATO toplantısında bu konunun ben gündeme geleceğini sanmıyorum. Ama Amerika Birleşik Devletleri ile ikili görüşmelerde yani başka konular karşılığında burası bir pazarlık ya da işte Amerika ile yapılacak görüşmelerde ya burada Yunanistan da bunları yapıyor diye bir uyarı yapılması istenebilir. Belki şöyle bir şey söylenebilir. Yani ilk uyarıyı Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'ne yapar. Bakın bu Yunanistan böyle hareketler yapıyor. Lütfen gerekeni yapın diye kibarca Amerikalılara söylenir ilk önce bu konu. Amerika Yunanistan kulağını çekmezse şunu söyler Türkiye. Müdahale edersem karışmayın. Bak benden günah gitti de Türkiye. Yani bunu söyleyebilir. Yunanistan da bu hareket karşısında yapabileceği bir şey yok. Yani Türkiye Suriye'de ne oldu? Suriye'ye kaç tane hareket yaptık karadan? Yani Suriye bugün Türkiye'nin güvenliğini sağladığı ortak hareket düzenlediği ülkelerin bir tanesi. Irak aynı şekilde. Denizlerde de Yunanistan bu ülkelerle kıyaslanamaz yani büyüklük olarak. Bir de şunu söyleyeyim son cümle. Sevgili Cem Hocam şey dedi. Adalar denizi ifadesi. Yani o pek kullanılmıyor. Bir tartışmalı konu. Belki Ege Denizi demek daha evren olabilir. Yani uluslararası arenada. Çünkü adalar dendiğinde Yunanistan zaten bir ada ülkesi olduğunu iddia ediyor. Bu kez orada adalar üzerinde tamamında böyle benim etkim var, hükümranlığım var falan gibi ifadeler de bilinebiliyor. Bu ama çok tartışmalı bir konu. Sadece o kısmını hatırlatmak istedim.
11: Peki. Fatih Atik çok teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler şimdi hızlıca yeni konumuza geçiyoruz. Bu arada NATO ile ilgili meseleleri hem cumartesi programımızda konuşacağız hem de dedim ya salı gecesi Taksim Meydanı özel bir yayın olacak. Çünkü o gün NATO zirvesi başlamış oluyor. İlk günkü izlenimler, değerlendirmeler onu bir özel yayınla karşınıza getireceğiz diyelim. Ve şimdi bizim gündemlere başlayalım. Bugün İBB davasının 61. günüydü sevgili izleyiciler. Fakat bugün çok enteresan bir şey yaşandı. Yaşanmış daha doğrusu. Mahkeme salonunda mahkeme başkanıyla Ekrem İmamoğlu arasında sert bir tartışma olmuş. Ve Ekrem İmamoğlu salondan çıkartılmış. Dahası var. Dahası da bir milletvekili, İstanbul milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul milletvekili Suat Özçağdaş'a da
5: bir hitapta bulunmuş mahkeme başkanı. Çünkü tepki göstermiş Suat Özçağdaş, ben çıkmıyorum demiş. Çıkmayınca işte bizim başlığımız olan o ifadeyi kullanmış mahkeme başkanı. Soytarılık yapamaz burada, alın dışarıya onu demiş. Bir daha söylüyorum, milletvekili diye soytarılık yapamaz, alın dışarıya onu demiş. Şimdi burada özellikle hem Oğuz'a hem de sevgili Cem Kaya'ya bir söz vereceğim. Çok ilginç bir tablo. İlk kez bir milletvekili mahkeme salonundan çıkartıldı. Önce bugüne kadarki yaşanan gelişmeleri ve oradaki atmosferi bize çok kısa, çok minik bir özetle Oğuz. Ondan sonra sevgili Cem'i buraya alacağım. Çünkü kendisinin haftalar hafta, hatta aylar öncesinden bu duruşmanın geleceğine ilişkin öngörüleri vardı. Bir kahin gibi. Onu ekrana getireceğiz. Evet.
8: Ben kısa kısa tespitleri söyleyeyim. Birincisi, normalde yani değerli hukukçular çok daha iyi bilir, davalar usul tartışmasıyla başlar, esasa yönelik beyanlarla devam eder. Ama bu davada bir türlü usul tartışması bitmedi, çünkü bitirmediler. Sürekli usule yönelik, usule yönelik, bunun adı düpedüz cambaza bak oyunudur. Bu cambaza bakın sadece ama bir bölümü. İkinci bölümü şuydu. Çok somut iddialar var. Yani bir duvarın kırmızı olması suçsa ve o duvarı ben kırmızıya boyamışsam neden kırmızıya boyadınız sorusuna yanıt vermem gerekir, değil mi? Siz bana neden duvarı kırmızıya boyadınız? Ben size bardağı anlatırım, işte tabağı anlatırım, kalemi anlatırım, ayakkabınızın rengini anlatırım. Bu da bir savunma stratejisi.
5: Bir türlü sürekli, bu boyaya gelmem
8: biz
5: diyorsunuz.
8: Biz sürekli insanların çocuklarını, özel hayatını, ilkokula nasıl başladığını dinledik. Örneğin bir belediye başkanı çıkıyor, belediye başkanını rüşvet almak, rüşvete aracılık etmek, rüşvete göz yummak gibi suçlarla yargılanıyor. Ama anlattığı şey ambarlı nasıl ambarlı oldu, Beylikdüzü'nün sahillerini nasıl tertemiz yaptı, bu mesleği niçin başladı, neden şehir plancısı olduğu gibi bir türlü o konuya gelemedik. Sürekli sosyal medya paylaşımlarında da ben bunun ilk günden bu yana organize olduğunu düşünüyorum. Sadece düşünmüyorum, gözümle gördüğüm gruplar var. Söyledim, linç ettiler, mobbing yaptılar ama yine söyleyelim. Bu organize, sürekli sosyal medyada paylaşımlara girin. Hep aynı kaynağı görürsünüz. Daha iki hafta önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde asansörde önünde beklerken pozu çıkan gazetecinin elemanları sürekli içerik üretiyorlar sosyal medyaya. Duygusal başlıklar, duygusal başlıklar. Ben iddianameye bakıyorum. Bunca zamandır da dava takip ettik.
5: Şimdi biz o duygusal başlıkların hiç girmediği bir programız. Evet, bir dakika. Şimdi
8: hiç
5: dur
8: programız. Hasan mesela, Basri de girmedi.
5: Tabii. Şimdi bak, verelim yani. Bizim burada başından itibaren Taksim Meydanı kendi kendimizi övecek halimiz yok ama biz o duygusalları bir tarafa bırak. Konu ne kardeşim? Sen neyle suçlanıyorsun? Senin suçlaman ne? Buna verdiğin cevap ne? Ver cevabını, burada kullanalım. Sen şimdi cevabı vermiyorsun. Oho.
6: Şiir oku.
5: Dünya ateşten bir toplu diye başlıyorsun anlatmaya. Bir örnek. Murat Ongun çıktı, savunmasını yaptı. Murat Ongun'un en spesifik çok suçlama var. Kaç bin yılla yargılanıyor?
8: Murat Ongun tam şeyini bilmiyorum.
5: Ama
8: Murat
5: bin yılın üstünde.
8: Ama şu var, 143 eylem var toplamda. 142'sinde adı geçer.
5: Adı geçemez.
9: Şimdi ikinci Murat, adam diyebiliriz.
5: Murat evet, Ongun'un, adam. Murat Ongun'un sevgili izleyiciler, çok kamuoyuna yansıyan bir ev kirası meselesi vardı. Var. Bu da mahkeme savcıyla galiba.
8: Savcıyla arasında.
5: Duruşma savcısıyla arasında bir polemik konusu oluyor. Diyor ki sen 400 bin lira kiralık evde nasıl oturuyorsun diyor. O da diyor ki bu suçlamaların konusu bu değil diyor. Oysa ki bir belediye bürokratı, bir belediye çalışanı olduğu için maaşı belli. Eşinin durumu belli.
7: Suçlama, rüşvet, irtikap.
9: Evet, iddianamenin konusu tamamen para odaklı olan
8: bir
9: şey. Yani maddi menfaat üzerine.
8: Ne dedi biliyor musunuz? Kiracı olmaktan yargılanan tek insanım.
9: Hayır, rüşvetin konusu para. İrtikabın konusu para. İhaleye fesat karıştırmanın konusu para. Şimdi devleti zarara uğratmak, dolandırıcılık suçu, bunların hepsinin konusu para. Hani siz burada iddianamenin içerisindekinden bahsediyorsunuz. Konusu para olan bir suçla yargılanıyorsunuz. Tabii ki para nereye gitti, nereye aktarıldı, kimden alındı, nereye gönderildi, nereye harcandığı ile ilgili tabii ki sorular sorulacaktır.
5: Hatırlat
9: tabii,
5: bir Oğuz istersen. Cevap vermeyebilirsiniz
9: yani.
5: Hatırlat bir şey neydi? Geliri ne kadardı?
8: Geliri kendi beyanına göre 350 bin lira. Bu aldığı maaş değil sadece. Farklı huzur hakkı alıyor, maaş alıyor vesaire. Toplam 350 bin lira.
5: Oturduğu ev İstanbul'da Acarkent'te asansörlü bir villa.
8: Asansörlü bir
5: ki
8: villa.
5: Ki bu şu anda o villada şu anda 400 bin lira değil. Bin lira. Bir dakika dur, tane tane gidelim. 400 bin lira değil şu anda. O villanın da artmış tabii.
8: En az 400 bin, efendim? Bunun peşin veriyor bir de.
5: Ha bir de peşin veriyor.
8: Kira artı depozitoyu 4,5 milyon peşin veriyor. Eşinin geliri 80 bin lira. Kendisi 350 bin lira olarak beyan ediyor. Topluyorsunuz ne yapıyor? 430 bin lira gibi para yapıyor ailecek. 3 tane farklı beyan var. Yani kendisi diyor ki nasıl ödediniz? Ekrem Bey'den destek aldım. Bir kenara bıraktık. Eşi emniyet...
5: Ağır anlat dur anlayalım. Kendisi... Önce diyor ki birinci iddia. Diyor ki ben diyor Ekrem Bey'den destek aldım. Evet, diyor. Birinci
8: maddi,
5: beyanı bu.
8: Maddi destek tamam. aldım diyor. Maddi desteğin içeriğini de söylemiyor bu arada. Ne kadar aldı vesaire. Bunlara da girmiyor.
5: Tamam.
8: Sonra bu parayı kendisinin değil eşinin ödediği hesabından ortaya çıkıyor. Eşine emniyette soruyorlar. Nasıl ödediniz bu kirayı diye. Çünkü masak raporlarında eşinin hesabına 10 ayrı reklam firmasından 400, 300, 700 bin liralık parça parça paralar gelmiş. Ama bu da değil. Bir firmadan tek seferde 4 milyon gelmiş. Emniyetteki sorgusunda diyorlar ki nasıl ödediniz kirayı? Siz ödemişsiniz Murat Bey değil. Ben eşimden elden aldım parayı diyor. Bunu beyan olarak yazıyorlar. Savcılığa intikal ediyor tabii ki bir başka. Nasıl ödediniz diye savcılıkta sorgu yapılıyor. Giresun'da kayınvalidemin evinde 2 kilo altın vardı diyor. Bunların bir kısmının da kendi çocuğunun sünnet düğününde takılan ya altınlar olduğunu söylüyor.
5: Sünnet işi çıkıp böyle düğün müğün işleri çıkınca ben artık...
8: Sünnet düğününde takılan
7: olabilir oraya... insan hali ama ya bu bir yılı karşılar
6: sürekli,
7: yani.
6: Tabii. Birilerine sürekli fatura kesmiştir. Sünnete dikkat çekiyorlar.
8: 2 kilo, kilo altın ve bu ailenin İstanbul'da iki bankada özel kasası var ama sünnette takılan paralar Giresun'da muhafaza ediliyor.
5: Ha bir dakika. Şeyin mi? Ongunların
8: mı? Ongun ailesinin özel iki kasası bankada var. Kasası var.
5: Ama Giresun'da
8: Giresun'da muhafaza ediliyor. Peki eşi Giresun'a gidiyor. Altınları alıyor kayınvalidesinden. Giresun'da mı bozduruyor? Hayır.
9: HTSK.
8: Rize'ye yolculuk yapıyor. Diyelim ki Rize'de bir sarraf tanıdığı var. Kuyumcu gitti tanıdığa bozdurdu. Olur yani 100-200 fazla verir falan. Savcılık bunu kabul ediyor. Doğrulayalım diyor. HTS ve bas kaydı yok. Öyle bir yolculuk hiçbir zaman yapılmamış. Bugün Murat Ong'un yaptığı savunmada Türkiye Cumhuriyeti'nde kiracı olmaktan yargılanan herhalde tek kişiyim diyor. İddianamenin hiçbir bölümünde
6: yüz binlerce
8: kiracı olduğu için suçlusun, yargılanıyorsun şeklinde bir ifade yok. Hatta niye bu kadar kira verdin kardeşim ama, çok pahalı değil mi diye de bir suç yok. Ama, nereden buldun bu parayı? Çünkü eşinin hesabına para gelmiş. Senin evet. Medya AŞ'deki, Kültür AŞ'deki bütün eylemlerde adın geçiyor. Reklam İstanbul firmasını sen kurmuşsun. Ona yönettirmişsin. Kültür AŞ üzerinden ihaleleri ona vermişsin diyor.
5: Ama bir şahibi var. Ama sevgili Oğuz tabii biz şunu görüyoruz. Sosyal medyada bir anda kiracı olduğum için yargılanan tek kişiyim.
8: Başlığı öne çıkıyor.
5: Başlıkla o yayılıyor.
9: Evet, bak görüyor musun? Şu soruyu unutmamak gerekiyor. Kaç yıldır kiracı? Geleceğim. Halen kira ödüyor mu? Mesela diyelim ki ilk yılı altınlarla ödemiş olabilirsiniz. Yani para biriktirmişsiniz. Vardır mal varlığınız.
5: Devam.
9: İkinci yılı, üçüncü yılı, dördüncü yıla nasıl ödediniz
8: bir
9: yani?
8: Bir sünnet düğünü daha yaparsınız.
6: Şimdi bir şey söyleyeceğim sevgili Gürkan. Ya bu Murat Ong'un, bakın Murat Ong'un, Ekrem İmamoğlu bu para işlerinde, bu sosyal siyasal işlerde neyse Murat Ong'un da olur. Kas gizli ortağı gibi duruyor ortada. Yani kankası, böyle sırdaşı, ya bu sadece kira işi değil ki. Bu belediyede çalışan bir işçi. İşçi statüsünde. İşçi değil mi? Avrupa'da gidip 300 bin 500 bin liralık tatiller yaptı mı?
5: Korşevel.
6: Yaptı. Özel kortlarda tenis kursları, hipodromda atları, yani şöyle bir şey geliştirmişler. İmamoğlu ve bu ekibi, bu örgütü suçta yargılanan, rüşvette 143 tane suçta yargılanan, bunlara herhalde avukatları ya da arkasındaki bir PR ekip var. Diyor ki arkadaş, hani derler ya böyle yanlış iş, çapkınlık yapan insanlara derler ya inkar yiğidin kalesidir. Burada inkar tiyatro sahnesine dönmüş şov yapıyorlar mahkemede. Diyorlar ki strateji şu: her şeyi yalanla, cevap verme ve sana efendim şurada şu parayı niye aldın dediklerinde oradan çık, Pablo Neruda'dan bir tane şiir oku. Ya böyle bir yargılama olur mu ya?
8: Mükemmel. Mehmet abi çok özür dilerim. Yani şiir okuyor bir duruşmada. Ertesi duruşmada Nisa suresinden örnek veriyor. Bir sonraki duruşmada ya Nazım'ın şiirini ezberle.
6: Bak
8: ya.
6: Şimdi.
8: Üç satır ya.
6: Ezberleyemez.
8: Kağıda yazmazsın onu da. Üç satırlık şiiri kağıttan okuyor. Bir sonraki duruşmada
6: adamın diploması yok. Nasıl
8: Brezilya'daki okuyacak? İç mücadeleden örnek veriyor. Yanlış saftan örnek veriyor. Amerikan safında yer alan muhalefetten kendisine pay biçiyor. Orada bile hata var, stratejik hata var.
6: Evet.
8: Nereden tutsanız, bir de milletvekilleriyle ilgili çok kısa bir cümle kuracağım size. VIP bölüm var. Şimdi ben oradaki mübaşiri tanıyorum, kapıdaki jandarmayı tanıyorum, onlar beni tabii çünkü aylardır gidiyorum oraya artık. Evden çok orada vakit geçiriyorum. Şimdi izleyici bölümü, basının eski oturduğu bölüm, bir de bu tarafta basının oturduğu bölüm gibi ama şimdiye kadar izleyici karışık oturuyordu. Önceden milletvekilleri şeyin içindeydi, izleyicilerin içindeydi ama tabii ki orada olmak doğru olmaz. Şimdi Sayın Suat Bey, Sezgin Tanrıkulu, Turan Taşkın Özer çok sık, neredeyse her gün oradadır Turan Taşkın Özer. O bölümde ayrıca oturuyor. Bir son bir konu, bugünkü soytarılık yapma, çıkın milletvekili olmak soytarılık yapmak anlamına gelmiyor. Sezgin Tanrıkulu oradan diyor ki, mübaşirle tartışıyor. Mübaşir sonuçta mahkeme başkanından aldığı talimatı götürüyor, jandarmaya veriyor, boşaltalım diye. Kim verdi, siz mi verdiniz kararı diyor. Sonra da çıkışta bir açıklama yapıyor Sezgin Tanrıkulu. Diyor ki, biz de soru sormayacaksak, avukatız biz. Hangi sanığın avukatı Sayın Sezgin Tanrıkulu? Hiçbir sanığın avukatı değil. İzleyici olarak katılıyor. Salonun bir ucundan diğer ucuna bağırarak mahkeme başkanına bir şey söylüyor. O bile şeye geliyor, çarpıtmaya giriyor, algıya giriyor.
11: Geleceğim buna. Hayır, bu detaylara geleceğim. Şimdi mahkeme düzenini bir konuşalım. Ve hazır mı o video arkadaşlar? Bülent, hazır mı? Sevgili Cem Kaya, ver. Cem Kaya, bakın aylar önce, kaç ay önce oldun? Evet.
12: Duruşma inkıtaya uğradı. Ertesi gün selamlama konuşmasına izin verildi.
11: Aç.
12: Bakın, bu çok büyük bir usul hatasıdır. Bakın, altını çiziyorum. Şimdi üstad söylüyor, diyor ya, o esnada Ekrem İmamoğlu'ya kalkamaz.
13: Yok, söz istedi.
12: İsteyemezsin, bak. Vermez. Şimdi Ekrem İmamoğlu'yu oradaki diğer sanıklardan ayıran ayrıcalık nedir?
13: Örgüt lideri olarak yargılanması.
12: Hayır, kendi öyle yaptım. Hepsi sanıktır.
13: Tabii.
12: O zaman ne yapar? Diğer bütün sanıklar da kalkar. Ama hatayı nerede yaptı biliyor musun mahkeme heyeti? Kamuoyunda yaratılan o baskı var ya, orada mahkeme heyeti tırnak içinde ezildi. İlk gün söz vermedim arkadaş.
11: Ama sonra galiba toparladılar.
12: Hayır, bakın böyle bir usul yok. Mesela şu vardır, ben çok tartışıyorum bunu. Bana sen diyemezsin, siz de. Hadi ya.
11: Sevgili izleyiciler, bakın Cem Kaya bundan aylar önce bu yaşanacaklara nasıl işaret etmiş.
7: Mart. Evet. Efendim? Mart 2026.
11: Mart 2000 değil mi? Tabii. Aradan geçmiş neredeyse 4 ay. Evet. Buyurun, sizdeyiz. Şimdi mahkeme düzeni ve bu ifade.
7: Evet. Şimdi farklı ifadeler de var. Yansıtacak mı
11: bilmiyorum. Tamam. Yansıtalım ve sizi buraya alalım. Buyurun.
7: Evet. Sevgili Eftal.
11: Evet Eftal.
7: Eftal bazen bulamayabiliyor tabii. Şimdi İBB davasında hakim ve İmamoğlu arasındaki gerginlik diyor. Ekrem Bey diyor ki, neredeyse 17 davayla mücadele eder durumdayız. 17 davası varmış.
11: Evet.
7: Yargılanmak bir şereftir eğer doğru şekilde yargılanırsanız. Yani şu anda bunun 9 Temmuz'da imkansız olduğu gözüküyor. 9 Temmuz ne? 9 Temmuz tarihini işaret ediyor mahkeme reis. Diyor ki, bizim bir insicamız var. Üstadım, sevgili kardeşim de burada. 20 Temmuz adli tatil. 20 Temmuz adli tatil öncesinde belirli bir insicam dahilinde ifadeleri alacağız ve muhakemeye son vereceğiz. Dönüyor mahkeme başkanı.
11: Bir dakika, 20 Temmuz adli tatil de ondan önce muhakemeye son vereceğiz der, karar mı çıkacak?
7: Hayır. Tabii karar çıkması için Türkiye'de daha savcılığın mütalaa vermesi,
11: verecek, değil mi? Tamam.
7: Son delil tartışmasına geçmesi, son savunmaları yapılması, ona daha müddetimiz var. Mahkeme başkanı diyor ki, heyet olarak değerlendirme yaptık. Heyet kim? Ağır ceza reis. 3 kişi. Sonunda Selçuk Başkanı da, Reis Bey'i de çıldırttılar. Normal yargılamada savunmanıza devam edin. Bugün toparlayın diyor Reis Bey. 9 Temmuz'a kadar bu celseyi bitireceğiz. Savunmasını alamadığımız tanıklarımızın savunmasını da bilahare ikinci celsede alacağız. Dönüyor Ekrem Bey. 9 Temmuz'da milli bir seferberlik ilan edilecekse bilelim. Çünkü onun çekincesini anlatacağım. Bu ülkede bizim bilmediğimiz bir şey olacaksa bilelim, ona göre hareket edelim diyor. Şimdi edep, ahlak, erdem dedik ya. Ben bunu farklı bir ulusal kanalda da söylemiştim. Özgür Bey bayılmış buna. Dedim ki, o bu devam ederiz buna. Onların jargonuyla devam edelim demiştim. Bir parça erdem, bir çay kaşığı ahlak, bir tutam hukuk ve bir demet adalet. Yani Milva'nın Lunga da Stradasıyla cevap vermiştik. Özgür Bey izlemiş, çok memnun olmuş. Şimdi diyor ki, başkan dönüyor.
14: Ekrem Bey, bu konuşmayı başka bir yere çekmeyin bu kararımızı. Ekrem Bey devam ediyor. Neyi başka yere çekmeyelim? Operasyon yapılıyor. Yani kim operasyon yapıyor? Türk yargısı. Türk mahkeme heyeti kime operasyon yapıyor? Operasyonu yapmış zaten Cumhuriyet Savcılığı. Seni almış, cezaevine koymuş, savunmanı yap diyor. Böyle devam etmeyin, salondan çıkartırım siz diyor. Burada duralım. Şimdi biz Mart 2026 tarihli o konuşmalarımızda ne demişiz? Ekrem Bey'in yapmak istediği savunma değil. Hukuki çerçevede doğruları anlatmak, kendince doğruları anlatmak, iddianamedeki 142+1, 143 eylemi çürütmek değil. Hadiseyi tamamen siyasi bir platforma taşımak, mümkünse mahkeme heyetini istiskal etmek, çünkü hedefe reis beyi koyuyor. Cumhuriyet savcısını muhatap almak, senin muhatabın değildir Cumhuriyet savcısı, iddianame yazdı çekildi. Ve mahkemeyi hukuki zemininden çıkarıp farklı bir mecraya taşımak. Onun için şiir okuyor, onun için veciz sözler tırnak içinde söylüyor, onun için kalp figürleri yapıyor, onun için de salona dönüşüp dövüp kendini alkışlatıyor. Şimdi bir üç isimli hukukçu meslektaşımızdan bahsettiniz, ben içini zikretmeyeyim. Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı'ydı. Ha. Onun yüzünden mahkeme duruşması yapılamadı. Çünkü gene bir çığırtkanlık yaptı. Gene bir numayiş yaptı. Mahkeme heyeti dedi ki arkadaş ya bunu çıkarın ya biz çıkalım. Bak ben bunu yaşadım. Ben bunu Canan Kaftancıoğlu duruşmalarında yaşadım. Artık o kadar çok gidersin ki heyetin üstüne. Heyet baş edemez ya. Orada Avrupa Birliği delegasyonu, büyükelçiler, milletvekilleri, hukukçu milletvekiller üstüne cübbe giyer. 1136 sayılı avukatlık kanunu ne diyor? Sen milletin vekilisin. Yapabilir misin arkadaş? Neye devam ediyorsun sen? Avukatlık kanununa rağmen sen milletin vekilliği kisvesiyle bir de çıkıp hakime racon mu keseceksin? Ama bunu bilinçli yapıyorlar. Ve bakın devam ediyor. Niye salondan çıkartıyorsunuz? Ben çıkarım, sizin çıkarmanıza gerek yok. Pazarlık mı yapacağım? Yetişmezse ne yapacağım? Ve tartışmalar devam ediyor.
5: Bir dakika burayı oku istersen sevgili.
14: O zaman süre sınırlamalarına birazcık uysunlar avukatlarınız ya da siz. Yani savunma ve savunma adabıyla ilişkin yargılamaya yardımcı olun. 4 ay bir celse sürmüş ya, öyle bir şey olmaz. Yani geride kalan
5: uzun bir süre değil mi?
14: Şimdi bir bakın celseydi. Ben bunu
15: ilk defa.
14: Bak kimse ilk defa. Kimse şuna
5: bir ay sürecek.
14: Metafor yapıyorum bak üstadım. Kimse bir şey çıkarmasın. FETÖ yargılamaları aynıydı biliyor musunuz? Vallahi billahi tillahi ben 4,5 yıl gittim. Kıymetli kardeşim burada. 26 ağır ceza Saraçhane. 27 ağır ceza Şehitler Köprüsü. 14 ağır ceza yurtta sürdü. Anada aylarca sürdü. 4 yıl sürdü ya, 4,5 yıl. Ve hep ne yaptılar biliyor musunuz? Andersen'den masallar anlattılar. Çünkü öyle bir strateji üzerine kuruyorlar ki. Küllüm inkar, üstad söyledi. Her şeyi inkar ederim. Ekrem İmamoğlu'na hiçbir şey yapışmaz. Toz bile durmaz. Soruyorsun milyarlarca dolarlık serveti, 147 tane gayrimenkulü. Sadece İmamoğlu inşaatın bünyesindeki 47 milyar katrilyon TL'lik mal varlığını nasıl elde ettin? Benim hiçbir mal varlığım yok. Şirket hisselerim var. Şirket hisseleri zaten milyar dolar. Bunların açıklaması yok. Ama ne oluyor? Bizim oğlan temiz çocuk. Şimdi
6: ya toplum var bunun... ya, bir de pardon. Toplum var ya bak. 2019-2024 arası bir tane belediye başkanı 117 tane tapu ediniyor. 3 tane villa 50 milyon dolar alıyor. Sonra diyor ben almadım ki, benim şirketim aldı diyor.
14: Şirketi ve
6: toplumun bir kesimi halen bu adama sanki hiçbir şey yapmamış gibi, böyle karşı tarafa düşmanlık uğruna hiçbir şey yapmamış gibi aklıyor. Ya adamın her tarafına rezalet dökülüyor.
14: Şimdi
6: skandal dökülüyor.
14: Kıymetli
6: adamın
14: Farak.
6: Her tarafından skandal dökülüyor.
14: Sayın Üstad.
6: Ve tekrar ediyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakın, bu figürün Cumhuriyet Halk Partisi'nde olması Cumhuriyet Halk Partisi'ne zarar veriyor. Halen yapıyorlar CHP'li belediye başkanı, CHP'li falan belediye başkanı değil. Bir an önce bu toplumun içerisinde bu zata karşı bu tuhaf bir yaklaşımın ortadan kaldırılması için bir defa kendisinin CHP ile ilişkisinin acilen ortadan kaldırılması lazım. Dünyanın hiçbir ülkesinde bakın, Afrika'dan tutun Irak'tan nereye kadar giderseniz gidin, bir belediye başkanı 15 metrekareli köfteci dükkanından trilyoner olamaz arkadaş. Çok laf yalansız, çok mal haramsız olmaz diye bir deyim vardır. Ekrem İmamoğlu istediği kadar orada efendim pozantı lisesinin piyesindeki çocuklar gibi istediği gibi konuşsun ama bu toplumun önemli bir kesimi bunu yutmuyor. Devlet yutmuyor, yargı yutmuyor, yutmayacak. Siyaset de yutmayacak. Bir an önce o sahneden insin, gerçek kimliğiyle konuşsun, itiraf etsin. Evet ben bunları yaptım, bu kadar parayı edindim, bu kadar oradan Beylikdüzü'nden bu yana mal varlığım arttı. Ya dünyanın en zengin köftecisi ve şu anda ortada tutmuş halen Cumhurbaşkanı adayı diye konuşuyorlar, paylaşıyorlar. Ya bu zat siyaseti kirletmiştir. Bakın siyaseti kirletmiştir. Bunun Cumhuriyet Halk Partisi'nde olması ayrı bir skandaldır. Ben buradan yurttaşları, o sahibi Ferrari tekrar izninle söylüyorum. Sahibi Ferrari televizyonlar alıyor, pulluyor bunu böyle sanki arkadaş tutmuş Hollywood'un böyle eşsiz bir aktörü gibi. Hiç tertemiz, pür ufak bir insan diye böyle pazarlamaya çalışıyor. Ama beslemelerin pazarladığı karpuz kelek çıkar arkadaş. Bu kadar söyleyeyim.
7: Bakın Sayın Faraç'ın ifade ettiği bu husus aslında bir şanstı. Ekrem Bey için de bir şanstı. Kendilerine tırnak içinde iftira atıldığını ileri süren oradaki sanıklar için de bir şanstı.
6: Burada
7: yapılması gereken neydi Sayın Faraç?
6: Hukuk diyor ya, bir
7: hukuk
6: şey söyleyeceğim.
7: Hukuk ve adalet zemininden şaşmayacaklar. Bir, ağır ceza yargılamaları. Asla mahkeme heyetinde kavga etme. Senin muhatabın heyet değil. İki, konuyu meddaından, meddeinden, kaynağından ayırma. Savunmanı sana ihsan edilen fiillere, özgüle. Üç, asla hasım edinme. Bak bunlar ağır ceza yargılamanın temel prensipleridir. Şimdi bu ne yaptı? Kıymetli Üstad diyor ya, bir kain gibi. Hayır. 25 yılını bu mesleğe vermiş, kendini ceza hukukuna adamış. Buraya yazdım. Ölümcül bir lenf kanseri, 1,5 yıllık ürtiker, 2 kez zona, 2 kez mide kanaması, 2 kez ağır ceza duruşmasında 100 felci geçirmiş bir adam olarak söylüyorum. Ya 100 felci geçirdim ben ya. 14 ağır ceza yargılamasında heyetin kürsüye çıktım.
6: Ya iki hukuk...
7: Kendinize gelin dedi. Bak,
6: Cem Bey, iki hukukçuya bir şey önemli. Soracağım. İki hukuk
7: bir bitireyim üstad. Evet. Ne yapıyorsunuz dedi. Dedim efendim adalet arıyorum. Şimdi bizim 5271 sayılı ceza muhakemesi kanunun kıymetli kardeşim, bu da 203. maddesi var. Biz Mart ayındaki konuşmamızda onu anlattık. Diyor ki bir yargılamada, ceza yargılamasında düzeni, nizamı, intizamın sağlamakla görevli tek kişi vardır. Asliye ceza, suç ceza mahkemesinde mahkeme hakimi, bir heyet teşkil etmişse ağır ceza reisi, mahkeme başkanı. Peki devam ediyor kanun, diyor ki orada nizamı bozan biri olursa ne olur? 4 güne kadar disiplin hapsi verir. Duruşma salonundan çıkartır. 2 istisnası var. 1136 sayılı kanuna göre avukatlık yapan biz vekiller eskiden yoktu. Bizi çıkaramıyorlar. 2 çocuklar. Bunlar müstesna disiplin hapsi yönünden diyor. Tamam mı? Şimdi sen ne ayrıcalığın var? Bakın hep başından beri söylüyorum. Hani sarı öküz var ya, sarı öküz. Sarı öküzü verdiler. Mart'ın ilk duruşmasında selamlama konuşması. İzin vermeyeceksin arkadaş.
8: Yaptırma.
7: Bakın ama. İkinci gün ne oldu? İkinci gün kamuoyu baskısıyla mahkeme heyetini baskı altına aldılar. Efendim bir konuş. Neyin konuşması arkadaş, bu üstad söylüyor. Şimdi sen meclis açılışı mı yapıyorsun? Büyükşehir Belediyesi.
8: Bu arada bir önerim var diye söz aldı.
7: Bakın o, önerim falan saniye. Olamaz senin.
5: Bir saniye bir şey soracağım. Diyor ki bir izleyicimiz yazmış. Doğru galiba, ben de okudum bunu. Ekrem Bey savunma vermeyeceğini söylediği sırada Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney savunma vereceğini söyledi. Ve Ekrem Bey ve avukatları İnan Güney'e tavır alarak salonu terk ettiler.
8: Evet, avukatları olmayınca zaten İnan Güney'e geçti savunma sırasında.
5: Bakın, ama onu konuşunca da bu sefer...
7: Bakın bu nedir biliyor musunuz? Bak,
6: ben bir yine, soru soracağım size, pardon.
7: Unutmayın üstad. Yine devam edeyim. Bakın, tüm generaller ve tüm generaller yargılanıyordu. Gürkan Acır. Bir tane albay, silahlı kuvvetlerde hiyerarşiyi herkes bilir. Evet. Albay onun düştü. Onları yönetiyordu. En sonunda mahkeme başkanı döndü, dedi ki ya Cem Başkan bir dakika ya, sen sanıksın, otur. Ben sorgulama yapıyorum dedi. Yani bir sanık diğer sanıkların savunmasına veya avukatların savunmasına müdahale etme hak ve yetkisine sahip değildir. Buyur.
6: Bir soru soracağım.
7: Buyur.
6: Şimdi biraz önce anlattınız. Bu FETÖ terör örgütü, bu alçakların darbe girişiminin arkasında davaları izlediniz. Yıllardır mahkemelerdesiniz. Ya hiç orada böyle bir sanık çıkıp dedi mi? Ey mahkeme heyeti, ben buraya yargılanmaya değil yargılamaya geldim.
7: Evet dedi.
6: Ya böyle
7: bunu kim dedi biliyor musunuz?
6: Kim dedi?
7: Bunu 15 Temmuz'da bize döndüğü mahkeme heyetine, yurtta sulh ana davasında ve biz avukatlara, şehit avukatlara.
6: FETÖ'cüler mi söyledi?
7: Evet.
6: Çok ilginç.
7: Biz sizi yargılayacağız. Yer değişeceksiniz. Mahkeme heyetine döndü, dedi ki siz buraya gireceksiniz, bu avukatlar gelecek, biz sizi yargılayacağız dedi. Bu kulaklar duydu. Tamam. İsim de verir. Şimdi şunu da bitireyim. Buna rağmen niye yapıyor? Şimdi buna rağmen
12: amacı ne? Mahkeme heyeti diyor ki senin bütün amacın ne? Yargılamanın bir an önce nihayete ermesi, değil mi? O zaman 4 aydır ben diyor daha sorgu savunmalarını bitiremedim. Bırak da diyor. Ben sorgu savunmamı bitireyim. Bak 20 Temmuz adli tatil geldi. İddia makamı savunmanın genişletilmesi hususunda bir var mı tevzi tahkikat talebi onu tartışsın. Senin müdafilerin dönsün. Nihai yargılamaya yönelik delilleri tartışsın. Ve yıl sonu gelmeden biz karar verelim diyor. Çünkü mahkeme heyetinin başından beri iyi niyetle niyeti bu. Ama Ekrem Bey net söylüyorum. Burada muhakemenin hızlanmasını değil tıkanmasını istiyor. Bunun için de çok üzücüdür. Kıymetli kardeşim burada dün akşam Hakimler Savcılar Kanunu bir kararname yayınladı. Dedi ki arkadaş bazı mahkemeleri kapatıyorum. Bazı mahkemeleri de kuruyorum. Nedir? Ticaret mahkemeleri. 8 tane ağır ceza mahkemesi kapandı. Tezvirat ne oldu biliyor musunuz üstad? Bütün FETÖ'cü hesaplarda. 40 ağır cezanın heyeti dağıtıldı. Yargılamaya 33'e girecek. Evet. 4 aydaki yargılama çabuk.
8: Bunu bile yalana çevirdiler.
12: Bak bu neydi biliyor musunuz
8: sadece
12: üstad?
8: Sadece numara değişti.
12: Evet ticaret mahkemeleri Çağlayan'a gelsin. Çek tek çatı altında toparlansın. Akın Gürley'in muazzam bir birlik şeyidir. Sayın Adalet Bakanımızın fikriyatıdır bu. Sadece mahkemenin numarası değişti. Bunu bile yargılama heyeti görevden alındı şeklinde yaydılar. Şunu da bitireyim.
5: Bir dakika bitirmeyin. Cem Bey şey diyor ki bir izleyicimiz var. Bizim her programımızı izleyen Murat Bey diyor ki uzatmayı neden istiyor?
12: Şunun için istiyor. Eğer hakkında bir hüküm ihdas edilirse o hükmün bir tali sonucu olarak, feri sonucu olarak 53. madde var. Nedir? Yani bizim idamatı ammeden memnuniyet dediğimiz kamu hizmetinden yoksunluk, yasaklılık. Şu an...
5: Yargıtay onaylamadan mı?
12: Evet. Şimdi kesinleşmeden bir hüküm. Önce hüküm verilecek, sonra istinaf, sonra Yargıtay. Bunu ne kadar uzun vadeye yayarsanız o kadar adaylık niyeti var. Ama Cumhurbaşkanlığı seçim kanunu çok açık 6.276. maddesinde diploma şartı arıyor. Elinde diploması yok. Daha onun farkında değil. Bakın. Yani Cumhurbaşkanı adayımız derken yüksek tahsil şartını yerine getiremeyen bir Ekrem Bey var. Bütün uzatmaya yönelik amacı bu nacizane. Şimdi,
5: peki.
12: Şununla bitireceğim çok önemli. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'nın gözyaşları ve bir cümlesi var. Sevgili kardeşim burada. Hakimlik bir tarafı nur bir tarafı nar olan ateş olan bir meslektir diyor. Şimdi orada bir tane pırıl pırıl gencecik mahkeme reisimiz var. Onu kimin önüne atıyor? O kadar milletvekili, o kadar gazeteci, o kadar sosyal medyanın önüne atıyor. Ve o başkan sabırlı Selçuk Başkan. 4 aydır susuyor ama bugün artık yeter diyor. Yani bir İşba noktası der üstad
8: ben
12: eskiler.
8: Ben çok şaşırdım.
12: Yani, dolarsınız artık mahkeme reisinin gözünden anlarsınız. Biz yaparız bazı onu.
8: Cem Bey.
12: O kadar üstüne gidersin ki ağır ceza heyetinin. Ama anlarsın çekilirsin bu tecrübedir. 25 yılın 30 yılın 40 yılın tecrübesi.
8: Cem Bey çok
12: biraz daha üstüne normalde gidersen aleyhe sonuç alırsın. Gelmeyeceksin yani ipi koparttığın anda gider. Artık o noktaya getiriyor. Yani istiskal etmeye, tahkir etmeye, tezyif etmeye yönelik eylemlerini o kadar artık sıra dışı bir boyuta taşıyor ki mahkeme heyetini de tırnak içinde belli bir noktada çıldırtan noktaya geliyor. Şunu da bitireyim. Bizim bir mecellemiz var. Ben bayılıyorum. Sevgili hukukçu kardeşlerimiz bizi izliyor. Onun bir 1792. maddesi vardır. Bak bir keşfedin Osmanlı'nın ruhunu. Diyor ki hakim hükmünü ihdas ederken fehim, müstakin, emin, mekin ve metin olmalıdır diyor. Yani siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Türkiye Cumhuriyeti yargısına güvenirsiniz. İnanın bizim ağır ceza reislerimiz, bizim asliye ceza hakimlerimiz her türlü dünyevi, siyasi ve duygusal görüşlerinden azade öyle kararlar verirler ki siz bile günün sonunda verilecek kararın objektifliğe inanamazsınız. Yeter ki bu tür tırnak içinde şakabanlıklardan uzak durun ve mahkeme heyetini kendisinin insicamına bırakın.
8: Ve çok teşekkür ederim. Nezaket gösterdi dava boyunca. Yok, ben çok şaşırdım.
6: Geleceğim yarıda kaldı anlatma. Ya bir şey söylüyorum.
8: Çok kışkırtmalar oldu.
12: Bilerek
8: gittiler.
12: Üstad bilerek.
8: Düşünün yapıyorum. Daha duruşmanın ilk gününde hakimin görev yaptığı yıl tecrübesini bilerek buna yapıyorum vermişler diye başladı. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Sanık avukatlar hakime teşekkür etti. Bunları yazmıyorlar ama orada işte hoşgörünüzden dolayı, nezaketinizden dolayı daha duruşmanın ilk günü dedi ki sıralamaya alacağım. Tutuksuz sanıklar gelmeyebilir. Her gün sizi Silivri'ye kadar yormayalım. Evet. Böyle bir cümle kurdu. Ben tutumunu mesela üst düzey yargı erkinde de böyle konuştum. Mahkeme başkanının tutumu, Ekrem Bey'in duruşmadaki tutumu ne söylüyorsunuz diye şöyle ifade kullandılar. Ekrem Bey'in kişisel olarak tavrı girdiği her yerde hakimiyeti eline almak üzeredir. Mahkeme heyeti, mahkeme başkanı bununla çok iyi mücadele etti. Ben de açıkçası öyle düşünüyorum.
14: Üstad, mahkeme başkanının arkasında ne yazıyor?
8: Adalet mülkün temeli.
14: O söz kimin? Hazreti Ömer'in. Bak, dini devlet Hazreti Ali. Soruyorlar adalet nedir? Devletin dinidir diyor. Yusuf Has Hacip göğün direğidir diyor. Hazreti Pir'e soruyorlar bak, Hazreti Mevlana'ya. Ruhu kainattır diyor. Sen adaleti tesis etmekle mükellef, bir ağır ceza heyeti var. Sokaktan toplanmış çocuklar değil onlar. Bırak Türk milleti adına yargılama yapıp Türk milleti adına hüküm ihtas etsin.
8: Bu da itibarsızlaştırma çabasıydı. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi anlattığınız Türk milleti adına karar. Karar çıkarken bile siz bu işin pirisiniz.
14: Niye ayağa kalkarız biz?
8: Evet. Bizi...

0: Şöyle şimdi Cem Üstad'ım anlattı detaylıca. Ceza Muhakemesi Kanunu 203-204. Maddesinden bahsetti. Orada tabii ki hakimin bir takdir yetkisi var. Yani duruşma salonunu düzenlemekle mükelleftir. Bununla ilgili kanunda şöyle yazılmaz. Bu sanık konuşacak, şu konuşacak, önce şu yapılacak diye bir ayrım durumu söz konusu değil. Tabii ki sanık, mağdur, katılan, aynı zamanda avukatların, savcının ne zaman mütalaa vereceği, bu keskin olan kısımlar belirtilmiş ama sanıklar arasındaki ayrım diye bir durum söz konusu değil. Çünkü oradaki bütün sıfat herkes için geçerli ve herkes aynı kefenin içerisinde aynı şekilde yargılanıyor. Mahkeme başkanı nasıl takdir ederse, o işi nasıl çözebileceğini düşünüyorsa, kendisi bu olay nasıl daha maddi gerçeklik biz deriz, o maddi gerçekliği nasıl daha iyi ortaya çıkartabileceğini düşünüyorsa ona göre yargılamasını yapar, ona göre sorusunu sorar, ona göre şahsı dinler, ona göre de hareket eder ve bunun aksini de söylemek ya da düşünmek kesinlikle mümkün değildir. Fakat birincisi, az önce Cem Üstad'ım ne söyledi? Örgütlü bir şekilde yargılanan bu şahısların bir şahıstan emir talimat alarak hareket ettiklerini görüyoruz. Evet. Bakın Yargıtay kararlarına şuna bakalım. FETÖ davalarında herkesin, bütün sanıkların aynı avukat çevresini vekalet vermesini, yani o avukatların dışarıda bir organizeli bir şekilde birlikte hareket etmesini dahi örgütlü bir yapı çerçevesinde değerlendirme durumu söz konusu oldu. Niye bunu söylüyorum? Şunu söylüyor Yargıtay. Diyor ki sen örgütlü bir dosyada yargılanıyorsun. Bu örgütten kopmuyorsun. Halen sanıkken dahi onlarla birlikte hareket etmek için elinden geleni yapıyorsun. Diğer tarafta mahkeme salonundasın. Bir örgüt lideri var. Örgüt üyeleri var. Ancak örgüt üyelerinin talimatları doğrultusunda örgüt üyeleri hareket ediyor. Örneğin ayağa kalkıyorsun, ayağa kalkıyor. Örneğin diyorsun şöyle bir durum olacak, herkes aynı şekilde tepki veriyor. Halen o...
1: Peki bir dakika, bu...
0: Bu çok önemli bir husus.
1: Öyle mi? Önemli midir yani?
0: Tabii ki çok önemli bir husus.
1: Kararın nesini etkiler bu?
0: Örgütlü bir yapı var mı yok mu?
1: O nasıl peki, nasıl kanaat oluşuyor?
2: Görürsün
1: yani
2: onu. Bak.
1: Mesela onu görüyorsun.
0: Emir talimat.
1: Evet, emir talimat olarak değerlendirir yani.
0: Tabii ki emir talimat. Biz örgütün şartlarına baktığımızda en önemli şart ne diye çıkıyor? Emir talimat silsilesi var mı yok mu? O hiyerarşi dosya içerisinde o şahıslar arasında var mı yok mu? Eğer varsa bir örgütün varlığından bahsedilebilir.
1: Tuncay Yılmaz bugün tansiyon...
3: Evet.
1: Çıkmış.
3: Tansiyonu çıkmış. Onun için
1: Tuncay Yılmaz kim? Hatırlatalım sevgili izleyicilerimize. Tuncay Yılmaz, İmamoğlu AŞ'nin muhasebe müdürü, aynı zamanda ortağı.
3: İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü.
1: Genel müdürü. Aha. Ve aynı zamanda muhasebesini vesaire de hep bakan.
3: Evet, yıllardır
1: kişi,
3: da İmamoğlu
1: çok kritik isimler. Yanında. Önemli suçlamalar var onun hakkında da.
3: Çünkü mesela HTS bas kayıtlarından tutun da artık böyle yani görüştüğü, irtibat kurduğu kişilerin hepsi Boğaziçi İmar Müdürü. Hiç alakası olmayan bir reklam firmasının sahibi, hiç ilgisi alakası
1: bugün
3: olmayan
1: peki,
3: Cebeci Madencilik, tansiyonu düştüğü için müdahale edilmiş. Onun için savunma sırasını onun atlamışlar. Normalde İmamoğlu diyorum. Ongun'dan sonra kendisi yapacak. Ondan sonra geçecek. Fatih Keleş. Ondan sonra geçecek. İmamoğlu. Neydi? Beyoğlu Belediye Başkanı. Doğrudan atlanıyor, rahatsızlandığı için İnan Bey'e geçiyor savunma sırası.
1: Peki buyurun tamamlayın.
0: İkinci önemli husus, adil yargılanma hakkının ihlal edilmemesi gerektiği de. Tabii ki mahkeme heyeti buna çok çok özen gösteriyor. O da nasıl? Az önce ne kadar kibar olduğundan bahsedildi mahkeme heyetinin. Bu kibarlık şahsa yönelik bir kibarlık değil. Adil yargılanmanın oluşması adına yapılmış bir durumdur. Çünkü bir sanık iki gün boyunca durmadan konuşuyorsa ve o mahkeme heyeti o anlatılan masallara karşı sesini çıkartmıyorsa, bunu durdurmuyorsa, bunu kesmiyorsa ve ona kendisini savunma hakkını tanıyorsa, adil yargılanmanın ihlal edildiğine dair ne Anayasa Mahkemesi'ne başvurursanız elinize bir şey gelmez, ne burada İnsan Hakları Mahkemesi'ne giderseniz bütün kayıtlar hem görüntülü hem sesli hem yazılı anlamda önlerine konulabilecek derecede.
3: Yarım saat sonra başladı ya, Ekrem İmamoğlu diyor ki ya, siz adil yargılama hakkını ihlal ediyorsunuz. Mahkeme başkanı dedi, Ekrem Bey yargılama başlamadı.
0: Mahkeme o kadar bunun farkında ki bunun kullanılmaması hem Türkiye aleyhine hem Türk yargısı aleyhine kullanılmaması adına elinden gelen titizliği gösteriyor. Onu öncelikle belirtmek gerekir.
1: Peki.
0: Çünkü Murat Ongun 53 sayfalık bir ifade veriyorsa
1: göstersin
0: ve bu 53 sayfalık ifadede eğer şahıs kendisine isnat edilen suçlara gelemiyorsa, az önce siz duvarın kırmızı olduğundan bahsettiniz. Aha. Bu 53 sayfanın içerisinde
1: o ifadenin tamamı mı?
0: Tamamı. O gün verilen, 2 gün üst üste verilen ifadenin tamamı 53 sayfa ve bu 53 sayfa içerisinde kendisine isnat edilen

0: suçların hiçbirine ne yazık ki gelemedi. Onlar nedir? Bizim için çok önemli olan hususlar vardır. Her suç tipinin şartları vardır ve o dosyanın içerisindeki deliller vardır. Siz bu delillerin doğru olmadığını söyleyebilirsiniz, yanlış olduğunu söyleyebilirsiniz, doğru elde edilmediğini söyleyebilirsiniz, üretildiğinden bahsedebilirsiniz ama bunun gerçeğini ortaya koymanız gerekir. Zaten onun için size isnat edilen bir suç var. Diyor ki sizinle ilgili böyle bir şey düşünülüyor, kendinizi savunun. Ben size fırsat veriyorum, hak veriyorum, bu hakkınızı kullanın. Ancak Murat Ongun'un bu hakkını kullanmadığını görüyoruz. Niye? Peki. Çünkü ona gelme. Özür dileyerekten. Önemli hususa geleyim. Kendisiyle ilgili ihaleye fesat karıştırma suçlaması var mı? Var. Peki ihaleye fesat karıştırma suçlamasında ihale veren kurumun başında bulunan medya AŞ ile ihale alan şahıslarla birlikte hareket edebilir mi? Toplantılar düzenleyebilir mi?
1: Şey
0: özel görüşebilir
1: Hadi
0: mi?
1: Hadi Bey. Bakın bu bir... O konu o kadar istismar edilmiş ve sulandırılmış bir konu ki.
0: Özür dilerim.
1: Hayır, şundan dolayı söylüyorum. Çok yani size katkı vermek için söylüyorum. Sevgili izleyiciler, artık sapla saman karışmış vaziyette. Yani bunlara gelemiyoruz bile. Bir kurum, kurumun başında devletin ona yetki verdiği yetkiyle ihale düzenleyen bir kurumun başındaki bir kişi o kurumdan ihale alan kişiyle yakınlık kuramaz. O kişiyle tatile gidemez. O kişiyle başka ticari ilişkilerin içerisinde olamaz. Al ver yapamaz. Ya burada bir artık şey aramaya gerek yok. Yani burada bir rüşvet ilişkisi var mı yok mu demeye gerek yok. Yani bir İSKİ müteahhiti, bir İBB müteahhiti, İBB başkanıyla ev alamaz, araba satamaz, evi bedelinden çok aşağı düşük bir fiyata, hatta hiç ödenmemiş bir parayla veremez, devredemez. Ya bunlar olmaz. Bakın, böyle şeyler olmaz. Şimdi bakın, o bahsettiğiniz ki neyi kastettiğinizi biliyorum. Tatile gitmişler.
0: Ya tatile ailece, gidiyor. Aynı zamanda sadece tatil tek değil ki.
1: Değil mi?
0: Bakın tabii, dosyanın içerisinde var. 79 tane ihaleye fesat karıştırma suçu var. Ve ihaleyi alan firmalarla ihaleyi veren kişilerle bağlantıları var, toplantıları var. Hatırlarsanız bantlama görüntülerinde kimler vardı? Belediyeden ihale alan iş adamları vardı. Yani ihale veren kişiyle ihale alan kişi eğer bir görüşme sağlıyorsa bu ihalenin fesada uğratılması için en önemli sebeptir. Başka bir ihaleye giren firma bunu ortaya çıkartırsa, bunu öğrenirse, bunu bilirse, savcılığa suç duyurusunda bulunursa o ihaleyi iptal etme sebeplerinden bir tanesidir.
1: Tabii.
0: Çok önemlidir.
1: Tabii,
0: diğer taraftan Murat Ongun'un eşine yönelik olan bazı iddialar var. İhale Medya AŞ'den ve İBB'den alınan ihaleler var. Bu ihaleler kendi eşinin şirketine paralar aktarılmış. Bu aktarılan paralarla ilgili Murat Ongun'un herhangi bir ifade durumu söz konusu değil. Yani bu şahıslarla eşin arasındaki ilişki belki evlenmeden öncedir. Belki başka bir şirkettir, belki başka bir durum söz konusudur. Ama bunu kendinizi savunabilirsiniz, anlatabilirsiniz. Belki yanlış anlaşılmıştır, belki savcı yanlış yorumlamıştır. Belki MASAK raporu yanlıştır, böyle bir para transferi yoktur. Sizinle ilgili doğru olmayan bir veri ortaya konulmuştur. Ancak siz çıkıp eğer bunlara cevap vermezseniz, ihale verdiğiniz firmalardan bir para alındıysa ve bu parayı açıklayamıyorsanız ya da Emrah Bağdatlı ismiyle ilgili çıkıp detaylı açıklama yapamıyorsanız, İBB'den ve Medya AŞ'den ihale alan şahısların haftada en az iki kere odasında toplantı yaptığıyla ilgili beyan varsa bunu açıklayamıyorsanız, o zaman çıkıp siz saatlerce konuşup hikaye anlatsanız da suç ortadan kalkmaz. Çünkü mahkemenin tamamen odaklandığı yer neresidir? Suçun delilleridir. O deliller doğru mudur, değil midir? Hukuka uygun olarak elde edilmiş mi, edilmemiş mi? Eğer delil doğruysa, eğer delil o suçun ortaya çıkartılması için yeterli bir sebepse, o zaman ne yapılabilir? Bu suçun oluştuğu kanısına varılabilir, ona göre hüküm kurulabilir. Çok son cümleyi kullanıyorum. Bakın, HTS ve baz verileriyle ilgili onları itibarsızlaştırmak adına bir açıklama yapıyor. Bir belediyede HTS ve baz verisinin delil olarak alınmadığı, ancak burada delil alındığı ile ilgili söylüyor. Ancak buna şuna girmiyor. Demiyor ki ya rüşvet alan kişi şunu söylüyor. Diyor ki ben burada buluştum, burada bu parayı verdim, burada benden şunu istediler, bunu verdim, bunun karşılığında bu yapıldı. Bu bahsedilen olayların örgüsü HTS kayıtlarıyla, baz verisiyle, ifadeyle ortaya konuluyor. Bankadan para çekilmesi, bankaya para yatırılması ile ilgili ortaya konuluyor. Ama çıkıp siz bunu anlatmazsanız, bunun doğru olmadığını, bunun yanlış olduğunu söylemezseniz, o zaman burada biz bir yargılamanın içerisinde verdiğiniz ifadenin suçtan kurtulmaya yönelik bir ifade olduğunu dahi söyleyemiyoruz.
1: Peki.
0: Yani. Niye? Çünkü şimdi, sadece hikaye anlatıyor. Peki. Sadece hikaye.
1: Şimdi sevgili izleyiciler, kısa bir reklama gideceğiz. Reklamdan sonra dosyamız var ama bu konuya ilişkin değerlendirme hem Fatih Atiye'ye bir şey soracağım hem de Sayın Faraç'ın bu konuda söyleyecekleri var. Sonra bir dosya konumuz geliyor. Gerçekten çok ilginç ve önümüzdeki günlerde çok konuşulacak dosya. O bir. İki. Bir de Haluk Levent açıklama yapmış. Oğuz takip edebildin
2: evet,
1: mi?
2: Evet. Ya arada bakıyorum da akıl alır gibi değil. Kamuoyunun beklediği hiçbir şey cevap vermedi. Yine kendi istediğini konuşturuyor.
1: Konuşturuyor.
2: Ahbabı bırakacağım.
1: Ama biz tabii inceleyeceğiz
2: şu an ahbabı bırakacağım gündemde. Yani
1: ha, bu arada ahbabı bırakacağını açıklamış.
2: Evet.
1: Ahbabın genel başkanlığı mı oluyor? Ne oluyor? Genel başkanlığı ayrılacağı, başkanlığından ayrılacağını gönüllü olarak devam edeceğini
2: evet,
1: söylemiş ama
2: herkes.
1: Biz onları konuşacağız öyle ayrıntılı. Hatta haftaya çok daha güzel çalışıp aynen, bu verdiği açıklamalar doğrultusunda dosyalarımızı hazırlayacağız ama bugüne değineceğiz. Çok minik bir ara değil mi Bülent? 2,5 dakika kadar bir aramız var. Bir yere ayrılmayın. Önemli konumuz, önemli dosya konumuzla karşınızdayız.
3: TGRT FM Haber. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Aklınızda bulunsun.
6: Muz kabuğunun en az muz kadar faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Bütün bir muzun yaklaşık %40'ını oluşturan muz kabuğu ülkemizde maalesef çöpe giderken dünyanın pek çok yerinde glisemik indeksi düşük un üretimi için kullanılıyor. Peki muz kabuğunu evimizde nasıl değerlendirebiliriz? Muz kabuğunu parçalayıcıdan geçirin, bir kavanozun içine alıp üzerini suyla doldurun. 2 gün beklettikten sonra çiçeklerinizi, meyveli ağaç ve fidelerinizi bu suyla sulayın. Çiçeklerin çok daha güzel açtığını, ağaçların daha verimli olduğunu göreceksiniz.
5: Aklınızda bulunsun.
3: TGRT FM Haber.
1: Şimdi kısa bir değerlendirme alalım.
7: Evet, mahkemenin tavırları.
1: Tabii,
7: ya
1: tabii.
7: Şimdi biraz önce dikkat çektim ya, bakın. Burada ilginç bir strateji yürütüyor. Sinsice bir strateji. Ben hiç, bir sürü ben de gazeteci olarak duruşma izledim. Ama böyle 2000 yılda yargılanan hakkında 143 tane iddia var değil mi? Mahkemede yargılanıyor. Mal varlığı zaten almış gitmiş. Türk dünya üzerindeki en zengin belediye başkanı haline gelmiş bir figür. Ve onun bir numaralı kankası çıkıyorlar mahkemede şov yapıyorlar. Şöyle bir strateji uyguluyorlar. Ya biz... bırak her şeyi inkar etmeyi, her şeyi gündeme bile getirilmemesi için hiçbir şekilde bu konulara girmeyelim. Burada şiir okuyalım, işte yok kiracı meselesine getirelim falan. Böyle fantazi şeylerle iki şey yapmaya çalışıyorlar. Bir, o mahkemeyi uzatalım. Burada bir direniş sergiliyormuş gibi, bir demokrasi direnişi sergiliyormuşuz gibi bir hava yaratmaya çalışıyor Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve diğerleri. İkincisi, burada asıl mesele şu. Bana gelen mesajlardan da görüyorum bunu. Bu arkadaşların, İmamoğlu ve şürekasının, bu o ekibin Özgür Özel bir an önce bu partisini kursun gitsin. İmamoğlu'da yeni kurulacak partinin bir üyesi olarak artık konuşulsun. Ya CHP'nin tabanı gerçekten infial halinde. Koca parti 103 yıllık partiyi niye arkadaş 1,5 senedir böyle köftecilikten milyarder olmuş bir figürün hakkında on binlerce şaibe olan şüphe olan bir şahıs yüzünden niye bu kadar gündemde ya? Ya gerçekten bakın bu trolleri falan saymıyorum ha bu internette ya da CHP'nin içerisine sızmış bu Truva kısraklarını falan söylemiyorum. Asıl mesele şu CHP'nin o asli tabanı şunu istiyor ya yeter bakın Türkiye'de NATO zirvesi oluyor. Türkiye merkez olmuş, güvenlik stratejisi, diplomasi açısından merkez olmuş. Ana muhalefet partisi neyle tartışılıyor? Ekrem Efendi'nin köftecilikten trilyoner olmuş birinin mahkemedeki şovuyla. Bir de arkadaş, dünyanın neresinde? Biraz önce avukat arkadaşlara sordum. Bak çok ilginç bir şey söyledi Cem Bey. Onun ben buraya yargılanmaya değil, yargılamaya geldim şeklindeki sözü tıpkı her şey çok güzel olacak gibi bir FETÖ. Stratejisi değil mi? FETÖ'cü birinin söylediği laf burada. Bu ne demek ya? Bir de bir mahkemeye de ben gerçekten şaşıyorum ve takdir ediyorum. Niye şu açıdan? Ya inanılmaz bir müsamaha gösterdiler. Sebebi şu. Karşılarında sinsice savunma dağı altında aslında savunmayı bırakıp uzatıp kendilerine bir kahraman gibi göstermeye çalışan bir çete var. Bir organize suç örgütü var. Ve mahkemede bunların tuzağına düşmüyor. Düşse ne olacak biliyor musunuz? Yani baştan itibaren 4 aydır o müsamaha gösterilmese ne olacak sevgili Gürkan? Kamuoyunda şöyle bir şey yaratıyorlar ya hava. Efendim bu bir siyasi davadır. Ben de hep şunu söyleyeyim. Ya arkadaş karşı taraf Özkan Yalım'ın beline peştemali siyaset mi sardı? Ya böyle bir şey olabilir mi? Getirdi karşı taraftaki partiler al şu peştemali sar. Belediyede harem kur. Pavyondaki kadınları belediye işçi göster. Ondan sonra her gün kucağında bir kadınla dolaş ya arkadaş. Bakın bu toplumu bu şekilde kandırıyorlar. O besleme gazeteler sahipleri FETÖ'den aranan efendim usulsüz ihale rezaletinden aranan şahısların televizyonlarında o tetikçilerde bunu örtbas etmeye çalışıyorlar. Bu rezaletin ben hep şuna baskı yap. Toplum özellikle tarafsız kalan CHP'li olmayan AK Partili olmayan kitle o ahlaklı namuslu kitle bu manzarayı görüyor. Benim üzüntüm şu bana gelen mesajlardan CHP bir an önce arınmalı üstüne basa basa söylüyorum. Bu ekibin Cumhuriyet Halk Partisi'nde durması Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihanettir. CHP bu kirlilikten arınırken bu kadrolardan arınırken buraya neşteri vurmak zorundadır. Yani nedir bu? Mahkemeye çıkıyor. Türk ve dünya basını şunu söylüyor. CHP'li belediye başkanı yargılandı. İşte hakim ona şunu dedi bunu dedi. Ya o mahkeme heyetini bugün bir laf kullanmış ya hakim milletvekilinin birine. Ama bakın şöyle bir şey var. Evet orada mağdur biri varsa sanık biri varsa neyse gelsin. Hukuk içerisinde demokrasi içerisinde kendini savunsun. Ama mahkemeler şov yeri değil ya. Mahkemeler Cumhurbaşkanı adaylığını kafasına takmış. Bu uğurda 1-2 milyar lira dolarlık parayı toparlamak için çevresindeki belediye başkanlarının örgütlenmiş birinin şov meydanı yapılmamalı. Hukuk buna müsamaha ediyor ama bu müsamaha karşısında bu tiyatronun da artık bir şekilde ortadan kaldırılması lazım.
1: Peki.
7: CHP'nin geleceği için, hukukun geleceği için ve temiz, ahlaklı siyaset için bunun yapılması gerekiyor. CHP bunun üzerinden atsın. Korkunç tepki var. Yeter diyorlar ya. NATO'yu konuşsun CHP. Bakın bugün Kemal Bey ne dedi? Çok ilginç bir NATO ile ilgili görüşmesinde Türkiye merkezde olmalı.
8: Manifesto.
7: Çok milli bir duruş sergiledi. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi budur.
8: Kesinlikle.
7: Cumhuriyet Halk Partisi yok FETÖ'cülerin oyuncağı olacak bir parti değil. Terör örgütlerinin oyuncağı olacak parti değil. Devleti kurmuş bir parti milli duruşu sergilemek zorundadır. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'na diyorlar bak işte böyle dedi. Evet doğru söylüyor. CHP gibi parti zaten böyle olmalı. Cumhuriyetle, devletle çatışan bir parti olamaz. Burada doğrunun arkasında duracaksın. İktidarın yanlışını eleştireceksin, uyaracaksın. Bu da senin ana muhalefet olarak görevin olmalıdır. CHP'nin gerçek tabanın, asli tabanın burada beklentisi budur. Yeni CHP'nin de, Sayın Kılıçdaroğlu ekibinin de bu strateji üzerine yürümesi gerçekten toplumda ciddi bir destek görüyor. Peki. O açıklama çok önemliydi.
1: Şimdi Fatih Ati'ye bir uzanayım. Mehmet Faraş'tan sonra. Fatih, senle yayın öncesi konuştuğumuzda dedin ki ya Muhittin Böcek dosyasına değindiniz Gürkan ama geçen programda orada dikkatlerden kaçan bir detaya sen işaret ettin. O detay neydi? Çünkü bu konuyla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Bir de sana şunu soracağım. Bugün İmamoğlu 9 Temmuz dedi ya. Bu dedikodu mu? Ne bu? 9 Temmuz diye ne var yani 9 Temmuz? 7-8'de NATO var. NATO sonrasında ne olacak? Böyle bir
7: ne bu taarruz dedi? Kulis, bir şey söyledi, kulis, değil mi?
1: Ha evet. Ne olacak? Ne dedi orada? Tam ne dedi şey? Eftal 9 Temmuz'la ilgili bir şey dedi Ekrem İmamoğlu. Ha, onu bir versen bana. Ben onu söyleyeyim. Fatih, senin bu iki konudaki değerlendirmeni merak ediyorum ben şimdi.
8: Şimdi bugünkü duruşmada bence şöyle bir şey var. Onunla başlayayım izin verirsen. Yani uzun süredir Ekrem İmamoğlu gündem olamıyor. Yani Özgür Özel daha önde, daha çok konuşuluyor. Ankara'daki CHP'de neler olacak vesaire, bunlar daha çok konuşuluyor. Elbette arkadaşlar anlattılar, yani içeriye zaten hiç girmedi. Fakat bugün orada kendisini bir daha hatırlatması gerekiyordu bu duruşmalarda. Bunu yaptıklarını ben düşünüyorum. Bir de duruşmaları uzatmaya çalışıyorlar. Çünkü erken biteceğini tahmin ediyorlardı ama bence yine çok da uzamadan bitecek. Bir siyasi hedefi de olduğunu düşünüyorum Ekrem İmamoğlu'nun. Yani milletvekili ya da genel başkanlık adaylığı gibi bir şey olacak. Ama milletvekilliği kesin olacak. Dolayısıyla karar kesinleşmesin, biraz daha uzasın diye bu noktada bir stratejilerinde olabileceğini düşünüyorum. Zaten bugünkü duruşmayla ilgili söyleyeceğim.
0: %100 doğru söylüyorsun. Bak %100 milletvekili seçilme yeterliği, malumunuz Anayasa 79'u dolanmak için başından beri güttükleri strateji, sahip amaç, gaye bu. Çok doğru bir kesim.
8: Evet. Şimdi Muhittin hangisini söyleyeyim önce? Muhittin Böcek mi?
1: Şimdi Muhittin Böcek'i önce anlat, sonra başlayayım. 9 Temmuz'da şunu demiş. Evet. 9 Temmuz'da milli bir seferberlik olacaksa evet, bilelim demiş.
8: Şimdi Muhittin Böcek'in herkes şeye takıldı. İşte 15 milyon euro istedi benden. 5 milyon euroyu verdim. Havala sistemi vesaire falan filan. Ama Muhittin Böcek'in asıl İfadesinin devamındaki cümleleri bence o para konularından çok daha önemli Gürkan. Herkes bunu kaçırdı. Bak Muhittin Böcek ne diyor? İlk defa Ekrem İmamoğlu ile ilgili somut tanımlama yapan bir CHP'li var. Kemal Kılıçdaroğlu ne diyordu? Vesayet diyordu, işte gölge var Özgür Özel'in üzerinde. Ama ağzından senin Ekrem İmamoğlu vesayeti bile diyemiyorlardı. Yani ima etseler bile diyemiyorlardı. İlk defa Ekrem İmamoğlu'nun tüm bu yapıyı koordine ettiğini, tüm bu yapıyı yönettiğini, yaşananların bir numaralı lideri olduğunu bize kim anlattı biliyor musun? Bu son ifadede Muhittin Böcek anlattı. Bak ne diyor? Ekrem İmamoğlu, belediye başkanlığı görevini ikinci plana iterek, ifadeden aynı okuyorum. Ekrem İmamoğlu, kendisi belediye başkanlığı görevini ikinci plana iterek, erken bir cumhurbaşkanlığı hazırlığına girmiştir, yönelmiştir. Bu kapsamda siyasi stratejiler geliştirilmiş, ekonomik kaynak oluşturma çabalarına girilmiş, devamında ülke genelini ilgilendiren çeşitli görüşme ve çalışmalar yürütülmüştür. Sonra diyor ki, Ekrem İmamoğlu kendisi de bir belediye başkanı olmasına rağmen zaman içerisinde tüm belediye başkanlarının belirlenmesinde etkili olan parti üstü bir siyasi güce dönüşmüştür diyor. Parti üstü bir siyasi güce dönüşmüştür. Böyle bir tanımlamayı hiçbir kimse yapmadı.
1: Evet evet.
8: 3 tane dava var İstanbul'da yürüyen, iddianamelerini arkadaşlarımız çok iyi biliyorlar. O davalarda ifade verenler, hakim karşısına çıkanlar da şunu söylemiyorlar hiç. Hep de Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen medya şunu ifade ediyor. Bak hiç Ekrem İmamoğlu bize talimat verdi demiyor filan diye. Oradakilerin ya da işte itirafçıların itiraflarında hiç böyle ifadeler yok. Biz İmamoğlu'ndan talimat aldık falan. İmamoğlu aslında lider değil gibi beyanlarla orayı karambol haline getiriyorlar. Ama Muhittin Böcek tam böyle bam teline basan bir itirafta
1: bulundu. Evet evet, çok çarptı. Dedi ki, gözlerden kaçan evet, bu detayı yakalamışsın evet.
8: Parti üstü bir siyasi güce dönüşmüştür. Öyle ki parti meclisi ve CHP genel başkanı Özgür Özel'in dahi birçok konuda onun görüşü dışında hareket edemediği bir durum oluşmuştur. Ya şimdi bunlar çok önemli cümleler yani. Evet. Ve bu durum hem CHP'ye hem de ülkemize zarar veren sonuçlar doğurmaktadır diye uzun uzun anlatıyor.
1: Fatih.
8: Yani burada diyor ki.
1: Evet. Fatih, 80'e yakın belediye başkanı, görevdeki belediye başkanı o seçimin telaşlı zamanlarında tam adaylık durumu işte belli olmadan hani şimdi normalde nasıl olur? Bir ildesiniz. Anadolu'da bir ildesiniz. Burada siz belediye başkan adayı olmak istiyorsunuz. Ne yaparsınız? Kendi iliniz ve Ankara arasında mekik dokursunuz değil mi? Yani normali bu değil midir? Yani Ankara'da kulis yapmaya çalışırsınız. Genel başkanla görüşmeye, parti meclis üyelerinize, kendinize anlatmaya, projelerinizi anlatmaya çalışırsınız. Hayır. 80'e yakın belediye başkan adayı parti meclisindeki kararlarından önce gelmişler, İmamoğlu'nu ziyaret etmişler. Hatta bu gizli saklı bir şey de değil. Fotoğraflar çektirmişler, paylaşmışlar sosyal medyalarında. Geçen hafta, özür dilerim, bu hafta içerisindeki programda Salı günü Ümit Uysal'ın açıklamasını okuduk. Ümit Bey, Murat Paşa Belediye Başkanı Ümit Uysal. Yalanladı, böyle bir para diyaloğu söz konusu olamaz dedi. Para yok dedi, ben para filan vermedim. Böyle bir şey yok. Ancak şu var, Ümit Uysal da seçimlerden önce gitmiş ve İmamoğlu'nu ziyaret etmiş. Şimdi akıllarda şu soru oluyor sevgili izleyiciler. Diyorsunuz ki ya sen Antalya ilçe belediye başkanısın. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olma talebin olabilir. Bu çok doğal, çok demokratik bir hak. Peki güzel. İstanbul'da ne işin var? Niye bir il belediye başkanı, bir büyükşehir belediye başkanıyla görüşme ihtiyacı hissediyorsun? Hatta bu o kadar öyle ki Muhittin Böcek diyor ki şeyde, Yasin Yellice'de açıklamalarında diyor ki Ümit Uysal gittiğini duyduk.
7: Biz yedik.
1: Hemen alelacele fırladık ve şeye gittik diyor. Ekrem İmamoğlu'yla görüşme. Aynen. Yani ez cümle senin söylediğin gibi parti üstü bir güç olduğunu bu doneler doğruluyor.
7: İşte bunların sevgili Gürtel, yani bazılarının profillerine halen bir belediye başkanı, bir başka şehrin belediye başkanının fotoğrafını niye Twitter profiline koyar? Evet. Çok şaşırtıcı değil mi bu?
1: Evet.
7: Bir de
8: bugün ne oldu biliyor musun?
1: Buyurun. Evet Fatih, sen de.
8: Yani şimdi araya girdim ama yani şimdi bu şunun itirafı. Muhittin Böcek çok önemli bir şey. Bu söyledikleri var ya, para verdiğimden daha büyük bir itiraf. Hı hı. Yani müthiş bir öz eleştiri yapıyor. Ekrem İmamoğlu'nun tek adam rejimine dönüştüğünü söylüyor. Ve buna biz izin verdik diyor. Bütün hatalara da zemin hazırladığını söylüyor. Yani Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına ne geldiyse bu Ekrem İmamoğlu'nun hırsları yüzünden geldi diyor. Bunu yazmış adam. İtirafta var. Hı hı. İfadesinde var yani. Hı hı. Hiç kimsenin söyleyemediği bir şey söylüyor. Herkes bunu karnından söyledi. Karnından konuşuyor ama Muhittin Böcek'in bu sözleri çok önemli yani. Hı hı. İlk defa tek adam olduğunu, partinin üstünde bir vesayet rejimi kurduğunu, her şeyin ona sorulduğunu, illerin paylaşıldığını, Muğla'ya mesela genel merkez karışıyor bildi mi? İstanbul'da 39 tane ilçe var. Bir tane belediye başkanının atanmasına genel merkez karışıyor bildi mi? Genel merkezde PM'de belediye başkanları oylanırken Özgür Özel'i dinlemedi PM. Ekrem İmamoğlu'nun dediklerini yaptılar. Yani bunu şuraya bağlayacağım. 3 iddianamede, 3 tane davada da Ekrem İmamoğlu suç örgütünden bahsediyorlar. İşte bu Muhittin Böcek'in ifadeleri bunun tanımlamasını yapıyor. Sadece bir para al ver trafiği değil. Peki. Başka bir tanımlama yapıyor. Diyor ki her şeyin müsebbibi ve müsebbibi İmamoğlu'dur diyor. Bugün ne oldu demiştim, onu da söyleyeyim. Bugün Antalya'da kavga çıktı. Ponyaltı Belediyesi'nde, CHP'de. Bunu da Antalya'daki CHP'li arkadaşlarımızdan duydum. Orada Gülşah var, o anlattı. Yani bugün CHP ilçe başkanı, hanımefendinin adını da söyleyeceğim de bulmaya çalışıyorum notları. Şimdi bugün belediye meclis üyelerini toplantıya çağırıyorlar. Diyor ki belediye ilçe başkanı, hanımefendinin adını söyleyeceğim şimdi. Konyaaltı ilçe başkanı Demet Gündüz. Bütün belediye meclis üyelerine, herkese böyle parmak sallıyor. Diyor ki herkes tarafını seçsin. Biz başka bir yer tutalım demiş. Seçilmiş il başkanımıza sahip çıkmak zorundasınız diye konuşuyor. Ve fotoğrafını paylaşacaksınız diyor. İl başkanımızın, Özgür Özel'in diyor. Ondan sonra da Özgür Özel'in fotoğrafını sosyal medyada paylaşacaksınız diyor. Demin Mehmet Faraç dedi ya, Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafını paylaşıyorlar diye. Hı hı. Şimdi de Özgür Özel'in fotoğrafının paylaşılması istenmiş Konyaaltı Belediye Meclisi'nde ve CHP yönetiminde. Ondan sonra ortalık karışmış tabii. CHP'liler itiraz etmiş vesaire. Ondan sonra da birbirlerine girmişler. Konyaaltı Belediye Başkanı da bu noktada milleti biraz sıkıştırmış, CHP'lileri. Ondan sonra fotoğrafların asılmasını istemiş. Sosyal medyalardan paylaşılmasını istemiş ve genel başkana Özgür Özel'e sahip çıkılmasını istemiş. Bu da enteresan. Şuraya bağlayacağım. Hala CHP'lilere baskı yapıyorlar. Belediye meclis üyelerine. İl yönetim kurulu üyelerine, ilçe yönetim kurulu üyelerine.
1: Peki.
8: Bu baskı da çok enteresan.
1: Peki yani. Fatih bir minik es ver. Bir hemen Mehmet Bey'e döneyim. Sonra sana şu 9 Temmuz meselesini bir daha sonra hatırlatacağım.
8: Evet.
7: Bir defa üzerimizde kalmasın. Geçen iki programda da Şile'nin tutuklu belediye başkanı Özgür Kabada ile ilgili burada açıklamalar yaptım. Kardeşi abisi ulaştı bana. Dedi ki Özgür kardeşim dedi anlattığınız her şeyin altına imza atıyor.
1: Aa.
7: Evet bunu söyledi.
1: Yani?
7: Evet şunu söyledi. Yani? Burada dedik ki bir belediye başkanı kendisinden önceki AK Partili belediye başkanı kaçak diye mühürledi. Evi nasıl alıp gidir otur dedik. Şu yanıtı vermiş yalanlamıyor doğru. İmar müdürü imar müdürü beni yanılttı demiş. Ve ben onu görevden aldım demiş. İkincisi çok önemli. Ben Ekrem İmamoğlu'na atfedilen o sistemin içerisinde değilim. Bakın çok ilginç. Bunu Uğur sanırım kardeşi evet aradı dün.
1: Uğur Kabadayı.
7: Evet aradı söyledi. Biz de üzerimizde kalmasın.
1: Tabii tabii.
7: Gazetecinin ahlakı bunu gerekli.
1: İkincisi, en doğru şey yapıyorsunuz.
7: Evet bunu söyledik. Kendisine de geçmiş olsun diyelim. Umarım hukuk yerini bulur. Bir de bir başka olay var. Bakın bugün para olayı 80 belediye başkanının adayının İmamoğlu'yla irtibatı sonrası adaylaşması, fotoğraflarını koyması. Böyle bir sistem olmuş ki bu işe artık para vermeyen, bu sistemin içerisine para vermeyen çok sayıda insanda dışlandığını bizzat biliyorum. Mesela bak çok ilginç bir siyasetçi var Adana'da. Çukurova belediye başkanıydı. Sevgili Gürkan, Soner Çetin. Çetin. Bakın bununla ilgili çok önemli bir şey. Şimdi bakıyorum bugün Ekrem İmamoğlu'nun 3 tane villasını, 5 yıldaki 217 tane tapusunu sorgulamayan, dünyanın en zengin köftecisi nasıl olduğunu diye sorgulamayan o gazeteci kılıklılar bunu sorgulamıyor. Bu sefer Sayın Kılıçdaroğlu'yla CHP Genel Sekreterini çok düzgün bir tercih yaptılar. Rıfat Nalbantoğlu getirdi. Genel Sekreter yardımcısı yaptılar. Ve bir inanılmaz bir taarruz başladı. Soner Çetin iki dönem Adana'da Çukurova oranın Kadıköy'ü gibi düşün. Çok güzel bir bölgedir. Orada belediye başkanlığı yapıyor. 17 kez en başarılı belediye başkanı seçiliyor. %66 memnuniyet seviyesine ulaşıyor. Bunu söylemek zorundayım. Nasıl Özgür Kabadayı'nın hakkını verdik Soner Çetin'in de ve ta seçim 3. kez aday olma ta gecenin son dakikalarına kadar adaysın adaysın diyorlar ve o anda bir anda adaylığı yok ediliyor. Sebebi ne biliyor musunuz? Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi ve o 117 kez sen başarılı bir belediye başkanı atıyorsun bir tarafa sonra kendisi İyi Parti'den aday oluyor. Meral Akşener'in isteğiyle oluyor ve İyi Parti'ye aday olmadan, üye olmadan aday oluyor orada. Ve Sayın Akşener de ona sen git seçil çünkü bağımsız olursan meclis üyesiz kalırsın. Seçilirsen buradan devam et yine CHP'ye git diyor. Ya adama bir taarruz ediyorlar genel sekreter yardımcısı olmuş diye. Efendim bir tane çete varmış ondan 3 saniye bir şey konuşmuş. Adana'da çete olmayan sokak var mıydı ya? Belediye başkanlarına çökmüşlerdi. Akdeniz bölgesinde belediye başkanlarının 3'te 2'sine çökmüş bir çete vardı. O çetenin şu anda lideri aranıyor. 200 kadar militanı yakalandı. Soner Çetin de hedefe koyuyor. Ve adam bunlara sessiz kalmadığı için şu anda Halk TV Sözcü hedef noktasına getiriyor. İyi Parti Soner Çetin bakın bu hakkını vermek lazım. Hakkını vermek lazım. Hak Habibullah. Dedesi CHP'nin kurucusu. Servetini CHP için harcamış. Adana'da çok sevilen biri. Tekrar söylüyorum hakkını teslim edelim. Burada 15-16 belediye başkanının yolsuzluk rezaletlerine, Ekrem İmamoğlu'nun örgütlü suçuna, nasıl zenginleştiğine ses çıkarmayan o kiralık gazeteci geçinenler Soner Çetin'i niye hedef gösteriyorlar? Ben şunu söyleyeyim. Bakın bu şekilde ahlaksızlığın da zirvesi olmuş artık. Ya peki. Hırsızı, rüşvetle, yolsuzlukla, çeteyle anılan bir insanı hedef gösterirken bakın inanılmaz bir şey. Burada yolsuzlukla, rüşvetle anılan insanların avukatlığını yapacak kadar direniyorlar ama çetelere boyun eğmeyen bir belediye başkanını sırf CHP'nin genel sekreter yardımcısı oldu diye hedef noktasına
1: peki,
7: koyuyorlar.
1: Peki.
7: CHP'nin geleceğidir Soner Çetin gibiler.
1: Fatih Atik ne bu 9 Temmuz meselesi? Al kulağımdan sesini arkadaşlar. Fatih Atik nedir bu 9 Temmuz işi?
8: 9 Temmuz meselesini bugün az önce Antalya'dan örnek verirken özellikle söylemedim o kısmını. Konyaaltı Belediye Başkanı anlatıyor. Diyor ki ismi neydi Konyaaltı Belediye Başkanı? Cem, onu da söyleyeyim.
1: Cem neydi ya? Cem galiba.
8: Cem Kotan. Cem Kotan. Evet, Cem Kotan. Diyor ki belediye meclisi üyelerine. Genel başkanın fotoğrafını paylaşın diyorlar ya sosyal medyanızda. 9 Temmuz'dan sonrasının hikayesi onun sözlerinde gizli. Dokunulmazlık kalkarsa içeri girer, Özgür Özel tutuklanabilir.
7: Evet, diyor. O yayılıyor.
8: Konyaaltı'dan. Konyaaltı'nda belediye meclis üyelerine bunu
1: ama
8: söylüyor.
1: Ama bu konuşuyorduk zaten. Ama, bu konuşuluyor Fatih ama evet. Niye böyle bir tarih vurgulanıyor?
7: NATO'dan sonra
8: bu benim şey değil.
7: Toplantıdan sonra.
8: Bu yeni bir şey değil. Herkes Ankara'da, mecliste, kuliste, bütün CHP'lilerin odalarında en birinci dedikodu veya konuşulan konu bu diyeyim, dedikodu değil. Yani dün daha otururken orada bir CHP milletvekiline sordum. Yani böyle bir şey konuşuluyor. Ne bekliyorsunuz 9-10 Temmuz'dan sonra, NATO zirvesinden sonra? İşlerin çok daha sertleşeceğini düşünüyoruz dediler. Ne demek bu? Herkes de buna işaret ediyor. Şimdi dokunulmazlıkların kaldırılması bir tartışma var. Ama oraya dönük olarak en sıcak başlık ceza davasıydı. Dün görülen ceza davası.
1: Ertelendi.
8: Ceza davası, kurultay ceza davası Eylül ayına ertelendi. Henüz oradan bir ceza çıkmıyor. Eğer ceza çıkarsa elbette aynı dosyada yargılanan ya da isimleri bulunan fezlekeleri düzenlemiş milletvekillerinin yargılanmaması mümkün değil yani. Onların da dokunulmazlıkları tartışılacaktır. Ama Eylül'e kaldı. Şimdi başka bir şeyler bekleniyor Gürkan. Yani ben onu söyleyeyim sana. Yani sadece dokunulmazlık mevzu değil. CHP milletvekilleri hakkında ya da işte belediyelerle ilgili diyeyim. Milletvekilleri değil de. Belediyelerdeki bu yolsuzluk, usulsüzlük iddialarına adı bulaşmış milletvekilleri var. Onların çevrelerindeki insanlar var. Onlarla ilgili başka soruşturmalar devam ediyor. Yeni soruşturmalar var bizim bilmediğimiz. Yani bunlar... rüşvet kapsamına giren suçlusu hali de olabilir. Ne bileyim yeni bir terör soruşturması da olabilir. Bunlar olursa şaşırmayın yani.
1: Anladım.
8: Çünkü dünkü mahkemenin tutanağında mahkeme zaptına baktığınız zaman orada Manisa'da gözaltına alınan ve tutuklanan Emirhan diye bir Özgür Özel'in çocukluk arkadaşı
1: Demirhan.
8: Birisi vardı.
2: Demirhan Gözaçan.
8: Evet.
1: Demirhan Gözaçan.
8: Demirhan Gözaçan mıydı? Evet.
1: Onun ifadesi var. Ortalıkta yok ya Fatih değil mi?
8: O hiç çıkmadı.
7: Bir de resmi var.
2: Bir kuble bile çıkmadı.
7: Bir Enis mi var bir de?
2: Hiç. Enis Uludemir o ayrı.
1: O ayrı ayrı. Bu doğrudan Demirhan
7: Fatih.
1: Göz açan doğrudan Özgür Özel'in aslında
2: çocukluk arkadaşı
1: ve aynı zamanda danışmanlığı görevini evet. De yürütmüş.
2: Bütün işlerinde.
1: Ama onun mesela bütün ifadelere ulaştık. Herkese o ifade yok.
2: Bir dakika. Herkese ulaşabiliyoruz. Hiç tabii. Sıkıntı yok. Hatta bir de şöyle bir pasaj ulaşırız, bir kuble ulaşırız yani hangi dilde anlatayım bilmiyorum ama ilk günden bu yana buna hep dikkat çekiyorum. Ulaşabildiğimiz kadar ulaşamamamız da bence büyük bir haber. Şimdi Fatih Bey'in söyledikleri de bu tezi doğruluyor tabii.
7: Fatih bir soru sorabilir miyim?
1: Tabii buyurun.
7: Sevgili Fatih, şimdi satır buyurun arasından sen de Gürkan da çok deneyimli gazeteci bir şey söyledin. Terör soruşturması dedin. FETÖ'ye mı dikkat çektin? Yani... Çünkü ben bakıyorum bu 9 Temmuz'da şöyle bir beklenti var. İşte Özgür Özel ve birkaç kişiyle ilgili dokunulmazlık kalkacak bir soruşturma, bir operasyon beklentisi gibi sosyal medyada, Twitter'da bir yaygın bir şey var. Senin o kullandığın sözcük çok dikkatimi çekti. Terör soruşturması da olabilir, şaşırmayız dedin. Bu FETÖ'ye mı dikkat çektin?
8: Yani bu Ankara'da bu konuşuluyor Mehmet Bey, evet. Yani FETÖ bağlantısı konuşuluyor. Sadece Demirhan'ın soyadını hatırlayamıyorum. Demirhan Güleçer miydi?
1: Göz açan.
8: Onun ifadeleri değil. Göz açan. Hüseyin Gün de ikinci bir ifade verdi. Onun da ifadesi kamuoyuna yansımadı. Bir de...
7: Casusluk soruşturmasında yargılanan...
8: Evet. Bir de gazeteci Nuray Başaran'ın yaptığı bir röportajda ifadeleri, açıklamalar yapan bir FETÖ
1: üyesi var. Enis Uludemir.
8: Enis Uludemir, onun da onu izlemişsinizdir zaten, hepiniz görmüşsünüzdür.
1: Evet.
8: Tüm bunlar konuşuluyor. Başka bir soruşturmadan bahsediliyor. Bunu net olarak söyleyeyim. Ha bu hemen harekete geçilir mi? Ne olur? Elde yeterince done var mı? Bilmiyorum. Ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ vurgusundan sonra bir de şunu söyleyeyim, bakın enteresan bir şey. Şimdi hiç kimse resmi olarak Özgür Özel'e, Sayın Özel'e FETÖ'cü falan demedi. İşte o enistelen şahısından bahsetti ama grup toplantısında çıktı dedi ki bir de FETÖ'cü diyorlar deyip CV'sini anlatmaya başladı filan. Ya şimdi kimse FETÖ'cü bilen demedi yani. Biz de ilk defa burada Kemal Kılıçdaroğlu FETÖ'cüleri fark edemedim diye özür diledi.
1: Evet ama orada Özgür Özel de doğrudan isimle hedef göstermedi zaten.
8: Orada, evet, göstermedi, çok evet. Güzel yere değindin. Ben de tam onu diyecektim. Özgür Özel bu konunun içinde de yok. Dolayısıyla yani şimdi kimse FETÖ'cü filan demezken çıkıp bu neyin savunması yani? Yani orada bir tane enisteye birisi bir şey konuşuyorsa konuşabilir yani. Her konuşana cevap vermesi mi gerekiyor CHP eski genel başkanının? Yani burası bana biraz garip geldi. Bir de işte bu saydığım ifadeleri, saydığım iddiaları birleştirince yani 9'undan sonra NATO toplantılarından sonra bir gelişme yaşanacağını tahmin ediyorum. Bir de gelir miyiz o konuya bilmiyorum. Çok da vakit almak istemem. Yani Sayın Özgür Özel'in New York Times'a yaptığı demeç, verdiği demeç yani olacak iş değil yani. NATO zirvesi Türkiye'de toplanıyor. Trump geliyor. 45 ülkenin lideri var. 32 ittifak üyesi geliyor. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu nelerden bahsetti? Yani Türkiye'nin NATO'daki öneminden ve içinde bulduğumuz risklerden sonra nasıl bir yere geldiğimizden bahsetti. Ama yani Sayın Özgür Özel'in yaptığı açıklamalar gerçekten pes edildi yani.
1: Şey New York Times yani, değil de Financial Times galiba.
8: Financial Times özür dilerim. Yani şimdi Cumhurbaşkanı'na verilen önem ortada. Az önce oradaki arkadaşlarımız yabancı medyada çıkan yazılardan Türkiye'ye verilen önemden bahsettiler. Yani Türkiye'deki yönetime rejim diyen bir muhalefet liderinden söz ediyoruz. Türkiye'yi bu kadar güvenlikli güvenliğin öne çıktığı bir ortamda dünyaya şikayet eden ve Erdoğan'a güvenmeyin diyebilen bir isimden bahsediyoruz. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Yani peki. Artık ilk geldiklerinde ne demişlerdi Gürkan? Biz Türkiye'nin çıkarlarını yurt dışında her zaman savunacağız demediler mi? Sen de hatırlıyorsun herhalde.
1: Tabii.
8: Ya gidip yabancı basına böyle bir yazı yazılır mı yani? Nasıl yapıyorlar böyle bir şeyi? Ben yani bula bunu mu buldunuz yani? Başka bir sürü konu var eleştirilecek. NATO zirvesi varken Türkiye'de düzenlenirken Ankara'da alınan güvenlik önlemlerini eleştiriyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Ya başka ifadeler kullanmak istemiyorum. Yani bazen ondan sonra bize kızıyorlar. Ya çok ağır eleştiriyorsunuz falan diye. Ama bu memleket meselesi ya. Türkiye NATO içinde en güçlü dönemini yaşıyor. Yani en önemli tezlerini masaya sunmuş ve bunların karşılıklarını almaya hazırlanırken yani buna destek atmaları gerekirken Kuvayi Milliye'nin sahipliğini yapan, Cumhuriyeti biz kurduk diyen partinin genel başkanı, eski genel başkanı kalkıyor. Türkiye'nin, memleketin bütün tezlerini savunan Sayın Cumhurbaşkanı'nı gidip yabancı medyaya şikayet ediyor. Ha, Allah akıl fikir versin yani. Başka bir şey söyleyemiyorum. Diyeyim, cümlemi tamamlayayım.
1: Peki.
7: Bu terörle ilgili bir şey söyleyeceğim.
1: Çok kısa ama ne
7: çok
1: olur.
7: Kısa. Ben kısa konuşuyorum zaten.
9: doğru.
7: Kıskanmayın. Kısa konuşuyorum. Gerçi ben seri
1: Mehmet Bey o konuda ben size hak veremiyorum. Her konuda hak veririm de o konuda veremem.
7: Ama bak ben boş buyurun. Konuşmuyorum.
1: Evet. Bak Cem
7: bir
1: Bey
7: şey söyleyeyim.
1: Derin düşüncelere daldı.
7: Bir yani. Şey söyleyeyim. Lütfen. Bakın Fatih'in söylediği cümle üzerinden gideyim. Hem Sayın Kılıçdaroğlu'nun ısrarla FETÖ tehlikesine ve geçmişteki o FETÖ yapılanmasına dikkat çekmesi, bu konuda uyarılar yapması, hem medyanın içerisinde FETÖ kaynaklı sermayeli medya ile ilgili son günlerdeki şüphelerin, kuşkuların artması, İmamoğlu'nun böyle durup dururken 9 Temmuz'a dikkat çekmesi, bazı böyle şaibeli medya patronlarının televizyonlarını kapatacağı yönünde açıklamaların ortaya çıkması ve FETÖ içerisindeki bir grubun örgütü reddederek bugün açıklama yaptılar. Devletin yanındayız diye açıklama yapması. Şunu ben gösteriyor. Benim öngörümü söyleyeyim. Bu NATO toplantısından sonra sadece siyaset değil içerisinde medyanın da olduğu bir operasyon gelme olasılığı çok yüksek.
1: Bunu bir not alalım. Öngörüm, evet. Öngörüm evet. Ve varsayım olarak evet. Söylüyorum. Peki. Şimdi bu konuya ilişkin bir ifadeniz var mı Cem Bey? Yok.
10: Kemal Bey'in istiskal edilmeye çalışmasına yönelik var. Vakit varsa anlatayım çok.
1: Buyurun.
10: Şimdi bakın Kemal Kılıçdaroğlu 21 Mayıs'ta göreve avdet etti. Hı hı. Yani bazen kendisi bile cümleleri kurarken hata yapabiliyor. Çünkü çok iyi niyetle konuştuğu için Sayın Genel Başkan 3 tane önemli tırnak içinde gazetecinin karşısına çıktığı zaman sanki mahkeme kararıyla atanmış gibi konuştu. Oysa ki göreve avdet etti. Seçilmiş bir genel başkandır Kemal Bey. Bunu yerli yerine koymak lazım. Ama ben buraya not aldım.
1: Evet, o çok önemli bir husus. Yani şey atanmış falan diyor. Ya arkadaş, 37'den önceki kurultayda seçilen kadro zaten.
10: Ama işte
1: zaten
10: bazen o bile kendini ifade etmekte güçlük çekiyor. Niye? Çünkü kafasında B, C, D planı yok. Hep doğruyu söylemeye alıştığı için. O an spontane cevap veriyor ve farklı bir duruma düşebiliyor. Şimdi 21 Mayıs'taki karardan sonra, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun göreve avdet etmesinden sonra, 37. kurultayın seçilmiş delegasyonunun göreve gelmesinden sonra inanılmaz bir biçimde, bakın üstad söyledi, sistematik ve senkronize bir biçimde birileri tuşlara bastı. Ben buraya belgelerini getirdim. Bunu nasıl realize ettiler? Bir, Göbels taktiği. O kadar üst perdeden yalan söyleyerek, bunu haykırarak, bunu montajlar üzerinden, bunu provoke etmeye başladılar ki, ve çok üzücüdür, bazı objektif tarafsız gördüğü toplumun sözde gazetecileri üzerinden de yapmaya başladılar. Bunda da yetinmediler üstadım. Bir takım tırnak içinde sanatçılar üzerinden yapmaya başladılar. Biz bunu nerede gördük? Cemevi provokasyonunda gördük. Biz bunu nerede gördük? Merhum Kadir İnanır'ın cenazesine gittiğinde montajlanan bir takım videolar
1: tabii,
10: üzerinden
1: kaydı, gördük. Tabii şey, ses üzerinden.
10: Şimdi bunu niye söylüyorum? Bakınız. Daha dün merak etmeyin, yayına başlıyoruz. Yegane amacımız Sayın Kılıçdaroğlu'nu itibarsızlaştırmak.
1: Kim diyor bunu?
10: Bunu kim diyor biliyor musunuz? Bunu o yayına çıkan 3 tane gazeteciye talimatı veren söylüyor. O 3 tane gazetecinin de telefonlar vardı ya. 3 tane gazeteci bakın nasıl başlıyorlar. Hain işbirlikçi darbeci sarayın kayyumu proje. Sayın Kılıçdaroğlu böyle duruyor. Sayın Kılıçdaroğlu duruyor. Ben buraya not aldım. Aynı kişiler. Daha önce Ekrem Bey çıktı. Onları tırnak içinde paçavraya çevirdi. Ona şunu diyebilirler miydi? Rüşvetçi, hırsız, emperyalist, FETÖ'cü, parayla CHP'yi satın alan pavyoncu, alkolik, yalvara. Var mıydı o yürek? Desenize. Yoktu. Peki onlar bunu söylerken Türkiye'nin çok önemli gazetecileri, isimlerini zikretmeyeyim, muhteşem bir program başlangıcı, sizi tebrik ediyorum. Utanıyorum, ismini zikretmeyeyim.
1: Onlar için söylüyorum, evet. Gazeteciler.
10: Evet, evet. Bir diğeri, bakın Türkiye'nin her gece ismini kapatıyorum, ahkam kesiyor Halk TV'de. İsmini kapatıyorum, cevap hakkı da olmasın. Ne diyor biliyor musunuz? Bakın 24'ünde Sayın Kılıçdaroğlu, provokasyon olmasın, İstanbul'a gelmiyorum, cemevlerini provoke etmeyelim. İbadethanelerimizi, bizim inanç merkezlerimizi siyasete tırnak içinde alet etmeyelim derken şunu atıyor. İstanbul'a geliş saatini bile ayarlamışsın. Olağan kalabalığın kendini içine gelmiş gibi seçilmiş bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına konmak gibi konvoyun da hazırına konacaksın diyor. Sayın Kılıçdaroğlu kendince istisikal ediyor. Hala tweetinde duruyor. Bakın ben şunu gördüğümde inanamadım. Çocuklara 3 kere bakın dedim. Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Doğası. Bak bunu var ya, bunu alın, çerçeveletin, bunu Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Faraç Feveran ediyor ya, nereden nereye geldi? 13. Cumhurbaşkanı adayınız. Fotoğrafını asıyorsun, hain diyorsun, çarpı koyuyorsun. 1980 öncesinde kimlerin evlerine çarpı kondu, bu ülke nasıl Alevi, Sünni, Türk, Kürt diye bölündü biz biliyoruz. Persona non grata ilan ettiğiniz adam daha dün sizin kahraman, dürüst, piro, Gandhi Kemal'inizde adalet yürüyüşü yapıyordu.
7: Asıl kovboy filmlerindeki gibi bak, hırsızların fotoğrafını atmalar lazım.
10: Daha vahim.
7: Hırsızların. Böyle Sayın bir rezillik olur mu ya?
10: Bak daha
7: bunu vahim. CHP binasının üzerini kirletmişler.
10: Objektif,
7: temelini kirletmişler.
10: Objektif, sararsız basın. Bak 4 tane manşet okuyacağım. Üstad söyledi. Genel merkezde fotoğraf verin, sizi koruyalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nden çarpıcı iddia. Operasyon istemiyorsanız ey belediyeler bize destek verin. Kılıçdaroğlu yönetimine yakın bazı isimler belediye başkanlarını aradı. Operasyon istemiyorsanız
7: yalan.
10: Başsavcılıkla temas halindeyiz, bize yalan. Destek verin. Destek varsa operasyonu. 4 tane bağımsız, tarafsız tırnak içinde aynı cümleler. Bakın aynı cümleler Gürkan Acır. Şimdi bunları niye söylüyorum? Arkadaş, bu kadar teknolojinin geliştiği Gürkan Acır bir noktada, herkesin her şeyi kayıt altına aldığı bir noktada, herkesin telefon mesajı, WhatsApp mesajı, screenshot yaptığı, kamera kaydı yaptığı bir noktada, gerizekalı mısınız siz, arayacaksınız da herhangi bir belediye reisini, diyeceksin ki tırnak içinde AKP'den operasyon işte, ya bu manyak olmak kal. Lazım bak. Ama istemediklerine şu fotoğraf. Kemal Bey'in yüzündeki ifadeyi gördünüz mü? Yakın hala gibi. Babacan, Müsteccen bir ifadeyle el uzatıyor. El. Adamın elini kırdınız ya. Adama etmediğiniz hakaret, karısına etmediğiniz hakaret, tehdit kalmadı. Hala el uzatıyor. Kimin? Balıkesir merhum milletvekili Orhan Sür'ün cenazesi.
7: Cenazesi.
10: Sonra daha vahim. Yine bir sanatçımız. Seçilmiş genel başkanımızla 10 Muharrem orucunu Garip Dede cebimde açtık. 10 binlerle lokma yedik. Haksızlığın karşısında haklının yanında olduk. Hüseyin'in yanında olduk. Yezid kim? Yezid kim? Yezid. Arkadaş sen onu söyle bana ya. Bir taraf Hazreti Hüseyin'se Yezid kim ya? Yezid. Sen kimi kastediyorsun? Not aldım. Yol cümleden uludur demiş. Ben de demişim ki edebi açıdan, ahlaki açıdan her şeyin üstündedir dediğiniz bu düstur Alevi canlarına yakışıyor mu demişim. Yine bir sanatçımız. Bir diğeri çok önemli. Hain Kemal sloganları attılar. Dayanamadım. O gün aradım Gürsel Tekin, abi dedim ya. Biz bu kadar yayına çıktık. Bu kadar kavga ettik. Bu kadar mücadele ettik çata çat. Sen Cumhuriyet Halk Partisi'nin muhalefetini savundun. Biz haddimiz olmadan Milliyetçi Hareket Partisi'nin lider devlet var. Cumhur İttifakı. Bu dedim, bu kadar aşağılık bir şey gördün mü? Cem dedi, bu daha en iyisi. Bu yaptıkları en masumu. Daha neler var dedi. Ve o neleri okuduk biz. Özgür Özel'in Cemevi Bahçesi'ne girişi esnasında Garip Dede Cemevi Başkanı Celal Fırat milletvekili anlatıyor. 70-80 kişilik bir grup geldi. Hain Kemal sloganları attı. Çıktılar, dışarıya pankartlar astılar. Burası Cemevi. Buraya biz pankart astırmayız dedik. Bizi dahi hedef aldılar. Bakın. Bir diğer yalan. Cumhuriyet Gazetesi ya. Objektif, tarafsız.
7: Çok tarafsız.
10: Kadir İnanır'ın cenazesinde atanan Kemal Kılıçdaroğlu yuhalandı. Ya montaj. FETÖ'cülerin montajı.
2: Efekt koydu.
10: Geldi Ali Aydar Fırat 28 Haziran. Cem evinden sonra cenazeyi de kirli siyasetinize alet ettiniz ya. Kutsal, günah, kırmızı çizgili, edik, adab, hiçbir şey bırakmadınız ya. Artık çirkinliğinize laf bulamıyorum diyor. Ve belki de her şeyden daha acısı kıymetli üstadım. Akdiğder Devlet Bahçeli ne demiş? 11 Ekim 2022 Gürkan Acır. Cem evleri ibadethanedir demiş. Kimsenin yüreğinin yetmediği yerde bize düşen saygı duymak, desteklemek, Alevi kardeşlerimize canımız ciğerimizdir demek, Türk, Kürt, Laz, Arap, Alevi, Sünni ayrımına gitmeksizin bir olmaktır demiş. O lider Devlet Bahçeli gitmiş Horasan erenlerine kendi bütçesinden.
2: Yaptırıyor değil mi? Bitti.
10: Bitti mi? Açılışı oldu. Genel Başkanımız Yaşar Yıldırım gitti. Alevi camlarla hemhal olundu. Ama ne amaç? Amaç bu. 70-80 kişilik grubun yüzünden biz gideceksek diyor Garip Dede Cemevi Başkanı. Bütün buradaki canlar gidecekse diyor gidelim. Ama diyor ne olur Aleviler üzerinden, Cemevleri üzerinden siyasetinizi kirletmeyin.
2: Peki.
10: Ve son söz benim haddim değil. Basın meslek ilkeleri. 3 tane kıymetli gazeteci var. Hele bir tanesine yüreğim yetmiyor. O kadar çok yayına çıktım ki. O değildi ya. Bakın o mesajı ona alacak. Dur Kemal Bey şu lafı sokayım. O mesajı ona alacak. Kemal Bey'i istiskal edeyim. O mesaj gelecek, talimat gelecek. Kemal Bey'e hakaret edeyim. Değildi ya. Bak Üstad Feveran ediyor ya. Vallahi billahi değildi. Ya ne oldu bu insanlara? Bu insanları nasıl bir ekosistemin içine soktunuz? Bu insanları neyle tehdit ettiniz ki sizin dürüst Kemal, 13 yıl bizi yöneten Kemal, 13. Cumhurbaşkanımız Kemal'e çıkıp hain, ahlaksız, sarayın adamı satılmış diyebildiniz ya. Bunu nasıl söyleyebildiniz? Ve bunu affınıza mağruna söyleyeyim. Cem evine siyaseti alet ettiniz. Cenazeye siyaseti alet ettiniz. Ve günün sonunda üstad diyor ki sular durulacak. Çünkü ahlak ve edep her zaman kazanır Gürkan Acır. Bak her zaman kazanır. Kirlerden arınır toplum. Gün gelir bunları konuşurken kimin tarafında olmak diyor ya Fatih Atik. Her zaman hakkın ve haklının yanında olanlar kazanır ama tarihe birer not olarak düşünüyorum.
7: CHP'nin içerisine...
1: Tebrik ediyorum sizi Can Bey.
7: CHP'nin içerisine çok, sevgili Gürkan.
1: Yok bir dakika önce şunu bir anlatalım. Bir Cem hakikaten çok hislere tercüman olacak bir konuşma yaptı. Tebrik ediyorum kendisini. Yani burada bazı ifadeleri biz kullanmak da istemiyoruz. Sarf etmek istemiyoruz ama çok hazin tablolar yaşanıyor. Buna gerçekten yani Türk siyasetine yakışmıyor, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışmıyor. Ve bir grup insanı da buna alet ediyorlar. Sayıları çok değil, onu söyleyeyim. Sayıları çok değil ama toplumu, siyaseti, sosyal medya başta olmak üzere tüm medyayı da enfekte etmeyi başarıyorlar. Enfekte ediyorlar, onu söyleyeyim. Hakikaten bu dil kesinlikle Türk siyasetinin layık olduğu bir dil değildir. Böyle ifadeler, böyle saldırgan ifadeler olmaz. Hayatı boyunca dürüstlükten ayrılmadığını toplumun tüm kesiminin kabul ettiği bir kimseye, bir kişiye hain diyorsunuz. Ne yaptı? Ne yaptı o? Hangi suçtan yargılanıyor? Hangi suçtan? Kamunun hangi parasını almış? Hangi parasını almış, cebine atmış, çoluğuna çocuğuna yedirmiş? İnsan utanır. Ve hani bir laf vardır. Tavuk su içer Allah'a bakar diye. Evet. Yani siz de lütfen elinizi vicdanınıza koyun. Yok 13 seçim kaybetti. Yok o da yalan. Öyle bir 13 seçimlik bir sayı da yok. Benimle yaptığı bir program vardı Sayın Kılıçdaroğlu'nun. O programda ki çok dönmeye başlamış şu anda sosyal medyada. Orada şunu söylüyor. Bana bütün parti tabanı geldi 2018'de. Muharrem İnce'yi aday yap diyor. Yaptım. Kazanamadı seçimi. Şimdi o seçimin de mi sorumlusu benim diyor. Ben mi kaybettim o seçimi de diyor. Veya 2019'da Ekrem İmamoğlu'nu aldım, getirdim.
10: Mansur
1: İBB'yi kazandı. Mansur Yavaş Ankara'yı kazandı.
10: Adana.
1: Onları oraya galibiyet yazıyorsunuz ama bu seçimin toplam mağlubiyetini bana mı yazıyorsunuz diyor. Ve benzeri şeyler söylüyor. Dolayısıyla bizim o siyasi oluşum, bu siyasi oluşum bizim konumuz dışında. Ama etik ilkeler ve yani bir hakkaniyet diye de bir şey var. Yani böyle şey olur mu ya? Ben böyle hayatımda bir şey görmedim. Hayatımda bütün siyasi kamplaşmalar, kavgalar, ne bileyim bu Tansu Çiller, Mesut Yılmaz kavgalarını gördük. Süleyman Bey, Bülent Ecevit kavgalarını gördük. Neler neler görmedik. Ama bu denli dilin yozlaştığı, ahlaki değerlerin yerlere serildiği bir dönemi ben görmedim. Aklım hayalim şaşıyor sevgili izleyiciler. Aklım hayalim şaşıyor.
7: Sana bir şey katacaktım.
1: Buyurun.
7: Analiz yaptın. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu'na o hain diyebilecek kadar zıvanadan çıkan güruh, o kirli güruh. Ya zaten benim en kızdığım şey siyasetin, dinin siyasete alet edilmesi, eline, beline, diline sahip çık diyen bir anlayışın merkezine bile çeteyi soktular.
1: Evet.
7: Partinin içerisine çeteyi soktular. Medyanın içerisine çeteyi soktular. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun geçmişinde bir şaibe yoktur. En azından bu paramara rezaletleri konusunda. Hiç
1: ya politik olarak biz de eleştiriyorduk. Halen de eleştiririz yani.
7: Eleştirilir. Bütün liderler eleştirilir. Ama böyle parasal işler, kirli ilişkiler yok. Hiçbir şekilde yan yana getirilemez Sayın Kılıçdaroğlu'yla ilgili. Ona hain dedirten bu organize suç örgütü Cumhuriyet Halk Partisi'ni kirletti.
1: Mehmet Bey bir de şöyle bir şey. Dünya tarihinde ilk kez yolsuzluğu sorgulayan gazeteciler değil, yolsuzluğu örtmeye çalışan gazeteciler var ya. Bunları gördük.
7: Evet. Hain dedirten, bakın bu organize suç örgütü sadece CHP'yi kirletmedi.
1: Peki.
7: Bakın belediyeyi kirletti ve en rezili de, en rezaleti de medyayı kirletti. Bu üç kirlenme noktasının elebaşıları bugün o CHP içerisinde arınmayı sağlamaya çalışan Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibine saldırıyorlar ve karşıda bu kirliliği yaratan o güruha ses etmiyorlar.
1: Peki.
7: Bu da basın dünyasının tarihine utanç verici bir kara leke olarak geçmiştir.
1: Antalya'dan bir gazeteci abimiz Mehmet Talay programımızın sürekli izleyicisidir. Antalya'nın yerel gazetecilerindir ama çok köklü bir eski bir gazeteci büyüğümüzdür. Cem Kaya'nın gözlerinden öpüyorum. Allah yolunu açık etsin. Çok duygulandım demiş. Böyle mesajlar da var. Sevgili izleyiciler. Evet Oğuz senin saatin geldi.
2: Tabii ki.
1: Veli Ağababa'nın maceraları başlayalım. Devam ediyor. Ne oluyor? Bu arada geçen program izleyicilerimiz merakla bekliyordu. Anlatamadınız ama yetiştiremedik
2: Turgut
1: yani.
2: Turgut Koç anlatırız.
1: Hatta ya Turgut oldu, Koç ne oluyor? Oldu. Kaçıncı ifade bu?
2: Turgut Koç sürekli iki ifade veriyor. Bildiğim kadarıyla bu dördüncü ifade. Dört herhalde.
1: Mu oldu?
2: Dördüncü ifade.
1: Gel.
9: Fotoğraflar bu sefer ne ararsanız da.
7: Temiz eller ayağa kalktı.
9: Bu arada buraya gelirken de bir şey söyleyeyim. Az önce yolsuzluğu.
1: Oğuz'un gazetecini ben çok beğeniyorum.
7: Temiz eller ayağa kalktı.
1: Tam temiz eller.
9: Yok teşekkür ederim. Ya ben meslek büyüklerinin böyle şeylerini ciddiye alıyorum aynı zamanda.
7: Ciddiye
9: bu arada ben az önce söylediniz ya yolsuzluğu örtmeye çalışan gazeteciler var. Ben o programı yapan ekibin hepsinin gazeteciliğine kefilim. Mükemmel.

0: lira gönderdim. Hatta bu iki tanesi MASAK raporlarına çıktı. İki tanesi de beyanlarda çıktı.
1: Evet.
0: Ama farklı farklı insanlar 500'er bin biz gönderdik diyorlar. Biz de böyle dedik, tek tarife 500 bin tek herhalde.
2: Ya bir 500 takıntısı var. 500 bin dolar da rüşvet teklif etmişlerdi biliyorsunuz aynı zamanda bir isme. Evet. 500 bin lira istiyor. 500 bin lira var mı? Özlem Akyılmaz'dan 500 bin lira. Bence mükemmel bir başlık olmuş MASAK raporlarında.
0: Şimdi geçelim öbür vole.
2: Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın 16 Ocak 2024'te Turgut Koç'un şoför olduğunu bildiğimiz daha sonra benim şoförümdü dediği Gökhan Cumalı'yla bir WhatsApp üzerinden yazışması vardı. Burada defalarca üstüne konuştuk. Para nerede şeklinde bir mesaj atmıştı. Ne zaman? 16 Ocak 2024'te. İki gün sonra Turgut Koç'un telefon incelemeleri yapılıyor ve sürekli bir yazılımla silinen WhatsApp yazışmaları tekrar getiriliyor. Turgut Koç, Veli Ağbaba'ya çok çok yakın bir isim, bir iş adamı, çeşitli rüşvet görüşmelerinde onu aracı kıldığı belirtiliyor. Kendisi de zaten Turgut Koç'un artık bildiğimiz kadarıyla itirafçı. Kurulan şirketler üzerinden belediyelerden aldığı ihaleler var. Buradan Veli Ağbaba'ya hatta iddia o ki hem de çok güçlü iddialar, Özgür Özel'e bile paylar verdiği iddia edilen bir isim. Telefondan sürekli yazışmalar geri getiriliyor. Getirildikçe de bu yazışmalar ne diye soruluyor ayrıntısı. 16 Ocak 2024'ten yani Veli Ağbaba'nın kendisine para nerede şeklinde mesaj atmasından 2 gün sonra 18 Ocak 2024 tarihli Koç'la Veli Ağbaba arasında gerçekleştirilen görüşmeye dair bir fotoğraf karesi bulunuyor. Bu fotoğraf karesi.
0: Yani FaceTime mi yapılmış?
2: FaceTime yapıyorlar. Para nerede diye 2 gün önce sormuştu. 2 gün sonra gördüğünüz gibi euro bunlar. Biraz görüntü bozuk olabilir ama euroların
0: olduğu. Yok, seçilebiliyor galiba değil mi?
2: Seçiliyordur.
0: Yani Turgut Koç da burada değil mi?
2: Evet, Turgut Koç da burada. 18 Ocak 2024 saat 23.11. Peki, şimdi herkes burada FaceTime'ın ne olduğunu biliyordur.
3: Görüntülü, audio call yazıyor zaten.
2: Görüntülü görüşme değil mi? Böyle. Şimdi görüntülü görüştükten sonra bu görüntülü görüşme sadece telefonda şeyi kalır. Bu tarihte görüntülü görüşme yapılır. Bu fotoğraf karesi niye alındı?
0: Ha, nasıl alındı? Doğru, evet. Doğru.
2: Şimdi telefonunuzun...
3: Screenshot yapmış.
0: Yani yanına... şimdi bir dakika. Emniyet ya da polis geri çağırsa bile görüşmeleri...
2: Normalde
0: bulamaz. Sadece şunu görür,
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet, faili bulur.
0: Bir görüşme var, evet, der. Ama bu nerede, bu neden diyor?
2: Evet.
0: Bu görüntü neden?
4: Belli lan. Gürkan, bu görüşmenin kiminle yapıldığı tam olarak belli mi? Yani tam olarak Veli Ağbaba
3: ile yapılıyor. Fotoğrafı var ya babanın.
2: Veli Ağbaba ile yapılıyor Fatih Atik. Üste yazıyor zaten kayıtta da. Veli Ağbaba ile.
0: Bir dakika dur bir saniye. 18.1.2024 tarihinde yapılmış.
2: Yazışma.
0: Yazışma.
2: Bu görüşme de Veli Ağbaba ile yapılmış. Hayır,
0: 18 Ocak 2024'te 23.10.
3: Started call diyor.
0: Bakın, tamam, başlamış.
3: Görüşme başlangıcı diyor, audio call diyor. Duration 13 saniye.
0: 13 saniye sürmüş.
3: Yani bu görüşme görüntülü görüşmeyi yazmış.
2: Ay bu 16 Ocak'taki bu arada.
3: Tamam, 16 Ocak işte.
2: Bu 18 Ocak. Ocak'taki görüşme. Tamam. Yani yazışma, görüşme ardından 18 Ocak'taki bir başka görüşmenin fotoğrafı bu.
3: O da görüntülü görüşme.
2: Bu da görüntülü görüşme olmuş. Muhtemelen bu görüntülü görüşmeden mi çekti diyeceğiz ama 18 Ocak 2024. Bunlar zaten ayrıntılı bir şekilde hepsini öğreneceğiz. Benim dikkat çekmek istediğim şu. Niye fotoğraf alırız görüntülü
3: delil
2: görüşme?
3: Alırsın.
2: Burada birbirine de çok amiyane bir tabir ama ben bu olaya özel kullanacağım. Madik atma durumu da olmuş anladığımız kadarıyla. Ha. Çünkü olur da yarın öbür gün işimize gelir ya da bir arkadaşına göndermiştir belki. Ondan sonra bak görüştük işte geri silmiş.
0: Bu dakika bu görüntüyü...
2: Görüntülü kim, görüşmenin fotoğrafını almış.
0: Kim almış?
2: Turgut Koç'un
0: telefonundan çıkıyor. Turgut Koç'un dijital incelemesinden mi çıktı?
2: İncelemesinden. WhatsApp yazışmaları geri getiriliyor. Bunu...
5: Şimdi şunu açıklayalım, o da karışmasın. WhatsApp yazışması geri getiriliyor denildiğinde sanki yazışmanın bütün geçmişi geri getiriliyor değil.
2: Parça parçadır.
5: O, hayır, orada da ekran görüntüsü alıyor.
2: Evet.
5: Ekran görüntüsü alıyor. Ekran görüntüsünü büyük ihtimalle yazışmasını birine gönderiyor ya da delil olarak,
2: evet,
5: saklıyor.
2: Aynı fikirdeyim.
5: Telefon içerisinde rapor çıkartıldığında telefon kurulduğu günden o inceleme gününe kadar hangi veri o telefonun içerisine girdiyse silseniz dahi kaybolmuyor, geri getiriliyor. Bazen şöyle bir durum söz konusu oluyor. Bir bakıyorsunuz ki 100 bin tane fotoğraf, imaj geri getirilmiş. 100 bin tane imajın içerisinde yapay zeka destekli programla istenen kısım bulunmaya çalışılıyor. Mesela diyelim ki aynen öyle. Yani orada kulluk gerçekten ciddi anlamda iyi çalışıyor.
2: Benim tahminim de bu yönde. Yani görüntülü görüşürken çekmiş onu.

0: Bir başkasına göndermiş.
1: Tabii.
0: Aynen Vela öyle. Baba'ya görüşürken tekrar bunu niye gönderdi?
1: Yoksa yazışmalarda, WhatsApp yazışmalarında şöyle bir şey çıkıyor. Mesela 24 saate ayarlanıyor, yazışma silinmiş oluyor. Bir daha bulamıyorsunuz. Evet. Ya da şifresini verdiğinde eğer o yazışma silinmişse geri gelmiyor.
2: Delil
1: ya da siliyorsunuz, tekrar geri yüklüyorsunuz. Belli bir tarihe kadar gidebiliyorsunuz WhatsApp yazışmalarında. Onun dışına gidemiyorsunuz yani. Yoksa ilk günden son güne kadar bütün WhatsApp yazışmaları çıkmıyor. Fakat bunlar ekran görüntüleri almışlar. Artık kime gönderdi, niçin aldı?
0: Evet.
1: Onu bilemiyorum.
0: Güvensizlik de söz konusu olabilir. Bir başkasına bak gördüm, görüştüm diye bir şeyi kanıtlamak için de olabilir. Ama ilginç. Bir sonraki vole gelelim arkadaşlar.
3: Peki.
0: Evet, bir WhatsApp yazışması VA kodu da Vela Baba'yı kastediyor burada. Hızlı gideyim biraz. Sorun varsa yaz bana diyor. Bu yazışmanın tarihi 14 Nisan 2026 bu yazışmanın tarihi de. Sorun varsa yaz bana. Yok abi sorun. Yok abi sorun. Perşembe oradayım. Tekrar diyor sorun olacaksa yaz diye 29-29 üstte, yani bir süre beklemiyor. Kesin mi diye alıntılıyor 19.41'de.
3: Yani tarihi öğrenmeye çalışıyor Vela
0: Evet,
3: abi.
0: Evet abi kesin diyor. Peki
2: balonu okusana balonu. Evet. Adi'nin söylediği.
1: Süreli mesajı.
3: Süreli mesajlar etkinleştirildi, evet. Tutulmadığı takdirde yeni mesajlar gönderildikten 24 saat sonra bu sohbetten kaybolacak, değiştirmek için.
1: Mesela bunun öncesi yok. Çünkü bunun ekran görüntüsünü almış artık ne yapıldıysa.
0: Ekran görüntüsü alındığı için. Tabii ben bunu şöyle düşündüm. Şimdi sizin kadar ayrıntılı bilmediğim için getirilmiş ilgili bölüm bu diye almış.
3: Bura alınmış.
0: Bu da mesela
3: görüntü alınmış tabii.
0: Bu da aynı. Kime gönderdi mesela Turgut Koç bunları? Çekti fotoğrafı kime
2: Usta,
0: niye çekti?
2: Ben şuna hayranım. Süreli mesajlar. Arkadaş benim telefonumda süreli mesaj yok ya. 100 tane mesaj atmışımdır Gürkan Acır'a. Getirsin kaç yılı bulun. Niye süreli mesajları etkinleştiriyorsun abi?
1: Ama bir suç konuşursa, başkasının görmemesi gereken bir şeyi konuşursa aktifleştirirsin, unutmadan silinip gitsin yani.
0: Şimdi devam ediyorum. Bu yazışma soruluyor. Neyin yazışmasıydı diyor. 14 Nisan 2026 tarihinde yaptığınız bu yazışma. Bu arada 29 Haziran 2026 Turgut Koç'un bu ifadeyi vermesi de. Devam edelim arkadaşlar bir sonraki bölümde. O yazışmayı açıklıyor. Diyor ki Vela Baba beni Ankara'ya çağırdı. 500 bin liram var mı diye
3: sordu. Bu arada
0: sordum.
3: Bir saniye, bu fotoğraf orijinal.
0: Evet, yapay zeka.
3: Yapay zeka falan değil. Vela Baba'yla sevgili izleyiciler Turgut Koç 4 kez etkin pişmanlıktan faydalanarak ifade veren Turgut Koç'un dip dibe yan yana fotoğrafları. Evet.
0: Diyor ki o yazışma neydi diyor savcılık. Vela Baba'yla olduğu için bir de kesin mi gelecek misin? Vela Baba beni Ankara'ya çağırdı. 500 bin liram var mı diye sordu. Ben de kendisine kesin vereceğimi söyledim. Ancak hem parayı veremedim hem Ankara'ya gidemedim diyor. 16 Nisan 2026 tarihindeki aramada WhatsApp üzerinden bir dakika görüştük. Bu görüşme nerede olduğumu, gelip gelmeyeceğimi sordu. Ben de şu anda gelemeyeceğimi söyledim şeklinde bir yanıt veriyor. Şimdi bugün müdesem. Evet bugün... Tam 23 saat önce, 22 buçuk saat oldu. 22 buçuk saat önce
3: bu
0: gece.
3: Bu yeni gelişme.
0: Evet, gece saat 2'de ne olmuş oluyor? Perşembe günü saat 2'de. Perşembeye geçtiğimiz anlarda saat 2'de, böyle söyleyelim. CHP'li İzmit Belediyesi özel kalemi gözaltına alınıyor. İzmit Belediyesi.
3: Eski özel kalem mi?
0: Eski özel kalemi İzmit'te gözaltına alınmıyor, Muğla'da gözaltına alınıyor. Çok ilginç detaylar var, onu anlatayım size. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in eski özel kalem müdürü Ümit Duygu Çetiner, Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde bir şafak operasyonu, iki aslında sabah saatleri de sayılmaz, operasyonu düzenleniyor. Şimdi operasyonu düzenleyen Muğla Emniyet ekipleri ama katılan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyona. Ama kadın İzmit'in özel kalem müdürü. Şimdi
3: kadın mı?
0: Ümit Duygu Çetiner, evet kadın. Adı hangi soruşturmada geçiyor? Şimdi bu bilinmiyor. Bilinmiyor. Biz sadece bildiklerimizi anlatacağız. Turgut Koç, Gökhan Cumalı, Vela Baba'yı anlatırken biz buraya niye geldik? Onu da kafamızda netleştirmeye çalışacağız. Bu Çetiner üzerinden başlayan soruşturma İzmit Belediyesi'ne kadar uzanacak mı uzanmayacak mı onu da sorgulayacağız.
3: Bunları anlatacak mısın?
0: Anlatacağız.
3: O zaman bir es ver. Tamam. Çok minik bir reklam aramız var. Süreliymiş. Atlayamıyoruz onu. Kısa bir reklam. Reklamın ardından dosyamızda devam edeceğiz sevgili izleyiciler.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: aklınızda bulunsun.
1: Mutfağınızdaki yer alanını genişletmek için iç içe koyduğunuz bardaklar kimi zaman birbirine yapışabilir. Bu sorunu çözmek için bardakları bir leğene koyup en üstteki bardağın içerisine buz yerleştirerek leğenin içine yavaş yavaş sıcak su koymaya başlayın. Böylelikle bardaklar birbirinden kolayca ayrılacaktır.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli, hızla harcama.
3: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
4: TGRT FM Haber.
5: Evet sevgili izleyiciler, Taksim Meydanı devam ediyor. Dosya konumuzla Oğuz Polat Bilek arkadaşımızın hazırladığı dosyayı biz de adım adım takip ediyoruz ve dinliyoruz. Bakalım nerelere uzanacak. Evet.
6: Şimdi akıllardaki soruları sorduk. Bir daha tekrarlayalım. Niye bu hanımefendiyi şimdi biz aldık, gözaltına alınıyor diye konuşuyoruz burada.
5: Turgut İzmit Koç, Belediyesi'nin eski özel kalem.
6: Eski özel kalem müdürü. 2 yıl önce emekli olmuş, Muğla'ya yerleşmiş bir isimden bahsediyoruz. Aynı zamanda da Fatma Hanım'la da arasının bozuk olduğu, ondan sonra emekliye ayrıldığı iddialar var. Bunları da söyleyelim. Nereye kadar gidecek? Şimdi olay şu. Bir... ben yabancı isimleri söylerken, telaffuz ederken biraz zorlanırım.
5: Galyard, gibi Galyard.
6: Galyard proje şirketi var. Kime ait? Gökhan Cumalı'ya ait. Gökhan Cumalı, Vela Baba'nın şoförü. Turgut Koç'un da bir dönem şoförlüğünü yapmış. Daha sonra çeşitli mobilya şirketleri kurmuş. Bu şirketleri Turgut Koç'a devretmiş. Santa Office Mobilya vesaire, bunları konuşmuştuk. Vela Baba'ya da buradan paraları hak ediş ödemelerini aldıktan sonra kendi payını verdiği iddia ediliyor. Şimdi Gökhan Cumalı'ya ait bu şirket 7 Eylül 2021'de İzmit'te kuruluyor. Ofis de İzmit'te gözüküyor. Belsa Plaza adresi, özür dilerim, İzmit'te gözüküyor. İzmit Belsa Plaza'da bir kütüphane için İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ihale açıyor. 23 Mart 2022 tarihinde. Bu firma giriyor ihaleye. Gökhan Cumalı'nın firması giriyor. İhaleye teklif veren iki şirket var. Biri Gökhan Cumalı'nın şirketi, diğeri kim? Turgut Koç'un eşi. Burada bir açıklık getireyim. Eşi deniyor. Bazı yerlerde de eşi olduğu belirtilen deniyor. Soy ismi Derin olduğu için tam olarak bu durumu bilmiyorum. Aynen böyle ifade ediyorum ama şimdiye kadar Turgut Koç tarafından ya da Gönül Derin tarafından bir yalanlama olmamış. Eşiyim ya da değilim diye. Gönül Derin'in kurduğu bir firma var. Turgut Koç'un eşi olduğu belirtilen.
5: Atex Kontrak Proje Anonim Şirketi.
6: İkinci firma da bu. İkinci firma da. Hatta bir
5: kim kazanıyor ihaleyi?
6: Gökhan Cumalı'nın şirketi kazanıyor. Firmaya devam edelim arkadaşlar. Gökhan Cumalı'nın sahibi olduğu Galyard Proje Taahhüt Anonim Şirketi ihaleyi kazanıyor. İhale bedeli, şimdi bunlar bugünün parasıyla düşük geliyor. Onun için ben şu ifadeyi kullanıyorum. 2022 yılının parasıyla düşünün, 714.811 lira. İhale kapsamında ne oluyor? Koltuk alınıyor, kütüphane sandalyeleri kuruluyor, kafeteryaya sandalyeler geliyor, kitaplıklar, çalışma masaları, çok sayıda mobilya ve o dönem bu İzmit basınında, Kocaeli basınında gündem oluyor. Mesela bir başka, onu almadım, çok muhteviyatına ulaşamadım çünkü. Kreş mobilyaları ihalesi var. Gökhan Cumalı'nın iki şirketi giriyor yine. Bir şirketi ceza alıyor hatta sonra. Kar bilmem ne şirketi. Sonra bir sene iki sene ihalelerde men ediliyor. Yine bildiğim kadarıyla kamuoyu baskısından dolayı o ihale sonradan iptal ediliyor. Ama biz Turgut Koç'u anlattığımız ilk günden bu yana Ataşehir Belediyesi, İzmit Belediyesi, işte İstanbul'daki soruşturmalara konu olacağı için söylemiyorum. Çeşitli belediyelerden sürekli ihaleler aldığı, çeşitli kişilere de buradan pay verdiğini sürekli anlatıyoruz. Bakalım bugünkü gözaltı.
7: Ahtapotum kolları her yere girmişler.
6: Bugünkü gözaltı sadece bu isimle mi sınırlı kalacak? Buradan da yine tıpkı Özlem Akyılmaz üzerinden olduğu gibi, çeşitli isimler üzerinden olduğu gibi Vela Baba'nın ismi yine karşımıza çıkacak mı?
7: Bu arada çok teşekkür ederim. Eşiymiş şey. Eşi ama miymiş? Boşanmış.
6: Boşanmış, tamam. Ben çünkü soy isimden dolayı bir yalanlama aradım bulamadım. Bir açıklama aradım bulamadım. Onu not düşelim dedik.
7: Evet sevgili izleyiciler, bu dosyayı da böyle verdik. Yani İzmit Belediyesi'ne yönelik bir soruşturmanın da aslında işaretlerini görüyor. Belki soruşturma sürüyordur. Tabii ne olur ne biter bilmiyoruz. Şimdi bu tablo böyle. Mehmet Bey ne diyeceksiniz? Her yerde bir şey çıkıyor.
8: Ya gerçekten var ya, o tanımlama cuk diye oturuyor ya, ahtap otun kolları. Ya nerelere sızmışsınız arkadaş? Yani bu, ben böyle görünce dehşet içinde kalıyorum. Tarihte acaba dünyanın başka bir ülkesinde en geri kalmışından en büyüğüne kadar böyle belediyelerin, kamu kurumlarının içerisine organize biçimde sızmış. En küçük şeyden nasıl nemalanırım, en büyük şeyinden nasıl pay alırım şeklinde bir organizasyon nasıl yapıldı ya? Nasıl yapıldı yani? Ben gerçekten 40 senelik gazeteci şaşıyorum ya. Bir sürü yolsuzluk, rezaletlerini yazdık. Geçmişte bir sürü partinin bir sıkıntısı, skandalı ortaya çıktı. Ya böylesi olmamıştır ya. Evet. Buna nasıl izin verilmiş? Bunu nasıl bir örgütlenmedir? Niye böyle? Şöyle bir şey düşünüyorum ben. Ya CHP geldi 30 sene sonra arkadaş belediyeleri, yerel seçimlerde belediyeleri aldı. Sanki böyle köşede aç bir güruh var. Hücum etmişler ya. Ya çalmaya hücum edilir mi ya? Ya insanlar hırsızlıktan kaçar, ahlaksızlıktan kaçar, namussuzluktan kaçar. Bir çete, bir suç örgütü ahlaksızlığın namussuzluğa doğru koşmuş ya. Ya yazıklar olsun. Bu insanlar 30 yıl sonra İstanbul gibi, Bursa, Ankara gibi şehirleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne armağan eden kitle dehşet içinde şu anda ya. O verilen oylar gerçekten haram olsun. Bakın açık açık söylüyorum. Kim çalıyorsa, hangi partiden, nereden gelirse gelsin, toplum güvenmiş. Ya belediye başkanı dedi Şehrül Emin'dir ya, değil mi? Hı. Şehrül Emin. Hani odur. Ya Şehrül Emin demiş, Şehrül Çete'ye dönüşmüş her taraf. Bu nasıl bir organizasyondur? Toplum eminim namuslu, ahlaklı kitleler o tertemiz oylarıyla, ya biz belediye başkanına oy verelim, İşte geçmişte AK Parti'ye verdik, şimdi CHP'ye verelim, bir deneyelim bakalım diye. CHP'nin 30-40 yıldır, hatta 50 yıldır Uşak gibi yerlerde, bazı şehirlerde 50 yıldır alamadığı belediyeleri götürüp armağan etmiş. Hadi bakalım, siz çok eleştiriyordunuz partileri, buyurun siz yapın demiş. Ya kendileri çirkefe batmamış. O seçmenin tertemiz alın teriyle, saf zihniyle, namusuyla, ahlakıyla zarfa koydu. Oyları da götürmüşler, kanalizasyona atmışlar. Allah toplumuzun belasını versin.
9: Bir şey okuyayım mı Gürkan Hocam? Bir sayfa.
7: Okuyun sonra hadi. Ben
9: sonra edelim. Sonra da bu sözlerin
8: beddua
9: sahibinin...
8: Beddua da etti artık, söylenecek laf yok ama bunları... beddua ediyorum artık ya. Böyle bir şey olur mu ya?
7: Yine etmeyin de.
8: Bunları... Etmeyin, hadi bu sefer etmeyin.
9: Bunları okuyacağım etmeyin. Ve en sonunda bunu çevireceğim sevgili kameraman kardeşim. Bakar, bu sözün sahibini merak edelim. Ben size sistemi anlatayım. Bir gün bir para teklif ederler. Siz onu kovarsınız. Sonra başkası gelir. Onu da kovarsınız. Ondan sonra sizi çocuğunuzla, evladınızla, eşinizle tehdit etmeye başlarlar. Ondan sonra ona da yüz vermezsiniz. Yok onu yaparız, bunu yaparız, seni öldürürüz derler. Benim bir belediye başkanı olarak 8 aydır yaşadığım bunlar maalesef. Bununla ilgili de hemen gereğini yaptık, sağ olsun. Başsavcılığımıza gittik. Sonu gelecek midir peki bunlar? İnşallah gelecektir. Ben buradan bunu söylemek isterim. Ben bu tekliflere boyun eğecek bir adam değilim. Ta ki son nefesimize kadar. Ferdi Zeyrek.
6: Ferdi Zeyrek.
9: Bak bu sözün bittiği yer rahmetliye 9 Haziran 2025'ten önce mikrofon uzatıyor bir yerel gazeteci ve bunları söylüyor. Sadece bunları bir düşünelim. Dün kıymetli meslektaşımız, ailenin avukatı, bizim dedi suikastla ilgili olarak en ufak bir şüphemiz yok dedi. Ve fakat ben merhum başkanın o vefatına ilişkin soruşturmanın muhakkak gereğini yapıyordur devletimiz, daha farklı bir zaviyeden göz önüne alınmasını buradan ben talep ediyorum haddim olmadan. Çünkü basit sözler değil bunlar üstadım. Bunu adeta bir itiraf silsile-i menasimde dile getiriyor. Ve acaba bu savcılığa yapılan suç duyurularının da neticesi ne olmuştur merhum Ferdi Zeyrek Başkan.
6: Ben de çok merak ettim Cem Bey'i. Bir avukat olarak çok özür dilerim çünkü önemli bir konu. Bir avukatın çıkıp kendi savunduğu dosyasını aldığı bir vefatla ölümle ilgili ne diyeyim bilmiyorum cinayet de söyleniyor. Biz düşünmüyoruz öyle bir şey olduğunu.
9: Şöyle, o
6: yoksa her boyutuyla bir avukat olarak
9: şöyle
6: her boyutuyla araştırılsın mı der?
9: O çok spontane bir konuşmaydı. Ha. Duruşmadan sonra merhum eşi de yanındaydı. O duygusal ortamda uzatılan bir mikrofondu. Sayın meslektaşımız orada çok samimiyetle bir cevap verdi. Benim haddim değil. Bir daha bir devletimiz bu detaylı bir bakacaktır. Çünkü niye? Vefatından önce yaptığım diyor merhum başkan suç duyurularım var diyor. Çünkü orada isim verdi. Onu kim tehdit etti? Hangi telefondan? Bize geliyor mesela. Açıyor o telefondan seni vuracağım öldüreceğim mesaj atıyor. Anlatabildim mi? Onunla ilgili olarak gereğini yapıyoruz. Muhakkak da Fergi Başkan'ın yaptığı suç duyuruyla ilgili olarak kamuoyunu burada Adalet Bakanımızın İlgi Cumhuriyet Başsavcılığının tenvir etmesi.
8: Adalet Bakanı bugün 19 yıl sonra bir cinayetin aydınlatıldığına dikkat çekmişti. Bu rahmetlinin de vefattan önce suç duyuruları ve ölümündeki şüphe en geç ortaya çıkacaktır.
10: Peki. Bununla ilgili bir çalışma var.
7: Var mı?
10: Var var. İleriki günlerde belki daha farklı şeyler konuşabiliriz yani.
7: Peki hem bu konuya ilişkin hem de bu bahsettiğiniz.
10: Bu şu an soruşturma devam ediyor. Daha henüz bir şey çıkmadığı için bilemiyoruz. Fakat bu konuyla ilgili özellikle bir çalışma olduğunu söyleyebilirim ya. Hani cinayet olma ihtimali var mı? Cinayet olabilir mi? Bunun için de demek ki soruşturmayı yürüten savcıların elinde ciddi bir emare var, delil var. Bunun üzerine de gidiliyor. Eğer bu doğruysa ya da yapılmışsa o da er ya da geç ortaya çıkacaktır yani. Fakat Turgut Kuç meselesi çok önemli. İleriki günlerde de büyük ihtimalle çok fazla konuşacağımız bir isim olacaktır. Neden? Çünkü fuhuş operasyonundan yakalandı.
7: Evet,
10: ancak
7: evet,
10: bir sonrakinde bir baktık ki delegelerle ilgili çok önemli ifadeler verdi. 38. olağan kurultayla ilgili o delegelerin pazarlıklar nasıl döndüğünü, o siyasetin nasıl dizayn edildiğini, Özgür Özel'in işte oy potansiyelinin artması adına delegelerin nasıl ikna edildiğini, nasıl fotoğraflar çekildiğini, onlardan hangilerinin ne kadar para karşılığında nasıl ikna edildiğini ya da hangi belediye başkanının, hangi ilçe başkanının belediye başkanlığının verildiğiyle ilgili ifadeleri söz konusu oldu. Şimdi gelinen noktada Veli Ağbaba ile olan ilişkisi ortaya çıkıyor. Eğer bu telefondan çıkan raporlar olmamış olsaydı, mesajlar olmamış olsaydı ya da delegelerle ilgili olan durumlar ortaya çıkmamış olsaydı inceleme sonucunda emin olun bu ifadeleri vermezlerdi. Çünkü birileri çıkıp her fırsata neyi söylüyor? Ya siz adamı almışsınız gözaltında, her hafta bir ifade verdiriyorsunuz, o ifade önüne ne koyuyorsunuz imzalatıyorsunuz diyor. Şunu söylemiyor kimse. Ya telefonunu incelemeye verdiler, telefon incelemesi çıktı. Telefon incelemesindeki olayları savcılık önüne koydu. Artık onu gördükten sonra bir şey söylemek zorunda kalıyor yani. Bir şey anlatmak zorunda kalıyor.
7: Az önce Vola'ya astılan. Az önceki değil mi?
10: Ya o artık ilişkisini ifade etmek zorunda. Ya siz bunu gizleyeceksiniz, suç ortağı olacaksınız ya da şunu söyleyeceksiniz.
7: Şimdi demin önemli ben bir noktayı yakaladınız işledim. Aslında. Siz tabii deneyimli hukukçular olarak hem Cem Bey hem siz. Orada mesela biz onu WhatsApp konuşmalarının geri çağrılması olarak değerlendirmiş. Oysa ki diyorlar ki caps alınmış, SS alınmış ve o fotoğraf galerisinde bulunan bir görsel olduğu için o geri çağrıldığında bu görüntü çıkmış.
10: Bravo.
7: Görüntü çünkü çıkınca da görüntünün muhatabı olan kişi Veli Ağbaba ve onunla bir yazışma var.
9: Onu
7: bir
9: da delilini almış.
7: Ve de onu delili almış. Ha. Bunu Turgut Koç'un önüne koyuyorlar diyorsunuz.
10: Evet, koyduğunda da bununla ilgili ifade vermek zorunda kalıyor. Ve ileriki günlerde emin olabilirsiniz Turgut Koç denilen isim Veli Ağbaba ile çok sıkı ilişki içerisinde. Özgür Özel ile ilgili de çok sıkı ilişki içerisinde. Yani ileriki günlerde Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verme durumu söz konusu olursa şaşmamak gerekiyor. Spot. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nin dizayn edilmesiyle ilgili nasıl bir yol çizilmiş, neler yapılmış bunları çıkıp anlatma konusunda yeni bir ek ifade verirse şaşmamak gerekiyor. Onu da ileriki günlerde göreceğiz. Fakat
9: şeyde ifade verdi bu şahsın, mi bu Ankara 26 Ağustos cezada?
10: Daha vermedi ben bildiğim kadarıyla ama özür dilerim. Şeydekini Çay verdi.
9: Ankara.
10: Kurultayla ilgili ne delegelerle olsun. İlgili olan ifadesini tutuklu verdi yani. Zaten tutuklu. Orada o ifade tabii, de tabii. Detaylıca anlattı yani.
8: O kadar o pişmanlık şeyine rağmen o kadar derinde ki adamın elleri, ilişkileri o kadar derinde ki 4 defa mı pişmanlık, etkin pişmanlıktan?
6: Şöyle etkin pişmanlık yok. Önüne Fadi Bey'in anlattığı.
10: Evet. Ekifade. Burası çok önemli şey. Aslında.
8: Niye ya? İtirafçı mı şu an?
10: Eğer itirafçı olsa, eğer yani etkin pişmanlıktan faydalanmak isterse kulluğun elinde olmayan bir bilgiyi veriyor olması lazım.
9: Yeni bir şey getirecek.
10: Aynen öyle. Yeni bir bilgi, yeni bir belge. Kulluğun daha önce bu konuyla ilgili bir çalışmasının olmaması lazım. Yani kulluğun kafasında, savcılığın kafasında bu olayın farklı bir yönü, farklı bir durumu vardır gibi düşünülürken kendisinin çıkıp o işin gerçeğini ortaya koyuyor olması lazım ki o zaman etkin pişmanlık ifadesinden faydalandı diyebiliriz.
11: Gürkan mesela, dedi ya 4 kez işte şey yapılmış ifade vermiş değil mi? Bunun içerisinde hiç yok mu ben pişmanım işte çete böyle yaptı benim, bunu yaptırdı diye
6: benim
11: bir ifşası yok mu?
6: İtirafçılık başvurusu var ama etkin pişmanlık çok başka bir boyut. Tabii, Adi Bey'in anladığı.
7: Kabul edilmesi lazım.
6: Evet kabul edilmesi lazım.
11: Pişmanlık şey yok ya.
6: Bir talebi var
10: ya bu pişmanlığı şimdi gösteriyor ama evet, siz 3 tane 3 tane olayı biliyorsunuz. Bir tanesini söylüyorsunuz ortaya çıktığı için 2 tanesini de gizliyorsunuz. Yani aynı şekilde İBB soruşturmasında etkin pişmanlıktan bulunan Murat Kapke'nin ifadesi gibi. Yani kendi işinize yarayan kısmı söylüyorsunuz ancak sizi suçlayıcı ya da suça iştirak ettiğiniz konu varsa bunu gizliyorsunuz ya da birilerini korumak için bazı olayları anlatmıyorsunuz.
11: Öyle bir şahsın içinde bu kadar şaibenin içerisinde ve ilişkide bulunduğu milletvekilleri halen ortalıkta geziyorlar.
10: Evet, orası çok önemli bir husus. Aslında orayı konuşmak gerekiyor.
11: Bakın nasıl geziyorsun arkadaş
6: vardır
11: ya
6: bu arada. Biz de o şeyde
11: belki
6: göreceğiz.
11: Belki deşifre, belki
10: dava tahliye ile ilgili soruşturmanın savcısı tahliye ile ilgili bir karar, bir talepte bulunmadığı için bunu söylüyoruz yani.
6: Evet.
10: Tabii ki vardır. Zaten bu ifadelerin verilmesi etkin pişmanlık demektir. Fakat siz bazı şeyleri gizliyorsanız, bazı şeyleri söylüyorsanız o zaman tam etkin pişmanlıktan faydalanma durumu söz konusu olmamıştır. Yani savcılık makamı şuna inanmıyor, şuna kanaat getirmemiş hale. Elindeki bütün bilgileri vermedi. Niye? Çünkü her fırsatta dosyanın içerisine yeni bir belge girince gelip ifade veriyorsun konuyla.
7: Bu arada bir şey daha ekleyeyim. Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzlukları nedeniyle daha önce tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Alaaddin Köseler ile dönemin imar müdürü Ali Cihan Sakman ki şu anda galiba bir başka belediyede, Ataşehir'de mi? Başka bir yerde herhalde. Yürütülen yeni soruşturma kapsamında rüşvet alma ve icbar suretiyle irtikap suçundan tutuklanmış. Bu da yeni bir gelişme. Fatih Ati'ye dönüyorum. Fatih sendeyiz.
12: Şimdi tabii CHP ile ilgili ve siyasi partilerle ilgili gelişmeler çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Dün bir açıklama vardı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından, Yargıtay'dan. Siyasi partilerin üye sayılarıyla alakalıydı.
7: Sen tweet attın.
12: Son bir yılda, evet ne kadar dün konuştuk biraz ama bu programda belki konu açılır diye özellikle söylemek istedim. Yani şimdi burada görüyoruz son bir yılda AK Parti'nin üye sayısı 830 bin artmış. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üye sayısı ise 23 bin üye kaybetmiş. 6 ay daha bakarsan 42 bin oluyor. Yani şimdi bütün anketlerde bu değişim ekibinin ve Özgür Özel'in dediği iktidara geliyoruz. Birinci partiyiz vesaire diyorlardı. Fakat bu bir gösterge diye düşünüyorum ben. Özellikle yandı bitti işte AK Parti artık toplumda bir karşılığı kalmadı denilen AK Parti'nin bir yılda 830 bin üye kazanması bence çok ciddi bir şey. Tersini söylemek için de şunu ifade etmek isterim. Rüzgarı arkasına aldı diyorlar Özgür Özel için artık yani yürüyor iktidara falan. Ama onlarda da 23 bin üye kaybı olmuş. Herhalde bu konuda da
7: Fatih partiyi de biraz Kuşamazlar. Kurmakta yani bir tereddüt var gibi zorlanıyorlar ama nedir son durum?
12: Ya şunu da söyleyeyim yani burada en dikkat çeken konu Saadet Partisi ve Anahtar Partisi'ndeki üye artışı. Hı. Mahmut Arıkan geldikten sonra özellikle biliyorsun Saadet Partisi'nin tek siyah saçlı genel başkanı yani daha öncekiler hep ak saçlıydı. Mahmut Arıkan geldikten sonra Saadet'e 127 bin oy artışı olmuş. Anahtar Partisi Yavuz Ağralioğlu 100 bin oy artışı var yani üye artışı var özür dilerim ikisinde de. Yeniden Refah'ta da 53 bin var. Bunlar dikkat çekici gelişmeler bu partiler için. Onları hatırlatmak istedim. Yeni parti konusuna gelince, yani Gürkan şunu söyleyeyim, işin özeti. Aslında kimse hiçbir şey bilmiyor yani. Yani bir parti kurulacak da. Yani bir parti kurma hazırlığı var. Yani böyle kitabın ortasından konuşalım diye söylüyorum. Var yani bir çalışma yapılıyor. Dün bir milletvekiliyle konuştum. Bu işlerin içindeki Özgür Özel'in ekibinden bir isim. Dedi ki, yani iki tane parti kurmayı düşünüyoruz aslında. Bir tanesi baskın seçim ihtimaline karşı Anadolu Birliği Partisi Bir grup arkadaşımız oraya gidecek. Bir de yeni parti kuracağız. Sıfırdan bir parti kuracağız. O da bir grup kuracak mecliste. Orada da işte kendi hazırlıklarımızı yapacağız falan. Ama yani şunu görmemiyoruz yani göremiyoruz. Bir taraftan CHP'de kalacağız diyorlar. Bir taraftan yeni parti kuracağız diyorlar. Arkamızda büyük bir halk desteği var. Ya yeni parti kuracak insanlarda biraz heyecan olur değil mi yani? İddia olur. Yani işte bir mağduriyetten çıkarsın artık kendi... Ya demokrasi anlamında bunu yapacağız, ekonomide şunu yapacağız, ne bileyim işte insan hakları konusunda bunları yapacağız, emeklilere şöyle böyle bir çalışma grupları olur, televizyonlara çıkarlar, onlarla ilgili bilgi verirler vesaire. Yani toplumu böyle heyecanlandıran bir dalga olur. Böyle bir şey görüyor musun sen Allah aşkına?
7: Yok, hiç yok.
12: Yani böyle bir şey yok yani. Ve en son bu işin böyle tam göbeğinde olan bir isimle konuştum dün gece. Dedi ki ya Fatih dedi. Kimse bir şey bilmiyor arkadaşım dedi ya. Ne olacağını vallahi bilmiyoruz dedi yani. Partiler kurulabilir ama kaç kişi gelecek? Kemal Bey'le bir bazıları dedi Kemal Bey'e gidiyor biz partide geri kalalım diyor dediler. Diyor. Hatta şunu demişler yani o en son Ali Özkunç biliyorsun arabuluculuk yaptı. Orada da ya siz partide kalın işte biz grup başkanı olalım. Ama yeter ki kısa bir sürede sonbaharda da olur yani bir kurultay tarihi açıklayın. Yeter ki biz CHP'den gitmeyelim. Yani bu teklifin de gittiğini ben biliyorum. Kendileri anlatıyor CHP milletvekilleri. Dolayısıyla parti mi kuracaksınız? Yeni bir yol mu açacaksınız? Yeni bir yol mu yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Artık yani bir şey yapın da. Ama şunu yaptılar. CHP'nin bahçesine gecekondu kurdular yani. Bak onu söyleyeyim yani. Doğru. CHP'nin parti kuracağız derken CHP'nin içine bir gecekondu kurdular.
11: Kaçak yapılar
12: i̇şte, hep yıkılır. Toplantısı yapılır.
11: Hiç merak etme. Evet, kaçak yapılar hep yıkılır. Sevgili
12: İmarafı
11: Fatih.
12: İmarafı çıkmıyor artık Kursun biliyorsun. Beni. İmarafı çıkmıyor. Yani gecekondu. CHP'nin bahçesinde bir gecekondu kurdular. İşte orada gidiyorlar. Grup toplantısı yapıyorlar. Bu tarafa geliyorlar. MHK topluyorlar filan. Ama yani imarafı yok artık. Gecekonduları, kaçakları yıkıyorlar. Biz de izlemeye devam ediyoruz. Ne söyleyeyim yani mizahı olmayınca böyle biraz da mizahını yapıyoruz.
11: Sevgili Fatih bir şimdi doğru. Antalya'dan oradan buradan İzmir'den böyle paralel binaların falan kurulduğuna ilişkin fotoğraflar yansıyor medya. Bu Ankara'da ne oldu? Yeni parti genel merkez binası aranıyordu, soruluyordu. Herkes onu merak ediyor. Var mı öyle bir çaba hala?
12: Onu da sordum. Vardı işte o Cinnah'ta haberini de yaptık TGRT Haber'de yayınladık vatandaşlarla röportajlar yaptık işte gitmiş bazı partililer CHP'den önde gelen isimler orayı tutacaklardı o da kaldı yani ne oldu belli değil şimdi dün tekrar sordum bugün kimseyi göremedim de dün sorduğumda yani orası da daha netleşmedi.
11: Ya Silivri ile Ankara'da bu paralel yapı arasında bir uyuşmazlık var ben bakın burada sevgili Gürkan. Programında ısrarla söylüyorum. Halen diyorum ki %10 ihtimaldir parti kurma çabaları. Hep şuna da dikkat çekiyorum. Zeminleri kayıyor. Bakın her hafta her programda ben böyle önceden çalışma yapıyorum. Destekleyen milletvekili sayısı, belediye başkanı azalıyor. Sayısının inanılmaz biçimde azaldığını görüyorum. Toplumda da bir destek yok. Bakın bugün bir yerde gittiler. Yeter dediler siyasete sokmayın burayı. Tepki görmeye de başladılar. Bir peki, şey yapıyorlar. Tabii. CHP peki. Genel Merkezi bizi kovsun. Tek şu anda dayanakları o. Biz de mağdur durumuna düşelim. Peki. Bu tiyatroyu devam ettirelim.
7: Peki. Şimdi sevgili izleyiciler bugün aslında yayın akışımıza önceden almıştık. Fakat saat 20'de yapacağı açıklamayı 21'e kaydırdı. Haluk Levent, Ahbap Derneği. Hı hı. Biz de hazırlıklarımızı ona göre yapmıştık. Hatta seninle böyle saat 8'de bekliyorduk. Sonra bir açıklama geldi. Yetişmedi.
13: Biraz gecikeceğiz dedi.
7: Gecikeceğiz dedi. Saat 9'da açıklama. Dolayısıyla biz yayındaydık. Tam olarak inceleyemedik. Tam olarak açıklamalarını göremedik. Ancak satır başı olarak Oğuz sen de takip ettin. Ben aha. De buradan izlemeye çalıştım. Neler gözlemledin? Yani böyle biraz az önce konuştuğumuz savunmaları andıran bir savunma. Çünkü gerçek rakamlar vesaireler tam olarak yayınlandı mı bilmiyorum.
10: Belge yok, bilgi yok. Yani hiçbir belge paylaşılmamış. Evet, değil mi? Yani bu çok önemli bir husus. Evet.
13: Şimdi şöyle
7: sen
13: toplamda...
7: Sen bir çırpıda gözüne çarpanlar neler?
13: O zaman şöyle
7: onu söyle ilk ama cümle, biz bunu ayrıntılı bir dosya olarak yapacağız.
13: İlk şunu söyleyeyim. Biz hepimiz belgeleri açıklamasını vesaire beklerken istediğini konuşturdu. Ahbap'ı bırakacağım dedi. Şimdi bu başlık...
7: Bu arada Ahbap cümleye, derneğini bırakıyor.
13: Evet cümleye bununla başlarsanız ondan sonra sosyal medya bunun üzerine yoğunlaşır, rürür gider. Sonra daha önce de ne görmüştük? Mesela rakamlara boğulan tablolar falan hiç anlamayacağımız, çünkü bizde matematik zeka yoktur toplum olarak maalesef. O kadar rakama da boğamayız kendimizi. Burada da ilk o cümleyi kurarsanız gerisi teferruata giriyor. Şimdi 158 milyon dolarlık bağış, sorgulama buydu değil mi? İşte 8 milyon dolar buraya, bu kadar buraya, bu kadar buraya, bunun açıklamasını beklerken yok. Bunun dışında neler söyledi? İşte insanlar soğukta dışarıdaydı, bir an önce çadır bulmamız lazım vesaire. Ama şunu söylüyor, Kızılay'la irtibata geçtik. Kızılay Çadır AŞ'nin ürettiğini yurt dışı için bazı çadırları elinde bulunduğunu söylediler. Oradan aldık ama Kızılay'ın zaten çadır sorunu yoktu. Peki deprem dönemi niye bu açıklamalar, değil mi? Temas kurdunuz deprem... Çadır stoğunda bir sorun yok. Kızılay'ın elinde yeteri kadar var.
10: Burada da bir art niyet var ama. Bak Kızılay'ı konuşmak dahi bir art niyetti. Bu şu an neyi evet. konuşmamız gerekirdi?
7: Hayır, sadece o değil ki.
10: Paraları konuşuyor olmak Hadi. Gerekirken Hadi şu halen Kızılay'ı konuşuluyor.
7: Diyor ki
10: mesela.
7: İçişleri Bakanlığı'nın bütün şeylerinden geçtik. Arkadaşım evet. geçtiyseniz niye yayınlamıyorsunuz stand'e?
13: Şimdi ben o konuda evet. da bir sürü done var
7: niye
13: elimde.
7: Niye stand'e yayınlamıyorsun?
13: Hızlı gideyim isterseniz. Git. Konut yapacağız dedik. 1000 tane dedik. 460'ını yaptık. Sonra bize tahsis edilen arsalar verilmedi alanlar. Biz de onu okula çevirdik diyor. Başka belgeleri diyor başka canlı yayında açıklayacağım diyor mesela. Neden? Günlerdir bekliyoruz değil mi? Onun açıklayamadığı belgeleri ben bir gecede Ahbap sitesinin Ahbap Derneği'nin özür dilerim internet sitesine girdim. Şöyle bir bakayım dedim ne var ne yok. Bazı dernek faaliyetleriyle uğraşan, dernek başkanlığı yapan arkadaşlarımdan da yardım aldım. Burada da teşekkür ediyorum. İsim vermeyeyim elbette ama teşekkür ediyorum. Şimdi bir, bu dernek 2017'de kurulmuş. 31.07.2017'de sadece 2 tane beyanname var. 2020 ve 21. 2017'den sonra 18, 19... 22, 23, 24, 25, 26 hadi 26 daha beyanname zamanı değil niye yok?
7: Yok bu yıllar yok.
13: Evet 2 tane beyanname var sadece o da 2020 ve 21 yıllarına ait. 3 bağımsız denetim raporu var. İkisi aynı firma Turmop bir tanesi de Grant Thornton diye bir firmaya ait denetim raporu. 2023 yılı dışındaki dönemlere ilişkin bağımsız denetim raporu zaten yok maalesef. Peki bu denetim raporları nasıl? Genel gider kalemleri, işte aynı ve nakdi yardımlar yok mesela. Şu kadar kişiye şu kadar nakdi yardım yaptık. Şu kadar kişiye şu kadar aynı yardım yaptık diye ayrıntılı bir veri yok elimizde. Şimdi bu kadar...
7: Burada konteynerlara verdikleri paranın yaklaşık şöyle söyleyeyim. Ben 340 milyon o zamanın parasıyla para vermişler.
13: Ve
7: karşılığı 5250 ben tanesine baktım 64.
13: Artı KDV de ekliyor buna. Sayın Haluk Levent o dönem attığı tweetlerden bahsediyorum ben. Eleştirilmiş bu konu. Mesela altına konteyner firmaları demiş ki artı KDV 70 bin lira. Bende konteyneri 25 bin lira. Yüzlerce böyle var. Bende konteyner burada sonra açıklamaya çalışmış. Biz lojistik fiyatıyla birlikte bunu aldık, şunu yaptık vesaire diye. Sonra mesela konteyner, kaç adet konteyner alınmış, nereden alınmış, kaç yerden fiyat alınmış bunlara ilişkin hiçbir veri yok. Sadece eleştirilere diyor ki lojistik fiyatıyla, içinin eşyasıyla bu fiyata geliyor. Ama en fazla rakam veren 55 bin lira rakam vermiş. Hadi onun açıklamasına göre de mecburduk o dönem bazı şeyleri yapmaya, bu fiyatlardan almaya diyor. Şimdi bir başka konu şu, depremin ilk günlerinde 14-15 günü içerisinde günlük ayrıntılı harcama kalemleri paylaştı. Az önce söylediğim tablo buydu, rakamlara boğulmuş, sıfırlar, virgüller, TL'ler, dolarlar vesaire. Şu kadar geldi, bu kadar bunu yaptık, sonra durdu. Sonra durdu, 15 gün sonra durdu. Niye durdu? Beyanı da var. Kendi attığı tweet her gün ne yaptığımızı gün gün kalem kalem harcama çünkü bir tepki var ya açıklayacağız diyor. O günden sonra durdu. Tamam durdu çok yoğun bir çalışma dönemiydi vesaire. Sonra niye göremedik biz bunları? Beyanname niye yayınlanmadı buna ilişkin? Bağımsız neden beyanname değil de denetim raporu mesela? Bu da sorulması gereken soru. Başka neleri not almışım? Şöyle hemen söyleyeyim. Harcamaların denetim raporlarında alınan hizmetlere ya da ürünlere ilişkin türü, adeti, toplam tutarı bağımsız denetim raporlarında bu yok. Kaldı ki geçen hafta siz söylemiştiniz galiba. Biz faturalarla beyanları karşılaştırırız evet, diyor. Evet. Yani faturalar sahte mi değil mi hiçbir önyargı olmaksızın bu cümleyi kuruyorum. Belki de gerçektir. Rapor diyor ki, yani kuruluş diyor ki, bu faturanın sahte olup olmamasını denetlemek bizim görevimiz değil.
7: Görevimiz değil.
13: Dolayısıyla bunu...
7: yani gerçekte o mal alınmış mı alınmamış mı bilmiyoruz.
13: 158 milyon dolardan bahsediyoruz. Gözler bugündeydi. Hiçbir belge olmadan söylem, duygusal söylem üzerinden Sayın Haluk Levent buraya gelsin, biz soralım yani. Ne diyeyim?
7: Evet. Sevgili izleyiciler, bir kez daha söylüyoruz. Yani birinin peşinden giderken sorgulayalım. Öyle kapılıp gitmeyelim. Ahbap rüzgara mesela, rüzgara kapılmayalım. Rüzgara kapılmayalım. Soralım, sorgulayalım. Hesaplarına bakalım. Bunu bakan, araştıran, namuslu, dürüst gazetecilere de lütfen saygı duyalım. Sorsunlar. Onlar sizin adına, bizler yani kamu adına soralım, sorgulayalım ve doğru ortaya çıksın. Kimseyi suçlamıyoruz ama lütfen kendi ticari hayatında bu kadar iniş çıkış olan, bu kadar problem olan, çek yasağı olan, bankalar tarafından çek kullanması yasaklanmış, hiçbir bankada çek hesabı açamayacak olan, kredibilitesi bitmiş bir insana, onun öncüsü olduğu bir derneğe bu millet, bu aziz millet paralarını gönderdi. 158 milyon dolar o bilinen gönderdi ve şimdi de diyor ki işte ben bunların hepsini hakkaniyetle, inşallah öyledir. İnşallah biz şüphemizle baş başa kalırız. O kadar olur. O kadar diyeceğim size sevgili izleyiciler. Bizden bu kadar. Bitiriyoruz. Mehmet Bey çok teşekkürler. Sevgili Oğuz, Cem Bey çok teşekkür ederim. Hadi Dündar ve Ankara'da bize eşlik eden sevgili Ankara temsilcimiz Fatih Atik. Bizden bu kadar efendim. Taksim Meydanı'nın sonuna geldik. Sevgili Yakup Sağlam'la haber nöbeti devam edecek. Huzurlu ve mutlu bir sabaha uyanmanız dileğiyle. İyi geceler.

0: TGRT FM Haber.
1: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz. TGRT FM.
2: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı, özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi, uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
0: TGRT FM Haber.
3: Trump da 1000 kişiyle başkente çıkarma yapacak. Özel uçak ve helikopterlerini de getirecek. İşte zirve öncesindeki son detaylar.
4: Zirve vesilesiyle Ankara'ya gelecek devlet ve hükümet başkanlarını en güzel şekilde ağırlamak için kapsamlı bir hazırlık içindeyiz.
5: NATO liderler zirvesine sayılı günler kaldı. Başkent Ankara'da ise güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı.
6: Ülkemizin geleceği için de gayet güzel bir şey. Bu önlemler gayet güzel.
2: NATO liderleri 7-8 Temmuz'da zirve için Ankara'da olacak. Başkent liderleri en iyi şekilde ağırlamak için seferberlik ilan etti. Trafik akışına ilişkin yeni önlemi Ankara Valiliği duyurdu.
5: Yakıt tankeri, beton mikseri, çekici ve diğer ağır tonajlı araçlar için de bazı yasaklar getirildi. Bu araçların 5 Temmuz saat 16'dan 10 Temmuz saat 10'a kadar şehir içerisine girişlerine izin verilmeyecek.
2: Cumhurbaşkanlığı külliyesiyle liderler ve heyetlerin kalacağı otellerin çevresine scooter türü araçlar giremeyecek. Bu bölgelerde araçlar yol kenarına park edemeyecek. Aksi halde 4 Temmuz sonrası çekilecek.
5: 4-9 Temmuz tarihleri arasında zirve güzergahlarındaki bazı alanlara araçlar park edilemeyecek.
2: Yüksek güvenlikli kırmızı bölgelere 6-9 Temmuz 2026 tarihleri arasında motokuryeler de alınmayacak.
5: Gıda, ilaç ve bozulacak acil malzeme taşıyan kamyonlar içinse belirlenen güzergahlarda geçiş izni uygulanabilecek.
7: Tabii olması lazım. Tedbirin olması her zaman için iyidir. Türkiye için bir itibar kazanıyor yani. Tüm dünyanın buraya gelmesi bir güven, bir itibar bunu sağlıyor yani, güzel bir şey.
5: NATO zirvesi boyunca 22 atlı polis de sahada görev yapacak.
8: Olması gereken tedbirler. Sonuçta dünya liderlerini ağırlayacağız.
2: Zirve süresince başkentte 56.288 kolluk personeli sahada olacak.
5: Trafik polisleri yollardaki güvenliği sağlarken Yunus polisler de asayiş için çalışıyor. Bu noktada belirlenen araçlarda aramalar yapılıyor.
2: Ankara'daki yaklaşık 6000 kent güvenliği sistemi kamerası sayesinde zirve boyunca kuş uçurtulmayacak.
9: Her gün yapsalar keşke, NATO'ya bırakmasalar yani bu işi. Gerekli yani, normal yani.
2: Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump başkente adeta çıkarma yapacak. Ekibinde 1000 kişi olacak. Özel uçak ve helikopterlerini de getirecek.
10: Çok iyi, çok iyi. Güvenlik süper. Dünya liderleri geliyor yani buraya, yani başka türlü alternatif yok bunun zaten.
5: Görmek istediğiniz dünya lideri var mı?
10: Var da, var da biz göremeyiz. Trump tabii görmek isterim.
2: Trump'ı külliyede çocuklar karşılayacak. ABD Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la baş başa görüşecek. Trump'ın Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Kaan için talep ettiği motorların satışına onay vermesi bekleniyor.
3: Ve gecenin en sıcak haberiyle devam ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda uzman er ve erbaşlarla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edildi. Yeni dönemde bu düzenlemeyle birlikte 7 yıllık sözleşmesi biten uzman er ve erbaşlara kamuda istihdam olanağı sağlanacak.
11: Korku nedir bilmeyiz.
12: Korku nedir bilmeyiz.
11: Biz dağların erleri.
12: Biz dağların erleri.
11: Yuva yaptık göklere.
12: Yuva yaptık göklere.
11: Baş döndüren yerlere.
12: Baş döndüren yerlere.
2: Uzman erbaşlara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi.
13: genel kurulda kabul edilen teklifle sözleşmeler başverilerin görev sonrası kamuda istihdamına ilişkin yeni düzenleme getirildi. Buna göre sözleşmeler başver olarak en az 7 hizmet yılını dolduran ve görevinden ayrılanlara kamu kurumlarında istihdam edilmek üzere %10 kontenjan ayrılacak. Kanunla uzman erbaşlar, sözleşmeler, başverler, subay ve assubaylara ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılırken, kamu istihdamı, sicil sistemi, uzman erbaşlığa geçiş, assubaylığa nasip, hacirah ve askeri mahal tanımı gibi başlıklarda yeni hükümler getirildi. Düzenleme ile sözleşmeler, başver olarak en az 7 hizmet yılını tamamlayıp görevinden ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlara kamuda istihdam yolu açıldı. Bu kişiler ilgili mevzuattaki sınav şartları hariç diğer şartları taşımaları ve başvuru tarihi itibarıyla 41 yaşını doldurmamış olmaları halinde belirli kadro ve sözleşmeli pozisyonlara atanabilecek. Bu kapsamda infaz ve koruma memuru, çarşı ve mahalle bekçisi, orman muhafaza memuru, idari gözetim personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, zabıta memuru, itfaiye eri, şoför ve destek personeli kadroları için kamu kurum ve kuruluşlarınca %10 kontenjan ayrılacak. Başvurular her yıl alınacak. İçişleri Bakanlığı veya Milli Savunma Bakanlığı, başvuran personele ilişkin bilgileri Ekim ayı sonuna kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirecek. Kamu kurum kurumları da o yıl yapacakları alımlarda ayrılan kontenjanları Aralık ayı sonuna kadar bakanlığa iletecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bildirilen kontenjanlar için her yıl 1 Mart'a kadar sözlü sınava tabi tutulacak adayları belirleyecek. Kontenjanın 4 katı kadar adayı tercihleri dikkate alınarak kura yöntemiyle belirlenecek. Sözlü sınavda adaylar genel kültür ve genel yetenek, ifade kabiliyeti, muhakeme gücü, liyakat, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, özgüven, ikna kabiliyeti ve bilimsel teknolojik gelişmelere açık gibi kriterler üzerinden değerlendirilecek.
11: Korku nedir bilmeyiz!
12: Korku nedir bilmeyiz!
11: Biz dağların önleri!
3: Akademik kariyeri yarım kalanlar için üniversite kapıları yeniden açılıyor. AK Parti öğrenci affını içeren yeni kanun teklifini meclis başkanlığına sundu ve düzenlemeden daha önceki aflardan yararlanmayan tüm öğrenciler faydalanabilecek.
14: Kimse bu kapsamın dışında kalmasın diye gayret gösterdik. En önemli kriterimiz 2022'den evvelki aflardan yararlanmama kriterini koyduk.
13: Daha önceki aflardan yararlanmama şartı aranacak. Düzenlemeden ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim görenler faydalanacak. Çeşitli nedenlerle üniversiteden ilişiği kesilenlere yeniden okula dönüş yolu açılacak.
14: Meclisimiz tatile girmeden evvel de bu kanunu yasalaştıracağımızı belirtiyorum.
13: AK Parti öğrenci affına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifini meclise sundu. 28 maddeden oluşan teklif 1 Temmuz 2022'den itibaren üniversiteyle ilişiği kesilenlerle kayıt yaptırma hakkı elde edip yaptırmayanları kapsıyor. Bu kişiler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine yeniden başlayabilecek.
14: Tabii bu bir süre içerisinde olacak. Öğrencilerin aftan yararlanması için 4 ay içerisinde ilişkileri kesilen üniversitelere başvurabilecekler.
13: Yeniden öğrenci statüsü kazananlara yatay geçiş imkanı da tanınacak. Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu gibi suçlardan mahkum olanlar aftan faydalanamayacak. Askerde olanlarsa terhis olduktan 2 ay sonra başvurmaları halinde aftan yararlanabilecek. Öğretim üyeleri emekli olduktan sonra sözleşmeli ders vermeye devam edebilecek. Teklifle vakıf üniversitelerindeki tam burslu öğrenci sayısının artırılması da hedefleniyor.
14: Bir vergi düzenlemesiyle birlikte tam burslu eğitim alacak öğrencilerin sayısının üniversitelerde artırılmasını hedefliyoruz.
13: Sahte diploma ve sertifikaya da ağır yaptırımlar geliyor. Başkası adına tez, makale, proje yazan, çalışma yürüten kişilere para cezası verilecek. Bunu yapan akademisyense üniversiteyle ilişiği kesilecek.
14: Hapis cezası dahil olmak üzere bu tarz fiilleri cezalandıracak, gençleri yanıltacak ortamlara, diploma faaliyetlerine izin vermemek için bir düzenleme yapıyoruz.
3: Ayşe Tokyaz cinayetinde savcılık mütalaasını açıkladı ve cinayetin bir numaralı zanlısı eski polis memuru Cemil Koç için ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istendi. Duruşma 9 Eylül'e ertelendi.
15: Bir gün ölürsem video için sevdiklerimi dinletirsiniz. Hepinizi çok seviyorum.
13: Ayşe Tokyaz cinayetinde savcılık mütalasını açıkladı. Katil zanlısı Cemil Koç için en ağır ceza talep edildi. Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz 11 Temmuz'da İstanbul Küçükçekmece'de bir bavul içerisinde canice öldürülmüş halde bulunmuştu. Cinayete ilişkin eski polis memuru Cemil Koç dahil 11 kişinin yargılandığı davada yargılama devam etti.
16: Biz hepimiz diğer duruşmada şahit olduk. Hepimiz de tanığız. Cemil Koç üstümüze yürüyüp bize küfür ederken sekbis kaydı açılmadı ama umarım bu mahkemede sekbis kaydı açılır.
13: Davaya ilişkin esasa dair mütalaa açıklandı. Cumhuriyet Savcısı cinayetin baş şüphelisi Cemil Koç hakkında kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Savcılık ayrıca cibir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve şantaj suçlarından da 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istedi.
15: Bu ömrüm boyunca sizlere armağan edebileceğim bir video.
13: Mütalada Tokyaz'ın cesedinin taşınmasında Cemil Koç'a yardım eden Oğuz K. hakkında kadına karşı tasarlayarak ve canavarca öldürme suçundan, tutuklu sanık Cemal A. hakkında ise kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçuna yardım etme suçundan ceza istedi.
16: Hangi ceza olursa olsun hiçbir etkisi olmayacak ama en azından rahatlayacağız biraz.
13: Cemil Koç'un talebi üzerine resmi sistemlerden sorgulama yaptığı belirlenen polis memurları Necdet Ç. ile Zülfü B. hakkında da görevi kötüye kullanma ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve paylaşma suçlarından cezalandırılmaları talep edildi. Savcılık tutuklu 9 sanığın tutukluluk hallerinin devamını istedi. Bir sanık hakkında beraat talep edildi. Adli kontrol şartıyla serbest bulunan bir sanık içinse adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesi istendi. Duruşma 9 Eylül tarihine ertelendi.
3: Üreticiden 18 lira 75 kuruşa çıkıyor. Vatandaş 89 lira 87 kuruşa alıyor. Elma, üretici ve market arasındaki fiyat değişiminde zirveyi yine kaptırmadı. Kalem kalem sebze ve meyvedeki Haziran ayı fiyat değişimlerini izleyelim.
17: Seçin! Vay vay vay vay!
18: Fiyatlar nasıl sizce?
19: Pahalı yavrum, pahalı ya.
20: Çok pahalı.
13: Tarladan çıkan sebze meyve market rafına konulana dek fiyatı katlanıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarladan sofraya uzanan zincirdeki fiyat değişimini her ay açıklıyor. Haziran verileri de ortaya çıktı.
21: Ben cebimdeki paranın geçen aya göre daha zorlandığını düşünüyorum.
13: Haziran'da üretici ile market arasındaki en yüksek fiyat farkı elmada görüldü. Elma üreticide 18 lira 75 kuruşa satılırken market raflarında 89 lira 87 kuruşa kadar çıktı.
22: Peynirle, taze fasulyeyle çok severim.
13: Markette fiyatı en çok artan ürün %81 ile çilek oldu. Onu %52,2 ile havuç, %32,8 ile kabak, %32,5 ile kuru soğan ve %24,7 ile patates takip etti. Markette fiyatı en fazla gerileyen ürünse %37,8 ile domates oldu. Domatesteki fiyat düşüşünü %22,3 ile karpuz, %17,1 ile nohut, %13,3 ile kuru üzüm ve %10,5 ile yumurta izledi. Üreticide en çok fiyatı artan ürün %112,5 ile kabakta oldu. Havuç fiyatı %50, patlıcan %47,4, sivri biber 33,4, patates 28,1 zamlandı.
23: Patatesin kızartmasını severim.
13: Üreticide fiyatı en fazla gerileyen ürün %54,8 ile karpuz oldu. Domatesin fiyatı %43,3, limonun %30,4, yeşil fasulyenin %25,4, maydanozun fiyatı ise %15,7 düştü.
3: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri sert geriledi. Rezervler son bir haftadaki kayıpla 16 Mayıs 2025 haftasından bu yana ilk kez 150 milyar dolar seviyesinin altına indi.
13: Merkez Bankası rezervleri 13 ay sonra 150 milyar doların altına geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. 26 Haziran'la biten haftada brüt döviz rezervleri 5 milyar 260 milyon dolar azalarak 54 milyar 251 milyon dolara düştü. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri bir önceki haftaya göre 7 milyar 991 milyon dolar azalarak 157 milyar 196 milyon dolardan 149 milyar 204 milyon dolara indi. Aynı haftada altın rezervleri ise 2 milyar 732 milyon dolar azaldı. 97 milyar 685 milyon dolardan 94 milyar 953 milyon dolara geriledi.
3: Küresel riskler ve savaş tehditleri piyasalarda belirsizliği de tırmandırıyor. Yüksek faize rağmen vatandaş TL mevduat yerine dalgalı seyreden altına yöneliyor.
13: Yüksek faizler, altındaki dalgalanma, ama tablo değişmedi. Altın yine güvenli liman oldu.
0: Ev satıp aldım, biraz değerlenir ve yeniden başka bir ev alırım diye.
13: Küresel jeopolitik risklerin arttığı, piyasalarda belirsizliğin yükseldiği yılın ilk 5 ayında Türkiye'de tasarruf eğilimleri dikkat çekici şekilde değişti. Yüksek mevduat faizlerine rağmen yatırımcıların TL mevduattan uzaklaştığı, buna karşılık altına yönelimin güçlendiği görüldü. Enflasyonun altında kalan TL mevduat artışı, reel bazda yaklaşık %8'e yakın bir kayba işaret etti. Döviz hesaplarında da benzer bir gerileme yaşandı. Buna karşılık kıymetli maden hesapları büyümeye devam etti. Böylece yatırımcıların tercihi bir kez daha altın oldu.
1: Altın alınır, her zaman dursun kenar. Bence tabii ki alınır. Türk kadını olarak seviyoruz altını.
13: Veriler özellikle jeopolitik gerilim dönemlerinde altındaki fiyat düşüşlerinin satış değil, daha çok alım fırsatı olarak görüldüğünü ortaya koyuyor. Öte yandan mevduat tarafında vadelerin belirgin şekilde kısaldığı dikkat çekiyor. Tasarrufların büyük bölümü artık

0: Saldırı zaman ayarlı bombayla yapıldı. Emniyet güçleri saldırının yaşandığı bölgenin geçici olarak trafiğe kapatıldığını, bölgede arama tarama faaliyetlerinin yapıldığını duyurdu. Yetkililer Şam Kalesi'ne yakın bölgede yaşanan bombalı saldırı sonucu bazı iş yerlerinin de zarar gördüğünü belirtti. Bölgedeki kaynaklara göre saldırı bölgedeki resmi dairelerde mesai bitiminin hemen ardından yaşandı. Şam'daki Hicaz bölgesi birçok bakanlık ve resmi kuruluşun bulunduğu kalabalık bir nokta. Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bölgede ünlü Şam Kalesi de yer alıyor. Yetkililere göre saldırının arkasında devrik lider Esad rejiminin kalıntıları olabilir. Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınadı. Hayatını kaybedenler için taziye dileğinde bulundu.
1: ABD ile İran arasındaki doğa krizi zar zor da olsa atlatıldı. Dolaylı teknik temaslar tamamlandı. Heyetler ayrı ayrı. Sadece Katar ve Pakistan temsilcileriyle görüştü. Tahran, Washington'ı anlaşmayı ihlal etmekle suçlarken ABD ise anlaşmaya bağlılığını vurguladı.
0: ABD ile İran'ın sadece arabulucularla yürüttükleri krize yol açan Doha temasları tamamlandı. İran heyeti görüşmelerde ABD'nin mutabakatı ihlal ettiğini savundu. Özellikle Lübnan'daki çatışmaların sürmesi, ABD'nin bölgedeki askeri yığına ve Washington'dan gelen tehdit içerikli açıklamalar itiraz konusu oldu. Doğrudan görüşme yapılmadı. ABD ve İran heyetleri Katar'ın arabuluculuğuyla dolaylı temas yürüttü. İran, Katar'da dondurulan ilk 6 milyar dolarlık kaynağın bir bölümünü ihtiyaç duyduğu malların tedarikinde kullanacağını açıkladı. Doha temaslarının ardından Katar emiri, ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'la görüştü. ABD heyeti 60 günlük müzakere sürecinin devam etmesi konusunda kararlılık mesajı verdi. Bu sırada İran'dan sert mesajlar gelmeye devam etti. İran Meclis Başkanı ve Baş Müzakereci Bakır Kalibaf, ABD'nin vurduğu nükleer tesislerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerine açılamayacağını söyledi. Hürmüz Boğazı'nda ise gerilim sürüyor. İran, ABD donanmasının rehberlik ettiği bir yük gemisinin yapılan operasyon sonucu karaya oturduğunu duyururken, devlet televizyonu olayın görüntülerini yayınladı. Ateşkes sürerken İran'ın Hürmüz'de tek söz sahibi olma iddiası gerilimi tırmandırıyor.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bugün İran'a gidecek. Yılmaz, eski İran dini lideri Hamenei için Tahran'da düzenlenecek olan cenaze törenine katılacak. Ziyaret kapsamında İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la da bir araya gelecek. İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler de ele alınacak.
2: Eğer çanınca in cenayet edama peyda kone.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'yi temsilen eski İran dini lideri Ali Hamenei'nin cenaze törenine katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere bugün İran'a gidecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İran'a gerçekleştireceği ziyaret kapsamında ilk olarak İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la görüşecek. Yılmaz, görüşmede ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırısında hayatını kaybeden eski İran dini lideri Hamenei için başsağlığı dileklerini iletecek. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler de ele alınacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ardından Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen başkent Tahran'daki İmam Hümeyni Camii'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.
1: İsrail'de Gazze'ye bomba yağdırmaya devam ediyor. Son saldırılarda Filistinli kaleci Salim El Aşkar'ın da aralarında olduğu birçok kişi hayatını kaybetti.
0: Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Can kaybı her geçen gün artıyor. Son saldırılarda

0: spor dünyasını yasa boğan bir gelişme de yaşandı. Filistin Futbol Federasyonu Hadamat Han Yunus takımının kalecisi Salim El Aşkar'ın İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. 32 yaşındaki file bekçisinin ölümü futbol camiasında büyük üzüntüye yol açtı. Aşkar'ın henüz 5 aylık evli olduğu ve ilk çocuğunun doğumunu beklediği öğrenildi. Şili temsilcisi Kulüp Deportivo Palestino'da yayınladığı açıklamada Filistinli kalecinin ölümünden derin üzüntü duyduklarını belirtti. Kulüp adalet ve barış talep ediyoruz mesajını paylaştı. Öte yandan Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Esta bölgesi de saldırıların hedefi oldu. İsrail'in bir motosiklete düzenlediği saldırıda aralarında 10 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 3 Filistinli hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler için Nasır Hastanesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınları gözyaşları içinde sevdiklerine son görevlerini yerine getirdi. Saldırıda öldürülen Adil Cihat Asfur'un amcası bölgede ateşkesin fiilen uygulanmadığını söyledi.
1: Ateşkes denilen şey gerçekte yok. Ateş açılması, saldırılar, ölümler, katliamlar, dökülen kan, yıkım, zorla yerinden etme, baskı ve acılar hiç durmadan sürüyor.
0: İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı da Gazze kent merkezindeki Ömer Muhtar Caddesi'nde sivil bir aracı 2 füzeyle vurdu. Saldırıda yaralananlar Şifa Hastanesi'ne kaldırıldı. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 10 Ekim 2025'te ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda 1053 kişi hayatını kaybetti, 3406 kişi ise yaralandı.
2: Çalışanların en büyük yardımcısı gündelikçiler ama 2+1 evler 3000 liradan kapıyı açıyor. Bu da hem vatandaşa fazla geliyor hem de artan talepleri gündelikçilerin karşılamasını zorlaştırıyor. Peki gündelikçi almak hayal olmuşken vatandaş bu duruma ne diyor? İzleyelim.
3: Kolay bir şey değil. Ev temizliği çok zor bir şey. Evet. Dizlerimden oldum.
4: Hayriye Kartal 1999 yılından 2008 yılına kadar ev temizliğindeydim. Ama şu an kendisi dizleri de rahatsız olmasına rağmen evine temizlik için yardımcı olacak bir personel alamıyorum.
5: Şu an 3, 4, 6 bin lira bile söyleyen var.
6: 2 binde bıraktım işte.
4: Kimi ise 2000 TL'de bıraktı ama artık 2000 TL'den gündelikçi bulmak hayal kapı. 3000'den açılıyor, o da 2+1 için.
7: 1,5-2 idi.
8: 3 tane aşağı çalışan yok.
7: 5000-6000'e kadar çıkıyormuş şu anda.
5: Gerekirse ben temizliğe giderim.
4: Lokasyona göre, isteklere göre yani cam, duvar, halı bunlar da istenirse fiyat artıyor.
9: Gündüzü tek seferlik ev temizliğinde ortalama fiyatlar 2+1 daireler için 4-5 bin TL arasında, 3+1 daireler için 6000-7000, 4+1 daireler için ise 7000-8500 arasında değişmektedir. Ütü, cam temizliği veya fırın. Ek hizmetler için ekstra üstüne 1000 TL koyabiliyorlar.
10: Camın dışı yokmuş, banyo yok, halı yok, koltuk yok. Yani günlük temizliğe çok tabii ki.
11: Daha önce aldık.
4: O temizlik yaparken yardım ediliyor muydu evde mesela?
7: Hayır. Kendisi hallediyor. İlk önce ben süpürüp siliyordum, ondan sonra ona.
4: Siz koltuk çekiyordunuz, o siliyor muydu?
10: Aynen o şekilde. Kendim de yoruluyordum yani.
0: Aslında gündelikçileri gündeme getiren bir video oldu.
12: Kibrit kutusundan daha minik yarısı kadar bir peynir vardı. 3 tane zeytin vardı.
10: Bu bayan haklı. İkram mutlaka olmalı. Veren el alan elden daha üstündür.
13: Dışarıdan yemek söylüyorduk. Evet. Çay veriyoruz.
4: Şimdi bir yanda temizlik için verilen ücret var. Diğer yanda bir de artık talepler var. Kimi temizliğe gelen kişi evdeki deterjanları kullanmıyor, kendi istediği markayı aldırmak istiyor.
13: Evet, doğru duyuyorum ben de. Niye artı bir masraf olsun?
6: Ha, bir de o da varmış. Evet, o zaman çok pahalıya mal oluyor.
4: Yabancı temizlikçi alır mıydınız?
8: Güvenemem yani ben. Evimin anahtarını asla vermem.
11: Yabancılar ben hiç almam.
8: Biz kendimiz yapıyoruz.
4: Biz hanımla el ele veririz, kendimiz hallederiz.
8: Kendimiz yapıyoruz canım, yapacak bir şey yok şimdi.
14: TGRT FM Haber. Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
15: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
16: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
15: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
17: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
18: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
15: Aa, süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
14: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz.
19: Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Ankara 104.4, Polatlı 90.6, Aksaray 93.4, Çankırı 93.1, Eskişehir 105, Konya 93.1, Akşehir 95.1, Beyşehir 93.1, Seydişehir 97.1, Ereğli 93.1, Karaman 95.5, Kırıkkale 93, Kırşehir 99.1, Kayseri 98.7, Nevşehir 93.1, Niğde 92.1, Sivas 95, Yeşilhisar 98.7, Yozgat 93.1. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Biz her yerdeyiz.
20: Şimdi reklamlar.
21: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
22: Burada.
21: YKS Türkiye dördüncüsü.
22: Burada.
21: YKS Türkiye 12.'si.
22: Burada.
21: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
23: Burada.
21: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
22: Burada.
21: Kickbox Dünya Şampiyonu.
23: Burada.
21: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
23: Burada.
21: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
24: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
5: Seyyid Fehim Arvasi Hazretleri. 2. Bölüm. İslam alimlerinin büyüklerinden ve evliyanın meşhurlarından. Silsile-i Aliye denilen evliyanın 33.südür. Osmanlı Devleti'nin son devirlerinde yaşadı. Seyyid olup soyu Hazreti Hüseyin'e ulaşır. Lakabı Hazreti Şeyh ve Allame'dir. Arvaslı olduğu için Arvasi nisbesiyle meşhurdur. Babası Abdülhamid Arvasi'dir. 1825 Hicri 1241'de Arvas'ta doğdu. 1895 Hicri 1313'te vefat etti. Kabri şerifi Van'da Müküs'ün Arvas köyündedir. Mensup olduğu temiz ve asil aile Anadolu'nun şark vilayetlerinin ilim, irfan ve güzel ahlak vasfının timsali olmuştur. Dedelerinin her biri zamanlarının alimi, fazilet örneği ve saygıdeğer fertleriydi. Çeşitli ilimleri, hatta ziraati ve sanatları, siyasal bilgileri de iyi bilen Fehim Arvasi Hazretlerine Van valisi ve devlet adamları gelip meselelerini sorunca müşküllerini hallederlerdi. Sohbet ve dersleriyle pek çok kimsenin doğru yola kavuşmasına vesile oldu. Van ve havalisinde çok sevildi ve hürmet gördü. İlmin, medeniyetin ve İslam ahlakının yayılmasında çok büyük hizmetler yaptı. 93 Harbi'nde Ruslara karşı milli birliğimizi korumak için talebeleriyle birlikte Doğu Bayezid cephesine gidip büyük muvaffakiyetler gösterdi. Seyyid Fehim Arvasi Hazretleri, sevenlerine yaptıkları sohbetlerde buyurdular ki, hadis-i şerifte, Cuma dünyada ve cennette müminlerin bayramıdır buyuruldu. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri buyuruyor ki, Kuddise sırruh, eğer bir toplulukta, bir cemaatin içinde Allahü Teala'nın sevdiği, beğendiği, razı olduğu, kabul ettiği bir tek kişi varsa Allahü Teala o bir kişi hürmetine hepsini affeder. Hak kapısında ehil na ehil beraberdir. Müslüman güler yüzlü, tatlı sözlü olur. Peygamberimize sordular sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah, Müslüman nasıl olur? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Müslüman güler yüzlü, tatlı sözlü olur. Güler yüz ve tatlı sözün, İslamiyetin, dinimizin yayılmasında mühim yeri vardır. Böyle olmayan insanlar, dine fazla faydalı olamazlar. Daima tatlı sözlü ve güler yüzlü olmak, Müslüman olmanın birinci alametidir. Bazı insanlar çok hassastır, çok duygusaldır. Ona bir sert bakarsanız kalbi kırılır, üzülür. Karınca hacca gitmeye karar vermiş. Demişler ki, sen bu halinle hacca gidebilir misin? Niye gitmeyeyim demiş. Nasıl gidersin, ömrün yetmez. Bir güvercine takılırım, güvercin uçar, ben de giderim. Dolayısıyla Allahü Teala bizi böyle karınca iken uçan bir kuşa rast getirirse Kâbe'yi bulabiliriz. Yani Rabbimizin rızasının nerede olduğunu öğreniriz. En zor iş budur. Ya Rabbi, bana doğruyu doğru bildir, yanlışı yanlış bildir diye dua etmelidir. İnsan bu ölümlü dünyada kötü bir şeye doğru diye sarılırsa yanar. Eğer doğru bir şeye yanlış diye saldırırsa mahvolur. Onun için dünyada en zor şey, doğru hangisi, eğri hangisi ayırabilmektir. Bu insanın kendi başına yapacağı bir şey değildir. İnsan aklı buna yetmez. Bunu daha evvel bilen birinin göstermesi lazımdır. Bir insan düşünün, doğruya yanlış dese, Allah korusun, yanlışa da doğru diye sarılsa ne olur bu adamın hali? Peygamberimiz buyuruyorlar ki aleyhissalatü vesselam, benim ümmetim 73 fırkaya bölünecek. Bunlardan bir tanesi doğru olacak, 72'si bozuk olacak. Bozuklar itikat bakımından olduğu için bu 72'si cehenneme girecek. Ümmetim dediği için de cehennemden sonra yine çıkacak. Ama ümmetim dediği için dolayısıyla cehenneme uğramadan, bu azabı çekmeden cennete bir fırka girecek. Bu da ehli sünnet vel cemaat fırkasıdır. Allahü Teala sahipsiz olmaktan korusun. Bir talebe dinini öğrenmek için, hatta dininden bir mesele öğrenmek için evinden çıksa, dinini öğreneceği zatın evine gidinceye kadar o yola melekler kanatlarını döşer. Neden? Bu şerefli kul benim üstüme bassın diye. Bu dinini öğrenmek için giden kişiye verilen sevap. Ya öğretmek için giderse? Yani birine bir kitap verirse, kitap verilmesine sebep olursa, yani birisi onun elinden dinini öğrenirse, ona verilen sevap daha fazla olacaktır. Gökteki kuşlar, karadaki hayvanlar, denizdeki balıklar bunun için istiğfar ederler, affet bu kulunu diye. Bizim dinimizin iki esası vardır. Biri öğrenmek, biri öğretmek. Dinimizin en büyük düşmanı cehalettir. Onun için nerede ilim varsa din oradadır. Nerede din varsa ilim oradadır. İlimsiz din olmaz. Onun için ilim öğrenmek çok büyük ibadettir. Çok büyük sevaptır. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, eğer bir mümin gece yatmadan evvel biraz ilim tahsil etse, biraz kitap okusa, biraz ilim öğrense, sabaha kadar ibadet sevabı verilir. Ondan sonra yatsın istediği gibi. Ne var ki, bir kitap okusa, biraz çocuğuna verse, yavrum oku da dinleyelim dese, o evdekilerin hepsi sabaha kadar ibadet sevabına kavuşuyorlar. Elden ayaktan düştüğümüz zaman, yani musalla taşına koyulduğumuz zaman, ne namaz var, ne oruç var, ne ilim var, ne öğrenmek var artık. Kefenle birlikte defterler kapandı, ancak sadaka-i cariye dediğimiz, bizim sebebimizle bir hayırlı iş olursa, ne âlâ. Bir şeyler öğretmemizin sebebi o, iyi bir evlat, iyi bir talebe, iyi bir hizmet eğer varsa, bu öldükten sonra da sevap yazdırmaya devam eder. Asıl mesele bu. Yoksa ben ihtiyarlayınca, elden ayaktan düşünce, kenarda varlıklarım olsun, yedek akçem olsun, kiralık evlerim olsun diye fani bir dünya için yatırımı düşünen bir Müslüman nasıl olur da öldükten sonrası için yatırımı düşünmez, buna akıl ermiyor. Ki o yatırdıklarına kavuşacağı da belli değil. Peygamberimiz buyuruyorlar ki, aleyhissalatü vesselam, sürüden ayrılan koyunu kurt kapar. Kurt sürüye saldıramaz. Sürüden ayrılırsa sonu felaket olur. İnsanın kurdu şeytandır, buyuruyor Cenab-ı Peygamber. Eğer siz bir topluluktan ayrılırsanız, ayrı düşerseniz, sizi de o şeytan kapar. Allahü Teala bir topluluğun içine şeytanın girmesini yasaklamıştır. Bir topluluğun içine şeytan giremez, onları bozamaz. Çünkü hepsi aynı şeyi düşünüyor, hepsi aynı şeyleri paylaşıyorlar. Eğer bir tanesi içlerinden farklı düşünürse, farklı konuşursa, şeytan gider ona bulaşır. Nasıl ki sürüden ayrılan koyunu kurt kaparsa, bir topluluktan ayrı olanı da şeytan kapar. O insanlara karşı kötü düşünmeye başlar, tenkit etmeye başlar. Yani başlar muhalefete. Muhalefetle kalsa yine iyi. Bu sefer bir müddet sonra o her şeyini borçlu olduğu o kapıya düşman olmaya başlar. Öyle düşmanlığı artar ki en son bu düşmanlık din düşmanlığına dönüşür. Bakın Allahü Teala muhafaza etsin. Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki, toplulukta rahmet vardır, ayrılıkta azab-ı ilahi vardır. İşte birlik ve beraberlik içinde olmanın hem hayat bakımından, hem vefat bakımından, hem dünya bakımından, hem ahiret bakımından çok faydası vardır. Allahü Teala birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşallah. Seyyid Fehim Arvasi Hazretleri, şifa kaynağı olan nasihatlerinde buyurdular ki, kerem ve ihsan sahipleri, başkalarına bir iyilik yaptıkları zaman, bundaki niyetleri Allahü Teala'nın rızasını kazanmak olmalıdır. Karşıdaki şahıstan bir karşılık beklememeli, mükafatını Allahü Teala'dan istemelidir. Bir köylü, Hazreti Ömer'in radıyallahu anh huzuruna gelerek, ey hayır sahibi Hazreti Ömer, Allahü Teala seni cennetle mükafatlandırsın. Kızlarım ve anaları için giyecek bir şeyler istiyorum. Zamanın ağır şartlarına karşı bize kalkan ol. Bunları Allahü Teala'nın rızası için yap diye bazı beyitler okudu. Hazreti Ömer radıyallahu anh, eğer bu arzularını yerine getirmezsem ne olur deyince, o zaman ümitsiz olarak dönüp giderim dedi. Hazreti Ömer, gidersen ne olur diye sordu. Köylü, sen Müslümanların halifesisin. Herkesin iyilik ve fenalıkları toplanıp, ihsanda bulunanların durağının cennet, ihsanda bulunmaktan kaçınanların gideceği yerinde cehennem olduğu gün, benim halim senden sual edilebilir dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh sakalları ıslanıncaya kadar ağladı ve yanında bulunan bütün malını o kimseye hediye etti. Allahü Teala Hazreti Davud'a şöyle vahyetti: ya Davud, benim kullarıma olan ihsanımı onlara hatırlat ki beni sevsinler. Zira kullarım ancak kendilerine ihsan ve iyilik edenleri severler. İyilik etmek, insanların kalbine yumuşaklık, sevgi ve şefkat verdiği için insanlar arasındaki yakınlığın devamını sağlayan önemli esaslardan biridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte, kulların kalbi iyiliğini gördüğüne sevgi, fenalığını gördüğüne de buğz ve düşmanlık etmek üzere yaratılmıştır, buyurmuştur. İmam-ı Maverdi Hazretleri buyurdu ki, kul geceleri gündüz yaptığı işlerin muhasebesini yapmalıdır. Zira geceliğin insanın aklı ve fikri daha topludur. Muhasebe yaptığı sırada gündüz yaptığı işi faydalı bulursa onu yapmaya devam eder. Şayet kötü bulursa onu telafi etmeye çalışır ve ileride bundan ve bunun benzerinden sakınır. Zinanın iki sebebi vardır. İlki gözü serbest bırakmak, ikincisi şehvetle bakmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye radıyallahu anh buyurdu ki, ya Ali, birinci bakışına İkincisini ilave etme. Çünkü birincisi senin lehine, ikincisi ise aleyhinedir. Bu hadis-i şerifteki birinci bakışına ikincisini ilave etme sözünün iki anlamı vardır. Birincisi, gözün bakışına kalbinin bakışını da ilave etme. İkincisi, sehven vaki olan ilk bakışına bile bile olan İkinci bakışını ilave etme demektir. Hazreti İsa aleyhisselam, sakın bir bakıştan sonra bir daha bakma. Zira ikinci bakış kalbe şehvet tohumunu eker ve bu da bela olarak sahibine yeter buyurmuştur. Şehvet, akıllı olanları aldatır, zeki olanlara haksızlık eder, çirkin olanları güzel gösterir, rezaletleri teşvik eder. Şehvet, bütün fenalıkların sebep ve teşvikçisidir. Şehvet için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte, 4 haslet vardır ki bunlara sahip olan cenneti hak etmiş olur ve şeytanın şerrinden korunmuş olur. 1. Rağbet ve istek anında nefsine hakim olmak. 2. Korku anında nefsine hakim olmak. 3. Şehvet anında nefsine hakim olmak. 4. Öfke anında nefsine hakim olmak buyurdu. Bazı kimselerin dostluğu dilindedir. Arkandan sana hıyanet eder. Sözüne ve dostluğuna vefa göstermez. Seni zem ve gıybet eder. Karşılaştığınızda yüzünüze güler. Böyle ikiyüzlü kimseler yanlarındayken seni memnun eder, arkandan da sulp ve alkam ismindeki iki ağaç gibi acı meyve verirler. Ahnef bin Kays Hazretleri buyuruyor ki, bir kimse bana düşmanlık etse, ben ona şu 3 sıfatın biriyle karşılık veririm. Bu kimse benden büyükse ona saygı duyar, karşılık vermem. Benden küçükse kadrimi ondan yüksek görüp kötü muameleye tenezzül etmem. Benim akranım ise ona af ve ihsan ile muamelede bulunurum. Abdullah bin Hasan Hazretleri oğluna şöyle dedi. Akıllı olan düşmandan sakındığın gibi, cahil olan dostun istişaresinden de sakın. Zira cahilin istişaresiyle çok kısa zamanda çıkmaza girersin. Böylece akıllı düşmanın hilesine ve cahil dostun tehlikesine kapılırsın. Sabır 6 kısımdır. İlki ve en önemlisi, Hak Teâlâ'nın emirlerini yerine getirmekte ve yasaklarından sakınmakta sabır göstermektir. İkincisi, çeşitli zamanlarda karşılaşılan üzücü olaylar ve durumlar karşısında sabretmektir. Üçüncüsü, elden çıkmış ve ulaşılması imkansız hale gelmiş şeylere sabretmektir. Dördüncüsü, ileride meydana gelmesinden endişe edilen korkunç olaylara ve gerçekleşmesinden korkulan musibetlere karşı sabretmektir. Beşincisi, bekleyip umduğu bir nimeti kazanmak için sabır göstermektir. Altıncısı, insanın karşılaştığı kötü ve korkunç haller karşısında sabretmektir. Müşavere yapılacak kişide şu 5 şart bulunmalıdır. 1. Tam akıllı ve geçmiş tecrübesi olmalıdır. 2. Dindar ve takva sahibi olmalıdır. 3. Nasihat eden bir dost olmalıdır. 4. Fikri dağıtıcı, kaygı ve meşgul edici üzüntüden salim olmalıdır. 5. Kendisine danışılan işte onu ilgilendiren bir maksadı ve onu etkileyecek bir arzu olmamalıdır. Namus ve haysiyeti zedeleyen sözler ikiye ayrılır. İlki, sadece sahibinin namus ve haysiyetini zedeleyip başkasına zarar vermeyen sözlerdir ki, bunlar yalan ve çirkin sözlerdir. İkincisi, zararı başkasına dokunan sözlerdir ki, bunlar gıybet, fitnecilik, iftira ve kötü söz söylemektir. Kul, minnet altına girmekten ve başkasının yardımına güvenmekten kaçınmalıdır. Zira minnet, minnet edilen kimsede de, minnet sahibinde de, kölelik zinciri gibi bir kuvvet meydana getirir. Başkasının yardımına güvenmek, ona yük olmaktır. Başkasına yük olan kimse, insanların gözünde alçalır. Böyle alçalan kimsenin, insanların yanında değeri olmaz. Hazreti Ali radıyallahu anh, oğlu Hazreti Hüseyin'e radıyallahu anh, yaptığı vasiyette buyurdu ki, yavrucuğum, Allahü Teala ile aranda nimet sahibi birisinin olmasına mani olabilirsen ol. Hak Teâlâ seni hür yaratmışken başkasına köle olma. Çünkü Allahü Teâlâ'dan gelen az mal, başkasından gelen çok maldan daha şerefli ve değerlidir. Gerçi Allahü Teâlâ'dan gelen malın azını da çok kabul etmek lazımdır. Allahü Teâlâ'nın korkusu kalbine yerleşmiş olan kimse, insanlar hakkında insaflı muamelede bulunur. İnsanlar ise kendilerine iyi muamelede bulunanı severler. Bundan dolayı insanların sevgisi, kişinin kalbindeki Allah korkusuna delalettir. O kimsenin iyiliğine, insanlar buğz ediyorlarsa, kişinin kötülüğüne ve kalbinde Allah korkusunun az olduğuna delildir. İnsanların sahip olduğu makam iki kısımdır. İlki, şeref ve meziyet, gayret ve hamiyet sayesinde elde ettiği makamdır ki, kendisiyle şeref bulur ve bu gibilerin daima tevazuları artar. İkincisi, meziyetten mahrum olduğu halde, şans eseri, mevki sahibi olan ahmaklardır. Bunlar ise kibir ve gururdan sarhoş olmuşlardır. Ey insan! Sen nefsine nasihat etmeyi ganimet bil. Kendi ayıplarını gizlemek ve mazeret beyan etmek suretiyle nefsine dal kavukluk etme. Dahhak bin Kays Hazretleri buyurdu ki, şerefli kimse hain olmaz. Akıllı kimse yalan söylemez. Mü'min gıybet etmez. Babalar oğullarına, ölüler dirilere, güzel ahlaktan daha üstün bir şey bırakmamıştır. Çok gülmek, insanın heybetini, fazla şaka, mürüvvetini, faydalı olmak ve iyilik yapmak arzusunu giderir. Bir mevzu üzerinde duran kimse, o şeyi iyi bilir. Meclisinizi, yeme içme bahsinden uzak tutunuz. Çünkü ben, karnını düşünene çok kızarım. Abdurrahman Evzai Hazretleri buyurdu ki, kıyamet günü, dünya gün gün, saat saat kula arz edilir. Allahü Teala'yı anmadığı bir saat ona arz edilince, o sırada pişmanlık ve üzüntü onun nefesini keser. Gecesini Allahü Teala'ya ibadetle geçiren kimsenin kıyamet günü durumu kolay olur. Sevgili Peygamber Efendimiz, hadis-i şeriflerde buyurdular ki, mü'minler bir bina gibidirler. Nasıl ki bina, parçalarının birbirine destek olmasıyla kuvvet bulursa, mü'minler de birbirine destek olmak suretiyle kuvvet bulurlar. Kim tasadduk eder, iyilikte bulunur, muhtaçlara başlarına kakmadan, gizlice yardımda bulunursa, o, insanların en fazla iyilik edenidir. Kim gizli sadaka verirse, Allahü Teala ondan razı olur. Cennet, istenmeyen durumlarla kuşatılmıştır. Cennete kavuşabilmek için, bu dünyada bir takım zorluklara, meşakkatlere katlanmak, nefsin, şehvetin ve şeytanın isteklerine uymamak lazımdır. Seyyid Fehim Arvasi Hazretleri, şifa kaynağı olan nasihatlerinde buyurdular ki, İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, Kuddise Sirruh, mektubatta, bu dünyada Allahü Teala'nın bir kuluna en büyük nimeti, daha büyüğü yok, bir dostunu ona tanıtmasıdır. Bismillah, men lem yeşkürün nase, lem yeşkürillah. İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah'a şükretmez. Eğer diyor, size birisi bir iyilik yaparsa, siz ona teşekkür etmezseniz, Allahü Teala'ya şükretmiş olamazsınız. En büyük şükür, tabii ki, bize ehl-i sünnet yolunu, ehl-i sünnet itikadını öğretenleredir. Ehl-i sünnet itikadı çok zor elde edilir. Mektubat-ı Şerif'te anlatılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar. Benim ümmetim 73 fırkaya bölünecek. Bunlardan 72'si dalalette olacak. cehenneme gidecek. Bir fırkası kurtulacak. Nedir ya Resulallah? Benim ve eshabımın gittiği yolda gidenlerdir. Yalnız benim yolumda buyurmadı. Eshabımın yolunda buyurdular. Çünkü insanlar daima bölücüdür yapısı itibariyle. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, sana uyan bana uyar. Cenab-ı Peygamber de buyuruyor ki, aleyhisselam, benim eshabıma kim uyarsa bana uyar. Dolayısıyla bunları ayırmak, dini bölmek, dinden çıkmak demektir. İşte 73 fırkanın içerisinden bir fırka olan Ehl-i Sünnet vel Cemaat fırkasına bizi nasip etti Yüce Allah. Elhamdülillah. Bunlar Allah'ın izniyle inşallah doğrudan doğruya cennete gidecek olan bir fırkadır. Bu fırkanın bir mensubu olmak ne büyük saadettir ya Rabbi. İnsanın vücudunda en kıymetli organ kalptir. Bu dinin hemen hemen esası bu kalbi hastalıktan kurtarmaktır. Neden hastalıktan kurtarmak? Çünkü kalbi hasta yapan insanın içinde bir düşman var. Hem Allah'a düşman hem kalbe düşman. O da insanın nefsi. İşte nefsin her gün kalbe akıttığı o zehre karşı mutlaka bir panzehir lazım. Büyükler buyuruyorlar ki, bu panzehir, yani kalbe hastalık veren bu nefse karşı panzehir, ya o büyük zatların kendileri veya eserleridir. Cenab-ı Peygamber Efendimiz öyle buyuruyorlar. Aleyhissalatu vesselam, hadis-i şerifte. Neyle meşgulsen, ahirette onunla berabersin. Onun için kim Allahü Teala'yı çok zikrederse Allah ile beraber olur. Kim Peygamber Efendimize çok salavat-ı şerife getirirse peygamberimizle beraber olur. Aleyhissalatu vesselam. Bütün peygamberler Allahü Teala'ya aşıktır. Ama Allahü Teala Cenab-ı Peygamber'e aşıktır. Bugün bütün hapishanelerdekiler cinayeti hep sevgilime dokundun diye yapmıştır. Düşünün ki Muhammed aleyhisselam Allahü Teala'nın sevgilisidir. Onun için peygamberimize ne kadar muhabbet beslersek onlar bize daha çok muhabbet beslerler. İmandan sonra ilk emir oku, yani öğren, yani ilim. İlim olmazsa din olmaz. Müminin üzerine iki farz var. İki farz. Birisi öğrenmek, diğeri öğretmektir. Eğer ecdadımız bize öğretmeselerdi, biz şimdi Müslüman değildik. Onlar canlarını, mallarını, kanlarını, her şeylerini bizim Müslüman olmamız için harcadılar. Her şeylerini feda ettiler ve elhamdülillah bizim Müslüman olmamızı temin ettiler, sağladılar. Eshab-ı kiram, zannetmiyorum ki hiçbirisi kendi yatağında vefat etmiş olsun. İhtiyar ve genç, hepsi gurbet diyarında şehit düştüler. Osmanlılar at üstünde, dünyanın her yerine ehl-i sünnet itikadını yaydılar. Niçin? Eğer bizden sonra gelecek olan nesil, biz bu hizmetleri yapmazsak, bizden davacı olur. Çünkü büyüklerin çok hakkı var üzerimizde. Ben her namazda dua ediyorum. Ya Rabbi, üzerimizde hakkı olanlara cennet ve cemalini nasip et diye. Onlar canla, malla, kanla bizim Müslüman olmamız için her şeylerini feda ettiler. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam, Bilal-i Habeşiye radıyallahu anh buyurdular ki, Bilal, nasihatim olsun ümmetime ki, eğer şu üç şeyi yaparlarsa, her işte muvaffak olurlar. Bu üç şart nedir? Bir tanesi, ne yaparlarsa yapsınlar, Allah rızası için yapsınlar. Ne yaparlarsa yapsınlar, Allah rızası için yapsınlar. Çünkü insan, ya Cenab-ı Hakk'ın rızası için yapar, veyahut da nefsin rızası için, yani insanların rızası için yapar. İnsanların rızasını Allahü Teala'nın rızasına tercih edenleri Cenab-ı Hak insanlara bırakır. Ama insanların rızasını değil de Allahü Teala'nın rızasını tercih edenleri kendi himayesine alır. 2. İkincisi, birlik ve beraberlik içerisinde olsunlar. Ayrılmasınlar, bölünmesinler, dedikodu yapmasınlar. 3. Üçüncüsü, asla ve katiyen doğrudan ayrılmasınlar. Yanlış yapabilir ama yalan yok. Yalan yok, hile yok. Allah doğruların yardımcısıdır. Doğruluktan ayrılmayacağız. Birlik ve beraberliğimize devam edeceğiz. Mutlaka ama mutlaka ne yaparsak yapalım, Allah rızası için yapalım ki Allahü Teala da öyle buyuruyor. Kim Allah içinse Allahü Teala da onun içindir. Allahü Teala'nın yardımı varken, Allahü Teala'nın rızası varken bize başka şey gerekmez. Seyyid Fehim Arvasi Hazretleri sevenlerine yaptıkları sohbetlerde buyurdular ki: dünya rüya gibidir. Ahiret uyanıklıktır. Ölüm orta bir haldir. Her kişinin kıymeti yaptığı iyilikle belli olur. Kendisinden bir şey istediğin kimseye iyilik et. Ona iyilik etmekle onu hükmün altına almış olursun. Allahü Teala'dan başkasından yardım bekleme. Çünkü Rabbin merhamet sahibidir. Günahlarının akıbetinden ve cezasından kork. Kardeşlerinin en iyisi sana numune olup seni kendisi gibi düşünendir. Kibirle beraber övgü yoktur. Kibirli olan kimseyi kimse övmez. Ona sadece alaylı ve hakaret gözüyle bakılır. Cimrilikle iyilik beraber bulunmaz. Şehvet, arzu ve isteklere düşkünlük, fazla obur ve hırslı olmakla sıhhat bir arada bulunmaz. Kötü ahlakla şeref beraber bulunmaz. Hırsla beraber haramdan sakınma olmaz. Haset eden kimse için rahat yoktur. Kötü niyetle beraber ziyaret olmaz. Müslümanlıktan daha yüksek bir şeref yoktur. Veradan, şüphelilerden kaçmaktan daha sağlam bir kale yoktur. Tövbeden daha kazançlı bir şefaatçi yoktur. Akıl azlığından daha kötü bir hastalık yoktur. Dilini neye alıştırdıysan, devamlı onu ister. Kendi miktarını, haddini bilen kimseye Allahü Teala merhamet eylesin. Sızlayıp sabırsızlık göstermek sabırdan daha yorucudur. Kendisini ilgilendirmeyen şeyin peşinde koşan kimse kendisine lazım olan şeyi kaçırır. Şeref akıl ve edep iledir, soy ile değildir. Nesebin en üstünü güzel edeptir. En şiddetli yalnızlık ucuptur, kendini beğenmektir. En büyük zenginlik akıldır. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın Hazreti Hüseyin Efendimize nasihati şöyledir: ey oğul, sana gizlide ve açıkta Allahü Teala'dan korkmayı, doğruyu söylemeyi, zenginlikte ve fakirlikte iktisatlı olmayı, dosta düşmana adaletli davranmayı, çalışkan olmayı, darlıkta ve genişlikte Allahü Teala'nın takdirine rıza göstermeyi tavsiye ederim. İstemediğim bir şeyin sonu cennet ise buna şer denmez. Hoşuna giden bir şeyin sonu cehennem ise buna da hayır denmez. Ey oğul, bil ki kim kendi aybına bakarsa başkalarının aybıyla uğraşmaz. Allahü Teala'nın taksimine razı olan kimse kaybettiği şeyden dolayı üzülmez. Azgınlık ve taşkınlık kılıcını çekenin kendisi öldürülür. Kim başkasının kuyusunu kazarsa oraya kendisi düşer. başkasının perdesini yırtanın, kendi çoluk çocuğunun gizli şeyleri ortaya çıkar. Kendi hatasını unutan, başkasının hatasını büyük görür. Denize dalan boğulur, kendi görüşünü beğenen sapıtır, yolunu şaşırır. Aklını kâfi gören, aklım bana yeterlidir diyen, ayağa kayar ve düşer. İnsanlara karşı kibirlilik gösteren, hor ve hakir olur. Nefsinin arzu ve isteklerini terk eden, hür olur. Hasedi bırakanı insanlar sever. Ey oğul, kanaat bitmeyen maldır. Ölümü çok hatırlayan, dünyada az bir şeye rıza gösterir. Sözünde ve işinde kendisine itibar edildiğini bilen kimsenin, faydalı sözleri dışında konuşması az olur. Sait kimse, başkasından nasihat alandır. Edep, en iyi bir mirastır. Güzel ahlak, en hayırlı arkadaştır. Ey oğul! Sıla-i rahmi, akrabayı ziyareti kesme. Afiyet 10 parçadır. 9 parçası susmaktır. Fakat bundan Allahü Teala'yı zikretmek, hatırlamak müstesnadır. 10 parçadan birisi ise düşük ve bayağı kimselerle oturup kalkmayı terk etmektir. Allahü Teala'nın yasak ettiklerini yapan, sermayesi bunlar olan kimse kendisine zilleti getirmiş olur. Ey oğul, ilmin başı rıfktır, yumuşaklıktır. Onun afeti ahmaklıktır. Bela ve musibetlere sabretmek imanın hazinelerindendir. İffet fakirliğin, şükür zenginliğin süsüdür. Çok konuşan çok hata eder. Hatası çok olanın hayası az olur. Hayası az olanın verası da az olur. Verası az olanın kalbi ölür. Kalbi ölen cehenneme gider. Ey oğul! Günahkar kimseye ümidini kestirme. Nice günaha devam eden kimse vardır ki sonu hayır olur. Nice taat üzere olan kimse vardır ki ömrünün sonunda bozulur ve cehenneme gider. Orta yolu tutan kimseye işleri hafif gelir. Ey oğul! Kişinin kendini beğenmesi, aklının zayıf olduğuna delalet eder. Nice bakış vardır ki, hasret getirir. Nice söz vardır ki, nimet getirir. İslam'dan daha büyük bir şeref yoktur. Takvadan daha üstün bir şey yoktur. Afiyetten daha güzel bir elbise yoktur. Kendisine yetecek miktardaki rızk ile yetinen kimse, kısa zamanda rahata, genişliğe ve huzura kavuşur. Bir işi yapmadan önce tedbirini almak, sonra pişman olmamayı temin eder. Yorulmadan rahatlık olmaz. Dertlerle, sıkıntılarla karşılaşınca şikayetçi olup sızlanmak, çok sabırsız olmanın alametidir. Çok münakaşa etmek, düşmanlığın çokluğundandır. Kendini dağıtmak, hüznün şiddetli olmasındandır. Sözü yumuşak olana sevgi beslenir. Hayası ve cömertliği olmayan kimseye, ölmek yaşamaktan daha hayırlıdır. Hazreti Ali Efendimiz, radıyallahu anh, bir hutbesinde insanlara şöyle nasihat etmiştir. Ey insanlar! Size Allahü Teala'dan korkmanızı, O'nun nimetlerine çok hamd etmenizi tavsiye ederim. O size nimetini tahsis eyledi, rahmetini size ulaştırdı. Size ölümü hatırlayıp O'na hazırlanmanızı, gafleti azaltmanızı tavsiye ederim. Sizden gafil olmayan ölümden siz nasıl gafil oluyorsunuz? Size nasihat verici olarak ölenler kâfidir. Siz görüyorsunuz, onlar kabirlerine bir bineye binmeden götürülüyorlar. Onlar oraya kendi istekleriyle inmeden indiriliyorlar. Onlar ayrılacakları şeylerle meşgul oldular. ahirette kendilerine lazım olan şeyleri zayi ettiler. Onlar dünyada kendileri için zararlı olan şeyleri kendilerinden uzaklaştıramadılar. Onlar faydalı olan şeylerde de bir çoğaltma yapamadılar. Dünyaya yakın oldular. Ona sevgi duydular da dünyada onları aldattı. Onlar dünyaya bağlandı, dünya da onları yere vurdu. Ey insanlar! Allahü Teala size rahmet eylesin. İmarına memur olduğunuz, davet edildiğiniz mekanlarınıza koşunuz. Allahü Teala'ya yapacağınız ibadet ve taatlere karşı sabır göstermek, günahlardan uzaklaşmak suretiyle Allahü Teala'nın size olan nimetlerini tamamlamış olursunuz. Yarın bugüne çok yakındır. İçinde bulunduğumuz günün saatleri ne kadar da çabuk geçiyor. Ayların içerisindeki günler de öyle. Senelerdeki aylar da öyle. Ömürdeki seneler de böyle. Enes bin Malik Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimin ebdali cennete oruçlarının çokluğu, namazlarının çokluğu ile değil, kalplerinin Allahü Teala'dan başkasından kurtulmuş olması, cömertlikleri ve Müslümanlara nasihatleri sebebiyle girerler, buyurdu. Ebu Bekr Buhari Hazretleri dedi ki, İsyanları sebebiyle insanoğluna gelen bela ve musibeti Allahü Teala ebdallerin yüzü suyu hürmetine def eder. Bu hususta onlar Resulullah'ın ve Eshab-ı Kiram'ın makamında oldukları için onlara ebdal denmiştir. Çünkü Resulullah Efendimiz ümmeti arasında eman, bela ve musibetlere karşı teminat idi. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de Enfal Suresi 33. ayet-i kerimesinde mealen halbuki sen ey Resulüm onların içindeyken Allahü Teala onlara azap verecek değildir buyurur. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Eshabım ümmetimin eminleridir. Teminatı durumundadırlar. Eshabım gittikten sonra ümmetime vaad olundukları şey gelir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ehli beyti de ümmeti için belalara karşı eman ve teminattırlar. Başka bir hadis-i şerifte ise ehli beytim ümmetim için emandırlar buyuruldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekr radıyallahu

gelince nehy-i münkeri, diğerini, emr-i marufu terk etmek gerekmez. Fıkıh ilmi çok faziletlidir. Şu kadar var ki, fıkıh ilmi üç şey ile tamam olur. Biri, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarını bilmek. İkincisi, bu bilginin çok sağlam bilinmesidir. Bu da naslara, dinin kaynaklarına, manalarıyla birlikte tam olarak vakıf olmakla mümkündür. Üçüncüsü, bildikleriyle amel etmektir. Maksadın tam hasıl olması, fıkıh ilmine gerçekten sahip olmak, ancak bilinen bu fıkıh ilmiyle amel etmekle mümkün olur. Sehl bin Abdullah-ı Tüsteri Hazretleri buyurdu ki, bizim yolumuzun esası üç şeydir. Helal yemek, her hareketinde Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmak ve bütün amellerinde halis niyet etmektir. İyi bir Müslüman, dünya malı için arkadaşlarına kırılmaz. Kimseden bir şey istemez. Kanaat sahibidir. Allahü Teala'nın verdiği nimetlere daima hamd eder. Kalbinin kırık olduğu zamanlarda Müslüman kardeşlerine dua eder. Onlar için af ve afiyet temennisinde bulunur. Cimrilikten sakınır. Allahü Teala için vermekten zevk alır. Kendisi için baki olan cebinde sakladığı değil, Allahü Teala için vermiş olduğudur. Müslümanların huzurunu kendi huzuruna tercih eder. Onların verdiği zahmetlere sabırla karşı koyar. Kimseye karşı kibirlenmez, böbürlenmez ve kimseyi hor görmez. Güzel huylu insanda bazı sebeplerden dolayı yumuşaklık, tevazu ve güler yüz gider. Bunların yerine sertlik, kabalık ve asık yüz gelir. Bunun sebeplerinin ilki, riya sahibi olmaktır. Bir insan riya sahibi olunca, ahlakı çok çabuk bozulur. Dostlarıyla olan münasebetleri hemen değişir. İkincisi, makamından düşmektir. Sabrın az olmasından dolayı insan hemen yumuşak huyunu kaybeder, hırçınlaşır. Üçüncüsü, zenginliktir. Sonradan görme kimselerde zenginlik çok çabuk tesirini gösterir ve bozulmaya müsait olan ahlakı birden bozulur. Dördüncüsü, ihtiyaç ve zarurettir. İhtiyacın getirdiği perişanlıktan utanç duyma ve kaybettiği servetine üzülmek, insanın ahlakını bozar. Beşincisi, kalbi meşgul eden üzüntü ve elemdir. Sabır ve tahammül edemeyen kimsenin ahlakı da çabuk bozulur. Bunun gibi birçok sebeplerden dolayı insan güzel ahlakını kaybeder. Haya, utanmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte, haya imandandır, iman ise cennettedir. Çirkin söz ise kabalıktır, kabalık ise cehennemdedir buyurmuşlardır. Hayasını kaybeden kimseyi kötü işlerden alıkoyacak ve zararlarından men edecek hiçbir şey yoktur. O, nefsinin arzu ettiği her şeyi yapar. Haya, Allahü Teala'dan utanmak, insanlardan utanmak, kendi nefsinden utanmak olmak üzere üç kısımdır. Peygamber Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala'dan hakkıyla utanman nasıl olur diye sordular. Cevap olarak, başını ve başta bulunan uzuvlarını, midesini haram olan şeylerden koruyan, dünya hayatının zinetini bırakan, ölümü, kabirde çürümeyi hatırdan çıkarmayan kul, Allahü Teala'dan hakkıyla haya etmiş olur, buyurdular. Kulun insanlardan utanması, insanlara eza ve açıktan açığa fenalık etmemesidir. Kişinin kendi nefsinden utanması ise, iffetli olması ve yalnızken bile günahlardan sakınması.

utanmasıdır. Senin kendi nefsinden utanman, başkasından utanmandan fazla olmalıdır. İnsanın hayası bu üç yönden tam olunca hayır sahibi olur. Kötü işlerden kendini muhafaza eder. Yumuşak huy, ahlakın en şereflisi ve akıl sahibi insanlara en yakışır şiardır. Zira yumuşak huyda namus ve haysiyetin selameti, bedenin rahatı ve övülmeye layık hareketleri vardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte Allahü Teala halim ve utangaç kimseyi sever. Çirkin sözlü ve öfkeli kimseyi de sevmez buyurmuştur. Yumuşak huy öfke anında nefsine hakim olmaktır. Bunun bir takım sebepleri vardır. Bunlar şunlardır. İlki cahillere merhamettir. Bu kalpteki yumuşaklıktan dolayı olur. İkincisi, öfkelenen kimsenin karşısındakine galip geleceğine güvenmesidir. Bu sayede hasıl olan kalp genişliği öfkesini yatıştırır ve yumuşamasını sağlar. Üçüncüsü, öfkelenen kimsenin karşısındakinin şeref ve haysiyetine sövmeyi uygun görmeyerek vakarlı davranmasıdır. Dördüncüsü, kötülük eden kimseyi hakir görerek onunla uğraşmamaktır. Beşincisi, kötülük edeni cezalandırmaktan utanmaktır. Altıncısı, kendisinin aleyhinde konuşanları affetmektir. Yedincisi, kendisini kötüleyene hiç cevap vermeden sükût etmektir. Bu sebeplerin bazısı diğerinden üstündür. Öfke, yumuşak huyun zıddıdır. Öfkenin sebebi, bir kişi hakkında kendinden aşağı olan bir kişi tarafından hoşlanmadığı bir sözün söylenmesidir. Bir kul öfkelendiği zaman şunları yaparsa öfkesi geçer. İlki, öfkelendiği zaman Allahü Teala'yı zikretmektir. Bu zikir ona Allah korkusunu hatırlatır. İkincisi, öfkelenen kimsenin içinde bulunduğu hali değiştirmesidir. Yani ayakta ise oturması, oturuyorsa yatmasıdır. Üçüncüsü, öfkelenen kimsenin insanlar arasında kazandığı sevginin kendisine karşı nefrete dönüşmesinden kaçınmasıdır. Yalan, bütün kötülüklerin kaynağıdır. Yalanın akıbeti kötü, sonucu çirkindir. Çünkü yalan, kovuculuğu, kovuculuk da nefreti, nefret de düşmanlığı meydana getirir. Doğruluk, bir şeyi olduğu gibi haber vermektir. Doğruluğun ve yalancılığın sebepleri vardır. Doğruluğun sebepleri şunlardır. İlki, akıl olup, akıl, yalanın çirkinliğini bilir. Yalanın hiçbir faydası olmadığını bilir. Akıl, insanı güzel şeyleri yapmaya sevk eder. Kötülüklerden uzaklaştırır. İkincisi, doğru olmayı ve yalancılıktan sakınmayı emreden dindir. Çünkü din, aklın mahsurlu gördüğü şeye ruhsat vermez. Üçüncüsü, mürüvvettir. Mürüvvet, yalancılığı yasaklamakta, doğru olmaya sevk etmektedir. Yalancılığın sebepleri ise şunlardır. 1. Menfaat sağlamak ve zarar önlemek düşüncesidir. 2. Yalancının sözlerinin dinleyiciler tarafından tatlı ve güzel bulunma düşüncesidir. 3. Yalancının düşmanlık ettiği kimseden intikam almak gayesidir. 4. Yalancının yalan söylemeyi kendine adet edinmesi ve nefsinin yalana bağlanmasıdır. Kıskançlık ve haksızlıktan dolayı ortaya çıkan hıyanet ve gizlilik perdesini yırtmaktır. Allahü Teala Hucurat suresinin 12. ayet-i kerimesinde mealen "Ey iman edenler, zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Müslümanların ayıp ve kusurlarını araştırmayın. Birbirinizi arkanızdan çekiştirmeyin. Hiç sizden biriniz ölü kardeşinin etini yemek ister mi?"

0: bundan tiksindiniz değil mi? O halde gıybet etmekte Allah'tan korkun buyurmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadis-i şerifte her kim kardeşinin gıybeti yapılırken onu müdafaa ederse Allahü Teala ona cehennem azabını haram kılar buyurdu. Haset kötü huylardan biri olup yalnız sahibinin bedenine zarar vermekle kalmaz, dinine de zarar verir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte sizden evvel yaşayan ümmetlerin buğz ve haset hastalığı size de sirayet etti. Bu hastalık ustura gibidir. Lakin bu ustura saçı değil, dini imha eder. Allahü Teala'ya yemin ederim ki buğz ve hasedi bırakıp birbirinizi sevmedikçe hakkıyla iman etmiş olamazsınız. Size birbirinizi sevmenizi sağlayacak olan selamı aranızda yayınız buyurmuştur. Haset öyle kötü bir huydur ki daima akran ve yakınlarına yönelmekte ve daha çok ortaklara ve yakınlara karşı duyulmaktadır. Hasedin aslı faziletli insanların sahip oldukları hayırları çekemeyerek üzülmektir. Haset ile gıpta ayrı ayrı şeylerdir. Gıpta faziletli insanlara zarar vermeden onlara benzeme isteğidir. Haset ise zarar vermek içindir. Mürüvvet hallerin en güzel şekline uymaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte her kim insanlarla muamele ederken onlara zulüm etmezse, onlarla konuşurken yalan söylemezse, onlara verdiği vaadi yerine getirirse mürüvveti tam, adaleti açık, dostluğu vacip olur buyurmuştur. Vefatı. Seyyid Fehim Hazretleri vefatından 6 ay önce ahiret seferinin hazırlığına başladı. Ölümün bir nimet olduğunu, Hak Teâlâ'ya kavuşturacağını her sohbetinde geniş olarak izah ederdi. Şimdi metfun bulunduğu kabrinin yerine nazar ederdi. Vasiyetini yaptıktan sonra son nefesini zikir, murakabe, ihlas ve inni küntü Enbiya suresi 87 ayet-i kerimesini okuyarak geçirdi. Vefat edeceği gün ikindi namazını oturarak kıldı. Vücudunun zayıflığından secdeden başını Seyyid Muhammed Emin'in yardımıyla kaldırabildi. Secdeden kalkınca Er-Refikul Ala diyerek vefat etti. Vefat haberi halkı üzüntüye boğdu. Binlerce talebesiyle sevenleri yetim ve mahzun kaldı.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Egeleti efendim.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT efendim.

0: Melih Efendi'yiz, buluştuk, hoş geldiniz. Yine sıcak bir günde sizinle birlikteyiz. Türkiye için uyarı verilen bir gün bugün. Genel anlamda her yerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde. Temmuz'a böyle girdik, Allah kolaylık versin diyelim. Bol su tüketmek gereken günler, aynı zamanda biraz da diyetimize dikkat etmek gereken günler yaz sıcağında. Özellikle de kilo vermek istiyorsanız nelere dikkat etmelisiniz, bunu konuşacağız. Birazdan Türkiye Hastanesi'nden misafirlerimiz olacak. Bölgesel zayıflamanın da aslında talebinin en çok olduğu günlerdeyiz. Çünkü düğünlerin olduğu mevsim, törenlerin olduğu mevsim ve aynı zamanda tatillerin planlandığı mevsimdeyiz. Yaz mevsimi, kilolarımdan kurtulayım, yeni mevsime, işte okul başlarken, düğüne yaklaşırken daha fit bir halde gireyim diyenlerin alternatif zayıflama yöntemlerine yöneldiğini biliyoruz. Ama diyetisyen kontrolünde neler yapılabilir, onları bugün programda konu edeceğiz. Hemen şöyle bir bakalım ekibe. Ana kumanda masamıza İbrahim, bizimle birlikte ben Hülya. Hepinize, hepimize serin, esintili bir gün diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Uzman diyetisyen Esra Mutlu bizimle birlikte. Bugün hem online diyetleri hem de akıllı tartı uygulamasını konuşacağız. Akıllı tartı nedir, bize ne gösterir, oradaki bilgiler nasıl yorumlanır, bir diyetisyen ya da biz bunları nasıl yorumlayabiliriz. Bununla birlikte özellikle içinde bulunduğumuz mevsimde, bulunduğunuz yerde yaşamayıp başka yerlere gittiyseniz, tatil vesaire, daha uzun süreli bulunduğunuz yerden ayrıldıysanız, diyet programınız ve kontrolünüz yarım mı kalacak? Tekrar başa mı döneceksiniz? Bütün bunları konuşacağız. Bununla ilgili acaba nasıl bir model var, nasıl bir çalışma modeli var, bunları konuşacağız. Merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Bir kere şeyle başlayalım, online diyetle. Çünkü bu uzun zamandır sosyal medyanın da gündeminde. İnsanlar hep böyle şey gibi düşünüyor, ya olmaz uzaktan bu iş. Biz bir sizin fikrinizi alalım, bu iş uzaktan olur mu?
1: Şimdi günümüz şartlarında artık aslında mecburi dediğimiz bir yöntem oldu artık online. Çünkü normalde, hatta bir dönem ben de sadece yüz yüze olmanın çok daha böyle avantajları olduğunu düşünürdüm. Ama artık zaman kavramı, çalışma şartları, sonuçta sadece bir diyetisyene gelip gidilmesi gün içerisinde bazen yarım gününüze mal olabiliyor. 2-3 saat trafikte zaman geçirebiliyoruz. Bunları göz önüne aldığımızda artık teknolojiyi de kullanmak gerekiyor. Çünkü o yüzden hatta hem görüntülü görüşebilerek ya da sesli görüşmelerle, WhatsApp'lar, bunun hepsini sağlamak tabii ki mümkün. O yüzden online'da da büyük başarılar elde edilebiliyor artık. Tercihler de bu yöne doğru gidiyor.
0: Peki o zaman sistemi doğru oturtalım. Nasıl başlıyor online diyet? Hiç tanımadığınız birisiyle online bir diyete mi başlıyorsunuz, yoksa var olan görüşmeleri online'a mı çeviriyorsunuz? Evet.
1: Aslında şöyle, hayatımıza bu pandemiyle birlikte değişen alışkanlıklar var ya, onlarla ilgili aslında başlayalım. Çünkü bu dönemde ne oldu? İşte evet, çok güzel, yani görüşemedik uzaktan ve birçok şey uzaktan yapmayı öğrenebildiğimiz için buna doğru hemen durumları aslında biz evrilebiliyoruz. Yani nedir bu? Şimdi tabii ki yüz yüzemiz her zaman devam ediyor. Bunu tercih eden, sadece böyle devam etmeyi isteyen, evet, bir grup var, böyle devam edebilir. Yeni başladı, bizimle görüştü. İlk seansı yüz yüze yaptık ama daha sonrasında istediği seansları online, istediği seansları yüz yüze, işte bu hibrit dediğimiz sistemi biz de artık uyarlıyoruz. Ya da isterseniz sadece online da yapabiliyoruz. Çünkü artık sırf bulunduğunuz şehir dışında Türkiye'deki bütün şehirlere, hatta dünyaya bu şekilde hitap edebiliyorsunuz. O yüzden üç aşamalı diyebiliriz buna.
0: Ki burada mesela sıfırdan online bir diyete başladı kişi. Burada verilerin güvenliğini nasıl sağlıyorsunuz? Yani dedi ki ben 60 kiloyum ama aslında 70 kilo. Online görüşüyorsunuz. Ben 1.80'im ama aslında 1.60. Burada nasıl bir şey var, düzen var?
1: Şimdi tabii öncelikle şunu yapıyorduk. Karşınızdakine güven mevzusu, ama biz istediğimiz şuydu. Hasta evindeki tartıyla tartılıp biz en azından fotoğrafını gönderiyordu. Fotoğrafla ilgili takip yapıyorduk. Fakat işte bunu da artık ilerleyen teknolojide bu bir bağlantı kurmak gerekiyor. Biz bunu da aslında kendi hastane bünyemizde şöyle sağlamaya başladık. Bir akıllı tartı sistemi. Hastamız online olduğunda ister bize gelsin ister gelemiyorsun. Çünkü gelemezse de kargoyla da gönderebildiğimiz bir akıllı tartı sistemimiz var. Yani hasta fiziksel bildiğiniz bir markanın bir tartısı. Şimdi biz bu firmayla hastane arası bir bağlantı, bir anlaşma yapıldığı için hasta, oradaki bütün sistem benim bilgisayarıma aktarılıyor. Yani biz hastaya bu tartımızı hediye ediyoruz. Bu tartıyı evinde tartıldığı zaman direkt Hatta benden ayrı gizli tartıldığında bile ben bunları görebiliyorum. O yüzden öyle bir artık hani kandırmaca ya da şeye çok da imkan vermiyoruz yani.
0: Akıllı tartı size hastanın sadece kilosunu vermiyor. Adı üstünde akıllı, nasıl bir bilgi aktarıyor?
1: Vermiyor, bizi şöyle mutlu ediyor. Çünkü bizler de biliyorsunuz diyetisyenlerde ayrıntılı bir vücut kompozisyonu yapan cihazlarımız var bizim. Yani hastanın kilosuyla birlikte boyuyla bütün verileri girdiğimizde yağ ölçümünü, kasını, suyunu hepsini ayıran bir sistemimiz var. Şimdi artık evlerdeki akıllı tartılarda da bunlar tabii ki %5-10 yanılma payıyla ama düzenli hep aynı tartı takip edilirseniz çok da büyük sıkıntı oluşturmayan sistemler var. O yüzden hasta yine evinde de tartıldığında ben tek tek yağ ayrımını, kas ayrımını, su hepsini görebiliyorum.
0: Aslında biz bu durumda kilo verdik ama istediğimiz forma ulaşamadık diyoruz ya bazen. Evet. İşte aslında sudan mı verdik, yağdan mı, kastan mı? Siz bu bilgiye hasta uzaktayken de ulaşabiliyorsunuz.
1: Aynen öyle, görebiliyoruz. Çünkü eskiden o manuel tartılarda bunu göremiyorduk. Şimdi gerçekten kişi yapıyor ama evet, ödem varsa tam yansımıyor, morali bozuluyor, diyet yapmaktan vazgeçiyor, motivasyon bozuluyor. Ama böyle bir durumda evet ödem var ama yağdan verebildik, kasla ilgili sıkıntı var mı? Çünkü buna göre de haftalık beslenme programlarını değiştiriyoruz.
0: Mesela kas kaybettiyse bir sonraki hafta biraz daha protein ağırlıklı bir listemi oluşturuyoruz.
1: Kesinlikle. Hem protein ağırlıklı bir program, ona göre belki bazı takviyeler, ona göre fiziksel aktivitesine ağırlık vermesi konusunda mutlaka değişiklikler yapılıyor.
0: Ben şimdi biraz başa döneceğim. Online diyetlerde bir diyetisyenin danışanını motive etmesi çok kıymetli. Bu bir yürüyüş. Adımları birlikte atmadığınız zaman tökezliyorsunuz ve düşüyorsunuz. İstediğiniz başarı maalesef elde edilmiyor. Peki bunu nasıl sağlıyorsunuz? İlk gün online bir görüşme yaptınız hastanıza, danışanınızla. Ondan sonra nasıl bir yol haritası çıkartıyorsunuz? Bu görüşmelerin sıklığı nedir?
1: Normalde her hafta görüşülüyor. Ama eğer isterseniz WhatsApp'tan sürekli takiplerle, mesajlarla veya bizim sistemimizde tartıldığı noktada benim ayrıca hastayla iletişim kurabileceğim, ona böyle bir mesela tartılı ve benden haberi yok tartılı ve ben ona oradan bir şeyler yazabiliyorum. Yani benim gördüğümü aslında görüyor ve ben görüp onu uygulama üzerinden oradan mesajla iletebiliyorum. Burada biraz şeye de bağlı ama. Yani oradaki diyetisyenin de buna adapte olup o heyecanla da bağlı. Eğer takip edersek, yani motivasyonla takip etmek istersek biz onu her şekilde, her yoldan mutlaka takip ederiz.
0: Mesela şöyle bir şey var mı bu online'ın içinde? Benim 2 hafta sonra çok yakın bir arkadaşımın düğünü var.
1: Evet.
0: Ben buna hazırlanmak istiyorum. Bu 2 haftayı nasıl geçirelim? O direnen, bir türlü gitmeyen 2 kilo, 3 kilo için şok bir şeyiniz mi var, yoksa başka bir şeyler mi yapıyorsunuz? Hani böyle kişiye özel bir değişim gösteriyor mu bu online danışma?
1: Yani kişiye özel tabii ki yapılıyor. Mutlaka sağlık çerçevesinde, yani belirli bir sağlık düzenini bozmayacak ölçüde kalori kısıtlaması veya farklı metabolizmayı hızlandırmaya yönelik tabii ki 2-3 haftalık diyetler yapılabilir. Hmm. Ama tabii çok geç kalmadan da gelmesi gerekiyor. Yani bazen öyle oluyor. İşte düğüne 1 ay kala gelmiş diyorum ki, yani hani 10 gün kala gelseydin. Yani o yüzden biraz daha tabii planlamayı güzel yapmak lazım. Ama gerçekten bizim dediklerimiz uyarsa evet, 1-2 hafta içinde de yapar ama istediği hedefe ulaşır mı? Yani oradaki hedefe göre 1-2 kilosu olan insan için evet rahatlıkla verir. Ama eğer çok kilo problemimiz varsa bunun için gerçekten daha önceden planlamak lazım.
0: Şimdi online diyette insan, ben kendi açımdan düşünüyorum, online diyette bir yere gitmiyor olmak bir konfor. Ama bazen insan bir hedefe ulaşmak istiyorsa onun için biraz daha fazla emek harcamak isteyebilir. Nasıl motive olduğuyla alakalı. Anladığım kadarıyla bu online diyette sadece online'a ya da sadece yüz yüzeye bağlı kalmadan kişiye özel bir ilerleme süreci de ortaya koyabiliyoruz. Yani ben eğer gelmek istiyorsam randevuma buraya gelebiliyorum.
1: Kesinlikle.
0: Ama diyelim ki gelemiyorum, yetişemiyorum ya da bir şey oldu, bunu online'a çevirebiliyorum.
1: Aynen öyle. Kesinlikle her şekilde kullanabiliyoruz. Çünkü mesela bana yüzde gelip daha önce online yaptım ama çok aslında benim için verimli olmadı diyen evet bir grupta var. Gerçekten zamanı ve evden çalışan çıkamayanlar için de yani çok aslında alternatifli. Sırf yüz yüze de devam edebilir. İsterse ayda bir, istiyorsa ayın 2 görüşmesini yüz yüze yapıp 2 görüşmesi online yapabilir. O yüzden aslında çok seçenek var. Kişiye göre bunu ayarlayabiliyoruz.
0: En büyük firmalarda bile artık iş yeri eve taşınmışken online'a gençlerin daha kolay uyum sağlayacağını düşünüyorum açıkçası.
1: Kesinlikle. Yani artık diyorum ya, değişen bu koşullarda mecburen bu tarz şeyler ayak uydurmamız gerekiyor ki hastanemiz de bu konuda bizi çok çok mutlu etti. Yani böyle bir gelişmeyle hemen bir ayak uydurup buna başlamak bizi de çok heyecanlandırdı. Güzel bir süreç olacağını düşünüyorum. Çünkü özellikle okullar şimdi kapanıyor, önümüz bayram, tatil. Bu süreçte biz genelde ne yapıyorduk? İşte devam eden programı dondurayım, en azından yazın bitiminde geleyim. Ama biz bunu artık gittiğimiz her yerde o takiplerimizi yapabiliriz.
0: Buna tatil de dahil. Yani gittik, tatildeyiz. Eğer istiyorsak,
1: değil mi? İstiyorsak dahil. Ama orada da şöyle bir düşüncemiz var. Tatiller her zaman hani kilomuzu koruyup tabii ki rahat edebileceğimiz, ama kontrolü de elden bırakmadığımız. Yani hani ben bunu yaptım ama haberiniz olsun kısımları gerçekten çalışıyor, rahatlatıyor. Çalışıyor. Evet. Kesinlikle çalışıyor. O konuda biz her zaman yanınızdayız bütün danışanlarımızın.
0: Yani tatilde iki gün fazla yediysek üçüncü gün ya bunu nasıl toparlayabiliriz?
1: Tabii tabii, hemen bize yazabilir, sorabilir, ne yapayım diye onu toparlamak mümkün.
0: Yaz deyince tabii böyle biraz daha deniz, tatil, insanlar fazla kilolarından kurtulmak istiyorlar. Ama biz buna belki bir başka ayağıyla evinden çıkamayanları da katmalıyız. Yani biz işin güzel tarafını konuşuyoruz ama hastalığı sebebiyle çıkamayanlar, hareket kabiliyetini kaybetmiş olanlar ama kilo da vermesi gerekenler sağlığı için. Öyle de bir grup var.
1: Kesinlikle, bu da çok ayrı, hakikaten düşüneceğimiz, unutmayacağımız bir grup olmalı. Burada sadece, hatta kilo değil, bütün hastalıkları da düşünmemiz lazım. Yani dediğiniz gibi bu çok pardon diyabet, böbrek hastalıkları, dediğiniz gibi evet kilo verme, bunun hepsini düşündüğümüzde daha ulaşılabilir olmak bence toplum adına bilinçlenmek için de çok daha sağlıklı bir şey oldu.
0: Şöyle düşünmek lazım işin madalyonun diğer tarafına, siz çalışıyorsunuz ama anneniz babanız evde, onu bir diyetisyene götürmeniz mümkün değil. Doğru. İş yerinden izin alıp, yani onun bir online programın içinde olması onu da motive edecektir.
1: Kesinlikle, yani bazen evet oluyor, dediğiniz gibi kişi işte annesi çok belki evet yaşlı ve ciddi bir hastalığı var, belirli bir programa uyması gerekiyor, sonuçlarıyla bize geliyor ama dediğiniz gibi çalışıyor, artık o gelemeyecek ya da onun da hakikaten vakit sıkıntısı var, o zaman da ulaşıp çok rahatlıkla böyle bir tedaviye devam edebilir.
0: Bu aynı zamanda diğer hastalıkların tedavisindeki başarı şansını da artıracak.
1: Kesinlikle, kesinlikle, hepsinde uygulanabilir bir sistem oldu artık.
0: Peki şimdi hazır yaz gelirken, sizi de yakalamışken böyle bir iki öneri, hem düşünün ki online danışanınıza bir iki öneride bulunuyorsunuz, neler söylersiniz?
1: Şimdi öncelikle ilk söyleyeceğim şey tabii ki sıvı tüketim, hele ki bu sıcak günlerde bol bol kesinlikle su içmeyi ihmal etmeyin derim. Suyla birlikte tansiyon probleminiz yoksa günde iki taneye kadar bir maden suyu içilebilir, onu öneririm. Bunun dışında gerçekten kilo vereceğiz diye sağlığı etkileyecek. Çünkü şu anda da işte kilo vermede her şey reklamlar, revaçta. Herkesin böyle bir temkinli, sağlıklı adımlarla ilerlemesini isterim. Her duyduğumuzu, her gördüğümüzü yapmamak gerekiyor kilo vermek adına.
0: Bir destekler var. Kilo vermeyi teşvik eden ya da arttıran, metabolizmayı hızlandıran. Bunlar da herkese uygun
1: evet,
0: değil.
1: Evet, yani. Herkese uygun. İşte onlardan bahsediyorum. Şimdi onların işte ilaçları, çayları, çorbaları, her şey çıkıyor ama inanın o kadar sağlığı da bozuyor ki hele ki bu sistemde. O yüzden bunlara çok çok dikkatli adım atılmalı. Beslenmek çok keyif işi. Gerçekten çok keyifli. Çeşitli, renkli beslenmek çok mümkün. Aç kalmak demek değil aslında kilo vermek. Aç kalmadan. Ben en azından bir öneri derseniz, şu anda belki çok herkesin tercihi etmediği ama inanılmaz faydalı olan, çok iyi bir antioksidan, vücudu gerçekten hem kilo vermede de tokluk hissi, lif oranının yüksek olması açısından ben herkese mesela yaban mersini tüketimini öneririm. Günde en az 8-10 tane yaban mersini bir alışkanlık haline getirmek.
0: Tazesinden bahsediyoruz.
1: Taze, şu an çok güzel, tam çok mevsimi.
0: Böyle her yerde kampanyaları görüyorum.
1: Kesinlikle, evet evet, çok çok güzel. Yani yoğurtla karıştırın, yoğurtla balla karıştırıp dondurun, salatalara bile eklenebilir. İşte yulafla karışımlarda kullanılabilir veya sade meyve olarak. Çok faydası var, yani onu çok öneririm.
0: Yaban mersiniyle ilgili şöyle bir not var hafızamda. İngilizler pilotlarına mutlaka yaban mersini yedirirlermiş. Bu bir zorunluluk çünkü görme kabiliyetini çok arttırıyormuş.
1: Kesinlikle, yani gerçekten çok ciddi faydaları var. Ben özellikle böyle bir hem işte antioksidan özelliğinden dolayı biraz daha vücudu işte kansere karşı koruyucu özelliğinden de bir yaptım. Çok çalışmada çok, dediğiniz gibi, inanılmaz gözüme çarptı ve açıkçası benim de bundan bir yıl öncekine kadar çok beslenmemde yer vermediğim bir meyveydi. Ben bu kadar içindeyim ve yeni başlamışken insanlara hakikaten bununla ilgili çok daha önerilerde bulunmaya başladım. Çok çok kıymetli bir meyve. Bunu mutlaka tüketin diye öneririm.
0: O zaman bu yazın meyvesi yaban mersini.
1: Hele ki şu an tam zamanı. Taze yaban mersini çok öneririm. Mutlaka.
0: Biz bugün sizin her zaman röportaj yaptığımız odanızda değiliz.
1: Evet. Bu sefer farklı bir bölgesel zayıflamayla ilgili olan bir odamızdayız.
0: Biraz anlatalım mı? Bölgesel zayıflama nedir? Bölgesel zayıflamayı kolaylaştırmak için piyasada satılan, önerilen ya da reklamı yapılan çok sistem var. Biz bugün sizin denediğiniz, hastalarınız üzerinde, danışanlarınız üzerinde uyguladığınız ve sonuç aldığınız bir cihazdan da bahsedeceğiz. Nedir adı tam olarak?
1: Şöyle, bu cihazımız aslında şu anda Wonder cihazı. Şimdi cihazla ilgili bir takım bilgiler vereyim ama öncelikle bunlara evet neden ihtiyaç duyuyoruz? Şöyle evet tabii ki ne yaparsanız yapın beslenme öncelikle düzenli bir beslenme mutlaka sağlıklı beslenme yapmak zorundayız. Çünkü sadece istediğim kadar yiyeyim içeyim ama cihaza gireyim çıkayım çok sonuçları kalıcı da olmaz. O yüzden mutlaka bir diyet tedavisiniz devam ediyor. Ama bunun yanı sıra tabii ki bu noktada hem motivasyonu arttırmak hem gözle görülür o incelmeleri görmek de bu süre zarfında gerçekten insan motivasyonu da çok ciddi arttırıyor. Ben özellikle kendimden de pay biçerek bu konuya böyle çok önem de veriyorum. Bununla ilgili o kadar çok cihaz denemem oldu ki benim. Şimdi ben bunu anlattığımda kişi danışanım beni bildiği için diyor ki hocam sen ne diyorsan en iyisin. Çünkü ben çok denemeler
0: siz
1: yaptım.
0: Siz tecrübelisiniz.
1: Tabii tabii yani inanılmaz ben buraya kendi girmeyeceğim hiçbir cihazı zaten önce kendim deniyorum. Cihazların birçoğunu en az biz buraya 6-7 tane firmayla deneme cihazları getirdik demolar. Ama çok yani ben buna girdiğim 3. saniyesinde evet işte bu dedim. Yani hakikaten çok farklı onu size anlatacağım. Ama onun dışında bunlara gerek var mı? Evet ama tabii ki yaparken tercih ederken piyasada o kadar çok cihazlar var ki. Öncelikle benim kesinlikle önerim lokal olarak bölgesel yapılan cihazları çok fazla önermiyoruz. Çünkü bunlar sonrasında gerçekten çok deforme edebiliyor cildi. Mesela bir süre sonra işte yağlar da orada bir bloke olarak kalmalar işte çok yani görüntüde gerçekten çok hoş olmuyor. Her duyduğumuz, her önerilen ama aman işte şu kadar santim inceldi, bu kadar söyledik her şeye de inanmamak gerekiyor. Burada aslında işin özü bizim en çok sevdiğimiz ve istediğimiz gerçekten vücuda spor yapan etkiyi sağlayacak cihaz. Şimdi buradaki cihazda şu etki var. Biz cihazda 6 bölgeyi aynı anda 25 dakikada 52 bin kasılma sağlayarak yaklaşık 3,5 saatlik spor yapacağınız etkiyi 25 dakikada sağlayan bir şey. Güzelliği şu, kasa direkt elektrik vererek sizi canınızı da acıtarak yapmıyor. En güzel şey bunun kas stimülasyonu olması.
0: Nasıl çalışıyor?
1: Şimdi bu ne demek? Yani mesela bir hareket yaparken şu an mesela elimi ben kaldırıyorum. Bunu yaparken beynimin bu hareketi kasıma emrettiği noktayı o nöronlara aslında bu cihaz sağlıyor. Yani o kadar konforlu rahat ve yaparken rahatlatan bir şey. Yani sizin spor yaparken ki kasta oluşacak etkiyi aslında cihaz yatarken sağlıyor
0: size. Biz sanki kolumuzu kaldırıyormuş gibi.
1: O kaslarınızın her yani kasın. Kasılmasını hissediyorsunuz siz. Yani ister buna bir masaj gibi dediğin rahatlama ama o kas kasılmaları özellikle dolaşımın hızlanması ve yani biz onu tartılarda kas artışını da görüyoruz. Bu artması otomatik yağ yakımını sağlıyor zaten. Şimdi burada mesela biz öncelikle kol, ön bacak, arka bacak, işte kalça, karın ve yan sırt bölgeler, yan karın hepsine aynı anda etki ettiği için de bütünsel bir zayıflama görüyorsunuz. Çünkü kol çok zordur. Yani birçok bölgeselde tek yapılırken belki karın bölgesi, basen yapılır. Bunda hepsi dahil.
0: O yüzden görünüm harika, açısından da.
1: Harika sonuçlar olur. Yani ben mest oluyorum. Zaten ben bunu anlatırken hasta gözümden anlayıp o heyecanımla diyor ki hocam ne diyorsan onu yapalım. Gerçekten çok etkili. Çünkü biz ölçümleri aldığımız için kısa sürede yani biz öncelikle bir 8 seans uyguluyoruz. Sonrasında bir 2-3 tur bu devam ettirilebilen de bir sistem. Ama biz 4. 5. seansı çok merakımızdan deniyoruz. İnanılmaz santim incelmeleri bizi çok mutlu ediyor.
0: Tam olarak bir kürün tamamlanması için ne kadar zaman ayırmamız gerekiyor? Ne kadar sıklıkla gelmeliyiz?
1: Haftada 2 gün yapmak lazım. Bunu aynı spor gibi düşünün. Haftada 2 kere. Hani bir etkiler mi? Evet ama sporu nasıl haftada bir giderseniz faydası görülüyorsa aynı. O yüzden en sağlıklısı haftada 2. Üst üste yapmayı çok önermiyoruz. O bir gün kaslar dinlenmesi gerekiyor. 25 dakika sürüyor zaten etkisi. Haftada 2 gün düzenli. Toplamda bir 8 seansa da öncelikle bir ay bir uygulama yapmış oluyoruz.
0: Şu ana kadar yaptığınız çalışmalardan elde ettiğiniz sonuçları da bizimle paylaşır mısınız?
1: Şöyle paylaşırım tabii. Heyecan mesela en son 6. seansta ölçüm aldığımda mesela hani bacaktan özellikle 5-6 santimi, kollardan 3'er 4'er santimi çok rahatlıkla görüyoruz. Yani o bir aylık süre gerçekten kısa bir süre. Ki ben inanıyorum o yaz dönemi çok daha böyle hızlanacak o tatil öncesi dönemlerde. Tabii o bir ayda bir beden çok ciddi anlamda. Hatta geçen hafta bir stilist hastam vardı ve ölçtük inanamadık. 2 beden incelmişim ben diyor 8 seansta.
0: Şimdi ben bir hastayı da ya da danışan gibi sorayım. Mesela ben geldim hizmet almak istiyorum ama sadece belli günlerde gelip Wonder'dan istifade ediyorum. Bu yeterli sonuç almamı sağlar mı?
1: Yani bu da olabilir. Yani hani şunu tabii çok önermiyoruz biz. Yani hani beslenmeme dikkat etmiyorum ama cihaza giriyorum. Hani ne kadar? Sonuçta şey gibi düşün. İşte spor mu yapıyorum ama yiyorum. Yine de bedeninizde mutlaka bir fark. Çünkü kas çalışıyor. Fark hissedersiniz. Mutlaka fayda görürsünüz.
0: Aslında hedefimiz sadece kilo vermek değil yani. Hı-hı. Beden olarak incelmek demek. Bazen kilonuz değişmez ama vücudunuzun postürünüz ya da silüetiniz değişir.
1: Aynen öyle. Bir de çünkü zaten bu program yani bu cihazın içindeki programlarda da özellikle duruş pozisyon bozukluğu olanlarda, idrar kaçırma olanlarda ya da zayıfsınızdır ama gerçekten kas oranınız düşüktür. Çok çabuk yoruluyorsunuzdur. Onları da bu cihaza ayrıca alabiliyoruz. Yani sadece kilo olayım ve kilo vereyim diye de düşünmemek de gerekiyor. Çünkü dolaşım hızlanıyor, kas artıyor. Sağlık anlamında düşündüğünüzde zaten kas artışı demek. Belirli bir aslında sırttaki ağrılar, boyun ağrıları onlara bile iyi geliyor diyebilirim.
0: Kaslar vücudun fabrikası gibi aslında aynen, değil mi? Onların aynen oranı arttığında vücudumuzda bir kere daha sağlıklı oluyoruz, dolaşımımız tabii hızlanıyor, postürümüz düzeliyor, silüetimiz düzeliyor, kendimizi mutlu hissediyoruz ayna karşısında.
1: Kesinlikle bazen hani spor salonundan çıktığınızda bir enerjik, bir mutlu olursunuz, işte aynı etkiyi görüyoruz burada diyebilirim. Tabii tabii yani onun da tüm hayatınıza yansıması da çok fark ediyor. He tabii nedir? Yapılabiliyorsa tabii ki spor ayrı yapılmalı ama gerçekten hayat koşullarında şu an 3 saatimizi oraya vermek çok mümkün değil. Biz bu 25 dakikada 3-3,5 saatlik bu etkiyi görmek, sonuçları görmek de bizi de çok mutlu ediyor.
0: Ya da bazen gençlerde şöyle bir şey oluyor. Vermesi gereken çok kilo var. Hı-hı. O haliyle spor salonuna gidemiyor.
1: Evet.
0: Önce bir düzeleyim de diyor biraz. Hani şöyle bir hale yola geleyim de spor salonuna sonra gideyim. Aslında bu da onun düzenli spor yapmasına başlangıç oluşturması açısından çok kıymetli.
1: Tabii o açıdan da çok da faydası da oluyor gerçekten. Biz de hani en azından çok başta hemen spor salonuna gidemeyebiliyor önermiyoruz. Düzenli bir sadece yürüyüş yapalım falan diyoruz. Ama bununla her aşamada başlayabilir.
0: Bir grubu var mı? Yani yaş grubu, kadın, erkek, bir hastalık grubu, şunları alırız bunları alamayız gibi bir sınırlaması?
1: Şimdi tabii hastalık önemli. Hastamız bize başvurduğunda ön bir anemnezini mutlaka bir formunu dolduruyoruz. Genelde işte kalp hastalarında, kalp pili olanlarda, işte kemoterapi tedavisi görenler, hamilelerde biz tabii bu cihazı uygun bulmuyoruz. Ama onun dışında 15 ila 65-70 yaş arası herkes sağlıklı olan tüm bireyler cihaza girebiliyorlar.
0: Bunu bir diyetle bütünleştirmekten bahsettiniz ki biz sizinle bugüne kadar hep aslında sağlıklı beslenmeleri, beslenme alışkanlıklarını konuştuk. Bu cihaza eklenmesi gereken önerebildiğiniz bir diyet var mı yoksa onu da kişisel mi planlıyorsunuz?
1: Şöyle aslında kişisel tabii ama belirli noktalarda tabii ki bu cihaza girerken de işte ne diyoruz? Su içmek inanılmaz önemli. Kaslar için özellikle magnezyum, potasyumdan zengin beslenmek inanılmaz önemli. Buna girilen gün ayrıca takviye olarak magnezyum da önerebiliyoruz.
0: Mesela spora gidenler daha çok
1: protein tüketiyor. Hep kastan bahsettik ya, kas artışı için kesinlikle. Mesela bir spor günleri protein al dediğimiz gibi buna girilen günlerde de bunlara dikkat edip beslenme ona göre programlıyoruz.
0: Düzenliyorsunuz.
1: Tabii mutlaka.
0: Peki dediniz ki işte 8 seans 2 beden. Evet, ulaştım ben hedefime. Artık ondan sonra ne yapacağım? Bence bu makine yani bu Wonder da bir şekilde bağımlılık yapar gibi geliyor bana.
1: Yani şöyle spor bağımlılığı gibi bir şey. O sonucu hep görmek istiyor tabii ki insan. Hani süresinde tekrar girilmesinde bir sıkıntı tabii ki yok ama şöyle biz bu beslenmede de diyoruz ya mesela kilo veriyor ya da hasta diyor ki ben şimdi hayat boyu ne yapacağım o zaman hep size mi geleceğim ama hayır. Şimdi bunu bir hayat düzeni haline getirmek lazım. Yani sürdürülebilir bir şekilde beslenme değişimi oldu. İstediğiniz görüntüyü sağladınız. Ama siz buna yine sağlıklı beslenip yürüyüşte devam edersiniz. Arada bir rahatsızlık hissettiniz, bir ay tekrar bir gideyim gireyim diyebilirsiniz.
0: Yaz yaklaşıyor.
1: Aynen, yaz yaklaştı tekrar yapayım diyebilirsiniz. Ama kendinize bir 3-4 ay verip önce bir forma girip, forma girdikten sonra da tabii bir koruma kriterleri önemli. Onları da hep yapmak lazım.
0: Şimdi bu röportajı yapmadan önce siz makineyi bana tanıtırken onda selülit kısmını gördüm.
1: Evet, doğru.
0: O korkulu rüya portakal kabuğu tabii. Görüntüsü. Onun için de bir çare var galiba.
1: Var var. Onun için de ayrıca bir programı var. Yine selülit programı da uyguluyoruz. Yine o da dolaşımı hızlandırarak. Çünkü bu kasları çalıştırırken ki uyguladığı frekans ve noktaları farklı. Selülit programı daha farklı bir kas grubunu çalıştırıyor. O yüzden o kısımda da gerçekten çok etkili. Dediğim gibi mesela her şey tamam çok zayıfladım ama spor anlamda devam etmek istiyorum derseniz de farklı programları var. Zayıfım ama yine kasım artsın dediğimizde ayrı programları var. Belirli bir yaş grubu üstünün kasını uygulanacak hızı ayarlayan farklı bir programı var. O yüzden tabii her grup için farklı bir program seçeneğimiz mümkün.
0: Peki nasıl ulaşacaklarsa Türkiye Hastanesi'nden randevu almak yeterli mi?
1: Tabii ki yeterli. Türkiye Hastanesi'ni aradıklarında beslenme bilim ya da cihaz için dediklerinde zaten direkt bizimle irtibat kuruyorlar. Onunla ilgili randevu bilgi alabilirler. Her şekilde başlanabilir.
0: Gelir gelmez önce bir muayene, bir sohbet mi yoksa aynı gün hizmet alabiliyor?
1: Aynı gün müsaitlik durumunda başlanabilir ama tabii ki öncesinde mutlaka bir ölçümünü, özellikle biz bir yağ kas ölçümünü yapıyoruz ki başında sonrasındaki bir değişim nasıl olmuş. Hasta hani bir beslenme konusunda bize de en azından bilgi danışabiliyor. Beslenme kısmı da ön bir bilgilendirmeyle hani bir nasıl toparlıyoruz. Çünkü normalde diyet danışan hastalarımız da buna daha çok geliyor ama sadece cihaza geleyim diyenlerde de mutlaka ön bir görüşme yapılıyor.
0: Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.
1: Rica ederim. İyi günler herkese.

0: Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Bugün denizcilikten bahsedeceğiz. Türkiye deyince biz kendi içimize konuştuğumuzda da dostlarla arkadaşlar işte etrafımız denizlerle çevrili ama maalesef denizlerden yeterince istifade edemiyoruz diyoruz. Bu işte bir deniz tatili olduğu zaman da böyle eskiden. Bu denizden balık anlamında istifade etmek dendiğinde de böyle, maden olarak istifade etmek, enerji olarak istifade etmek ya denizcilik olarak istifade etmek, hepsi bir arada. Mesela şu anda tatile gidiyoruz denize ama ulaşım anlamında denizciliği kullanmıyoruz. Bunun dışında tabii bir yandan da denizlere hakim olmak bir ülke için, bir coğrafya için aynı zamanda onun güvenliğini sağlamak anlamına geliyor. Orada da sanki Osmanlı İmparatorluğu belli noktalarda eleştiriliyor. Böyle Türklerde denizcilik diye konuşalım mı bugün?
1: Şimdi biz bozkır milletiyiz. Kim ne derse desin. Yani denizci bir millet değiliz. Biz bir Norveçliler gibi, İngilizler gibi, hatta Ruslar gibi değiliz. Yani denizci millet değiliz, doğru. Kökenimiz bozkır. Ama bozkırda kalmamışız ki. Yani bütün dünyaya dağılmışız ve hep deniz kenarlarında yaşamışız. Yani Selçuklular da deniz kenarında yaşamışlar. Osmanlılar da deniz kenarında yaşamışlar. Şimdi bu bizim eğer karakteristik hususiyetimiz ise bundan vazgeçmek icap ederdi. O zaman karakteristik olmadığı bir tercih olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü Türkler intibak kabiliyeti güçlü olan bir millet. Yani her milletin karakteristik hususiyetleri var. Mesela Türkler intibak kabiliyeti çok güçlü. Bulundukları cemiyete, iklime çok kolay intibak ediyorlar. Emsallerinden daha zeki, daha pratik zekalı ama mesela çalışkan değiller maalesef. Şart milletlerin hepsi gibi çalışkan bir millet değiliz. Bizim zaafımız zaten buradan geliyor. Ama sadece bu bize mahsus değil. Yani Çinliler de böyle, Ruslar da böyle, Araplar da böyle, İranlılar da böyle. Belki derece farkı vardır. Şark milletlerinde bir gaflet var, bilemiyorum. Atalet var. Halbuki güneş oradan doğuyor. Yani. Sizin tembellikle ne işiniz var?
0: Bir enteresan. De dinimiz de tembelliğe izin vermiyor. Halbuki baktığınızda bu cemiyetler için.
1: Evet, yani Kur'an-ı Kerim dünya ve ahiret için devamlı amel etmeyi emrediyor. Sadece dünya değil. Şimdi diyeceksiniz ahiret ama ahiret için amel etmeyi emrederse dünya için haydi haydi emreder. Ayet-i kerime var zaten. Ahirette çalış, dünyayı da ihmal etme. Dünyayı çalışmak zaten haydi haydi var. Dünyada kalacaksın çünkü. Buna rağmen, bu motivasyona rağmen enteresan bir şey. Bu bir dejenerasyon da olabilir. Yani çünkü eskiler bu kadar değiller. Ama bizim şu son 100 yıllık maceramız, 150'lik maceramız bir kötü bir manzara. Şimdi bu benim de çok kafamı kurcalıyor. Bu denizler meselesi. Biz millet olarak, bunu sadece Türk olarak düşünmeyin. Türkler ve Türklerle beraber olan milletlerde denizle 1000 yıldan fazla bir haşır neşir olma hususiyeti var. Bizim kadar denizlerden müstani olan, denizlere itibar etmeyen, kıymet vermeyen bir millet ben başka görmedim. Yani denizlerle böyle yaşasın da. Mesela Arap ülkelerinde yaşadım ben. Kızıldeniz'e sahil olan Yemen, Arabistan. Basra Körfezi'ne sahil olan Körfez ülkeleri ve Umman. Denizcilik hayatlarının ortasındadır. İleri veya geri ayrı mesele ama denizcilik, balık yerler, denize girerler. Denizden bir şeyler çıkartırlar. Süsleme de kullanırlar. Nakliye de kullanırlar. Bizde bu yok. Maalesef biz denize girmeyiz. Deniz tatili bizim hayatımızın şu anda şeyi oldu. Herkes denize tatile gidiyor. Kaç kişi giriyor denize? %80'i girmiyor. Deniz sahillerde denize gidenlerin çoğu denize girmiyor. Güneşlemek zararlı bir şey bir kere. Zaruret miktarı insan.
0: Güneşlenebilirsiniz, denize gitmenize gerek yok.
1: Halbuki onun için denize ihtiyaç yok. Halbuki daha iyi olur. Güneşin belli bir miktar alınması lazım. Devamlı güneşte durmak zararlı. Ama denize girme, hiç girme. Hiç, ben dikkat ediyorum çünkü. Oturuyor ve hiç girmiyor denize. Tamam, tercih meselesi ama bu enteresan bir şey. Deniz kenarında oturuyorlar. Geçenlerde gördüm, deniz kenarında böyle bir genç çift oturuyor. Ya yeni nişanlılar, ya evliler, ya evlenecekler. O gençlikte güzel de giyinmişler. Akşam üzeri çok romantik, güneş batıyor. İkisinin de ellerinde cep telefonu, arkalarını denize dönmüşler. Telefona bakıyor. Bari birbirinize konuşun, bari kavga edin. Hani denize bakmıyorsanız. Bu garip, benim garibime gidiyor. Denize girmiyoruz. Denizi seyretmiyoruz. Evi deniz manzaralı olan evler bile denizi seyretmiyorlar.
0: Perdeleri kocaman.
1: Üçüncüsü balık yemiyoruz. Yani biraz gıda atıp doktor şey olacak ama bu enteresan bir şey. Yani deniz, bu Kur'an-ı Kerim'de övülmüş, yani deniz nimetleri övülmüş, diyor ki denizden çıkanları yersiniz. Denizden çıkan süslemeler, mercanlar, inciler, bunları süs yaparsınız. Kur'an-ı Kerim buyuruyor bunu. Denizde gemileriniz yüzer, oradan oraya gidersiniz. Hani hiçbirisi yok. Hiçbirisi yok. Denizden çıkanlar süslememizde bizim birinci dereceden inci, mercan böyle şeyler kullanılmaz. Ve en mühimi, denizden nakliyet itibariyle biz istifade etmeyiz. Şu anda Türkiye'nin üç tarafı deniz. Deniz nakliyatı sıfır mesabesindedir.
0: Şimdi
1: siz duydunuz mu Ankara'dan, İstanbul'dan İzmir'e gemiyle gideni veya Trabzon'a gemiyle gideni? Hayır, otobüslerle gidiyorlar.
0: Halbuki
1: çok kolay deniz seyahati ve rahat.
0: Kullanılan da bir şeydi. Mesela şimdi biz Kurtuluş Savaşı'ndan bahsediyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk Samsun'a çıktı diyoruz.
1: Evet.
0: Deniz yoluyla gitti.
1: Efendim o zaman yolu yoktu, denize gitti. Hayır, deniz yani tamam, evet doğru söylüyor. O zaman mazbut yolu yoktu. Yolu yoktu değil, mazbut yolu yoktu. Tamam, doğru. Çünkü bizim Anadolu coğrafyası çok elverişli bir coğrafya değil. Şimdi o eğil oturalım, doğru konuşalım. Rumeli gibi değil ve Arap dünyası gibi değil. Düz değil bir kere. Bir yerden bir yere yol bulmak kolay değil. Dağlar çıkıyor önünüze. Dağı delmek kolay değil. Vadiler çıkıyor. Denizler, göller çıkıyor. Zor. Ama deniz nakliyatı var. Osmanlılar zamanında bir gemi İstanbul'dan çıkıyor. Bir gemi, yolcu gemisi. Samsun'a, Giresun'a, Trabzon'a ve Batım'a uğruyor. Hı hı. Tekrar aynı şekilde dönüyor. Tam biraz uzun sürüyor. O zamanki gemiler 40.
0: İnsanların da acelesi yok.
1: Acelesi yok zaten. Zaten hayat öyle. Bakın, Ankara'ya gidecekseniz Samsun'da iniyorsunuz veya Amasya'da gidecekseniz. Erzincan, Sivas'a gidecekseniz Giresun'da iniyorsunuz. Erzurum'a gidecekseniz Trabzon'da iniyorsunuz. Kafkasya, Van, Ağrı, Kars, Batum'da iniyorsunuz. Oradan da memleketinize gidiyorsunuz. Bunu kullanmışlar. İzmir'e gidenler gemiyle gidiyor. Antalya'ya gidenler gemiyle gidiyor. İskenderun'a gidenler gemiyle gidiyor. Beyrut'a, İskenderiye insanlar gemiyle gidiyorlar. Kıbrıs'a gemiyle gidiyorlar.
0: Haç yollarını anlatıyorlar.
1: Hacca
0: da mesela.
1: Gidiyorlar.
0: Evet.
1: Tabii gemi yolları muazzam. Evet. Rahat çünkü. Gemide rahatsınız. Her türlü işinizi yapabiliyorsunuz. Geziyorsunuz, oturuyorsunuz.
0: Yolculuğun, otobüs yolculuğu tabii, gibi değil. Tren gibi bile
1: tren
0: değil.
1: Tren gibi bile değil. Evet. Yani yolculuktaki meşakkatten hiçbirisini yaşamıyorsunuz. Tamam, çok az insan denizden korkar. Çok az insanı gemi tutar. Onun da ilacı var.
0: O da çok açıktan giden bir gemi değil zaten.
1: Değil.
0: Anladığım
1: değil.
0: Kadarıyla.
1: Şimdi bu garip bir durum. Yani bizim İstanbul mesela. Üç tarafı deniz, her tarafı deniz. Bırakın üç tarafın, her tarafı deniz. İstanbul'da bile gemi nakliyatı yoktur. Yani mesela Beylikdüzü en kalabalık olan yer, şimdi trafiği de en yoğun olan yer. Beylikdüzü'nden mesela bir gemi kalkıp mesela Avcılar'a, efendim Bakırköy'e, deniz otobüsü gibi, Yenikapı'ya, Kadıköy'e, Eminönü'ne, Kadıköy'e, Bostancı ve Pendik'e gidebilir. Hı. Her gün belli saatlerde. Yok böyle bir gemi, yok. Herkes E5'ten E6'dan gitmeye çalışıyor arabalarla. Bunda tabii bir devlet politikası var. Yanlış veya doğru veya politikasızlığı var. İkincisi muhtemelen bazı kesimlerin işte lastik lobisi, karayolu bilmem nesi gibi bunların belki...
0: Bir liman yapmak çok zor mudur? Mesela
1: onu ben bilemem. Onu ben bilemem ama...
0: Oradan Tekirdağ yani böyle...
1: Onu ben bilemem ama yani teknik olarak... Elbette ki normal bir ticaret limanı gibi, yükleme limanı gibi değil bu. İskele yani, liman yapmayacaksınız, bir iskele yapacaksınız. Evet. Osmanlılar bütün Boğaz köylerini bir iskele yapmışlar, gemiler yanaşsın diye.
0: Şimdi değil mi, ne kadar güzel,
1: yani,
0: zarif gezi.
1: Bu neden yapılmaz? Ben bunu hala hafsalam almış değildir. Türkiye'de denizden niçin insanlar istifade etmezler? Bu işte bizim denizcilik maceramızı da hülasa ediyor.
0: Şimdi biraz geçmişe dönmek istiyorum. Türkler ve deniz kısmına dönmek istiyorum. Aslında çok da yabancı değiliz ve başlangıç noktamız çok da yabana atılır hafiflikte değil. Çünkü biz şu anda belki de İstanbul'dan daha önce fethettiğimiz Rumeli topraklarını deniz yoluyla
1: fethettik. Evet. Sallada değil, şiirde geçtiği gibi geçtiler sal ile Rumeli, yani arttı şanımız, bu doğru değil. Salla geçmediler, gemilerle geçtiler. Gemilerle. Demek ki bir kültür vardı, gemi kültürü vardı.
0: Ya da olması gerektiğine inandılar ve buna adapte oldular,
1: evet, işte
0: dediğiniz gibi.
1: İntibak kabiliyeti. Şimdi Selçuklular, Osmanlıların selefi olan Selçuklular zamanında Anadolu'nun sahilleri Selçukluların elinde değildi. Ege sahilleri umumiyetle Bizanslıların elindeydi. Bir ara Türklerin eline geçti.
0: Akdeniz
1: öyle. Hı hı. Akdeniz evet ama Ege öyle değildi. Bu sebeple Selçuklular denizcilikte çok iddialı olmadılar. Fakat bir Selçuklu kumandanı olan ve kısa bir zaman İzmir tarafında beylik kuran Çaka Bey, ki bugün gemilere ismi verilmiş, denizciliğin kurucusu kabul edilenlerden bir tanesidir. Bir kere Selçuklu devri denizciliğinin medarı iftiharıdır. İkincisi Sultan Alaaddin Keykubat, bugün Alanya dediğimiz şehri kurmamış ama imar etmiş. Hatta şehre onun ismine izafeten Alaiye denmiştir. Yani Alaaddin'in şehri. Burada yaşamış ve burası Selçukluların yazlık bahşehri olmuştur. Alanya'nın karakteristik resimlerine baktığınız zaman bir bina görürsünüz. O bina Alaaddin Keykubat'ın yaptırdığı tersanedir. Ve bugün hala gemi yatağı ayaktadır. Demek ki Selçuklu burada gemi yapmış. Hı hı. Ve iyi kötü Akdeniz'de gerek nakliye gerek harp sebebiyle bu gemilerden istifade etmeyi düşünmüş.
0: Ve güvenlik açısından da tabii, önemli aslında.
1: Zaten esas itibariyle emniyet. Hı hı. Donanmanın kuruluş sebebi ortalığı titretmek değil, emniyeti temin etmektir.
0: Saldırmak isteyenlere.
1: Evet, yani dış kapıyı siz süs için yapmazsınız.
0: Şimdi mavi vatan dediğimiz sınır değil mi?
1: Evet, aynen öyle. Şimdi Selçuklulara halef olan iki tane, üç tane devlet var. Bunlardan biri Osmanlılar, bir Karabeyliği. İkincisi Aydınoğulları, üçüncüsü Karesioğulları. Bunların ikisi Denizci beyler, Menteşeoğulları da var. Bu üçü, Karesioğulları, Menteşeoğulları, Aydınoğulları. Menteşeoğulları bugünkü Muğla, Karya havalisine hakimlerdi Antalya'ya kadar. Antalya'da Teke Beyliği vardı. Aydınoğulları İzmir, Aydın havalisine hakim idiler. Karesi beyleri ise Balıkesir, Çanakkale. Şimdi bu beyliklerden iki tanesinin bilhassa Aydınoğullarının ve Karesioğullarının ciddi manada denizcilikte nam yaptıklarını, o zamanın imkanlarıyla gemilerinin olduğunu, gemi nakliyatı yaptıklarını, savaş gemilerinin olduğunu biliyoruz. Muhtemelen Teke Beyliği'nin, Menteşe Beyliği'nin, Saruhan Beyliği'nin de cüz'i de olsa denizcilikte behresi yani nasibi vardı. Osmanlılar yeni kuruldukları zaman Söğüt etrafında bir kara beyliği, bir uç beyliği, markilik olarak kurulmuştu. Kuruluş maksadı Bizanslara karşı Selçuklu hududunu müdafaa etmekti. Selçuklu devleti çözülüp de dağılınca, inhilal edip dağılınca Moğol istilasından sonra bu Selçuklu valileri birer ikişer istiklallerini kazandılar. Ve Anadolu'da biliyorsunuz onlarca küçük devlet kuruldu. Tavaifi mülük derler bunlar işte. Saruhanoğulları, Germiyanoğulları, Karamanoğulları, Ertanoğulları, Candaroğulları vesaire vesaire. İlili ufaklı. Bunların her birinin kendine göre kültür tarihinde veya siyasi tarihte yeri vardır. Mevzumuzla alakalı olan bu Aydınoğulları ve Karesioğulları'nın donanması var. Osmanoğulları'nın donanması yok, olamaz, zaten sahilde değiller. Fakat çok enteresandır. Osman Bey'in, yani Osmanlı Beyliği'nin kurucusu sayılan Osman Bey'in, aslında Ertuğrul Gazi'dir kurucu ama müstakil Bey Osman Bey olduğu için Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey kabul edilir. Hanedan ve devlete de Osmanlı ismi verilir. Yoksa beyliğin kurucusu aslında Ertuğrul Gazi. Fakat Ertuğrul Gazi bir Selçuklu valisidir. Yani otonom bir Selçuklu valisidir. Yani onu da siz devletin kurucusu saysanız yanlış bir şey söylemiş olmazsınız. Şimdi Osman Bey'in fetihlerini okuyoruz. Tarih kitaplarında var. Edebiyata bile girmiş. Yani şan şöhret edebiyatı. Hani Avrupa'da nasıl şövalyelik devri edebiyata girmişse Osman Gazi devri de romanlara, hikayelere, şiirlere mevzu olmuştur. Osman Gazi şöyle fethetti, şu kaleyi şöyle fethetti, bu kaleyi böyle fethetti. Malum hikayeleriyle, efsaneleriyle zengin bir. Aslında hiç bilgi olmamasına rağmen hep bilgiler sözlü, şifahi. Yanlış demiyorum. Dinleyicilerimiz yanlış anlamasın. Yazılı bilgi yok. Şifahi bilgi var. Sonra bu şifahi bilgiler Fatih devrinden itibaren, 2. Murat devrinden itibaren yazılı hale getirilmiştir. Şimdi burada bir dikkati çeken bir husus var. Ben Osman Gazi Devri ile alakalı bazı tetkikler yaparken, bunu tetkik etmedim, başka tetkikleri yaparken şunu gördüm. Osman Gazi'nin fetihleri, şimdi burayı alalım, yanında da şu kale var, hadi orayı da alalım, şu kale de bizim olsun değil.
0: Bir stratejisi mi?
1: Bir stratejisi var. Bu stratejisi ok halinde Marmara Denizi'ne ulaşmak. Yani Bizans topraklarının içine böyle ok çizerek denize ulaşmak. Osman Gazi gibi birisinin.
0: Neden
1: denize ulaşma? Denizin emniyetini bildiği için. Denize hakim olduğunuz zaman bir emniyet temin ediyorsunuz. İki fetihlerinizi genişletiyorsunuz. Düşmanı arkadan çeviriyorsunuz.
0: Bir de tabii evet destek almasını engelliyorsunuz.
1: Evet işte Osman Gazi'nin fetihlerinden ben bunu görünce hayrete gark oldum. Yani bu kadar olamaz dedim. Tamam biz Orhan Gazi zamanında biliyoruz Osmanlı donanması var. Rumeli'ye geçildi gemilerle ama. Yani Osman Gazi'nin de stratejisi buydu. Denizlere ulaşmak.
0: Demek ki Orhan Gazi de bununla büyümüş. Bunu duyarak büyümüş.
1: Tabii öyle bunlar tesadüfi şeyler değil. Yani bu şimdi hamaset edebiyatı güzel de Osmanlı fetihlerinin her birisinin bir sebebi var. Yani mesela İsmail Hamid Danışmend'in İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisini okuduğunuz zaman zahmetli bir kitaptır okuması ama her savaşı anlatırken onun mutlaka siyasi, sosyal, ekonomik, askeri, dini bu bir sebebini mutlaka yazıyor. Hiçbir şey sebepsiz değil. Hadi gidelim bir savaş yapalım. Savaş masraflı bir şey. Hı-hı. Zahmetli bir şey. Size getirdiği kadar da götürüyor.
0: Tabii. Kayıplarınız da oluyor.
1: Çok. Onun için yani mümkün mertebe idareciler savaştan uzak durmayı tercih ediyorlar.
0: Zaten öncesinde de hep savaş öncesinde bir sulhle halletmeye
1: bulmaya çalışıyorlar. Ama bazen savaş kaçınılmaz oluyor. O zaman da tamam.

0: Kendigan anneleri sadece o değil, ondan sonra da var. Rehine şehzadeler var. Devamlı mesela Orhan Gazi devri o kadar enteresan ki Bizanslılarla hep dost. Kayınpederinin yanına gidiyor. Kayınpeder onunla beraber ava çıkıyorlar. Kız Kulesi'nde yemek yiyorlar. Bugünkü Çamlıca ormanlarında avlanıyorlar beraber kayınpeder damat.
1: Yani İstanbul'u görüyor.
0: İstanbul'da görüyor. Böyle bir Üsküdar zaten fethediliyor. Hı. Şimdi böyle bir devirden bahsediyoruz. Bizanslara yardım etmek için Rumeli'ye geçiliyor. Şimdi şiirde geçtiler Rumeli'ye işte Salile deyince sanki sal yapmışlar da onunla geçmişler. Böyle tarihlerde de böyle
1: acaba
0: anlatılıyor.
1: Saldan kastı.
0: Belki de gemiydi.
1: Evet, gemiydi.
0: Gemiydi. Çok önemsememişler çünkü orada maksat orayı geçişin hikaye edilmesiydi. Hı. Tablo bile var hatta şeyin zannediyorum Kapı Dağlı'nın bir tablosu var. Gazi Süleyman Paşa'yı yani Murat Hüdavendigar'ın oğlu ve veliahtı. Gazi Süleyman Paşa gibi Bolayır'da o şehit düşmüştür, vefat etmiştir. Böyle saldı arkasında yiğitleriyle beraber Çanakkale Boğazı'nı geçerken tasvir edilmiş bir resim var. Halbuki tarihlerden biliyoruz ki Orhan Gazi zamanında Osmanlı Türklerinin Rumeli'ye geçişi gemilerle oldu.
1: Bu gemiler nereden elde edildi?
0: Şimdi Karasi Beyliği, Balıkesir'deki Karasi Beyliği Osmanlılar tarafından fethedildi. Fethedilince Osmanlılar bir kere onların donanmasına varis oldular. Ve Karasi Beyliği'nin elindeki Edincik, bugünkü Erdek yakınlarındaki Edincik'te Belkıs eski antik şehrinin yakınında çok eski bir şehirdi. Araplar zamanında bile var orası, çok korunaklı bir yer. Araplar bile orada şey kurmuşlar, Emeviler tersane kurmuşlar, hafif tersane. Orada bir tersane kurdular. Ama Osmanlı'nın ilk tersanesi bu değil. İlki Karamürsel'de. Karamürsel'de zaten bugün bile denizciliğin merkezlerinden biri sayılır. Askeri birlikler vardır. Karamürsel Bey, Bey'in gemiciliğinden bahsedilir. İlk Osmanlı tersanesi Karamürsel'de. Sonra Edincik'te, sonra İzmit'in fethiyle İzmit'te, arkasından Gelibolu'nun fethiyle Gelibolu'da kuruldu. Rumeli'ye geçildi. Bu gemiler bir, Osmanlıların kendi gemileriydi. Kendi yaptıkları gemiler yetmedi. Karasi Beyliği'nden tevarüs edilen miras kalan gemilerde bunlar da yetmedi. Cenevizlilerden gemi kiralandı o zaman. Cenevizliler hakim oralarda küçük küçük şeyleri var onların. Çanda falan var. Kolonileri var. Ticaret kolonileri. Parayla kiraladılar. Düşün gemilerle geçtiler yani. Evet. Hafif gemiler bunlar ama yani ama gemilerle geçtiler. Binaenaleyh bu Rumeli'ye geçiş Osmanlıların denizciliğinde enteresan bir hadisedir. Ve zaten Güney ve Doğu Marmara tamamen artık Osmanlı gemilerin hakimiyeti altındaydı Orhan Gazi zamanında.
1: Fetih'ten önce de aslında gidiyorlardı
0: tabii,
1: değil mi?
0: Gidiyorlardı. Evet. Tabii elbette. Öyle gidiyorlardı. Böylece artık yurt edindiler. Yani Rumeli'ye geçtiler. Yavaş yavaş Rumeli'de yurt edindiler. Yani savaş maksadıyla değil, müttefik kolonileri kurmak maksadıyla geçtiler.
1: Hatta İstanbul'un fethinden önce de ciddi anlamda bir Rumeli'de varlık
0: tabii,
1: elde tabii, ettiler.
0: Tabii Türk varlığı vardı.
1: Oradakiler de hep söylerler İstanbul fethedilmeden önce biz.
0: Buralar fethedilmiş. Selanik, vardı. Üsküp, Sofya bunlar İstanbul'dan Fizren. Önce fethedilmiş. Yani İstanbul'dan önce fethedilmiş.
1: Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Aslında Osmanlıların bir donanmayla ne yapılabileceğini, ne kadar işlevsel olduğunu ilk anlamaları da bu galiba, bu Rumeli fetihleri değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, yani geminin stratejik ehemmiyetini Osmanlılar anladılar. Hı hı. Yani bu elinde kılıç, üzerinde zırh ve kalkanla düşmanla savaşırsanız, evet zafer piyadenin süngüsü ucundadır, tamam. Bir yeri fethettiğin zaman oraya gitmezsen kıymeti yok ama gemilerin ne kadar emniyetli olduğunu Osman Gazi teorik olarak anlamıştı. Orhan Gazi bunu pratiğe döktü. Ondan sonra Gelibolu sancağı çok emniyet kazandı. Kaptanpaşa eyaleti derler buraya. Kaptanpaşa'ya verilmiştir. Kaptanpaşa umumiyetle orada oturur. Ve Osmanlılar artık yükselme devrinde çok ciddi bir donanma sahibi oldular. Bu donanmanın subaylarını yetiştirdiler. Bu donanma neferlerini daha ziyade denize alışık olan Ege sahillerindeki Türk çocuklarından temin ettiler. Böylece sağlam bir donanma sistemi meydana getirdiler. O zaman hava kuvvetlerinin hatta belki uzay gücünün tesiri donanmadaydı. Dünyada donanması olanlar işte Venedik gibi, Ceneviz gibi dünyaya hakim oluyorlardı. Hem ticaret ve hem de siyaset yoluyla. Osmanlılar bundan müstahni kalamazdı, geri kalamazdı ve kalmadılar da zaten. Ve yükselme devrinde hem muazzam bir donanma meydana getirdiler hem dünya çapında denizciler. Burak Reisler, Kemal Reisler, Seyid Ali Reisler, Piri Reisler, Barbaros Hayrettin Paşa. Üç kardeşin üçü de muazzam denizcidir.
1: Ama bunlar tabii bir yandan da korsanların Osmanlı denizciliği üzerindeki etkilerini tartışmamıza yol açtı.
0: Tabii doğru. Korsan demek deniz piyadesi demektir. Biz korsan deyince bu Karayip korsanları gibi korsanları anlıyoruz. Yani yolcu gemilerini vuran, onların mallarını alan haydutlar, deniz haydutları. Halbuki korsan ilk zamanlardaki tabiri ordunun deniz piyadeleridir. Yani akıncılarıdır. Bunlar bir savaş esnasında.

0: arasında veya arada savaş olan fakat bir fil muharebe olmayan devletlerin deniz güçlerini vurarak onları zayıf düşüren, gemilerine el koyan, gemideki mallarına el koyan kişilerdir. Bunlar aslında ordu mensubudur.
1: Ha, legal kişilerden legaldir. Bahsediyoruz.
0: Bütün dünyanın korsanları vardır. Bunlar subaydırlar. Devlet nezdinde itibarlıdırlar. Öyle yani bunlara hiç kimse haydut gözüyle
1: yasa dışı bir şey yapmıyor
0: yapmıyorlar. Yani. Bu devletin askerleri bunlar. Deniz piyadeleri. Hı-hı. Ama mesela bunlar ne yapmışlar? Bir Fransız gemisini vurmuşlar. Hükümet hemen demiş ki bir dakika biz Fransa ile anlaşmamız var. Derhal gemiyi iade edin, malları iade edin. Tamam demişler. Malları ve gemileri iade etmişler.
1: Buna mesela karada akıncılar gibi.
0: Evet, karada akıncılar ne yapıyorsun? Mesela şimdi akıncıları gönderiyorsunuz.
1: Deliler gibi mesela.
0: Deliler. Var ya, öyle savaş var mesela. Bir memlekette aranızda savaş var. Veya savaş olması yani bir fil muharebe olmasına gerek yok. Savaş hali var resmen. Bu savaş zarfında akıncılar ne yaparlar? Yani akıncılar önce bir kere istihbarat toplarlar. Nerede köprü var? Nerede su kaynağı var? Ordu nerede konaklayabilir? Nereden geçebilir? Nerede zahire temin edebilir? Burada kaç köy var? Köy halkı hangi ırklardan müteşekkil? Bunlardan yardım alınabilir mi? Yani kontrgerilla gibi, gerilla gibi. Veya ya bunları tespit ederler.
1: Bir stratejik döküman çıkartıyor.
0: Çıkartırlar. En mühim işleri budur akıncıların. Herkesin zannettiği gibi hurra değil. O da var. Yani bir garnizon buldular. Bir mühimmat deposu buldular. Bunları havaya uçurmak, bunları yakmak, bu da var. Veya küçük çatışmalar yapmak, küçük öncü birlikleriyle bunlar da akıncıların vazifesidir. İşte akıncılar ne yapıyorsa ve deliler ne yapıyorsa kara ordusunda, korsanlar da deniz ordusunda bunu yapıyor. Osmanlılar yükselme devri dediğimiz 15-16. Asırda ki denizcilerin çoğu korsan hüviyetindedir. Yani akıncı hüviyetindedir. Bir de devletin resmi ordusunda bir donanma-i humayun var. Burada rütbeli işte en başta kaptanı derya, kapudane, arkasından kapteyn sözü oradan geliyor. Riale, piale, patrona böyle rütbeler var. Patrona işte koramiral demek. Riale, arkasından piale. Bunlar hep rütbelerdir. Kaptanı deryanın gemisi baş tarda o sancak çekebilir. Diğer ikisi sancak çeker. Diğerleri sancak çekemez. Çok muazzam bunların protokol ve hiyerarşisi vardır. Çok muazzam bir donanma sistemi vardır. Yani İngilizlerde ve Fransızlarda rastladığımız tarzda yükselme devrinde bir donanma hiyerarşisi vardır. Çünkü donanma bambaşka bir dünyadır. Denizlerin ortasında ömrünüz geçiyor. Kolay bir şey bunu herkes yapamaz ve o insanlar bambaşka karaktere sahip olurlar.
1: Hiyerarşi olmadığında da zaten çok çabuk isyana dönebiliyor yani. Değil
0: onun
1: mi?
0: Onun için çok sıkı bir hiyerarşi var. Şimdi bu hiyerarşiyle Osmanlı donanması biliyorsunuz 16. asırda Akdeniz'e hakim oldu. Akdeniz bir Türk gölü oldu. Şimdi diyeceksiniz ki bir dakika sahillerin bir kısmı Osmanlı ama işte Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Suriye. Peki İtalya, gittikçe, Fransa, İspanya, Fas senin değil. Doğru. Biz demiyoruz ki dört tarafı Osmanlı topraklara çevrildi. Karadeniz gibi değil. Hı hı. Ama burada Türklerin sözü geçiyordu. Yani Türkler Akdeniz'e hakim olmuşlardı. Bütün ticaret, seyri sefain Türklerin kontrolündeydi. Yani Türkler istemediklerini burada gezdirmiyorlardı. Hı. Güçleri vardı çünkü. Akdeniz'in daha önce konuşmuştuk. Böyle bir hüviyeti var. Bu devirde Osmanlı donanmasının klasik devirde üç kısımda tetkik ediliyor. Bunlardan bir tanesi ince donanma. Bu ince donanma Tuna gibi gemilerde gider ve bu donanma vasıtasıyla Avrupa'nın içlerine kadar Osmanlı donanması ve hakimiyeti nüfuz eder. Altı düzdür bunların. Derin değildir. Onun için sığ yerlerden bile rahatça geçebilir ama hafif gemilerdir. Onun için ince donanma derler. Karadeniz'den verirsiniz ince donanmayı Tuna'dan ta içerilere kadar o donanma
1: bir gider. Sakarya'da yapmak istedikleri
0: yapmak gibi. İstedikleri gibi. Aynısını Sakarya ile Sapanca Nehri ile birleştirme suretiyle Akdeniz'den Marmara'dan oraya bağlantı kurmak istedi ama güç yetmedi. Birincisi bu. İkincisi kadırga dediğimiz kürekli gemilerdir. Bu kürekli gemiler bir forsalar yani düşmanlardan alınan esirler, iki mahkumlar, üç ücretli işçiler tarafından çekilir. Hepsi forsa değildir. Hepsi mahkum değildir emniyet sebebiyle. Üçe ayrılır. Bunlar kürek çeker. Bu bir cezadır. Bir adamın cezası. İki sene kürek dedim. İki sene kürek çeker gemilerde. Zor bir iş. Zor bir iş. Ama o filmlerde gördüğünüz işte kırbaçlar onlar da doğru değil. Neden doğru değil? Bir kere akıl ve mantığa aykırı. Yani bir insanın bir yük hayvanı olsa en basiti. Bu yük hayvanını aç bırakır mı? Buna eziyet eder mi? Psikopatları bir tarafa bırakıyorum. Normal bir insan. Yapmaz. Neden?
1: Yani fiziksel gücünden istifade edeceğiniz bir insanın bu gücü kaybetmesini
0: kendi yemez ona yedirir. Kendine bakmaz ona baktırır. Peki bugün bir köle olduğunu düşünün veya bir kürekçi olduğunu daha çok yapar. Neden? Çünkü onun güçten düşmesi, moralinin bozulması, aç kalması